0: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
1: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
1: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
1: Burada.
0: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
0: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickbox Dünya Şampiyonu.
2: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
4: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Kurban Bayramı gelince özellikle kurbanla alakalı olarak anlatılan bazı menkıbeler var. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın menkıbeleri var. Şimdi biz eskiden beri, yüzyıllardır anlatılan bir şey var. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istemiş. Yani rüyasında öyle görülmüş ve öyle emredilmiş. Ancak şimdi bazı kaynaklarda, özellikle internet filan da işte böyle yaygın olunca bakıyorsunuz İshak Aleyhisselam'dı o, İsmail Aleyhisselam değildi şeklinde kurban edilmek istenen İshak Aleyhisselam'dı diye bilgiler görüyoruz. Yalan bilgiler yani. Bunu bize anlatabilir misiniz? İshak Aleyhisselam mıydı, İsmail Aleyhisselam mıydı?
1: Şimdi soruyu sorduğunuz için doğrudan doğruya Mirat-ı Mekke kitabında bir hadise anlatılıyor. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri var. Bu zat Emevi halifelerinden Hazreti Ömer'in radıyallahu anh kız tarafından torunu, adalet olarak da ikinci Ömer namıyla maruftur. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri.
0: Alim evliya bir zat.
1: Evet. Tabiinin de büyüklerinden Ömer bin Abdülaziz. İşte bu kitapta Ömer bin Abdülaziz Hazretleri zamanında Yahudi hahamlarından biri Müslüman oldu. Ömer bin Abdülaziz buna kurban olunacak İsmail mi yoksa İshak Aleyhisselam mı diye sordu. Haham Müslüman olmuş, sordu. Müslüman olmuş artık. Diyor ki ya halife, Yahudiler Hazreti İsmail'in kurban olduğunu bilirler. Fakat İsmail Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'ın ceddi olduğu için kendi ceddleri olan İshak Aleyhisselam'ın kurban olduğunu söylerler dedi. Sate gelen.
0: Kendilerini daha üstün görecekler yani.
1: Tabii kendilerini daha üstün görecekler. Şimdi kurban edilmek istenen Hazreti İshak olduğu Yahudilerin ellerinde bulunan uydurma Tevrat'ta yazılı. Hani bu, değiştirmişler bunu. Hasetlerinden, kıskançlıklarından dolayı değiştirmişler. Tevrat'ta aslında böyle değil. Halbuki eldeki Tevrat'ları bozuk, uydurma. Zaten bozulduğunda Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Kur'an-ı Kerim kurbanlığın İsmail Aleyhisselam olduğunu gösteriyor. Saffat suresinin 100. ve sonraki ayetlerinde mealen ne buyuruluyormuş? O ayet-i kerimelerde İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi bana iyilerden bir oğul ver. Biz de ona halim, çok uysal bir oğlan müjdeledik. Çocuk İbrahim Aleyhisselam ile yürüyecek çağa gelince, İbrahim ey oğulcuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir bak ne dersin dedi. Babacığım, sana emredilen neyse onu yap. İnşallah beni sabredicilerden bulursun dedi. İkisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim oğlunu alın üzere yere yatırdı. Bıçak çocuğu kesmedi. Ey İbrahim, rüyaya sadık oldun. İyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız dedik. Bu iş açık bir imtihan idi. Oğlunun yerine kesilmek üzere büyük bir koç verdik. Bundan sonra ona iyilerden İshak'ı peygamber olarak müjdeledik. Ona ve İshak'a bereket verdik. Onların soylarından iyi olanlar da nefsine zulmedenler de vardır. Şimdi ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de açık net İsmail Aleyhisselam'ın kurban edildiği. Hatta Peygamber Efendimiz hadis-i şerifler de ben iki kurbanlığın oğluyum buyuruyor. Sahabe-i kiram, o ne demek ya Resulullah? Birisi İsmail Aleyhisselam. O soydan geliyor, İsmail Aleyhisselam'dan geliyor. Öbürüsü de dedesi de, ya Rabbi bana işte 10 erkek evlat verirsen birisini kurban edeceğim. Hakikaten Cenab-ı Hak ihsan etmiş. Bir kura çekmiş, Peygamber'in babasına denk geliyor.
0: Ona da kıyamıyor.
1: Kıyamıyor çünkü Peygamber Efendimiz'in nuru Hazreti Abdülmuttalip taşıdı, biliyor onu. Evlendikten sonra çocuklarından Hazreti Abdullah'a geçti, bunu görüyor. Nur onda. Onun için kıyamıyor. Çare aradı. On sana o zamanki, hani şimdi bilge diyorlar ya, alim bir kişi ona danışıyor. O da diyor ki bir torbanın içerisine oğlunun ismini yaz, bir de deve yaz. Eğer elini at, oğlunun ismi çıkarsa 10 deve koy. Tekrar çıkarsa bir 10 deve daha koy. Tekrar çıkarsa bir 10 deve daha koy.
0: Deve çıkana kadar.
1: Deve çıkana kadar. Yani oğlun ismi çıktıkça. Hakikaten dediğini yaptı. Uzatıyor, Hazreti Abdullah'ın ismi çıkıyor, 10 deve. Uzatıyor, 10 defa böyle oldu. Sonuncusunda deve çıktı. Ama develerin sayısı 100 oldu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben iki kurbanlığın oğluyum buyuruyor, tamam mı? Babası da kurban edilmek istedi. Kurban edilmek istemişti. Bu ayet-i kerimeler kurban edilenin İsmail Aleyhisselam olduğunu açıkça gösteriyor. Açıkça gösteriyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam, Rabbim bana emrettiği yere giderim diyerek hicret edince önce İsmail Aleyhisselam, sonra İshak Aleyhisselam ihsan edildi. Yani İsmail Aleyhisselam önce dünyaya geldi, İshak Aleyhisselamsa sonra dünyaya geldi. İbn-i Abidin de buyuruyor ki, Müslümanların lüzumu olmayan din bilgilerinin konuşmaları uygun değildir. İsmail mi daha üstündür, İshak mı daha üstündür? Kurban edilen hangisidir? Hazreti Ayşe mi daha üstündür, yoksa Hazreti Fatıma mı? Sormamalıdır. Bunları öğrenmek lazım değildir. Allah-u Teala bu gibi şeyleri öğrenmeyi emir etmedi. Şimdi bir hadise anlatırlardı bize. İmam'da, ilahiyatta da anlatırlardı. Anlatan hocalar da oluyordu bazen. Şimdi İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesini böyle bir konferansta bir alim anlatıyor falan. O gelen konferansta bulunanlardan bir tanesi diyor ki, efendim diyor, bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun diyor. Şimdi diyor, kurban edilmek isteyen diyor İsmail Aleyhisselam'dı değil mi diyor. Evet diyor, İsmail Aleyhisselam'dı. Peki bıçak kesmedi. Evet kesmedi. Allah-u Teala bir koç gönderdi. Evet. O koç kesildi. Kesildi. Etini kim yedi diyor. Ya çok miyim?
2: Çok miyim?
1: Çok miyim? O zat bakmış, demiş vallahi bana sorarsan ben yemedim demiş, tamam.
2: Kime sorarsan sor, yani ben yemedim.
1: Ben yemedim. Kime sorarsan sor. Dolayısıyla Allah yani İbrahim Aleyhisselam dua etti. Ayet-i kerimede geçtiği gibi, ya Rabbi bana iyilerden bir oğul ver, ama onun devamında onu senin yolunda kurban edeyim. İsmail Aleyhisselam'ı ihsan etti. Hazreti Hacer validemizden oldu o. İlk hanımı Hazreti Sare'dir. Aslında cariye olarak gelmişti Hazreti Hacer. Kendisine hediye edilmişti. Evlendi, çocuğu olunca hanımı oldu. Çünkü hür oluyor çocuk dünyaya gelince. Üzülmüştü Hazreti Sare validemiz.
2: Çocuğu olmuyor diye.
1: Çocuğu olmuyor diye. Yaşı hayli ileriydi. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a, ondan da sana bir oğul ihsan ediyorum. Hatta Hazreti Salih Validemiz dedi ki, nasıl olur?
2: Yaşı ilerlemiş.
1: Benim yaşım yani 60'ı geçmiş o civarda. Nasıl olur? Allah-u Teala dilerse olur. Hazreti Meryem de dedi, ben de evli değilim dedi. Kimseyle temas etmedim. Ben de dedi, yani bir erkek eli değmedi bana. Benden nasıl çocuk olur? Allah-u Teala dilerse olur. Ya Allah-u Teala mekri ilahi ya. Yani Allah-u Teala'nın kudretini anlamayan kimse... Efendim yani Cenab-ı Hak murad ederse yaratır mı? Yaratır. Efendim nasıl olur? Ebu Adem Aleyhisselam'ın ne anası var ne babası. Hazreti Havva validemizin de ne anası var ne babası. Ama yarattı Cenab-ı Hak, değil mi?
2: Evet.
1: Cenab-ı Hak yarattı. Cenab-ı Hak yaratandır. Küllü şeyin kadirdir. Dolayısıyla efendim olur mu? Elbette ki olur. Dolayısıyla söyleyiver. İshak Aleyhisselam'ın soyundan Allah-u Teala çok peygamber gönderdi. Mesela Yakup Aleyhisselam da onun soyundandır. Ve Yakup Aleyhisselam bir ismi de İsrail'dir. O İsrail artık Yakup Aleyhisselam'la başlıyor. İsrail oğulları. Onun da 11 tane oğlu vardı. Enteresan ya. Şimdi ayet-i kerimede buyuruyor. Onların içerisinde fasık da olur, salih de olur, şakî de olur. Hakikaten oldu. Bilhassa İshak Aleyhisselam'ın soyundan gelip de İsrail soyundan gelip de, ya bu bin kadar peygamberi şehit etmişler ya. Enteresan bir şey.
2: Kendilerinden olan bir de yani.
1: Evet, kendilerinden olan.
2: Peygamber de kendilerinden.
1: Mesela Musa Aleyhisselam da Beni İsrail'den, İsa Aleyhisselam da Beni İsrail'den. Ama şimdiki Yahudiler İsa Aleyhisselam'a hakaret ediyorlar. Enteresan bir şey.
2: Evet.
1: Enteresan bir şey. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. Dolayısıyla ayet-i kerimede açıkça bildirildiği gibi İbrahim Aleyhisselam'ın ilk oğlu İsmail Aleyhisselam'dır. Safa suresinde bu açıkça bildirilmiştir. Kurban edilen de odur. İshak Aleyhisselam daha sonra dünyaya gelmiştir.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyla, soruyla. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir zaman gelir ki hacca sultanlar, devlet başkanları gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için giderler. Hac edip kötü söz söylemeyen ve doğruluktan ayrılmayan anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
4: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine köylerinden birine giderken bir köylünün çadırına rastladık. O köylü çadıra bir dişi geyiği bağlamıştı. Geyik feryat ederek dile gelip, "Ya Resulallah, bu köylü beni avladı. Benim uzakta iki tane yavrum var. Memelerim süt ile dolu. Ne beni boğazlıyor ki bu beladan kurtulayım, ne de salıverir ki gidip iki yavrumu emzireyim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Geyiğe, seni serbest bırakırsam yine gelir misin?" buyurdu. "Gelirim. Eğer gelmezsem Allahü Teala bana 10 kişinin azabını versin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geyiği salıverdi. Geyik gidip aradan çok geçmeden geri geldi. Diliyle dudaklarını yalıyordu. Resulullah onu tekrar çadıra bağladı. O sırada çadırın sahibi elinde bir tulum su ile geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu geyiği bana satar mısın?" deyince, "Ya Resulallah, sizin olsun," dedi. Resulullah o geyiği alıp serbest bıraktı. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh geyiği çöllerde "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" diyerek dolaştığını gördüm demiştir. Ebu Said Hudri radıyallahu anh nakleder. Medine'nin çevresinde bir çoban koyun otlatıyordu. Bir kurt sürüsünden bir koyun kapmak istedi. Çoban mani oldu. Kurt kuyruğunun üzerine oturup dile geldi ve şöyle dedi: "Allahü Teala'dan korkmuyor musun da benim rızkıma mani oluyorsun?" Çoban, "Ne acayip iştir. Kurt insan gibi konuşuyor," deyince, kurt, "Bundan daha acayibi şudur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de halka geçmiş ümmetlerin hallerini söylüyor," dedi. Çoban koyunlarını acele acele sürerek Medine'ye yakın bir yere geldi. Koyunlarını emniyetli bir yere bıraktı. Sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip başından geçenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve çobana "Kurdun sana söylediği şeyleri halka anlat," buyurdu. Çoban yüksek bir yere çıkıp olanları bir bir anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çoban doğru söyledi. Yırtıcı hayvanların insanlarla konuşması kıyamet alametlerindendir," buyurdu. İhban bin Üveys, Hüza'a kabilesinin koyunlarını otlatıyordu. Bir kurt aniden sürüden bir koyun kapıp parçaladı. İhban, "Vallahi ben hiç böyle zalim bir kurt görmedim," diyerek koyunu kurttan almak için peşinden koştu. Kurt dile gelip, "Ey İhban, Allahü Teala'nın verdiği nasibimden beni mahrum mu etmek istiyorsun?" dedi. İhban şaşırıp, "Acayip bir iş, kurt konuşuyor," dedi. Kurt, "Bundan daha şaşılacak şey, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de sizi Allahü Teala'nın kitabına davet ediyor. Siz ondan gafilsiniz," dedi. İhban, "Ben Muhammed'in aleyhisselam huzuruna gitsem koyunlarıma kim bakar dedi. Kurt, bana yetecek kadar koyun ayırırsan, koyunlarına ben bakarım. Ayırdığından fazlasına da dokunmam, dedi. İhvan, kurda birkaç koyun ayırıp, sürüyü bırakarak, bir grup çobanla Medine'ye gitti. Medine'ye vardıklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiramla oturuyordu. İhvanı görüp, ey İhvan, kurt sözünde durdu, buyurdu. İhvan radıyallahu anh, yanındaki çobanlarla birlikte Müslüman oldu.

0: Haccın farzı üçtür. Bu üçünden biri yapılmazsa hac sahih olmaz. 1. İhramdır. İhram, niyet ile birlikte zikirden telbiye ibaret olup bazı şeyleri kendine yasak etmektir. Namazda iftitah tekbiri gibidir. Alameti peştemal gibi iki beyaz bez olup biri belden aşağı sarılır, öteki omuzlara sarılır. İple bağlanmaz, düğümlenmez. Bunun için kuşanılan bu iki beze de ihram denildi. Tavafa başlarken ihramın ortasını sağ koltuk altından geçirip iki ucunu sol omuz üstüne getirmek sünnettir. 2. Arefe günü Arafat'ın Vadi-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde vakfeye durmak. 3. Kâbe-i Muazzama'yı tavaf-ı ziyaret etmektir. Tavaf, Mescid-i Haram içinde Kâbe-i Muazzama etrafında dönmek demektir. 4'ü farz, 3'ü vacip olmak üzere 7 kere dönülür. Tefekkür etmemek. İnsanın günahlarını düşünmesi ve bunlara tövbe etmesi, taatlerini, ibadetlerini düşünüp bunlara da şükretmesi lazımdır. Mahluklardaki ve kendi bedenindeki ince sanatları, düzenleri, birbirlerine olan bağlılıklarını düşünerek de Allahü Teala'nın varlığını ve büyüklüğünü anlaması lazımdır. Mahlukların, varlıkların hepsine âlem denir. Hadis-i şerifte varlıklardaki nizamı düşünerek Allahü Teala'ya iman ediniz buyuruldu. Astronomi okuyup da yer küresinin, ayın, güneşin ve bütün yıldızların boşlukta dönmelerinde ve birbirlerinden uzaklıklarında bulunan düzeni, hesapları anlayan kimsenin imanı artar. Dağların, madenlerin, nehirlerin, denizlerin, hayvanların, nebatların, hatta mikropların yaratılmasında çeşitli faydeler vardır. Hiçbiri boş yere, lüzumsuz yaratılmamıştır. Bulutlar, yağmurlar, şimşekler ve yıldırımlar, yer altındaki sular ve enerji maddeleri ve hava, kısaca her varlık belirli hizmetler, belli vazifeler yapmaktadır. İnsanlar bu sayısız mahlukların sayılamayacak hizmetlerinden bugüne kadar pek azını anlayabilmiştir. Mahlukları kavrayamayan insan aklı bunların halikini, yaratanını nasıl kavrayabilir? Onun büyüklüğünü, sıfatlarını biraz anlayabilen İslam alimleri şaşkına dönmüşler. Onu anlamak anlaşılamayacağını anlamaktır demişlerdir. Allahü Teala hiçbir şeyi batıl, faydasız yaratmamıştır. İnsanların anlayamadıkları, göremedikleri faydeler anlayabildiklerinden kat kat daha çoktur. Tefekkür 4 türlü olur demişlerdir. Allahü Teala'nın mahluklarındaki güzel sanatları, faydeleri düşünmek ona inanmaya ve sevmeye sebep olur. Onun vaat ettiği sevapları düşünmek, ibadet yapmaya sebep olur. Onun haber verdiği azapları düşünmek, ondan korkmaya, kimseye kötülük yapmamaya sebep olur. Onun nimetlerine, ihsanlarına karşılık, nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını düşünmek, Allah'tan haya etmeye, utanmaya sebep olur. Allahü Teala yerlerde ve göklerde bulunan mahlukları düşünerek ibret alanları sever. Hadis-i şerifte tefekkür gibi kıymetli ibadet yoktur ve bir an tefekkür 60 sene ibadetten daha hayırlıdır buyuruldu.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'de Gülhane Parkı'nın giriş kapılarının karşısında bulunan tarihi Zeynep Sultan Camii'nin duvarlarına bitişik bir çeşmeyle sonradan gece kondu demek uygun olmayacak ama sonradan kondu bir sebili anlatarak oradan da caminin içerisine geçmek istiyorum. Bu arkamda bulunan tarihi çeşme caminin yapıldığı senelerde veya ondan biraz daha önce belki yapılmış olabilir. Üzerindeki tarih 1748'i gösteriyor. Efendim, caminin yapılış tarihinden biraz daha farklı bir tarihte yapılmış bu çeşme. Tabii üzerindeki yazıların bir kısmı kaybolmuş, bulunamıyor. Çeşme zaten terk edilmiş bir halde. Bir de üstelik zaman içerisinde bu çeşmeler mermerler boyanmış ne hikmetse. Sonra da temizlemişler, temizleyememişler. Burada Türk turizminin böyle makas noktası, santral noktası olan Gülhane'nin, Topkapı Sarayı'nın, Ayasofya'nın, ziyaretçilerinin tam geçit noktasında böyle bir çeşmenin olması herhalde ilgililerimiz tarafından da arzu edilmez. Edilmediğini de biliyorum. Belki dikkatten kaçmış olabilir bu konu. Ben burada acizane arz ediyorum. Fazla masrafa girmeden evvel emirde bu hemen çeşmenin taşlarının güzel bir şekilde temizleyerek hiç mevsim beklemeden bir an önce hayata geçirilmesi çok iyi olur. Bizler de buna emeğe geçeceklere şimdiden peşinen dualarımızı da gönderiyoruz. Bakın avans veriyoruz efendim. Duada da avans veriyoruz. Ne yapalım? Yeter ki memleketimize hizmet olsun. Bu çeşmenin üzerindeki motifler, oymalar, kabartmalar artık Osmanlı'nın mimarisindeki 1750'li yılların özelliklerini taşıyor. Biraz daha böyle Avrupa'yı motifler kokuyor. Baroka doğru bir gidiş var sanki. Niye onları örnek almışız? Mimar Sinan'ın taş işlemelerinin suyu mu çıktı? Tahir Ağa'nın işlemelerinin yani bir kusuru, bir kabahati mi vardı? Bilemiyoruz. Hemen yanında güzel bir sebil var efendim. Sol tarafta çeşmeye bitişik. Bugün yine kendi hizmetini yapıyor sebil. Yani insanlara, susayanlara su veriyor. Bizler de biraz önce oradan su aldık, içtik. Ama Osmanlı döneminde buradaki sular böyle efendim parayla pulla satılan şeyler değildi. Susadım diyen geliyordu, bir tas su alıyordu, tası içiyordu. Sebiller 3, 4, 5 bölümlü olabilir. Mesela 3. Ahmet Han'ın yani Zeynep Sultan'ın babasının yaptırdığı 3. Ahmet Çeşmesi Topkapı Sarayı'nın girişinde bir abide eser olarak durmaktadır. Dünyanın gözbebeğidir, sadece Türkiye'nin gözbebeği değil. Turistler gördükleri zaman o güzelliklere hayran kalıyorlar. Onun dört köşesinde sebiller vardır. Bu sebillerden insanlar aynı anda 15'er kişi su alır. 5 tane tas deliği var. 15'er kişi su alır. 60 kişiye bir anda orası su verebiliyordu. Burası ise 21 tane tas deliği var. 3 yüzlü yapılmış. Her birinde de 7 tane tas alıp verme şebekesinin alt tarafında, ayak kısmında yerler bırakılmış. Efendim bu sebil daha önce esas yaptıranı, bunun banisi Hamidi Evvel ismiyle andığımız 1. Abdülhamid Han'dır. Türbesini bundan önceki programlarda sizlere anlatmaya çalıştık, oradaki eserleri. Hemen türbesinin önünde imaret vardı. Bugünkü 4. Vakıf Han turistik otel haline dönüştürülmüştür ama temeli 4. Vakıf Han'dır. 4. Vakıf Han'ın yapılmaya başladığı sıralarda meydana açmak, o yapıya biraz daha arsa kazandırmak için maalesef onun söküm kararını almış Evkaf Nezareti, Osmanlı'nın Evkaf Nezareti İttihat Terakki zamanında kaldır diyorlardı, kaldırıyorlardı, yapıştır diyorlardı, yapıştır. Oradan kaldırmışlar, yapıştırın buraya demişler. İyi ki demişler, ya söküp atın deselerdi ne olurdu? Ya bunun taşlarını satın bir yere deseler ne olurdu? Evet, Sultanahmet Camii'nin hamamının bir zamanlar böyle vakıf eserlerin paraya dönüştürdüğü sıralarda satmaya kalkmışlar taban döşemesi mermerlerine efendim. Yani olacak şey değil. Dolayısıyla oradan sökülmüş, buraya getirilmiş, monte edilmiş. Ahşap saçaklıdır. Mermerleri çok güzel sanat işçiliği sergiler. Nadide bir sebildir. Her ne kadar 3. Ahmet Çeşmesi'ne yakın değilse de üzerindeki sanatın incelikleri yine de devrine göre fevkalade güzel yapılmış bir sebildir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu sebilleri hayata geçirmek için çok önemli çalışmalar olduğunu biliyorum. Bazı yerlerde de bu vakıfları hayata geçirmişlerdir. Hatta oralarda böyle susamış insanlara su verme işlerini de, hayratını da idare ediyorlar. Hatice Turhan Sultan Sebili ise zaten senelerdir ev tekstili üreticileri derneği, zannederim derneğin adını tam söyleyemezsem de yanlış olmasın, dernek ilgilileri bana sitem etmesinler. Bugün oranın senelerdir, ben bilirim 7-8 senedir her gün suyunu ikmal ederler. Suyu, bardağı, her şeyi istediğiniz kadar oradan suyu alırsınız, içersiniz. Kimse de ya arkadaş sen ne oluyor böyle 10 tane su içtin diyen yok. Sebilleri böyle hayata geçirirsek insanlar burada efendim Sebil'den bedava su içer. Öbür tarafta bir fırında aç olan birisi ekmek bulursa insanların kalbi çabuk yumuşar efendim. Birbirine bakarak yumuşar ve herkes bu sefer hayır etmede yarışır. Toplumda aç olanı, mutsuz olanı bitirmek de ancak böyle olur diye düşünüyorum. Bunları söyledikten sonra doğru Zeynep Sultan Camii'nin iki tane avlusu var. Bu kadar kritik bir yerde olduğu halde dış avlusu korunabilmiş. Dış avlusunun kapısı önüne gidiyorum. Orada da artık camiyle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Zeynep Sultan Camii'nin dış avlusunun kapısı önündeyiz. Efendim buradan artık içeriye camiyi sizlere anlata anlata gireceğiz. Zeynep Sultan kimdir? Zeynep Sultan 3. Ahmet Han'ın kızıdır. Efendim 1769'da bu camiyi inşa ettirdi. Mehmet Tahir Ağa isimli kıymetli bir mimar bu caminin ve daha doğrusu külliye haline getirmiş o. Medrese ve Sıbyan Mektebi de koymuş. Mimarıdır. Baniyesi de demek ki Zeynep Sultan'dır. Bu mütevazı, sessiz bir camidir. Fazla gelen gideni nedense olmuyor. Halbuki çok merkezi bir yerde. Efendim son dönemlerde bazı tamiratlar geçirmiştir. En son 1883'te biraz da halkın yardımıyla tamiratlar yapılmıştır. Şimdi vakıflarımız maşallah böyle halkın yardımını fazla talep etmeden, hatta belki de hiç müracaat etmeden böyle bir şeye tarihi eserlerimizi gayet güzel usulüne uygun olarak restore ettirmekte, bozulan yerleri varsa onları düzelttirmekte, bizim orijinal zannettiğimiz şeylerin orijinal olmadığını sonradan görüyoruz. Efendim böyle bir kesme taşla yapılmış sövesi var, iki taraflı ve tepesi kemerli. Onun üstünde de bir kitabe yeri var. Kitabesi bugünkü kullandığımız harflerle olmuş kitabedir. Osmanlıca harflerle olan kitabe var mıydı? Vardı. Kapının hem içinde hem dışında vardı. Nerede? Bilmiyoruz. Zaman gelmiş. Aman bunlar burada durmasın, bunlar uygun değil diye kıranlar bile çıkmış böyle kitabeler efendim. Şimdi buradan geçelim caminin dış avlusuna. Oradan iç avluya geçerken de anlatacağımız bazı şeyler olacak efendim. Zeynep Sultan Camii dış avlusu ve ondan sonraki iç avlusu ve caminin ana mekanı kademeli bir araziye yapılmış. Böyle basamak basamak yükseliyor. Bir iki basamak çıkıyorsunuz dış avlu, bir iki basamak çıkıyorsunuz iç avlu, sonra da cami devam ediyor. Hatta caminin arka tarafında orada daha sonraki programlarda göreceğimiz bir hazire daha var. Daha doğrusu 3 bölüm halinde hazireyi yapmışlar. Yani cami avlusundaki kabristanlara bilindiği gibi hazire deniyor. İşte bu hazire 1. kademedeki hazire. Arkamda 3 tane kabir taşı görünüyor. 3 mezarın kabir taşları görünüyor. Baş ve ayak taşları. Üzerlerini okuduk. Hepsi de 1223 yani 1808 miladi yılına tarih atılmış altlarına. Efendim en sağdaki baş taşında külah olan kabir Alemdar Mustafa Paşa rahmetlinin kabridir. Bu civarda vefat etti. Bir barut mahzeninde şehit oldu, anlatacağım hadisesini. Diğer ikisi de alim başlığı var baş taşları üzerinde. Yani ulemadan kimselerdi. Onlar da Kabakçı Mustafa isyanında efendim isyancıların şehit ettiği kimseler olma ihtimali çok kuvvetli. Ya Alemdar Mustafa Paşa'nın mahiyetindeydi, aynı barut deposunda, barut mahzeninde patlama neticesi onlar da şehit oldu, onu bilemiyoruz. Çünkü mezar taşta sadece dua satırları var ve altında da kimin olduğu yazıyor. Bir de ölüm tarihi yazıyor. Ötekinde hikayelerine ben doğrusu ulaşamadım. Alemdar Mustafa Paşa Tuna boylarında doğmuş, oralarda yaşamış ve Alemdar, yani Bayraktar Mustafa Paşa da deniliyor. Bayrağı taşırmış, boylu poslu bir adam olduğu için bulunduğu askeri mevkilerde buna bayrak taşıtırlarmış. Daha sonra idareci olmuş. Bazen sivil hayata dönmüş. Mesela burada yazıyor ki ziraat ve hayvan alım satımıyla da servet sahibi oldu diyor. Zenginliyor. Asker beslemeye başlıyor. Bir ara derebeyliğe başlıyor. Yani Balkanlardaki, Tuna boylarındaki Osmanlı'nın idari sistemindeki bazı gedikler açılması sebebiyle disiplin zafiyeti peyda olunca mecburen ortaya derebeyleri çıkıyor ki çeksin çevirsin toplasın. Yani onu bunu soysun diye değil. Bunlardan Paspanoğlu, Tirsinklioğlu gibi kimseler de böyle derebeyliğe başlıyorlar. Tirsinklioğlu tabii insanoğlu efendim, derebeyliğe başlayınca hep bıraktığınız yerde kalmıyor ki. Nefis şunu da al bunu da al derken adalet sağlayayım, topluluk dağılmasın niyetiyle çıktığı yolda adaleti sağlamak bir tarafa, zulmetmeye başlayabiliyor. Nefse bırakırsanız bu işi böyle olur. Yani idarecilikte bunlara dünyanın her yerinde çok sık rastlanmaktadır. 1807'lerde vezirlikle, vezir rütbesiyle Silistre valisi oldu. Silistre malum Tuna nehrinin kıyısında bir yerdir. 12 bin kişilik ordusu vardı efendim. 12 bin kişilik. Ve 1808'de 3. Selim Han'ın tahttan indirildiğini işitince ve yerine de 4. Mustafa Han'ın iclas edildiğini, yani tahta çıkarıldığını duyunca kalktı bu askeriyle beraber Davut Paşa sahrasına, Davut Paşa kışlasının kurulacağı yere diyelim. Çünkü Davut Paşa kışlası 2. Mahmut Han zamanında yapıldı oraya. Daha önce de vardı orada bazı.

Memleket bir kargaşadan yeri daha çıkamamış denir mi? El mahkum emri vaki karşısında olur dedi. Geldi dedi ki padişahım senin yerin burası değil. Ben Üçün Selim Hanım'ı iclas etmek istiyorum. Tahta çıkarmak istiyorum. Hemen Babu Saadet, Babu Saade kapısından içeriye girip haremde onun kapatıldığı odadan onu çıkarmaya çalışırken Üçüncü Selim Han'ı bir girdi ki oradan arz odasının önüne şehit edilmiş ve cenazesi uzatılmış. Gelip de haremi tarumar etmesin, ölüsünü görünce hiç olmasa içerilerde başka bir şeyler yapmaya teşebbüs etmez diye Alemdar Mustafa Paşa'yı susturmak için yapmışlar meğer. Oturdu, ağladı, sarıldı. Onun öcünü almak için ahitler etti. Sonra da 2. Mahmud Han işte bazı güzel rastlantılarla beraber padişah olduktan sonra onu ilk sadrazamı yaptı. Efendim tarihler diyor ki cahil sadrazamdır, işte okul okumamış, mektep okumamış. Devletini bir gaileden kurtarmış mı bu adam? Evet, bu adam alim adamdır efendim. Sonra isyancılar Alemdar Mustafa Paşa'yı ortadan kaldırmak için 2. Mahmud Han'ın da bu yenilik taraftarı olduğunu bildiklerinden tekrar 4. Mustafa Han'ı iclas etmek, 2. Mahmud Han'ı da tahttan indirmek için çabalarlarken Alemdar Mustafa Paşa'yı 400 kadar muhafızıyla bir barut deposunda kıstırdılar. Daha doğrusu o barut deposuna sığındı. Tavanını delerek, kubbe tarafını delerek barut deposunun efendim infilak ettirdiler. Bir rivayette kendi infilak ettirdi deniyor ama bilemeyiz artık. Savaşta böyle şeyler şehadete sebep olur mu olmaz mı? İşte rahmetli burada yatıyor. Zeynep Sultan Camii'nin dış avlusunda kaldık. Öbür iç avlusunu, camiyi ve Zeynep Sultan'ın rahmetli kabrini de inşallah sizlere bundan sonraki programda anlatacağız. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle. Takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur. Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı. Terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme. Haktandır o, reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle

0: huzur eyle. Tefvizi umur eyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma. Teslim ol, nara yanma. Sabret, sakın usanma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

Efendimiz namazı mütakip sundurmanın altına gelir ve muhteşem bir sohbet yaparlar. Kim Allahu Teala'dan başka herkesten yüzünü çevirir ve sadece ondan beklerse Rabbim onu zengin kılar buyururlar. Kısa bir sükutun ardından eklerler. Ama sabra razı değilseniz isteyin vereyim. Ebu Said el-Hudri. Mus'ab radıyallahu anh isimli gül yüzlü genç geldi geleli münevver beldede çok şey değişir. Malik bin Sinan hazretleri de onun müdavimlerinden biridir ve o feyz yüklü sohbetlerde çok şey öğrenir. Hanımı Ümeyse ve oğlu Sa'd da ona uyar, asr-ı saadette Müslüman olmanın hazzını yaşarlar. Bilirsiniz, kadınlar şeksiz şüphesiz inanır, çocuklar yürekten severler. Her bahaneyle Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem konuşur, muhabbet dolar, muhabbet taşarlar. Sa'd 7-8 yaşlarında sevimli ve zeki bir çocuktur. Mekke'den gelen her sahabeye server-i kainatı sorar. Geceleri rüyasında gördüğü nur yüzlü simanın ona ait olduğundan adı gibi emindir ama dünya gözüyle de görmeyi, ellerini açarak ona doğru koşmayı, burada biraz durur, hatta kucağına atılıp bağrında ağlamayı çok arzular. Ah bir genç olsa, dakika durmayacak, Mekke'ye yürüyecek ve yüzü suyu hürmetine alemlerin yaratıldığı serverin huzuruna çıkacaktır ama buna gerek kalmaz. Zira şehri heyecanlı fısıltılar sarar. Fahri Alim'in Medine'ye doğru yola çıktığını haber alırlar. Sa'd nasıl sevinir anlatılamaz. Kalbi kuş olur, pırpırlanır, içi içine sığmaz. Beklenen müşteci ufukta belirdiği an annesinden hurma, süt, ekmek alır, sahraya koşar. Gün yüzlü peygamberi Talal Bedru Aleyna, gün doğdu üstümüze mısralarıyla karşılar. Yüzlerce akranı gibi o da Kusva'nın ayaklarına dolanır. Ne olur bize buyurun ya Resulallah diye çırpınır, sevimli deveyi evlerine doğru çekmeye çabalar. Sa'd Efendimiz'i bir kere görmekle ne büyük devlete ulaştığının farkındadır ama o dahasını da arzular. Gün boyu server-i kainatın peşi sıra dolanır. Ona ufacık bir ikramda bulunabilmek için kendini paralar. Müminler Mescid-i Nebi'nin inşasına giriştiklerinde o da kollarını sıyırır, Efendimiz'in yanı başında Efendimiz'le omuz omuza çalışmaya başlar. Su taşır, kerpiç keser, taş kırar, hem adı güzel Muhammed ne söylerse ezberlemeye bakar. Gel gelelim, Kureyşli müşrikler bu huzuru, bu saadeti çekemez. Güçlü bir ordu toplar, inananları cezalandırmaya kalkarlar kendilerince. Müminler onları Bedir kuyuları başında karşılamaya çıkarlar ki Sa'd bir süre mücahitlerin ardından koşar. Elbette bu savaşta yaralamaz ama cengi yüreğinde yaşar. Hadi sen dön artık denildiğinde durur, diz çöker ve gözyaşlarıyla ellerini açar. Sa'd'ın zaferden yana zerre kadar şüphesi yoktur. Gazileri görülmemiş bir neşeyle karşılar. Onlara defalarca savaşı anlattırır, hiçbir detayı kaçırmamaya bakar. Sahabe-i kiram Uhud Ovası'nda saf tuttuklarında Sa'd'da yerini alır. Cenkte pişmiş cengaverler gibi gözlerini kızar, ufukları tarar. Elinde harbiye benzetilmiş yumru yumru bir değnek, belinde kabzası kırık, kör, pasta bir kılıç vardır. Titreyen dudaklarına bakılırsa dön dendi mi boşanacak, hüngür hüngür ağlayacaktır. Babası onu Resul-i Ekrem Efendimiz'e takdim ederken büyük görünmek için parmaklarının üzerinde yükselir, göğsünü ileri çıkarır. Merhametlilerin en merhametlisi ona şefkatle bakar. Bakar ve mübarek ellerini omuzlarına koyarlar. Gelmekle ne iyi etmişsin ya Sa'd buyururlar. Ama senin vazifen Medine'de. Hepimiz burada olursak kadınlarımızı ve çocuklarımızı kim koruyacak? Sa'd disiplinli bir er gibi baş üstüne der. Şevkle Medine'ye döner. Boyu o kadar ufaktır ki kılıcının ucu yere değer ve yürüdükçe uzunca izler bırakır kumda. Sahabeler bir malum çizgiye, bir minik ayak izlerine bakar, hisli hisli yutkunurlar.
Evet, Sa'd Uhud'a katılamaz ama katılanlardan bile büyük bir yara alır. Biricik babası şehit olur. Evlerinin direği yıkılır. Geçim derdi onun üstünde kalır ki ne sanatı ne de sermayesi vardır. Kenardaki yiyecekler tez tükenir. Şimdi borç kimden istenir? Hem nasıl ödenir? Annesi açlıkla geçen günlerin ardından kardeşlerini gösterir ve ne olur der. Şuncağızların hatırına Efendimiz'e git. O kapıya giden boş dönmedi daha. Sa'd Efendimiz'in yüzüne bile bakamayacak kadar edeplidir. Nerede kaldı bir şeyler istesin? Ama annesini de kırmayacak, arzusunu yerine getirecektir. Lakin ibadet için bir araya gelinen bir mekanda dünyalık istemeye utanır. Nasıl olsa Efendimiz birazdan ehli suffa ile sohbete başlayacaktır. Onlar dağılırken yaklaşmalı, konuşurken yüzünü gölgelere getirmeli ya da gecenin karanlığıyla saklamalıdır. Beklendiği gibi olur. Efendimiz namazı mütakip sundurmanın altına gelir ve muhteşem bir sohbet yaparlar. Kim Allahu Teala'dan başka herkesten yüzünü çevirir ve sadece ondan beklerse Rabbim onu zengin kılar buyururlar. Kısa bir sükutun ardından eklerler. Ama sabra razı değilseniz isteyin vereyim. Sa'd cevabını almıştır. Erzak bekleyen annesine bu güzel nasihati getirir. Ümeyse radıyallahu anha oğlunu bağrına basar. En iyisini yapmışsın buyururlar. Öyle ya, onun Celle Celaluhu hazineleri nihayetsiz değil midir? Sonra neler olur biliyor musunuz? Ummadık yerden rızık yağar. Hangi işe girseler kazanırlar. Tuttukları taşlar altın olmaya başlar. Çok değil, 3 sene sonra Medine'nin zenginler arasına katılırlar. Genç yaşta kabilesine reis seçilir. Sayısız bağ bahçe alır. Bassa kuyusunu ve Ecret kalesini ondan sorarlar. Sa'd, ileriki yıllarda onu Ebu Sa'id el-Hudri diye çağırırlar. Efendimizle birlikte 12 gazaya katılır. Bedir ve Uhud tatlı bir hatıra kalır. 3 arkadaş titreyen adımlarla Mescid-i Nebi'ye yaklaşır ve kapı önünde kala kalırlar. İşte yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı server karşılarındadır. Ve nurlu simaları ayın 14'ü gibi parlar. Ah ki ne ah! Ona yıllar evvel bu göze bakabilseler ne var? Amr bin As. Cahiliye devri Mekke'sinde mensubiyet denen zinciri kırmak kolay değildir. Bazı asiller sırf kabilesi öyle istediği için müşrikler arasında bulunur, bir başlarına kaldıklarında Muhammed Aleyhisselam'ı ve Müslümanları takdirle anarlar. İnanmadıkları bir yerde durmak ve manasız bir kavganın içinde olmak. İşte bu insanı çok yıpratır, hem de çok yorar. Ama küfrün şeritleri salyalı nutuklar atıp kılıçlarını kınlarından çıkardılar mı, eyyamcılar ayaklarını verir, kalabalıklar malum cana hakar. Herkes sürürken kenarda durmak zordur. Adamı korkaklıkla, ihanetle, döneklikle itham eder, kadınlar ve çocuklar bile alaya alırlar. Bedir, Uhud derken Hendek. Mekkeliler bu muharebede de istediklerini alamaz. Muazzam ordularına ve işbirlikçi Yahudilere rağmen perperişan dönmek zorunda kalırlar. Kureyşlilerin Resulullah Efendimiz'i öldürmek, İslamiyet'i bitirmek için kara kara çare düşündüğü günlerde aralarından aykırı bir ses çıkar. Amr bin As ayağa kalkar ve "Artık bazı şeyleri görmenin vakti gelmedi mi?" diye sorar. Müslümanlar gün geçtikçe kuvvetleniyorlar. Bu sene olmazsa seneyi Mekke'ye alacaklar. Ben şahsen o gün burada olmak istemem. Fikrimi sorarsanız gidelim Habeş hükümdarı Necaşi'ye sığınalım. Zamanında Müslümanların nasıl koruduğunu biliyoruz. Umarım bizi de kollar. Amr bin As gibi bir dehanın gözüyle bakarsanız mağlubiyet kaçınılmazdır. Doğrusu bir an önce başlarının çaresine baksalar iyi yaparlar. İşte müşriklerin mücadele azmi o gün biter. Adamlar iplik iplik dağılırlar. Doğrusu Amr bin As onların morallerini bozarak büyük bir iş yapar. Amr bin As kendisi gibi düşünenleri peşine takar. Albenili hediyeler hazırlayıp Necaşi'nin huzuruna varırlar. Hoş,
Amr Habeşistan'ın yabancısı değildir. İmparator Necaşi ile ta gençlik yıllarına uzanan bir dostluğu vardır. Yörede hayli ticaret yapar. Necaşi'nin nelerden hoşlandığını iyi bilir. Onun bayıldığı parçaları tek tek çıkarıp önüne koyar. Hayret, imparator bu kez hediyelere bakmaz. Amr'ı kolundan tutup kenara çeker ve acıyarak yüzüne bakar. "Ey Amr, sana yazıklar olsun," der. "Server-i alemle aynı şehirde doğdunuz. Aynı sokaklarda dolaştınız. Aynı meclislerde oturdunuz. Onun yalan söylemediğini çok iyi biliyorsunuz ve defalarca mucizelere şahit oldunuz. Gel beni dinle ve hakikati gör. Vakit varken son peygambere tabi ol. O vallahi hak üzredir. Allah Resul'e yardım edecektir. Nasıl Musa aleyhisselam sayısız askeri olan Firavun'a galip geldiyse o da inkarcıları yenecektir. Bence de öyle. Şimdi söyle bana, dünyada mağlup, ahirette pişman olanların yanında mı bulunmak istersin, yoksa dünyada galip, ahirette mesut olanların yanında mı? Eninde sonunda Müslüman olacağım ama, melekül mevt ani gelir ama, niyetin buysa hiç durma. İmanıma şahit olur musun? Elbette ve seve seve. Amr bin As nasıl rahatlar anlatılamaz. Adeta kuş olup uçar. O hızla limana koşar. İlk kalkan gemiye Şuaybe'ye Arabistan'da bir liman varır. Hemen bir deve satın alır. Medine yolunu adımlamaya başlar. Merruz Zahran'ı henüz geçmiştir ki Halid bin Velid ve Osman bin Talha ile karşılaşır ve merakla sorar. "Nereye ya Ebu Süleyman?" Halid bin Velid kendinden emin bir şekilde "Ey Amr," der. "Bir gün oturup nefsimi hesaba çektim. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Maksadın ne?" diye sordum. Cevap alamadım. Azıcık tefekkür edince sisler dağıldı. Ortalık aydınlandı. Batılla geçen günlerime yandım. Bugüne kadar çok hata yaptık. Çok fırsat kaçırdık. Şimdi kesinlikle inanıyorum ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Artık yeter. Ben gidip Müslüman olacağım. Amr bin As elini Halid bin Velid'in omuzuna koyar ve tek kelimeyle "ben de" diye fısıldar. Üç güzide sahabi sarmaş dolaş olur ve hem güler hem ağlaşırlar. O güzel Resulü görmeden emri hak vaki olur diye çok korkar, nefes nefese Münevver Belde'ye koşarlar. Harre mevkiinde kısa bir mola verir, develerini bağlarlar. Bayram çocukları gibi yıkanır, paklanır, temiz libaslar kuşanırlar. Kardan ak sarıklar sarar ve en seçme kokularla ıtırlanırlar. Medine'ye girdiklerinde ikindi vaktidir. Hazreti Bilal elini kulağına atar. Yanık bir sesle ezan-ı Muhammed'i okumaya başlar. Sağda solda tanıdık simalar vardır. Karşılıklı gülümsemeler, cesaret veren bakışlar. Müslümanlar üçlünün tavrından, edasından niyetlerini anlar. Daha dün Uhud'u dar eden silahşörleri beklediklerinden sıcak karşılarlar. Üç arkadaş titreyen adımlarla Mescid-i Nebi'ye yaklaşır ve kapı önünde kala kalırlar. İşte yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı server karşılarındadır. Ve nurlu simaları ayın 14'ü gibi parlar. Ah ki ne ah! Ona yıllar evvel bu göze bakabilseler ne var? Halid bin Velid öne çıkar ve Resulullah Efendimiz'e biat eder. Sonra Osman bin Talha aynı şeyi yapar. Amr bin As çok mahcuptur ama Resul-i Ekrem'in sıcak tebessümüyle karşılaşınca gamı kederi dağılır. Anlatılmayacak kadar ferahlar. Efendimiz biat etmesi için sağ ellerini uzatırlar. Fakat Hazreti Amr santimler kala elini havada tutar. Resulullah sorar, "Sana ne oldu ya Amr?" "Bir şartım var." "Nedir?" "Ya Resulallah, ben geçmişte çok günah işledim. Bağışlanmak isterim." "Ey Amr, biat et. Hiç şüphesiz ki Müslüman olmakla İslamiyet'ten önce yapılanların hesabı sorulmaz. Halbuki bu şartı gelecek günahlarım içinde," diye koşsa bu aklına sonra gelir ve kaçırdığı fırsata çok yanar. Müzik
Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM. TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, misafir için külfete girmeyin. Misafir buna üzülür. Kim ki misafiri küstürürse Allahü Teala'yı küstürmüş olur. Allahü Teala'yı küstürene de Allahü Teala buğz eder.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz sen kalbe bak demek. Değerli dinleyenler, kalp göğsümüzün sol tarafındaki et parçası değildir. Buna yürek denir. Yürek hayvanlarda da bulunur. Kalp yürekte bulunan bir kuvvettir, görülmez. Ampulde bulunan elektrik cereyanı gibidir. Buna gönül diyoruz. Gönül insanlarda bulunur, hayvanlarda bulunmaz. Bedendeki bütün ağza kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalple toplanır. İtikad eden, yani iman eden, kafir olan kalptir. Kalbi temiz olan dine uyar. Kalbi kötü olan dinden kaçar. Güzel, iyi ahlakın ve kötü huyların yeri kalptir. Allahü Teala dinlerini, peygamberleri kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan herkese iyilik eder. Dünyada rahat, huzur içinde yaşarlar. Ahirette de ebedi, sonsuz saadete kavuşurlar. Bedendeki bütün organlar kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalpte toplanır. İnanmak, sevmek, korkmak insanın kalbindedir. İman eden, kafir olan kalptir. Kalbi temiz olan dine uyar. Allahü Teala dinlerini, peygamberleri kalbi temizlemek için gönderdi. Önce kalbi temizlemek lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kalp bozuk olunca bedenin işleri de bozuk olur. İnsanı Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturan yol kalptir. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin en zararlısı kalbin kararmasıdır. Bu, haram işlemekten, kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz, zararlı şeyler seyretmekten hasıl olur. Faydasız kitap, roman, hikaye, gazete, dergi okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak bunu artırır. Kadın ve kadın resimleri, resimli dergiler, filmler, televizyon seyretmek, şarkı, çalgı dinlemek bunu kalbe yerleştirir. Bunların hepsi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Kalp sevgi yeridir. Sevgi bulunmayan kalp ölmüş demektir. İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymalıdır. Kalbi uyanık olmayanın Allahü Teala'nın varlığını, büyüklüğünü ve cennet nimetlerini ve cehennem ateşinin şiddetini hatırlamayanın, düşünmeyenin bedeninin İslamiyet'e uyması güç olur. Bedenin İslamiyet'e severek ve kolay uyması için kalbin temiz olması lazımdır. Kalbin temiz ve nefsin uysal olduğunun alameti bedenin İslamiyet'e seve seve uymasıdır. Namaz kılmak kalbi temizler. Günahların affedilmesine sebep olur. Fakat kulluk vazifesi olduğunu düşünmeden, şehvetlerini, dünya çıkarlarını düşünerek kılınan namaz, şartlarına uygun olup sahih olsa bile dünyada ve ahirette faydası olmaz. Namaz kılarken Allahü Teala'nın büyüklüğünü, onun emrini yapmayı düşünmek lazımdır. Ancak böyle kılınan namaz kalbi temizler, insanı kötülük yapmaktan korur. Feyz, kalpten kalbe gelen, insana Allahü Teala'nın razı olduğu şeyleri yaptıran nurdur, bir kuvvettir. Feyzler, Resulullah Efendimizin mübarek kalbinden yayılmakta, evliyanın kalpleri vasıtasıyla evliyayı çok seven kalplere gelmektedir. Feyze kavuşan bir insanın kalbi, ilimler, marifetler, kerametler hazinesi olur. Bu saadete kavuşmak için ehl-i sünnet itikadında olmak, dinin emir ve yasaklarına uymak şarttır. Bedeni besleyen rızıklar ve kalbi temizleyen feyizler, ezelde takdir ve taksim edilmiştir. Fakat bunlara kavuşmak için adeti ilahiyeye uymak, sebeplerini aramak, bulmak için çalışmak lazımdır. Şartlarına uyarak çalışana elbet verilir.
kıymetli uleba ve evliyanın kitaplarından tercüme edilerek hazırlanmış olan yayınlardan, ilmihal ve diğer kitaplardan her gün bir veya iki sayfa okuyan o büyüklerden feyz alır. Feyz, nur demektir. Nur kalbe yağar, kalbi temizler. Okudukça kalp nurlanır. Okuduğunu da anlamaya başlar. Evliya, Resulullah'ı iyi tanıdığı için onun mübarek kalbinden feyz alır ve bu feyzler bunun kalbinden kendisine bağlananların kalplerine akar. Feyz gelen kalp temizlenir. Ahlakı güzel olur. Velinin kalbindeki feyzler güneşin ziyası gibi yayılır. Onu seven Müslümanların kalplerine akar. Onların bu feyzleri aldıklarından haberleri olmaz. Kalplerinin temizlendiğini anlarlar. Karpuzun güneş karşısında olgunlaştığı gibi kemale gelirler. Eshab-ı kiram Resulullah'ın sohbetinde böyle kemale geldi. Günahlar kalbi kararttığına göre, günaha sebep olacak şeylerden kaçmak gerekir. Mesela uyku mübahtır. Ancak çok uyumak kalbe kasvet verip günah işlemeye zemin hazırlar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, üç şey kalbe kasvet verir. Yemeği, uykuyu ve rahat olmayı sevmek. Günah işleyince hemen tövbe ve istiğfar etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, paslanan her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası estağfirullah demektir. Ölümü çok hatırlamak da, oruç tutmak da kalplerin pasını siler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, her ay üç gün oruç tutanın kalbinin pası temizlenir. Su değdiği, rutubette kaldığı zaman demirin paslandığı gibi kalpler de günah yüzünden paslanır. Orada bulunanlar kalplerin cilası nedir ya Resulallah dediler. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ölümü çok hatırlamak ve Kur'an-ı Kerim okumaktır. Müminin kalbi temizdir. Fasıkların kalbi kirlidir. Kafirlerin kalbi ise simsiyahtır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, müminin kalbi temizdir, orada parlayan bir ışık vardır. Kafirin kalbi simsiyahtır ve terstir. Haram yemek kalbi karartır, hasta eder. Zünnun-u Mısri Hazretleri buyurdu ki, kalbin kararmasının dört alameti vardır. 1- İbadetin tadını duymaz. 2- Allah korkusu hatırına gelmez. 3- Gördüklerinden ibret almaz. 4- Okuduklarını, öğrendiklerini anlayıp kavrayamaz. Muhammed bin Fadl Belhi Hazretleri de buyurdu ki, kalbin kararmasına dört şey sebep olur. 1- Öğrendiğiyle amel etmemek. 2- Bilmeyerek yapmak. 3- Bilmediklerini öğrenmemek. 4- Başkasının öğrenmesine mani olmak. Nefs, kötü isteklerden kurtarılınca kalp temizlenir. Kalbi temizlemek için riyazet ve mücahede gerekir. Riyazet, nefsin arzularını yapmamaktır. Nefsimiz haramları, mekruhları arzu eder. Bunlardan kaçmak gerekir. Mücahede, nefsin istemediği şeyleri yapmak demektir. Nefsimiz iyilik ve ibadet yapmak istemez. İyilik ve ibadet ederek kalbi temizlemelidir. Nefsin istediği her şey, sonsuz ahiret nimetleri yanında kıymetsizdir. Ahiret nimetleri altınsa, dünya menfaatleri teneke bile değildir. Bu geçici basit menfaatler, sonsuz nimetlerle mukayese bile kabul etmez. Kalbi temizlerken dört engel çıkar. 1- Mal sevgisi. 2- Makam sevgisi. 3- Allah sevgisinden başka sevgiler. 4- Günahlar. Bu dört engeli aşmak için de dört şey gerekir. 1- Çok yememek, helalinden yemek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çok yiyip içmekle kalbinizi öldürmeyin. 2- Çok uyumamak. Çok yiyen çok su içip çok uyur. Çok uyuyan da kıyamette pişman olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah-u Teala çok yiyip içeni ve çok uyuyanı sevmez. 3- Çok konuşmamak. Hadis-i şerifte, çok konuşan çok hata eder.
çok günah işleyen de cehenneme gider buyuruldu. 4. Kötülerden uzak durmak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kişinin dini arkadaşının dini gibidir. Kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülgani Efendi rahmetullahi aleyh. Tefsir okumak. Abdülgani Efendi o Resulün neslinden. İstifade ederdi insanlar kendisinden. O bir gün buyurdu ki, manasını Kur'an'ın yalnız Peygamberimiz anlamıştır bir hakkın. Ve onu zaman zaman hadis-i şeriflerle tam ve doğru olarak bildirmiştir bizlere. Yani Resulullah'tır tam hakiki müfessir ve tefsir kitabı da onun hadisleridir. İslam alimlerimiz çalışıp didinerek, istirahatlerini her gün feda ederek, işte bu hadisleri toplayıp bir araya tefsir kitaplarını koymuşlardır ortaya. Ancak bu tefsirleri anlayabilmek için 30 yıl çalışması lazımdır bir kişinin. 20 ana ilimle bunlara bağlı olan 80 ilmi öğrenmek lazımdır en azından. Zira var ki bir kısım Arabi kelimeler her ilimde ayrı bir manayı bildirirler. Yani fıkıh ilminde başka manaya gelir. Tefsirde daha başka manaya gelebilir. Yine aynı kelime aldığı bir edata göre başka manalar bildirebilir hatta. Bu geniş ilimleri bilmeyen bir kişinin tercümesi tam doğru olamaz bunun için. Çünkü tefsir bir miktar Arabi okumakla olmaz hiç, çala kalem yazmakla, anlatmakla. Tefsir, ehli olanın kalbine doğan nurdur. Tefsir kitapları da onun anahtarıdır. Tefsir ile ilgili 80 ilmi bilenler, tefsir kitaplarını okuyup birer birer, Kur'an'ın manasını iyi anlamışlardır. Ve bu bapta binlerce kitaplar yazmışlardır. Bunlar ya Arabidir yahut da Osmanlıca. Bunları okumak da ilim ister ayrıca. Şimdi yeni yazılan var ki Türkçe tefsirler, okuyanı yazanın fikrine esir eder. Çünkü bu tefsirlerde şahsi fikirler vardır. Bu yüzden fayda değil, zararlı olmaktadır. Hele İslam düşmanı, münafık bir kişinin Kur'an'ın manasını gizlice bozmak için yazdığı tercümeler adeta bir zehirdir. Okuyan genç zihinler mutlaka zehirlenir. Zaten İslamiyeti öğrenebilmek için tefsir okumasına lüzum yok bir kişinin. Çünkü yanlış anlamak veyahut şüphe etmek, imanı giderir ki çok dikkat etmek gerek. İslam alimlerinin kelam, fıkıh ve ahlak hakkında yazdıkları kitapları alarak okumakla Kur'an'ın manası anlaşılır. Çünkü bunlar Kur'an'dan alınıp yazılmıştır.

Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyorlar ki, ayıpsız arkadaş arayanlar arkadaşsız kalırlar. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 19 Mayıs Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in Sultan Vahidettin Han başlıklı makalesini sunuyorum. Altıncı Mehmet Vahidettin 14.01.1861'de Dolmabahçe Sarayı'nda dünyaya geldi. Abdülmecid Han'ın en küçük şehzadesidir. 15 Aralık 1917, 5 Ocak 1918 arasında veliaht sıfatıyla Almanya'yı ziyaret etti. Mirliva, Tuğgeneral Mustafa Kemal, resmi seyahat boyunca müstakbel padişaha yaverlik yaptı. 23 Temmuz 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet rejiminden sonra Osmanlı Türkiye'sinde sultan artık meşruti idareye tabi sembolik bir devlet başkanıydı. Dünya Harbi'ne girmemizde ittihatçılara engel olamayan meşruti hükümdar Mehmet Reşat 4 Temmuz 1918'de vefat edince ağabeyinin yerine aynı gün yine meşruti hükümdar yani parlamenter sistemin devlet reisi olarak tahta çıktı. Padişah olduğunda Birinci Cihan Harbi'nin sonuna gelinmişti. Nitekim 4 ay sonra 11 Kasım 1918'de taraf devletlerin imzaladıkları ateşkesle büyük felaketlere sebep olan Harbi Umumi bitecektir. İş başına geldikten 6 ay sonra milletin mahalli idarelerde Haçlı işgal ve zulümlerine karşı başlattığı kıyam ve milli mukavemeti teşkilatlandırmak için Anadolu'ya bir heyet gönderilmesi gündeme geldiğinde, heyetin başına kendisine yaverlik yapmış olan Mustafa Kemal'i arz edilen isimler arasından tercih ve tensip etti. Ardından paşayı Yıldız Sarayı'na çağırdı. Kabulde tevdi edilecek işe dair talimat ve cesaret verdi. Bu görüşmenin resmi belgesi bugün Yıldız Sarayı'nın üst katındaki odada teşhirdedir. Görevlendirmenin bu şekilde olduğunu fikir namusuna sahip tarihçiler de yerli ve yabancı ansiklopediler de yazmaktadır. Samsun'a İngilizlerden vizesi alınmış ve içinde subay, asker, at ve arabalar olan gemiyle yollandı. Kafi miktarda harcırah verilmişti. İngiliz işgal kuvvetlerinin hilebazlıkları ve içeriden gördüğü çok ağır tehdit ve baskılar üzerine 17 Kasım 1922'de tekrar dönmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. 1 Kasım 1922'de saltanata son verilmişti. Mecburi ayrılığa çıkarken devletle sarayların bütün imkanları elinin altındayken yanına tek çöp almadan hicret etti. 16.05.1926'da sürgün hayatı yaşadığı İtalya'nın Sanremo şehrinde çok büyük yoksulluk içinde vefat etti. Binbir zorluktan sonra Şam'daki Sultan Selim Camii Haziresi'ne defnedildi. Kabri şu yakınlara kadar sıradan sade bir vaziyetteydi. Şimdilerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti mezkur padişahın kabrini diğer Osmanlı sultanlarının türbelerine benzer mimari güzelliğe kavuşturma çalışmasını başlatmış bulunmaktadır. 36. ve son Osmanlı padişahıdır. 101. ve son İslam halifesidir. Sürat ve intikal kabiliyeti yüksek, zeki, fıkıh, hukuk ilminde güçlü, en çetin şartlarda bile milletine ve devletine laf söyletmeyen haysiyetli bir insan ve devlet adamıydı. Son derece milliyetçi ve vatansever bir tarihçi olan merhum Mehmet Niyazi Özdemir abiden dinlemiştik. Başka dinleyenler de olmuştur. Vahidettin Han vefat ettiğinde eski yaveri Mustafa Kemal artık reisi cumhurdur. Vefat haberi kendisine geldiğinde meşhur masa kurulmuştur. Haber paşanın kulağına fısıldandığında masadan ayrılıp arka odaya geçer, bir müddet sonra gelir ve ağladığı anlaşılmaktadır. Şunu der: namuslu insandı. 19 Mayıs kutlama olarak ilkin 1926'da Samsun'da yapıldı. Kabul ettiği adıyla Kemal Atatürk, 1938'deki şenliklerde yanındakilere bunun ulusal bir şekle kavuşturulmasını söyledi. Bunun üzerine 20 Haziran 1938'de çıkarılan kanunla şenliğin ünvanı Gençlik ve Spor Bayramı yapıldı. Kızlı erkekli orta tahsil gençliği hükümet ricalinin talimatıyla kısa iç giyim ve atletlerle her sene 19 Mayıs'ta statları doldurur oldular. Türkiye 12 Eylül 1980'de darbeler tarihinden birini daha yaşadı. Hayatlar hapishanede çürütüldü. Bir soldan bir sağdan gençler beslenmeyip idam edildiler. Darbeciler bir zaman sonra halka dayanan bir meşruiyet ihtiyacını hissetmeye başladılar. Junta lideri Kenan Evren, oturması, kalkması, hal ve hareketiyle Kemal Atatürk ile öykünüyordu. Ama bu yetmezdi. Daha köklü bir çare bulunmalıydı. 19 Mayıs'ı hatırladılar. Ondan sonra bugünün adı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı oldu. Korumak gibi anma da kanun gücüne bağlanmıştı. Sultan Vahidettin Han, vatanı parçalamayı hedef alan sevri, bütün tazyik ve zorlamalara rağmen imzalamadı. Devrin hükümeti namına Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis Bey metni imzaladılar. Meşruti padişah hükümete müdahale edemiyordu. Lakin kendisine getirilen sevr metnini imzadan şiddetle imtina ettiği için o metin yalnızca bir proje olarak kaldı. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, 1993 yılında TGRT'de konuğumuzdu. Bu meseleleri konuşuyorduk. Konuğumuz bir ara sevr anlaşması dedi. Sözünü keserek bu durumu izah ettikten sonra sevr anlaşma değil, projedir dedim. Bülent Ecevit de bunun üzerine evet sevr anlaşma değil projedir dedi. Vefatından önce bir vesileyle bu malumatı hem sütunumda yazmış ve hem de ekranlarda dile getirmiştik. Sevr imzalanmadı ama düşman boş durmadı. Fransa'nın sevri hükmünü icra edemezse İsviçre'nin Lozan'ı vardı. Şeyh Galip maverada müsterih olsun. Keşti ümid lenger alsa ad o söz lebimde kalmayacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kanuni Sultan Süleyman Sondaj Gemisi, Abdülhamit Han Sondaj Gemisi dendiği gibi Sultan Vahidettin Han Köşkü de denmeli. Tarihimizle barışmak iç tahkimatın büyük bir parçasıdır.

Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Sultan Vahidettin Han başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Öğür'ün Troika'nın Ağababası başlıklı makalesini sunuyorum. Bir süredir CHP'nin tepe yönetimiyle ilgili dillendirilen ciddi yolsuzluk iddiaları herkese şaşkına çevirdi. Bu kadar da olmaz noktasına getirdi. Söz konusu olan sadece CHP Genel Başkanı Özgür Özel değil, özellikle CHP Troikası denilen yakın dostları Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır da topun ağzında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekseninde oluşan İmamoğlu Suç Örgütü veya diğer belediyeleri bir yana bırakın, sadece bu üçlü hakkındaki iddialar bile normal bir partide olsa yer yerinden oynardı. Çünkü bu isimler etrafında dönen iddialar, itiraflar, ortaya dökülen belgeler, dolarlar artık taşınamaz durumda. Ama ilginçtir, CHP'nin yeni nesil siyasetçileri izah edilmesi zor bir pişkinlik içinde. Her iddia suçüstü yakalansalar bile ya siyasi operasyon ya da manipülasyon olarak niteleniyor. Alın Veli Ağbaba olayını. Günlerdir Ağbaba'ya verilen 1 milyon euro meselesi tartışılıyor. Söyleyen CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek. Ağbaba günlerdir bunun iftira olduğunu, paranın kime verildiğinin bile bilinmediğini söyleyip durdu. Nihayet önceki gün Sabah gazetesinde Halit Turan, Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katında teslim alan kişinin Emre Caner olduğunu belirlendiğini yazdı. Ağbaba bu haberi de yalanladı. Gökhan Böcek'in iddialarını kurgu ve yalan olarak nitelendirip haysiyet cellatlığı yapıldığını savundu. Hatta Emre Caner'le hiçbir akrabalık bağı bulunmadığını ve kendisinin Malatyalı bile olmadığını iddia etti. Nedense aynı şeyi milletvekili Gamze Taşçı Er de yaptı. Sanki olay o kişinin akrabalığıyla, ki uzaktan akraba çıkarlarsa hiç şaşırmam, ya da Malatyalılığıyla ilgiliymiş gibi ısrarla onun üzerinde duruluyor. Oysa asıl mesele 1 milyon euronun Emre Caner'e verilip verilmediği ve Ağbaba'nın o kişiyle bir ilişkisinin olup olmadığıydı. Peki bir ilişkileri var mı? Var olduğunu hem kendisi hem de milletvekili Taşçıer itiraf ediyor. Ağbaba şöyle diyor. Emre Caner 2018-24 yılları arasında danışmanlığımı yapmış yol arkadaşımdır. Gamze Taşçıer de doğruluyor. 2018 yılından önce Emre Caner'in Malatya milletvekilimiz Veli Ağbaba'nın yanında çalışmış olması gizlenen bir durum değildir. Danışmanım olan Emre Caner'in genel merkezde olmasından daha doğal bir şey yoktur. Anlaşılan Emre Caner aynı zamanda Taşçı Er'in de danışmanlığını yapmış. Bu da Caner'in CHP yönetimiyle içli dışlı olduğunu gösteriyor. Parayı verip vermediğine gelince, yargı süreci nasıl seyreder göreceğiz. Ama tutuklu Gökhan Böcek, Emre Caner'i iki farklı fotoğraftan teşhis ediyor ve şu ifadeyi veriyordu. Veli Ağbaba'ya getirdiğim 1 milyon euroyu bizzat teslim ettiğim bu kişidir. Söyleyen CHP'li, suçlanan CHP'li. Dikkatinizi çekmiştir. İBB'deki İmamoğlu suç örgütünün yolsuzluklarında geçen rakamlarla Manavgat'taki baklava kutularından çıkanlar ya dolar ya da euro. İlginçtir, Ağbaba'nın adı ilk kez mecliste unutulan 250 bin dolar iddiasıyla geçmişti. Yarın öbür gün bu kervana Turgut Koç ismi de katılırsa hiç şaşırmam. Daha ismi nerelerde geçecek göreceğiz ama bu kadar çok geçmesinin de bir hikmeti olsa gerek. Ne de olsa Troika'nın ağababası sayılır. Sabah gazetesinde Mahmut Öğür'ün Troika'nın Ağababası başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Mavi Vatan Atina'yı Dalgalandırdı başlıklı makalesini sunuyorum.
Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair yasa hazırlığı Ege Denizi'nde yaklaşık 3 yıldır süren sakin suları dalgalandırmışa benziyor. Yunan basını neredeyse her gün Türkiye'nin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmeye hazırlandığı söylenen yasa tasarısı ile ilgili çalışmayı ve Atina'nın olası karşı adımlarıyla ilgili haber ve yorumlarla çıkıyor. Hatta Yunanistan, Türk balıkçı teknelerinin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu ve deniz hukukunu ihlal ettiği iddiasıyla Avrupa Birliği'ni devreye sokmaya çalışıyor. Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, geçtiğimiz günlerde Yeni Demokrasi Partisi'nin Selanik'teki toplantısında Türkiye ile sakin sular politikasını savunarak, sakin sular özgür sular demektir, uluslararası hukukun hüküm sürdüğü ve her zaman mavi ve huzurlu kalacak sular, yani bayrağımızın ve egemenlik haklarımızın renkleri, ne de olsa bu politika sayesinde Yunanistan 2019'dan beri büyümeye devam ediyor diyordu. Mitsotakis ve Dışişleri Bakanı Yerepetritis, ilgili haberler karşısında bekle gör tavrını tercih ederken, kendini Mitsotakis'e rakip gören Şahin Savunma Bakanı Nikos Dendias en tehditkar tepkileri verdi. Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de hukuki boşluğu doldurmak için hazırlanan ancak içeriği bile tam belli olmayan deniz yetki alanlarına dair kanun hazırlığı Yunanistan'da 2027 seçimler öncesinde en favori tartışma başlıklarından biri olmuşa benziyor. Aslında Ege'de ilk suları bulandıran taraf Türkiye'nin taleplerini hiçe sayarak 16 Nisan 2025'te deniz alanları planı haritası yayınlayan Atina olmuştu. Yunan adalarına 12 mil olacak şekilde verilen yetkinin uygulanması halinde Ege Denizi'nin neredeyse %70'ten fazlası Yunan egemenliğine geçiyor.

dikkat çeken bir gelişme. Amerikan CNN International'da o habere denk geldiğimden beri diplomasi krizleri aşma sanatıdır, ülke menfaatlerini korurken çatışmaya girmeden gerilimlerin üstesinden gelme ustalığıdır diye kafa yoruyorum. Trump yönetimi İran savaşından çıkış aradığı bir dönemde Dışişleri Bakanlığı'ndan yaklaşık 250 diplomatı işten çıkarıyor. ABD Dışişleri Servisi Derneği'ne göre 195 büyükelçilik görevinden 115'i boş durumda. Hatta diplomatlara yeni tayin bölgeleri yerine emekli olmaları yolunda salık veriliyor. CNN'e konuşan ABD'nin eski Ankara büyükelçilerinden John Bass, Amerikan yönetimi sadece kendilerine söyleneni yapacak, kararlara karşı çıkmayacak ve alternatif görüşmeler sunmayacak bir grup profesyonel istiyor, diyor. Soruyorum, Trump'tan tam destek almış kariyer diplomatları olsa acaba İran krizi daha kolay mı çözülürdü? ABD Başkanı Trump en büyük vaatlerinden biri olan tanımlanamayan uçan nesne UFO dosyasını geçen haftalarda açıkladı. Dosyada 1972'de Apollo 17 ay görev süresi sırasında astronotların yanıp sönen ışıklar için gizemli olaylara tanık olduklarına dair ifadeler yer alıyor. Trump ifşayı tam da İran krizinde bir ilerleme sağlanamadığı bir dönemde yaptı. UFO dosyaları beklediği ilgiyi de görmedi. Öte yandan Amerika'nın bu UFO haberlerini okuduğum için midir nedir? Sosyal medyada önüme gelen iki dosyadan biri uzaylılarla alakalı. Son olarak da önüme Trump'ın pazar günü yapay zeka ile yapılmış bir uzaylı ile beraber yürürken gösteren paylaşımı düştü. Trump belli ki eğleniyor. Ancak bir yere varmayan bu UFO dosyaları bıktık artık bu parlak nesne propagandasından diye de tepki çekiyor. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekvidan Gümüş'ün Mavi Vatan Atina'yı Dalgalandırdı başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Mustafa Kartoğlu'nun İçimizdeki İngilizleri Beklerken başlıklı makalesini sunuyorum. Covid salgını sonrası gıda fiyatlarındaki aşırı artışa karşı 2022'de İngiltere'de, Sainsbury'de, Tesco, Asda gibi yaygın market zincirleri fiyat dondurma, indirim ve ucuz muadil ürün kampanyası başlatmıştı. O dönem darısı başımıza diye akşamda konuyu uzun süre işlemiştik. Ben de yazılarımda yer vermiş çağrılar yapmıştım. Ama yerli perakendeciler bırakın çağrıya cevap vermeyi, fiyatları artırmayı tercih etmişti. Öyle ki dönemin Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı, ismi artık lazım değil, fahiş fiyat eleştirisi yapanlara ahlaksız, densiz diye hakaret edebilecek kadar yüzsüzlük gösterebilmişti. Sonra dernek başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı. Ama hala yine ismi lazım değil marketin başında. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşının başında ayçiçek yağı krizi çıkaran bir başka ismi lazım değil de hayırla yad edebiliriz. İçimizde İngiliz olmaması iyi bir şey de bu anlamda içimizde İngiliz bile olmaması can yakıcı. Bunu niye hatırlattım? Hürmüz kriziyle petrol fiyatlarının yükselmesi, tedarik riskinin baş göstermesi Türkiye gibi Avrupa'da önce gıda fiyatlarında artışa neden oldu. Ve bu kez daha baştan İngiltere, İspanya ve Fransa'da fiyat sabitleme kampanyaları başlatıldı. İngiliz perakende devi Aldi, temel ihtiyaç ürünleri ve bebek mamalarında başlattığı fiyat dondurma kararını yaz boyunca uzattı. Diğer dev zincirler Tesco ve Sainsbury de sanki kendi ucuz muadil markalarında fiyatları dondurdu. İspanya'nın perakende devi El Corte Inglés, Mercadona, Lidl ve Dia fiyat dondurma ve indirim kampanyaları başlattı ve olası bir enflasyon dalgasına karşı kar marjlarını daraltacaklarını açıkladılar. Fransız Carrefour ve Intermarché, Hürmüz krizini gerekçe göstererek zamlı ürün teklif eden üreticilere tepki gösterdi, yıl boyunca raf fiyatlarında sadece %1'lik sembolik zam yapacaklarını açıkladı. Zamsız ürün vermeyi reddeden üreticilerin yerine kendi muadil ucuz ürünlerini rafa koydu.

İtalya'da zincir marketlerle hükümet arasında 3 aylık geçici fiyat dondurma kampanyası için görüşmeler başladı. Türkiye perakendecileri için bir umut var gibi görünüyor. Zira Ramazan ayında bir fiyat sabitleme uzlaşmasına varılmıştı ama talebin zincir marketlerden ve özellikle toptancılardan gelmesi gerekiyor. Zira devlet zoruyla fiyat sabitlemeyi delik deşik etmenin 1000 tane yolunu biliyorlar. Kamu yetkisi ve gelirine sahip TOP, TES gibi kurumların, sektör oyuncularının, derneklerinin adım atması halkın gerçekten yararına olarak olacak bir sonuç getirebilir. Hadi bu kez İngiliz perakendeciler kadar, İspanyol, Fransız ve İtalyanlar kadar olalım. Akşam gazetesinde Mustafa Kartoğlu'nun "İçimizdeki İngilizleri Beklerken" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Karahasanoğlu'nun "Hırsızın elini sıkmam denilenlerin partisindeki cesarete bakar mısınız?" başlıklı makalesini sunuyorum. Siz bugüne kadar CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ismini duydunuz mu? Ben duymamıştım. İslam dinindeki kız çocuğu ile erkek çocuğu arasındaki farklı miras paylarını bir başka gün gerekçeleriyle anlatırız ama Aksaray ilimizde 2026 yılında şu veya bu sebeple bir baba kızlarının tümüyle miras hakkını siliyor. Yani İslam dinindeki hakkını da vermiyor. Kız çocuklarının yarı hisse almasının arkasında ailelerin tümünde ev harcamalarının sorumlusunun erkek olduğunu belirteyim. Ama Aksaray'daki olayda o yarı hisse de verilmiyor. Erkek çocuğa tüm mal aktarılıyor. Kız çocukları da dava açıyorlar. Babamızın bu yanlışını düzeltin diyorlar. Milletvekili eşi de olsanız bu hakkınızdır. Milletvekili baldızı da olsanız bu hakkınızdır. Diğer taraftan dava açma hakkı kutsal mıdır? Kutsaldır. Dava açmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalı mıdır? Kaldırılmalıdır. Dava açma hakkının istismar edilmemesi için dava açılırken ödenmesi gereken peşin harçlar sembolik olmalı mıdır? Evet, sembolik olmalıdır. Hakka ulaşım konusunda bu harçlar engel oluyorsa dava açılırken ödenecek bu harçların istisnaları var mıdır? Vardır. O zaman solcu Enver Aysever'in bile "ben hırsızın elini sıkmam" diyerek terslediği Ekrem İmamoğlu için bugüne kadar hayatında tek kelime edemeyen, hatta bu vesileyle araştırdığımda gördüm ki yolsuzluğun faillerini savunan Aksaray CHP milletvekili Umut Akdoğan, 3 gündür dava hakkını kullanan bir milletvekili eşine niye böyle saldırıyor? Milletvekili eşi kimsenin malına el koymamış. Tam aksine erkek kardeşi onun malına el koymuş. Kimseden rüşvet almamışlar, irtikapta bulunmamışlar, öz kardeşlerinin gaspına karşı dava açmışlar. Dava açarken de mirası verilmeyen kişinin bizzat kendisinin bir geliri olmadığı tartışmasız, kanundaki istisnaya giriyor. Ama etik mi diye soracak olursanız, eşinin milletvekili olması, kızının avukat olması gibi yan sebeplerden kızı veya eşi kendisine yardımcı olabilirdi diye itiraz edebilecek durumda olsanız bile, eşi veya kızının yardımcı olmaması üzerinden büyük bir kavga başlatıp kendi partisindeki hırsızlara, yolsuzlara, uçkur peşinde koşan ahlaksızlara tek kelime edemeyen CHP'nin Ankara milletvekili Umut Akdoğan'ın, Aksaray milletvekili Umut Akdoğan'ın hakkını arayan bir hanımefendiye saldırılarını nasıl yorumlayacağız? Umut Akdoğan anlatıyor. Tüm CHP yandaşı internet siteleri veriyor. Doğrudur yanlıştır bilemem ama miras davasında hakimin milletvekili eşine ve milletvekilinin avukat kızına şunları söylediğini CHP'nin erkek milletvekili anlatıyor. Milletvekili Altınsoy'un kızı diyor ki efendim belge sunduk. Hakim soruyor ne belgesi sundunuz? Fakirlik ilmi haberi sunduk. Hakim kızına diyor ki sen milletvekilinin kızı değil misin? Evet. Müvekkilin annen değil mi? Evet. O halde müvekkilin müvekkilinin eşi öyle mi? Evet. Hakim devam ediyor. Hiç utanmıyor musunuz bunu yapmaya? İnsanlar bu dava harcını yatırabilmek için akrabasından borç alıyor, altın bozduruyor. Siz utanmıyor musunuz? Ve neticesinde konu gündeme geliyor. Şimdi soruyorum.
Eğer gerçekten bir hakim bu soruları sormuşsa, yetkisi olmadığı halde böyle bir sorgulama yapmışsa, o hakime de soruyorum. İstanbul'da solcuların bile hırsızın elini sıkmam dediği kişilere Sayın Ekrem Bey diye hakim tarafından hitap edilmediği için kıyameti kopartan tüm CHP'lilere soruyorum. Şecaat arz ederken sirkatini söylermiş Merdi Kıpti. Siz de riyakarlığınızı ifşa edercesine o miras davasında yaşananları şimdi kamuoyuna kendinizi de rezil edecek şekilde böyle kamuoyuna aktarmaktan hiç mi çekinmiyorsunuz? Siz şunu mu diyorsunuz? AK Parti'nin 25. iktidar yılında bir hakim AK Partili milletvekilinin kızına o sözleri söylüyor, söyleyebiliyor öyle mi? Bunu bir de utanmadan doğru bir sorgulamaymış gibi anlatabilen CHP milletvekilleri var öyle mi? Davacı senin annen değil mi? O milletvekilinin eşi değil mi? Kanunda milletvekili eşi her halükarda istisnadan yararlanamaz, harç öder diye mi yazılı? Kanunda kızı avukat olan harç istisnasından yararlanamaz mı yazıyor? Harç ödenmemesi etik değildir diyebilirsiniz. Yatırsanız bu gereksiz formaliteye takılmasak diyebilirsiniz. Ama bir milletvekilinin kızına, avukat bir bayana, erkek kardeşinin gasp ettiği miras hakkını almak isteyen hak sahibi annesi üzerinden bu hakaretler nasıl yapılır? Bu hakaretleri normalmiş gibi destekleyen CHP'li milletvekilinin derdi nedir? Mala el koyduğu öne sürülen erkek kardeşin arkadaşısın, onunla anlaştın, davayı geri çektirmek için onun sözcülüğünü mü yapıyorsunuz? Olayın bu yönü bir kenara. İstanbul'daki davaya döneyim. Aksaray ilindeki dava bir hukuk davası. İstanbul'daki ise bir hukuk davası değil, bir ceza davası. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dosyadan bahsediyorum. Suç işlediği belirtilerek CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırlanmış. Ama hakime ekranın arkasına saklanma diyor, kaçma diyor, korkak diyor. Aksaray'daki bir hakimse bir milletvekilinin hem de iktidar partisinin milletvekilinin kızı olan avukata utanmıyor musunuz diyor. Hakim gerçekten bunları söyledi mi söylemedi mi bilemem. CHP'li vekilin yalancısıyım. Ve CHP'li vekilin rezilliğini ifşa için bunları not ediyorum. İstanbul'da milyarlarca liralık yoksulluğa, yolsuzluğa imza attığı için yargılanan sanığa savunma hakkı kutsaldır. Her istediği zaman kalkıp istediğini söyleyebilmelidir. Duruşma salonuna girdiğinde diğer sanıkların ayağa kalkmaları, alkış tutmaları, slogan atmaları normaldir diyen hokkabazlara soruyorum. Miras hakkını talep eden bir kadının bir hakim tarafından, CHP'li bir vekil tarafından bu hakaretlere maruz kalması sizin nezdinizde hak mıdır? CHP'li Umut Akdoğan'ın milyarlarca liralık yolsuzlukların sanığı olan partidaşlarını koruyup kollamak için öne sürdüğü lekelenmeme hakkıyla masumiyet karinesini istismar etmesi haktır da, bir kadının mirasına el koyan erkek kardeşini dava ettiğinde, nihayetinde dava kazanılırsa zaten otomatik olarak tahsil edilecek olan harcın şimdi istismarını yaparak AK Parti milletvekiline saldırmak, AK Parti'ye saldırmak hak mıdır? Diğer açıdan bakarsanız, hani yargı AK Parti'nin oyuncağıydı? İstedikleri gibi dava açıp istedikleri kararı alıyorlardı. İşte somut örnek, CHP'li sanık hakime posta koyuyor, hakaret edebiliyor ama AK Partili vekilin eşi ve kızı hakimin hakaretlerine maruz kalıyor. Hadi anlatın bize AK Parti 25 yıldır iktidarda diye.

Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun "Hırsızın elini sıkmam denilenlerin partisindeki cesarete bakar mısınız?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül'ün "Artık vatan kavramı değişti" başlıklı makalesini sunuyorum. Vatan kavramı artık kara sınırlarıyla tanımlanmıyor. Bir ülkenin egemenlik alanı kara sınırlarıyla ölçülmüyor. Milli sınırlar dediğimiz çoğu zaman ulus devlet ölçekli ülke tanımı bu yüzyılda ayakta kalmak için yetmiyor. Bu yüzden Türkiye bu yüzyıla dönük güvenlik konseptini ihtiyaçlara göre yeniden belirledi. Vatan kavramını yeniden tanımladı. Denizlerimiz için mavi vatan dedi. Hava sahamız için gök vatan dedi. Dijital güvenlik için siber vatan dedi. Bütün bunları güvence altına almak için tarihinin en güçlü donanmasını inşa etmeye girişti. Uçak gemileri dahil aynı anda neredeyse 50 savaş gemisini birden üretmeye başladı. Mini denizaltılar geliştirerek bütün denizler için karakollar kurmaya başladı. SİHA teknolojisinde dünyanın ilk sırasına yerleşti. Dünya SİHA pazarının %65'ine hakim oldu, kendi savaş uçağının seri üretimine kadar hava filolarını takviye etmek için büyük arayışlara yöneldi. İnsansız savaş uçakları binlerce kilometre menzilli füzelerle gök vatanı savunmaya, korumaya, güce dönüştürmeye başladı. Denizlerde, havada, yapay zeka ve insan ırkının bilgi sınırlarında ne varsa hepsini kullanmaya, hepsinde yeterli olmaya başladı. Artık ABD'nin, Almanya'nın size uçak, silah verelim ama şunlara karşı kullanamazsınız dönemi bitti. Kendi yazılımlarını, kendi milli üretimini baş döndürücü bir hızla üretti. Türkiye bunları üretmekle kalmadı. Dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya, teknoloji transfer etmeye başladı. Kendi savunması kadar ortak ülkelerin de savunmasını millileştirmeye yöneldi. Böylece Batı tekelini kırdı. Aslında küresel iktidar alanındaki en büyük kırılmalardan, eksen kaymalarından birisi bu oldu. Türkiye sadece kendi savunmasını güçlendirmiyor. Dünyanın bu alandaki düzenini değiştiriyor. Daha düne kadar Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Almanya, Kanada şimdi Türkiye ile ortak askeri teknoloji yatırımları istiyor. SİHA istiyor, füze istiyor, hava savunma sistemleri istiyor. Dün Türkiye sıkıntıdayken Patriot füzelerini çekip Türkiye'yi çaresiz bırakanların şimdi hava savunma sistemi istemelerine ne demeli? Bugün denizaltı teknolojisi, sondası, İDA istemelerine ne demeli? Dün Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya, DAEŞ'e, Türk tanklarının nokta hedeflerini gösterenlerin bugün Türkiye'nin kapısına gelmelerine ne demeli? Dün Lafarge şirketi üzerinden PKK tünellerinin çimentosunu sağlayan Fransa'nın bugün gelin birlikte savunma yatırımları yapalım demesi nasıl karşılanmalı? Öyleyse artık denizlerimize, boğazlarımıza, adalarımıza sahip olma zamanı gelmiştir. Kara ve deniz ticaret koridorlarına, askeri stratejik alanlarımıza sahip olma zamanı gelmiştir. Karadeniz'den Umman Denizi'ne, Adriyatik'ten Doğu Akdeniz'e güç gösterme zamanı gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı ile talan ettikleri, 100 yıl boyunca başımıza vurup boyun eğdirdikleri, daralan topraklarımızı birkaç parçaya daha bölme planları yaptıkları o tarih kapanmıştır. Artık bölünme, parçalanma korkusunu atıp büyüme, birleşme adımları atmanın zamanı gelmiştir. İsrail'in Doğu Akdeniz'deki korsanlıklarından birini daha dün yaşadık. Sumut filosu teknelerine gün ortasında müdahale edildi. Yunanistan'ın Ege'de denizlerimizin sıfır noktasını silahlandırdığı, İsrail'i adalara taşıdığı günleri yaşıyoruz. İşte tarih değişirken bunlara daha fazla tahammül etmeyeceğiz. Bu denizler bizim, Doğu Akdeniz bizim, Adalar Denizi Ege bizim, adalar bizim. Dağılan bir imparatorluğun ganimetli olarak talan edildiği her yerde hak iddia etmemizin vakti geldi. Güçsüz olduğumuz için elimizden aldıklarını geri isteme vakti geldi. Coğrafyaya aşina olmayan birçoğumuz Malakka Boğazı'nın neresi olduğunu bilmez.
Endonezya ile Singapur ve Malezya arasındaki bu deniz geçişi bütün Güneydoğu Asya ve Doğu Asya ekonomilerini besler. Çin, Japonya, Güney Kore, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve haritadaki bütün ülkelerin ekonomileri bu boğaza bağlıdır. Yılda trilyonlarca dolarlık ticaret buradan yapılır. Kaynaklar buradan taşınır. Türkiye bölgenin iki güçlü ülkesi Endonezya ve Malezya ile çok ciddi savunma ortaklıklarına girdi. En son Malezya'nın Güney Çin Denizi'nde Anka uçurmasıyla eş zamanlı olarak Endonezya, Malakka Boğazı'nın güvenliğini Türk sihalarıyla kontrol etmeye hazırlanıyor. Peki Türkiye neden Malakka Boğazı'na önem veriyor? Neden bu ülkelerde ortak savunma girişimleri büyütüyor? Neden Hint Okyanusu'nda bir varlık inşa etmeye çalışıyor? Neden bu amaçla Bangladeş'le ilişkileri güçlendiriyor? Çünkü Türkiye, Batı sömürgeciliğinin başladığı adreslere tersine bir güç veriyor. O ülkelerin millileşmesi, güçlenmesi için elinden geleni yapıyor. Eğer tarih gerçekten değişecekse, coğrafya gerçekten kendi varlığını inşa edecekse, bu kritik bölgelerin sahiplerinin kontrolünde olması gerekiyor. İngiltere'nin, Amerika'nın değil, Malezya'nın, Endonezya'nın gücünün öne çıkması gerekiyor. 500 yıllık Batı sömürgecilik tarihi çökerken, coğrafyamızın bekçileri harekete geçmek zorunda. Ülkelerine, kara ve deniz ticaret koridorlarına, kaynaklarına sahip çıkmak zorunda. Endonezya'dan Fas'a, Atlantik'ten Pasifik'e, yeryüzünün orta kuşağının sakinleri olarak coğrafyamıza bugün hakimiyet kuramazsak birkaç yüzyıl daha yeni sömürgecilik tarihine mahkum olacağız. Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül'ün "Artık Vatan Kavramı Değişti" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz.
1: Cüz 30. Sure, Âlâ Suresi 1-19. Ayetler, Gâşiye Suresi 1-26. Ayetler, Fecr Suresi 1-36. Ayetler, Beled Suresi 1-20. Ayetler, Şems Suresi 1-15. Ayetler, Leyl Suresi 1-21. Ayetler, Duha Suresi 1-11. Ayetler, İnşirah Suresi 1-8. Ayetler, Tin Suresi 1-8. Ayetler, Alak Suresi 1-19. Ayetler, Kadir Suresi 1-5. Ayetler, Sayfa 591-596.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وتفنصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat okumak. Peygamber-i Zişan'a her mümin ve Müslüman salavat-ı şerife okumalı her zaman. Vaktiyle bir şehirde salih bir kimse vardı. Lakin Resulullah'a salavat okumazdı. Bir gece rüyasında Resulü gördü fakat o server kendisine etmiyordu iltifat. Dedi, "Ya Resulallah, ey Resulü Müçteba, böyle davranmanıza sebep nedir acaba?" Peygamber Efendimiz buyurdu ki o zaman, "Hiç tanımıyorum ki ben seni ey Müslüman." O kimse ağlayarak dedi, "Ya Resulallah, ben senin ümmetinden bir Müslümanım vallah. Nasıl olur siz beni hiç tanımıyorsunuz? Halbuki bir hadiste siz şöyle buyurdunuz. Bir babanın oğlunu tanıyıp bilmesinden daha fazla tanırım ümmetin hepsini ben. Ben dahi ümmetinden bir kimseyim vallahi. Tanımanız lazımdı öyleyse beni dahi." Peygamber Efendimiz buyurdu, "Doğru dersin. Velakin sen bana hiç salavat getirmezsin. Ben ise ümmetimi bana okudukları salavat miktarınca tanıyorum onları." O esnada uykudan uyandı o Müslüman ve yaptığı hatayı idrak etti o zaman. O günden itibaren her gün belli bir miktar salavat okudu, hep ta ölünceye kadar. Birkaç gün olmuştu ki göreli bu rüyayı, bir gece gördü yine Resul-ü Kibriya'yı. Bu sefer muhabbetle bakıyordu yüzüne. "Seni şimdi tanıdım," buyurdu da kendine. Bir günde gayet fakir bir kimsenin bir ara ihtiyacı olmuştu 500 dirhem paraya. Bir gece Resulullah rüyada o kimseye buyurdu ki, "Git Ebul Hasan-ı Kısai'ye." O Nişabur halkından gayet zengin biridir. Her yıl 10.000 fakiri parasıyla giydirir. "Benden çok selam söyle sen o Ebul Hasan'a. 500 dirhem parayı söyle de versin sana. Rüyana inanmazsa ona de ki her gece 100 salavat okurken dün unuttun sadece." Fakir Ebul Hasan'a giderek ertesi gün söyledi kendisine selamını Resul'ün. Lakin o inanmayıp ilgi göstermeyince ona bu salavatı hatırlattı hemence. O zaman Ebul Hasan fırlayarak yerinden secde-i şükre vardı sürur ve sevincinden. Dedi, "Al 500 dirhem sarf eyle bir işine. Al şu 1000 dirhemi de Resul'ün şerefine. Çünkü ben inandım ki doğru imiş o rüyan. Zira benim sırrımı eyledin bana beyan."
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Hacı Bayram-ı Veli rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, hiddet ve kin hakikatleri gören gözleri kör eder. Öfke iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır buyuruyor Hacı Bayram-ı Veli rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz. Hayırlı günler.
3: İzinler.
1: Buyurun.
3: Yayında emeği geçenlerden Allah-u Teala razı olsun. Hocama sorularım vardı.
1: Tabii, başlayın.
3: Allah izninizden razı olsun. Ben önce de hocamdan dua istiyorum.
2: Rabbim iki can saadeti versin, ahirde fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Amin hocam. Allah bin kere razı olsun hepinizden.
2: Cümlemizden inşallah.
3: Hocam benim bir hat-ı şerifim var.
2: Bir hatim kaydettik efendim.
3: İki tane de 70 bin kelime-i tecvidim var.
2: Evet efendim, kaydettik.
3: Ben bunun birini üzerimde bul hakkı olanlar için çektim.
2: Tamam, öyle sen sen kalbinde niyet et. Tamam.
1: Sorularınıza geçin lütfen.
3: Hemen sorularıma geçiyorum. Hocam, İslam ahlakını okurken misvak kadınların misvak kullanmayacağını okuduk.
1: Misvak kadınları. Misvak. Evet.
3: Ne derece doğrudur anlatırsanız. Bıraktım zaten, kullanıyordum, onu okuyunca bıraktım.
2: Bırakma.
3: Bırakmayayım mı?
2: İzah edeceğiz onu.
3: Tamam. İkinci sorum, Tövbe suresinin başlıyoruz. Bitirmeden bir işimiz çıkıyor. Bırakıyoruz, tekrar başlıyoruz. Başladığımızda besmele çekilecek mi, çekilmeyecek mi?
2: Tamam efendim.
3: Üçüncü sorum, Kur'an-ı Kerim okurken iki tane tıdıra yan yana geliyor. Onlar da muhakkak durun diyorsunuz. İki tane de orada üçer nokta var. O üç noktaya ne deniyor onu bilmiyorum. Birinde durulup birinde durulmayacağını şey ettim, anladım. Ama bunu da izah ederseniz ona da çok sevinirim.
2: Peki efendim.
3: Bir de bir kızımın boşandığı eşinden mehri elindeki takılarını eve kullandı. Evin tadilatına, ondan sonra da boşandılar. Bu mehri alması gerekiyor mu da eşine... Bir
2: işte
3: ahirette
2: işesi
3: var mı vebali?
2: Peki efendim.
3: Namazlarımı hocam, hiç namazlarımı beğenmem. Muhakkak aklıma bir şey geliyor. Defolu hep namazlarımız. Ben beğenmiyorum. Allah-u Teala nasıl beğenir? Ona çok üzülüyorum.
2: Ya merak etme, devam et.
3: Bir de kurban bu sene birinci hilali görüldü. Çok sevinçliyim hocam. Kaç senedir biz başkası adına kesiyorduk. Bir şey alıp da... Aynı alıyorduk onlardan, kesenden.
2: Bekaret.
3: Onu alıyorduk da kesiyorduk ama ikinci güne denk geldiğinden ben o kurbanları onun şeysine kesiveriyordum.
1: Akikasını.
3: Akikasını kesiveriyordum. Siz tamamen beni yaşım 70 anca denk getirdim. Akikasını kesiyorum. Bu sene kendimize niyet ediyorduk. O da bu sene denk geldi. Çok sevinçliyim hocam. Peki. O akikasını kestiğim olmuş mu o kurbanla o kişinin?
2: Olmuş. Üzülme. Tamam. Peki.
3: Allah Teala razı olsun hepinizden.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun efendim.
4: Osman Ünlü Hoca'yla mı görüşüyorum?
2: Canlı yayındasınız. Evet efendim.
4: Hocam dua istiyorum iyi bir Müslüman olmak için.
2: Rabbim muradını ihsan eder, büyüklerin hatırı ve hürmetini inşallah Teala.
4: Amin. Allah razı olsun. Hocam şu teşrik tebrikleri hakkında bilgi istiyordum. Farz namazlarından sonra diye dün söylemiştiniz. Hocam mesela akşam namazını kıldım ya farzını. Ondan sonra hemen mi okuyacağım yoksa namazı bitireceğim? Sünnetini
2: hayır.
4: De
2: hemen okuyacağız. Anlatacağız efendim. Selam verir vermez hemen söyleyeceğiz. Ondan sonra Allahümme teslim diyeceğiz, tamam mı?
4: Ha, tamam. Bir. İkinci sorum da hocam, ben Şafii mezhebindeyim. Hocam bizi çok bilgilendirmediler. İşte bize sadece... eşimize erkeği yabancı birine elin değerse işte abdesti bozulur. İşte kan bir yerin kanarsa bozulmaz. İşte çorapla namaz kılacağımızı öğrettiler. Hocam vitir namazını kılacak mıyız, kılmayacak mıyız biz?
2: Peki efendim.
4: Bir de hocam bir sorum daha var. Biz Şafii mezhebindeyiz. Mesela yolculuğa çıktığımız zaman sadece şeyi kılıyoruz farzı yoldayken. Sizden de dinlediğim kadarıyla hocam sadece diyorsunuz farzı iki rekat kılacaksınız. Sünneti tam olarak mı kılacağız? Ha, benim sorum da hocam, çok acele ediyorlar şöyle böyle, sadece farzı kılsak olur mu? Bu kadar hocam. Allah razı olsun hocam. Başımızdan eksik etmesin.
2: Amin cümlemize. Peki.
4: Hayırlı günler. Güle güle.
2: Bir öyle bir böyle falan derken farkında değiliz de çarpılıyoruz ha. Aksırıp tıksırıp duruyoruz.
1: Öyle maalesef.
2: Niye güldün diyeceksin de şimdi Mayıs'ın ortasına gitti daha sırtımızı sınmadık. Bazen bir güneş çıkıyorsun falan, arkasına bir rüzgar geliyor falan. Tam hastalık havası ha.
1: Evet.
2: Poyraz bir esiyor, üşütüyor. Arkasına bir lodos geliyor. Enteresan ya, hikmet ilahi. Lodos Cenab-ı Hak onu da öyle takdir etmiş. Esmeye başladı.

0: zaman kışın ortasında esse bile ağaçları uyandırıyor. Ama sonra mesela şeylerde de ilim adamları falan da onda çıkıyorlar da sadece ağaçlar onu uyandırmıyormuş. İnsan vücudunda mevcut olan önceki rahatsızlıklar veyahut da önceki mikroplar, virüsler varsa onlar da harekete geçirilmiş. Eğer onlar fırsat bulursa hemen vücudu işgale başlarlarmış. Allah Teala hepimizin ahir ve akıbetine hayır eylesin, sıhhat afiyet ihsan etsin, hastalarımıza da şifa ihsan eylesin inşallah Teala efendim.
1: Önümüzdeki 5-10 gün gene böyle görünüyor hava durumu hocam.
0: Değil mi? Zikzak çiziyor. Yani. Bir de küçük çocukların intibakı, bir de yaşlıların intibakı. Yaşlanınca da insan vücudu o çocukluk dönemine doğru gidiyormuş. Dolayısıyla çabucak etkilenir. Babaannem rahmetli öyle derdi. Oğlum dedi, insan yaşlanınca dedi, kuş kanadından nem kapar. Kuş kanadından ne şey çıkar falan filan. O kadar nem kapıyor mu? Kapıyor. Allah Teala öyle takdir etmiş. Rabbim hepimizin aklında hayırlısını versin inşallah Teala. Amin. Gelelim efendim. Bir şey mi soracaktın?
1: Yok hocam, öyle.
0: Efendim ilk dinleyicimiz, ben dedi İslam ahlakında okudum. Efendim Saadet Ebediyede de var, İslam ahlakında da var. İlk okuyuşta yani bu dinleyicimizin anladığı gibi anlıyor çok kimse. Demek ki misvak kadınlar kullanmayacak. Çünkü orada bir ifade var mesela. Kadınlar sakız çiğnediği zaman misvaka niyet etsinler. Yani çiğnettiği zaman misvaka niyet etsinler. Yoksa misvakı kadın da erkek de kullanabiliyor.
1: Çünkü kadının kullanması mekruhtur diye bir şey var mı?
0: Hayır, yok. Öyle bir şey rastlamadım. Çünkü Allah-u Teala kadın kullarında da erkek kullarında da ikisinde diş yaratmış. Ve ikisinin de ağız temizliği esastır. Misvak da dişleri kuvvetlendiriyor ve ağız temizliğinde çok önemli bir durum söz konusu. Mesela fırça kullanıyorsun. O fırça koptuğu zaman yutarsan farkına varmadan midede, bağırsaklarda yani erimediği için de zararlı olabiliyor.
1: Plastik yutmuş oluyorsun.
0: Evet, çünkü plastik yutmuş oluyorsun. Ama şey öyle değil.
1: Organik.
0: Erek ağacından aynı şekilde yapılmıştır. Organiktir. Yuttuğun zaman mideye de fazla faydası olur diye geçiyor. Misvak ağacı, misvakın. Efendim gelelim.
1: Misvak olmasa mesela yine de elimizde diyelim fırça var.
0: Yapacağız.
1: Fırçayla temizledik.
0: Fırçayla.
1: Onu peki misvak niyetiyle yapsak falan.
0: Evet, şey o niyetle olur. Yapıyoruz. Hatta hadis-i şerifte de geçiyor, kitaplarda da anlatılmış. Fırça da yok, misvak da yok elimizde. Şahadet parmakla baş parmağı dişlerimize sürtmek suretiyle yani o sünnet seniyeyi yerine getirmiş oluyoruz. Efendim dinleyicimizin ikinci suali. Mesela Tevbe suresini okuyorduk dedi. Telefon çaldı, kapı zili çaldı. Hemen orada sadakallahil azim dedi. Kapattık, kaldırdık, safı gittik. O işimizi hallettik, geldik. Besmele çekecek miyiz? O bir türlü anlaşılmadı. Şimdi Tevbe suresinin başında besmele yok ya. Kitaplarda okunmadığı için altyapı da yok. Her aklına gelen bir şey söylüyor. Onu dinleyen de onun da altyapısı olmadığı için onu hak bayram zannediyor. Aa işte Mustafa Doköz böyle diyor, Osman Ünlü böyle diyor, Ali Veli böyle diyor, Veli Hasan böyle diyor. Ya din öyle olmaz ki. Bunun tek bir hükmü vardır. Saadet Ebediyede açıkça buyuruyor ki, mesela oturmuşsun Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Hatmedeceksin. Tevbe suresinden önceki sureyi okuyorsun. Bak, devam edeceksin.
1: Okudun,
0: bitti. Tevbe suresine geçiyor, besmele yok. Besmele çekmeden devam ediyorsun. Sadece o zaman besmele çekilmiyor. Yoksa açtın doğrudan doğruya Tevbe suresini, o besmele çekiyorsun. Tevbe suresini okurken yarıya geldin ya da bir sayfa okudun, bir şey işin oldu, hemen kapattın, onu hallettin, geldin, gene Eûzü besmele çekilecek. Ne zaman çekilmeyecek? Tekrar üzerine basa basa söyleyeyim. Tevbe suresinden önceki sureyi okuyorduk. Yani Tevbe suresine de devam edeceğiz ara vermeden. Orada besmele çekmiyoruz. O kadar. Başka bir şey yok yani. Yoksa ilk açtık Tevbe suresi denk geldi. Yalnız besmele çekilir. Veyahut da Tevbe suresinin herhangi bir aynı şekilde ayetine bakıyoruz.
1: Yarısında bir yerde denk geldik.
0: Yine çekilir.
1: Yine çekilir.
0: Evet. Gelelim efendim dinleyicimiz işte bazen dedi Kur'an-ı Kerim'deki bu duraklardan bahsetti. Tığ var dedi, yan yana geliyor falan. Yan yana gelmiyor da mesela bazen herhalde şeyi kastetti. Bir ayet üzerinde iki tane tığ işareti olabilir. İşte birinde geçirir, birinde geçirmez. Yok öyle değil. Tam el-Mehasadeti Ebediye kitabında açık

0: Kerim okuyanlar baksınlar, bir ayın işareti görünce çevirsinler devamında. Yani bir sayfa, yarım sayfa sonra bir ayın daha gelir. Bu Hazreti Ömer'in bir rekatta okuduğu yer anlamındadır o.
1: Ömer'in ölüsü yani, öyle diyelim.
0: Evet. Ondan sonra yani, evet. Ayın. O işaret öyle konmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretlerinin bir rekatta okuduğu yer anlamındadır. Zaten ayet sonudur. Ayet sonu olduğu için de duruluyor. Demek ki duracağımız tı, yani önce mim mutlak durmak işareti. On sana tı mutlak duruyoruz. Cim durmak evla. Orada da duruyoruz. Öbür üç nokta gaf. Bunlar da aynı şekilde nefes almaya izin verilmiştir. Bir tek lam elif var. Onda durulmaz.
1: Durmaz devam edilir.
0: Evet, durmaz devam edilir. Herhalde anlaşılmıştır.
1: Ben bile anladım hocam.
0: Dedi ki dinleyicimiz, dedi kızım boşandı. Boşanmadan önce de evlerinde tamirat varmış dedi. İşte mehrine, o andaki bileziklerini falan dedi ona harcamış. Ona harcamış. Şimdi dedi mehrini alması gerekir mi? Şimdi burada hem alabilir hem almayabilir. O ne demek? O ne demek? Kitaplarda hediye bahsi anlatılırken buyuruyor ki anne baba çocuğuna, çocuk anne babasına bir şey hediye ettiği zaman, bir şey hediye ettiği zaman geri isteme hakkı olmaz. Bir hadis-i şerif naklediyorlar. Hediyeyi geri istemek caizdir ama kusluğunu yalamak gibidir. Hadis-i şerif bu. Kusluğunu yalamak gibidir. Caizdir. Olsan da ehl-i sünnet alimleri, Peygamber Efendimiz'in başka tatbikatları ve hadis-i şeriflerini alarak buyuruyorlar ki anne baba çocuk arasında o sıhriyet sebebiyle geri isteme hakkı da olmaz. Mesela sen annene aslı yok arasında 1000 koyun hediye ettin. Annen de sana aslı yok arasında 5000 koyun hediye etti. Hoşuna gitti mi?
1: Güzel.
0: Güzel.
1: sonunu merak ettim. Yani.
0: Ne sen geri isteyebilirsin ne o geri isteyebilir. Tamam mı? He. Yok. İsteyemezsin. Bak diyeceksin karşılık verdi falan. O ayrı mesele, başkaları için bu. Yani ne sen annene babana bir şey hediye ettiğin zaman bunu geri isteyebilirsin. Vazgeçtim ben, ver onu bana diyemezsin. Anne baba da evlada verdiği zaman, aa ben vazgeçtim, sen işte iyi bir evlat olsaydın falan şey yapardın, ver onları getir bana falan deme hakkına sahip değil. Bak deme hak, yani geri isteme hakkına sahip değil. Bitti o. Hediye ettim dedi gitti. Hatta şey bile, kul hakkı mesela, gittin adamla şey yaptın falan, adam dedi ki helal ettim. Bitti. Daha sonra ben vazgeçtim. O bitmiş o. Daha sonraki tahakkuk eden kul hakları için aynı şekilde tasarruf sahibidir. Öncekiler helal etti, bitti o iş. Kapandı o iş. Ondan sonra karı koca birbirine bir şey hediye ettiği zaman, o nikah bağda karı koca birbirine kadın kocasına hediye etti, erkek hanımına hediye etti. Daha sonra ben vazgeçtim, geri istiyorum falan deme hakkına sahip değil. Deme hakkına sahip değil. Ama Mustafa Dokuz Osman Ünlü'ye Asyokya Elası'nda 1000 koyun hediye etti. Osman Ünlü'de bir tükenmez kalem verdi.
1: Hatta yazmayan.
0: Açık verme o kadar ya.
1: İçi bitmiş.
0: Artık
1: böyle bile olsa.
0: Böyle bile olsa.
1: Karşılık verdi.
0: Mustafa Toköz'ün geri isteme hakkı gidiyor. Niye? Çünkü kitapta buyuruyor ki bir kimse bir kimseye bir şey hediye etse, hediye edilen kimse de buna az veya çok bir karşılık yapsa, o kimsenin o hediyeyi geri isteme hakkı kaybolur. Bak hak gitti orada da. Peki yapmadı öyle bir karşılık, o zaman geri isteyebilir. Ama o da ağır bir ifade. Kusluğunu yalamak gibidir buyuruyor. Kusluğunu.
1: Makbul bir iş değil yani.
0: Değil. Şimdi burada dinleyicimiz dedi ki işte kızım dedi buna şey yaptı. Eğer bu mehir olarak kendisine verilen altın bilezik ve bunları hediye olarak aynı şekilde katmışsa bunu geri isteyemez. Bitti o iş. Öyle değil de kendi inisiyatifiyle başka bir şey demedi. Ha onun bedelini alabilir. Hani hem alabilir hem alamaz dedik ya efendim. Yani hediye etmişse alamaz. İsteyemez bile.
1: Veya kocası, eski kocası bunları sen bana borç olarak ver.
0: Hah

0: dediyse.
1: Dediyse.
0: Şu işi yaptıralım ben sana öderim dediyse o zaman ödeyecek.
1: Ödeyecek o zaman.
0: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İslam dininde değişiklik olmaz. İslam dinine başka dinlerde olduğu gibi hurafeler karışmamıştır. Cahillerin yanlış inanışları ve konuşmaları olabilir. Fakat bunlar İslam'ın temel kitaplarında bildirilenleri değiştirmez. Bu kitaplar Resulullah Efendimizin sözlerini ve Eshab-ı Kiram'dan gelen haberleri bildirmektedirler. Hepsi en salahiyetli, yüksek alimler tarafından yazılmıştır. Bütün İslam alimlerince söz birliğiyle beğenilmiştir. Asırlar boyunca hiçbirinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu temel kitapları her asrın modasına, gidişine göre değiştirmeye kalkışmak, her zaman için yeni bir din yapmak demek olur. Böyle değişiklikleri Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere dayanarak, bunlara uydurarak yapmaya kalkışmaksa, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri bilmemenin, İslamiyet'i anlamamanın bir alametidir. İslam'ın emirlerinin, yasaklarının zamana göre değişeceğini sanmak, İslam dininin hakikatine inanmamak olur. Ali İmran suresinin 104. ayeti kerimesinde mealen, müminler maruf olan şeyleri emreder buyurulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e, İslamiyet'e saygısızca saldıran reformculardan bazıları, bu ayet-i kerimedeki maruf kelimesine örf, adet diyerek İslamiyet'i adete, modaya göre değiştirmek istemişlerdir. Eğer bu reformcuların dediği gibi İslamiyet adetlere yer verseydi, daha kuruluşunda cahil Arapların kötü adetlerini yasak etmez, o zamanın en kıymetli adeti olan ve Kabe'nin içine kadar girmiş bulunan putperestliği hoş görürdü. Halbuki ayet-i kerimedeki maruf kelimesi İslamiyet'in bildirdiği iyilikler demektir. İslam dini ilim üzerine kurulmuştur. Her bakımdan selim olan akıllara uygundur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş olan şeylerde, akla ve ilme uygun yeni emirler çıkarmak, yani kıyas ve içtihat yapmak İslamiyet'in ana kaynaklarından biri olursa da, bunu yapabilmek için her şeyden önce Müslüman olmak ve lüzumlu bilgilere malik olmak lazımdır. Dinde reform isteyenler temel kitaplara dokunmayıp yalnız cahil halk arasına yerleşmiş olan hurafeleri yok etmeyi düşünüyorlarsa buna bir şey denemez. İslamiyet'e hizmet etmiş olurlar. Fakat böyle iyi düşündüklerine inanabilmek için önce Müslüman olduklarını ispat etmeleri gerekir. Müslüman olmayan bir kimsenin Müslüman görünerek İslamiyet'e hücum etmeye kalkışması büyük bir haksızlık, pek ayıp ve çok küçüklük olur. Dinde reform isteyenlerin Müslüman görünmeleri ve yalnız Müslümanım demeleri değil, Müslüman olduklarını ispat etmeleri lazımdır. Bir Müslümanın ölüm korkusu olmadıkça dinsiz görünmesi caiz değildir. Hem dinsizlik demek, iki yüzlülük, yalancılık demek midir ki bu reformcular işlerine geldiği zaman Müslüman görünüyorlar? Müslümanım diyen bir kimseyi sorguya hesaba çekmek caiz değildir. Onu din kardeşi bilmek lazımdır. Fakat onun da İslamiyet'in emirleriyle oynamaması lazımdır. Eğer dinin temel bilgilerine dil uzatır, bunlar üzerinde dedikodu yaparsa, bunu sorguya hesaba çekmek, halini incelemek yalnız caiz değil, her Müslümana lazım olur. Netice olarak İslam'ın ana bilgilerini, temel kitaplarını değiştirmeye, zamana uydurmaya kalkışmak, İslamiyet'i değiştirmek, bozmak olur. Müslüman demek bu ana bilgilere inanan, saygı gösteren, bunları bozmaya kalkışmamaya söz veren kimse demektir.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. O birinci dinleyicimiz o tığların yanında üç nokta falandan da bahsetmişti. O ne?
3: Onu ben anlamadım. Ama üç nokta var. Ya tığ ile beraber olanı var mı yok mu onu hatırlayamadım.
0: Kadir suresinde.
3: Dolayısıyla yani onun bir kıymeti yok. Onun bir kıymeti yok. Efendim dinleyicimiz dedi ki böyle hakkıyla bir namaz kılmak istiyorum ama dedi dünya düşüncesi olmadan bir namazı da bitiremiyorum falan. Şimdi nefsi iman etmedi müddetçe bu ihsan-ı ilahi musavi. Hani Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri ayağından okun demiri çıkarılmış haberim olmadı buyuruyor.
1: Namazda.
3: Evet ama aynı Hazreti Ali bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim iki rekat namazda hiçbir dünya düşüncesi hatırına getirmezse hırkamı ona hediye edeceğim. Hazreti Ali de ben kılarım yarısı buyuruyor. Birinci rekatta gerçekten hiçbir şey gelmemiş. İkinci rekatta o anda Resulullah Efendimiz'in iki hırkası varmış. Acaba diyor hangisini verecek? Gelmiş hatırına. Selam veriyor. Başaramadım diyor ya Resulallah. Başaramadım. Biz işte o zaman daha Cağaloğlu'nda Tekere'de değildik. Türkiye Gazetesi'ndeydik. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayatta. Ve Türkiye Gazetesi'nin o dini sayfasını hazırlayan bölümde kendilerine gelen sualler de yazılı olarak arz edilirdi. O zaman biz onu arz etmiştik kendilerine. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri bir böyle hadisesi var bir de böyle. Ve cevap olarak insan her zaman aynı halde bulunmaz. Bulunmayabilir, bulunamaz ifadelerini kullanmışlar. Hatta Hazreti Ömer de radıyallahu anh iki rekat namazda orduyu donatırmış. Ha diyeceksiniz bunları niye naklettiniz? Biz insanız. Bu Rabbimizin bir ihsanıdır. Mesela Evliya-i Kiram'ın hayatlarını okurken yere kapanıyorlar. Bu Rabbimin bir ihsanıdır. Mesela İmam Rabbani Hazretleri Rabbim ihsan etti. Yani o kapı açıldı. Bu bize gösterildi. Allah-u Teala göstermese, Allah-u Teala bildirmese, ilham etmese. Nereden bilecek aynı şekilde? Bu bir hal eşidir. Dolayısıyla yine İmam Rabbani Kudüs'ü buyuruyorlar ki imanın da ibadetlerin de bir hakikati var bir de sureti var. Allah-u Teala kulların hepsinden hakikatini istemedi. Öyle olmuş olsaydı yeryüzünde iman edenlerin sayısı bir elin parmak sayısını geçmezdi. Ya 3-5 kişi olurdu yani. Zaten bugüne kadar gelenler de aynı şekilde bakıyorsun. Hani İmam-ı Rabbani Hazretleri ama Allah-u Teala ona öyle bir şey ihsan etmiş ki binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişi onun sayesinde iman ediyor, hidayete kavuşuyor, tövbe ediyor, itikadını düzeltiyor. Bir kişi. Hani bir kişi bir kişi diyor, diyorlar. İmam-ı Gazali Hazreti tek başına felsefecilere, ondan sonra batini fırkalarına, bidat fırkalarına karşı tek başına mücadele etmiş. O kadar kitap yazmış ve hazırlamış. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh zamanımızda her taraftan mezhepsizlik, itikadı bozuk kimseler yayılmışken, Osmanlı Devleti yıkılıp ehl-i sünnet hamisiz kalmışken, yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kendi imkanlarıyla dünyaya ehl-i sünnet itikadını anlatan kitapları gönderdiler. Ve Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri de bütün aynı şekilde meşakkatlere rağmen çok yakınlarını o hicret anında kaybetmelerine rağmen gelip Hüseyin Hilmi Efendi'yi yetiştirdiler. Bilgilerin hepsini aktardılar. Ve şu anda dünyanın hemen hemen her tarafına hakikat kitabının göndermiş olduğu Arabi Farisi kitaplarla ve Vehhabilerin, mezhepsizlerin iç yüzü, dinsizlerin iç yüzü aynı şekilde açığa çıktı. Ve çok yerde de aynı şekilde bu kitaplar basılmaya başladı. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bu Arabi kitaplarının şeyinde not var. Bu kitabı offset turuyla basabilirsiniz. Fakat basmadan önce bir gözden geçirin, tasih edin. Yanlış bir şey olmasın. Çünkü kendileri aynı şekilde o konuda çok hassastı. Bunun karşılığında herhangi bir ücret de talep etmiyorlardı. Ve bu şekilde mesela duyuyoruz. Afrika'da olsun, ondan sonra Asya kıtasında olsun, bazı yerlerde oradaki bu kitapları alıp okuyanlar matbaa kurup bunları çoğaltarak dağıtıyorlar. Onlar da dağıtmaya başladılar. Yani bu bir kişi vasıtasıyla oldu. Dolayısıyla biz, yani dinleyicimiz diyor ki ben hep böyle oluyorum falan. Sadece sen öyle olmuyorsun. Hepimiz öyle oluyor. Hani şeyde Sultan Murat Han çok müteki bir zatmış. Bir gün böyle saray imamına demiş ki ben size kıpte ediyorum demiş ya. İmreniyorum.
1: İkinci Murat Han mı?
3: O muydu?
1: Evet.
3: İmam da şaşırmış demiş. Sultanım demiş ne bize kıpte ediyorsun? Yani ben yapamıyorum demiş. Ben edemiyorum. Ben göremiyorum bir türlü. İmam daha çok aynı şekilde merak etmiş. Neyi göremiyor falan. Demiş sultanım neyi göremez? Siz demiş ne güzel demiş namazda demiş. Hemen ellerinizi kaldırıyorsunuz Kabe'yi görüp duruyorsunuz.
1: Dördüncü Murat da olabilir.
3: Ondan sonra ben demiş bazen ilk kaldırdığımda göremiyorum. İkinci kaldırdığımda göremiyorum. Ancak üçüncü kaldırdığımda falan görüyorum. O zaman tekbir şafiyim. Hani zorlanıyorum falan. İmam tipmiş sultanım biz hiç görmedik ki bugüne kadar.
1: Ya.
3: hiç görmedin ki.
1: Bir, herkes kendini gösterdi.
3: Geçenlerde bir böyle bir söz konusu oldu. O da bir arkadaşım birisi bir şey anlattı. Bir arkadaş vardı, vefat etti, yaşça bizden büyük. Bir gün işte 3-5 kişi ona demişler sen imam ol. Bu Allahu Ekber demiş, elini kaldırmış yukarı, indirmiş, bağlamamış. Tekrar Allahu Ekber, gene şey yapmış falan. Tekrar ondan sonra demişler ki ne oluyor? Niye elini bağlamıyor, niye şey yapmıyor? Ya demiş Kabe'yi görebilir miyim diye elimi kaldırıyorum. Bir din düşmanı resmi geliyor gözümün. O hiç tövbe tövbe diye benim bırakıyor. Tövbe tövbe diye benim. Dolayısıyla hatta Allah rahmet eylesin, Emel abiler hep anlatırlardı. İbadetler içerisinde nefsin hiç haz etmediği, nefsin hiç haz etmediği ibadet namazdır. Ve devamında da Emel abiler niye aynı şekilde namazın nesi? Namazda secde var ya, secdeye gidince nefis dermiş ki benim gibi adam. Ya yere seriliyor. Yere seriliyor. Hiç haz etmezmiş ondan. Hiç haz etmezmiş. Dolayısıyla insan namaza durunca yani daha önce böyle düşünse hatırına gelmeyen düşünceleri getirir, görüntüleri getirir. Yani şimdi dinleyicimiz diyor ki benimki merak etme bizimkiler de öyle. Tamam, bizimkiler. Peki ne yapacağız? Ha, İmam-ı Rabbani söylüyor ki bir hakikati bir sureti var. Bu sureti Allah-u Teala suretini de kabul ediyor. Biz ısrarla devam edeceğiz. Bir süre aynı şekilde düşünceler de getirse, ondan sonra ne bileyim ben okuduklarımızı karıştırsa da, onun için de yani ona karşı güçlü olmamız için de altyapımız olması, namaza, gusle, abdeste ait olan ilmihal bilgilerini öğrenmemiz lazım. Öğrenince ben burada hata ettim, bu secdeyi sehifle telafi edilir, bozmayacağım dersin, devam edersin. Mesela bazen eğer böyle Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumuyor, bir kimse de namaz kılmak istiyor ve ısrar ediyorsa o konuda, bu sefer nefis ve şeytan boş durmazmış Mustafa Bey. Ha demiş, bu namazı kılacak, ben sana gösteririm. Hilesi çok buyurdu, 3000 çeşit hilesinden bahsediyor. Ya bir mektubatta da okudum onu. Saat-ı Tebediye kitabında da var. Sana namaz kıldırırmış biliyor musun? Gece kaldırır. Abdest aldırır. Hatta buyuruyor ki ağlatır da. Peki derdi ne? Ha. Gece kaldırdı seni. Namaz kıldırdı.
1: Ağlattı.
3: Ağlattı ertesi gün. Gelirsin. Dün gece Allah kabul etsin ya. Öyle bir hal oldu ki benden ya.
1: Siz öyle faniler ki uyurken
3: biz iki rekat namaz kıldım. Öyle haz duydum ki. Ağladım bile. Nefis sırf bunu söyledim. Çünkü bu kibir bir ucukmuş, tamam mı? Allah Allah diyorsun, insan hatırına gelmiyor.
1: Bütün her şeyi alıp götürüyor değil mi? Tabii. Böyle dediği anda bitti.
3: Bitti sıfırlayıp atıyor.
1: Hatta günaha girdi.
3: Günaha da girdi. Sıfırlayıp. Ya Davut Tayyip Hazretleri 30 sene oruç tutmuştu. Annesi anlayamamış. Biz bildik ama onu Allah-u Teala açığa çıkar mı onlar? Niye bunlar mesela kitaplarda anlatılıyor. Bazen dinleyiciler de diyor ya siz çıtayı çok yüksek tutuyorsunuz. Ya o çıtanın yüksek tutulmasıyla alakası yok o işin. Yani biz bunların hayatlarını okuyunca hani böyle 5 vakit namazı kılıyoruz işte zorla çeşitli düşüncelerle falan. Herhalde ben oldum falan filan havasına girmeyelim. Havasına girmeyelim. Yani çok çirkin şeyler de hatırına gelebilir. Çok çirkin görüntüler de gelebilir namazda. Bunlar olabilir mi? Olabilir tabii. Çünkü nefis de şeytan da senin şey yapmayacaksın. Hatta Emel abiler şeyi anlatıyorlar. Kalbin zevkiyle nefsin zevki farklı buyuruyorlar. Kalbin zevkiyle nefsin zevki farklı. Bunu insan kendi kendine ayıramaz buyuruyorlar. Peki nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl olması gerekir daha doğrusu? İşte çok Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, din büyüklerin hayatlarını okumak, onların kitaplarını okumak. Hatta buyuruyorlar. Bunların içerisinde en kıymetlisi buyuruyorlar. En kıymetlisi. Emre abiyle bazen tekrar eden en kıymetlisi diye bir arka arkaya söylerler diye. En kıymetlisi sohbet buyuruyorlar. Ben onu banttan dinledim. Nerede anlatıyorlarsa onu orada. Hele buyuruyorlar anlatan neşeliyse. Güzel de anlatıyorsa. Kendileri kadar. Değil mi? O zaman buyurlar. Bütün organlara hitap eder o. Orada büyükler de zikrediliyor. Onların ruhaniyetleri de oluyor. Zamanla buyuruyorlar kalp, daha doğrusu ruh, yani neden lezzet aldığını hissetmeye başlar. Bunda ısrar edilirse bu sefer kalp ha der, benim lezzetim bu. O zaman ikisi ayrılır. Ha, bu diyorsun nefsin lezzeti, bu ruhun lezzeti diyebilirmiş, ayırabilirmiş. Yani şimdi, dolayısıyla dinleyicimiz devam etsin. Efendim kurbanı birinci bayram gün hani dedi. Evet, hilali gördük. Hadi bazılar diyor ki efendim siz yokuşa sürüyorsunuz. Ya yokuşa falan sürmüyoruz.
1: Bizimle ne alakası var?
3: Dinin, biz tembih etmiyoruz hilali. Sen görünme, yarın görün demiyoruz yani. Biz de bakıyoruz aynı şekilde. Bu sene görüldü. Problem yok. No problem. Efendim dinleyicimiz teşhit tekbirlerini farzı kılar kılmaz Allahümme ente selamdan önce bir defa teşhit tekbirini söylüyor. Sonra Allahümme ente selam diyoruz. Son sünneti varsa onu da sonra kılıyoruz. Efendim Şafii'nin vitir namazı var mı? Dört mezhepte de var. Kılınış şekilleri farklı biraz. Efendim Şafii yolda sadece farzını kılıyorlar. Dört mezhepte de vakti yoksa sadece farzını kılabilir. Hanefi de, Şafii de, Maliki de öyle. Ama vakti müsaitse sünnetleri terk etme. Sünnetlerde değişiklik yok.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
3: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT efendim.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi kime sorsak, yakalasak şuradan sokakta herhangi bir insanı, cehenneme gitmek ister misin diye, gitmek istemem der. Ama insanların tabii sözle ifadeleri pek hareketlerine yansımıyor. Yani problem de orada çıkıyor galiba. Şöyle bir sorumuz var bugün. Cehenneme gitmekten, azap görmekten kurtulmak için ne yapmamız lazımdır? Yani gitmek istemiyorumun dışında, sözün dışında.
2: Mustafa Bey, güzel bir ifade kullandınız. Hakikaten dinledin siz, kimi çevirsen. Böyle bir azap yeri var. Ateş var, soğuk var, akrepler var, çıyanlar var. Böyle bir yer var. Yani hani yiyeceği bile zakkumdur. Su istediğin zaman aynı şekilde irinli merinli acayip, yani dünyada dönüp bakmayacağın şeyleri su diye önüne koyuyorlar. Kaynamış bir vaziyette. Böyle bir yere gitmek ister misin? Der ya, deli misin sen?
1: Niye gideyim?
2: Üstüne para versen bile gitmek istemem. Hı. Ha, lafla söylüyor. Ama sen tercihini o tarafa yapıyorsun. Şimdi bu konuyla alakalı olarak Allah-u Teala cennet ve cehennemi yarattığı zaman Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam emir veriyor. Git cenneti bir gez. Gidiyor cenneti dolaşıyor, geziyor. Nasıl buldun diye soruyor Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Rabbi çok güzel diyor. Buraya herkes gelir. Allah-u Teala öyle mi buyuruyor? Bir de cennete giden yollara git bak gel. Geliyor bir bakıyor ki o kadar engeller var ki, en büyük nefsi engeli var. Ya Rabbi der, bu engelleri aşabilecek çok az kimse vardır. Peki der, şimdi git bir de cehennemi gez, dolaş gel. Cehennemi dolaşıyor. Ya Rabbi der, buraya kimse gelmez, gelmek istemez. Hani siz dediniz ya, sokakta sorsak dinlediniz, hiç kimse gelmek istemez. Bunun üzerine Allah-u Teala buyuruyor ki peki bir de cehenneme giden yollara bak. Gelip bir bakıyor ki Cebrail Aleyhisselam, yollar otoban. Nefsin bütün istekleri cehenneme giden yolun üzerinde. Diyor ki bunlar koşarak gelir. Ama gittiği yer ateş. Felaket, azap diyarı. Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun. Ha. Bunun için de Ehl-i Sünnet alimleri üstünü çizerek buyuruyorlar ki cehennemden kurtulmak için itikatta ve amelde, yani imanda ve ibadetlerde dinin sahibine, Allah-u Teala ve onun gönderdiği peygambere, yani Muhammed Aleyhisselam'a uymaktan başka çare yoktur. Tek bir cümleyle özetlemiştir. Ben cehenneme gitmek istemiyorum. Formül bu. Cehenneme gitmek istemiyorsan Allah-u Teala'ya iman edeceksin. Onun gönderdiği Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul edeceksin. Ve Muhammed Aleyhisselam vasıtasıyla göndermiş olduğu emir ve yasakları kabul edip emirleri yapacağız. Yasaklardan da sakınacağız. Cehennemden kurtulmak istiyorsak, bu azap yurduna gitmek istemiyorsak.
1: Kolay mı? Değil.
2: Kolay değil tabii.
1: Zor işi yapmak.
2: Emirleri yapmak da. Evet. Mesela kitaplarda zaman zaman aynı şekilde o konular geçtiydi yani. Sabır konusunu işlerken. Evet, evet. Mesela İslam alimleri hep iki tarafında anlatıyorlar. İki yüzlü derken başka türlü anlaşılıveriyor. İki taraflı. Madalyonun bu tarafı, bu tarafı. Sabır deyince genellikle mesela bela musibetlere sabır. Halbuki İslam alimleri anlatırken buyuruyorlar ki emirleri yapmakta sabır. Yani namaz kılmakta sabır. Oruç tutmakta sabır. Ondan sonra haramlardan sakınmakta sabır. Öyle bir yerdesin ki nefsin bütün istekleri serbest. Zina edebilirsin, içki içebilirsin, hırsızlık yapabilirsin, talebere sahtekarlık yapabilirsin. Yani ortam müsait. Ama orada haram işlememek için nefsin diyor ki ya enayi sen misin? Bak herkes tokatlıyor herkesi. Sen de aynı şekilde bu zamanda herkesi tokatlamak lazım. O teşvik ediyor. Çevren de teşvik ediyor. Ha, o anda haram işlememek için sabrediyorsun, diretiyorsun. Kolay değildir tabii. Çünkü cennete gitmek kolay iş değil. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yollar engellerle dolu. İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutsi Sözleri buyuruyorlar ki kıyamette azaplardan kurtulmak için iki büyük temel, yani iki yol vardır buyuruyorlar. kıyamette azaptan kurtulmak. Birincisi Allah-u Teala'nın emirlerine kıymet vermek, saygı göstermektir. İkincisi Allah-u Teala'nın kullarına, yarattıklarına şefkat, iyilik etmektir. Hatta bir hadis-i şerif naklediliyor bu konuda ve İslamiyet'in aynı şekilde özeti diye bildiriliyor. Et-ta'zimi bi emrillah ve şefakati li halkillah. Ne demektir o? Allah-u Teala'nın emirlerine saygılı olmak ve Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukata da şefkatli davranmak. Bu hadis-i şerif İslamiyet'in özeti diye naklediliyor kitaplarda anlatılırken. İmam-ı Rabbani Kutlu Sözler zaten bunun üzerinde duruyor. Yani cehennemden kurtulmak isteyen bir kimse, azaplardan kurtulmak isteyen, Allah-u Teala'nın emirlerine kıymet verecek, saygı gösterecek. Kıymet vermek nasıl olur? Ona iman eder, o emirleri yapar. Yasaklardan da sakınır. Kıymet vermek böyle olur. Ben kıymet verdim, emirleri yazdım, evde tablo gibi böyle her tarafı donattım. Hepsine böyle çok güzel böyle altın yaldızlı, gümüş yaldızlı falan böyle çerçevelerle
1: her astım. Günde okuyorum bağıra
2: her bağıra. Günde okuyorum bağıra bağıra okuyorum. O odaya giriyorum okuyorum. Öyle değildir o. Saygı göstermek demek Allah-u Teala'nın emrettiği emirleri, farz olan ibadetleri, vacip olan ibadetleri, sünnet, müekked sünnet, gayri müekked sünnet, bunlar vakti ve zamanı gelince bunları yapmak şartlarına uygun olarak. Haram ettiklerinden de aynı şekilde yalandır, riyadır, içkidir, kumardır, zinadır, bunlardan da sakınmaktır. Saygıdan murat budur buyuruyor. Ve ikincisi de Allah-u Teala'nın kullarına, yarattıklarına şefkat ve iyilik etmektir buyuruyor. Hadis-i şerifte de bildirildiği gibi İmam-ı Rabbani Hazretleri de bunu bildiriyorlar. Çünkü devamında İmam-ı Rabbani Hazretleri hep doğru söyleyici olan Peygamber Efendimiz her ne söylediği hepsi doğrudur. Şaka, eğlence, sayıklama sözler değildir. Hatta bir talebesine hitaben yazmış bunu. Tavşan gibi gözü açık uyku ne kadar sürecek buyuruyor. Hakikaten hepimiz aynı şekilde. Tavşan öyle yaparmış, gözü açık uyurmuş. Bu uykunun sonu rezil, rüsva olmak ve eli boş mahrum kalmaktır. Müminun suresinin 115. ayetinde mealen sizi abes olarak, oyuncak olarak mı yarattım sanıyorsunuz? Bize dönmeyecek misiniz diyorsunuz? Ya. Ben istediğimi yaparım. Ya. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bize dönmeyecek misin? Seni yaratan benim. Sana ömür veren de benim. 70 sene, 80 sene, 90 sene. 100 sene olsun. 1000 sene olsun. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam 1000 seneden fazla ömür verdi. Melekül Mevt, ölüm meleği geldiği zaman yanında başka melekler de vardı. Ey Allah-u Teala nebisi ne anladın buyurdular yani. 1000 seneden fazla yaşadın. İki kapılı bir iş merkezi düşün. Kapının biri burada, biri burada. Buradan girdim, buradan çıktım diyor. Hani iki kapılı han diyorlar ona da.
1: Kapalı çarşı mesela.
2: Kapalı çarşı gibi. Bu kapıdan girdim, bu kapıdan çıktım. 1000 seneyi böyle özetleyiveriyor. Ve din büyükleri de anlatırken buyuruyor ki sonsuzun yanında 1000, 2000, 5000, 100 bin ne kıymeti var ki? Sonsuz deyince bunların hiçbirisinin aynı şekilde kıymeti yoktur. Evet. Sonsuzun yanında. Çünkü cennet nimetleri de sonsuz, cehennem azapları da sonsuzdur. O sonsuzun yanında 1000 sene yaşasan ne olur? 5000 sene yaşasan ne olur? Bir kıymet ifade etmiyor buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki bize dönmeyecek misiniz zannediyorsunuz? Döneceksiniz. Ve İmam-ı Rabbani Kutlu Sözler o talebesine hitaben buyuruyor ki her ne kadar böyle sözleri dinleyecek halde olmadığınızı biliyorum. Şimdi biz de öyleyiz. Gençsiniz, içiniz kaynıyor, dünya nimetleri içindesiniz. Herkese sözünüz geçiyor, istediğinizi yapabiliyorsunuz. Fakat size acıdığımız için, iyilik etmek istediğimiz için bunlar yazıldı. Elinizden bir şey kaçmış değildir. Tövbe edilecek, Allah-u Teala'ya yalvaracak zamandır. Ha işlediğin günahlar tövbe edersen Allah Teala affeder. Çünkü gafurur rahimdir Cenab-ı Hak. Sure-i Haşr'ın 7. ayet-i kerimesinde mealen Resulümün getirdiği emirleri alınız. İtaat ediniz. Nehi men yasak ettiği şeylerden de sakınınız. Ve İmam-ı Rabbani Kutlu Sözler devamında buyuruyor ki görülüyor ki dünyada felaketlerden ahirette azaptan kurtulmak için iki şey lazımdır. Bir emirlere sarılmak, iki yasaklardan sakınmak. Bunu yapan sizin de aynı şekilde başlangıçta sorduğunuz gibi azaptan kurtulmanın reçetesi bu. Bu ikisinden en büyüğü daha lüzumlusu ikincisidir. Nedir o ikincisi? Haramlardan sakınmaktır. Haramlardan sakınmak. Çünkü emirleri yaparken riya girebilir buyuruyor Mustafa Bey. Kitaplarda ehl-i sünnet talimleri anlatırken. Yani gösterişin namaz kılarsın falan. Ha görsünler beni. Ya ne güzel namaz kılıyor. Bak şartlarına da uyuyor. Tadil erkena bile uyuyor. Maşallah maşallah tüy tüy tüy falan. Peki şartların müsait. Şartlar müsait. Birisi diyelim ki aynı şekilde parasını düştü. Cüzdanını aldın. Adamı da gördün. Koşarak gittin verdin. Koşarak gittin verdin.
1: Vermesen de bir şey olmayacak. Kimse görmeyecek.
2: O gitti zaten. Orada kimse de yok. Gittin verdin. Bunda riya olmaz buyuruyor. Bunda riya olmaz. Ve hatta haram bir şey var. Ona bakma. Haram. Sen bakmıyorsun mesela. Onda riya olmaz buyuruyor. Ama emirleri yaparken riya olabilir. Ama haramdan sakınmakta o riya olmaz. O riya olmaz. Çünkü nefsin bütün istedikleri şartlar hepsi müsait. Nefs de zaten onu istiyor. Sen mani oluyorsun. Hatta diyorlar ki ne salak adam ya. At cebine gitsin kardeşim ya, böyle zamanda falan iyilik medenirmiş falan filan diyenler de çok. Evet. Böyle bir zamanda hani öbürsüne maşallah diyor da buna enayi diyorlar. Buna rağmen onun için de İmam Rabbani Kudüs'ü Hazretleri buyuruyorlar ki haramdan sakınmak öbürsünden daha önce mi gelir? Evet. Yani emirleri yapmaktan önce gelir. Zaten önce iman etmek, ondan sonra haramları öğrenip sakınmak, sonra farzları yapmak geliyor. Hülasa netice olarak cehennem azabından kurtulmak için, ahirette cehennem yurduna gitmemek, azap yurduna gitmemek için cehennem, Allah-u Teala'ya iman etmek ve Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak. Bunlar yapan ve bunu bu şekilde, bu imanı düzgün olarak muhafaza eden, bu şekilde ölen kimse, hata ve kusurları olsa bile Allah-u Teala iman hatırına onu affedebilir. Veyahut da dünyada bazı sıkıntılar çeker, onlarla affeder. Kabirde aynı şekilde sıkar, mahşerde sıkar. Netice itibariyle cehenneme gitmez efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan yine bugün önemli bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Yine önemli bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Bir kimsenin iman ile öleceği son nefeste belli olur. Bir insan bu devlete kavuşunca Allahü Teala'nın ihsanları başlar. Bu anda elbette sevinir. Saadet sahibi ol kimsedir ki Azrail aleyhisselam gelip korkma, Erhamür Rahimine gidiyorsun, asıl vatanına kavuşuyorsun, büyük devlete erişiyorsun der. Böyle kimseye bundan daha şerefli bir gün yoktur. Bu dünya bir konaktır. O cihana bakınca zindandır. Bu geçici varlık bir görünüştür. Gölge gibi yavaş yavaş çekilmekte, geçip gitmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Dünya hayatı rüya gibidir. Mevt uyandırıp rüya bitecek, hakiki hayat başlayacaktır. Müslümanın ölümü hayattır, hem de sonsuz hayat.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
4: Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretleri. 1. Bölüm. Hindistan'da yetişen tefsir, hadis, kelam, tasavvuf ve Hanefi mezhebi fıkıh alimlerinin büyüklerinden. İsmi Ahmet bin Abdurrahim bin Vecihüddin olup künyesi Ebu'l-Feyyaz, Ebu Abdullah ve Ebu Abdülaziz'dir. Soyu baba tarafından Hazreti Ömer'e, anne tarafından ise Hazreti Hüseyin'e ulaşır. Lakabı Kutbüddin, Şah Veliyullah ve Şah Sahip, nisbesi ise Hindi, Dehlevi ve Faruki'dir. Daha çok Şah Veliyullah Ahmet Sahibi Dehlevi diye tanınır. 1702 Hicri 1114 senesi Şevval ayında Hindistan'ın Delhi şehrinde doğdu. 1762 Hicri 1176 senesinde vefat etti. Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretleri, kendisini sevenlere yapmış oldukları nasihatlerinde buyurdular ki, bir kimse ayıplarının örtülmesini ve gizlilik perdesinin yırtılmamasını isterse, kendisine asi ve kaba davranana hilm ve yumuşaklık göstersin. Elinde olan şeylerle insanlara ihsan ve ikramda bulunsun. Tevekkül, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hali, kesp çalışıp kazanmak da onun sünnetidir. Kim Allah'a tevekkül ederse Allahü Teala onun kalbini hikmet nuruyla doldurur. Allahü Teala her istediğinde ona kâfi gelir. Onu sevdiği her şeye kavuşturur. Yalancı kerem sahibi, riyakâr huylu olan kimselerle dostluk etmekten kendini uzak tut ve hakiki dostlar olan Allah adamlarıyla beraber yaşa. Eğer kerem sahibi gibi görünen kimselerle beraber bulunursan, hakiki dostlardan uzaklaşır, onlarla ülfet, yakınlık ve muhabbeti kesersin. Eğer riyakâr, kötü huylu kimselerden usanır, dostluğunu kesersen, helak olmaktan kurtulur, yüksek makamlara ulaştırılırsın. Bu hal sende hasıl olduğu zaman, senin için büyük bir kıymet de hasıl olur ve sen kıymetlenirsin. Çünkü Allahü Teala'nın veli kulları, hakiki dostlarıyla beraber bulunanlar bir gün onlardan olurlar. Minnet sahibinin ihtiyacını görmek dostluğun anahtarıdır. Kişinin aklı, hilmi ve yumuşaklığı, cömertliği ayıplarını örter. Her halinde doğru olması onu kuvvetli kılar. Allahü Teala'nın emrettiği şeylere uy. Kim Allahü Teala'nın emirlerine uyarsa sağlam bir kale içinde hıfzolunmuş, korunmuş olur. Kalpten riya hastalığı ihlas, yalan hastalığı ise doğruluk nuruyla giderilip tedavi olunur. Kim nefsinin arzu ve isteklerine muhalefet eder, karşı çıkarsa Allahü Teala onu ünsiyet, dostluk ve muhabbet makamına kavuşturur. Bir gün kendisine, veli halk içinde nasıl tanınır, alametleri nelerdir diye sorulunca, evliyanın Allahü Teala'nın dostlarının alametlerini şöyle bildirdi. Veli, dilinin çok tatlı olması, ahlakının güzel olması, özür dileyenlerin özrünü kabul etmesi, İster iyi, ister kötü olsun, bütün mahlukata tam bir şefkat ve merhametle, acımasıyla anlaşılır. Talebelerine ve sevdiklerine çoğu zaman, dünya sevgisinin kötülük ve zararlarından anlatırdı. Bu hususta, kalbini dünyaya bağlamayan, nefsine bu yolda bir varlık tanımayan fakir bir kişi, faziletli işlerden, pek azını yapsa dahi, şu dünya hırsını kalbinde taşıyıp, adeten ibadet edenlerden daha kıymetlidir. Bu fakir kişinin çok az bir ameli, dünya sevgisine kapılmış kimselerin dağlar gibi yapacağı amelden çok daha kıymetli ve faziletlidir, buyurdu. Sonra da, bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirir, Allahü Teala'ya yönelirse o kimse dünyanın şerrinden ve afetlerinden, sıkıntılarından emin olur, kurtulur buyurdu. Amellerin en kıymetlisi vakitlerini Allahü Teala'nın rızasına uygun olarak değerlendirmektir. Kendisine insanların en aşağısı kimdir diye sordular. O insanların en aşağısı, zengine zengin olduğu için kıymet verip, onun karşısında zelil olan kimsedir. İnsanların kıymetlisi de, fakirlere hürmet edip, tevazu gösteren zenginlerdir, buyurdu. Fakir fukaraya merhametli olmayı anlatırdı. Bu hususta, Allahü Teala'nın takdirine razı olup, sıkıntılara sabreden fakirler, yeryüzünde, Allahü Teala'nın emin kullarıdır. Onlar hürmetine Allahü Teala diğer insanları belalardan muhafaza eder derdi. Onun rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurdu ki iki kimseye gıpta edilir. Bunlardan biri Allahü Teala'nın kendisine Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı ve onunla amel etmeyi, helalini helal bilmeyi ve haramını haram bilmeyi nasip ettiği bir kimsedir. Diğeri de Allahü Teala'nın mal verip de onunla akrabasına yardımda bulunan ve onları ziyaret eden, Allahü Teala'ya taat üzere kullanan kimsedir. onlar gibi olmayı temenni et. Bir kimsede de şu dört haslet bulunursa, dünyada hiçbir şey ona zarar vermez. 1- Güzel huylu olmak. 2- İffetli olmak. 3- Doğru sözlü olmak. 4- Emaneti koruyucu olmak. Eshabıma dil uzatmaktan sakınınız. Kim eshabıma dil uzatırsa, Allahü Teala'nın laneti onun üzerine olsun. Eshabım hakkında Allahü Teala'dan korkun. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Melekler talep ettiği şeyden hoşnut olduklarından ilim öğrenmek isteyen kimse için kanatlarını gererler. İlim öğrenmek için yola çıkan kimseye Allahü Teala cennete giden yolu kolaylaştırır. İlim öğrenmek isteyen kimse için denizdeki balığa kadar her şey istiğfar eder. Yani Allahü Teala'dan onun af ve mağfiretini dilerler. Mübarek halleri. Muhterem babasının vefatından sonra onun kürsisinden 11 sene zahiri ve batini ilimleri öğreten Şah Veliyullah Dehlevi Hazretlerinin ilmi şöhreti her tarafa yayıldı. Her beldeden akın akın talebeler geldi. Ona gelenler arzuladıklarına kavuşup memleketlerine geri döndüler. Bu arada kendisi durmadan okuyor, araştırıyor, inceliyordu. 4 mezhebin hükümlerindeki delillerini tek tek araştırıp tahkik etti. Bunların neticesinde Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii mezhebi imam ve alimlerinin yüksekliklerini, çalışmalarını, gayretlerini daha iyi anladı. Hem hac farizasını ifa etmek hem de Haremeyn alimlerinin ilminden faydalanmak maksadıyla 1730 senesinde Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretleri, kendisini sevenlere yapmış oldukları nasihatlerinde buyurdular ki, hür insana edepli olmak ne güzel yakışır. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, ben seni nasıl bulurum diye sual etti. Cevabında, niyetini düzelttiğin an beni bulursun buyuruldu. İbadetin esası 3'tür. Allahü Teala'nın hükümlerinin hepsini kabul et. Onun yanında kıymetli olmayan bir şey yapma, ondan başkasından bir şey isteme. Her şeyin bir yardımcısı vardır. Dinin hizmetkârı da edeptir. Bir gün canım bir şey arzu etmiş, ben de onu insanlardan istemiştim. O gece rüyamda Mevlasından istediğine kavuşan birinin onun kulundan bir şey istemesi yakışık olmaz denildi. O günden beri o işime tövbe ederim. Rızkını Allah'a havale edip yalnız ondan bekleyenin ahlakı güzelleşir. Harcarken cömert olmak ona zor gelmez. Namazda dünya malı için vesveseye düşmez. Fudayl bin İyad Hazretlerine, insan Allahü Teala'nın muhabbetinde ne zaman son dereceye ulaşır diye sorulunca, Allahü Teala'nın vermesiyle vermemesi o insan yanında müsavi olduğu zaman, her halükarda razı olduğu zaman diye cevap vermiştir. Allahü Teala'dan gelen şeyleri, nimetleri ve kendisinden Allahü Teala'nın neyi istediğini bilmeyen kimse kalbini perdelemiş olur. Kim nefsinin isteklerine kavuşmak için acele ederse iyiliklere kavuşma yollarını keser. Kim nefsinin her istediğini yer ve bunların peşine düşerse o kimsenin başına çeşitli belalar gelir. Allahü Teala'yı unutmak, ondan gafil olmak, cehenneme girmekten daha şiddetli bir haldir. Allahü Teala'dan başka şeyleri anmak, onlardan bahsetmek kalpte kasvete, katılığa sebep olur. Şeytan, kim bana karşı kendini benim tuzağımdan kurtardığını zannederse, ben onu ucb ile, yani kendini beğenmekle tuzağıma düşürürüm, demiştir. Müminin bilmesi gereken 5 haslet vardır ki şunlardır. Birincisi, Allahü Teala'yı bilmek, tanımak, marifetullah. İkincisi, hakkı hukuku tanımak, gözetmek. Üçüncüsü, yapılan işte, amelde ihlaslı olmak, sırf Allah için yapmak. Dördüncüsü, sünnet ile amel etmek, sünnete uymak. Beşincisi, helal yemek. Eğer Allahü Teala'yı bilir, fakat hakka hukuka riayet etmezse, bu bilmesinden bir fayda elde edemez. İhlasla amel, iş yapmazsa, tanıması, bilmesi ona yine fayda vermez. Sünnete uymazsa ve helal yemezse, yine Allahü Teala'yı bilmesinden fayda elde edemez. Eğer yediği helalden olursa, kalbinde bir safa, temizlik hasıl olur. Bu temizlik ile dünya ve ahiret işlerini görür. Eğer yediği şüpheli ise, yediği şüpheli şeyin miktarı kadar da işleri şüpheli olur. Yediği haramdan olursa, onun dünya ve ahiret işleri karanlık olur. İnsanlar böyle bir kimseyi gözü görüyor diye vasıflandırsalar bile aslında o kördür. Tövbe edinceye kadar da bu manevi körlükten kurtulamaz. Çok uyumak, çok yemek, çok konuşmak gönlü katılaştırır. Çok sözden muradım, hayır ve şerden bahsederken sarf edilen sözlerdir. Hiçbir işe yaramayan kelimeler ise, dil katılaştırmak, kalbi öldürür bile. İnsanlarda 3 sınıf önemlidir. Devlet adamları, alimler ve zahitler. Devlet adamları bozulunca, halkın huzuru bozulur. Alimler bozulunca, halkın dini zayıflar. Varını yoğunu Allah yolunda harcayan zahitler bozulunca da ahlak fesada uğrar. Devlet adamlarının kötülüğü zulüm ile, alimlerin bozukluğu hırs ve tamah ile, dünyaya düşkün olmayanların, zahitlerin bozulması da riya ve gösteriş ile olur. Uzuvlarını nefsinin istekleriyle tatmin ederek memnun eden, kalbine pişmanlık ağacı dikmiş demektir. İyiliği görüp, kıymetini takdir ederek, ona karşı saygılı olmak, nimetin şükrüdür. Kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız. Allahü Teala ile kendi aranda doğruluğu, halkla kendi aranda da yumuşaklığı sağla. Yeterli ilme sahip ve ehil olmadan kelam ilmiyle uğraşmak insanı dinsizliğe götürür. Fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bid'at sahibi, yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır. Avamın, sıradan halk, kalpleri saf, dilleri temiz olmalı ve bunlar namusunu korumalıdır. Bu huylardan nasipsiz olanların işi gücü kötülük olur. Onlar şeytana iş bırakmazlar. Alimler bozulunca din ortadan kalkar. Çünkü alimler dinin bağıdır. Bağ çürüyünce neyi bağlayabilir? Kötü istekler insana hakim olunca kalp kararır. Neticesinde göğüs, kalp daralır, huy kötüleşir, sevilmez olur. Zulmetmeye başlar. Bu artık insan değildir. İnsan kılığında bir şeytandır. Belanın gelişi çeşitlidir. Bunlardan biri ihtilaftır. İhtilaf düşmanlığa sebep olur. Nefsine aşık olan kibirli, kıskanç, aşağı ve hakir olur. İhlas sahibi mi olmak istiyorsun? Önce baş olma sevgisini kalbinden at. Sonra kendini kimseden üstün görme. Seni Allah'a yaklaştıran şey, ihtiyacını ondan istemendir. Halka sevdiren şey de onlardan bir şey istememendir. Müminin 4 alameti vardır. Dili zikreder. Sessizliğinde tefekkür eder. İbret nazarıyla bakar, hayırlı amel işler. Hikmetin 1. hususiyeti, sükût edip ihtiyaç kadar konuşmaktır. Allahü Teala bir kulundan şunları ister: kalbin Allahü Teala'nın evine hürmet, yarattıklarına şefkat etmesi. Lisanın kelime-i tevhidi söyleyip yaratıklara yumuşaklıkla muamele etmesi. Bedenin ibadet ve taatte bulunup müminlere yardım etmesi. Huyun Allahü Teala'nın hükmüne sabır gösterip yarattıklarına karşı halim selim olması. Büyüklerden birinden duydum. Şeytanın bir mümini yoldan çıkarma taktiği şudur. O bir mümine ilk önce kâfir ol diye vesvese verecek kadar budala değildir. İlk önce onu mübahlara karşı hırslandırır. Mümin kimse nefsinin helal isteklerine esir düşünce de işini daha da kolaylaştırmak için günah işlemeye teşvik eder ve sonunda kâfir ol teklifini vesvese yoluyla yapar. Daima seninle olması gereken 5 şey vardır. Bunlar Allahü Teala, nefis, şeytan, dünya ve halktır. Eğer bunlara karşı şu 5 şeyi tatbikte muvaffak olursan saadete erersin. Allahü Teala'nın emirlerine itaat edip yaptığı her şeyi beğenip razı olmak, nefse muhalif olup şeytana düşman olmak, dünyadan sakınmak, halka karşı da şefkatle muamele etmek lazımdır. Edep, konuştuğun zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumak, yediğin zaman boğazını korumak, uzattığın zaman elini korumak, yürüdüğün zaman ayağını korumak ve bütün işlerinde vaktini korumaktır. Kim azalarını korumaz ve vaktini zayi ederse, onun uzuvları edepsizliğe gider. Kim vaktini değerlendirir, sırrını muhafaza ederse, Allahü Teala onun vakitlerini ve uzuvlarını korur. Allahü Teala'nın emirlerine uymayı tercih etmek, nefsi ayıplamak ve dostların nasihatini öğüt kabul etmek hususunda da şöyle buyurmuştur: kul gizli ve açık her zaman Allahü Teala'ya itaat eder. Hiçbir an onun emrinden çıkmaz. Kendisine kötülük edene iyilik eder. Nefsin arzusuna uymaz. Nimet zamanında şükreder. Şiddet zamanında sabreder. Kendinden aşağı olana ikram eder. Kendisiyle istişare edenin sözünü dinler. Kalbin 6 hasleti vardır: hayatı ve ölümü, sıhhati ve hastalığı, uyanıklığı ve uyuması. O hidayetle diri olur, dalaletle ölür. Temizlik ve saflıkla sıhhat bulur. Dünyaya meyletmek ve kararmakla hastalanır. Zikirle uyanır, gafletle uyur. Bunlardan her birinin alametleri vardır. Kalbin diriliğinin alameti, iyiliğe rağbet, kötülükten el çekmek ve hayırlı amel işlemek. Ölümü de bunların tersidir. Sıhhati, bunlarla sıhhat ve lezzet bulması, hastalığı da tersidir. Uyanıklığının alameti, duyması ve görmesidir. Uyuması da sağırlığı ve körlüğüdür. Dünya rahatlığının peşinden koşmak, dünya ve ahirette sıkıntıya sebep olur. Dünyayı terk edip, Cenab-ı Hakk'a yakın olmak, sevabın rahatlığını getirir. Nefsinin arzularını terk eden, onların musibetlerinden de kendisini korumuş olur.

dinlere inanan cemiyetlerin ortaya koyduğu medeniyetler, diğeri de inançsız insan topluluklarının medeniyetleridir. Günümüzde meşhur olarak bilinen eski Hint, Asur, Mısır, Yunan ve Roma medeniyetleri, putperest toplumların dünya hayat anlayışlarının toplamıdır. Bu toplumlarda birçok tanrıya inanılır, bu tanrılar insan gibi düşünülür, heykelleri yapılır, tapınaklarda onlara tapınılır ve saçma sapan birçok şeye inanılır, onların bazı insanlara, bilhassa krallara, Firavun gibi, Nemrut gibi, Promete, Afrodit gibi krallara hülûl ettikleri, böylece bu kralların yarı tanrılaştıkları kabul edilirdi. Buna göre şekillenen günlük hayatta insanlar, asiller, aristokratlar, plebler, köylüler, köleler ve daha türlü çeşitli isimler altında sınıflandırılır. Hakim olan sınıflar diğerlerini dini, ekonomik ve beşeri bakımdan sömürürler ve zulmederlerdi. Bu farklılık öldükten sonra da mezarlarda da kendini gösterir. Üstün olan sınıflar için piramitler, kral mezarları gibi büyük mezarlar yapılırdı. Çoğunda kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi görür ve bazılarında orta malı şeklinde düşünülürdü. Zevkleri ise Atina'daki hipodromlarda insanları çırılçıplak spor müsabakalarına sokmak, çeşitli adlar altında tertipledikleri eğlencelerde bol bol şarap içerek her türlü çılgınlığı yapmak ve Roma'daki hipodromlarda da köle yaptıkları ve gladyatör dedikleri insanları birbirleriyle ölümüne dövüştürmek ve günlerce aç bırakılmış aslanlara parçalattırmak vahşetiyle aynı cinsler arasında sapık münasebetlerde bulunmak adiliği olarak tezahür etmiştir. Böyle olan cemiyetlere medeni denilemeyeceği meydandadır. İlahi dinlerden olan ve Avrupa başta olmak üzere zamanla dünyanın çeşitli yerlerine yayılan Hristiyanlık dinine bağlı olanların ortaya koydukları medeniyetse, Hristiyan olan milletlerin eski inanç, örf, adet ve anlayışlarıyla karışarak yarı putperest bir medeniyet olmuştur. Hazreti İsa'nın göğe çekilmesinden çok kısa bir zaman sonra Yahudilerin tertip ve teşvikiyle bozulmaya başlayan Hristiyanlık, felsefecilerin, papaların ve Avrupa krallarının müdahaleleriyle daha çok bozulmuş, anlaşılmaz, karma karışık merasimlerden ibaret bir din haline gelmiştir. Bu haliyle papalar elindeki Hristiyanlık, mensuplarını daima ilerletecek bir dinamizmden mahrum, sosyal hayatı düzenleyici prensiplerden uzak, insanlığı kemale getirici yol ve usullerden habersiz olarak cihan şümul bir medeniyeti doğurucu ve besleyici olamadı. Her türlü fen bilgisinin, zirai, sıhhi, pedagojik ve diğer ilerlemelerin de en büyük manisi oldu. Böylece Orta Çağ Avrupası puthaneye döndürülmüş kiliselerle zalim derebey ve kralların şatoları ve sarayları etrafında binbir çeşit hurafeyle doldurulmuş kafalar, adalet, merhamet, sevgi, saygı, cömertlik ve yardımseverlikten mahrum katı kalpler ve cehaletin kararttığı daracık ufukları içinde kaba, görgüsüz, pis ve yarı vahşi insanlarla doldu. İlim, fen, teknoloji ve teknik aletler asırlar boyunca olduğu yerde kaldı ve hatta geriye gitti. Hastalıklar çaresiz, hastalar bakımsız, fakirler ve köylüler hor ve zelil, ilim adamları, düşünen insanlar tehlikeli ve büyülü, kadınlar her türlü hakaret ve zilletin hedefiydi. Müslümanların İspanya'yı fethederek burada bir İslam medeniyeti kurmaları ve Haçlı seferleri sonunda Avrupalılar önce şaşkınlık ve hayranlık içinde bocalamışlar, sonra yavaş yavaş uyanarak çocuklarına Endülüs üniversitelerinde fen bilgileri tahsil ettirmeye, İslam alimlerinin yazdığı fen bilgileri kitaplarını kendi dillerine çevirmeye ve Müslümanlarda gördükleri teknik aletleri yapmaya başladılar. Bu arada İslam alimlerinin eski Yunan filozoflarının bozuk kitaplarına verdikleri ilmi, inandırıcı cevapları okuyarak içine düştükleri bataklıklardan kurtulmaya çalıştılar. Bu hal İslamiyet'in üstünlüğü karşısında ezilen ve papazların aforoz tehdidi

ile suskunluk içinde olan Avrupalıları bu defa eski Yunan mitolojisini incelemeye, öğrenmeye sevk etti. Öğrendiklerini resim, heykel, felsefe ve edebiyat eseri, müzik bestesi olarak kendilerine göre yeniden yazarak ve yayarak yeni bir yol tuttular. Bunlara Rönesans, Hristiyanlık dininde yaptıkları yeni değişikliklere de reform adını verdiler. Böylece Avrupa'da gün geçtikçe tesiri azalan ve bir süs unsuru haline gelen bir kilise, ruhi açlıklarını tatmin için sık sık değiştirdikleri sanat ve estetik anlayışlarıyla maddi refahı hedef alan bir ilim, teknoloji ve sanayileşme başladı. Fransızların dünyayı övündükleri Versailles Sarayı'nda bir hamam yoktu. Su ve temizlik düşmanlığı papazlardan başlayarak krallarda, asillerde ve halkta yaygındı. Müslüman milletlerden ve bilhassa Osmanlılardan görüp öğrendiklerini tatbik ederek, üzerinde asırlar boyu çalışıp geliştirerek bugünkü ilmi ve teknolojik seviyelerine ve ihtilallerle yerleştirilen rejimlere ulaştılar. Günümüz dünyasında bir Hristiyan medeniyetinden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü Hristiyanlığın Hristiyan denilen milletlerde bir fantezi ve teselli kaynağı olarak kabul ettikleri üç tanrı inancı bir süs eşyası olarak taşıdıkları haçlarla her türlü eğlencelerinin sembolü haline gelmiş şarap ve kilise korolarından türemiş çılgın bir batı müziği ve bunların neticesi olarak her gün süratle artan ahlaki çöküntüye medeniyet demek mümkün müdür? Medeniyet, tasnifleri içinde her bakımdan mükemmel, yüksek ve bütün olgunlukları içinde bulunduran hiç kusursuz olan İslam medeniyetidir. İslam medeniyeti, İslamiyet'in vaaz ettiği iman, itikat, amel ve ahlak esasları, cemiyet hayatı ve idare prensipleri ve dünya nimetlerinden insanın yaratılış maksadına uygun olarak faydalanma erginliğiyle bütün dünyaya hitap eden her türlü görüş, düşünce ve fikirlerin doğru ve iyi taraflarını varlığında bulunduran ve zamanı, çağları peşinde sürükleyen ve insanlık tarihi boyunca yaşanmış en ileri ve parlak bir medeniyettir. Bunu iyi anlamak için İslamiyet'i doğru bilgilerle iyi öğrenmek ve tanımak şarttır. Ebul Hasan Şazili Hazretleri buyuruyorlar ki, günahların bağışlanması ve başa gelen belalardan korunmak için en güzel sığınak, istiğfar ve tevbe etmektir.

Şiirlerle Menkıbeler. Seyyid Abdullah rahmetullahi aleyh. Muhabbet, itaat ve himmet. Es-Seyyid Abdullah ki ilim ehli bir kişi, insanları gafletten uyarmaktı sırf işi. Sözü tesir ederdi kalbine her kişinin. Zira hep konuşurdu gönülden Allah için. O bir nasihatinde buyurdu ki, bir kimse bir İslam alemini bir rehber edinirse, o zatı büyük bilir, beslerse çok muhabbet, akar ona sel gibi o zattan feyzi himmet. Lüzum kalmaz ayrıca yardım istemesine, zira gelir devamlı o himmet kendisine. Ne kadar fazla ise sevgi ve itaati, çok olur o nispette kavuştuğu himmeti. Bir azalma olursa bu ikisinde şayet, azalır o nispette gelen feyiz ve bereket. Yine o buyurdu ki, ey insanlar, bu dünya fani ve vefasızdır. Aldanmayın sakın ha. Onun kim aldanırsa sahte güzelliğine, dünya ve ahirette yazık eder kendine. Zira akıllılığın şudur ki alameti, girmez onun kalbine dünyanın muhabbeti. Her an ahiretini düşünür aklı olan. Çünkü iyi bilir ki bu dünya bir imtihan. Ahmak ise kaptırır bu dünyaya gönlünü. Yaşar gaflet içinde, düşünmez ölümünü. Zira ahmaklığa da şudur ki bir alamet, kalbinde bu faniye besler sevgi, muhabbet. Ancak kamil insanlar bu sevgiden kurtulur. Yanlarında olanlar bulur rahat ve huzur. Kötü arkadaşsa insanı azdırır hep. Kişinin helakine bunlardır asıl sebep. İnsan zarar görse de şeytan veya nefsinden, o daha zararlıdır hatta bu ikisinden. Şeytan sanki dayamış ağzını kalbimize. Gece gün hiç durmadan vesvese verir bize. Lakin bir vesveseyi verir ancak bir defa. Eğer aldatmazsa söylemez onu daha. Fakat nefsi emmare hiç de böyle değildir. O 100.000 şeytandan da daha tehlikelidir. Saldırır kaplan gibi, hem de peşi peşine. İster ki atsın onu cehennem ateşine. Hasmını zayıf olan noktasından yakalar. Uğraşır onun ile ta ölünceye kadar. Böyle şiddetliyken lakin nefsi emmare, ondan kötü arkadaş zararlıdır 1000 kere. Zira hissettirmeden insanı yavaş yavaş adeta cehenneme iter kötü arkadaş. Lakin kötü arkadaş olmaz yalnız insandan. Hepsi kötü arkadaştır. Ne varsa ahlak bozan. Kitap, dergi, gazete, hatta film ve kaset hep kötü arkadaştır. Azdırıyorsa şayet.

Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan adama benzer ki, daha çok pislenir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM
4: Haber.
5: Devam ederken hayvan pazarları da hareketli. Peki küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ne kadardan satılıyor? Vatandaş daha çok hangisini tercih ediyor? Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle ve sporcularla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine değindi. Erdoğan, gençlerin sorularına da tek tek cevap verdi.
7: En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.
8: Bu ifadeleri kullandı. Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.
7: Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençleri ağırladı.
7: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere övgüler yağdırdı.
7: Sizler yalnızca ailelerinizin değil, milletimizin de iftihar kaynağısınız.
8: Onlara çağrıda da bulundu.
7: Kıymetli genç kardeşlerim, şurası bir hakikat ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz.
8: Erdoğan, gençlere verilen desteğin devam edeceğini vurguladı.
7: Son 23,5 yıldır olduğu gibi, gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular soruldu. Erdoğan da hepsini tek tek cevapladı.
9: Bizlerle buluşmak size nasıl hissettiriyor ve sizin için ne tür artıları var, bunları bilmek istiyorum.
7: Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum.
8: Milli güreşçi Rıza Kayalp ve Cumhurbaşkanı arasındaki diyalog da böyle yansıdı.
7: Rıza, şimdi sen olimpiyata hazırlanıyor musun? Sesini duyalım ya.
10: Evet Cumhurbaşkanım. İnşallah hedefim 2028.
7: Ne zaman 28?
10: 2028 olimpiyatları, aynı zamanda da o zaman da güreşi bırakma tarihimiz.
7: Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra bırakmak.
10: İnşallah hedefim olimpiyat şampiyonu olabilmek.
8: Gençlere spor yapmaları gerektiğini söyleyen Erdoğan, haftada 3 gün basketbol oynadığını açıkladı.
7: Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Şimdi bugün buraya gelmeme rağmen sabah basketi oynadım. 68 sayı yaptım.
6: Değerli izleyiciler, geçen hafta Donald Trump Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmüştü. Şu anda görüyorsunuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Tiananmen Meydanı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile beraber değerli izleyiciler. Dün akşam geldi Rus lider değerli izleyiciler ve onu da Dışişleri Bakanı Wang Yi karşıladı. Onu da hemen hatırlatalım. Törenin ardından da baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak bugün. Trump'ın hemen sonrasında yapılan bu görüşme önemli. 13-15 Mayıs tarihlerinde görüşmüştü Donald Trump. Peşinden de Putin hemen geldi değerli izleyiciler. Putin'in bu Çin'e 25. ziyareti olduğunu söyleyelim. En son Rus lider Ekim 2025'te 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dolayısıyla düzenlenen askeri geçiş törenine katılmıştı. Rusya ve Çin yakın müttefikler. Putin bu ziyaretten memnun olduğunu söyledi. En üst düzey Rus-Çin görüşmeleri iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek olarak anlattı Putin. 25 yıl önce Rusya ve Çin'in iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladığını belirten Putin, bugün Rus-Çin ilişkileri gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı dedi değerli izleyiciler. Çin ve Rusya ikili ilişkilerini yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı olarak tanımlıyor. Putin'in ziyareti Çin, Amerika ve Çin'in Trump'ın ziyaretinde uzlaşmaya vardığı yapıcı stratejik istikrar ilişkisi formülünün Çin ile Rusya'nın kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı açısından ne anlama geldiğini de ipuçlarını verecek. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Türk gençliği büyük kurultayına katılan Bahçeli, bugün aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdadır dedi. Bahçeli, bugün küslük değil kenetlenme zamanıdır ifadesini kullandı. Öte yandan konuşmasının ardından Devlet Bahçeli'ye altın kurt başlığı TU hediye edildi.
7: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür.
8: Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Aldığımız büyük yükün sorumluluğu omuzlarımızdadır dedi.
7: Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
8: MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen İstiklal'in ışığında Türk Yüzyılına temasıyla düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katıldı. Gençlere mesajını terörsüz Türkiye süreci üzerinden verdi.
7: Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır. Büyük hedefler büyük milletlerin evlatlarına nasip olur.
8: Bahçeli dünyada yaşanan gelişmelere değindi. Ayakta kalmak için birlik içinde olmak gerektiğini belirtti.
7: Böylesine sert bir çağda ayakta kalmanın yolu yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğiyle kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir.
8: Bahçeli teknolojideki değişime dikkat çekti.
7: Çağ değişmiştir. Cenk meydanları hiper sahaya eklemlenmiştir. Kılıcın yalına algoritma, sancağın yanına yazılım eklenmiştir. Günümüzde karargahlar artık teknoloji merkezleridir.
8: MHP lideri Devlet Bahçeli, teşkilatlarda peş peşe görevden almaların yaşandığı bir dönemde parti içine de mesaj verdi.
7: Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır.
8: Konuşmanın ardından Devlet Bahçeli'ye altın kurt başlı TU hediye edildi. Bahçeli hediyesini sağ eliyle kaldırarak gençleri selamladı. Altın kurt başlı TU, Orta Asya kökenli kadim Türk geleneğinde hanedanı veya seçkin askeri birlikleri temsil ettiği kabul ediliyor.
6: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP lideri Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarına tam destek verdi. Cumhur İttifakı'nı bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirten Çelik, yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Çelik'in gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gençlik şölenine yönelik eleştirileri de vardı. Baştan aşağı yanlış dedi.
4: Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde yol haritasıyla ilgili güncellenmesi gereken adımlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor, sürmeye devam edecek.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni hamleye ihtiyaç var açıklamasına destek verdi.
4: Bu süreci biz kesintisiz bir şekilde güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz.
8: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK toplantılarının ardından konuştu. Terörsüz Türkiye'nin MHP lideri Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla devam eden bir devlet politikası olduğunu hatırlattı.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir.
8: Gündeminde AK Parti gençlik kollarının Kocaeli'nde yaptığı etkinliğe dönük CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirileri vardı. Gençleri taşıyan otobüslerde AK Parti logoları olduğuna işaret etti.
4: Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. Bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyorlar. Bütün Türkiye biliyor. Gençlik şöleni bir AK Parti geleneği olarak bir kere daha Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirildi ve görkemli bir şekilde bu ortaya koyuldu.
8: Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında bazı kavramların değiştirilmesine dönük de destek açıklaması yaptı.
4: Milli Eğitim Bakanlığımızın bu müdahalesi sadece tarihsel bir bakış açısını düzeltmekle sınırlı değil. Bugün de aslında doğru bir yerden meselelere bakmak açısından da son derece yol göstericidir.
8: Çelik, küresel Sumut filosunu yakından takip ettiklerini de belirtti.
4: Küresel Sumut filosunun insanlık haysiyeti adına, insanlığın asaleti adına ortaya koyduğu inisiyatifi bir kere daha selamlıyoruz. İsrail'in Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan küresel Sumut filosuna yaptığı saldırıyı tabii ki lanetliyoruz.
6: Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında eski başkan yardımcısı ve meclis üyelerinde yer aldığı 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve Rıza Akpolat'ın kara kutusu olarak bilinen Bülent Karakaş'ın eşiyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.
11: Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Eski başkan yardımcısı da gözaltında.
12: Beyza Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
11: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul Emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda eski belediye başkan yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi İlker Uluer de dahil toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Aramalarda çantada 90 bin dolar ve 5 bin euro bulundu. Dijital materyale de el konuldu. Bu arada Rıza Akpolat'ın bir süredir avukatları aracılığıyla yakın çevresine yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları yönünde talimatlar verdiği öğrenildi.
12: Beyza Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
11: Operasyonlarda gözaltına alınan Bülent Karakaş, tutuklu eski başkan Rıza Akpolat'ın kara kutusu olarak gösteriliyordu. Bülent Karakaş'ın operasyon haberini önceden öğrendiği, eşi CHP İstanbul İl Kadın Kolları yöneticisi Özlem Demir Karakaş'la birlikte yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı. Ellerinde bavullarla yakalanan Karakaş çiftinin kaçmasına ise Yeşim Akpolat'ın aracılık ettiği iddia edildi. Bülent Karakaş'ın Beşiktaş Belediyesi'ne ilişkin imar konularında müteahhitlerle görüşüp paraları toplayan kişilerden biri olduğu belirtiliyor.
6: Yasa dışı bahsin yılda 20 ile 60 milyar dolar kayba yol açtığını söyledi. Hazırlanan eylem planı ilişkin detayları paylaştı. Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.
13: Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
11: Yasa dışı bahsin dev zarar bilançosunu paylaştı. Türkiye ekonomisine her yıl 20 ila 60 milyar dolar kaybettiriyor dedi.
13: Oyunlaştırma stratejisinin dolayısıyla neredeyse her telefon maalesef bir çeşit kumarhane haline geldi.
11: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele amacıyla kapsamlı bir eylem planı hazırladıklarını hatırlattı.
14: Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor. Yapay zeka destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı.
15: Kazandığım para ortalama bir 70-80 bin lira civarı ama kaybettiğimde bir 120 bin vardır.
11: Yılmaz alınan tedbirlerin hemen sahaya yansıdığına işaret etti.
14: Yasa dışı olsun, yasal olsun, bahis ve kumarla, sosyal boyutuyla, bağımlılıkla mücadele kapsamında da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir yandan kamu kurumları, diğer yandan sivil toplum olarak önleyici bir yaklaşımı da hayata geçiriyoruz.
16: Ücretsiz bonus var ya, ilk onunla oynadım. Tamam dediler, 250 bin lira alacaksın dediler. Ondan sonra bir dediler ki 3 bin lira yatırmanız lazım.
6: AK Parti Grup Başkanlığı kabine üyelerinin meclisteki grup toplantıları öncesi gazetecilere bilgilendirme yapmamasını istedi. Karar salonda düzeni sağlamak için alındı. Gazetecilerin bakanlar ile soru cevap yapabilmesi için yeni bir düzenleme yapılacak.
17: ABD ile yürütülen müzakereler çerçevesinde F-35 konusunda bir ilerleme sağlayabildik mi acaba?
18: Hayır, henüz bir gelişme yok. Olunca açıklıyoruz.
11: Gündeme dair sıcak gelişmeler, son dakika bilgileri. Gazeteciler AK Parti grup toplantısı öncesinde merak edilen tüm konularda kabine üyelerine soru yöneltebiliyordu. Ancak artık grup salonunda soru cevap yapılmayacak.
19: Maden kapandığı zaman iş yok, istihdamda biz çok hassas bir süreç yürütüyoruz.
20: En yakın zamanda önümüzdeki haftalarda meclise önce
11: AK Parti Grup Başkanlığı bakanlara konuyla ilgili bir yazı gönderdi. Yazıda gündeme ilişkin değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı hatırlatıldı. Bakanlardan grup salonu içerisinde basın mensuplarının sorularını cevaplamamaları talep edildi.
21: Milli takımımızın grup maçı olur.
22: LGS sınavını pazar günü değil, cumartesi günü yapmak üzere bir çalışma içerisindeyiz.
23: Burada teknik olarak biz Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım aşamasında, mutfak aşamasında bir ihtiyaç varsa bu konuda hazırız.
11: AK Parti kaynakları bu kararın salon içerisinde genel düzeni sağlamak için alındığını belirtti. Gazetecilere bakanlarla salon dışında soru cevap yapabilecekleri bir ortam sağlanması için ayrıca çalışma yapılacak. Daha önce grup toplantı salonunda eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir gazeteci arasında soru cevap polemiği kameralara yansımıştı.
6: Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Kütahyalı'nın Gürcistan'dan getirdiği ve parasını ödemediği lüks aracı sahiplerine iade etmemek için yasa dışı yollara başvurduğu ortaya çıktı.
24: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
25: İyiyim baba.
11: Hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamaları vardı. Bu kez hırsızlık iddiası ortaya atıldı.
25: Sayın Ali Koç. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, size tek bir kelime kurmak istiyorum. Allah gözünüzü doyursun.
11: Ünlü futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı. Hesaplarında olağan dışı para hareketliliği tespit edilen Kütahyalı, kara para aklamak ve yasa dışı bahis suçlarından tutuklanmıştı.
24: Rasim Bey, yasadaki milyonlarca liralık para hareketliliği bir şey söyleyecek misiniz?
25: Valla bende öyle bir hareketlilik yok, yanlış anlaşılma var.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin ilk kez konuştu. Operasyonun MASAK raporları doğrultusunda ilerlediğini söyledi.
26: Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.
11: Tartışmaların odağındaki Rasim Ozan Kütahyalı için skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Gazeteci Murat Ağırel'in haberine göre Kütahyalı 3 yıl önce şu anki eşi Pınar Ayaz'la Gürcistan'a gitti. Orada lüks bir otomobil satın aldı. Parasını ise Türkiye'ye dönünce ödeyeceğim dedi. Ancak işler öyle olmadı.
25: Ertel, Allah senin belanı versin.
11: İddiaya göre Rasim Ozan Kütahyalı aracın şasi numarasını değiştirdi. Araca sahte bir plaka da takan ünlü yorumcu parayı göndermedi. Change araç yöntemiyle kanunlardan kaçan Kütahyalı lüks otomobili bu şekilde yıllarca kullandı. Üstelik iddiaya göre başka bir aracı da aynı şekilde yıllarca sürdü.
27: Tutturmuşsun Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım kadar taş düşsün başına ya.
28: Cahil Erdem!
0: Deli misin sen?
1: Ben Aziz Bey'i şikayet ediyorum. Az Yıldırım'ı kasteder miyim?
11: O iki araçsa şimdi kayıp. İddiaya göre Kütahyalı'nın bir arkadaşına ait garajda saklanıyor. Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı ifadesinde para hareketleri için eski eşime para yardımı yaptım iddiasını ortaya atmıştı. Nagehan Alçı o iddiayı yalanladı. Alçı açıklamasında 1 lirası bile bana gelmedi. Hesaba yatırdığı parayı aynı dakika geri çekip mahkemeye nafaka ödedim diye sundu ifadelerini kullandı.
25: Adana kebap. Acılı Adana ister misin?
6: 6 yıl sonra yeniden açılan ve çarpıcı bilgilere ulaşılan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in 5 aracı mercek altında, araçlarda Gülistan'dan iz aranıyor.
11: Gülistan Doku'ya gerçekte ne oldu? Cenazesi nerede? Katil kim? 6 yıl sonra gerçekler ortaya bir bir çıkıyor ama hala cevap bekleyen çok soru var. Dosyanın yeniden açılmasının ardından 12 kişi tutuklandı. En dikkat çeken isim de dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'di. Şimdi Sonel'in 5 aracı mercek altında.
2: 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar.
11: Araçlar toplandı, Ankara'ya gönderildi. Kriminal ekipler çalışıyor. Araçlarda en küçük iz aranıyor. Bulunabilecek DNA örnekleri Doku ailesiyle karşılaştırılacak. Daha önce de oğlu Mustafa Sonel'in kullandığı bu otomobil İstanbul'da incelenmişti. Somut bulgu çıkmadı. O araç da Ankara'da yeniden incelenecek. Dosyanın kilit ismi Umut Altaş hala firari. Kırmızı bültenle aranıyor. Altaş'ın yasa dışı yollarla Meksika üzerinden ABD'ye kaçtığı, sığınma talebinde bulunarak göçmen kamplarında kaldığı belirlendi. Takip sürüyor.
6: Amerika Başkanı Donald Trump İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama emin değilim dedi. İran ise Trump'ın tek anladığı dil güç dedi.
8: ABD Başkanı Trump, İran konusunda çelişkili açıklamalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün saldırıyı iptal ettim diyen Trump, şimdi de saldırı mesajı verdi.
3: İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama emin değilim.
8: ABD Başkanı dün akşam İran'a yeni saldırıyı ertelediğini duyurmasının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Trump saldırıyı son bir saat kala iptal ettiğini söyledi.
3: İran'a saldırıyı bir saat kala erteledik. Onlara birkaç gün süre vermeyi kabul ettim. İran'la müzakere ediyoruz. Anlaşma yapmak için yalvarıyorlar. Şu anda gerçekleşiyor olacaktı. Evet, her şey hazırdı. Tekneler, gemiler tamamen yüklenmişti. Ağzına kadar yüklüydüler ve başlamaya hazırdık.
8: Trump'ın açıklamasına İran'dan jet hızında cevap geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni saldırıdan kaçınmasının öne sürdüğü gibi Körfez ülkelerinin ricası değil, ülkesinin kararlılığı olduğunu ifade ederek onun anladığı tek dil güç değerlendirmesinde bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la yeniden çatışma olasılığını görüşmek üzere yeniden güvenlik kabinesini topladı. İsrail basını toplantıda İran'a yönelik yeni bir Amerikan saldırısının ne zaman olacağı değil, olup olmayacağı sorusunun konuşulduğunu öne sürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'la ateşkes ilan edilmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın çevresinde başlattığı abluka çerçevesinde bugüne kadar 88 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 4 geminin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
6: Amerika'da polis cami saldırısının şüphelilerine operasyon düzenledi. Emniyet yetkilileri San Diego'daki cami saldırısı şüphelileriyle bağlantılı konutlarda 3 arama emri uyguladıklarını ve 30'dan fazla silah ile bir Tatar yayı ele geçirdiklerini açıkladı.
8: Camiye saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti. 2 saldırgan etkisiz hale getirildi. Amerikan polisi saldırıyla bağlantılı şüphelilere operasyon düzenledi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam merkezine pazartesi günü silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının yankıları sürerken ABD polisi yürütülen soruşturmada operasyonlarını sürdürüyor.
4: 2018 BMW X1 SUV California 8.
8: ABD emniyet yetkilileri San Diego'daki cami saldırısı şüphelileriyle bağlantılı konutlarda 3 arama emri uyguladıklarını ve 30'dan fazla silahla bir Tatarya'yı ele geçirdiklerini açıkladı.
4: 2018 BMW X1 SUV California 8.
6: Türkiye Futbol Federasyonu ligleri tescil etti. Süper Lig'de 3 takım küme düştü.
8: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 2. ve 3. ligin 2025-2026 sezonunun tescil edildiğini duyurdu. TFF Yönetim Kurulu toplandı. Toplantıda alınan kararlarla birlikte Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig'in tescil edildiği açıklandı. Böylece Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu tescillenmiş oldu. 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 1. sırada yer alan Batman Petrol Spor ve Kırmızı Grup'ta 1. sırada yer alan Bursa Spor'la playoff müsabakaları sonucunda başarılı olan Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor Kulübü takımları da 1. Lig'e çıktı. 1. Lig'de ise playoff maçları bitmediği için henüz tescil durumu açıklanmadı. Küme düşen Kayseri Spor ligin tescil edilmemesini ve küme düşmenin kaldırılması talebinde bulunmuştu. Kayseri Spor'un itirazı geçersiz sayılırken sarı kırmızılıların yanı sıra puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Antalya Spor ve Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi de resmiyet kazandı.
6: Bundan tam 11 yıl önce 2015'te Türkiye sınır ihlali yapan Rus uçağını düşürmüştü. O dönem dünyada büyük ses getiren olay sonrası Türkiye ve Rusya savaşın eşiğine gelmişti. Peş peşe açıklamalar ve yoğun diplomasi sonrası tansiyon düşürülmüştü ama o günden sonra ulaşılamayan bir şey vardı. O da düşen Rus uçağının enkazı. 11 yıl sonra ilk kez Türkiye gazetesi muhabiri enkazı görüntüledi.
5: Bu görüntüleri ilk kaydeden yayın kuruluşu olma niteliği kazandık.
11: Tam 11 yıl sonra Türk jetlerinin düşürdüğü Rus uçağının enkazına ulaşıldı.
5: Bu görüntüler tarihi görüntüler. Bu uçak belki de savaşın da seyrini değiştirdi.
11: Türkiye gazetesi muhabirinin çektiği o görüntüler sadece TGRT Haber'de.
7: Bugün bu uçağı dünyada, dünya medyasında ilk defa buraya ulaşan İhlas Medya, Türkiye Gazetesi, TGRT, TG, Türkiye Gazetesi İnternet. Evet, biz ulaştık, biz görüntüledik.
11: Tarihler 24 Kasım 2015'i gösteriyordu. Suriye'de iç savaş en şiddetli dönemindeydi. Rusya rejim kuvvetlerinin yanında muhalif hedefleri bombalıyordu. Rus savaş uçağı birçok kez Türkiye sınırını ihlal etti. Defalarca uyarı yapıldı. İhlal devam etti ve o kritik karar verildi. Türk jetleri havalandı, sınır hattı karıştı. Rus Su-24 tipi savaş uçağı vuruldu. Uçak Türkmen bölgesinde dağlara çakıldı. Pilotlardan biri öldü, diğeri kurtuldu. O olay Ankara ve Moskova arasında krize neden oldu. İki ülke karşı karşıya gelmişti. Rusya sert konuştu, Türkiye kararlılık mesajı verdi.
9: Aksine Rusya da çok iyi biliyor ki
11: Ruslar aylarca bölgede uçağın enkazını aradı. Hatta yıllar sonra bile gazeteci ve aktivist gibi bölgeye gelen çok sayıda kişi arama yaptı. Ama kimse enkaza ulaşamadı.
7: Sürekli gözünüzün önüne bakacaksınız ki Ankodi, yani misket bombası ayağınızın altında kalmasın.
11: Yıllar sonra Esad rejimi çöktü. Türkmenler yeniden döndü. Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen Suriye'ye gitti ve sırra kadem basan o uçak enkazına ulaştı.
7: Rus uçağının parçaları farklı yerlerde ama gördüğünüz gibi
11: Bu o kadar kolay olmadı. Mayınlı yollar geçildi. Fırınlık mevkiindeki 45 dağ aşıldı.
7: Evet. Uçağın bir parçası da burada. Görüyorsunuz bu Suho 24'tü değil mi? 24. Su 24 uçağıydı bu. Çok can yaktı.
11: Zorlu yolculuğun ardından sonunda enkaz bulundu. Uçak düştüğü günkü gibiydi. Kanatlar parçalanmış, mühimmatlar çevreye saçılmış haldeydi.
5: O gün Türkmen Dağı'nda vurulan uçağın enkazına ulaştık. Bu dünyada bir ilk.
7: Bir büyük parçaya daha ulaştık.
11: Yıllar sonra olayın ardında FETÖ şüphesi çok konuşuldu. Bazı emekli askerler süreç yönetilebilirdi dedi. Genel kanaat söz konusu ihlal Rus uçağı vurulmadan da çözülebilirdi oldu.
5: İşte o 11 yıl önce bütün dünyayı sarsan hadisenin söz konusu olan Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 Suho uçağı buraya düştü.
11: Rusya ve Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren uçağın enkazı 11 yıl sonra ilk kez görüntülenmiş oldu.
7: Bakın dişlileri halen paslanmamış. Bir Rus bayrağı veya emaresi arıyorum. Bulamadım, yok.
6: Bu saat dilimini bitirdik değerli izleyiciler. Araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
11: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
10: Çek abi, çek. Anay kızlar, anay.
8: Dilencinin pişkinliği bu kadarına da pes dedirtti. Zabıta müdürlüğüne güle oynaya girdi.
10: Çek abi, çek!
8: Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Dilenciler Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Yakalanan dilencilerden biri içeriye böyle girdi.
10: Çek abi, çek! Anay kızlar, anay!
8: Dilencinin rahat ve umursamaz tavrı dikkat çekti.
10: Çek!
8: Yakalanan dilencilere kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.
11: Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgesinde eğitim sistemi büyük bir krizle karşı karşıya. Valonya, Brüksel Federasyonu'nda 27 Mayıs'ta oylanması beklenen eğitim reform paketi öğretmenleri yeniden greve götürdü. Belçika'da öğretmenler okul girişlerine barikat kurarak meslektaşlarının sınıflara girmesini engelledi. Birçok okulda eğitim tamamen dururken bazı yönetimler de grevcilere destek vererek öğrencilere izin verdi. Sınav dönemine yaklaşılırken yaşanan bu kriz binlerce öğrenciyi derssiz bıraktı. Ailelerse bir yandan öğretmenlerin taleplerine destek verirken diğer yandan eğitim kaybı endişesi yaşıyor. Tartışmalı reform paketinde öğretmen sayısının azaltılması, okul yemek hizmetlerinin kaldırılması, aidatların artırılması ve emeklilik haklarında kısıtlamalar yer alıyor. Sendikalar reformun geri çekilmesini isterken hükümet kanadı ise geri adım atmıyor.
12: TGRT FM.
13: Şimdi reklamlar.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
16: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
17: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
20: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
27: TGRT FM.
18: Şimdi reklamlar.
28: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
29: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
30: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
31: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
18: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
32: Buyurun.
33: Ben miyim?
32: Evet.
33: Hayırlı günler Osman dede.
34: Hayırlı günler efendim, buyurun.
33: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
18: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: Senle hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Gönlünüz rahat olsun, kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle ve sporcularla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine değindi. Ülkemizi bu beladan kurtaracağız dedi. Ve AK Parti'den Devlet Bahçeli'nin önerisine destek, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarına tam destek verdi. Cumhur İttifakı'nı bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirten Çelik, yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Çelik'in gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gençlik kürelerine yönelik eleştirileri de vardı. Baştan aşağı yanlış dedi. Ve yasa dışı bahsin maliyeti 60 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahsiyle ilişkin açıklamalar yaptı. Yasa dışı bahsin yılda 20 ile 60 milyar dolar kaybı yol açtığını söyledi. Hazırlanan eylem planına ilişkin detayları paylaştı. Ve Vali Tuncay Soner'in 5 aracında DNA incelemesi 6 yıl sonra yeniden açılan ve çarpıcı bilgilere ulaşılan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme var. Dönemin valisi Tuncay Soner'in 5 aracı mercek altında araçlarda Gülistan'dan iz aranıyor. Ve TFF ligleri tescil etti. Türkiye Futbol Federasyonu ligleri tescil etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu tescillenmiş oldu. Süper Lig'de 3 takım küme düştü. Evet değerli izleyiciler, yasa dışı bahis Türkiye'yi mahvediyor. Engellenemiyordu ama Cevdet Yılmaz yeni tedbirler alıyoruz dedi. 60 milyar dolara yakın Türkiye'ye bir maliyeti var. Bu yasa dışı bahsin. Siz de yasaklansın etiketiyle bize görüşlerinizi yazın lütfen. Başlayalım.
6: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta birbirinden renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlandı. Türkiye göklerden denizin derinliklerine kadar kırmızı beyaza büründü. Az sonra. Kurban Bayramı öncesinde otogarlarda bilet bulma telaşı yaşanıyor. Bunu bilen fırsatçılar da bilet fiyatlarına faiz zamlar yapmak için hazırda bekliyor. Ulaştırma Bakanlığı ise sıkı denetimler yaparak fırsatçılara göz açtırmıyor. Az sonra. Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken hayvan pazarları da hareketli. Peki küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ne kadardan satılıyor? Vatandaş daha çok hangisini tercih ediyor? Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
7: Avrupa Ligi şampiyonu İstanbul'da belli olacak. Freiburg ile Aston Villa bu akşam 22'de Beşiktaş stadında karşılaşacak. Dev maç için İstanbul'da bazı

0: ...lerini kullandı. İstanbul'da Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. Maç bitimine kadar alternatif yollar kullanılacak.
1: Alkışlarınızla efsane bir futbolcu İlhan Mansız.
0: Avrupa Ligi kupası futbolculardan önce taraftarla buluştu. Beşiktaş meydanına kupayı İlhan Mansız getirdi.
2: Bugün 19 Mayıs. Spor ve Gençlik Bayramı kutlu olsun. Çok önemli günde bu tarz organizasyonun İstanbul'da olması bizim adımıza gurur verici.
0: Taraftarlar Avrupa Ligi kupasıyla fotoğraf çektirdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in küçük yaş grupları gösteri maçı yaptı. İstanbul'daki finaller İngiliz ekiplerine yarıyor. Daha önceki 4 finalde kupa 3 kez adaya gitti. İstanbul ayrıca Prens William'ı ağırlayacak. Aston Villa taraftarı olan Galler Prensi William'ın final için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Prens William yarı final maçında tribünde çılgınca sevinirken görüntülenmişti.
3: Yurdun dört bir yanı yağışlarla mücadelede Tokat ve Amasya'da taşkın alarmı verildi. Bölgede okullar tatil edildi. Sadece Tokat ve Amasya değil diğer illerde de sağanaktan nasibini aldı. Evler, iş yerleri, seralar su altında kaldı. Hayat zorlaştı.
0: Meteoroloji uyardı. Felaket vurdu. Bulutlar adeta içini boşalttı. Her yeri sağanak esir aldı. Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından korkulan oldu. Yurt genelinde başlayan şiddetli sağanak gece yarısı şiddetini artırarak sele dönüştü. Kent merkezleri göle döndü. Samsun'da sokaklar nehre döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Kastamonu'da ise sağanak sonrası coşan debi önünde ne varsa yuttu. Yürüyüş köprüsünü kağıt gibi yıkıp geçti. Şiddetli akan derenin taşıdığı kızıl toprak Bartın Irmağı'nın rengini de kan kırmızısına boyadı. Tokat ve Amasya'da da sağanak günlerdir devam ediyor. İki ilde su seviyelerinin yükselmesiyle birlikte taşkın alarmı verildi. Çeşitli önlemlerin alındığı bölgelerde yarın okullar tatil edildi. Tokat'ta bazı evleri su bastı. Cadde ve sokaklar su altında kaldı.
4: Aşırı yağışların meydana gelmesi ile karşı karşıya kalıyoruz.
0: Taşkın riskine karşı çevrede bulunan bazı köylerde tahliye kararı alındı. Jandarma ekipleri evleri tek tek gezip vatandaşı uyardı. Amasya'da da durum farksız, manzara korkunçtu. Yeşil ırmak taştı. Bölgenin can damarı olan tarım arazilerini ve seraları yuttu. Tam 5850 dekar tarım arazisi taşkından etkilendi. Taşkın riski nedeniyle gezi yolu kenarına toprakla set örüldü. Vatandaşlardan dere yataklarından uzak durmaları istendi. Peki kabus bitti mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışlı hava vites artırıyor. Gök gürültülü ve şiddetli yağışların yurdu esir almaya devam etmesi bekleniyor.
3: Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 45 yaşındaki Erol Türksever kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti.
0: Ruhsatsız madenden kara haber geldi. Göçük'te kalan işçi hayatını kaybetti. Acı olay Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'nde yaşandı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen maden ocağında facia yaşandı. Yaşanan Göçük'te Erol Türksever isimli işçi toprak kütlesinin altında kaldı. Olay sonrası AFAD, sağlık ve polis ekipleri harekete geçti. Toprak altından çıkarılan 45 yaşındaki Türksever ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Türksever'e uzun süre kalp masajı uygulandı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bir ocağa daha ateş düştü.
3: Evet, Erzincan Zonguldak'ta gene kaçak bir maden ocağı ve bir kişi, ekranda gördüğünüz kardeşimize, hayatını kaybetti. Erzincan, adını da hemen söyleyeyim, kardeşimizin Erol Türksever vefat etti. Zonguldak'ta bir kaçak maden ocağı burası, yani ruhsatsız demek kaçak.

0: demek. Yani evinin önünde, bahçesinde, tarlasında kömür olduğunu düşünen herkes kazıyor orayı. 3-4 kişi yerin altına iniliyor. Buralara damar deniyor. Bir damar bulduğu zaman oradan gidiliyor. Galeriler açılıyor. Ve ondan sonra kömürler çıkarılıp satılıyor. Ama ruhsatsız olduğu için gereken tedbir alınmayınca da böyle ölümler oluyor. Daha önce de olmuştu. Bu programda defalarca söyledik. Bugün Mayıs ayının işte 20'sindeyiz. Birkaç ay içerisinde bir kaçak maden ocağında bir tane daha olur. Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarının yerleri belli. İstense hemen valilik onları saptar ve hemen anında kapatır ama nedense bu kaçak maden ocakları ile ilgili yıllardır da herhangi bir adım atılmıyor. Sağlık raporu almak için hastanelerde kuyruk bekleme devri kapandı. Süreç dijitale taşındı. Artık e-nabızdan tek tıkla belge alınabilecek, mühür şartı tarihe karışacak. Engelli ve kronik hastaların raporları da uzaktan yenilenecek.
1: Sağlıklı Türkiye yüzyılı diyoruz. Koruyan, geliştiren, üreten sağlık diyoruz.
2: Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Dijital rapor dönemi başladı. Hastanede sağlık raporu kuyruğu sona erdi. Lisans gerektirmeyen spor ve sosyal aktiviteler için rapor istenmeyecek. Sağlık sorunu olmayan e-nabızdan tek tıkla sağlık durum belgesi oluşturabilecek.
3: Bugün baktığınız zaman hem ulaşılabilirlik, hem bilgi, hem altyapı anlamında Türkiye gerçekten dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi.
2: Tam teşekküllü ve 3 Ekim'li olmak üzere 2 ayrı sağlık kurulu modeli hayata geçirilecek. İstisnai durumlar dışında raporlar yalnızca 3 Ekim imzasıyla düzenlenecek. Üstelik mühür ve başhekim onayı gerekmeyecek. İşe giriş raporları da kolaylaştırıldı. Kamu hekimlerinin tamamı bu raporu düzenleyebilecek.
1: Dünya insanları Türkiye'nin sağlık sistemini örnek almaya çalışıyor. Artık biz sağlık hizmetleriyle dünyanın örnek alan ülkesiyiz.
2: Engelli ve kronik hastaların raporları uzaktan değerlendirmeyle yenilenebilecek. Hastanelerde rapor başvuru merkezi kurulacak. Sağlık raporu işlemleri tek noktadan yapılacak. Sağlık kurulları standart olacak ve oy çokluğuyla karar alacak. İngilizce dil desteği eklenecek, raporlar dünyada da geçerli hale gelecek.
0: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 50 ülke ve 10 bin askeri personelin katılımıyla Efes 2026 tatbikatı sürüyor. Türk savunma sanayinin gözlü ürünleri ise dev tatbikatta bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Dosta güven, düşmana korku verdi.

0: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. Tatbikatta Türk ordusu denizden karaya çıkarma harekatını başarıyla tamamladı. Hız, koordinasyon ve yüksek muharebe kabiliyeti dikkat çekti. Tatbikatta nefes kesen anlar yaşandı. Savunma sanayimizin yerli ve milli sistemleri de Doğan Bey Atış ve Tatbikat alanında tek çatı altında toplantı.
1: Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopteri Alpin.
0: Titra Teknoloji'nin ürettiği Alpin, zorlu coğrafi koşullarda görev yapabilme kabiliyetine sahip.
1: 9 saat havada kalıyor, 200 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor.
0: Anka, insansız hava aracı TUSAŞ tarafından üretildi.
1: Türkiye'nin yerli ve milli hamlesinin en dikkat çeken hava araçlarından biri olan Anka insansız hava aracı.
0: Anka, akıllı mühimmatlarla taarruz görevi de icra edebiliyor.
1: 30 saate kadar havada kalıyor, binlerce kilometrelik alanı tarıyor.
0: İşte Türkiye'nin 1500 kilometre üzeri menzile ve hipersonik hıza sahip milli balistik füzesi.
1: Henüz daha envanterde olmayan ancak bu yıl envantere girmesi beklenen Roketsan tarafından üretilen uzun menzilli balistik füzelerimizden olan Typhoon Block 4.
0: Typhoon Block 4, Roketsan tarafından geliştirildi.
1: Onu diğer füzelerden ayıran en çarpıcı özelliği ise hipersonik hızda hedefe yaklaşırken manevra yapabilmesi.
0: Ve SeaTech'in ürettiği kara kutu.
1: İşte 3 kilogram ağırlığıyla öne çıkan milli hamlemiz kara kutu. Hürjet, Hürkuş ve Kaan'ın kara kutuları da yerli ve milli olarak üretiliyor.
0: Milli kara kutu 1100 derece sıcaklığa ve 6000 metre derinlikteki basınca kadar dayanabiliyor. 25 saat kesintisiz kayıt yapıyor. Sergide 55 yerli ve milli firma ürünlerini tanıtıyor. Türk savunma sanayisi de tam bağımsızlık hedefiyle Gökvatan'da, Mavi Vatan'da ve 784 bin kilometre karede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücüne güç katmayı sürdürüyor.
2: 'Online alışveriş çığ gibi büyüyor. Vatandaşlar artık mağaza mağaza dolaşmak yerine tek tıkla sipariş veriyor. E-ticaret hacmi son 4 yılda tam 12 kat büyüdü ancak halen denemeden almam diyenler de var.
3: Şunu beğendim. Tamamdır. Tek tıkla sipariş verdim. Evet, vatandaşlar artık benim gibi yapıyor, mağaza mağaza dolaşmıyor, tek tıkla sipariş veriyor.
4: Daha güzel şeyler var, modeller daha fazla ve indirim de oluyor. Yani gezmektense böyle kalabalıkta tabii ki online ticaret daha iyi ve ben de onu tercih ediyorum.
5: Ben mağaza mağaza dolaşmayı tercih ediyorum. Görüp denemek almak daha basit geliyor.
6: Ben çok mağaza gezmeyi sevmiyorum. Online'da daha çabuk aratıyorum, direkt istediğim ürünü buluyorum.
3: 2021-2025 yılları arasında e-ticaret hacmi yaklaşık 12 kat büyüdü. Toplam hacim ise 10 trilyon 603 milyarı aştı.
7: İş olmuyor yani. Hepsi internetten alışveriş yapıyor. Biz de böyle bekliyoruz.
6: Online daha mantıklı artık. Çünkü artık yerinde gördüklerimiz de eskisi kadar şey hoşuna gitmiyor. Orada gördüğümüz modellerde görüyoruz, üstünde görüyoruz. Daha detaylı oluyor. O yüzden online'ı ben daha çok tercih ediyorum.
3: Online mağazalarda pek çok ürün mağazalara göre daha uygun fiyata satılabiliyor. Bunun nedeni kira, personel ve diğer giderlerin daha az olması.
8: Hiçbir ücret vermeden, hiçbir vergi yatırmadan 400 lira, 200 liraya elbise satılıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum.
9: Değişim hakları varsa yapabilirler yani online. Ama canlı canlı görmek, beden ölçmek daha iyi olur.
6: Denemem lazım, görmem lazım. Online'da böyle olmuyor ama. İstediğim gibi gelmiyor mesela.
3: İlk zamanlarda vatandaşların aklında acaba dolandırılır mıyım sorusu vardı. Ancak güvenli ödemeyle beraber bu soru rafa kalktı ve vatandaşlar online alışverişe yöneldi.
10: Dolandırılma hissiyatı her zaman var. En kurumsal firmadan alsam acaba bunlar da dolandırır mı diye düşünüyoruz.
11: Ben kendim denemeden almak istemem. Ben kendim direkt mağazada almayı tercih ediyorum.
6: Mağazada uğraşmaktansa sırada bekleme yok sonuçta. En son kapatıcı aldım. İndirime girmişti, 300'e aldım. Bir de online alışverişte daha çok indirim oluyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Bölgesel ve küresel gelişmeler görüşmenin ana gündemindeydi.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı İsrail'in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.
13: TGRT FM.
14: Şimdi reklamlar.
15: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
16: Çocuklar bayılıyor gülsan fındık ezmesi.
15: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
17: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
15: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
14: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
13: TGRT FM.
14: Şimdi reklamlar.
15: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
20: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
21: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
22: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
23: Canım karım.
22: Ula senin ne işin var burada?
23: Ula Asu senin ne işin var burada?
22: Araba almaya geldim.
23: Ben de.
24: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
23: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
22: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
14: Reklamları dinlediniz.
13: TGRT FM.
15: TGRT FM Haber.
25: Mayıs'ta.
12: da yine asılsız suçlamalarla ortaya çıktılar. Atina'ya Ankara'dan sert cevap geldi.
0: Megali idea hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsü başarısız olan Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız Pontus iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır.
12: Dışişleri Bakanlığı, Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve yaptığı mezalimin Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporları ve Lozan Barış Anlaşması'nda kayıt altına alındığını hatırlattı.
1: Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun.
0: Yunan makamları siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçmeli ve 1821 yılında Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarının yanı sıra 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali girişimiyle başlayan ve Batı Anadolu'daki Türklere ve diğer etnik gruplara karşı yürütülen mezalimi anmalıdır.
1: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir.
12: Bakanlık Yunanistan'a gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmaktan vazgeçin çağrısı yaptı. Barış ve işbirliği için tutum almaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
4: Bölgemizin istikrarını, güvenliğini ve huzurunu biz bir bütün olarak görüyoruz.
2: Suç dosyası epey kabarık olan Daltonlar çetesi son olarak ağır ceza hakimini tehdit etti. Hakimin ölümle tehdit edildiği mesajlar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.
5: Adam öldürme, kundaklama, silahlı saldırı, işlemedikleri suç kalmadı. Son olarak ağır ceza hakimini de hedef aldılar, ölümle tehdit ettiler. Kendilerine Daltonlar ismini veren çete bu kez tehdit suçlamasıyla gündemde. Hedefte bilinen bir kanun adamı var. O isim İstanbul'da organize suç örgütlerine karşı yürüttüğü davalarla tanınan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar. Tehdit mesajları 2025'in Aralık ayına ait. Gönderilen kişi ise doğrudan hakim Ali Onur Atar değil, kardeşi Umut Atar'dı. Mesajlarda açık açık abinden sebep seni de öldüreceğiz, her an bizi bekle yazıyordu. Polis o mesajların izini sürdü, ardından Daltonlar çetesi çıktı. Savcılık tehditlerin örgüt liderlerinden Barış Boyun dosyasındaki verilen cezalardan dolayı gerçekleştiği bilgisine ulaştı. Mesajların atıldığı GSM hattının Bayrampaşa'daki bir iş yerinden alındığı tespit edildi. Operasyon düzenlendi. Çok sayıda yabancı sim kartla tehditte kullanılan hat ele geçirildi. Dükkan sahibi tutuklandı. Soruşturma tamamlandı. Dosyada örgüt lideri olarak Beratcan Gökdemir'in de olduğu toplam 7 şüpheli hakkında suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak suçundan 9 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
2: Sabahın günaydın ekinden geçirelim değerli izleyiciler. Kardeşleri Naciye Koçak'a savcılığa şikayet etti. Ölen annesini gizlice defnetti diye. Miras kavgalarıyla sık sık gündeme gelen Türkiye'nin en zenginlerinden Koçak ailesi bir kez daha karıştı. Recai ve Necati Koçak kardeşler, anneleri Servet Koçak'ın 89 yaşında ölümünü kendilerinden gizleyen ve habersiz şekilde defneden kız kardeşleri Naciye Koçak'a savcılığa sevk etti diyor değerli izleyiciler. Sosyetik ailelerde de bu tür meseleler bir türlü bitmek bilmiyor. Dev moda zinciri Mango'nun patronu İsa Gandic 2 yıl önce oğlu ile çıktığı bir doğa yürüyüşü sırasında hayatını kaybetmişti. Gandic'in oğlu babasının hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında İspanya'da gözaltına alındı.
12: Mango'nun kurucusu İsa Gandic 2024 yılında oğluyla dağ yürüyüşü sırasında hayatını kaybetmişti. Financial Times'ta yer alan habere göre milyarder ismin oğlu babasının 2024 yılında bir dağ yürüyüşü sırasında hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında İspanya'da polis tarafından gözaltına alındı. Katalan polisi 2010'ların ortalarında İspanyol moda devini yöneten Jonathan Andic'in salı günü gözaltına alındığını doğruladı. İsa Gandic şirketin başkanı iken Jonathan'a giderek artan sorumluluklar vermiş ve 2014 Theo'nun CEO yapmıştı. Ancak her geçen gün artan kayıpların ardından Issa Kandic kontrolü yeniden ele almış ve 2020'de Ruiz'i CEO olarak atamıştı. Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki Issa Kandic Ermay, Mango'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıydı ve Forbes'a göre hayatını kaybettiğinde 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin insanlarından biriydi.
2: Değerli izleyiciler, Servet Öde Travis'i dinle diyor. Ünlü hip-hopçı Travis Scott Türkiye'ye geliyor değerli izleyiciler. Ne zaman geliyor hemen onu da söyleyelim. 31 Mayıs'a Temak'ın organizasyonuyla İstanbul'a gelecek ve Rixos Tersane Grand Factory'de DJ kabinin başına geçecek diyor. Ve onu locadan izlemenin, yani yakından izlemenin bedeli 3 milyondan başlayıp 8 milyona kadar çıkıyor değerli izleyiciler. Normal biletler 25 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar çıkarken loca fiyatları 60 bin euro ile 150 bin euro arasında değişiyor. 35 yaşındaki Yıldız ismin cep yakan fiyatlı loca biletlerinin tamamı tükenmiş bu arada. Gece saat 1'e kadar sürecek olan programda katılımcılara R&B ve EDM müzikleri sunulacak. Bu özel gece Travis Scott'ın dünya genelindeki devasa konserler arasında hayranlarıyla en doğrudan temas kurduğu sayılı şovlardan biri olarak öne çıkacak diyor haberde. Amerika ile İran arasındaki kriz küresel dengeleri sarsan bir güç mücadelesine dönüşmüş durumda. Her iki tarafın da geri adım atmayı reddetmesi müzakere masasını kör düğüm haline getirdi. Washington-Tahran hattındaki kırmızı çizgileri sizin için derledik.
5: İran savaşında diplomasi trafiği hızlansa da Washington-Tahran hattındaki uçurum bir türlü kapanmıyor. Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde tarafların karşılıklı teklifleri masada adeta birer kırmızı çizgi savaşına dönüştü. Masadaki en büyük tıkanıklık İran'ın nükleer programı. Washington, İran'ın uranyum zenginleştirmesini tamamen sıfırlamasını ve elindeki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş stoğu ülke dışına çıkarmasını istiyor. Tahran'ın cevabı ise net. Nükleer hakkımızdan ve altyapımızdan kesinlikle vazgeçmeyiz. Taraflar arasında ekonomik cephedeki pazarlıklar da sert. Amerika, İran'ın dondurulan milyarlarca dolarlık varlığını nükleer tavizlerle paralel olarak %25'lik dilimlerle serbest bırakmayı öneriyor. Tahran'sa aşamalı planı reddediyor. Tüm yaptırımlar kalkmalı, paranın tamamı tek seferde iade edilmeli diyor. Görüşmelerin kör düğüm olduğu diğer bir noktada Hürmüz Boğazı. ABD Hürmüz Boğazı'nın derhal ve koşulsuz olarak gemi trafiğine açılmasını istiyor. İran tarafı ise bundan böyle boğazdan yapılacak geçişlerin kendi kontrolünde olacağını ve ücretlendirme yapacağını vurguluyor. Krizin yeni ve en radikal maddesi ise savaş tazminatı. İran, bölgedeki Amerikan hava saldırılarının yol açtığı yıkım için Washington'dan resmi tazminat talep ediyor. Beyaz Saray ise İran'a herhangi bir isim altında ödeme yapmayı kesin bir dille reddediyor. Diplomasi trafiği hızlansa da Washington'la Tahran arasındaki çok katmanlı kriz şimdilik çözümden uzak görünüyor. Nükleer programdan yaptırımlara, Hürmüz Boğazı'ndan savaş tazminatı tartışmalarına kadar her başlık tarafların geri adım atmakta isteksiz olduğunu gösteriyor. Gözler şimdi arabulucu ülkelerin bu derin uçurumu kapatıp kapatamayacağında. Ancak mevcut tablo yakın vadede kapsamlı bir anlaşmadan çok kontrollü gerilim ve sınırlı diplomatik temasların devam edeceğine işaret ediyor.
2: İsrail Doğu Akdeniz'deki uluslararası sularda deniz aydutluğu yapmaya devam ediyor. Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna yönelik hukuksuz saldırısını sürdüren İsrail askerleri ikinci günde de çok sayıda aktivisti gözaltına aldı.
3: Ateş ediyorlar arkadaşlar.
12: Botlarla sıkıştırdılar, plastik mermiyle ateş ettiler. Denizde haydutluk yapan İsrail askerleri Akdeniz'deki hukuksuz müdahalelerine yine devam ettiler. İsrail insani yardım ulaştırmak üzere Gazze'ye doğru yol alan küresel Sumut filosuna yönelik saldırılarını ikinci günde de sürdürdü. Doğu Akdeniz'de Gazze'ye doğru yoluna devam eden tekneleri kuşatan İsrail askerleri uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saydı. Andros teknesine çıkan İsrail askerlerinin elleriyle kameraları kapattığı anlar kameralara yansıdı. İsrail askerleri hukuksuz saldırılarını silah kullanarak sürdürdü. Teknelere ateş etti. Askerler filoda yer alan teknelere zorla bindi. Aktivistler İsrail'in müdahalesine karşı kararlılık mesajı verdi.
7: İsrail'in müdahalesine karşı son derece sakin, huzurlu ve kararlıyız. Olabilecekleri sükunetle bekliyoruz.
8: Hiçbir şekilde korku hissetmiyoruz. İnşallah hedefimize ulaşıncaya kadar devam edeceğiz.
12: Müdahale sırasında dalgalarla boğuşan tekneler büyük tehlike atlattı. O anlarda filodaki bir tekne İsrail askeri gemisiyle burun buruna geldi. İsrail askerleri teknelerde bulunan çok sayıda aktivisti kaçırarak alıkoydu. İsrailli korsan askerler Sumut filosundaki son tekneye de müdahale etti. Hak İş Başkanı Mahmut Aslan dahil tüm aktivistler alıkoyuldu. Küresel Sumut filosundaki 50'den fazla teknede bulunan 426 aktivist 14 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye doğru açılmıştı. İsrail teknelere ilk olarak pazartesi günü müdahale etmiş ve onlarca aktivisti kaçırmıştı.
2: Hırvatistan tarihinde bir ilk. Hırvat Cumhurbaşkanı İsrail'in Zagreb'e yeni elçi atamasını reddetti. Kararı Tel Aviv'in yanlış politikalarına karşı aldığını duyurdu.
5: İsrail'e karşı tarihi bir duruş sergiledi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı ülke tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
9: Na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih.
5: Hırvat lider Zoran Milanović Tel Aviv'in yeni Zagreb elçisi olarak önerdiği Nisan Amdur'un atanmasına onay vermedi. Milanović Tel Aviv'in yanlış politikalarından ötürü elçiyi reddettiğini duyurdu.
9: Gruzya'yı Kafkaska država.
5: Böylece Hırvatistan tarihinde ilk kez bir büyük elçinin atanmasına onay verilmemiş oldu. Karar Hırvatistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada İsrail tarafından yeni büyükelçi olarak önerilen Amdur'un atamasına onay verilmeyeceği ifade edildi. Kararın İsrail'in mevcut politikaları nedeniyle alındığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Milanović'in kararını değiştirmeyeceği de ifade edildi.
9: Na dobrobit hrvatskog naroda.
5: İsrail'in eski Zagreb Büyükelçisi Gary Koren'in görev süresinin sona erdiği, Amdur'un ise sadece maslahat güzer statüsünde görev yapabileceği kaydedildi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı daha önce de eski İsrail elçisinin söylemlerine tepki göstermiş, kendisini Cumhurbaşkanlığına çağırmıştı. Bu durum iki ülke arasında diplomatik gerginliğe neden olmuştu.
2: Kurban Bayramı öncesinde otogarlarda bilet bulma telaşı yaşanıyor. Bunu bilen fırsatçılar da bilet fiyatlarına faiz zamlar yapmak için hazırda bekliyor. Ayrıca korsan taşımacılık yapanlar da fırsat kolluyor. Ulaştırma Bakanlığı sıkı denetimler yaparak fırsatçılara göz açtırmıyor.
5: Bayram yolculuğu öncesi ulaşımda sıkı denetim dönemi başlıyor. Amaç hem vatandaşın güvenliğini sağlamak hem de fırsatçılığın önüne geçmek.
10: Fırsatçılık var, otobüslerde var, her şeyde var. Olmayan bir şey yok ya. Geçtiğimiz bayram yer bulamadığım için gidememiştim, şimdi gidiyorum.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şehirler arası otobüs firmalarına yönelik denetimlerin artırılacağını duyurdu. Özellikle yoğun talebi fırsat bilerek fahiş fiyatlı bilet satan firmalara göz açtırılmayacak.
11: 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak.
5: Bakanlık ekipleri tarifeli yolcu taşımacılığı yapan tüm firmaları denetime tabi tutacak. Denetimler sadece terminallerde değil, karayollarında ve elektronik sistemler üzerinden de yapılacak.
25: Bilet de çok zor buldum. Ben buraya ilk geldiğimde kahve fiyatına bilet alıyordum ama şu an çok pahalı. Zam gelmiş hepsine. 200-300 lira. Çok kötü. Bir fırsatçılık var galiba.
5: UETDS yani Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi üzerinden otobüs hareketleri elektronik ortamda takip edilecek. Yetki belgesiz taşımacılık yapanlarla korsan taşımacılara idari işlem uygulanacak.
6: Bilet fiyatlarında bir artış var mı?
16: Tabii ki var. Çünkü bu bayram tatil 9 gün.
2: Ekonomiden geçelim değerli izleyiciler. Yaşlanan nüfus besi kritik hale getiriyor. Türkiye Sigorta ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Pensura 2026 raporunda yaşlanan nüfusun bireysel emeklilik sistemini stratejik hale getirdiği belirtildi. Raporda kamunun artan sağlık ve sigorta yükü nedeniyle beste kalıcılık için fon birikiminin kritik önemi vurgulandı. Marketlerde yeni sisteme geçilecek. Gıda israfı önlenecek. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçen un, makarna, pirinç gibi gıdalar artık hemen çöpe gitmeyecek. Uyarı bilgilendirmesi yapılan özel reyonlarda çok daha uygun fiyatla satışa sunulacak. Ancak süt ve et gibi çabuk bozulan gıdalarda son kullanma tarihi uygulaması esnetilmeden devam edecek.
25: Son tüketim tarihleri geçmiş ürünleri almıyorum.
17: Atılan en ufak bir pirinç tanesi bile benim için israftır yani.
18: Çöpe atmak yerine hayvanlara verebiliriz.
19: Gıda israfını bitirecek yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Artık market raflarında tavsiye edilen tüketimle son tüketim tarihi birbirine karışmayacak.
20: Tüketim tarihi sona yaklaşan ürünleri belki de Türkiye'nin %60'ı, %70'i alıyor.
19: Tavsiye edilen tüketim tarihi geçen bir ürünü alır mısınız?
20: Diyelim 400 liraysa geçen yılın çayı 300 liradır. Tercih edilebilir.
26: Sadece çöpe dökmüyorlar bu arada, parçalayıp çöpe döküyorlar. Millet toplamasın diye. Tazeyken ucuza yesi olmuyor.
19: Makarna, bakliyat veya çay gibi gıdalarda tavsiye edilen tüketim tarihi geçse bile ürün bozulmuyor, sadece lezzeti azalıyor.
27: Sağlık açıdan güvensiz olduğunu düşünmüyorum. Ama işte lezzet nefaset de önemlidir aslında, biliyorsunuz.
19: Tavsiye edilen tüketim tarihi geçen gıdalar artık çöpe atılmayacak. Diğer ürünlerden ayrılıp ayrı bir reyonda satışa sunulacak. Hem israf önlenecek hem vatandaş kazanacak.
28: Asla içime sürülmez ben.
29: Bence iyi bir uygulama. Bakarım, alırım. Yani bakliyatta sorun olmaz bence de.
30: Ben almıyorum. Almam da. Çünkü güvenmiyorum.
31: Tabii ki hayır, alınmaz bence. Sağlıklı olacağını düşünmüyorum yani.
32: Madem zararlıysa geri toplatılsın.
19: Zararlı değil de tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş.
32: Bence zararlı da adı değişiyor.
19: Süt, et ve peynir gibi çabuk bozulan ürünler son tüketim tarihi geçtikten sonra kesinlikle satılamayacak. Öte yandan bazı marketler son tüketim tarihi yaklaşan ürünler için ayrı raflar oluşturuyor. Hem vatandaş aynı ürünü daha ucuza alma imkanı buluyor, hem de israfın önüne geçilmiş oluyor.
33: Son tüketim tarihi yaklaşırsa bazen alıyorum. Hani hemen pişireyim diye. Yoksa almıyorum.
34: Ben şahsen alırım, kullanırım. Eşim ne kadar kabul etmezse, o son kullanma tarihine çok önem veren biri, ben vermiyorum.
19: Son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin piyasada bulunması halinde idari para cezası kesilecek ve ürünlere el konulacak.
35: Tavuk ürünlerini tüketenlerin zehirlenme oranı çok daha yüksek. Ondan dolayı kimseye de tavsiye etmem.
2: Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in ailesinin adalet arayışı sürüyor. 26 yaşındaki otomobil sürücüsünün tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren aile, sahil yolundaki kazada güvenlik kameralarının da kaza anında nasıl çalışmadığını soruyor. Tehdit mesajları almaya başlayan Acılı Dinç ailesi TGRT Haber'e konuştu.
5: Hayallerini heyecanla böyle anlatmıştı 14 yaşındaki Işıl Öykü. Ama bir magandanın kullandığı araç o hayalleri yarım bıraktı.
36: 18 Mayıs 2025 kızımla birlikte benim toprağa girdiğim tarihte.
37: Ben ona hep hayatımın anlamı diye hitap ettim. Prensesim diye hitap ettim. Ve prensesler gibi büyüttüm.
5: Kahreden olayın adresi İstanbul Pendik. Geçtiğimiz yıl 18 Mayıs'ta Erol Kaya Caddesi'nde 26 yaşındaki Ömer Faruk Ballı'nın kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'e çarptı. Liseli Öykü olay yerinde hayatını kaybetti.
37: Olay 17.20'de gerçekleşiyor. 17.50'de hastane polisi beni arıyor. 18.03'te kızımın cansız bedeni bana teslim edildi. Yani olaydan 43 dakika sonra. hastanede bana teslim edildi.
5: Kazadan sonra jet hızında soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları ve şoförün ifadesi alındı. Adalet bekleyen ailenin ortaya attığı iddialar gündeme geldi.
36: MOBESE soruyorsunuz, yok diyorlar. Tamam, araçta GPS cihazı vardır diyorsunuz. Araç kiralık bir araç kızıma çarpan. GPS cihazını talep ettik. Kiralık araç firması dedi ki benim araçlarımda GPS yok. Doğru olan tek şey kızımın adı, soyadı ve olayın gerçekleştiği tarih. Onun dışında söylenen hiçbir şey, katılan hiçbir evrak gerçeği yansıtmamakta.
0: Kaza anında kent güvenlik sistemlerine ait bu kameralar kayıtta değildi. Bu iddiayı öğrenen aile bir sürede tehdit mesajları aldı.
37: Kızımın hayatını kaybettiği noktada MOBESE var. Ve normalde de her bir MOBESE direğinde birisi 360 derece panoramik çekim yapan kamera olmak üzere 5 kamera yer alıyor. O gün o MOBESE direğindeki 5 kameranın da çalışmadığı söyleniyor bize. 1,5 kilometre içerisinde toplam 15 kamera var. Arabayı önden görebilecek kameralar çalışmıyor. Olay yerindeki 5 kamera birden hiç çalışmıyor.
0: 26 yaşındaki sürücünün kaza anındaki hızı kendisine göre 50 kilometreydi. Ancak görgü tanıkları aracın daha hızlı olduğunu öne sürdü.
36: Kendi çarptıkları çocuğu 18 dakika ölüme sürükleyen bir katil onlar. Yani bu da bir cinayet dosyası. Kimse buna kaza diyemez.
5: Işıl Öykü'nün ailesi de tıpkı Mati Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan'ın aileleri gibi tehdit mesajları almaya başladı.
37: 1 Kasım'daki duruşmamızın haftasında başladı. Bu Mart'ın sonlarına kadar, Nisan ayına kadar yaklaşık 5-6 ay kadar bu tehdit telefonları, mesajları devam etti. Davadan çekilmezseniz sizi paramparça edeceğiz, sizi şöyle öldüreceğiz, böyle öldüreceğiz. Işıl'ın mezarına bunları yapacağız, yakıp yıkacağız o mezarı. Davadan geri çekilmemiz için.
5: Tutuksuz sürücü hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame düzenlenirken Dinç ailesinin ise tek isteği adalet.
37: Kızımızın adaletine ihtiyacımız var ve maalesef karartılmaya çalışılan bu dosyada devletin kızıma bir adalet borcu var ve o borcu ödesinler bize. Biz başka hiçbir şey istemiyoruz.
2: Ve Yaprak'la şimdi ekonomiye bakalım. Yaprak, günaydın.
1: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize. Bugün piyasaları açık. Haftanın da tam ortasındayız. Bir taraftan da çok önemli gelişmeler de yaşanıyor. Trump'ın yapmış olduğu, dün yapmış olduğu açıklamalar önemli. Bugün sabah saatlerinde de yine önemli bir ziyaret ve görüşme gerçekleşti. Bu dakikalar itibariyle de devam ediyor. Biliyorsunuz Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. Bunların evet. Hepsinin tabii ki piyasalara bir yansıması olacak. İsterseniz döviz piyasalarıyla başlayalım.
2: Başlayalım.
1: Evet, dolara baktığımızda dolarda dün de vermiştik 45 lira 58 kuruş seviyeleri korunduğunu söyleyebiliriz. Euro 53 lira sınırında, 52 lira 90 kuruşta. Gram altına baktığımızda orada düşüşlerin devam ettiğini görüyoruz. 6551 liraya kadar geriledi altının gramı. Borsa dün resmi tatildi 19 Mayıs nedeniyle, bugün bir açılış yapacak. Burada da 14.000 puanın biraz daha üzerindeki bir seviyeyle güne başlayacak. Devam edelim hemen diğer verilere de baktığımızda çeyrek altın 10.836 lira, yarım 21.671 lira, tam 43.210 lira seviyesinde. Ve Bitcoin'e baktığımızda 77.190 dolar seviyesini görüyoruz. Litecoin 54 dolar, Ethereum 2126 dolarda, Ripple 1 dolar 36 sent.
2: Evet, piyasalar böyleydi. Orta Doğu krizinin acı faturasına bakalım. Korkutan evet. Bir rapor var. Milyonlar yoksulluğa sürünecek diyor Birleşmiş Milletler. Nasıl olacak bu?
1: Valla aslında hiç kimsenin, hiçbir ülkenin dayanacak gücü kalmadı. Tahammül sınırlarını da zorluyor esasında. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den bahsediyorum. Diğer taraftan dün çok önemli bir açıklaması vardı. İşte bir saat sonra aslında saldıracaktık ama bizimle anlaşmak istediler şeklindeydi Donald Trump'ın. Öte taraftan bugün az önce de söyledim, çok önemli bir ziyaret var. Putin Çin'de. Burada tabii ki iki ülke ilişkileri masaya yatırılıyor ama stratejik ortak olduğunu da düşünürsek Amerika-İran-İsrail savaşının da önemli olacağını söyleyebiliriz bu gündeme ilişkin. Diğer taraftan tabii ki bu Ekonomik veriler sürekli revize ediliyor. Savaş uzadıkça da muhtemelen bizim bugün bile konuştuğumuz rakamlar artık gerçekleşemeyecek rakamlar olabilir. Bunu düşünüyor, öngörüyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler'in küresel büyüme tahmini var. Burada bu tahminin düşürüldüğünü söyleyelim. %2,5'a çekildi küresel büyüme. Diğer taraftan enflasyon da küresel manada %3,9'a yükselecek gibi görülüyor. Diğer taraftan şunu hemen söyleyelim. Yani birçok ülkede hane halkının alım gücünün de düşeceği belirtiliyor Birleşmiş Milletler raporuna baktığımızda. Burada da tabii ki özellikle enerji maliyetleri kaynaklı bir enflasyonda yükseliş var. Bu etkiliyor. Diğer taraftan başından beri konuşuyoruz. Aslında ilk günlerde belki Brent petrolü konuşuyorduk. Fakat sonrasında çok hızlı bir şekilde gıda fiyatlarını da konuşmaya başladık. Burada gübre fiyatlarını konuşmaya başladık. Oradaki yükselişlerin devam ettiğini söyleyelim. Bir de yani nakliye meselesi var ki orada da maliyetlerin giderek arttığını görüyoruz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler bu tehlikeye dikkat çekiyor. Şimdi haneleri fakirleştirecek dedi Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması. Avrupa Birliği'ne baktığımızda da Avrupa'da da özellikle şunu hemen söyleyelim. Büyüme rakamları yine revize edildi. Hatta gelecek yıl 2,2 büyüme beklenirken bu 2'ye çekildi. Diğer taraftan tabii ki enflasyonda da orada da ciddi bir kaygının oluştuğunu söyleyebiliriz.
2: Peki, İstanbul Kongre Turizmi'nde son 10 yılın en güçlü küresel performansını yakaladı. Bu arada bu akşam Aston Villa Freiburg maçı da var.
1: Evet.
2: Yaprak. Çok sayıda taraftar geldi, binlerce taraftar, ama bir yandan da böyle kongre turizmi, İstanbul bayağı dünyanın merkezinde.
1: Yani kongre turizmi, evet, spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Üstelik de bugün gerçekten çok güzel bir manzaraya karşı oynayacaklar. Onu da hemen söyleyelim. Yani gelenler, evet, futbol açısından belki seyrine doyum olmayan dakikaları yaşayacaklar. Ama o müsabakanın gerçekleştiği nokta içinde tamamıyla İstanbul Boğazı'nı görüyor, biliyorsunuz. Böyle bir manzarayı da soluma şansına sahip olacaklar. İstanbul önemli bir destinasyon. Yani 2016 yılında biraz bu kongre turizmi açısından gerilemiştik. Ama bu sene rakamlar çok iyi. Zaten bu senenin daha başından konuşmuyor. Daha doğrusu geçen senenin son çeyreği itibariyle biz bunu konuşmaya başlamıştık. Takvim yavaş yavaş belli oluyordu. Bu sene 95 önemli uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak İstanbul. Bu da rakiplerine göre ön plana çıkardı. Bu kongrelerle birlikte Avrupa'da 13. sıraya tekrar geldik biz. Çünkü yani 100. sıralara gerilemiştik, hatta biraz daha yukarıda olabilir. Evet. Dünyaya baktığımızda da 18. sıraya geldik. Bizim rakiplerimiz var. Onlar hangi ülkeler, onu da hemen söyleyelim. Onları geçmeyi hedefliyoruz tabii ki. İlk sırada dünyada Lisbon geliyor kongre turizminde. İkinci sırada Paris'i görüyoruz. Üçüncü sırada da Barcelona var ki önemli büyük kentler, onlarda çok fazla alternatifi var. Turizm açısından da önemli destinasyonlar. Fakat biz burada çeşitlendirmeyi amaçladığımız için hem turizmcilik açısından bir takım işbirlikleri yapmaya başladılar sektörün önde gelenleri. Diğer taraftan da bir bayrak taşıyıcımız var, biliyorsunuz, Türk Hava Yolları. Onunla da yoğun bir işbirliği içerisinde olduğumuzu söyleyelim. Yani biz önümüzdeki seneleri itibariyle fark atarız gibi geliyor bu anlamda da.
2: Peki, son olarak sağlık raporlarında yeni dönem e-nabızdan tek tıkla sağlık raporu alınabilecek. Nasıl olacak bu?
1: Bu yani şöyle, şimdi birkaç hekimin olacağı o kurullardan bahsetmiyorum. E-nabız üzerinde tek hekimin sorumluluğunda olan sağlık raporları alınacak. Orada sorular sorulacak. O sorulara göre de bir yönlendirme yapılacak. Yani sorularla eğer durumunuz eşleşmiyorsa, daha fazla hekimin onayına ihtiyaç varsa, hastanelerde bir başvuru merkezi ve başvuru takip merkezi oluşturulacak. 3 hekimli kurullar yine hastanelerde de olacak. Burada asıl amaç yani yoğunluğu azaltmak, hızlı bir şekilde bu işlerin yürütülmesini sağlamak. Şimdi süreye de bakıyorum. Önemli başka bir durum daha var. Biliyorsunuz çalışmaya başlarken sağlık raporu alınıyor. Burada da az riskli işlerde çalışıyorsa, yani şirket öyleyse, ya da 50'den daha az ya da 50'ye kadar işçinin çalıştığı şirketlerde aile hekimlikleri de verebilecek. Bununla ilgili başka merkezlerde oluşturulacak. Çok önemli bir kolaylık olacağını sağlıkta söyleyelim.
2: Peki, teşekkürler Yaprak.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Evet değerli izleyiciler, Yaprak Kırkayıldız'dan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim, dönüşte yine önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız 10 dakika ara.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri.org.tr 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Yerli reklamlar.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Türksel gücünde 5G.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum, ne yapabilirim?
5: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212-621-0065.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: Yeni haberlerle karşınızdayız. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve sporcularla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörist Türkiye sürecine değindi. Ülkemizi bu beladan kurtaracağız dedi. Ve AK Parti'den Bahçeli'nin önerisine destek, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MHP lideri Bahçeli'nin terörist Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarına tam destek verdi. Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirten Çelik, yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Çelik'in gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gençlik şölenine yönelik eleştirileri de vardı. Başlanacağı yanlış dedi. Ve yasa dışı bahisin maliyeti tam 60 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahsiyle ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yılda 20 ile 60 milyar dolar kayıp var dedi. Hazırlanan eylem planına ilişkin de detayları paylaştı. Ve Vali Sonel'in aracında DNA incelemesi, 6 yıl sonra tekrar açılan ve çarpıcı bilgilere ulaşılan Gülistan 9 soruşturmasında yeni gelişmeler var. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in 5 aracı mercek altında, araçlarda Gülistan'dan da iz aranıyor. Ve TFF ligleri tescil etti değerli izleyiciler. Türkiye Futbol Federasyonu dün ligleri tescil etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu tescillendi. Süper Lig'de de 3 takım küme düştü. Evet, etiketimiz yasaklansın değerli izleyiciler. Yasaklansın etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Yasa dışı bahis konusunda hakikaten Türkiye'de büyük sıkıntı var. Operasyonlar yapılıyor ama vatan 3 milyon 800 bin kişi yasa dışı bahis oynuyor Türkiye'de. Siz de yasaklansın etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Mesajlarınız hemen etiketimiz yazısının altında görünsün. Başlayalım.
6: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta birbirinden renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlandı. Türkiye göklerden denizin derinliklerine kadar kırmızı beyaza büründü. Az sonra. Kurban Bayramı öncesinde otogarlarda bilet bulma telaşı yaşanıyor. Bunu bilen fırsatçılar da bilet fiyatlarına faiz zamlar yapmak için hazırda bekliyor. Ulaştırma Bakanlığı ise sıkı denetimler yaparak fırsatçılara göz açtırmıyor. Az sonra. Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken hayvan pazarları da hareketli. Peki küçük

0: sayılı günler kaldı, hayvanlar pazarlardaki yerini aldı. Peki fiyatlar ne durumda?
1: Bir tonluk mal da var, 750 kiloluk mal da var. Yani fiyatları, bir tonluk malın fiyatı 450 ile 500 arası satılıyor. Normal 750 kiloluk mallarda işte 350, 360 öyle satıyor yani.
0: Bir tonluk hayvandan 7 kişi ortak hisse alacak. Hisse başı ne kadar olur?
1: 50 bin lira, 60 bin lira.
2: Büyükbaş hayvan fiyatları cinsine ve ağırlığına göre değişiklik gösteriyor.
3: Küçüldükçe hayvan hisse 35'e kadar düşüyor.
4: Dini vecibeni yerine getirme düşüncen varsa hayvanı biraz ucuz alamazsın.
1: Canlı kilo veriyoruz.
0: Ne kadar veriyorsunuz?
1: 450'ye veriyoruz. Bu hayvanı alıyoruz, kantara götürüyoruz. 450'den çarpıyoruz, ne gelmiş? 500 kilo. 225 milyar tutuyor.
0: Pazarda eller tutuldu, sıkı pazarlıklar yapıldı.
5: Allah, ya Allah kabul etsin de ya. Hayırlı olsun.
6: 195 ya. Abi 190.
0: Kolunuz ağrıdı mı?
7: Ağrıdı. Söke söke alıyorlar, yapacak bir şey yok.
8: Abime bir güzellik yaptık diyelim.
2: Bütçesi biraz daha kısıtlı olanlarsa büyükbaş yerine küçükbaş hayvanları tercih ediyor.
9: Koç satıyoruz. Canlı ağırlık 450 liradan veriyoruz. Kabala fiyatta 25 bin lirayla 40 bin lira, 45 bin liraya kadar hayvanlar gidiyor.
10: Ağrı'dan getirdik. Koçlarımız 37-38 diyoruz. Şu diğer bir yaşındaki kuzularımız da, onlara da 33-34 arası diyoruz.
0: Bir kuzunun kilosu ne kadar gelir?
10: 90-95 arası.
0: Peki koçun kilosu ne kadar gelir?
10: 390 ile 400 arasıdır.
0: Pazarın bir de gözdesi var. Servet isimli bu boğa endamıyla dikkat çekiyor. Ağırlığıysa tam 1 ton 237 kilo.
11: Hayırsever bir iş adamı. Bunu hayır yapacağı için fiyatını söylemek doğru olmaz yani. Çok yüksek bir meblağa satıldı.
0: Böyle bir hayvanın ederi nedir?
11: 550-600 bin lira civarında yani.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Tüm gençlerin bayramını kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da 81 ilden gelen öğrencileri ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti.
13: Biz Atatürk'ün izinden giderek çalışmalı, üretmeli, başarmalı ve ülkemizi her daim ileriye taşımak için elimizden geleni yapmalıyız. Anlatamayacağım duygular içerisindeyim.
2: Takvimler 1919'un 19 Mayıs'ını gösteriyordu. O gün kurtuluşun ilk adımı atıldı. Anadolu'ya yayılan mücadele ateşi büyük bir zaferle tamamlandı.
14: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
2: Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden tam 107 yıl geçti.
15: Bayramı burada geçirmek sana ne hissettirdi?
16: Burada diğer öğrencilerle hep beraber geçirmek bir dayanışma ve birlik beraberlikte olduğumuzu gösterdi.
15: 19 Mayıs senin için ne ifade ediyor?
16: Atatürk ifade ediyor, direkt kutlamaları ifade ediyor, bayrak ifade ediyor, asker ifade ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan tüm gençlerin bayramını kutlayıp sevgilerini iletti.
17: Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum.
15: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir dediği gençler 19 Mayıs'ta da atalarını unutmadı. Anıtkabir'i ziyaret etti.
16: Bugün çok mutluyum. Duygularımı ifade edecek bir kelime bulamıyorum. Bir milletin geleceği ancak gençlikte gizlidir.
2: Günün ilk töreni Anıtkabir'de gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 81 ilden gelen öğrenci temsilcileri ve sporcularla birlikte atanın huzuruna çıktı.
16: 19 Mayıs için buraya geldik. Ya çok gururlu hissediyorum. Burada sporcularımızı da görüyorum.
18: 5 yıldır spor yapıyorum.
15: Hiç katıldığın yarışlara aldığın dereceleri oldu mu?
18: Oldu. Türkiye şampiyonası oldu. Bölge birinciliği oldu. Ankara birinciliği de oldu. Bundan sonraki hedefim biraz zor ama umarım başaracağız. Milli sporcu olacağız.
2: Heyet Aslanlı yolu yürüyerek geçti. Bakan Bak Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir özel defterini imzaladı.
11: Okulca geldik ve çok mutluyuz, heyecanlıyız tabii ki de. Dünyada başka bir ülkede böyle bayram göremeyiz 23 Nisan gibi.
2: Resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.
16: Siyaset ve uluslararası ilişkiler okuyorum. İnşallah devletimi uluslararası arenalarda temsil etmek istiyorum. Büyükelçilik makamına erişebilmek istiyorum.
12: Motor sesiyle büyüyen sanayi sitelerinde şimdi sessizlik hakim. Çünkü elektrikli araçların yaygın.

0: araç düşünüyor musunuz?
1: Düşünüyorum.
2: Elektrikli araçları genelde biz tamir edemiyoruz.
1: Değiştiriyorum nasip olursa.
0: Siz artık buraya gelemeyeceksiniz de. Ustalar şu anlık tamiratını yapamıyor zaten.
2: Biz onu yine ikna etmeye çalışacağız. Aracını satma.
0: Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araç dönüşümü yaşıyor. Şu anda Türkiye'de yollarda kayıtlı olan elektrikli araç sayısı 400 bine ulaştı.
3: İlerleyen zamanlarda bu daha da çoğalacak.
0: Elektrikli araçlar yakıt tasarrufu ve konfor sebebiyle tercih edilse de sanayilerde durum farklı.
2: Bayağı müşterimiz yakıt tasarrufundan dolayı gitti elektrikli araç aldı.
0: Ve sanayi de boş kaldı.
2: Evet, aynen.
0: Motor ustaları şu anda kara kara düşünüyor. Acaba mesleğimiz elden mi gidiyor diyorlar.
3: Hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Elektrikli araçla bir müdahalemiz söz konusu değil.
4: Seneler içinde yenilik şart. Elektrikli araçlara döneceğiz.
2: İşimizi %20 oranında zarar verdi diyebilirim.
0: Yıllık motor ustası Zeki Poyraz, benzinli ve dizel araçlarınızı getirin A'dan Z'ye, her şeyini tamir edebilir. Ancak iş elektrikli araca geldiğinde
2: yetkili servisine gidin diyoruz
0: ve eğitim almamız gerekiyor diyor.
2: Tamir konusunda bize bir eğitim verilmesi şart ya.
3: Çözümü bizim gibi ustalara bir eğitim sürecinden geçmesi lazım.
0: Elektrikli araç dönüşümü yaşanırken en şanslılardan biri bence Savaş Usta. Çünkü işin elektrik kısmına da siz bakıyorsunuz.
3: Evet, şarj dinamosu. Bu bütün araçlarda olan bir dinamo. Bu da aracın marş dinamosu. Marşa arabayı ilk hareket ettiğiniz zaman motoru harekete veren parça bu.
0: Elektrikli araçlarda bunu görmek, bu malzemeler.
3: Bu ikisi de yok.
0: Elektrikli araçlarda en fazla batarya ve ekran arızası sorunu yaşanıyor.
3: Biz de açıyoruz açıkçası, bakıyoruz sağına soluna, bu arabaya biz neyini yapabiliriz? Pek işin içinden çıkamıyoruz açıkçası. Evet. Çırak bulmak zaten zor. Olanlar da artık yetkili servisler şuraya buraya gidiyorlar.
5: Elazığ'da sağlık sektörüne yönelik dikkat çeken bir operasyon düzenlenmiş. Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. O operasyonun detayları ortaya çıktı. Yoğun bakımdaki tüm cihazların hasta varmış gibi açık bırakıldığı tespit edildi.
6: Ayrıca balon niye şişiyor? Bu makine niye açık?
7: Cihazları açık bıraktılar. Hastalara bağlı gösterip vurgun yaptılar.
6: Aha, bu da açık. Makineye bağlı falan değil.
7: Skandalın adresi Elazığ. 18 Mayıs günü evrakta sahtecilik soruşturması kapsamında 3 sağlık kurumuna eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. O operasyonun detayları ortaya çıktı. Yoğun bakımda bir personel tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler skandalı ifşa etti.
6: Onlar bir yolunu bulur abi. Kaç kişi geldi çıktı, kim parasını aldı?
7: Görüntülerde yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı görülüyor. Ancak cihazlar açık ve hepsi sanki çalışıyormuş gibi gösterilip raporlanıyor.
6: Bu da açık, bu da makineye bağlı değil. Burada hasta bile yok.
7: Devam eden soruşturma kapsamında özel hastanenin yönetim kurulu başkanı da gözaltına alındı. Skandalla ilgili çalışmalar devam ediyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle ve sporcularla bir araya geldi. Erdoğan terörist Türkiye sürecine değindi. Gençlerin sorularını da cevaplandırdı.
8: En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.
9: Bu ifadeleri kullandı. Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.
8: Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençleri ağırladı.
8: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere övgüler yağdırdı.
8: Sizler yalnızca ailelerinizin değil, milletimizin de iftihar kaynağısınız.
9: Onlara çağrıda da bulundu.
8: Kıymetli genç kardeşlerim, şurası bir hakikat ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz.
9: Erdoğan, gençlere verilen desteğin devam edeceğini vurguladı.
8: Son 23,5 yıldır olduğu gibi, gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular soruldu. Erdoğan da hepsini tek tek cevapladı.
10: Bizlerle buluşmak size nasıl hissettiriyor ve sizin için ne tür artıları var, bunları bilmek istiyorum.
8: Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum.
9: Milli güreşçi Rıza Kayalp ve Cumhurbaşkanı arasındaki diyalog da böyle yansıdı.
8: Rıza, şimdi sen olimpiyata hazırlanıyor musun? Sesini duyalım ya.
11: Evet Cumhurbaşkanım. İnşallah hedefim 2028.
8: Ne zaman 28?
11: 2028 olimpiyatları. Aynı zamanda da o zaman da güreşi bırakma tarihimiz.
8: Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra bırakmak.
11: İnşallah hedefim olimpiyat şampiyonu olabilmek.
9: Gençlere spor yapmaları gerektiğini söyleyen Erdoğan haftada 3 gün basketbol oynadığını açıkladı.
8: Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Şimdi bugün buraya gelmeme rağmen sabah basketi oynadım. 68 sayı yaptım.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli terörist Türkiye sürecine ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Türk gençliği büyük kurultayına katılan Bahçeli, bugün aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdadır dedi. Bahçeli, bugün küslük değil kenetlenme zamanı ifadesini kullandı. Öte yandan konuşmasının ardından Devlet Bahçeli'ye altın kurt başlı tuğ hediye edildi.
12: Türk gençliği bir cennetliğe selamlıyor.
13: Bugün terörsüz Türkiye hedef için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür.
9: Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Aldığımız büyük yükün sorumluluğu omuzlarımızdadır dedi.
13: Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin 1000 yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
9: MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen İstiklal'in ışığında Türk Yüzyılına temasıyla düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katıldı. Gençlere mesajını terörsüz Türkiye süreci üzerinden verdi.
13: Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır. Büyük hedefler büyük milletlerin evlatlarına nasip olur.
9: Bahçeli dünyada yaşanan gelişmelere değindi. Ayakta kalmak için birlik içinde olmak gerektiğini belirtti.
13: Böylesine sert bir çağda ayakta kalmanın yolu yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğiyle kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir.
9: Bahçeli teknolojideki değişime dikkat çekti.
13: Çağ değişmiştir. Cenk meydanları hiper sahaya eklemlenmiştir. Kılıcın yalına algoritma, sancağın yanına yazılım eklenmiştir. Günümüzde karargahlar artık teknoloji merkezleridir.
9: MHP lideri Devlet Bahçeli, teşkilatlarda peş peşe görevden almaların yaşandığı bir dönemde parti içine de mesaj verdi.
13: Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır.
9: Konuşmanın ardından Devlet Bahçeli'ye altın kurt başlı tuğ hediye edildi. Bahçeli hediyesini sağ eliyle kaldırarak gençleri selamladı. Altın kurt başlı tuğ, Orta Asya kökenli kadim Türk geleneğinde hanedanı veya seçkin askeri birlikleri temsil ettiği kabul ediliyor.
5: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarına tam destek verdi. Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirten Çelik, yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Çelik'in gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gençlik şöleni yönelik eleştirileri de vardı. Baştan aşağı yanlış dedi.
14: Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde yol haritasıyla ilgili güncellenmesi gereken adımlarla ilgili çalışmalarımız sürmeye devam edecek.
9: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni hamleye ihtiyaç var açıklamasına destek verdi.
14: Bu süreci biz kesintisiz bir şekilde güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz.
9: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK toplantılarının ardından konuştu. Terörsüz Türkiye'nin MHP lideri Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla devam eden bir devlet politikası olduğunu hatırlattı.
14: Terörist Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir.
9: Gündeminde AK Parti gençlik kollarının Kocaeli'nde yaptığı etkinliğe dönük CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirileri vardı. Gençleri taşıyan otobüslerde AK Parti logoları olduğuna işaret etti.
14: Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. Bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyorlar. Bütün Türkiye biliyor. Gençlik şöleni bir AK Parti geleneği olarak bir kere daha Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirildi ve görkemli bir şekilde bu ortaya koyuldu.
9: Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında bazı kavramların değiştirilmesine dönük de destek açıklaması yaptı.
14: Milli Eğitim Bakanlığımızın bu müdahalesi sadece tarihsel bir bakış açısını düzeltmekle sınırlı değil. Bugün de aslında doğru bir yerden meselelere bakmak açısından da son derece yol göstericidir.
9: Çelik, küresel Sumut filosunu yakından takip ettiklerini de belirtti.
14: Küresel Sumut filosunun insanlık haysiyeti adına, insanlığın asaleti adına ortaya koyduğu inisiyatifi bir kere daha selamlıyoruz. İsrail'in Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan küresel Sumut filosuna yaptığı saldırıyı tabii ki lanetliyoruz.
5: Derz Ecel, bir son dakika verelim. Hemen altta da görüyorsunuz. Malatya'da deprem oldu Derz Ecel. Şiddetli hissedilen bir deprem. 5.6 büyüklüğünde diyor Derz Ecel ama bayağı hissedilmiş. Saat tam 9'da meydana gelmiş deprem. Değerli izleyiciler, şu an İhlas Haber Ajansı'nın görüntülerini görüyorsunuz. Adıyaman deprem Malatya'da Gülüm Uşağı'nda meydana geldi. Saat tam 9'da meydana geldi. Yerin 4,5 kilometre altında yakın bir yer. Yani yüzeye yakın bir yer. Yani 9-10 kilometre biraz daha az aşağıda ama 4 kilometre yakın. Büyüklüğü 5.6 büyüklüğünde deprem Adıyaman'da da hissedildi değerli izleyiciler. Onu da hemen hatırlatalım. Tekrar edelim. Malatya'da Gülüm Uşağı'nda sabah saat tam 9'da, yani bundan 9 dakika önce deprem meydana geldi değerli izleyiciler. 5.6 büyüklüğünde deprem Malatya'da oldu ama Adıyaman'da da hissedildi. Şiddetli bir deprem olduğu söyleniyor ve gördüğünüz gibi bayağı hissedildi deprem. İlk bilgiler, gelen bilgiler bu yönde. İhlas Haber Ajansı'nın görüntülerini görüyorsunuz değerli izleyiciler. O bölgede son 5-6 yıldır bayağı deprem oldu. İşte Malatya'da, Elazığ'da olmuştu hatırlayalım. Daha sonra 6 Şubat depremleri Maraş, Adıyaman ve oralarda da oldu değerli izleyiciler. İlk bilgiler bu yönde. Bilgiler geldikçe de size yine aktaracağız.
15: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
16: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları. banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
17: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
18: Canım karım.
17: Ula senin ne işin var burada?
18: Ula Aslı senin ne işin var burada?
17: Araba almaya geldim.
18: Ben de.
19: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
18: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
17: Ne acele Kılçık hocam.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
22: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
21: Kuzenimde de bir jip var abi. Her yere gidiyor.
22: Abicim.
21: Her yerde değil sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
22: Abicim.
21: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
23: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Kaçırılan Osmanlı 8. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Hikayemiz, siyasi maksatlarla kaçırılan Orhan Gazi'nin oğlu Halil'in kurtarılması için iki Osmanlı neferinin verdikleri mücadeleyi konu etmektedir. Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde eğitim maksadıyla bulunduğu bir sırada son derece kurnaz biri olan Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılarak bir manastıra saklanır. Gayeleri İstanbul'u çepeçevre kuşatma olan Osmanlılara karşı çocuğu bir koz olarak kullanmaktır. Bütün bunları düşünen Karaca Gazi, kendinde sultanının emaneti olan Halil'i kurtarmak için vakit geçirmeden arkadaşı İbrahim'le birlikte hemen harekete geçerek tebdili kıyafetle Bizans'a giderler. Saray, Karaca Gazi'nin İstanbul'a geldiğinin haberini almıştır.
1: Ancak bir konuda izin vermenizi rica edeceğim.
2: Neymiş o general?
1: Kaçırdığımız çocuk için bir Osmanlı casusunun Bizans'a geleceğini düşünerek saraydan pek ayrılmamanızı rica etmiştim. Şimdi o burada olduğuna göre tehlikede çok artmıştır.
2: Evet, anlıyorum.
1: Bu nedenle sarayda çok sıkı güvenlik tedbirleri almak gerekir. Siz uyurken başucunuzda bir nöbetçi bulundurmanızı rica edeceğim.
2: Yok canım, daha neler?
1: İhtiyatlı olmaktan zarar gelmez haşmetli imparatorum. Şu anda kendisini her tarafta aratıyorum. Bizans'ın bütün giriş ve çıkış noktalarını kontrol altına aldım.
2: Hatırladığım kadarıyla sen bu tedbirleri daha önce de almıştın ama Aristo buna rağmen Bizans'a girmiş.
1: Haklısınız imparatorum. Her şeye rağmen girdi ama yemin ederim buradan sağ çıkamayacak.
3: Haşmetli imparatorum.
2: Ne var Andrea?
3: Az önce bir çocuk nöbetçiye sizin adınıza yazılı bir mektup vermiş.
2: Benim adıma mı?
3: Evet efendim.
2: Ver bakalım, ne yazıyormuş anlayalım.
3: Buyurun efendim.
2: Tanrı aşkına, mektubun altında Karaca Gazi yazıyor.
1: Yani Aristo mu yazmış mektubu?
2: Evet. Olacak şey değil. Siz onu arıyorsunuz, o bana mektup yazıp gönderme cüretinde bulunuyor.
1: Vay alçak vay. Okur musunuz efendimiz?
2: Andrea, siz okuyun mektubu. Şu anda sinirlerim çok bozuk.
3: Baş üstüne efendim. Sizi tanımam. Görmüş de değilim imparator. Elbette benim Bizans'a ne maksatla gelmiş olduğumu biliyor olmalısınız. Bak şu densize.
2: Evet, devam edin Andrea.
3: Bizans imparatoru olmanız yeni sayılır. Orhan Gazi'nin sevgili oğlunu kaçırmakla büyük bir işe giriştiğinizin bilmem farkında mısınız? Bu ne cüret?
2: Devam edin Andrea.
3: Bütün bunlardan sizi sorumlu görüyoruz. Sizden Orhan Bey'imizin oğlu Halil'i bana geri vermenizi istiyorum. Eğer verirseniz ben de hayatınızı size bağışlayacağım.
2: Bu ne cüret? Bu ne küstahlık? Bu adam kendini ne zannediyor ha? Devam edin Andrea.
3: Ama sizi bu işe kışkırtanları hiçbir şekilde affedecek değilim. Bu mektubu aldıktan sonra size 3 gün mühlet veriyorum. İlk yapacağınız şey size bu işleri yaptıranları sarayın önünde asmak olmalıdır.
2: Duyuyor musunuz General Febüs? Sizi ve Fedon'u asmamı istiyor benden. Belli ki bu adam delinin teki. Okuyun Andrea.
3: Eğer bunu yaparsanız iyi niyetli biri olduğunuza hükmedecek ve sizi cezalandırmaktan vazgeçeceğim. Daha sonra da Orhan Bey'imizin çocuğunu bana ne şekilde teslim edeceğinizi size başka bir mektupla bildireceğim. Bu istediğimi yapmadığınız takdirde sizi de cezalandıracağımı bilin. Bu kadar efendim.
2: Beni koskoca Bizans imparatorunu cezalandıracakmış. Ben böyle küstah, böyle cüretkar biri görmedim. Ne cesaretle bana böyle bir mektup gönderebiliyor bu?
1: Onun göze alamayacağı hiçbir şey yoktur imparatorum.
2: General! Bu adamı yakalayacak olana vaat etmiş olduğun mükafatı derhal 2 katına çıkartıyorsun.
1: Emredersiniz imparatorum. Ama ben daha başka bir şey yapacağım.
2: Ne yapacaksın?
1: Bizans ordusu onu ararken burnumuzun dibine kadar sokulup mektup gönderen bu çılgın Osmanlı'yı ele geçirmemize ancak Fedon'un zekası yardım edebilir. Hemen şimdi onun saklandığı Ayayorgi Manastırı'na gideceğim.
2: Ne yaparsan yap, kimi kullanırsan kullan ama Aristo denilen o küstah Osmanlı'yı ölü ya da diri bana getir!

0: Buyurun generalim. Önemli bir haber mi var?
1: Evet, iyi tahmin ettim Fedon. Seninki Bizans'a geldi.
0: Aristo mu?
1: Başka kim olabilir ki?
0: Aristo'nun geldiğinden emin misiniz generalim?
1: Elbette eminim. Şişman Marika'nın hanında kendini gösterdi.
0: Peki yakalanmadı mı?
1: Hayır. Orada kendisini sözde yakalamak üzere yerleştirdiğimiz adamları hem patakladı... ...hem de birkaçını yaralayıp gitti. Bu sefer yanında kendisi gibi azılı bir arkadaşı da varmış. Yani Bizans'a en azından iki kişi olarak gelmiş bulunuyor.
0: Nasıl kaçırmışlar onu ellerinden?
1: Bu adamların ne derece sersem ve beceriksiz olduklarını bilmez gibi sorma bana.
0: Ama yine de yakalanır.
1: Elbette onu yakalayacağız. İmparatora bir mektup yolladı. Al da oku.
0: Vay canına. Bu onun yazısı.
1: Oku da imparatordan neler istediklerini anla.
0: Bütün Osmanlılar böyledir işte. Gözü döndü mü kimseyi görmez. Baksanıza koskoca imparatora nasıl cüret edip de böyle bir tehdit mektubu yazıyor.
1: Ne pahasına olursa olsun bu çılgın Osmanlı'yı yakalamak zorundayız.
0: Bundan asla şüphe edilemez generalim.
1: Buraya da bunun için geldim Fedon.
0: Anlayamadım. Niçin geldiniz?
1: Anlaşılmayacak bir şey yok. Onun yakalanmasını sağlayacak tek insan sensin.
0: Ne? Hayır. Onu ben mi yakalayacağım?
1: Evet, sen yakalayacaksın. Çünkü bu işi senden başka kimse beceremez. Yarına istediğin adamları alacak, istediğin tuzakları kuracak ve onu bana ölü ya da diri olarak teslim edeceksin.
0: Yok generalim. Ben bu işi yapamam. Hayır.
1: Neden yapamazmışsın?
0: Yapamam. Ne yaparsanız yapın ama beni o Osmanlı ile karşılaştırmayın.
1: Hayır Fedon. Bu işi senden başka hiç kimse yapamaz.
0: Bizans'ta benden çok daha cesur, çok daha becerikli nice kimseler var. Niçin onlara yaptırmıyorsunuz? Lütfen, rica ediyorum beni bu işten affedin generalim.
1: Hayır, hiçbir mazeret kabul etmiyorum. Aristo imparatora yazdığı mektupta çocuğu senin kaçırdığını ima ediyor. Bu demektir ki nereye saklanırsan saklan o korktuğun Osmanlı seni bulacaktır. Şunu bil ki sen onu bulamaz, yok edemezsen o seni mutlaka bulur ve yok eder.
0: Kaçarım.
1: Nereye kaçarsın?
0: Bilmiyorum. Ama çok uzak yerlere kaçarım.
1: Osmanlı'dan hiçbir yere kaçamazsın.
0: Bulamayacağı kadar uzak yerlere giderim.
1: Osmanlı için uzak denilen bir yer olamaz. Hem bakalım kaçmak için zaman bulabilecek misin?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Onun şu anda bile izini bulmadığı ne malum? Ben gittikten sonra onu birdenbire karşında bulamayacağından nasıl emin olabilirsin?
0: Doğrusu bundan hiçbir şekilde emin olamam.
1: Ya gördün mü? Bizans'a gelir gelmez seni evinde aradı. Oraya yerleştirdiğimiz sersemler aptalcasına kendisini kaçırmamış olsalardı... ...şu anda senin hayatın gibi benim hayatım da Haşmetli İmparator'un hayatı da tehlike altında olmayacaktı.
0: Bunda benim suçum ne?
1: Eskişehir'e kadar gittikten sonra onu öldürmüş olsaydın her şey çoktan bitmiş olacaktı. Sen bunu yapmadın. Kalktın, çocuğu kaçırıp buraya getirerek onu tahrik ettin. Karaca Gazi denen Osmanlı şimdi senin, benim ve imparatorun peşinde. Hiçbir yere gidemezsin.
0: Fakat...
1: Boş yere kendini yorma Fedon. Koca Bizans'ta o çılgın Osmanlı'yı yakalatacak tek insan sensin.
0: Pekala generalim. İstediğinizi yapacağım.
1: Aferin. Şimdi hemen onun ele geçirilmesiyle ilgili bir plan yapalım.
0: Böyle bir plan yapmak için zamana ihtiyacım var. Adam tilki kadar kurnaz.
1: Doğru. Ama sen ondan daha tilkisindir Fedon. Neyse, şimdi eşyalarını topla. Hemen yola çıkacağız.
0: Nereye?
1: Tabii ki Bizans'a. Acele etmemiz gerek. Boş yere vakit kaybetmeyelim.
0: İyi ama nerede kalacağım? Osmanlı beni hemen bulur.
1: Merak etme, sarayda kalacaksın. Orada rahat rahat plan yaparsın. Osmanlı bize sadece 3 gün mühlet verdi. Eğer imparator 3 gün içinde bu işi yapanları, yani bizleri astırmayacak olursa, harekete geçeceğini bildiriyor.
0: O azılı Osmanlı'dan her şey beklenir. Onun ne denli gözü kara, kurnaz ve cengaver olduğunu unutmayın.
1: İşte ben de bunun için o harekete geçmeden biz harekete geçip bu adamı yakalayalım diyorum ya. Binbaşı Andrea.
2: Buyurun general.
1: Fedon saraydan dışarı çıkmayacak. Gece ve gündüz kontrol altında bulundurulacak. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı generalim.
1: Aristo denilen o Osmanlı, Fedon'un gözünü öylesine korkutmuş ki Bizans'ı terk etmek için her şeyi yapacaktır. Saraydan çıkması gerekse bile sen yanında olacaksın.
2: Anlaşıldı efendim.
1: Ben imparatorun yanına gidiyorum.
3: General, sizce Fedon Osmanlı casusunun yakalanmasına yardımcı olacak mıdır?
1: Hayır. Ama Fedon'un Bizans'taki varlığı Aristo'yu ortaya çıkaracaktır. Ben Fedon'u şehrin çeşitli yerlerinde dolaştırmak istiyorum. Aristo dediğimiz Karaca Gazi onu gördüğü anda hemen yanına yaklaşacaktır.
3: Yani Fedon'u yem olarak kullanacaksın. Ya Aristo onu öldürürse?
1: Buna izin vermeyiz. Fedon'un arkasında daima sivil kıyafette adamlarımız olacak. O Fedon'u bulduğu anda bizimkiler onu hemen yakalayacaklar.
3: Yaptığın plan fena değil. Umarım Fedon kendisinin yem olduğunu anlayıp da kaçmaz.
1: Binbaşı Andrea'ya ona göz kulak olmasını söyledim. Çünkü kaçacak olursa onu bir daha kolay kolay bulamayız.
3: Haklısın general. Umarım planın bir işe yarar da şu Osmanlı'dan kurtuluruz.
1: Merak buyurmayınız imparatorum. Onu yakalayacağım.

0: aklı sıra general beni saraya getirerek göz hapsine aldı. Ne yaparsa yapsın ben kaçacağım. Bir Osmanlı'yı yakalamak için onun peşine düşecek kadar aptal değilim. Bugün pazar. Kiliseye ayine gidiyorum diye dışarı çıkıp bir kayığa atlayarak Galata'ya geçerim. Ceneviz valisinin de yardımıyla bir gemiye binip kaçarım. Muhafız! Kapıyı aç, kiliseye gideceğim.
1: Açamam efendim.
0: Neden?
1: Emir öyle. Saraydan hiç kimse çıkamaz.
0: Kim verdi size bu emri?
2: Ben verdim Albay Fedon.
0: Binbaşı Andrea.
3: Bugün erken kalkmışsınız albayım.
0: Evet, bugün pazar. Kiliseye sabah ayinine gideceğim. Ne var ki muhafız kapıyı açmadı. Bir izin kağıdı verin de çıkayım.
3: Nereye gideceksiniz?
0: Söyledim ya, Ayasofya Kilisesi'ne.
3: Aa, ne kadar güzel. Buyurun birlikte gidelim ayine.
0: Birlikte mi? Siz de mi geleceksiniz?
3: Tabii. Sayenizde biraz sevap kazanırım. Muhafız, kapıyı aç.
0: Şey, ayine daha vakit varmış. Siz burada bekleyin. Ben papazları bir ziyaret edeyim. Ayin başlamadan önce dönerim.
3: Kimi göreceksiniz?
0: Yeni patriğin katibini görmek istiyorum.
3: Beraber gidelim. Onu ben de çoktandır görmedim. Burada boşu boşuna beklemektense birkaç kıymetli söz dinleriz.
0: Vazgeçtim. Katip şu anda belki de patriğin yanındadır.
3: Öyleyse ben de onu görmekten vazgeçtim.
0: Kütüphane kısmına geçip biraz kutsal kitabı okuyayım.
3: Oo, siz bayağı papazlığa merak sarmışsınız. Pekala, gidin.
0: Ayin başlamadan önce burada olacağım.
3: Olur.
0: Yaşasın. Bu sefer Andrea'yı atlattım. Kütüphanenin sokağa açılan kapısından çıktım mı kaybolur giderim. İşte kiliseden çıktım. Andrea aptallık geleceğim diye beklesin dursun beni. Şimdi buradan doğruca Galata'ya, oradan da gemiyle yurt dışına.
3: Vay Albay Fedon. Siz kütüphanede kutsal kitap okumayacak mıydınız?
0: Binbaşı Andrea.
3: Ne o, beni gördüğünüze şaşırmış gibisiniz.
0: Hayır. Ben sizi içeride sanıyordum.
3: Ben de sizi kütüphanede sanıyordum.
0: Biraz okudum, sonra sıkıldım. Hava almak için dışarı çıktım. Ya siz?
3: Ben de öyle. Biraz hava alayım dedim.
0: Açık konuşalım Andrea. Sen benim yanımdan ayrılmamak için emir mi aldın ha?
3: Ne münasebet. Bunu da nereden çıkartıyorsun?
0: Ne bileyim ben. Saraydan çıktığımızdan beri peşimden ayrılmadın. Eğer haşmetli imparator beni sarayda mahpus olarak tutmak istiyorsa bunu açıkça söyle. Ben de durumumu bileyim.
3: Hayır. Haşmetli imparator hakkınızda asla böyle bir emir vermiş değildir.
0: Yani serbest miyim? İstediğim yere gidebilir miyim?
3: Tabii.
0: Madem öyle, neden yanımdan ayrılmıyorsun?
3: Çünkü sizi bir takım tehlikelerden korumakta görevliyim. Osmanlı casusu her an karşınıza çıkabilir.
0: Yani ben nereye, sen de oraya mı?
3: Evet. Yoksa ayrılmamı mı istiyorsunuz?
0: Hayır, ama kendimi adeta nezaret altında hissediyorum.
3: General Phoebus bana kesin emirler verdi. Kılınıza bir zarar gelecek olursa beni hemen astıracağını söyledi. Onun için yanınızdan ayrılmıyorum. General bugün saraya gelecek. Kendisine bu durumdan rahatsız olduğunuzu söylerim.
0: Madem öyle saraya geri dönelim. Generalle ben de konuşmak istiyorum.
4: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.
5: Şimdi reklamlar.
6: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
8: yatırım. İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz. Haftanın ortasındayız. Böyle bize biraz pazartesi gibi gelen bir gün ama haftanın ortasındayız aslında ve bayram tatiline doğru da adım adım gidiyoruz ama bir son dakika haberiyle başlayalım. Malatya ve çevresinde hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı. Çok şükür şimdilik gelen haberler içinde herhangi bir hasar, çöküntü, yaralanma vesaire gibi bir şey yok ama gerçekten insanlar çok korkmuşlar. Fotoğraflar, videolar sosyal medyada paylaşılıyor. Özellikle de bu depremi haber veren uygulamalar böyle bir 10 saniye 15 saniye önce o bölgedeki insanlara da sanırım haber verdi. Ondan önce de bir panik havası seziliyor çünkü. Allah kolaylık versin, Allah büyüğünden beterinden korusun diyelim. 5.6 büyük bir deprem, hani böyle bir hani hissedilmez ya, insanlar boşuna korkmuştur denebilecek bir deprem değil. Bu depremle ilgili APAT'ın açıklaması yüzeye yakın bir deprem olduğu yönünde, 7.3 kilometre derinlikte meydana gelmiş. Çevre illerde de hissedilen bir deprem, geçmiş olsun diyoruz bölgeye. Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Urfa'da, Diyarbakır'da hissedilmiş. Olumsuz herhangi bir durum olmadığını tekrar söyleyelim. Geçmiş olsun diyelim. Bu depremler ülkemiz coğrafyası için bakıldığında işte bu orta şiddetteki depremler. Yıl içinde birkaç defa karşılaştığımız depremler, daha küçük depremleri daha çok görüyoruz. Dediğim gibi Allah beterinden korusun diyelim, bayrama yavaş yavaş yaklaşırken, o bayram heyecanını, tatil heyecanını yaşamaya hazırlanırken bu deprem tabii ki korkutucu oldu, ürkütücü oldu. Geçmiş olsun diyelim, tekrar olmasın inşallah. Küçük küçük depremlerle bölgemizin coğrafyasına mahsus bir durum bu. Bu coğrafyada depremler oluyor. Büyük depremler olmasın, küçük depremlerle biz yavaş yavaş o enerjiyi dışarıya atalım inşallah. Tabii ki gazeteler, televizyonlar, internet siteleri son dakika haberi olarak bu 5.6 büyüklüğündeki depremi paylaştılar. Çevre illerden de hissedildiğine dair notlar var. Hem belediye başkanından hem valilikten konuyla ilgili elbette ki açıklamalar geliyor, gelecek. Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, hatta Sivas'ta depremin hissedildiği ifade ediliyor. Komşu iller, Elazığ'a daha yakın, Diyarbakır, Elazığ, Urfa, bu noktalara daha yakın bir yerde meydana gelmiş deprem ilçe olarak. Dolayısıyla bu da Battalgazi ilçesinde meydana gelmiş. Bu da bölgenin, yani ilin doğusuna yakın komşu illerde daha fazla hissedildiği anlamına geliyor. Tabii ki herkes panikle dışarı çıkmış, çok normal. Malatya valisinden de, valiliğinden de açıklama geldi. Malatya valisi Sayın Serdar Yavuz, şu ana kadar saha taramasından herhangi bir olumsuz ihbar gelmedi dedi. Sakin kalmak önemli. Endişe etmeyin, herhangi bir hasar yok diyor Malatyalılara. Eğitime ara verilmesi başta olmak üzere bütün önlemleri planlayıp duyuracağız denmiş. Ama şimdilik herhangi bir hasar yok, bir yıkıntı yok. Çok şükür, bunlar güzel haberler. Saat 9'da meydana gelmiş deprem, onu da söyleyelim. Biz yayın hazırlıkları içindeyken bir son dakika bildirimi olarak aldık deprem uygulamasından. Hemen depremin ardından geldi. Hemen tabii haberle ilgili neler var, bölgede ne olmuş, ne bitmiş, bunlara şöyle bir baktık. Çok şükür ki olumsuz bir gelişme yok ama depremin büyük bir deprem olduğunu, insanları korkutacak bir deprem olduğunu da tekrar hatırlatalım. Gündemimize dönelim yavaş yavaş. Gündemimizde ne var? Bugün tabii bayram hazırlıklarına çok yakınız. Çarşamba, Perşembe, Cuma, ondan sonra özellikle kamu kesimde resmi tatil ilan edildiği için işte öğretmenler için, öğrenciler için, kamuda personel için, memurlar için 9 günlük bir tatil başlıyor. Özel sektörde çalışanlar da 1,5 günlük kendi tatillerinden kullanarak 9 günlük bir tatil yapabilecekler. Mayıs ayının 3'te 1'ini kapsayan bir dönemden bahsediyoruz. Tabii ki çalışanların tamamının bu kadar uzun süre tatil yapması mümkün değil. Belki biraz dönüşümlü, belki biraz daha kısa ama insanlar tabii ki dinlenecekler. Her şeyden önce 4,5 günlük bir bayram tatili var. Hizmet sektörünün daha yoğun çalıştığı dönemdeyiz aslında. Baktığınızda ne otobüsler duruyor, ne kafeler duruyor, ne marketler kapanıyor. Belki
çok kısa bir süre için bayramlaşıyorlar, bayram yapıyorlar. Ondan sonra yeniden açılıyor. Hastaneler durmuyor, karakollar, polis istasyonları çalışıyor. Herkes görevinin başında aslında. Sadece dönüşümlü olarak işler yapılıyor. Özel sektörde de böyle. Herkesin tatil yapabilmesine, tamamını 9 günün tatil olarak kullanmasına imkan yok, uzun bir süre çünkü. Ama yine de herkes bayramlaşacak, bayram ruhunu, bayram coşkusunu yaşayacak. Şimdi şöyle biz bir bu coşkunun yansıması trafik ve tabii beklentisi hava durumu. İstanbul'da bugün yoğun bir trafik vardı. Şu anda da bu yoğun trafik etkisini sürdürüyor. %65'lik bir yoğunluk var. Bir kaza var Avrupa yakasında. Vatan Caddesi'nden Bayrampaşa yönüne sol şeritte yaralanmalı bir kaza maalesef. Ve bu bölge yoğunlaşmış durumda. Bir araç arızası var Haremdere Beylikdüzü yönünde sağ şeritte. Bir şerit trafiğe kapalı. Bugün Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece arası yoğun. Bugün Sepaköy'den Avcılar istikametine de bir yoğunluk yaşanıyor. Bu araç arızası da sebeplerden bir tanesi. Yine bir araç arızası var Bayrampaşa Vatan yönünde. Bu noktada bir kaza var Vatan Caddesi'ne daha yakın ama daha yukarıda bir de araç arızası var. Bir diğer araç arızası Avrupa yakasından çıkalım Anadolu yakasına geçelim. Şile yolu Çamlık Alemdağ yönünde sağ şeritte. Bu da yine bölgedeki trafiği ağırlaştırıyor. Avrupa yakasıyla devam edelim. Bugün özellikle TEM'de bir çalışma var. Altınşehir, Bahçeşehir yönünde bu geriye doğru şu anda çok ciddi bir trafik yoğunluğu oluşturmuş durumda. Bağcılar'a kadar hatta biraz daha gerisine kadar varan bir trafik yoğunluğu söz konusu. Tersi istikamette Esenyurt'tan Avcılar'dan gelen trafiğinde yine çalışmanın olduğu Altınşehir noktasına kadar olduğunu söyleyelim. Sahil yolu Avrupa yakasında çok rahat. Tarihi Yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı E5'in TEM'in iyi bir alternatifi. Şöyle bir E5'e bakmaya devam edelim. Bugün Beylikdüzü trafiği yoğun ama oradan başlayan trafik aslında şöyle bir E5'te İncirli Mertel arasında yavaşlıyor. Böyle bir rahatlatıyor sizi ama sonrasında Ok Meydanı'na kadar çok yoğun. Ardından Mecidiyeköy trafiği var. Bugün köprü girişine kadar yoğunluk sürüyor. Hasan Zeyrantepe trafiği var, hatta geriye doğru sarkmış durumda. Sonrasında köprüye doğru trafik daha yakın. Anadolu yakasındaysa köprülere bakalım önce. Anadolu'dan Avrupa'ya geçecek olanlar için Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade trafiği var. Zaten bu trafik böyle konuşurken bazı şeylere cepte diyoruz ya, bu da hakikaten öyle, cepteki trafiklerden bir tanesi. Günün hangi saatinde olursa olsun bu noktada bir trafik yoğunluğu var ama bazı günlerde bu trafik yoğunluğu daha da geriye doğru sarkıyor. Bugün de yine öyle günlerden bir tanesi. Çamlıca Altunizade dışında Küçükyalı Bostancı trafiği var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullananlar için Ataşehir yoğun. Çakmak Köprüsü akıcı ama Ümraniye Elmalı Kavacık arası yoğun, köprü girişine kadar devam eden bir yoğunluk bu. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olanlar için Göztepe yoğun çünkü E5'ten gelen çok yoğun bir trafik var. Sonrasında Avrasya Tüneli girişinde de yoğunluk var. E5'te bugün Tuzla'da Pendik Tersane Köprüsü Güzelyalı yönünde bir çalışma olduğu için yoğunluk var. Kartal Maltepe Ataşehir buradan Göztepe Uzunçayır'a kadar bir yoğunluk söz konusu çünkü burada da bir çalışma var. Gelelim TEM'e. TEM'e Sancaktepe'den başlayan Ataşehir istikametine devam eden, hatta neredeyse Sultanbeyli'ye kadar sarkmış bir yoğunluk söz konusu. Bugün Ümraniye'den köprü çıkışına kadar devam eden bir trafik var ve bu da bağlantı yollarını, özellikle de TEM'den E5 istikametine yoğunluğu arttırıyor. Gelelim hava durumuna sevgili dinleyiciler. Bayramla ilgili rapor ne zaman çıkar? Hepimizin gözü kulağı aslında biraz burada. Henüz bayram raporu çıkmadı ama bayrama kadar İstanbul'da 5 gün boyunca yağmur olduğunu hatırlatalım. Özellikle yarın yağmur şiddetini artıracak. Bugün gök gürültülü sağanak yağış var. Rüzgar kuzeyden esiyor. Sıcaklık şu anda 19 derece. Gün içinde 22 dereceye kadar çıkacak. Yarın yağış etkisini artıracak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış var. Cuma, cumartesi, pazarda sıcaklık aşağı yukarı. Gündüz sıcaklığı 22, gece sıcaklığı 15-16 derecelerde. Ve yağmur kesintisiz devam edecek. Yağmurlu bir periyoda girdik. Hatta meteorolojinin bazı iller için
kuvvetli yağış ve su baskınına dair uyarıları var. Onlara da bakacağız. Ama İstanbul'da pazar, hatta dediğim gibi pazartesi de dahil olmak üzere yağış şimdilik haritalarda yerini almış durumda. Yaklaştıkça tarih daha detaylı bakacağız. Gelelim Ankara'ya. 15 derece sıcaklık, gün içinde 18 dereceyi görecek. Ankara'da bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde de yağmur var ama yağmur etkisini gün içinde arttıracak. Akşam mesai çıkış saatine kadar da kuvvetli devam edecek. Perşembe, cuma, cumartesi de yine gök gürültülü sağanaklar. Ankara'da etkili sıcaklık pazar günü 18 dereceye kadar düşecek. İzmir'deyiz sevgili dinleyiciler. İzmir'de de bugün şu an için sıcaklık 20 derece. Sabah saatlerinde yağış yok ama yağış öğleden sonra başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca tıpkı Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar sıcaklıklar 24-27 derece arasında değişecek. Bölgedeki yağmur bayrama yakın tarihlerde de etkisini sürdürecek gibi görünüyor. Tarih yaklaştığında dediğim gibi ona da beraber bakacağız. Şimdi şöyle bir haritamızı açalım ve Türkiye geneline bakalım. Bugün Türkiye genelinde Karadeniz kıyılarında Sinop ve Ordu hariç, Türkiye'nin güneydoğusunda Şırnak, Hakkari ve Van hariç yağış her yerde. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olan yerler var. Trakya'da mesela Tekirdağ öyle, aşağı inelim Balıkesir öyle. İç bölgelere doğru girdiğimizde Uşak'tan başlamak üzere İç Anadolu bölgesinin neredeyse tamamında, Akdeniz'in doğusunda yağışlar hep çok kuvvetli. Yarın ama bu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın tamamında, Doğu Anadolu'nun tamamında, Güneydoğu Anadolu'nun tamamında etkili olacak. Dolayısıyla yarına dikkat diyelim. Bu yağmurlar sevgili dinleyiciler Karadeniz kıyılarında ara ara yağmur kesintiye uğrayacak. Ama onun dışında Türkiye genelinde kesintisiz bir yağış periyoduna giriyoruz pazara kadar. Pazarda şöyle Güneydoğu sınırında Kilis'ten başlamak üzere Mardin'e kadar güneş kendini gösterecek. Ama onun dışında yağmur kesintisiz devam ediyor. Ve bu önümüzdeki haftaya da, yani bayram haftasına da yavaş yavaş bu şekilde dönüyor. Şöyle bir harita üzerinden meteorolojinin uyarılarına bakmıştık. Bazı iller için daha dikkatli olunması gerektiği söyleniyor meteoroloji tarafından. Sabah saatlerinden itibaren Akdeniz'in doğusunda Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ta yerel ve kuvvetli. Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye'nin Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Sel, su baskını, heyelan, küçük çaplı dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anda kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklarla beraber gelebilecek yağışlara dikkat çekilmiş. Bu durum, bu uyarı yarın sabah saatlerine kadar geçerli.

Ne pişirelim bugün? Şöyle bir bakalım mı takvim yaprağımız ne demiş? 20 Mayıs. Bugün Dünya Arı Günü. Arı ekosistemin kıyıcı rolü olan arılar. Hakikaten hani böyle bir kötümser senaryolarda arılar dünyadaki nüfusunu azalttığında ne olur konuşulur tartışılır ya. O yüzden arılara iyi bakmak lazım. Hani bazen arı geldiğinde korkuyoruz, çekiniyoruz, öldürüyoruz. Aman dikkat edin, çok yanlış bir şey yapıyoruz. Arı kadim Türk kültüründe mutluluk sembolüdür. Eski Türkler, Orta Asya'dan bahsediyorum, bir arı kendilerine yaklaştığında onu asla kovmaz, hareketsiz kalarak arının kendisine yaklaşmasına fırsat verirmiş. Çünkü arı Türklerde mutluluk sembolüdür. Arı bir insana yaklaştığında ona güzel bir haber, bir mutluluk. Gelelim takvim yaprağımızın arkasına. Takvim yaprağımız bugün ezogelin çorba, türlü salata, sütlaç demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim.

Ara ara depremle ilgili bir güncelleme var mı? Herhangi bir yeni haber var mı diye bakıyorum. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım. Çevre illerde de hissedilen bir depremden bahsediyoruz. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Çok şükür herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Tabii ki şimdi deprem uzmanları bu bölgenin sismik değerlendirmesini de yapıyorlar. Aktivitenin devam ettiği, yani küçük depremlerin yaşanmaya devam ettiği söyleniyor ki bu zaten bu tür durumlarda aslında normal. Gün sonunda bir deprem düşmeler, kaymalar, oturmalar, bunlar bir süre daha devam ediyor. O

tadilat temizlik varsa ona da denk geldi belki. Ama gün sonunda bayram temizliği hiçbir şey olmasa bile bizim için önemli. Şöyle bir derin temizlik yapmak, en azından gelen gidenimize temiz görünmek, o misafir ağırlama döneminde temizlikle daha fazla uğraşmamak için tercih ediliyor. Bayram temizliği bizim için vazgeçilmez. Sadece bayram temizliği değil, bayram deyince akla gelenlerden biri bayram temizliği, diğeri bayram tatlısı, bayram çikolatası, bayram kolonyası, bayram harçlığı. Bunlar bizim için vazgeçilmez. Tabii şimdi yayına girmeden önce de bu bayram harçlığı konuşuruz bayram yaklaştığında. Sizin evinizde çocuklara bayram harçlığı ne kadar para veriliyor? Tabii ki çocuk sayısına göre değişiyor. Çok çok çocuk varsa ister istemez harçlık miktarı çocuklara bölündüğünde ortaya daha küçük bir rakam çıkıyor. Ama evde birkaç çocuk varsa o çocuklara biraz daha fazla para veriliyor. Bunu da kabul edelim. Kime bayram harçlığı verilir? Mesela şimdi küçük çocuğa bayram harçlığı verilir zaten, o kesin. Ama çocuk büyüdüyse de bayram harçlığı verilir mi? Mesela büyüdü. Lise öğrencisi, üniversite öğrencisi, ona bayram harçlığı verilir mi? Bizde verilir. Çocuk çocuksa eğer, evlenmediyse verilir. Eğer gelin olduysa, kızınız eve geldiyse bayram el öpmesine, ona bayram harçlığı verilir. Evinizdeki geline, yani kızınız gelin oldu gitti, el öpmeye geldi, ona veriyorsunuz. Evinizde gelininiz varsa ona da her zaman, yani bu yaşa bağımlı değil, her zaman bayram harçlığı verilir. En azından şöyle diyelim. Hani çok yaşlanmış bir gelinden bahsetmiyoruz. Kendi ne bileyim kendi gelinleri olmuş kadar yaşlı. Ama çocukları var. Bir evin bir gelini var, iki gelini.

yapıyorsunuz mesela? Diyelim ki nedir ritüel? Zenginliğinize bağlı olarak o an dolaşımda olan en büyük kağıt para. Şimdi ne kadar zamandır dolaşımda olan en büyük kağıt para 200 lira bir düşünsenize. Yani buna 10 sene önce de çocuğa 200 lira harçlık veriyordunuz. Şimdi de 200 olmaz. Olmaz. Evet, yeni para basılmamış olabilir. Ama bu sizin iki tanesini yan yana koymayacağınız anlamına gelmez. Durumunuza göre, bütçenize göre çocukları sevindirmek için bu fırsatı kaçırmayın.

Yücel bana bir mesaj gönderiyor, diyor ki abla sen de bana bayram harçlığı verebilirsin. Neden? Yaşıma bakma diyor, çünkü devlet de emekliye veriyor, bunun yaşla bir alakası yok diyor. Yani sen diyor eğer bana bayram harçlığı vermek istiyorsan sen bu yaş mevzunu niye açtın ki diyor. Halbuki ben aslında yaşın geniş tutulması gerektiğini söylemiştim. Bayramda karşılaşırsak Yücel, inşallah bakalım duruma göre değerlendiririz.

0: Şimdi bayram geleneklerinden konuşuyoruz ya. Hani diyoruz bizim büyüklerimiz böyle yapardı. Bayram tatlısı yapardı. Cevizli baklava yapardı. Bayramda işte dolma sarardı. Bayramda su böreği yapardı mesela. Her yörenin farklı. Bayramda işte kete yapardı. Dediğim gibi her yörede farklı. Farkında mısınız ki siz de sizden sonrakilerin atasısınız? Yani ne yapıyorsanız onlar da onu yapacaklar. O yüzden bayramı böyle es geçmeyin. Sadece tatil gibi düşünmeyin. Bayramlaşmayı, el öpmeyi... Değil mi ki sizden büyükler hala hayatta? Hala onlar için küçüksünüz. O zaman el öpmeyi unutmayın. En azından bu kadarını yaşatalım. Küçük bir hediye neden olmasın? Kurban eti, kurban bayramındayız. Onu dağıtmayı, ihtiyacı olanlarla buluşturmayı unutmayın. Ve hep aklınızda kalsın. Siz, sizin atalarınızın, büyüklerinizin yaptığını yapıyorsunuz. Sizden sonrakiler de sizinkileri yapacak. Şimdi kısa bir ara, sağlık konuşmak üzere buluşacağız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.

Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM Haber.
8: Çık abi çık! Anay kızlar anay!
9: Dilencinin pişkinliği bu kadarına da pes dedirtti. Zabıta müdürlüğüne güle oynaya girdi.
8: Çek abi çek!
9: Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Dilenciler Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Yakalanan dilencilerden biri içeriye böyle girdi.
8: Çek abi çek! Anay kızlar anay!
9: Dilencinin rahat ve umursamaz tavrı dikkat çekti.
8: Çek!
9: Yakalanan dilencilere kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.
10: Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgesinde eğitim sistemi büyük bir krizle karşı karşıya. Valonya, Brüksel Federasyonu'nda 27 Mayıs'ta oylanması beklenen eğitim reform paketi öğretmenleri yeniden greve götürdü. Belçika'da öğretmenler okul girişlerine barikat kurarak meslektaşlarının sınıflara girmesini engelledi. Birçok okulda eğitim tamamen dururken bazı yönetimler de grevcilere destek vererek öğrencilere izin verdi. Sınav dönemine yaklaşılırken yaşanan bu kriz binlerce öğrenciyi derssiz bıraktı. Ailelerse bir yandan öğretmenlerin taleplerine destek verirken diğer yandan eğitim kaybı endişesi yaşıyor. Tartışmalı reform paketinde öğretmen sayısının azaltılması, okul yemek hizmetlerinin kaldırılması, aidatların artırılması ve emeklilik haklarında kısıtlamalar yer alıyor.

0: Sektirdiği, ayaklarının arasında tuttuğu topla adeta bir bütün oldu. O şovu büyük coşkuyla izlendi.
1: Elinden geleni yapmaya çalıştım. Topu yere düşürmemeye çalıştım.
0: Tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Spor salonunda düzenlenen program büyük ilgi gördü. Program kapsamında Mehter takımı sahneye çıktı, çeşitli oyunlar oynandı, eğlence arşa çıktı. Ancak bir şov vardı ki herkesi hayran bıraktı. 22 yaşındaki fabrika işçisi Güray Gündoğdu freestyle futbol performansıyla kutlamalara damgasını vurdu. Yetenekli genç topu yere düşürmeden dakikalarca sektirdi.
1: Freestyle futbol, futbolun şova dönüşmüş hali. Yani elimizden geldiği kadar gösteri yaparken topu yere düşürmemeye çalışmak, insanların ilgisini toplamaya çalışmak.
2: Susun, tamam susun ya. Ara yine kurtaracak mısınız ya, susun.
3: Ana, mavnene ne olur yavrum.
4: Birinci takla, ikinci takla orada Recep abi benim üstüme geldi. Ben onun üstüne geldim. Orada fındık ucağından atlarken ben kendimi yerde buldum. Araba üstümden geçti.
0: 400 metreden uçtu. Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı. Sürücü o anları anlattı.
4: Fidesi atarken birdenbire işte boşluk oldu. Araba gidiyoruz dedim yanımdaki arkadaşa.
3: Yavrum! Bu
0: Giresun'da yük indirdikten sonra rampa yukarı geri manevra yapan Rahmi Kuru direksiyon hakimiyetini kaybetti. Freni tutmayan araç 400 metrelik dik yamaçtan fındık bahçesine doğru taklalar atarak yuvarlandı.
4: Virajı alamadım. Alamadıktan sonra arabayı geri sallayayım dedim, çıkayım dedim. O arada saldığım esnada toparlayamadım arabayı birdenbire. Öyle de bilirdik o arabada.
0: Metrelerce yuvarlanan araç köy yoluna inerek durabildi ve adeta demir yığına döndü. Kazayı gören köylüler hemen yardıma koştu.
2: Susun, tamam susun ya. Ara yine kurtaracak mısınız ya, susun.
3: Ana, mavnene ne olur yavrum.
0: Farklı yerlere savrulan iki arkadaş birbirinden habersizdi. Her ikisi de diğerinin halen yuvarlanan aracın içinde olduğunu sanıyordu.
2: Susun, tamam susun ya. Ara yine kurtaracak mısınız ya, susun.
3: Ana, mavnene ne olur yavrum.
0: Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
4: Şu an vücudumda her tarafı mezik. Öbür arkadaşta da onda da ayağında kırık var.
2: Susun, tamam susun ya. Ara yine kurtaracak mısınız ya, susun.
3: Ana, mavnene ne olur yavrum.
5: Mobilite geldi böyle, otobüsün altında kaldı. Otobüsün altında kaldı böyle.
0: Scooter sürücüsü İETT otobüsüne çarptı. Genç adam feci şekilde yaralandı.
6: Dışarı çıktığımda arkadaş yerde yatıyordu.
0: Kaza İstanbul'un Fatih ilçesinde oldu.
5: Otobüsün altında kaldı.
0: Scooter sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İETT otobüsüne çarptıktan sonra yere düştü. Metrelerce sürüklendi.
6: Halk otobüsle beraber sürüklendiler. Bir 10 metre falan.
0: Yardım çağrıldı. Ağır yaralanan scooter sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı.
7: Rutin trafik kontrolü yapıyorlardı. Plakasız motosikleti durdurdular. Şüpheli sürücü uyuşturucu kuryesi çıktı. Görüntüler Ankara'nın Altındağ ilçesinden. Plakasız motosiklet trafik ekiplerine yakalandı. Ancak polislerin dikkati başka bir gerçeği deşifre etti. Motosiklet sürücüsünü indirdiler, çantasını aradılar. O aramada yüklü miktarda uyuşturucu buldular. Sürücü gözaltına alındı, hakkında adli işlem başlatıldı.
8: TGRT FM Haber.
9: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık koy.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şakir Volkan Erdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Volkan Bey.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, çok mersi. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bugün 40 yaş üstü kadın sağlığını konuşacağız. Aslında böyle kadın sağlığı deyince hep üreme çağı konuşuluyor. Hep böyle sanki tek konuşulacak kadın sağlığı ile ilgili başlık oymuş gibi.
1: Aynen öyle. Genelde 25-45 arası bizim için kadın, sonrasında biraz böyle emekliye ayrılma, istirahate çekilme dönemi gibi geliyor ama aslında hayat orada ikinci tekrar başlıyor.
0: Yani siz istirahate çekilseniz de sağlıkla ilgili beklentiniz, durumunuz ya da hastalığınız ve tedavisi durmuyor.
1: Aynen öyle. Aksine daha büyük sıkıntılar o yaşlarda başlıyor. En basitinden tecrübe ettiğiniz sıcak basmalarından tutun, çok konuşulmasa da İdrar kaçırmalar başlıyor.
0: Evet, evet.
1: Normalize ettiğimiz birçok şey aslında o yaş grubunda hastalık olarak karşımıza geliyor.
0: Tabii bu yaş grubunu konuşurken tabii bu yaşa nasıl geldiğine de bakmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Kadının herhalde. Bizim sürekli yayınlarda önerdiğimiz işte belli yaş dönemlerinde düzenli olarak jinekolojik sağlığın kontrol altında tutulması, bununla ilgili testlerin yapılması. Hep şunu söylüyorum, hangi branşla ilgili olursa olsun doktora gittiğinizde size bir takım sorular soruyor. Siz ona eğer bilimsel cevaplar veriyorsanız, yani bir sene önce yaptırdığınız bir check-up'ınız, yaptırdığınız bir tahliliniz, bir görüntülemeniz varsa doktor zaten size çok fazla soru da sormuyor.
1: Aynen öyle, çünkü biz buna hastanın öyküsü diyoruz aslında.
0: Hı hı.
1: Hikayesinden birçok şey yola çıkarak kendimize bir yol haritası belirleyip daha net sorularla her şeyi öngörüp bir şeyler söyleyebiliyoruz aslında. Öykü bizim için çok önemli.
0: Hı hı.
1: Ne yaptı, bu zamana kadar neler yaptı, hı hı, nelere gitti, neler yaptırdı, neler yapmadı.
0: Hı hı.
1: Bunlar bizim ileriki tedavimiz için direkt köşe taşı oluşturuyor.
0: Bunu yaparken de tabii özellikle bu sorulara cevap verirken işte bazı şeyleri unutabiliyoruz, bazı şeyleri önemsemiyoruz. Ama o hastanın hikayesi dediğimiz kısım orada hakikaten doktor görmesi gereken her şeyi görüyor.
1: Aynen
0: mesela
1: öyle.
0: Bir yıl önce yapılan bir smear varsa,
1: hı hı,
0: ona bakarak bey şu andaki durumu değerlendirebiliyorsunuz. Ya da bu nereden çıkmış dediğinizde bir yıl önce var mıydı yok muydu'nun cevabını görebiliyorsunuz.
1: Ya da şu anki durumu bir yıl önceye bakarak doğru bir durum mu? Ya bu acaba bir yerde bir problem mi var?
0: Hı hı.
1: Bu şimdi her şeye güvenmek diye bir şey de var. Yaptığımız her şeye her zaman güvenebilmek için hikayenin tutarlı olması gerekiyor.
0: Hmm.
1: Bir yıl önceki simirde çok atipik bir şey görüp bu seneki simirde hiçbir şey görmemiş olmak çok anlamlı değil aslında gibi.
0: Ne oldu bu diyorsunuz yani,
1: evet,
0: değil mi? Nereye gitti
1: yani
0: bu?
1: Hikaye bize gerçek yol haritasını gösteriyor. Nereye gidiyor, ne yapacak diye.
0: Şimdi biz bugün biraz böyle bölerek konuşalım. Bir jinekolojik sağlık tarafını, aslında 40 yaşla birlikte kadının bedeninde ne değişiyor ve bu 40 yaşa nasıl girmek gerektiğini konuşalım. İkincisi bu yaşla beraber hayatımızdaki değişiklikleri, işte menopozu, premenopozu, belki yaşa göre siz buna artık premenopoz mu demek lazım?
1: Premenopoz, 40 yaş aslında şöyle, menopoz dediğiniz şey bir kapı değil. Kapıdan çıktım pat diye ben menopoza
0: keskin
1: girdim.
0: Keskin bir değişim değil,
1: değişim
0: yani.
1: Değişim değil. Aslında bir Stroh'un eğrisine göre 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 40'ta bir koridora giriyorsunuz. Her kadın bir şekilde koridora giriyor. Türkiye yaş ortalaması menopoz için 50 olarak kabul edelim. Siz bir 10 yıl boyunca koridorda yürüyorsunuz. Kimisi bu koridordan ilk kapıdan çıkıyor, 41'de menopoz oluyor. Normalin erken varyantı oluyor. Kimisi 55'te çıkıyor bu koridordan, normalin geç varyantı oluyor. Ama bu koridorun uzunluğu tamamen kişinin kendi özelliklerine bağlı.
0: Peki bunun uzun veya kısa olması bir belirti midir? Yani kadın sağlığı açısından olumsuz bir şey midir, yoksa tamamen kişisel bir normal midir?
1: Kişisel bir normal.
0: Hmm.
1: Normalin varyantı zaten. 40 yaş üstü bizim için menopoz.
0: Her an olabilir.
1: Evet, aynen öyle. Her an olabilir diyoruz ama aslında tanıya baktığınızda kitabi olarak menopoz şu demek: geriye yönelik bir yıl boyunca hiç adet görmemiş kadına biz menopoz diyoruz. Yani bana hastalar geliyor.
0: Buradaki düzensizliği menopoz gibi addetmemek lazım.
1: Evet, evet. Aslında koridorda yürüdüğünü belli ediyor bu. Yani şunu düşünün. Bir hikaye var ya, çocuk ilk olarak 4 ayak başlıyor, sonra 2 ayak gidiyor, yaşlanınca 3 ayak, sonra 4 ayak gidiyor diye. Aynen öyle, menopozun eğrisi de öyle. Yani daha doğrusu kadın sağlığının hormonal dengesi de öyle. İlk adete başladığında dengesizlik yaşıyor. İşte ilk iki yıl az oldum, çok oldum. Günü şaştı, şöyle oldu, böyle oldu. Aynısını menopoza uyarlayın. Kapanış da aynı. Giriş de aynı, evet. Kapanış da aynı.
0: Bunlar bir eğriden bahsediyoruz aynen dediğiniz öyle. Gibi. Bir taraftan bunu normal kabul etmek lazım ama tabii hormonal değişim, duygusal değişimi de beraberinde getiriyor.
1: Kesinlikle.
0: Sanki tek göreviniz üretken, yani kadın olarak tek göreviniz çocuk dünyaya getirmekmiş, evet. Ve artık bunu yapamayacakmışsınız gibi hissediyorsunuz.
1: Eksik hissediyorsunuz dediğiniz şey çok doğru.
0: Halbuki o yaşta sorsanız kaç kadın çocuk sahibi olmak ister?
1: Asla. Yani çok çok az. Ben üremin endokrinolojisiyle uğraşıyorum. Tüp bebek uzmanıyım aynı zamanda. Hani benim deneyip de başarılı olmamış hastaları bırakırsak ilk defa 40'ından sonra ya ben daha doğrusu ilk defa deyip devamını istiyorum. İşte iki çocuk var evde bir daha istiyorum. 40'tan sonra gelen hastam yok gibi bir şey. Evet ilk çocuk için gelen çok ama devamında yani üreme fonksiyonlarını tamamlamış demek çok uygun olmasa da tamamlamış herhangi bir hastam gelip de bana 40'tan sonra 4. çocuğu istiyorum, 3. çocuğu istiyorum demiyor.
0: Tabii aile bütünlüğünü oluşturduysa evet. insan 40 yaşından sonra ona yeni bir çocuk istemek çok ekstrem sebeplerle kesinlikle olabilir belki. Ama yine de böyle baktığınızda şu premenopoz özellikle de kapınızı erken çaldıysa duygusal bir değişime de yol açıyor. Aynı zamanda bu hormonal değişim bazı hastalıkları da tetikliyor.
1: Hastalık değil durumları, kondisyonları tetikliyor aslında. Aslında var olan genlerde gizli olan saklı kodlar var. Son kullanma tarihi var genlerin, öyle düşünün. Best before, bir yerden sonra o genler kullanılmaz oluyor ve fonksiyon kaybediyor. Ve yaş geçtikçe, yaş aldıkça atıyorum kolajen boksu bozuluyor. Kadının pelvik taban dediğimiz desteklerinde bozulmalar başlıyor. İşte idrar kaçırmayı
0: bundan
1: destekleyen.
0: Bundan mı kaynaklanıyor?
1: Tabii ki de bunlardan kaynaklanıyor. Yani kadının benzin aslında hormonlar. Hem benzin bitiyor hem genlerdeki son kullanma tarihi yaklaşıyor. Bunların üst üste binmesiyle beraber duygu durum bozuklukları da eklenince hadi geçmiş olsun.
0: Hadi bakalım. Bu yola giriyoruz ama yolu böyle anlatmak çok kolay değil.
1: Kesinlikle. Bu yolu kocalardan dinlemek lazım aslında.
0: Bilmiyorum. Çok mu sinirli oluyor kadınlar?
1: Kesinlikle. Ya ben kendi annemden örnek vereyim. 13-14 yaşındaydım galiba. Annem benim sigara falan asla kullanan birisi değil. Gece 3.30-4 bir duman altı oldu. Anlamadık böyle ne olduğunu. Babama da arkadaşları bir yerden böyle tütün mamulleri getirmişler. Allah Allah ne oldu? Babana sinirlendim dedi, bir sigara yaktım.
0: Sanki böyle hep içiyormuş
1: da. Nasıl ya anne, hani sen öyle oğlum dedi yani. Bu böyle bir şey. Anne 30 yıldır tanıyorsun. Yapacak bir şey yok.
0: Bir değişim yaşatıyor insana, kabul etmek lazım. Peki şimdi bizim dediğim gibi aslında ikiye ayırarak gidelim. Bazı belirtiler, bazı durumlar var ki menopoz ya da 40 yaşında olsanız da olmasanız da olabiliyor. Ama biz 40 yaşla birlikte kadında nelerin değiştiğini ve daha çok nelerin ortaya çıktığını konuşalım bugün. Özellikle işte biraz önce söylediğiniz o idrar kaçırma, bunu mutlaka konuşmak lazım. Çünkü kadınlar bu konuyu çok da rahat konuşmuyorlar.
1: Yapılan çalışmalar, muayeneye gelen 40 yaş üstü kadınların sadece %20'sinin sorun yaşayanlardan bahsediyorum. Sadece %20'sinin bu sorunu sorun olarak atfedip anlattığını söylüyor.
0: Peki diğer türlü sordukça mı ortaya çıkıyor?
1: Aynen öyle. Yavaş yavaş soruyorsunuz. Benim standart muayene sorularım arasında idrar kaçırma en sonda yer alır. Çünkü önce bir güvenini sağlamam lazım. Bir rahatlasın hanımefendi. Bir gevşesin. Ondan sonra sorayım da bana net cevap versin diye.
0: Doğru cevap almak
1: İlk başta için. Sorduğum zaman genelde şöyle oluyor. Tabii ya normal. Kadınlık da var. Daha çok böyle yuvarlakça. Yani bu normalize ediliyor.
0: Peki normal bir şey mi kadının idrar kaçırması?
1: Asla değil. En basitinden şunu sorun. Ben hastalara anlattıkken şunu söylüyorum. Çevrenizde yaşlı olup düşüp kalçasını kıran var mı diye soruyorum. Herkesin var. Hikayeyi dinlediniz mi diyorum ya. Neden kırdı? Genelde hep hikaye %99 lavaboya giderken oluyor. Neden? Kaçırmak istemediği için hanımefendi.
0: Acele ediyor.
1: Acele ediyor. Body body yürüyor. Yağlıya takılıyor. Ya yerdeki bir şeyi görmüyor ya da ayakları dolaşıyor.
0: Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
1: Kesinlikle. Bize geriatrik hasta popülasyonu dediğimiz yaşlı hasta popülasyonu inceleyen bir dahiliye bilim dalı var, geriatri diye. Dahiliyenin yan dalı. O stajındayken benim çok dikkatimi çekmişti bu olay. Yani ciddi anlamda yaşlı popülasyon dediğiniz anda hayatı onlara göre modifiye etmeniz gerekiyor.
0: Siz hayatı,
1: hastanın
0: evi, her şeyi,
1: konforunu, idrarını, gecenin bir yarısı tuvalete kalkma ihtiyacını modifiye edemezseniz, bunu normalize ederseniz bu başımıza orayı burayı kırmakla geliyor.
0: Evet, Allah korusun. Tabii şimdi sanki normalmiş gibi olmasının sebebi belki de kadınların doğum yapması ve orada oluşan o gevşekliğin ömür boyu devam edeceğini düşünmesi. Ama kolay bir yöntemle aslında bu problemden aslında kurtulabiliriz.
1: Çok genç yaştan itibaren kegel egzersizi yapmak lazım. Yani biz ne diyoruz? Spor sağlıktır. Pelvik tabanın sporu da kegel egzersizi. En başından beri biz kegel egzersizi yapsak doğumlarda bizi etkilemez.
0: Yani rahimi
1: pelvik bölgenin kasılması.
0: Oturduğumuz yerde bile çok rahatlıkla
1: kesinlikle
0: yapabiliriz.
1: Şu an ben konuşurken bile yapabiliyorum. Ne konuşmamı engelliyor ne sizle muhabbetim. Yani hiçbir şekilde dışarıdan anlaşılan ya da benim sosyal hayatımı etkileyebilecek bir spor da değil aslında. Çok güzel bir spor. Ve direkt pelvik kasları etkiliyor. Ben bunu bir tek kadına değil erkeklere de öneriyorum. Herkesin yapması gereken bir şey.
0: Peki hasta bu şikayette geldi ya da siz dinlerken öğrendiniz. 40 yaş üstü bir hasta, potansiyel olarak da idrar kaçırma problemi olabilir. Teşhis koydunuz. Nasıl bir tedavi
1: önce
0: var?
1: Önce şunu anlamaya çalışıyorum. İdrar kaçırma ikiye ayrılıyor. Biri stres inkontinans dediğimiz bir provokatif bir şey var. İşte ağır kaldırma, öksürme, kahkaha, hapşurmayla istemsiz bir şekilde ıslanma. Diğeri ise aciliyet tipi, urgency dediğimiz idrar kaçırma.
0: Sıkışık olduğunda.
1: Sıkışık, bir sıkışık olma değil aslında. Şu an sohbet ediyoruz, bir anda kadının tuvalete gitme ihtiyacı geliyor. Acil, urgent bir durum oluşuyor. Ve bu urgency idrar kaçırmada işte sorguluyoruz. Ne kadar sıklıkla gidiyorsun, gece kalkıyor musun gibi birkaç trik soruları var. Onlara baktıktan sonra, tipini anladıktan sonra ve muayene ettikten sonra tedavi yöntemimize bakıyoruz. Eğer stres faktörü varsa, yani bir öksürük, işte hapşurma, gülme gibi bir şey varsa, bunun tedavisi ekseriyetle ameliyat oluyor. Ama sıkışma tipi, daha sık gördüğümüz, yaşta da özellikle artan bir tip, onlar da basit ilaçlarla, medikal tedavilerle, ama kronik bir süreç tabii. Hasta zaten o süreçte bir sürü ilaç kullanıyor. Şeker oluyor, tansiyon oluyor ya da başka nörolojik hastalıklar oluyor. Bir de siz üstüne bir ilaç daha ekliyorsunuz. Hastayı kuru tutmaya çalışıyorsunuz. Frekansı azaltıyorsunuz. Yani şunu duymak çok acı. Hastalar hep şöyle anlatır. Hocam ben bir pazara gittiğimde de bir alışveriş merkezine gittiğimde ilk baktığım şey tuvaletin yeri oluyor. Evet. Ya da misafirliğe gittiğimde oturduğum odadan tuvaletin mesafesine bakıyorum diyor. Düşünsenize sizin aklınıza hiç geldi mi acaba? Benim hiç aklıma gelmedi nerede diye. Tabelalara bakarım. Alt katta mı üst katta mı? Çünkü yetiştirebilme gücüm var. Ama bu hastalarda yok. Ve sosyal bir ortamdasınız. Agorafobi oluşuyor bir müddet sonra. Toplum dışarı çık, yani hasta dışarı gitmekten korkuyor.
0: Su içmiyor.
1: Aynen öyle. Su içmiyor, direkt dahili hastalıklara davetiye çıkarıyor.
0: Tabii. Su içmediği için, yani tuvalete gitmeyeyim ihtiyaç olmasın diye su içmiyor, ama dediğiniz gibi pek çok dahiliye hastalığına.
1: Biz basit bir şey diyoruz. Yani idrar kaçım çok basit diyorsunuz ama.
0: Ama çözümü de aslında korktukları basit. Kadar hiç değil. Daha erken söylemiş değil. Olsalar o kadar uzun süre bu problemi çekmeyecekler.
1: Kesinlikle. İşeme günlüğü dediğimiz bir sistem var. Bir kağıt. Hastaya diyorum ki ya beni yanında düşün. Sürekli. İşte bir bardak su içtim, bir bardak kahve içtim, çay içtim. Tuvalete şu kadar çıktım, şu kadar çıkmadım. Ya da ne lazım, hissettiğin ne? İşte, hocam ben iki bardak çay içtim, üç defa tuvalete çıktım gibi işeme günlükleri yapmalarını istiyoruz. Yani hayatlarını önce hadi hayatlarını modifiye ederek başlıyoruz. Hasta diyor ki hocam ben bir demlik çay içiyorum. Yani siz sağlıklı olsanız da bir demlik çaydan sonra zaten
0: tuvaletten çıkamazsınız. Zaten divritik.
1: Yani bunu ayırmak lazım. Yani bu gerçekten sağlık problemi olan bir durum mu, yoksa hastanın alışkanlıklarıyla alakalı bir durum mu? Hastanın kalp hastalığına bağlı olarak kullandığı bir diüretik var mı? Ya da bilinmeyen bir şeker hastalığı var mı? Benim öyle çok tanı koyduğum hasta var.
0: Aslında?
1: Hasta idrar kaçırıyorum diye geliyor. Fakat tahlillerini bir istiyorsun ki hastanın şekeri tavan yapmış. Aslında şeker hastası, o yüzden sürekli tuvalete gidiyor. Şekeri regüle ediyorsun. Hocam Allah razı olsun diyor. Ben bir şey yapmadım ki, sadece sen bir kadın olarak kadın doğumcuya geldin diyorum.
0: Evet, tabii şikayet itibariyle size geldi ama aslında gitmesi gereken uzmanlık başka birisi.
1: Aynen öyle, çünkü anlamıyor.
0: Bir de galiba ameliyattan korkuyor kadınlar bu noktada.
1: Ameliyattan kim korkmaz? Yani 15 yıllık doktorum, bana ameliyat deseniz ben de korkarım. Burada ameliyattan korkmaktan ziyade yapılmaması gerektiğinde başına gelebilecekleri kar zarar dengesiyle anlatmak lazım. Yani empati yapmak lazım. Evet, bir bıçak. Ameliyat dediğiniz şey kontrollü bir bıçak. birinin vücuduna kontrollü bir şekilde kesi yapıyorsunuz. Evet, bunun sonunda şifa var. Ama en nihayetinde bilinçaltı bunu bıçak olarak algılıyor. Önce neden korkuyor? Ne kazanacak? Ya da ne kaybedecek? Bu dengeyi iyi kurup anlattıktan sonra hastalara hiçbiri korkmuyor. Çünkü onların aslında Türkiye'de hastanın en büyük derdi dinlenmek. Dinlenmek istiyor. Toplumda dinlenmiyor. Evde dinlenmiyor. Bari diyor muayene odasında dinleneyim. Ben de genelde...
0: Biraz uzun mu tutuyorsunuz muayenelerinizi?
1: Bayağı uzun tutuyorum. Her hastam hocam içeridekinin ne derdi vardı diye çıkıyor. Sonra çıkarken güzel bir tebessümle şimdi anladım diyor. Evet. Çünkü ben önce dinliyorum.
0: Evet.
1: Çünkü benim ilk sorum şudur. Buyurun, geçmiş olsun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü bir karşınıza geldiği zaman bir insan sizden önce bunu duymak istiyor. Tabii. Dinlenmek. Problemin ne dediğin zaman kilitleniyor.
0: Tabii direkt problemi anlatmaya başlamak çok kolay bir şey değil. Çünkü günlük hayatımız böyle değil.
1: Aynen öyle. Yani size kimse bankaya gidince buyur hayırdır
0: ne istiyorsun demiyor. Evet. Oradaki o süreç tabii hastanın kendini rahat hissetmesi ve belki de kendi gözünden kaçanları bile daha net anlatmasına aracı oluyor, yardımcı oluyor. Şimdi ve ne kadar sürüyor ameliyatları? Nasıl bir operasyonu var idrar kaçırma?
1: İdrar kaçırmanın ameliyatları genelde alttan yapılıyor. 2-3 santimlik kesiyle teknolojik aletlerle ciltten 5 milimlik 2 tane delik açıyoruz. Alttan girip üstten bir yama tarzı bir şey söyleyeyim ama destek koyduğumuzu düşünün sadece. İdrar borusuna destek yapıyoruz alttan. Köprü gibi. Köprünün ayaklarına bir tane daha destek biz koyuyoruz gibi düşünün. Ameliyat aşağı yukarı bir yarım saat 40 dakika sürüyor. Çok uzun süreli bir ameliyat değil. Genelde hastalar, ben özellikle ayık olmalarını tercih ediyorum. Çünkü ameliyattan sonra mutlaka mesanelerini şişirip ablacığım lütfen öksürür müsün? Genelde yaşları benden büyük olduğu için ablacığım teyzeciğim bir öksürür müsün? Kaçıyor mu deyip onu gözümle pozitif olarak görmeye çalışıyorum. Kontrol etmeye çalışıyorum. Hasta genel anestezi olduğunda bu olmuyor. Mümkün değil. Uyuyor. O nedenle de kontrolü sağladıktan sonra kestiğimiz o 2-3 santimlik yere 2 tane dikiş atıp yukarıdakilere birer tane dikiş atıp toplamda 4-5 tane dikişle bu ameliyatı bitiriyoruz. Bir gece yatırıyorum standartta. Ertesi günde rahat rahat çişini yapabiliyorsa
0: evine gönderiyorum.
1: Evine gönderiyorum.
0: Herhangi bir ağrı sızı sonrasında idrar yapmada vesaire bir sorun yaşıyorlar mı?
1: Çok şükür başıma gelmedi. Ama tabii literatürde ağrılı idrar, kasık ağrısı, ciddi ağrılarda başımıza gelebileceğine dair bilgiler var. Ben bunu önlemek için mutlaka hastayı taburcu olmadan önce lütfen diyorum ev konforunda, ben dışarıda bekliyorum seni, bir tuvaletini yap. Mümkünse ölçülü bir kaba yap. İçeride ne kadar idrar kalmış, kaba ne kadar yapmış diye bakıyorum. Ameliyatın ilk günden sonra sonuçta orada bir ödem oluyor, bir kanlanma bozukluğu oluyor. Orada bir dokunun normal fonksiyonu biz iatrojenik olarak bozmuş oluyoruz. İlk günden sonra bile rahat idrar yapıyorsa, çok pardon, ilk günden sonra daha rahat bir idrar yapıyorsa sonraki günlerde bu rahat rahat idrar yapacağı anlamına geliyor. Evet. Ameliyatın başarısını zaten o sırada direkt gözlemlediğim için
0: Rahat
1: taburcu edebiliyorum.
0: Peki, yine ameliyatlardan söz açılmışken bu yaş grubunda sık rastladığınız ameliyat gerektiren başka problemler var mı? Ben gene böyle yakın çevremden miyomları, kistleri, çikolata kistlerini vesaire çok konuşuyorlar.
1: Aynen öyle. Özellikle adım adım gidelim. Şimdi yumurtalıklarla başlayalım. Bu yaş grubunda biz kist görmeye çok fazla beklemiyoruz. Gördüğümüz zaman aklımıza daha farklı şeyler geliyor. Çünkü yavaş yavaş kist dediğiniz aslında üreme fonksiyonlarının bize bir göstergesi. Yani her üreme çağındaki fonksiyonları tam olan bir kadın adet döngüsünün ortalarında bir tane folikülü büyütür. Biz ona dominant folikül deriz. 25-30 milime geldiğinde çatlatır. Eğer çocuk sahibi olacaksa olur, olmayacaksa kendi kendine içine çöküp kaybolur. Fakat 40'lı yaşlarda yavaş yavaş üreme fonksiyonları kendini geride bıraktığı için bu kistler genelde altından başka şeyler çıkartabiliyor.
0: Korkuyorsunuz yani biraz.
1: Aynen öyle. İşte 40'lar kuralı var mesela çikolata kistinde. 4 santimin üstünde, 40 yaşının üstünde, işte kandaki CA125 dediğimiz değerin 40'ın üstünde olması biz acaba bunun altında bir kötü huylu hastalık mı var gibi sorular getiriyor. Yani 40 yaşından sonra özellikle yumurtalıklarda kaynaklanan kistlere o kadar masum bakmamak lazım. Miyomlar da sık karşılaştığımız bir durum. Hatta miyomlar o kadar sık ki bir yayında ölen hastalara otopsi yapılmış. Otopsi yapılan 10 kadının 8'inde miyom saptanmış. Miyom dediğiniz şey rahim duvarının hücresinin kontrolsüz bölünmesi. Aslında illa böyle kötü olacak diye bir şey yok. Hatta ortalama 300 kadın miyomunun bir tanesi kötü huylu çıkıyor. Fakat yeri, büyüklüğü, şekli, bunların hepsi kadında farklı semptomlara neden oluyor.
0: Bunların hepsi kanamayla mı kendini ifade ediyor? Yani size neyle geliyor hastalardan?
1: Şunu düşünün. Kendi kafanız bir rahim olarak düşünün. Kulağınızda bir miyom olarak düşünün. Bu size çok kanama yapmaz. Bu ne yapar sizde? Sık idrar çıkma, kabızlık ya da ağrı yapar. Çünkü dışarıda. Ama aynı şekilde ağzınızın içinde dilinizi miyom olarak düşünün ve siz kanıyorsunuz. Miyom da tam o rahimin kendini kasıp kanamayı durdurduğu noktada bulunduğunu düşünün. O zaman da kasamayacağı için kanamayla karşımıza gelecek. Artı bir de 40 yaş üstü adet düzensizlikleri de gelince yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta durumu, miyomdan mı kanadı, hormondan mı kanadı, kimden kanadı çok belli olmuyor mu? Ekseriyette miyomdan kaynaklanıyor bu durumlar. Tabii yerleşim yerine bağlı olarak. Tabii yine yaşla ilintili olarak 40 yaşından sonra büyüme eğiliminde olan miyomlara çok masum bakmamak lazım.
0: Özellikle sık kontrolden bahsediyoruz.
1: Sık kontrol. Özellikle 3 ayda bir, 6 ayda bir baktık. Bir anda 150'den fazla bir büyüme var. Acaba bu bir kanser olan miyom tipi mi demek lazım? Yani kadınları da korkutmamak lazım. Her miyom kanserdir değil. Miyom kanserleşmez. En başından beri
0: öyledir.
1: Fıtratı kötüdür. Ya kanserdir ya da değildir. Bunu anlamanın tek yöntemi patolojidir zaten.
0: Parçalayacaklar ve onun sonucuna
1: ameliyat,
0: göre
1: direkt ameliyat. Miyomda parça alma diye maalesef bir şey söz konusu değil. Miyomu global olarak çıkartıp
0: herkese çıkartıyorsunuz.
1: Tamamını çıkartıyoruz. Yani yarısını çıkartmıyoruz, tamamını çıkartıyoruz ama bizim için bir şikayetin olması gerekli. Hastanın 10 santimlik bir miyomu var. Tabii 10 santim biraz abartı oldu ama 4 santimlik bir miyom olsun. Şikayet yapmıyor. Menopoza kadar bekleyelim diyorum. Küçülecek çünkü yüksek ihtimalle iyi huyluysa.
0: Hormonlar
1: gidince, azalacak. Benzin bitince araba duracak. O nedenle takip etmeye daha çok meyilli oluyorum menopoza yakın dönemde küçük boyutlarda.
0: Yani yine 40 yaş civarını konuştuğumuz için bugün aslında o yaş
1: biraz daha dikkat etmek gerekiyor.
0: Şimdi o yaş için aslında programın başında o yaşa hazırlıklı gelmekten bahsederken bir takım testlerden, bir takım kontrollerden de bahsettik. Siz bu öncesi kontrolleri, yani hiçbir şikayetiniz yokken doktora gitmeyi ve bir hani tırnak içinde sağlık kontrolü diyelim, check-up diyelim, bunları yaptırmayı, bunu düzenli hale getirmeyi öneriyorsunuz.
1: Kesinlikle. Dünya Sağlık Örgütü, bizim Sağlık Bakanlığımız en basitinden 30 yaşını geçmiş her kadına rahim ağzı kanseri açısından tarama öneriyor. 5 yılda bir HPV ile tarayın diyor. 40 yaşından sonra mutlaka 2 yılda bir meme USG ya da...
0: Bunlarla ilgili bakanlıktan da sürekli randevu için yönlendirmeler kısa mesajla geliyor kadınlara.
1: Kesinlikle, kesinlikle. HPV açısından aile sağlık merkezlerinde, ketemlerde kadınlar çok rahatlıkla gidip... Ya ben yaptırmadım, 5 yıl içerisinde HPV'm yok, lütfen bakar mısınız demeleri yeterli. Eğer sonuç kötü çıktığında da mutlaka kadın doğuma gözükmeleri gerekiyor. Pozitifliği. Ben en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Hocam simir yaptırdım, niye HPV yaptırıyorum sorusu mesela. Ben şunu şuna
0: benzetiyorum. Simir daha çok biliniyor ama.
1: Çünkü daha eski. Yani uzun yıllardır rahim ağzı kanserini biz simirle tanıyoruz. İşte önceden yıllıktı, 3 yıllık oldu, değişti. Yani herkes bir şekilde eskiden kalma bilgiyle ben diyor yıllık simirimi yaptıracağım diyor. Fakat HPV artık bir üst düzey. Yani şöyle düşünün. Rahim ağzını bir duvar olarak düşünün. Simir rahim ağzının röntgenini çekiyor. Acaba daha önce biri oraya yumruk attı mı? Orası bir kırıldı mı? Bir şey oldu mu diye. Olay olduktan sonra kontrol
0: Durum
1: ediyor.
0: Durum tespiti yapıyor.
1: Durum tespiti yapıyor. Aynen öyle. Fakat HPV ise bir güvenlik kamerası düşünün. Duvarı sürekli gözlemliyor. Biri duvara zarar vereceğini anladığı anda, yani HPV virüsü rahim ağzını kanserleştirmeye yönelik işlem yapacak dediği anda güvenlik kamerası devreye giriyor. Bu hastada HPV var. Ya ileri tetkik et ya da yıllık HPV ile takip et diyor. O nedenle bir üst tarama, daha güvenli bir tarama yöntemi olarak tüm dünyada simir ve HPV birlikte yapılıp HPV'nin güvenilirliği daha üst düzeyde olmuş oluyor.
0: Zaten artık taramalarda bakanlığın da sadece Türkiye için söylemeyelim, dünyada da hücresel değişimi yakalama hedefi var.
1: Aynen öyle. Çünkü artık biz şunu biliyoruz. Kanser öldürmüyor. geç tanı öldürüyor. Hı hı. Siz ne kadar geç tanırsanız hastayı, bu hastalığın evresini ilerletmiş oluyor. Ve bu maalesef hastayı
0: zor
1: duruma sokuyor.
0: Evet. Hani bugün hiç kanserleri konuşmadık ama 40 yaş üstü, işte böyle yavaş yavaş artık menopoz konuşmaya başlamış kadının korkulu rüyalarından biri, evet, de genital bölgedeki kanserler. Belki bir gün ayrıca onu konuşuruz. Ama burada bilmemiz gereken şey aslında 30'lu yaşlardan itibaren düzenli kontrollerimizi yaptırmak. Kesinlikle. Ve 40'lı yaşlar elimize bir takım verilerle girmek.
1: Aynen öyle. Mesela hasta geliyor 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda hiçbir takibi yok. Herhangi bir takviyesi yok. Hocam ben kemik erimem var mı, baktıracağım. Menopoza girdim, kemik erimesi baktırmak istiyorum. Aslında zaten çoktan geç kalmış oluyoruz. Hmm. Yani yapım yıkım dengesi, yıkım yönünde ön plana çıkmış. Biz yerine ne kadar koyarsak koyalım asla o yapımı yapamayacağız. 30'lu yaşlardan itibaren 35'te kemik yapımı artık sonlanıyor. Hı hı. Mutlaka takviyeler 30'lu yaşlarda başlamalı. Yani bireysel emeklilik gibi, hı, yatırımı, menopoza yatırımı aslında erken yapmak lazım.
0: Tabii artık kadınlar bazı şeyleri biliyorlar. Ben şimdi yayınlardan da, hem kendi takip ettiğim yayınlardan hem kendi yaptığım yayınlardan şunu gözlüyorum. Kadınlar bu konuda tamamen, yani bir 10 sene öncesine göre, hani o zaman çok daha zordu harekete geçmeleri. Şimdi ya da 20 sene öncesine göre. Şimdi artık çok daha farkındalığı, evet, yüksek hareket, evet, ediyorlar. Kendi bedenlerine yatırım yapmanın yaşlanmak değil, yaş almak getireceğini biliyorlar. İkisi arasında çok büyük fark var.
1: Kesinlikle. Ben fakülte yıllarımı hatırlıyorum. Fakülte 2006 fakülte girişliyim. Hastalar şunu derdi. Hocam sen ne dersen okey. Hmm. Sen söyle. Ne yapalım? Hı hı. Ama şimdi şöyle geliyor. Hocam bu da varmış. Hı hı. Şu da varmış. Bunu da yapalım mı diye geliyor.
0: Ya da bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Bana uygun mu diyor.
1: Aynen öyle. Bilinçli bir şekilde geliyor. Sadece maalesef bilgi ulaşmak kolay olduğu kadar da kirlenmesi de çok kolay oldu. Hmm. Kaynaklarını sorgulamıyoruz. Her duyduğumuza inanıyoruz. Mutlaka işte bir komşuya faydalı olan şey size faydalı gelecekmiş gibi geliyor. Yani doğru bilgiye ulaştığınız zaman, evet, hmm, bu devirde hem hekimlik yapmak hem de hasta olmak kolay ama o doğru bilgiye ulaşmak çok zor.
0: Nereden kaynaklanan, nereden beslendiğiniz önemli. Şimdi o zaman ben programın sonunda size kritik bir soru sorarak bu bölümü tamamlamak istiyorum. Bu yaş grubu kadın için böyle nokta nokta nokta söyleyeceğimiz, işte beslenmende şuna dikkat et, şöyle hareket et, şunu görürsen mutlaka doktora git gibi, böyle bir paragraf oluşturabilir miyiz aklımızda kalması gereken?
1: Tabii ki de. Özellikle Akdeniz tipi beslenme öneriyoruz. Kadın yaş aldıkça sadece menopoz değil, kardiyolojik olarak problemler de baş gösteriyor. Yani bizim kültürümüz biraz karbonhidrat,
0: hormonla da alakalı, kesinlikle
1: değil mi? Kesinlikle, benzin bitiyor. Hı-hı. O nedenle bizim kültürümüz biraz karbonhidrat, daha böyle et ağırlıklı bir diyetten yavaş yavaş Ege'ye doğru, Akdeniz'e, hı-hı, doğru biraz ot ağırlıklı diyete geçmek lazım. Mutlaka 40 yaşından sonra meme kontrolü ve rahim ağzı, yumurtalık, rahim açısından taramalar yapılması gerekiyor. En ufak bir adet rötarından sonra, 6 aylık bir rötar, 40 yaş üstü 6 aylık bir rötardan sonra kanama oluyorsa, bu normal ya, 6 aydır görmüyorum deyip üstünü kapatmamak gerekiyor. Mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Mutlaka kegel egzersizi yapmak, hmm, gerekiyor. Kiloya çok dikkat etmek gerekiyor. Benzin bittikçe araç atıllaşıyor. İster istemez kilo alımı başlıyor. Porsiyonlar biraz daha küçülüp biraz daha kilo kontrolü olması gerekiyor. Onun haricinde rahim ağzı kanseri açısından mutlaka ve mutlaka taranmak gerekiyor. 50 yaşından sonra kadın erkek fark etmeksizin mutlaka 5 yılda bir kolonoskopi yapılması gerekiyor. Gastrointestinal sistem, bağırsakların değerlendirilmesi gerekiyor. Aslında kadını bir bütün olarak görüp 40 yaşından sonra tüm sistemi ayrı ayrı yıllarına göre değerlendirmek gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün için.
1: Rica ederim, ne demek.
0: Tekrar görüşmek üzere Olkan Bey. Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Türkiye Hastanesi'nden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Öznur Küçük bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Bugün çok önemli bir dönemi konuşuyoruz. Bir kere evet. Çok heyecanlı. Eğer ilk bebekse büyük bir merak duygusuyla evet. Ne yapacağınızı bilemeden ve biraz da yönlendirilmeye ihtiyaç duyarak geçiyor. Genelde anne adayları çocuk doktorunu ne zaman seçiyorlar, ne zaman belirliyorlar?
1: Yani genellikle çocuk doktorunu açıkçası doğum öncesinde araştırmaya başlıyorlar. Takip eden kadın doğum doktorunun önerisiyle beraber takip edilen hastanede veya işte çevresindekilerin önerileriyle beraber doğum öncesinde bir arayış içine giriyorlar. Ama esas doğuma yakın daha çok tercih ediliyor. Bizim hastanemizde ve diğer hastanelerde olduğu gibi gebe okulu eğitimlerimiz var. Hani gebe okulundaki eğitimlerle beraber hani çocuk doktorlarıyla tanışıyorlar.
0: O da ilk tanışma gerçekleşiyor.
1: Evet yani ufak ufak tanışıyorlar. Dediğim gibi takip edilen hastanedeki hekimlerle beraber diyaloğa geçmeye başlıyorlar ufak ufak.
0: Siz de bebeğe doğumdan hemen sonra ilk dokunan doktorlardansınız aslında,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet yani yeni doğandan itibaren biz takiplere başlıyoruz. Normalde yeni doğan bebeklerde hani bizim tercihimiz zaten normal doğum. Doğum şekline göre işte gestasyon haftası dediğimiz doğum haftasına göre, doğum kilosuna göre işte takiplerine karar veriyoruz. Genellikle bizim tercihimiz hani normal doğum. Normal doğumdan sonra da anne sütüyle beraber. Biz zaten bebek dostu bir hastane olduğumuz için hemen doğar doğmaz bebeğimizi anne sütüyle beraber tanıştırıyoruz. Tentene temasla beraber. Anne sütüyle tanıştırıyoruz. Muayenesini yapıyoruz. Muayenesinde bir problem yoksa.
0: O ilk muayene çok özel bir muayene. Evet. Aslında orada çok çocuk doktorunun muayene ettiğini bilmiyor pek çok anne ya da pek çok kişi.
1: Farkına varamıyorlar o heyecanla beraber. Özellikle normal doğumda hani biz doğumda bebeğin direkt yanındayız. Gerek sezeryanda gerek normal doğumda bebek doktoru orada oluyor mutlaka. İlk muayenesini yapıyor. Eğer herhangi bir şekilde tabii ki hiçbirimizin tercihi değil ama eğer bir sıkıntı olursa ilk müdahaleyi zaten bizler yapıyoruz. Ve çocuğun eğer muayenesinde bir problem yoksa, sağlıklıysa, kilosu iyiyse, herhangi bir solunum sıkıntısı yoksa.
0: Bunlar zaten bakılıyor ilk anda?
1: Evet tabii ki
0: yani
1: ilk onlarda bakılıyor. Evet herhangi bir anomali var mı? Herhangi bir görünen büyük bir anomali var mı? İşte herhangi bir solunum sıkıntısı var mı? İşte bizim belli delikler dediğimiz işte burundan, işte ağızdan, işte rektal dediğimiz muayeneleri yapılıyor. Onlarla ilgili bir sıkıntı var mı bakılıyor. Bir sıkıntı yoksa annenin yanına gönderilmek üzere bebeği bebek hemşiresine teslim ediyoruz. Daha sonrasındaki takiplerde anne yanında takibiz. Yani hani genellikle biz bebeklerimizi anne yanında takibi öneriyoruz. Çünkü istediği zaman, istediği sıklıkta anne emzirebilsin, o ten temasını alsın. İlk muayenesini yaptıktan sonra ertesi gün tekrar muayenesi yapılıyor. Kilo kontrolü yapılıyor. İlk 24-48 saatte idrar kaka gayta çıkışının olması bekleniyor. Zaten hiçbir bebeğimiz idrarının gaytasını yapmadan taburcu etmiyoruz.
0: İlk onu bir görmek istiyorsunuz
1: evet,
0: değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki hani idrar ve gayta çıkışı çok önemli. Herhangi bir tıkanıklık var mı, herhangi bir sıkıntı var mıdır diye. Ve bebeğimizi genellikle bizim tercihimiz 48 saat hani anne yanında bebeği takip etmek. Daha sonrasında taburculuğu planlanıyor. Taburculuktan sonrasında ise kilo kaybına göre işte sarılık değerine göre taburculuk sonrası kontrolün süresi belirleniyor. Eğer çocuğumuzun doğum kilosu iyiyse, çok fazla kilo kaybetmemişse ve kontroldeki sarılığı iyiyse genellikle 2-3 gün sonra kontrole çağırıyoruz.
0: Buraya bir parantez açacağım izninizle.
1: Tabii ki.
0: Bebeğin kilo kaybetmesi ne demek? Doğduğu andan itibaren biz kilo almasını bekleriz. Hele de anne sütü alıyorsa normalde sanki öyle düşünürüz. Bir.
1: Evet.
0: İkincisi doğar doğmaz o ilk ağlama sesi vardır ya, filmlere de konu olmuş. O her zaman olur mu olmaz mı, onu bir merak ediyorum. Her zaman ağlar mı bebek? Üçüncüsü bu 48 saati her zaman anne, mesela normal doğumda 48 saat mutlaka

0: 8 saat hı hı. diyoruz biz. Her bebek fizyolojik tartı kaybı vardır. Doğumdan sonra kilo kaybeder. Yani halk arasında ödem kaybediyor diye söylenir. Fizyolojik tartı kaybı diyoruz biz buna. %10'a kadar kilo kaybı hakkı vardır. Ve bir
1: yani
0: hafta...
1: 3 kilo doğduysa 300 gram.
0: Evet. Hı hı. Ve bir hafta 10 gün içerisinde doğum kilosuna ulaşır. Yani hani bunların takipleri için biz mutlaka zaten doğum sonrası kontrollerimizi yaptırıyoruz. Hı-hı. Bu önemli bizim için. Ama diyelim bebek ilk 24 saatte fazla kilo kaybetti veya sıralığı yüksek çıktı. Mesela 24 saat sonra tekrar kontrole çağırabiliyoruz. Ama normal kilo kaybı oldu, sıralığı yüksek değil, genellikle 2-3 gün sonra çağırıyoruz kontrole. Hı hı. Kontrole çağırmamızın biraz sebebi de şimdi anne doğum sonrasında oradaki muayene sırasında sorması gerekendir. Hani kadın doğum doktoru oluyor, işte ebeler geliyor, bebek hemşiresi geliyor. Hı hı. Hani bebekle ilgili dediğiniz gibi ilk heyecan. Yani o kadar kafasında çok soru var ki hani nasıl dilinden nasıl anlayacağım, acaba sütüm yetiyor mu, acaba bir problem var mı? Hani onlarla ilgili kafasında... O kadar çok soru, bir sürü sorular oluyor ki ister istemez bu 2-3 gün sonra geldiğinde birazcık anneyle de baş başa kalabiliyorsunuz. Evet, kendine gelmiş oluyor ve biraz da baş başa kalıyoruz. Yani hani aklına takılanları da bize sorması için birazcık fırsat vermiş oluyoruz. İlk başta hani anne sütüm yetiyor mu? Herkesin kafasını karıştıran odur. Dediğimiz gibi her bebeğin annenin bebeğine sütü yeter esasında. Bu fizyolojik tartı kaybından dolayı birazcık ödem hani halk arasında şişliği gidiyor pozisyonuyla. Aa, benim sütüm yetmiyor.
1: Evet. Yani en büyük korku o zaten.
0: En büyük korku, bir de ilk süt kolostrum dediğimiz bebeğin ilk antibiyotiği olan değerli bir süt. Hı-hı. O bir iki damladır ama çocuk için yeterlidir. Hı-hı. İşte o bir iki damla sütü görüp işte bir ödemlerinde kilo, eyvah benim sütüm yetmiyor. Ve süt hormonları dediğimiz oksitosin ve prolaktin beyinden salgılanıyor. Annenin psikolojisinden de çok etkileniyor. Ve benim sütüm yetmiyor mu psikolojisine girdiğinde bir bakıyorsun süt giderek azalıyor. Yani onu rahatlatmak açısından o hani kilo kaybı normal, hı hı. her bebek kilo kaybeder, bir hafta 10 gün içerisinde doğum kilosuna ulaşır, sizin sütünüz mutlaka yetiyor, işte muayenesini yapıyorsunuz, o onu görüyor, çok hoşuna gidiyor açıkçası. O sırada anneyle hekim arasında böyle bir ilişki kurulmaya başlıyor.
1: Tabii kendine güven geliyor galiba, tabii ki, değil mi? Özellikle emzirme ve bebeğe bakma konusunda.
0: Tabii.
1: Çünkü ben kendi dönemimi hatırlıyorum. Bakıp ben nasıl büyüteceğim diyordum. Ben nasıl bakacağım, nasıl büyüteceğim?
0: Evet, yani ben şey onun dilinden anlamıyorum ne yapacağım tarzında. Yani o yüzden 2-3 gün sonraki kontrol çok önemli bizim için. Eğer kilo anne sütüyle devam ediyorsa, kilo kaybımız çok fazla yoksa, ben genellikle bir hafta 10 gün, genellikle önerilen de bu, bir hafta 10 günlükken o doğum kilosuna çıktığını göstermek istiyorum ailelere. Ve tekrar kontrole çağırıyoruz. Tabii kontrolde genel muayenesini yapıyoruz. Kilo kontrolünü, idrarını, kakasını yapıyor mu? Bir de bebeklikten itibaren, yeniden itibaren D vitamini başlamak gerekiyor. D vitaminini başladık mı? İşte hani aşılarla ilgili bilgiler vermek, annenin kafasındaki soru işaretlerini kaldırmak, sormak istediklerini sormasını için fırsat veriyoruz. Daha sonrasında bir hafta 10 günlükken doğum kilosuna ulaştıktan sonra anne sütünü nasıl emzireceği, ne yapacağı, kaç saatte bir emzirmesi. Mesela anne sütünü sindirmesi 2-3 saattir, mamanın sindirmesi 3-4 saattir. Biz ilk dönemde bu kilo kaybının olduğu dönemde istediği kadar, istediği sıklıkta emzirelim. Ve uyuyorsa da mutlaka 2 saatte bir uyandıralım istiyoruz. Çünkü
1: yani gece uykusu olsa da mı bu uyandırıyoruz?
0: Gece uykusu da olsa da. Yani hani mesela genellikle doğum yapanın yanındaki gelen anneye babaya benim öğütüm şudur. Hani anne yeni doğum yaptı, dinlenecek. Sizden istediğimiz bebeğin bakımı dışında 2 saatte bir bebeği uyandırıp anne sütünün verilmesi. Çünkü bebek eğer emmezse kan şekeri düşer. Kan şekeri düştü mü uykuya meyilli olur. Uykuya meyilli oldukça daha da uyur. Böyle bir kısır döngü olur. Onu kırmamız gerekiyor.
1: Dışarıdakiler de der ki oh ne güzel, uyku büyütür bebeği, uyusun da büyüsün.
0: İlk dönemde onu çok tercih etmiyoruz. Özellikle bu fizyolojik kilo kaybının olduğu dönemde bir hafta 10 günlükken biz hani istediği kadar, istediği sıklıkta uyuyorsa da 2 saatte bir emzirmeyi tercih ediyoruz. Ve yeni doğan bebek uyur. Yani çok da uyur.
1: Ne kadardır yüzden, mesela yeni doğan bebeğin uyku rutini?
0: Yani çoğunu uykuyla geçirir zaten. Hani ve aileler de uyandırmak istemiyorlar.
1: Dışarıdan bakıldığında aslında anne için kendini toparlaması, bebeğin dinlenebilmesi için güzel bir şey ama dediğiniz gibi eğer kan
0: yani
1: şekeri
0: çocuk
1: düşüyorsa...
0: Çocuk açısından evet, o çok uygun değil. Bizim istediğimiz hani ortam ısısını mutlaka ayarlamak gerekiyor. Kıyafet olarak giysilerin hani şimdi yeni doğan bebek üşür diyerek biraz kat kat giydiriyorlar. Kat kat giydirdiğinizde de uykuya daha meyilli oluyor. Mesela biz annelere diyoruz ki en kötü ihtimal bebeği soyduğunuzda her bebek uyanır. Mutlaka 2 saatte bir

eğer uyandıramıyorsanız soyun, hı hı, ve öyle emzirin. Hani ten tenine temas da anne bebeğinin tenini hissettiği zaman süt hormonları daha fazla salınıyor, tamam, ve çok daha iyi oluyor. İlk dönemde 2 saatte bir emzirme uyuyorsa, uyanıksa istediği kadar, istediği sıklıkta. Ama doğum kilosuna çıktıktan sonra diyoruz ki hani birazcık daha böyle geceleri uyuyorsa 3 saati açabilirsiniz. Hı hı. Ama gündüzleri yine 2 saatte bir emzirmeye devam edeceğiz. Hı hı. Daha sonra 7-10 günlükten gördük her şey yolunda, bir sıkıntısı yok. D vitamini başladık, sarılığımız yok, idrarını kakasını yapıyor, doğum kilosuna ulaştıysa daha sonraki kontrolümüz bir aylıkken oluyor. Hı hı. Ama tabii ki eğer kilo alımımızda bir eksiklik varsa tekrar kontrole çağırıyoruz. Bir de kilo alımı ile ilgili olarak ne yazık ki şöyle bir dezavantaj oluyor. Hani anne benim sütüm yetmiyor mu psikolojisine girdiğinde bazen annenin sütünü sağarak hani kilo alımını da öyle de takip ediyoruz. Diyoruz ki hani 2 saatte bir sütümüzü sağalım. Bize bildirin. Bakalım yetiyor mu? 2-3 gün, çünkü genellikle anne sütünün yetmediğini düşündüğünde bir mama takviyesi heyecanı oluyor ne yazık ki. Biz hani ilk 6 ay sadece anne sütü istiyoruz. Hani mümkün olduğunca ilk 6 ay sadece anne sütüyle devam edelim. 6. aydan itibaren de tamamlayıcı beslenme dediğimiz ek gıdaya başlayalım istiyoruz. Ve mümkün olduğunca başlamamak için elimizden...

0: olabiliyor mesela. Yani bu bir reflekstir ama onu gördükleri zaman işte sizin sütünüz yetmiyor. Evet. Anne sütünün yettiğinin göstergesi çocuğun yeterli kilo alması. Bu ilk dönemde 20-30 gram gün diyoruz biz. Hı-hı. Hatta günlük olarak ben hesaplıyorum da. Çünkü çok önemli. Annenin psikolojisini, sütünün yettiğini, kendinin yettiğini. Hani onu anneye anlatmazsanız hep kafasında soru işareti oluyor. İdrarının kakasını güzel yapıyorsa anne sütü yetiyordur. Hani onun ağlaması, işte elini ağzına götürmesi veya aranması aç olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden de takiplerde bunları özellikle vurguluyoruz.
1: Aslında bir küçük küçük de hem moral hem de bir eğitim.
0: Evet, evet. Motivasyon yani. Çok önemli. Hani özellikle yeni doğmuş annede. Çünkü çevreden çok uyaran var. Hem o uyaranları birazcık diskalifiye etmiş oluyorsunuz. Çünkü öbür türlü ister istemez sizin dışınızda da müdahaleler oluyor. Hem de anneyi motive ederek anne sütünün artmasına teşvik ediyorsunuz. Evet. O çok önemli.
1: Bu dönemin diğer problemi gaz.
0: Evet, gaz.
1: Kolik bebek, gazlı bebek. Onun için de birkaç cümle alalım mı? Bu ilk 6 ayda çok sık karşılaşıyoruz.
0: Yani şöyle bir şey. Normalde anne karnında kordonla beslenen çocuk doğduktan sonra anne sütünü sindirmeye çalışıyor. Anne sütünü sindirmeyle beraber kolik gaz sancılar başlayabiliyor. Ve özellikle biz 2 haftadan sonra çok görüyoruz. 15 günden sonra. İşte belli saatlerde böyle saatlerce ağlama, kolik sancılar ve genellikle anne stresli ise, yani hani çevrede çok uyaran varsa daha fazla görüyoruz. Ve bu kolik sancılar geçiyor esasında. Tek dezavantaj çocuk sürekli ağladığı için anne emziriyor. Emzirdikçe anne sütünün sindirmesi 2-3 saat, çocuk sindiremediği için tekrar ağlıyor. Ağladıkça tekrar emziriyor. Bir kısır döngü. Yani bunu kırmamız gerekiyor. Kolik sancıları esasında annenin psikolojisini iyi tutarsanız, beslenme düzenini güzel ayarlarsanız çok kolay bir şekilde atlatabiliyoruz. Ama bazı çocuklar kolik sancıları fazla olabiliyor. Tabii ki biz kolik sancıları fazla olan çocuklarda muayenesinde bir problem yoksa bazen gaz ilaçları verebiliyoruz. Hani genellikle bitkisel tercih ediyoruz. Ama ona rağmen eğer kolik sancılar devam ederse çok çok çok nadiren ilk süt alerjisi dediğimiz durumlarda da böyle geçmeyen kolik sancılar olabiliyor. İşte mutlaka annenin şeyi sorguluyoruz. İşte kakasında kan, müküs, herhangi bir şekilde yeşil kaka yapma var mı? Bu kolik sancılar dışında geçmeyen döküntüler, egzamatöz yüzünde döküntüler var mı? Bunları da sorguluyoruz. Yani hani kolik sancılar birazcık sabır gereken bir durum ama eninde sonunda bitiyor.
1: Geçecek.
0: Geçiyor.
1: İlk 6 ayın sonunda artık yavaş yavaş kendini ifade etmeye, ek gıdaya geçmeye başlayınca da işler biraz daha kolay yoluna geliyor. Ben bugün için çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bir sonraki yayınımızda belki ikinci 6 ayı bebeği birinci yaşına götürecek süreci de konuşuruz.
0: Memnun
1: tekrar
0: olurum.
1: Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, sağ olun.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koymak.

0: ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Dilencinin pişkinliği bu kadarına da pes dedirtti. Zabıta müdürlüğüne güle oynaya girdi. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan dilencilerden biri içeriye böyle girdi. Dilencinin rahat ve umursamaz tavrı dikkat çekti. Yakalanan dilencilere kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.
5: Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgesinde eğitim sistemi büyük bir krizle karşı karşıya. Valonya, Brüksel Federasyonu'nda 27 Mayıs'ta oylanması beklenen eğitim reform paketi öğretmenleri yeniden greve götürdü. Belçika'da öğretmenler okul girişlerine barikat kurarak meslektaşlarının sınıflara girmesini engelledi. Birçok okulda eğitim tamamen dururken bazı yönetimler de grevcilere destek vererek öğrencilere izin verdi. Sınav dönemine yaklaşılırken yaşanan bu kriz binlerce öğrenciyi derssiz bıraktı. Ailelerse bir yandan öğretmenlerin taleplerine destek verirken diğer yandan eğitim kaybı endişesi yaşıyor. Tartışmalı reform paketinde öğretmen sayısının azaltılması, okul yemek hizmetlerinin kaldırılması, aidatların artırılması ve emeklilik haklarında kısıtlamalar yer alıyor. Sendikalar reformun geri çekilmesini isterken hükümet kanadı ise geri adım atmıyor.

0: Sektirdiği, ayaklarının arasında tuttuğu topla adeta bir bütün oldu. O şovu büyük coşkuyla izlendi.
1: Elinden geleni yapmaya çalıştım. Topu yere düşürmemeye çalıştım.
0: Tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Spor salonunda düzenlenen program büyük ilgi gördü. Program kapsamında Mehter takımı sahneye çıktı, çeşitli oyunlar oynandı, eğlence arşa çıktı. Ancak bir şov vardı ki herkesi hayran bıraktı. 22 yaşındaki fabrika işçisi Güray Gündoğdu freestyle futbol performansıyla kutlamalara damgasını vurdu. Yetenekli genç topu yere düşürmeden dakikalarca sektirdi.
1: Freestyle futbol, futbolun şova dönüşmüş hali. Yani elimizden geldiği kadar gösteri yaparken topu yere düşürmemeye çalışmak, insanların ilgisini toplamaya çalışmak.
2: Susun, tamam susun ya. Ara yine kurtaracak mısınız ya, susun.
3: Ana, avnene ne olur yavrum.
4: Birinci takla, ikinci takla. Orada Recep abi ben onun üstüne geldim. Orada fındık ucağından atlarken ben kendimi yerde buldum, araba üstümden geçti.
0: 400 metreden uçtu. Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı. Sürücü o anları anlattı.
4: Pide atarken birdenbire işte boşluk oldu. Araba gidiyoruz dedim yanımdaki arkadaşa.
3: Yavrum! Bu
0: Giresun'da yük indirdikten sonra rampa yukarı geri manevra yapan Rahmi Kuru direksiyon hakimiyetini kaybetti. Freni tutmayan araç 400 metrelik dik yamaçtan fındık bahçesine doğru taklalar atarak yuvarlandı.
4: Virajı alamadım. Alamadıktan sonra arabayı geri sallayayım dedim, çıkayım dedim. O arada saldığım esnada toparlayamadım arabayı birdenbire. Öyle de bilirdik o arabada.
0: Metrelerce yuvarlanan araç köy yoluna inerek durabildi ve adeta demir yığına döndü. Kazayı gören köylüler hemen yardıma koştu.
2: Susun, tamam susun ya. Ara yine kurtaracak mısınız ya, susun.
3: Ana, avnene ne olur yavrum.
0: Farklı yerlere savrulan iki arkadaş birbirinden habersizdi. Her ikisi de diğerinin halen yuvarlanan aracın içinde olduğunu sanıyordu.
2: Susun, tamam susun ya. Ara yine kurtaracak mısınız ya, susun.
3: Ana, avnene ne olur yavrum.
0: Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
4: Şu an vücudumda her tarafı mezik. Öbür arkadaşta da onda da ayağında kırık var.
2: Susun, tamam susun ya. Ara yine kurtaracak mısınız ya, susun.
3: Ana, avnene ne olur yavrum.
5: Mobilite geldi böyle, otobüsün altında kaldı. Otobüsün altında kaldı böyle.
0: Scooter sürücüsü İETT otobüsüne çarptı. Genç adam feci şekilde yaralandı.
6: Dışarı çıktığımda arkadaş yerde yatıyordu.
0: Kaza İstanbul'un Fatih ilçesinde oldu.
5: Otobüsün altında kaldı.
0: Scooter sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İETT otobüsüne çarptıktan sonra yere düştü. Metrelerce sürüklendi.
6: Halk otobüsle beraber sürüklendiler. Bir 10 metre falan.
0: Yardım çağrıldı. Ağır yaralanan scooter sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı.
7: Rutin trafik kontrolü yapıyorlardı. Plakasız motosikleti durdurdular. Şüpheli sürücü uyuşturucu kuryesi çıktı. Görüntüler Ankara'nın Altındağ ilçesinden. Plakasız motosiklet trafik ekiplerine yakalandı. Ancak polislerin dikkati başka bir gerçeği deşifre etti. Motosiklet sürücüsünü indirdiler, çantasını aradılar. O aramada yüklü miktarda uyuşturucu buldular. Sürücü gözaltına alındı, hakkında adli işlem başlatıldı.
0: Kurban pazarından kaçtı, önüne geleni devirdi. Dehşet saçan firari dana koca bir ilçeyi birbirine kattı. Görüntüler Kastamonu İnebolu'dan. Kurban pazarında hareketli anlar yaşandı. Sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanan dev kurbanlık dana ipini kopararak kaçmaya başladı. Pazardan kaçan firari hayvan dört nala koştu. Yoğun trafikte sürücüler neye uğradığını şaşırırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar danayı yakalamak için seferber oldu ancak öfkeli hayvan herkese saldırdı. Kovalamaca kilometrelerce sürdü. Firari dananın son durağı otobüs terminali oldu. Burada sıkıştırılan hayvana veteriner hekim sakinleştirici iğne yaptı. İğne ile sakinleşen kurbanlık yoğun çabalarla kamyonete yüklenerek yeniden pazara götürüldü. Kebapları, sarmaları, şırdanı, humusu, zeytini ve başta künefesi olmak üzere tatlıları. Tavası, beytisi, eli böründesi, içli köftesi ve dünyaca ünlü dondurması.
8: Bütün Trabzon halkını buraya bekliyoruz. Bütün Hatay'ın lezzetlerini ayağına getirdik.
9: Çok güzel, çok beğeniyoruz. Herkes gelsin, gerçekten çok güzel ürünler var.
0: Karadeniz'in incisi Trabzon'da Hatay ve Kahramanmaraş rüzgarı esti. Eski Avni Aker Meydanı 7'den 70'e Trabzonları ağırladı.
10: Hatay Harbiye!
9: Valla Trabzon'unkilerini çok seviyoruz. Hatay'ın da tabii ki künefe peynirleri harika.
0: Ocaklarda, kazanlarda yemekler pişti. Kebap kokuları her yeri sardı. Yöresel lezzetler tezgahlarda gurmeleriyle buluştu.
8: Adana kebabı, Harbiye kebabı, tepsi kebabı, şırdanı, mumbarı, içli köftesi, sarması, dolması her şeyle ayağınıza getirdik.
0: Akdeniz'in renkli ve zengin kültürüyle iki şehri adeta Karadeniz'e taşındı. Ziyaretçi akınına uğrayan standlarda baharatlar, kurutmalar ve el yapımı ürünler sergilendi. Turşudan salçaya yüzlerce gıda ürünü alıcısına sunuldu. Marka kıyafetler, çantalar ve yöresel ürünler de indirimli fiyatlarla standlardaki yerini aldı.
11: Festival iyi, gayet güzel. Halkımızın bu tür etkinliklere ihtiyacı var. Güzel bir şey, torunlarımı aldım gezdiriyorum. Gayet güzel.
0: Gastronomi lezzetleri kapsamında Anadolu'nun diğer şehirlerinin lezzetleri de Trabzonların beğenisine sunulacak. Festival 25 Mayıs akşamına kadar sürecek.
10: Güzel şeyler var ya. Memleketin zenginlikleri bunlar ya. Faydalanmak lazım.

0: Çiftçiler dalda, davulcular sahada. İznikli üretici yılın en sulu, en kütür kütür mesaisine çifte telliyle başladı.
1: Resmen bir bayram var. Hava da çok güzel, atmosfer de çok güzel.
0: Bursa İznik'te tarım sezonunun en renkli perdesi açıldı. Çakırca Mahallesi'nde ünlü yeşil erikler dallardan toplanmaya başladı. Üretici sezona adeta bayram havasında giriş yaptı.
1: Ortam çok güzel, harika bir ortam var. Ben sizleri eriği de yakından çekeyim burada. Evet, evet, oynuyorlar, oynayın.
2: Heyecanlıyız, herkese bol bereketli kazançlı sezonlar diliyoruz.
0: Davulcular çaldı, üreticiler çifte telli oynadı. Çünkü bu yıl hem rekolte yüksek hem de fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor.
3: Sezonumuz çok güzel geçiyor. Çok bol bu sene. Geçen seneye göre yani 3 katı 4 katı ürünümüz var.
0: İznik tarımın adeta başkenti olduğunu bu sezon bir kez daha gösteriyor.
1: Erikler yeşil, kütür kütür, sulu sulu. İznik Çakırca eriği. Harika bir atmosfer var.
0: Bu yıl erik kalitesine göre kilosu 80 ila 120 lira arasında alıcı buluyor.
1: Sulu sulu, kütür kütür yeşil erik.
0: Henüz takvimlerde bayram gelmedi ama İznikli üreticiye bayram çoktan uğramış durumda.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19, Ankara 16, İzmir 23, Bursa 19, Konya 16, Afyon 15, Denizli 19, Antalya 22, Adana 21, Zonguldak 17, Samsun 19, Trabzon 20, Kayseri 15, Erzurum 14, Gaziantep 19, Diyarbakır 24 ve Şanlıurfa 27 derece.

0: Yol durumu. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt yapım çalışmaları yürütüldüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212-451-49-00 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salavat okumak. Salavat okumanın dünya ve ahirette çok faydası vardır müminlere elbette. Şöyle nakledilir ki, vaktiyle bir Müslüman geldi Hasan Basri'nin huzuruna bir zaman. Dedi, bir kızım vardı, vefat etti bu ayda. Dua edin, göreyim kendisini rüyada. İmam, peki diyerek dua etti hemence. O Müslüman, kızını rüyada gördü gece. Velakin, üzüntüsü daha ziyadeleşti. Zira kızının yeri cehennem ve ateşti. Azap içerisinde görünce onu böyle, sabahleyin imama gitti bu üzüntüyle. Dedi ki, ey efendim, kızımı gördüm fakat ateş içindeydi, üzüntüm arttı kat kat. Ebu'l-Hasan-ı Basri buyurdu ki o zaman, hiç üzülme, inşallah kurtulacak azaptan. Ertesi gün o kimse kızını gördü yine. Azap edilmiyordu bu sefer kendisine. Cennet nimetlerinde görünce hatta onu, sordu kurtuluşuna ne sebep olduğunu. Kız dedi, babacığım, bu kabristandakiler çoğu da benim gibi azap içindeydiler. Dün uğradı buraya, lakin bir evliya zat. Durup Resulullah'a okudu bir salavat. Ve bunun sevabını bütün bu kabristanda bulunan mevtalara bağışladı o anda. İşte o salavatın hürmetine Rabbimiz affetti hepimizi. Şimdi hep cennetteyiz. Yine Resul-i Ekrem buyurdu ki, bir kimse her ne zaman bana bir salavat getirirse, Hak Teâlâ bir melek halkedip ondan hemen sonra şöyle buyurur o meleğe hitaben. Bu kulum şimdi bana okudu bir salavat. Sen dahi bu kuluma dua eyle her saat. Rabbimizin bu emri üzerine o melek, dua eder o kula, kıyamet gününe dek. Yine Peygamberimiz buyurdu ki eshaba, bir kısım Müslümanlar çekilirler hesaba. Sonunda sevapları mizanda ağır gelir. Sonra bu kimselere cennete girin denir. Onlar cennete doğru yola düşerlerse de şaşırırlar cennetin yolunu az ileride. Ashab sual etti ki, ya Resulallah, bunlar kimlerdir ki cennetin yolunu şaşırırlar? Buyurdu ki, ismimi duyardı da bu zevat, lakin okumazlardı bana bir tek salavat. Hazreti Ebubekir buyurmuştur ki yine, salavat okununca Allah'ın Habibine öyle temizlenir ki bundan küçük günahlar, su bile hiç ateşe tesir etmez bu kadar.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinin Evliya-i Kerem büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kudüs-i Esruf buyuruyorlar ki, Farisi olarak, her ki yekca hemeca, her ki hemca hicca, yani bir kimse ki bir mürşide, bir rehbere bağlanırsa

0: Hocam iyi günler.
1: İyi günler efendim.
0: Allah razı olsun. Hocam benim 5 tane sorum var. Başlıyorum ilkinden.
1: Tabii.
0: Hocam erkekler çorapsız namaz kılabilir mi? İkinci sorum hocam. Namazda hocam ayaktayken, yani şimdi ayakta böyle işte okuduğum soruyu geriye alınca hani rüküyü geciktirmiş oluyoruz ya. Hani burada secdesi gerekmez diye biliyorum ama bu hepsi için mi geçer? Mesela Subhaneke okuduk geri aldık. Onun için mi? Ya da Eûzü Besmele okuduk. Sonra işte yanlış oldu tekrar aldık. Yoksa sadece Zammı Sûre okurken yani Fatiha'yı da okurken geriye alsak yine de mi gerekmez? Yani hiçbirinde gerekmiyor mu ayaktayken?
1: Peki efendim.
0: Üçüncü sorum hocam. Bu yatağın içine hani böyle bazanın içine ya da kanepelerin içine seccade, tesbih koyulabilir mi? Hani çünkü üzerine oturuyoruz, yatıyoruz. Yani bu uygun mu dinimizce? Yani üzerinde namaz kılındığı için bu şekilde koymak caiz midir?
1: Peki efendim.
0: Dördüncü sorum da hocam. Abdesti alırken hocam ben tarif edeyim. Şimdi sağ ayağımı sol elimin serçe parmağıyla sağ ayağımı serçe parmağından başlayarak ilerliyorum. Yani sol ayağımı da yine aynı sol elimi serçe parmağıyla sol ayağımı da baş parmağımdan hani küçük parmağa doğru aralarını ilerleyerek bu şekilde hani yapsak uygun mudur abdest alırken? Yoksa yanlış mı yapıyorum bunu öğrenmek istedim?
1: Yok, senin yaptığın da doğru. Öbür şey yaptığın sağ elle ifade sukunu ikisini de sağ elle yapabilirsin.
0: İkisi de sağ elle olur öyle mi? Hı-hı. Solla da olur, sağla da olur.
1: Evet.
0: Tamam hocam. Hocam son sorum, bu enerji içecekleri var hocam piyasada. Bunları içmek caiz mi yoksa haram mıdır?
1: Haram değildir ama uygun değildir.
0: Tamam.
1: Bir sürü zararlar anlatılıyor.
0: Tamam hocam. Çok teşekkür
2: Peki,
0: ederim.
2: Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olun.
0: Hayırlı günler.
2: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: İyi günler, iyi günler Osman, Mustafa abi, nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz efendim, buyurunuz.
3: Osman hocama bir sorum olacaksa, ben daha önce de sizinle görüşmüştüm aslında. Osman hocam demişti, Mustafa Bey niye selam vermiyorsun, o yüzden ilk önce size selam verdim. Şimdi ben çok uzatmayayım, hemen sorumlu.
1: Şimdi de ben kıskandım, bana niye nasılsın demedin.
3: Hocam şimdi de size mi kumpas kurdum yoksa?
2: Başına iş aldım bence.
3: Ya yandık deseniz hocam.
1: Tamam. Mustafa Bey'in sorduğunu üzerime aldım. Tamam, ben de iyiyim. Buyurun.
3: Hocam hepinizin ellerinden öperim. Allah-u Teala razı olsun. Her gün dinliyorum programınızı. Hocam şimdi ben bedensel engelliyim. Bastonlarla destekli olarak yürüyorum.
1: Rabbim yardımcın olsun inşallah.
3: Allah-u Teala razı olsun. Gusül abdestinde de Maliki mezhebini taklit ediyorum. Dişimde bir kaplama gibi bir şey var. Şimdi hocam ben şurada şüphe yaşadım. Gusül abdestine başlarken Maliki mezhebinden niyet ederken ellerimizi yıkıyoruz ya. Ellerimizi yıkayıp edep yerini yıkadıktan sonra bir sakınca olur mu? Yoksa önce edep yerini yıkayıp sonra mı niyet edeceğiz? Ben burada bir karıştırdım da. Hani Maliki'deki guslü bir de anlatabilirseniz iyi olur hocam.
1: Peki efendim.
3: Çok teşekkür evet, ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı günler. İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu orada, yani çok mürşide tabi olmak, orada doğru olan, yani ehli sünnet olan, hakikaten doğru yolda olan mürşitler.
1: Tabii.
2: Buna rağmen zararlıdır diyor yani.
1: Şimdi daha başka sözleri de var. Seni sorduğuna cevap vermiş 400 sene önceden Mustafa Tokut Hazretleri sorarsa cevabını vereyim diye yazmışım ama Rabbani Hazretleri.
2: Allah-u Teala razı olsun.
1: Piri nakıs, yani kemale gelmemiş, uygunlaşmamış olan rehber, mürşit talibi saptırır diyor. Saptırır diyor Mustafa Bey ya. Şimdi piyasada yani kitaplarını okuyoruz. Mürşid-i Kamil'in vasıflarını, şeylerini, hallerini kitaplarında okuyoruz. Bakıyoruz hiç benzemiyorlar. Gidenlerin hepsi sapıtıyor.
2: Pir-i Nakıs bile değil onlar.
1: Pir-i Nakıs.
2: Atırsızı.
1: Hiç yani. Sahtekar. Ve şeyi de anlatmışlar. Pir yani rehber, mürşid, kamil ve mükemmel ise. Kamil olgunlaşmış. Mükemmel kemale erdiren.

0: Ben ise sohbeti büyük nimettir. Ve onun bakışı deva, sözleri sohbeti şifadır. Ve o sohbetsiz vusul, kavuşmak mümkün değildir. Ve yani böyle bir müştikamir olmadan da Allah Teala rızasına kavuşmak, o ihlasa kavuşmak, nefsini itminana kavuşması, kalbin temizlemesi mümkün değildir. Ve sohbetsiz de bu olmaz buyuruyor. Sohbetsiz de bu olmaz. Peki şimdi biz bulamıyoruz. Evet. İşte onun da ölçüsünü bildirmişler. Allah Teala rahmet eylesin, Emel abiler haberi anlatıyorlar diye. Mükatebe nısfı mükalebe diye. Yani kitap okumak sohbetin yarısıdır. O zaman kitap okuyacağız.
1: Dinleyicimizin birisi bir tarihte telefon açmıştı. Dedi ki ben dedi işte Enver abiyi tanımıyordum ama çok büyük bir insan olduğunu öğrendim. Vefat da etti. Ben ona bağlandım filan dedi. Ben de olur dedim ama izah edemedim. Yani öylece dinleyicimiz biraz bir şeyler bekledi ama izah edemedim. Yani olur mu böyle bir şey şimdi?
0: Olur.
1: Hani hayatta olmazsa?
0: Olmazsa yine olur. Mesela İmam Rabbani Hazretleri hayatta değil. Hüseyin Hilmi Efendi de değil. Emel abi de hayatta değil. Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri, onun üstad Seyyid Fihim Arbasi Hazretleri, onun üstad Tahya Kari Hazretleri, Peygamber Efendimiz'e kadar. Peygamber Efendimiz de hayatta değil. Feyiz alınır mı bunlardan? Alınır. Çünkü Emel abiler sohbetinde buyuruyorlar ki hani geçenlerde de nakletmiştik. Yani insan tek başına kitap okumak suretiyle kalbin, ruhun zevkiyle nefsin zevkini ayırt edemez. Bu mümkün değil buyuruyor. Bu mümkün değil. Ancak hakiki bir rehber olması lazım. Ve onun sohbeti olması lazım. Hakiki bir rehber. Kamil ve mükemmel olan. Yani olgunlaşmış ve insanları olgunlaştırabilecek bir zat olması lazım. Peki orada devamında Emel abiler bu kıyamete kadar da her asırda böyle bulmak mümkün değil. Mesela asır asır zaman zaman çokmuş. Emel abilerden işitmiştim. Aradolu bir zamanlar kum gibi evliya kaynıyordu buyurdular. Ondan sonra Maverav-ün Nehir, Semerkant, Buhara. Kum gibi evliya kaynıyordu. Ve Mustafa Bey 13 tane silsile-i aliye büyüğü o coğrafyada gelmiş. 6 tanesi Hindistan'da gelmiş. Ondan sonra Türkiye sınırlarında Tahya Kari Hazretleri var, Seyyid Fihim Arbas Hazretleri var. Ondan sonra Sıbkatullah Feyzani Hazretleri var. Ve yine Geylani olan Seyyid Abdullah var, Seyyid Salih var. Seyyid Fehim Arvasi, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Bunlar Anadolu coğrafyasında kalmışlar. Hatta Enver abiler buyurdular ki biz dediler hocamızla Hindistan'a gitmiştik. Tayyareyle geliyorduk buyurdular. Yani o ülkeler arası giden uçaklarda ekran var ya. Yani mübarektir o ekranı da açmamışlar. Bakmıyor oraya. Yan yan oturuyoruz dediler. Türkiye sınırına girdik kardeşim buyurmuşlar. Ben de bakmıyordum. Gayri ihtiyarı sordum. Nasıl anladınız? Efendi Hazretleri karşıladı bizi buyurmuşlar.
1: Ya. Değişik bir şey hocam.
0: Değişik bir şey değil. Allah. Ya. Bize böyle hani çıta çok yüksek. Yani. Çıta çok yüksek. Dolayısıyla yarım yamalak birisine tabi olursa zamanımızda pek çok iki ağzı laf yapan bir zamanlar eski binadaydı. Baktım birisi böyle televizyonun altından çıkıyor lapır lapır lapır böyle konuşuyor, ayet okuyor, hadis okuyor falan. Radyoda birisi o eski binadaydı. O zaman Selçuk Bayrak vardı, onunla aynı şekilde programı devam ettiriyorduk. Dedi siz de dediniz ki dedi mürşid alim yok dediniz. Yok demedim dedim. Ne dediniz dedi. Yok gibi. Ha evet dedi, yok gibi dediniz dedi. Ama dedi ben biliyorum dedi mesela dedim. Bir isim söyledi. Sarıklı sakallı birisini söyledi falan. Ben bir güldüm. Niye güldün dedi. Dedim kitaplarda yazıyor ki alimi alim tanır. Sen dedim ona alim dediğine göre sen de alimsin. Yok dedi ben cahilim. Onun alim olduğunu nereden biliyorsun dedim. E dedi çok konuş. Ya çok konuşunca alim oluyormuşsun ya. E bir de sarık sardın mıydı ya? Yahut da ilahiyat fakültesini bitirdim, bir de akademik kariyer yaptım. Tamam, Allame-i Cihan zannediyor falan. Hiç alakası yok. Adam kendisini mesela şeyh diye takdim ediyor. Şeyde ben Gönen'deyken bir tane bir böyle halıcı vardı falan. Bu Manisa'nın Demirci tarafı nereden oradan halılar getiriyor. O taraflarda bir yerde bir zamanlar anlatıyorlardı. Orası böyle Afyon'a da yakın, belki siz de duymuşsunuzdur. Şeyh üretiyormuş orası, üretim merkezi. halı ürettiği gibi şeyh de çokmuş orada, kaynıyormuş böyle. O halıcı da onlardan birisine tabi olmuş. Bizim bir arkadaş vardı, Allah rahmet eylesin. Onlar da giderdi falan, ona çay kahve falan da ısmarlar bu arkadaşa. O böyle ince ince sorardı. Adam hacca da gittiydi. Duymuş öğrenmiş o şeyhini. Ya demiş hacı, sizin demiş şeyh namaz kılmazmış, camiye gitmezmiş. Demiş bizim şeyh demişti, bu camideki imamlar istinca istibraya dikkat etmekler için bunlar abdestsizdir, onun için gitmiyor. Demiş ağzı da bozukmuş, sövüyor. Ya sorma biraz öyle demiş, küfür ediyor. Şey bu. Namaz yok, niyaz yok. Adam sövüyor. Şey. Yani şeyhle hiç alakası yok. Ve din büyükleri, ehl-i sünnet alimleri bunlara bir isim vermişler. Kat-ı tarik-i ilahi. Ne demek o? Allah-u Teala giden yolda eşkıyalık yapanlar demektir. Kat-ı tarik. Yol kesici bunlar. Eşkıya. Yani kılık, kıyafet tamam. Her şey kelle kulak yerinde. Ama İslamiyet'ten haberi yok adamın. Ve bu şeyh geçiniyor. Ya böyle deyince vaktimizde doldu ama hep şeyi hatırlıyorum. Daha önce de anlatmıştım. Emen abiyle anlattılardı. Bir gün buyurdu oturuyorum diyor. Cağaloğlu'ndaki o binada. Tekerede falan yok. İşte oradaki vazifeli arkadaş efendim demiş, aşağıya birisi geldi. O binayı biliyorsun. Emen abiyle birinci kattaydı yeri. Girişte. Demiş ben Emer Bey'le görüşeyim, yaşlı bir adamcağız. Demişler ki arz etmişler Emer abi, efendim yaşlı birisi geldi. Ben demiş Efendi Hazretlerini, yani Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretlerini gördüm. Yani Emer Bey'le görüşmek istiyorum falan diyor. Emer abi de Allah Allah, hani Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretlerini görmüşse hemen alın dedi, geldi falan. Neyse adam demiş ki ben şeyhim demiş. Ama demiş sadike bir şeyhim demiş. Adam diyor kendi söylüyor diyor sadike. Çünkü demiş, biz üç arkadaştık. İşte Seyyid Abdülhakim Harbazi Hazretleri İstanbul'a gelince biz üç arkadaştık. Arkadaşımızın birisi çok temiz ve samimi birisiydi. İşte Seyyid Abdülhakim Harbazi'nin buraya geldiğini şey yapınca bize dedi ki bir ziyarete gidelim bu zatı. Ben diyor pırlamanın tekiydim diyor. Hani onu kırmamak için he dedim diyor. Öbürüsü de inanmıyordu ama o da he dedi diyor. Mecburen gittik diyor. Fakat o inanmayanı kapıdan içeri almadı diyor. Kabul etmedi diyor. İçeri girdik diyor. O diyor samimi olana elini verdi, öptürdü. Bana da elini vermedi. Bana dedi ki sen de kendin gibi bir şeyh bulursun dedi. Hakikaten sonra dedi, sonra diyor Emer Bey ben diyor ki bir şeyh buldum. Ama diyor şeyh sahtekarın tekiydi diyor. Şeyh ölünce diyor kallem ettim koltuğu kaptım diyor. Şimdi ben şeyh
1: postu kaptım.
0: Postu kaptım diyor adam. Emer abi mi anlatıyor? Adama bak diyor, demiş ki ya demiş madem böyle şey demiş vazgeç. Madem demiş hendeki sahtekar olduğun
1: farkındasın.
0: Demiş iyi de Emer Bey demiş, şimdi koltuğa oturunca gelip elimi öpüyorlar. Ondan sonra hediyeler getiriyorlar. Onları demiş kıyamıyorum, atamıyorum onları. Ya adam gerçeği görmüş. Bu sahtekarım diyor adam. Sahtekarım ben diyor. Ama bir türlü şey yapamıyorum. Yani lafı uzattık da sen bugüne kadar beni bir şeyh yapamadın ya şöyle bir, değil mi?
1: Kabiliyet yok ki bizde.
0: Tövbe yarabbim ya.
1: Hocam ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: İslamiyet'i bilen zararlardan kurtulur. İbadet, Allahü Teala'nın varlığını, gönderdiği peygamberini, ahiretteki nimetleri ve azapları tasdik etmekle, inanmakla başlar. Bunlara inanmakla ve ibadetleri yapmakla üç şey hasıl olur. Birincisi, insan şehvetine uymaktan kurtulur, kalp, ruh temizlenir. İkincisi, insanda his organlarıyla hasıl olan bilgilerle ilgisi olmayan başka bilgiler, zevkler hasıl olur. Üçüncüsü, iyilere nimetler, kötülük yapanlara azap yapılacağı düşünülünce insanlar arasında adalet hasıl olur. Dinini iyi bilen, seven kadın erkek her Müslüman, bütün hareketlerinde İslamiyet'e uyarak hem kendilerine hem de aile, akraba ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için dinini iyi bilen ve her hareketi bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmeli, günah işleyen, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayıp, yalnız sözle Müslümanları okşayan, avutan yalancılardan, cahillerden uzak olmalıdır. İslamiyet'i, dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ehli sünnet alimlerinin anladıkları manalar doğrudur, kıymetlidir. Bunlara uymayanlar kıymetsizdir. Çünkü bu manaları eshab-ı kiramın ve selef-i salihinin eserlerini inceleyerek elde etmişlerdir. Kurtuluş yolunu bozuklarından, sapıklarından ayıran onlardır. Onların hidayet ışıkları olmasaydı bizler doğru yolu bulamazdık. Doğruyu bozuk olanlardan ayırmasalardı bizler taşkınlık ve azgınlık uçurumlarına düşerdik. İslamiyet'i bozulmaktan koruyan, her yere yayan onların çalışmasıdır. İnsanları kurtuluş yoluna kavuşturan onlardır. Onlara uyan kurtulur, saadete kavuşur. Onların yolundan ayrılan sapıtır, herkesi de saptırır. Bir gayrimüslim Müslüman olursa cehenneme girmekten kurtulur, günahsız, temiz bir Müslüman olur. Dünyada bir insanın Müslüman olup olmadığı, zaruret olmadan açık olarak söylediği sözlerinden ve işlerinden anlaşılır. Bu insanın ahirete imanlı gidip gitmediği son nefesinde belli olur. Büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman, tövbe ederse günahları muhakkak affolur, günahsız, tertemiz olur. İmanı doğru olan bir Müslümanın ibadetinde gevşeklik olursa, tövbe etmese bile affedilebilir. Affedilmese bile azap çektikten sonra cehennemden kurtulur. Dinini bilen, iyi anlayan bir Müslüman, kötü yollara sapmaz ve kötü kimselere de aldanmaz. Dinini bilmediği için aldanan bir kimse cehennemden kurtulamayacaktır. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından dinini doğru olarak öğrenmeyenler, bid'at ve dalalet sellerine yakalanıp boğulur. Dünya ve ahiret felaketlerine sürüklenirler. Ancak hakkı bilenler bid'at sahiplerine aldanmaktan kurtulur. Hakkı bilmeyenlerin bunların dalalet girdaplarına, tuzaklarına düşmemeleri ise imkansız gibidir. Şunu da unutmamalıdır ki ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilenlere uygun imanı olmayan, haramlardan sakınmayan ve İslam'ın beş şartını yapmaya ehemmiyet vermeyen bir kimse rahmete kavuşamaz. Ehl-i sünnet itikadında olmayana bidat ehli denir. Bunun yaptığı ibadetleri sahih olup borçtan, azabından kurtulursa da vaat edilmiş olan sevaplarına kavuşamaz. Ahirette dünyada yapmış olduğu iyiliklerin hayrat ve hasenatının karşılığına kavuşamayacaktır. Dünyadaki iyiliklerinin karşılıklarına kavuşmak isteyenin hemen tövbe etmesi, imanını düzeltmesi lazımdır. Netice olarak neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ayıran İslamiyettir. İnsanlar faydalı sanır, zararlı olabilir. Zararlı sanır, faydalı olabilir. Allahü Teala bildirmeseydi insanlar bilemezdi. İslamiyet'i bilen dünyanın zararlarından kurtulur. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirir, Allahü Teala'ya yönelirse, o kimse dünyanın şerrinden ve afetlerinden, sıkıntılarından emin olur.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimizin ilk sorusu, erkeklerin çorapsız namaz kılması Hanefi'de mekruhtur, caiz değildir. Kadınların namazı zaten olmaz Hanefi'de. Peki kadınlar yazın mesela, tansiyonu yüksektir mi? Şimdi sıkıntı veriyordur. Yani namaz için mesela evdeyse, mesela bizim evde de Kerime Hanım falan aynı şekilde yapıyorlar yani. O tanıdıkları da yapıyorlar kendi aralarında. Uzun bir etek, yani ayaktayken etek çok uzun olduğu için ayaklarını örtüyor. Bütün mesele rükuda da gözükmeyecek, secdeye gittiği zaman da örtecek. Öyle olunca ayağına çorap giymeden namaz kılabiliyor mu? Kılabiliyor. Kadınların da. Dinleyicimizin bir şey dikkatini çekmiş. Ama teşekkür ederiz kendisine. Yani dikkatli dinlemiş veya dikkatli okumuş. Namazda dedi, ayaktayken dedi, tekrar edince de secdeyi sevgi gerekmez. Siz dedi naklediyorsunuz ya onları dedi. Benim dikkatim çekti. Mesela sadece zammı surede mi olur bu? Fatiha'da mı olur? Kıyamda olan. Hepsi ama. Kıyamda olan. Nedir kıyamda olan? Sübhaneke dahil buna. Sübhaneke dahil. Ondan sonra Fatiha, zammı sure dahil. Sübhaneke okurken hata etti. Geri döndü. Baştan aldı okudu. Secde-i sev gerekmez. Fatiha'da hata etti. Geri döndü okudu. Başlarken Sübhaneke'de hata etti. Geri döndü okudu. Bir. Fatiha'yı okurken de bir hata etti. Geri döndü tekrar okudu. Etti iki. Zammı sure okurken gene hata etti. Geri döndü tekrar okudu. Etti üç. Secde-i sev gerekir mi? Gerekmez. Namaza zarar var mı? Yok. Kıyamda, yani namazda ayakta durma yeri olan kıyamdaki hüküm bu. Bu tahiyyatta böyle değil. Bazen dedi divan altı veyahut da baza dedikleri şeyler var. Şeyler böyle oluyor bazen şimdi. Mesela yatakların altında bile var. Yüksektir yatak. Kaldırıyorsun altına öteberi koyuyorlar falan. Yani oralara takkedir, seccadedir, kullanılmayan tesbihlerdir. Koyacak yer yok. Konabilir mi? Konabilir. Hani dinleyicimizin hatırına şey gelmiş, üstüne yatıyoruz. Yok. Yani musab değil o. Yine orada o hürmetsizlik değil, hakaret için konmuyor, muhafaza için konuyor. Dolayısıyla konabiliyor. Abdestte dedi ayaklarımı yıkarken, mesela onu da dikkatli şey yapmış. Mesela kitapta anlatırken buyuruyor ki parmak aralarını sağ elin küçük eli parmağıyla, parmak aralarını hilallemek. Ben dedi sol ayağımı yıkarken sol elle. İkisi de olur. İkisi de olur. Hatta şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz, eyvah ben öyle hilalleyemiyordum. Yahut da aynı şekilde dizinden rahatsızdır. Yahut da elinde bir rahatsızlık vardır. O şekilde yapamıyorum. Ha yapamıyorsa, yani ille küçük serçe parmağıyla değil, diğer parmaklarıyla veyahut da avcuyla şey yaparak hilalleme yapabilir mi? Yapabilir.
0: Veya alttan değil de üstten.
1: Ha üstten yapabilir mi? Yapabilir. El içinde geçerli, ayak içinde geçerli. Efendim dinleyicimizin bir suali daha var. Dinleyicimiz dedi ki enerji içecekleri. Daha doğrusu kitaplarda yazılı olup da bizim naklettiğimiz ölçü şu. İçinde haram nesne yoksa. Dinimizin bildirdiği. Sütün içerisine alkol koysan içilmez. Değil mi? Dolayısıyla haram bir nesne içerisinde yoksa dinen mahsuru söz konusu değil. Ama bunların vücudun normal bir seyri var. Metabolizmanın belli bir çalışması var. Mesela sen bunu içiyorsun. Bu heyecanlandırıyor. Ondan sonra oraları o anda harekete geçiriyor. Sonra vücut normal statüsün üstüne çıkarıyor. Hani misal olur mu bilemiyorum da. Bir motosiklet almışsın. Veyahut da bir aynı şekilde bir araba almışsın, taksi almışsın falan. Bu ne kadar işte sürat yapabilir falan. Mım mım mım mım bım bım bım falan. Motor aynı şekilde zırt bıt zırt bıt iki defa aynı şekilde yükseltirsen, değil mi? Şey hatırıma geliyor. Babasıyla gelmiş Anadolu'dan adamcağız, genç delikanlı. Ondan sonra bir araba almışlar. Tabii yolda giderken vitesi ikide bir manuelle ikide bir değiştiriyor. Bir yere gelmişler, araba bozulmuş. Adam o ana kadar bir şey dememiş. Demiş İstanbul'dan itibaren habire oynaya oynaya en sonunda bozdun demiş. bozdun demiş arabayı ya. Dolayısıyla insan da evet makina değil ama et ve kemikten yaratılmış mükemmel bir aynı şekilde.
0: İnsan da bozulabilir yani.
1: Bozulabilir. Dolayısıyla ona fazla yük yükleyince böyle enerji içecekleri şey yapınca bugün aynı şekilde açık açık tıp otoriteleri bunların zararlı olduğunu açık açık bildiriyorlar.
0: Bazı ülkeler yasaklıyor hatta.
1: Evet, yasaklayan ülkeler de var bunlar aynı şekilde saf dışı ediyorlar. Efendim son dinleyicimiz Allah'tan razı olsun engelliyim dedi. Yani bu şekilde böyle olanları da kıpte ediyorum, imreniyorum. Şimdi adam sağlam. Ya işte abdest alacaksın, şey yapacaksın. Bu dinleyicimiz diyor ki ben engelliyim. Dinini öğrenmiş, din gayreti var. Zaten önemli olan o. Din gayretinin olması. Yoksa efendim çok biliyor ama din gayreti yok. Hayatında hiçbir şey yok. Beş para etmez. Beş para etmez buyuruyor. Hatta Allah Teala rahmet eylesin Emel abiler zaman zaman anlatılır. İlim lazım buyurdular ama kuru ilim insanı kurtarmaz ki buyurdular. Kuru ilim insanı kurtarmaz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerim var. Onu da tekrarladı. Estağfirullah. Lime tekulle ma la tefhalun. Sadakallahu aleyhi. Yapmadıklarınızı niye söylüyorsunuz?
0: Yapmış gibi.
1: Ha, yapmış gibi. Niye söylüyorsunuz? Gibi. Zaten yapan konuşmuyor. Yapmayan tın tın tın. Bize küçükken derlerdi. Şeyde, nenem de derdi. Annem de dedi rahmetli. Oğlum boş tenekeden çok ses çıkar diye. Vurdun muydu? Dolu tenekeden kum kum diye ses çıkarıyor. Tan tan tan tan yedi mahalle duyar. Boş tenekeden çok ses çıkıyor. Dolayısıyla bu dinleyicimiz yani Allah Teala gayretini arttırsın, kolaylık ihsan etsin. Engelliyim dedi. Maliki mezhebini taklit ediyorum. Gusül abdesti alırken dedi niyet. Hani başlarken deniyor ya. Şimdi Maliki mezhebinde erkeklerin, zaten erkek dinleyicimiz sordu. Gusül yani edep yerinden başlıyorsa yıkamaya orada niyet eder. Fakat niyet ettikten sonra yani ellerini yıkarken niyet ederse edep yerinin elini değince bu gusülde namaz kılamayacak. Mesela ben kendim de öyle yapıyorum falan. Önce aynı şekilde edep yeri yıkıyorum. Ondan sonra tekrar elime başladıkken niyet ettim. Gusül abdesti almaya, Maliki mezhebine uymaya diye devam ediyorum. Peki ondan sonra yani avret yerine ele gitmesine gerek yok. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki avuç içiyle erkekler için sadece erkeklik uzvuna, parmak araları da dahildir bunun içerisine buyuruyor. Mesela diyelim ki sabunlanıyorsun, sabun bezi var. Onunla o avret yerinin üzerinden geçmiş olsan
0: bozmaz.
1: Bozmaz. Çıplak elle de
0: elinde eldiven olsa mesela.
1: Ha, elinde eldiven olsa. Yani bu da kullanılabilir. Yani eli yıkarken hemen başlarsın. Avretlerini sonra yıkarken elinde böyle bir şey varsa. Yani o aldığın gusülle namaz kılmak için. Yoksa yok ben gene abdest alırım ya zaten daha çok erken şey yapar falan diyorsan hay hay. Yani tercih sana aittir. Ama eli yıkarken veyahut da aynı şekilde dinleyicimizin de ifade ettiği gibi önce edep yerini yıkayıp, avret yerini yıkayıp sonra elini yıkarken niyet eder ve oraya elini bir daha ulaştırmazsa bu gusülle namazda kılabilir mi? Kılabilir.
0: Bir dinleyicimizin sorusu var. Bir erkek dinleyicimiz hanımı da namazında niyazında ve bizi de dinliyorlarmış her gün programı. İşte kitapları, tavsiye ettiğiniz kitapları falan da biliyorlar, okuyorlar. Sürekli kadın kocasına eziyet ediyormuş. Beynin anasına, babasına, kendisine sürekli beddua ediyor. İnşallah imansız geberir gidersiniz. Cehenneme odun olursunuz diye beddua ediyormuş. Her gün sabah, öğle, akşam, yatsı hiç durmadan çeşitli beddualar. Diyelim ki kadının eşi yani erkek %100 hatalı bile olsa kadının bu şekilde beddua etmesi uygun olur mu? Uzun uzadıya tabi yazmış dinleyicimiz de ben bu kadarını sorayım, siz meseleyi anladınız.
1: Mustafa Bey, beddua konusu çok açık net ifade etmişler. Beddua edilen şahıs buna layık değilse yapılan beddua beddua'yı yapana geri döner. Bu söylediklerin hepsi kendi başına gelir. Onun için çok dikkatli ve uyanık olmak lazım. Belki efendim beddua layıktı. O kadar izin verilmiş. Bunu her gün tekrar ede artık bu hududu geçti.
0: Layık olup olmamasına da biz mi karar vereceğiz?
1: Onu Allah-u Teala bilir.
0: Yani?
1: Onu da Allah-u Teala bilir. Yani kızım ben beddua ediyorum. Kızdım ben.
0: Zaten layıksınız buna.
1: Diyorsun falan.
0: Senin karar.
1: Dolayısıyla bedduadan kimse helak olur. Allah Teala korusun, imansız da gider. Onun için hani böyle şeylerde zaman zaman siz de şahitsiniz. Radyoda bizim söylediğimiz, daha doğrusu Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında bildirdiği bir şeyi naklediyoruz biz. Nedir o? Ya Rabbi, bu kulunu Allah Teala'ya havale ettim. Eğer yanlış yapıyorsa hidayet ver. Veyahut da tövbe etmeyecekse cezasını sana bırakıyorum. Beni de affet. Ben hakkımdan vazgeçtim. Sana havale ettim. Allah Teala'ya havale ettim de. Allah Teala'ya havale ettikten sonra. Ama biz istiyoruz ki şimdi bana sövdü ya, onun başına şimdi bu koca bir kaya düşsün. Oh diyeceğim. Tamam. Öyle değil o. Öyle değil o. Eğer sen susarsan muhakkak başına gelir. Peki yapılan zulüm yani hemen arşa yükselirse, şeyde zaman zaman anlatıyoruz ya, İsmail Fakrullah Hazretleri'nin talebesi İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri. İşte İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin babası da İsmail Fakrullah Hazretleri'nin talebesiymiş. İşte 9-10 yaşlarına gelince bir gün hocasını arz ediyor efendim.

0: Bir testi için bir adam gitti. Bak, bir testi için. Ama onu anlatıyorlar. Şimdi 9-10 yaşında günahsız sabi. Şimdi birisi geldi, bunu testisine attı. Zulüm müdür? Zulümdür. Belki de vurdu da. Zulüm müdür?
1: İttirdi
0: kalktı. Bu da sustu. Hani hocası İsmail Fakurlu Hazretleri, ya niye yaptın? Testimin ne kabahati vardı falan. Daha sonra vereydin testiyi, ben sen suyunu içeydin, ben tekrar testimi dolduruydum falan filan. Öyle bir şey deseydin. Yani mani olurmuş. Susunca sabi de bu yapılan zulüm yükselmeye başlarmış. Arşa deyince anında cezası gelirmiş. Şeydi de öyle. Mesela İbrahim Ethem Hazretleri bir gün berbere giriyor falan. Usturayla tıraş oluyor. Birisi gelmiş, edepsiz birisi. Mübareğin başına vurmuş. Kabağa bak, kabağa diye. Ya mübarek o anda bir şey dememiş, adam aniden dışarı çıkmış. Dışarı çıkınca atı varmış. At bir vurmuş, adam gitmiş. Berber tanıyor. Efendim diyor, yani çok ağır olmadı mı? Ben diyor bir şey yapmadım, kabağın sahibi yaptı. Tabii ben bir şey yapmadım, kabağın sahibi yaptı. Ha, böyle durumlarda Allah-u Teala korusun, muhafaza eylesin. Beddua değil, hayır dua etmeli.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde leke taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 02

0: 212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Ulaşma yolunda önemli bir yolculuk gerçekleştirirken İsrail'in müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Hem bu başlıklar hem güne yansıyan diğer gelişmelerle gün ortası başlıyor. Çin'in başkenti Pekin, ABD Devlet Başkanı Trump'tan günler sonra önemli bir misafiri daha ağırladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Çinli mevkidaşı Xi ile bir araya geldi. Görüşmede Putin çok kutuplu dünya, Xi ise yeniden diriliş vurgusu yaptı.
4: Çin'in başkenti Pekin kritik bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'tan günler sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Putin, Xi tarafından Tiananmen Meydanı'ndaki Halkın Büyük Salonu'nda devlet töreniyle karşılandı. İki lider törenin ardından heyetler arası görüşmelere geçti. Toplantı öncesinde konuşan Vladimir Putin çok kutuplu dünya, Xi Jinping ise yeniden diriliş vurgusu yaptı.
5: İkili işbirliğimizi geliştirecek ve uluslararası platformlarda aktif şekilde birlikte çalışacağız. Bu platformlarda yakın işbirliği içinde çalışan temsilcilerimiz çok kutuplu bir dünyaya yönelik sürdürülebilir kalkınma için güçlü bir temel oluşturmaktadır.
6: Çin, kendi tarzındaki modernleşme yoluyla güçlü bir ülke inşasını ve Çin ulusunun büyük yeniden dirilişini ilerletmeye devam edecek.
4: İki liderin bu sözleri Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik mesaj olarak yorumlandı. Taraflar görüşmede 2001'de imzalanan Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın süresinin uzatılmasında mutabakata vardı. Çin Devlet Başkanı Xi, 25 yıl önce imzalanan anlaşmanın iki ülke arasında uzun dönemli dostluğun ve kapsamlı stratejik eşgüdüm ilişkisinin temelini oluşturduğunu belirtti. İki lider görüşmede İran savaşını da ele aldı. Xi, derhal tüm çatışmalara son verilmesi ve müzakerelere dönülmesi çağrısında bulundu. Çin lideri krizin çözümü için 4 maddelik bir barış planı da önerdi. Xi bu maddeleri barış içinde bir arada yaşama, ulusal egemenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü ve güvenlikle kalkınma arasındaki dengenin sağlanması olarak açıkladı. Putin de Orta Doğu'da krizin devam ettiği bir dönemde Rusya enerji kaynaklarında güvenilir bir tedarikçi dedi. Çin de bu kaynakların sorumlu bir müşterisi olmayı sürdürüyor diye ekledi. Rus lider Çinli mevkidaşını gelecek yıl resmi ziyaret için ülkesine davet etti.
3: Sevgili izleyiciler, deprem şehri Malatya'da bir kez daha kabus yaşandı. Sabah saatlerinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı çok doğal olarak korku ve paniğe neden oldu. Neyse ki depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.
4: Saatler 9'u gösteriyordu. Şehir beşik gibi sallandı. Korku ve panik tüm kenti sardı.
7: Hızlı bir deprem olması nedeniyle daha çok hissedildi.
4: 6 Şubat felaketini yaşayan Malatya bir kez daha sallandı. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar büyük korku, panik yaşadı. Hızla dışarı çıkıldı. Güvenli alanlara akın edildi. 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildi. Sarsıntı sonrası ekipler zaman kaybetmeden sahaya indi. İhbarlar tek tek takip edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X hesabından yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti. Bakan Çiftçi, herhangi olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Malatya Valisi Seddar Yavuz da kent sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. İl genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Peki tıpkı 2023'te olduğu gibi peş peşe büyük depremler yaşanır mı?
7: Bu deprem ana fay üzerinde olmuş olsaydı hani bunun arkasından daha büyük deprem üreten şu parça henüz üretmedi diyebilirdik. Ama bu deprem ana fay üzerinde değil.
4: 5.6 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası tedirginlikler yeniden arttı. Ancak uzmanlara göre büyük bir deprem ihtimali çok az.
7: Büyük bir deprem olma olasılığı son derece düşük. Önümüzdeki en azından birkaç yüzyıl, hatta 500 yılın üzerinde bir deprem olma riski çok düşük.
3: Milli Savunma Bakanı haftalık bilgilendirme toplantısı sona erdi. Gündemde Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, İsrail'in Sumut filosuna müdahalesi ve NATO'ya sunulan askeri akaryakıt boru hattı projeleri vardı. Toplantı Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü dolayısıyla İzmir'de yapıldı. NATO'ya sunulan askeri akaryakıt boru hattı projesi de vardı gündemde. Bakanlık projenin deniz yakıt taşımacılığına bağımlılığı azaltacağını bildirdi. Açıklamada hattın alternatiflerine göre 5 kat daha maliyet etkin olduğu vurgulandı. Toplantıda ayrıca Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili süreç de değerlendirildi. Türkiye'de görev yapan sistemlerden birinin Almanya tarafından değiştirileceği açıklandı. Değişimin Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine de dikkat çekildi. Taraflara sağduyu ve yapıcı olma çağrısı gerçekleştirildi. İsrail'in Sumut filosunu uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahale de bir diğer gündem maddesiydi. İsrail'e alıkonulan vatandaşları serbest bırakmalıdır çağrısında bulunuldu. ABD'de Müslümanlar yastığa bir camiye düzenlenen nefret saldırısının şok dalgası büyürken İslam düşmanlarının camide katlettiği 3 kişi için halk bir araya geldi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslüman toplum yas tutuyor. Bir camiye düzenlenen kanlı saldırının şok dalgaları büyüyor. San Diego kentinin en büyük camiine İslam düşmanı 2 kişi silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. İçlerinden biri saldırganları engellemek için uğraşan 8 çocuk babası bir güvenlik görevlisiydi. 17 ve 18 yaşlarında İslam düşmanı oldukları ortaya çıkan saldırganlarsa intihar etmişti. Katliamın yaşandığı İslam merkezinde din adamları ve halk ölenleri anmak için bir araya geldi. Dünya ve fil ahiret. Tören cami imamı Taha Hassane'nin Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Hassane törende birlik mesajı verdi.
5: Burada birliğimizi kutlamak için toplandık. Burada Müslüman toplumunun sabrını, direncini kutlamak için toplandık. Kahramanlarımızı onurlandırmak için buradayız.
4: San Diego Kilisesi Piskoposu Susan Brown'sa dua ettiğini söyledi.
1: Duam odur ki barış ve doğruluk ülkemizin her yerine yayılsın. Hiç kimse ibadet yerlerinde, okullarında, evlerinde veya toplumumuzun herhangi bir yerinde korku içinde yaşamasın.
4: Nefret saldırısını düzenleyen 17 ve 18 yaşındaki Clayton Clark ve Caleb Vasquez'in ırksal üstünlüğe inandıkları açıklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump olayla ciddi şekilde ilgileneceklerini söylemişti.
3: Bundan tam 11 yıl önce 2015'te Türkiye sınır ihlali yapan Rus uçağını düşürmüştü. O dönem dünyada büyük ses getiren olay sonrası Türkiye ve Rusya savaşın eşiğine gelmişti. Peş peşe açıklamalar ve yoğun diplomasi sonrası tansiyon düşülmüştü ama o günden sonra ulaşılamayan bir şey vardı. O da düşen Rus uçağının enkazı. Tam 11 yıl sonra ilk kez Türkiye Gazetesi muhabiri enkazı görüntüledi. İşte o görüntüler sadece TGRT Haber ekranlarında.
8: Bu görüntüleri ilk kaydeden yayın kuruluşu olma niteliği kazandık.
9: Tam 11 yıl sonra Türk jetlerinin düşürdüğü Rus uçağının enkazına ulaşıldı.
8: Bu görüntüler tarihi görüntüler. Bu uçak belki de savaşın da seyrini değiştirdi.
9: Türkiye Gazetesi muhabirinin çektiği o görüntüler sadece TGRT Haber'de.
10: Bugün bu uçağı dünyada, dünya medyasında ilk defa buraya ulaşan İhlas Medya, Türkiye Gazetesi, TGRT, TG, Türkiye Gazetesi İnternet,

0: Rus savaş uçağı birçok kez Türkiye sınırını ihlal etti. Defalarca uyarı yapıldı. İhlal devam etti ve o kritik karar verildi. Türk jetleri havalandı, sınır hattı karıştı. Rus Su-24 tipi savaş uçağı vuruldu. Uçak Türkmen bölgesinde dağlara çakıldı. Pilotlardan biri öldü, diğeri kurtuldu. O olay Ankara ve Moskova arasında krize neden oldu. İki ülke karşı karşıya gelmişti. Rusya sert konuştu, Türkiye kararlılık mesajı verdi.
1: Aksine Rusya da çok iyi biliyor ki
0: Ruslar aylarca bölgede uçağın enkazını aradı. Hatta yıllar sonra bile gazeteci ve aktivist gibi bölgeye gelen çok sayıda kişi arama yaptı. Ama kimse enkaza ulaşamadı.
2: Sürekli gözünüzün önüne bakacaksınız ki Ankodi yani misket bombası ayağınızın altında kalmasın.
0: Yıllar sonra Esad rejimi çöktü. Türkmenler yeniden döndü. Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen Suriye'ye gitti ve sırra kadem basan o uçak enkazına ulaştı.
2: Rus uçağının parçaları farklı yerlerde ama gördüğünüz gibi.
0: Bu o kadar kolay olmadı. Mayınlı yollar geçildi. Fırınlık mevkiindeki 45 dağ aşıldı.
2: Evet. Uçağın bir parçası da burada. Görüyorsunuz bu Su-24'tü değil mi? 24. Su-24 uçağıydı bu. Çok can yaktı.
0: Zorlu yolculuğun ardından sonunda enkaz bulundu. Uçak düştüğü günkü gibiydi. Kanatlar parçalanmış, mühimmatlar çevreye saçılmış haldeydi.
3: O gün Türkmen Dağı'nda vurulan uçağın enkazına ulaştık. Bu dünyada bir ilk.
2: Bir büyük parçaya daha ulaştık.
0: Yıllar sonra olayın ardında FETÖ şüphesi çok konuşuldu. Bazı emekli askerler süreç yönetilebilirdi dedi. Genel kanaat söz konusu ihlal Rus uçağı vurulmadan da çözülebilirdi oldu.
3: İşte o 11 yıl önce bütün dünyayı sarsan hadisenin söz konusu olan Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 Suho uçağı buraya düştü.
0: Rusya ve Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren uçağın enkazı 11 yıl sonra ilk kez görüntülenmiş oldu.
2: Bakın dişlileri halen paslanmamış. Bir Rus bayrağı veya emaresi arıyorum.
4: Hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AK Parti grubuna döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde konuşmasına başladı.
5: Ekranları başında, radyo kanallarında ve sosyal medya mecralarında şu anda bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Görüyorum. Özellikle dünyanın 150'yi aşkın ülkesinde başları dik, alınları ak bir şekilde hayat ve haysiyet mücadelesi veren gurbeti sılaya, acı vatanı ikinci vatana çeviren başarılarıyla Türkiye'nin ve Türk milletinin kıvanç kaynağı olan yurt dışındaki tüm kardeşlerimize buradan en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. İki haftalık aranın ardından siz dava ve yol arkadaşlarımla bu yüce çatı altında ruberu hasbihal etmenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz grup toplantımızın ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran kıymetli misafirlerimize, heyecanımızı paylaşan genç arkadaşlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Rabbim muhabbetimizi kaim, dayanışmamızı daim eylesin. Değerli kardeşlerim, dün biliyorsunuz

Samsun'da İstiklal meşalemizin yakılmasının 107. yıl dönümüydü. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, aralarında şampiyon sporcularımızın da olduğu 200'ü aşkın gencimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kutladık. Öncesinde cumartesi günü Kocaeli'nde Kocaeli Spor Stadyumu'nun içini ve dışını hınca hınç dolduran gençlerimizle bir araya geldik. 207 üniversitemizden, 81 vilayetimizden gelen gençlerimiz, ülkemizde misafir olarak bulunan üniversiteli genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Stadyumun içi kadar dışı da çok farklıydı. Heyecan vericiydi. Her yaştan, her kökenden, her gelir grubundan ve farklı hayat tarzından 100.000 gencimiz adeta bir insan seli olup Kocaeli'ne akmıştı. Kocaelili kardeşlerimiz de misafirlerine başarıyla ev sahipliği yaptılar. Türkiye'nin beşeri hazinesinin zenginliğine orada bir kere daha şahitlik ettik. Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık. Kocaeli'ndeki şölen bizim sadece gençlerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızdan 14.sü'ydü. Bunun dışında kongrelerimizde, sohbet toplantılarımızda, farklı etkinliklerde, özellikle de gençlerimizle yüzlerce defa bir araya geldik, hasbihal ettik. Bu programlarda gençlerle birlikte bütün vatandaşlarımıza gönlümüzün kapılarını açtık. Yunus'un "Biz kimseye kin tutmazız. Kamu alem birdir bize" anlayışıyla bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca daima gençlerle yol yürümüş bir kardeşiniz olarak şunu bir defa çok net söylemek isterim. Gençleri hafife alan, gençlere sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz, kalıcı olamaz. Merhum Nurettin Topçu üstadımızın dediği gibi, gençlik geleceğin tohumudur. Bunun için gençliğe yüz çeviren geleceğe yüz çevirmiş demektir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biz kuruluşumuzdan itibaren gençlerin en çok rağbet ettiği adres olduk. Sadece gençler için siyaset yapmadık. Siyaseti gençlerle birlikte yaptık. Üstenci, kibirli, yargılayan, gençleri tedip ve tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Önce gençleri anlamaya çalıştık. Gençlerle empati kurmayı denedik. Ders vermek yerine gençlere kulak vermeyi tercih ettik. Gençlerimizin talep, beklenti ve sorunlarına yine gençlerimizle birlikte çözüm yolları geliştirdik. Ortak akılla çözüm ürettik. Üniversitede fikir teri döken gençlerimizi önemsediğimizi, özellikle sanayide alın teri döken gençlerimize de ihtimam gösterdik. Başörtüleri dolayısıyla üniversiteye alınmayan gençlerimizin meseleleriyle ilgilendiğimiz kadar
henüz ömrünün baharındayken hayatın zorluklarını göğüslemek zorunda kalan gençlerimizin dertleriyle de ilgilendik. Çamlıca Camii'nde hafızlık icazet merasimine katıldığımız çocuklarımız gibi amatemlerde bağımlılık tedavisi gören yavrularımıza da şefkatle yaklaştık. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç sporcularımızla iftihar ettiğimiz kadar başımıza icat çıkaran genç mühendislerimizle de iftihar ettik. Yani gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık. Bugün de değiliz. Bu ülkeye hizmet ettiğimiz müddetçe de asla böyle olmayacağız. Değerli kardeşlerim, burada bir gerçeği tüm teşkilatıma tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Dün olduğu gibi bugün de gençlerimiz yargılanmadan önce dinlenmeyi, yaftalanmadan önce anlaşılmayı bekliyor. Gençlerimiz büyüklerinin sadece ders vermesini değil, kendilerine değer vermesini de istiyor. Biz işte bunu yapmanın derdindeyiz. Ön yargısız bir şekilde, açık bir kalp ve açık bir zihinle gençlerimizi anlamaya, onların ruh dünyalarının derinliklerine inmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi harflerle ayırıp doğum yılına göre onları kategorize edenlerin bizim ne yapmaya çalıştığımızı kavramakta zorlanmaları gayet doğaldır. Gençleri sarf malzemesi olarak yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi ve harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir. Kardeşlerim, unutmayın, tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunlar da gençlik şölenimize çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindedir. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bırakın stadyumda 100 bin gençte şölen yapmayı, bunlar salonları bile doldurmakta artık zorlanıyorlar. Bir senedir oradan oraya sürükledikleri CHP'li vatandaşlarımız da bunlardan umutlarını kesmeye, ortaya saçılan pislikler sebebiyle uzaklaşmaya başladı. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Tüm öfkeleri bu hakikatin gençlerimiz tarafından da biliniyor olmasındandır. Gençlerimiz ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Gençlerimiz sürekli ahlaki üstenlikten dem vuranların nasıl bir ahlaksızlık batağına saplandıklarını çok net görüyor. Rüşvetsiz selam dahi almayanların
içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur. Varsın beyefendiler rahatsız olsun. Biz gençlere güvenmeye, gençlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Milli ve manevi değerlerimiz ışığında gençlerimizin en iyi, en donanımlı, en şuurlu şekilde yetişmeleri için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olacak Teknofest gençliğinin her alanda temayüz etmesi için seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte tabii ki yapıcı eleştirileri dikkate alacak, eksik varsa giderecek, gençlerimizle gönül bağımızı güçlendirmeye yönelik iyi niyetli teklif, tespit ve tenkitlerin gereğini yerine getirmekte tereddüt göstermeyeceğiz. Buradan bir kez daha gençlerimize samimiyetle seslenmek istiyorum. Sevgili genç kardeşlerim, sizi dinleyen, sizi doğru anlayan, size kıymet ve ehemmiyet veren bir iktidar 23 buçuk yıldır iş başındadır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gözünde bu ülkenin gençlerinin tamamı birdir, eşittir, aynı derecede sevgiye, hizmete, muhabbete layıktır. Sizin güvenliğinizi, sizin istikbalinizi, sizin huzur ve esenliğinizi her şeyden çok önemsiyoruz. Sizin sporda, sanatta, bilimde, ilimde, kültürde, siyasette, bürokraside hak ettiğiniz yere gelmenizi çok önemsiyoruz. Sizin hayallerinizi gerçekleştirecek her türlü imkana sahip olmanızı çok ama çok önemsiyoruz. Biz size inanıyoruz. Size güveniyoruz. Türkiye yüzyılının inşasını inşallah sizler tamamlayacaksınız. Yazacağınız başarı hikayeleriyle hem ailelerinizin hem de milletimizin kıvanç kaynağı olacaksınız. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklar sizin. Her şehri ayrı güzel. Her köşesinden tarih fışkıran bu cennet vatan sizin. Dostlarına güven, düşmanlarına korku salan bu büyük devlet sizin. Mazisi zaferler ve mücadelelerle dolu bu necip millet sizin. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan bu şanlı bayrak sizin. Yeni Türkiye sizin eseriniz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye inşallah sizlerin omuzlarında yükselecek. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte büyük Türkiye'yi bu asrın parlayan yıldızı yapacağız.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, geçtiğimiz çarşamba günü itibariyle meclisimizin de teşekkül ettiği 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Önümüzdeki perşembe günü ise Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun üzerinden 3 sene geçmiş olacak. Gerek meclisimiz, gerekse hükümetimiz geride bırakmakta olduğumuz bu 3 seneyi önceki dönemlerde olduğu gibi dolu dolu geçirdi. Yine yaklaşık 3 ay sonra 14 Ağustos'ta AK Parti'mizin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacağız. Artık çeyrek asrı inşallah geride bırakmış olacağız. Aynı şekilde yaklaşık 5 ay sonra da kesintisiz iktidarımızın 24 yılını dolduracağız. Büyük AK Parti ailesi olarak hem süre bakımından hem de Türkiye'ye kazandırdığımız eserler bakımından aşılmaz rekorlara imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şimdi isterseniz şöyle hafızamızı bir tazeleyelim.

0: 2001 yılı Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıydı. Şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Recep Tayyip Erdoğan için o yıllarda gazeteler muhtar bile olamaz diyordu. Onun liderliğinde 14 Ağustos'ta Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün söylediği sözler hafızalara kazındı.
1: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
0: 3 Kasım 2002'de Türkiye erken seçime gitti. AK Parti kuruluşundan 446 gün sonra girdiği ilk seçimde ipi göğüslemiş, tek başına iktidara gelmişti. Bu AK Parti'nin ilk seçim zaferiydi ancak son olmayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti iktidarı Türkiye'nin çehresini değiştiren köklü icraatlara imza attı. 2007 seçimlerinde seçmen desteğini artırarak bir kez daha AK Parti'nin arkasında durdu.
2: Türkiye bu seçimle yeni bir AK sayfada açmıştır.
0: Takip eden seçimlerde de AK Parti'ye büyük destek devam etti. Bu süreçte Türkiye her alanda kalkındı, güçlendi ve büyüdü. İlerleyen yıllarda Recep Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi sonrası 2018'de yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
2: Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır.
0: 2023 Mayıs'ına gelindiğinde hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri yapılacaktı. Cumhur İttifakı'nın karşısına CHP'nin önderliğinde adına Altılı Masa denilen bir yapıda bir araya getirilen partilerden oluşan bir ittifak çıktı. Altılı Masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak adayı güçlükle belirleyebildi. O isim CHP'nin o günkü genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Altılı Masa adaylarının yarışı kazanacağından emindi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı koltukları dahi dağıtıldı. Öyle ki Altılı Masa kadroları ve CHP'li isimler Kılıçdaroğlu'ndan Sayın Cumhurbaşkanım diye söz etmeye dahi başladılar. Sürekli seçim sonrası iktidarı devralacaklarından, atacakları adımlardan bahsediyorlardı.
3: 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası katıldığı son grup toplantısında gözyaşları aktı. O gün adaylık sürecinin ve kampanyasının yönetiminde olanlar sonraki süreçte seçim hezimetinin bütün faturasını Kılıçdaroğlu'na kesecek, CHP'de bitmek bilmeyen kaosun fitili ateşlenecekti.
2: Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.
0: Millet nihai kararını verdiğinde önce manipülasyon denediler.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %51.04.
0: Yenildiklerini bildikleri halde öndeyiz açıklamaları yaptılar, kazanıyoruz diyerek milleti kandırmaya çalıştılar. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. Altılı Masa partilerinin genel merkezleri bir kez daha derin bir sessizliğe gömüldü.
5: Adam kazandı.
6: Sizi temin ederim, samimiyetle söylüyorum. 28 Mayıs akşamı kolumu kaldıracak takatim yok.
0: Milletin şaşmaz terazisi yine Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermiş, bir kez daha büyük bir seçim zaferi kazanmıştı.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi %52,18 oranıyla kazandı.
8: Seçmenden büyük destek alan Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.330.140 oy fark attı.

0: Türkiye 2023 seçimleri sonrası da büyümeye ve güçlenmeye devam etti.
1: İlk günkü gibi Türkiye'ye hizmet sevdalısıyız. Daha nice yıllar azimle, aşkla milletimize hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bugün sizlerle biraz dertleşmek, kalbimle kelamım arasına perde koymadan açık yüreklilikle konuşmak istiyorum. Bugün özellikle gözlerinin ışıltısı her zaman yüreğimizi ısıtan gençlerimizle hasbihal etmek, gönlümden geçenleri onlarla paylaşmak arzusundayım. Şimdi değerli kardeşlerim, Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Diyor ki, bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Evet, biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık. Kimse bize kolay olacak demedi. En başta karşımızda merhum Menderes'in, merhum Polatkan'ın, merhum Zorlu'nun talihsiz hatıraları duruyordu. 27 Mayıs'ın, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın tehditleri üzerimizde bir ağırlık olarak kendilerini hissettiriyordu. Kimilerimiz işkencelerden geçti. Kimilerimiz hapislerde yattı. Partilerimiz kapatıldı. Siyasi yürüyüşlerimiz engellendi. Yok sayıldık. Ötelendik. Dışlandık. Kendi öz yurdumuzda örselendik. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü bu hareket bir kişiye, bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildi. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Saman alevi gibi parlayıp sönecek bir hareket hiç değildir. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Bakın değerli kardeşlerim, daha kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. İktidarımızın henüz 5. yılında partimize kapatma davası açıldı. Muhtıralar gördük. Sokak hareketleri gördük. Yargı darbelerine, silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldık. Huzur ortamını, güven ortamını, istikrarı, ekonomiyi, demokrasiyi hedef alan nice saldırıların, suikast girişimlerinin hedefi olduk. Bunlar sizin gördükleriniz, halkımızın gördükleri. Görünmeyen nice saldırıyı, görünmeyen nice badireyi atlattık. Neydi derdimiz? Boyun eğebilirdik. Teslim olabilirdik. Uyum sağlayabilirdik. Suyuna gidebilirdik. Ağamsın, paşamsın diyebilirdik. Rahat yataklarımızda, sıcacık koltuklarımızda, etliye, sütliye karışmadan günümüzü gün edebilirdik. Bizden önceki pek çok hükümetin yaptığı gibi
Biz de rahatımızı bozmaz, riske girmez, idareyi maslahatla işi götürebilirdik. Ama biz bunu yapmadık. Biz yollara düştük. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Ümmete bir borcumuz var. Mazlumlara, yolda kalmışlara, yoksullara, aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bizim bu davayı omuzlamış, karınca kararınca bir noktaya taşımış, bizden önceki fedakar, cefakar, cesur, mert dava adamlarına, bizim bu hareketin öncülerine bir borcumuz var. Bizim Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasaklandığı karanlık günlerde hohlaya hohlaya buzdağını eriten iman dolu o yüreklere bir borcumuz var. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan ol. Her zaman şunun idrakinde olduk. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.

Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizim davamız budur. Bizim misyonumuz budur. Bizim arzumuz, gayemiz, amacımız işte budur. Yarın ruzu mahşerde huzura vardığımızda vazifesini hakkıyla yapmış olmanın yüz akına sahip olabilirsek bu bize ziyadesiyle yeter. Gayrısı boştur, gayrısı lafı güzaftır. Bizden öncekiler bu davaya, bu harekete ömürlerini verdiler. Hamdolsun bizim yaptığımız da budur. Biz Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bu hareketin içinde doğduk. Bu hareketle büyüdük. Vakti zamanı gelince dava taşını omuzladık. Allah'ın yardımıyla o dava taşını gücümüz yettiğince eğilmeden, bükülmeden taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz. Biz üzerimizde milletin, memleketin, ümmetin mesuliyetini taşıyoruz. Kimilerine bu kolay gelebilir. Hariçten gazel okumak kolay. Mesuliyet makamında olmadan ahkam kesmek kolay. Sırça köşklerde teori üretmek kolay. Hayallerle yaşamak kolay. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse biz payelerin en yükseğine erişmişiz demektir. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar.
Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz? Değerli kardeşlerim, şunu bir defa açık ve net söylemek durumundayım. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Az önce izlediğimiz gibi milletimiz de her seçimde bize takdirini, teşekkürünü ifade etmiştir. Ancak sevdiğimiz, saydığımız, itibar ettiğimiz, kendimizden gördüğümüz kimilerinin izan ve insaf sınırlarını aşması da açıkçası canımızı acıtmıştır. Bu yolculukta bu da var. Hani diyor ya şair Atilla İlhan, ayrılık sevdaya dahil. Yola çıkarken bu sevdaya bunun da dahil olduğunu bilerek çıktık. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık değerli kardeşlerim. Biz %52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. %48'in önemli

0: günde 5 vakit namazlarımızda ettiğimiz duada bizi sırat-ı müstakime eriştir duasıdır. Bizim duamız ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kıl duasıdır. İnşallah doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Allah'a hamdolsun. Bizimle aynı yolda yürüyen, birlikte yürüdüğümüz milyonlar, 10 milyonlar var. Bizimle aynı ufka bakan, aynı menzile doğru koşan milyonlarca genç var. Dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan 100 milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. İnşallah 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'yla inşallah yeni başarılara, yeni zaferlere imza atacağız. İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele, omuz omuza verecek her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Şunu bugün bir kere daha altını çizerek ifade ediyorum. Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir. En güçlü dayanağımız millettir. Sizsiniz ve milletimizle bu yolu yürümekte asla tereddüdümüz yok. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Grup toplantımız sona ermiştir.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek.

0: Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Şimdi reklamlar.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Beyaz tül ve perdeler pencerede dura dura kararır. İlk yıkamalarda bu siyahlıklar gider ama daha sonraları bu kararmayı gidermek hiç de kolay olmaz. Onun için size tavsiyemiz yıkama suyuna 1-2 çorba kaşığı toz şeker atmanızdır.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Olumsuz bir durum yaşanmadı.
4: Saatler 9'u gösteriyordu. Şehir beşik gibi sallandı. Korku ve panik tüm kenti sardı.
5: Islığı bir deprem olması nedeniyle daha çok hissedildi.
4: 6 Şubat felaketini yaşayan Malatya bir kez daha sallandı. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar büyük korku, panik yaşadı. Hızla dışarı çıkıldı. Güvenli alanlara akın edildi. 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildi. Sarsıntı sonrası ekipler zaman kaybetmeden sahaya indi. İhbarlar tek tek takip edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi X hesabından yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti. Bakan Çiftçi herhangi olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Malatya Valisi Seddar Yavuz da kent sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. İl genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Peki tıpkı 2023'te olduğu gibi peş peşe büyük depremler yaşanır mı?
5: Bu deprem ana fay üzerinde olmuş olsaydı hani bunun arkasından daha büyük deprem üreten şu parça henüz üretmedi diyebilirdik. Ama bu deprem ana fay üzerinde değil.
4: 5.6 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası tedirginlikler yeniden arttı. Ancak uzmanlara göre büyük bir deprem ihtimali çok az.
5: Büyük bir deprem olma olasılığı son derece düşük. Önümüzdeki en azından birkaç yüzyıl, hatta 500 yılın üzerinde bir deprem olma riski çok düşük.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mogan Gölü'nü atık suyla kirleten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 600 bin lira ceza kesti. Belediye olayı kabul etti. Gerekli tamirat ve düzenlemeler ivedilikle yapıldı dedi.
6: Mogan Gölü'nü kirlettiler. Bakanlığın radarına girdiler. Olayı kabullendiler. Milyonluk para cezası yediler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mogan Gölü'ne atık su deşarj eden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 600 bin lira idari para cezası kesti. İhbar geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gölbaşı'ndaki Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suları arıtmadan yağmur suyu hattına bağladığını tespit etti. Üstelik bu atık suların Mogan Gölü'ne deşarj edildiğini belirledi. Göl özel çevre koruma bölgesi. Bu yüzden yaptırım ikiye katlandı. Tam 1 milyon 678 bin lira ceza uygulandı. Bakanlık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi de olayı kabul etti. Yağmur suyu altyapı hatlarını yeniliyorduk dedi. Bu süreçte yağmur suyu altyapısının geçici olarak göle deşarj edildiğini belirtti. Gerekli tamirat ve düzenlemelerin hızla tamamlandığını kaydetti.
3: Mayıs ayında mesai yapanın yüzü gülecek. 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta çalışanların ardından Kurban Bayramı'nda görev yapacak milyonlarca işçiye ek gelir kapısı açıldı. Çift yemeği uygulamasıyla maaşlara binlerce liralık ek ödeme yansıyacak.
7: Bayramda çalışmış olan işçiye ilave ücretin ödenmesi yasal olarak mecburidir.
4: Mayıs ayı birçok çalışan için ek kazanç anlamına geliyor. İş kanununa göre resmi tatillerde çalışan işçiler için çift yevmiye sistemi devreye giriyor.
7: Kurban Bayramı'nda çalışanlar 4,5 günlük bayram tatili süresince her gün için ilave olarak bir kat daha fazla ücret almaya hak kazanacaklardır.
4: 1 Mayıs, 19 Mayıs, Arife ve Kurban Bayramı dahil edildiğinde 6,5 günlük ilave mesai hakkı çıkıyor.
8: Bizlere özel sektör çalışanlara izin yok.
1: maalesef.
8: Özel sektörde çalışanlar da kamuda çalışanlar gibi tatil yapsın isterdim yani.
4: Özellikle üretim, hizmet ve perakende sektöründe çarklar durmuyor. Bu yüzden milyonlarca işçi çift yevmiyeden yararlanacak.
7: Bayramda çalışan işçilerin haftalık çalışma süresi 45 saati aşmışsa bu ücrete ilave olarak ayrıca fazla mesainin de hesaplanması gerekiyor.
4: Asgari ücretli çalışan için hesap belli. Günlük brüt ücret yaklaşık 1101 lira. Kurban Bayramı'nda çalışan işçi 4,5 gün karşılığında 4950 lira brüt ek geliri hak edecek. 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta eklendiğinde bu 7000 liraya çıkacak. Kesintiler sonrası ise işçinin eline 6100 lira ek ödeme geçecek.
7: Bayram öncesi Arife günü yarım gün çalışma var saat 13'e kadar. Dolayısıyla o gün çalışmaya gelenler ayrıca yarım günlük fazladan bir ilave ücret alacaklar.
4: Maaş yükseldikçe ilave mesai ödemesi artacak. 40 bin lira maaş alan bir çalışan yaklaşık 8.666 lira, 50 bin lira maaş alan 10.833 lira, 60 bin lira maaş alansa 13 bin liraya kadar ödeme alacak.
7: Bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü veya dördüncü günü gelenler ise geldikleri gün için ilave ücret almaya hak kazanacaklardır.
3: Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken hayvan pazarları da hareketli. Peki küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ne kadardan satılıyor? Vatandaş daha çok hangisini tercih ediyor? İşte cevaplar.
9: 95 ya. Abi 190. 190. Abi 90 hasarlı. Hayırlı olsun.
10: Büyükbaş hayvan bakıyorum.
11: Kaç hisseli olacak büyükbaş?
10: 7 kişilik. Fiyatlara baktım. Fiyatlar normal gayet.
12: 120-130 liraya hayvan arıyoruz da 150'den aşağı alabileceğimizi düşünmüyoruz. Şöyle bir piyasaya bakarsak.
13: Bütçeniz ne kadar?
12: 40 lira vermeyi düşünüyoruz.
14: Evet, 110 bin TL'den başlıyor. Pazarlığımız var.
15: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Hayvanlar pazarlardaki yerini aldı. Peki fiyatlar ne durumda?
16: Bir tonluk mal da var. 750 kiloluk mal da var. Yani fiyatları, bir tonluk malın fiyatı 450 ile 500 arası satılıyor. Normal 750 kiloluk mallarda işte 350, 360 öyle satıyor yani.
15: Bir tonluk hayvandan 7 kişi ortak hisse alacak. Hisse başı ne kadar olur?
16: 50 bin lira, 60 bin lira.
4: Büyükbaş hayvan fiyatları cinsine ve ağırlığına göre değişiklik gösteriyor.
17: Küçüldükçe hayvan hisse 35'e kadar düşüyor.
18: Dini vecibeni yerine getirme düşüncen varsa hayvanı biraz ucuz alamazsın.
19: Canlı kilo veriyoruz.
15: Ne kadar veriyorsunuz?
19: 450'ye veriyoruz. Bu hayvanı alıyoruz, kantara götürüyoruz. 450'den çarpıyoruz, ne gelmiş? 500 kilo. 225 milyar tutuyor.
15: Pazarda eller tutuldu, sıkı pazarlıklar yapıldı.
9: Allah, ya Allah kabul etsin de ya. Hayırlı olsun.
13: 195 ya.
9: Abi 190.
13: Demiş daha dedim. Abi adamı aldı. Vallahi ben imkansız.
9: 85'e hayırlı olsun.
13: Hayırlı olsun.
15: Kolunuz ağrıdı mı?
10: Ağrıdı. Söke söke alıyorlar, yapacak bir şey yok.
13: Abime bir güzellik yaptık diyelim.
4: Bütçesi biraz daha kısıtlı olanlarsa büyükbaş yerine küçükbaş hayvanları tercih ediyor.
15: Koç satıyoruz. Canlı ağırlık 450 liradan veriyoruz. Kabala fiyatta 25 bin lirayla 40 bin lira, 45 bin liraya kadar hayvanlar gidiyor.
20: Ağrı'dan getirdik. Koçlarımız 37-38 diyoruz. Şu diğer bir yaşındaki kuzularımız da onlara da 33-34 arası diyoruz.
15: Bir kuzunun kilosu ne kadar gelir?
20: 90-95 arası.
15: Peki koçun kilosu ne kadar gelir?
20: 390 ile 400 arasıdır.
15: Pazarın bir de gözdesi var. Servet isimli bu boğa endamıyla dikkat çekiyor. Ağırlığıysa tam 1 ton 237 kilo.
21: Hayırsever bir iş adamı aldı. Bunu hayır yapacağı için fiyatını söylemek doğru olmaz yani. Çok yüksek bir meblağa satıldı.
15: Böyle bir hayvanın ederi nedir?
21: 550-600 bin lira civarında yani.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sosyal medya ve dijital ağların bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini belirtti. Yayman, gençlerimizi algoritmaların insafına terk etmeyeceğiz dedi.
22: Dijital ağlar, ulus aşırı dijital şirketlerin algoritmalarıyla yeni bir toplum mühendisliği, yeni bir siyaset mühendisliği ve yeni bir birey yaratma çabası içerisindedir.
4: Sosyal medyanın bir iletişim aracı olmaktan çıktığını vurguladı. Dijitalleşmenin ve sosyal ağların tehlikelerine dikkat çekti.
22: Bugün geldiğimiz noktada dijital ağlardan bahsettiğimizde aynı zamanda kadına şiddet konusunu ele alıyoruz.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin düzenlediği çalıştayda konuştu. Dijital oyunlar ve içeriklerin aileleri, gençleri olumsuz etkilediğinin altını çizdi.
22: Dijital ağlar, sosyal medya bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini, siyaset üstü bir mesele olarak ele alınması gerektiğini ve bu meselede iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere çok önemli adımlar atılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim.
6: Yayman, teknolojinin faydalı yönlerinden istifade edilmesi gerektiğini belirtti. Ancak tehlikeli içeriklere karşı da mücadele edeceklerini söyledi.
22: Dijitalleşme, oyunlar, televizyon içerikleri, bu mesele sadece kamu otoritesinin yapacağı yasal düzenlemelerle, yapacağı bir takım yönetmeliklerle çözülebilecek problem alanı olmaktan uzun zamandır çıkmıştır. Ulus aşırı dijital ağların mutlaka toplumlarla yeni bir sözleşme yapması gerekmektedir.
3: Terör örgütü FETÖ'nün kamu yapılanmasına darbe vuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BOTAŞ'a yönelik operasyonlarda 4 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verildi.
6: Terör örgütü FETÖ ile mücadele devam ediyor. Bu kez hedefte FETÖ'nün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BOTAŞ yapılanması vardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ'nün kamudaki mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi. FETÖ'cüler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BOTAŞ'ta yuvalanmışlardı. Üçü aktif olarak hala görevdeydi. Biri ise daha önce istifa etmişti. Takipteki kişilerin örgütün gizli haberleşme programı Baylok kullanıcısı olduğu da tespit edildi. Daha önce çözülen yazışmalarda da isimleri geçiyordu. Ortaya çıkan bilgi ve deliller doğrultusunda 4 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verildi.
3: ABD'li Müslümanlar Yas'ta bir camiye düzenlenen nefret saldırısının şok dalgası büyürken İslam düşmanlarının camide katlettiği 3 kişi için halk bir araya geldi.
6: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslüman toplum yas tutuyor. Bir camiye düzenlenen kanlı saldırının şok dalgaları büyüyor. San Diego kentinin en büyük camiine İslam düşmanı 2 kişi silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. İçlerinden biri saldırganları engellemek için uğraşan 8 çocuk babası bir güvenlik görevlisiydi. 17 ve 18 yaşlarında İslam düşmanı oldukları ortaya çıkan saldırganlarsa intihar etmişti. Katliamın yaşandığı İslam merkezinde din adamları ve halk ölenleri anmak için bir araya geldi. Tören cami imamı Taha Hassane'nin Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Hassane törende birlik mesajı verdi.
0: Burada birliğimizi kutlamak için toplandık. Burada Müslüman toplumunun sabrını, direncini kutlamak için toplandık. Kahramanlarımızı onurlandırmak için buradayız.
6: San Diego Kilisesi Piskoposu Susan Brown'sa dua ettiğini söyledi.
1: Duam odur ki barış ve doğruluk ülkemizin her yerine yayılsın. Hiç kimse ibadet yerlerinde, okullarında, evlerinde veya toplumumuzun herhangi bir yerinde korku içinde yaşamasın.
6: Nefret saldırısını düzenleyen 17 ve 18 yaşındaki Clayne Clark ve Caleb Vasquez'in ırksal üstünlüğe inandıkları açıklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump olayla ciddi şekilde ilgileneceklerini söylemişti.
3: Sayın seyirciler, Yeşil Irmak Nehri'nin taşkın riski nedeniyle Tokat'ta alınan önlemler var malum. Şimdi dönelim hemen o noktaya. Gazeteci Necmettin Er Yılmaz karşımızda. Tabii önce çok geçmiş olsun diyelim Necmettin Bey. Size de kolaylıklar dileyelim. Nedir son durum? Tokat'ta alınan önlemler, tahliye edilmesi planlanan bölgeler olduğu söyleniyor. Sizden dinleyebilir miyiz detayları?
11: Efendim çok teşekkür ederim. Tokat'ta ummalı bir çalışma var. Son 66 yılın en yoğun yağışını aldı Tokat bu yıl. Ve Tokat'ın en büyük barajlarından birisi olan Almus Barajı %100 doluluk oranına çıktı ve dolu savaktan bu sabah itibariyle taşmaya başladı. Yetkililer kriz masası kurdular. Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz, AFAD, Karayolları, Tokat Valiliği'nin başkanlığında bir kriz masası oluşturuldu. Burada çeşitli önlemler alınmaya başlandı. İlk önce baraja gelen suyu azaltmak için çeşitli...
3: Evet, sanıyorum bağlantı kopukluğu oldu. Necmettin Er Yılmaz Tokat'ta alınan önlemleri bizlerle paylaşıyordu. Bir kez daha kendisine ulaşmaya çalışalım. Hummalı bir çalışma var. Özellikle o bölgede taşkın riski nedeniyle tahliye çalışmaları noktasında. Biz şimdi diğer haberi ekranlara taşıyalım. Eğer mümkün olursa bir kez daha dönelim sevgili izleyiciler. Tokat'taki son durumu sizlerle paylaşalım. Futbol dünyasında şok bir ayrılık iddiası var. Pep Guardiola'nın Manchester'dan ayrılacağı öne sürüldü. Premier Lig tarihine damga vuran dönem böylece sona eriyor.
6: Futbol dünyası tarihi bir vedayı konuşuyor. Pep Guardiola'nın 10 yıllık Manchester City kariyerinin ardından görevinden ayrılacağı iddia edildi. İspanyol teknik adamın sezonun son maçının ardından Manchester City taraftarına veda etmesi bekleniyor. Guardiola, City kariyerinde lig kupası ve FA Cup zaferleriyle dolu bir dönem yaşadı. Son FA Cup finaliyle birlikte kulüpteki kupa sayısını 20'ye çıkardı. Yerine ise sürpriz bir isim konuşuluyor. Enzo Maresca'nın City'nin yeni teknik direktörü olacağı iddiaları güçleniyor.
2: Thank you. Yeah, very happy.
6: 4 ay önce Chelsea'den ayrılan Maresca, uzun süredir Guardiola sonrası dönem için en güçlü aday olarak gösteriliyordu. Guardiola ise geleceğiyle ilgili sorulara net yanıt vermedi. Dedikodular sorusuna yalnızca hangi söylentiler diyerek geçiştirdi. Futbol severler şimdi tek bir sorunun cevabını arıyor. Bir devrin sonu mu geliyor?
3: Futbolda gözler bu akşam İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi finalinde iki dev ekip kupayı uzanmak için sahaya çıkıyor. Tabii final öncesi İstanbul'da heyecan dorukta. Detayları muhabirimiz Hanifi Bayar aktaracak.
5: UEFA Avrupa Ligi finali için geri sayım başladı. Saatler 22'yi gösterdiğinde gözler İstanbul'a çevrilecek. Beşiktaş Park tarihi bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Bir tarafta İngilizler, diğer tarafta Almanlar olacak. Bir tarafta 30 yıldır Avrupa'da başarıya aç olan Aston Villa, diğer tarafta ise tarihinde hiç Avrupa'da şampiyonluk yaşamamış Freiburg olacak. Bir tarafta 4 kere Avrupa'da şampiyonluk heyecanı yaşayan Emery olacak. Diğer tarafta ise henüz Avrupa'da başarı alamamış olan teknik direktör Schuster olacak. Bir tarafta Almanlar, bir tarafta İngilizler, kıtaların buluştuğu kent olan İstanbul'dalar. Kupa İstanbul'da sahibini bulacak ve bizler Taksim Meydanı'ndayız. Taksim Meydanı sabah saatlerinden itibaren dev finalin heyecanını yaşamaya başladı. Burada Aston Villa taraftarları toplanıyorlar. Binlerce Aston Villalı İngiltere'den rotayı İstanbul'a dev finale çevirdiler ve solu Taksim Meydanı'nda aldılar. Tribünlerde yarı yarıya doluluk olacak. Nasıl yani, bir taraf Aston Villa olacak tribünlerin yarısı, diğer yarısı ise Freiburg taraftarı olacak. İkiye bölünecek dev stat ve Aston Villa taraftarı, tribünde kendisine yer bulamayan Aston Villa taraftarı karşılaşmayı bu ekrandan saatler 22'yi gösterdiğinde canlı bir şekilde, yoğun güvenlik önlemi alındığının da altını çizelim. Nerede güvenlik önlemi alındı? Aslında İstanbul genelindeki bir güvenlik önleminden bahsedebiliriz ama iki noktada çok kritik güvenlik önlemleri alındı. Yollar trafiğe kapatıldı. Oralardan birisi Taksim Meydanı. Taksim Meydanı'nda birçok yol trafiğe kapalı. Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapanmış durumda. Aston Villa taraftarı alınıyor sadece. Bunun altını çizelim. Bir tek buraya Aston Villa taraftarı alınıyor. Peki rakibi olan Freiburg taraftarı nerede? Onlar da Beşiktaş meydanında aynı bu şekilde kurulu bir sinevizyon karşısında finalin coşkusunu yaşıyorlar. Taksim meydanını sizlere gösterelim. Kameraman arkadaşım Ozan Ural'la beraber bizler de dev finali takip ediyoruz. Dev final İstanbul'da. UEFA Avrupa Ligi 2026 şampiyonu İstanbul'da kupayı Beşiktaş Park'ta kaldıracak. Boğaza nazır dünyanın en güzel atmosferine sahip olan statlarından birisi olan Beşiktaş'ın yuvası Beşiktaş Park'ta Aston Villa ve Freiburg final heyecanı yaşanacak. İşte Taksim meydanı da o heyecana herhangi bir şekilde gölge düşmemesi için asayiş önlem.

0: Yoğun bir şekilde alınmış durumda. Gördüğünüz gibi çok sayıda polis ekibi burada görev yapıyor. Yine bariyerlerle Taksim Meydanı tamamen kapatılmış bir şekilde güvenlik alanı oluşturulmuş. Bu noktada toplumsal olaylara müdahale araçları, yani tomalarla beraber çok sayıda çevik kuvvet polisi de görev yapıyor. Tabii ki saatler 22'yi gösterdiğinde burada iğne atsak yere düşmeyecek. Saatler artık gece 12'yi gösterdiğinde ise kupanın sahibinin belli olması bekleniyor. İngilizlere göre 90 dakikada kupayı Aston Villa'nın kaptanı kaldıracak. Diğer tarafta ise Almanlar oldukça iddialı. Biz hiç başaramadık, ilk kez bu kadar yaklaştık, o kupayı kaldıracağız diyorlar. Almanlar mı gülecek, İngilizler mi gülecek? Kıtaların buluştuğu kent olan İstanbul'da bu soru cevap bulacak diyelim. Sözü bir kez daha İngilizlerin, Aston Villa taraftarının bulunduğu Taksim Meydanı'ndan size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a, bu heyecanlı akşamın detaylarını bizlerle paylaştı. Sayın seyirciler, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Peki bugün meydana gelen bu deprem ne anlama geliyor? Bölgede yeni bir risk var mı? Artçı sarsıntılar devam eder mi? Tüm bunları Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Samet Arslan'la değerlendireceğiz. Hocam merhaba, gün ortasına hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağolunuz. Hem Malatya'yı hem depremden etkilenen tüm illerimizde yaşayan tüm değerli izleyicilerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyerek ne ifade ediyor hocam bu 5.6'lık deprem? Onunla başlayalım.
2: Şimdi Türkiye ölçeği diye düşünürsek 5.6'lık bir deprem aslında hafif orta şiddet bir depremdir. Hatta hafif deprem grubuna girer diye düşünebiliriz bir türlü. Çünkü Türkiye bir deprem kuşağında. Dünyanın en tehlikeli deprem kuşaklarının birisinin üzerinde yaşıyoruz Türkiye'de maalesef. Dolayısıyla bizim depremle birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım bir türlü. Yani hep her televizyon programında bunu tekrarlamaya çalışıyoruz. 5.6'lık bir deprem tabii ki bir haber konusu olabilir. Ama bunun arkasından hiçbir şekilde bizim bir can kaybı veya mal kaybı veyahut da bina göçmesi gibi haberleri almamamız gerekir. Çünkü depreme dirençli bir toplum ve bir şehir bunu gerektiriyor bir kere. Bunu bir kere açık açık ortaya koyalım. Burada tabii ki önemli olan şey şu: depremle birlikte yaşamayı nasıl öğreneceğiz? Esas bundan vazgeçemeyeceğiz. Çünkü deprem bir doğa olayıdır. Nasıl yağmur yağıyorsa işte çatı yapıyoruz binamız su basmasın diye veyahut da şemsiye kullanıyoruz üzerimize su gelmesin diye vesaire falan, bir türlü bir tedbir alıyoruz. Doğa olayı. Kar yağdığı zaman aynı şekilde, deprem olması da aynı şekilde bir doğa olayıdır. Ne zaman peki afet şekline dönüşür? Bu bize zarar verdiği zaman artık biz afetten söz etmeye başlarız. İşte esas işimiz bizim burada başlıyor. Dolayısıyla da deprem olduğu zaman biz o şekilde davranmalıyız ki hem toplum olarak, hem şehirleşme olarak, hem insan birey olarak, hem de bina olarak diyelim, sahip olduğumuz binalar olarak depreme karşı direnç gösterebilmeliyiz. Bize zarar vermemeli.
1: Hocam yani çok haklısınız. Çok affedersiniz. Çok haklısınız ama ister istemez zaten hani Malatya çok asrın felaketi olarak değerlendirdiğimiz, işte iki depremden çok etkilenen, evet, illerimizden biri. Hani çok insani olarak, çok doğal olarak acaba bu deprem sonrasında yine beraberinde daha büyük depremleri getirir mi getirmez mi sorusu da akıllara geliyor. Hepimizin aklına geliyor. O yüzden oradan başlamak istedim. Evet. Ama bu, evet, daha büyüğü olacak anlamına gelmez dediniz değil mi? Orayı ben yanlış aktarmış olmamak adına öyle, neden sorayım?
2: Hayır. Kesinlikle hayır. Şöyle hayır. Bu bölgede dikkat aldığımız bölge Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Kahramanmaraş depremlerinin hemen kuzeyi. Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı, ki bizim için en riskli olan bölgelerden bir tanesi o ve ikisinin birleştiği, buluştuğu yerde Bingöl, Tunceli, Erzincan Havzası'nın olduğu yer. Orası da bu bölgenin hemen kuzeyinde. Biz o bölgede açıkçası istatistik olarak da, işte yer bilimci arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalara göre de şiddetli bir deprem bekliyoruz. Bakın, bunu açık ve net ifade etmek lazım. Yani bu saydığım bölgede, yani Erzincan, Tunceli, Bingöl, işte Malatya'nın kuzeyi, Elazığ'ın doğusu, o kavşakta 7 civarında, hatta 7'nin üstünde bir deprem bekliyoruz. İnşallah bu deprem tabii ki insan yerleşiminin yoğun olduğu bir bölgede olmaz merkezi. Muhtemelen 7 su bölgesinde olacak diye tahminler var bununla ilgili, ama orası çok karmaşık bir mikro fay bölgesi aslına bakarsanız neresinden olabileceğini tahmin edebilmek çok zor. Yani o bölgenin biraz daha doğusunda Erzincan'a yakın olan bölgede veya biraz daha batısında biraz daha doğusunda Bingöl'e doğru yaklaşabilecek bir bölgede olabilir. Burada gidinin üzerinde depremi zaten bekliyoruz. Bir başkası aynı Kuzey Anadolu fay hattının daha doğusunda bir yerlerde Bursa tarafına doğru Marmara'nın güneyi gibi Ege bölgesi gibi yine aynı şekilde şiddetli depremleri bekliyoruz. Ama bu deprem tabii o beklediğimiz depremlere göre birazcık daha küçük. Bu deprem bölgesi için söylersek eğer de tabii hemen arkasından bir birim daha küçük yani 5.7 aletsel büyüklük dersek 4.7'ye kadar bu bölgede artçı depremler olabilir. Dolayısıyla da daha önceden hasar görmüş, hafif hasar dahi görmüş ve güçlendirme yapılmamış, onarılmamış, bakımı yapılmamış, yapısal bakımdan bahsediyorum. Binalara da biraz temkinli girmek lazım. Mutlaka ve mutlaka bir uzman gözetiminden geçtikten sonra o binalara girmek lazım diye düşünüyorum. Ama Türkiye'nin tamamı, bakın %95'imiz biz deprem bölgesinde yaşıyoruz, şiddetli deprem bölgesinde. Aslında neredeyse %100'üz. Dolayısıyla da bu depreme dirençli bina ve birey ve toplum ve şehir kavramını artık benimsememiz lazım. İşte Japonya'da olduğu gibi veya diğer gelişmiş bazı ülkelerde olduğu gibi. Maalesef biz bu konularda birazcık yani yeterince ciddi davranmıyoruz diyeyim. Ve deprem olduktan sonraki depremler bizim için en önemlisi bize hatırlatıcıdır. Yani biz çok binlerce 50 bin canımızı kaybettik biz daha 3 yıl önce. Ve bunu unutmamamız gerekiyor. Bizim kulağımızın, beynimizin, zihnimizin bir tarafında bu acıların bir yerde tamam sürekli acıyla yaşamak doğru değil psikolojik olarak tabii ki insan etkiler ama ders çıkarmazsanız da lütfen bunları unutmamamız lazım. O yüzden de ilk yapmamız gereken bir defa şu binalarımızı bir güçlendirelim, depreme dirençli hale getirelim. Ondan sonra da çok da fazla kaygı taşımadan sadece depremi konuşalım burada. Yer altında ne oluyor ne bitiyor onu konuşuruz gerekirse. Peki. Ama bu önemli bir konu.
1: Evet hocam buyurun cümlenizi tamamlayın lütfen.
2: Evet yani dolayısıyla yapılması gereken depremden önce yapılması gereken deprem sırasında ve deprem sonrası yapılması gerekenleri hemen bir gözden geçirmemiz lazım. Bu bizim için bir ikaz bir yeniden öğrenme ve hatırlama fırsatı olsun diye düşünüyorum. Çünkü 5.6'lık bir deprem büyük bir deprem gerçekten değil. Olağan bir deprem Türkiye'nin şeyinde. Dolayısıyla da ilk yapmamız gereken binalarımızı bir kontrol ettirelim. Arkasından deprem sırasında nasıl davranacağız? Mesela ben birkaç video
1: bir
2: seyrettim.
1: Bir cümle rica edeyim
2: burada
1: hocam.
2: Kaçmaya çalışıyorum.
1: Son bir cümle rica edeyim.
2: Evet yani dolayısıyla da deprem sırasındaki yapılması ve deprem sonrasında da yardımlaşma anlamında gerekli çalışmaları yapılması gerekenleri öğreneceğiz. Ve depreme hazır ve dirençli olacağız. Peki. Söyleyeceğim bu kadar. Tekrar çok geçmiş olsun dileklerim.
1: Sağ olun. Çok geçmiş olsun bir kez daha. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Samet Arslan. Sağolunuz hocam katkılar için. Devam edelim sevgili izleyiciler. NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki zirve öncesi İsveç'te bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 21-22 Mayıs'ta yapılacak o toplantıya katılacak. Toplantıda ABD ile İran arasındaki başta olmak üzere sıcak gündem başlıkları masada olacak.
3: ...2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır.
4: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD ile İran arasındaki gerilim. Bütün bu konu başlıkları NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının İsveç'te katılacağı toplantıda masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 21-22 Mayıs tarihlerinde toplantıda hazır bulunacak.
5: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
4: NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. İttifakın birliği, savunma sanayinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması konuları masada olacak. İran bağlamındaki gelişmelerle Hürmüz Boğazı'ndaki durum toplantıda tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Avrupa Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan diğer gelişmeler de ele alınacak.
6: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
4: Toplantı 21 Mayıs'ta NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki gayri resmi çalışma akşam yemeğiyle başlayacak. 22 Mayıs'ta yalnızca 32 NATO NATO müttefiki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek oturumla devam edecek. Bakan Fidan, gayri resmi çalışma akşam yemeğinde Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini tekrarlayacak. Bakan Fidan, toplantının NATO Ankara zirvesi öncesindeki son dışişleri bakanları toplantısı olması sebebiyle müttefiklere zirve hazırlıkları konusunda bir bilgilendirme yapacak. Türkiye'nin zirveye yönelik beklentilerini paylaşacak. Türkiye, NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerine askeri yakıt tedariki için 1.2 milyar dolar maliyetli bir boru hattı projesi teklifinde bulundu. Toplantıda bunun da ele alınması bekleniyor.
1: Türkiye'nin tescilli markalarından Erzincan Tulum Peyniri'nde yeni sezon heyecanı başladı. Kış boyunca köylerinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, 1001 emekli üretecekleri peynirler için yüksek rakımlı yaylaların yolunu tuttu.
4: Bu sesler sıradan bir göçün değil, sofralarımızı süsleyecek tescilli bir lezzetin sesleri. Erzincan'da tulum peyniri üreticileri zorlu yayla mesaisini başlattı.
7: Sağım başlayacak, peynirimizi üreteceğiz.
4: Görüntüler Erzincan'ın Akyazı mahallesinden. Kış boyunca köylerinde gün sayan tulum peyniri üreticileri için 7 aylık hasret bitti. Yayla göçü başladı.
7: Bugün hayvanları yaylaya götürüyoruz.
4: Yolculuk zor, rota yüksek rakımlı dağlar. Amaçsa koyunları en doğal otlaklarla buluşturup o meşhur orijinal lezzeti yakalamak.
8: Erzincan'ın tulum peynirini üretmek için davarlarını saracaklar, koyunları saracaklar, orijinal mayayla mayalayacaklar. Halis Muhlis, Erzincan tulum peynirini üretecekler.
4: Geleneksel yöntemlerle tamamen doğal ortamda beslenen koyunların sütünden üretilecek olan tulum peyniri birkaç ay sonra sofralardaki yerini alacak.
9: Allah izin verirse kısmet 9. ayda o güzel tatlı peyniri Erzincan'a yollayacağız.
1: Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz. Saat başında Okan Ateş gelişmelerle sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19, Ankara 16, İzmir 23, Bursa 19, Konya 16, Afyon 15, Denizli 19, Antalya 22, Adana 21, Zonguldak 17, Samsun 19, Trabzon 20, Kayseri 15, Erzurum 14, Gaziantep 19, Diyarbakır 24 ve Şanlıurfa 27 derece.

0: Yol durumu. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt yapım çalışmaları yürütüldüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Kes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
4: Şimdi reklamlar.
11: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde yaşanan olay kısa sürede gündem oldu. Grapevine Gölü kıyısında bir sürücü yeni aldığı ve suda gittiği iddia edilen Tesla Cybertruck'la suya girdi. Ancak Wait Mode adı verilen su geçiş sistemi beklendiği gibi çalışmadı. Araç kısa sürede su almaya başladı ve göle doğru batmaya başladı. Sürücü ve yanındaki kişi araçtan çıkmayı başarırken Cybertruck tamamen suya gömüldü. Polis sürücünün aracı bilerek göle sürdüğünü ve özelliği test etmek istediğini açıkladı. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı ve hakkında çeşitli su güvenliği ihlallerinden işlem başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti son yılların en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Santa Rosa Adası'nda bulunan ulusal parkta 5 gün önce başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin şu ana kadar 14.600 dönümden fazla alanı küle çevirdiği açıklandı. Milli park içerisinde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yetkililer yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve bölgedeki riskin devam ettiğini belirtti. Alevlerin hızla yayılması nedeniyle ekiplerin çalışması zaman zaman zorlaşıyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor. Gezi'ye gittiler, dağlık alanda mahsur kaldılar. İki gencin yardımına AFAD ekipleri yetişti. Eskişehir'in İnönü ilçesi Çarşı Mahallesi'nde 5 kişilik grup dağlık alana geziye gitti. Mağara gezisi sırasında iki genç çantalarını düşürdü. Çantalarını almak için yamaca inen gençler bir oyukta mahsur kaldı. Çıkmayı deneseler de başarılı olamadılar.
7: Emrah aşağıya al, pandül yiyecek, aşağıya al, biraz aşağıya al.
6: Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri hemen oyuğa indi. İki genç halatlarla tek tek oyuktan çıkarıldı. Bölgede 3 saat mahsur kalan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
7: Bekle bekle çocuk, sabit kalsın, sabit kalsın.
6: Tabancaları kutulardan tek tek çıkardılar. Yurt dışına çıkan tırda onlarca tabanca yakalandı. Silahlar odalara sığmadı. Edirne Hamzabeyli sınır kapısı karşısındaki Bulgaristan Lesova gümrüğünde bir tır durduruldu. Türkiye'den Norveç'e giden tırda arama yapıldı. Boya ve otomobil parçaları arasında kutular dolusu tabanca bulundu. Bulgar yetkililerince kaçak 198 silah ve 120 fişeğe el konuldu. Bulgar makamları olayla ilgili soruşturma başlatırken Türk sürücü de gözaltına alındı.
8: Evet, hazır mıyız? O zaman 3, 2, 1 ve başla.
6: Kronometreye bastılar. En fazla kavurma yiyene 3000 lira ödül verdiler.
8: Daha 3'e geçen olmadı.
6: İştah açan yarışmanın adresi Ankara. Bir işletme 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kavurma yeme yarışması düzenledi.
4: Kazanamadım ama sağlık olsun, yarışma önemliydi. Güzel bir yarışmaydı. Koruma da güzeldi ama bizden daha yiyiciler varmış.
6: Vatandaşlar 3 dakikada en fazla kavurmayı yemek için kıyasıya yarıştı. Ferhat Okan ipi göğüsledi. 3000 liralık ödül kazandı.
9: Yoruldum vallahi. Lezzetliydi.
10: Devam edebilir miyim? Var.
9: Belki bir tane, belki. O da zor.
6: Damakları şenlendiren yarışma renkli görüntülere sahne oldu.
11: Hem 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladık. Hem de halkımızda iç içe bir yarışma yaptık.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde dikkat çeken bir sanat projesi hayata geçirildi. New York Belediyesi'ne ait dev çöp kamyonları renkli sanat eserlerine dönüştürüldü. Sanat kamyonları girişimi kapsamında seçilen 5 yerel sanatçı yaklaşık 400 başvuru arasından belirlendi. Her kamyon temizlik işçilerine ve şehir yaşamına dikkat çeken temalarla tasarlandı. Bir kamyon aşk mektubu adıyla New York sokaklarını anlatırken bir diğerinde çöp toplama süreci video oyunlarına benzetildi. Yetkililer projenin hem geri dönüşümü teşvik etmeyi hem de görünmeyen temizlik emekçilerini onurlandırmayı amaçladığını söyledi. Şehir genelinde hizmete girecek kamyonlar artık sadece çöp değil, sanat da taşıyacak.
12: Hey, ne yapıyorsun abi? Çarptın.
6: Motosikleti arkadan çarptı. Sürücü inip bakmak isterken bir daha vurdu.
12: Abicim, güzel abim, çarpıyorsun. Bir dur. Lütfen dur ya.
6: Kadıköy'de bir sürücü trafikte bekleyen motosikletliye zor anlar yaşattı. Arkadan çarpıp devam etmesini istedi.
12: Bir dur. Abicim diyorum, anlamıyor. Bir dur bakayım ya.
6: Araç sürücüsü magandalığın dozunu artırdı. Motosikletliye kontrol için izin bile vermedi. Peş peşe vurmaya devam etti.
12: Abim bir dur, kurbanın orayım bir dur ya.
6: Sürücü aracından indi. Küfürler savurup saldırmaya çalıştı.
12: Hayırdır oğlum? Abim bir dur. Abi diyorum ya. Çarptım, bir bakayım diyorum. Lütfen diyorum ya.
6: Çevredekilerin araya girmesiyle kavganın önüne geçildi.
13: Eskiden Karakuş köyünde evler vardı, çocuklar vardı, çocuk sesleri gelirdi. Ama artık geçmişimizi hatırlıyoruz bakarak.
6: Sular yükseldi, Karakurt Barajı koca bir tarihi yuttu. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde evler yok oldu, sokaklar silindi. Bir zamanlar insanların yaşadığı, çocukların koşup oynadığı koca bir geçmişten geriye sadece suların ortasındaki bu minare ucu kaldı. Köylüler anılarının sulara gömülmesini kıyıdan buruk gözlerle izliyor.
13: Artık geçmişimizi hatırlıyoruz bakarak.
6: Ama bu hüznün ortasında kameralara gülümseten bir anda yansıdı. Hayatında ilk kez drone gören bir köylü gökyüzündeki bu gizemli cihazı uzun uzun anlamaya çalıştı. Hafızalarda barajın faydalarından çok sular altında yalnız kalan minare ve drone'a taş atan köylünün bu neşeli anı kalıyor. Çin'in Gu

0: hem yüksekliği hem de manzarasıyla turistlerin yeni gözdesi oldu. Güney ve Orta Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Sokaklar nehre döndü, evler ve araçlar sular altında kaldı. Guizhou eyaletinde sel sularının arasında mahsur kalan yaşlılar kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Yetkililer çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Onlarca kişiden de haber alınamıyor. Birçok bölgede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.
1: 国家防总办公室昨天会商指出，本轮

0: İngiltere Kraliyet Darphanesi sinema tarihinin kült yapımlarından Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği için özel bir 50 peni bastı. 2001 yapımı filmin 25. yılı için hazırlanan madeni para tek yüzük tasarımıyla dikkat çekiyor. Paranın üzerinde elf yazıları ve Mordor'un karanlık dili kara konuşmadan ünlü söz yer alıyor. Onlara hükmedecek tek yüzük. Madeni paranın diğer yüzünde ise İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresi bulunuyor. Ancak en dikkat çeken detay ışık vurduğunda ortaya çıkan Sauron'un gözü efekti oldu. Kraliyet Darphanesi bu teknolojinin İngiltere'de ilk kez bir madeni parada kullanıldığını açıkladı. The ring came to the creature Gollum. Serinin yeni filmi Gollum'un avınınsa 2027'de vizyona girmesi planlanıyor. This is the one ring forged by the Dark Lord Sauron. It fires at the moon.
1: ...15 kişi uçak kazasında hayatından olmuştu. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. 4 Kasım 2025 tarihinde ABD'nin Kentucky eyaletinde uçak kazası meydana gelmişti. Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan kargo uçağı saniyeler sonra irtifa kaybederek yerleşim yerine düşmüştü. Feci kazada 15 kişi hayatını kaybetmişti. İşte bunlar da o kazanın görüntüleri. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde içinde 3 mürettebat bulunan uçağın sol motorunun kalkış sırasında koparak alev aldığı görüldü. Elektrik akımına kapıldı, yaralandı. İşçinin durumunun ağır olduğu açıklandı. İş kazası Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesinde yaşandı. İnşaat çalışması sırasında profil borunun elektrik tellerine değmesiyle patlama yaşandı. İnşaattaki diğer işçiler patlamanın gerçekleştiği noktaya doğru koştu. Yunus Emre Kaya'nın elektrik akımına kapıldığı anlaşıldı. İhbar üzerine ekipler geldi. Yaralı işçi hastaneye götürüldü. Ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ciddi.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıkları anlatacağız. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci menzile ulaşacak dedi. Gençlere de seslenen Erdoğan, bu hareket Büyük Türkiye davasıdır. Bu davayı omuzlayacak bin Erdoğan gelir ifadelerini kullandı.
1: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları

0: örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak, farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü bu hareket bir kişiye, bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Her zaman şunun idrakinde olduk. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık. Gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık. Bugün de değiliz. Bu ülkeye hizmet ettiğimiz müddetçe de asla böyle olmayacağız. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor.
1: NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Türkiye'deki zirve öncesinde İsveç'te bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak o toplantıya katılacak. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim başta olmak üzere sıcak gündem başlıkları masaya yatırılacak.
2: ...2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır.
3: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD ile İran arasındaki gerilim. Bütün bu konu başlıkları NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının İsveç'te katılacağı toplantıda masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 21-22 Mayıs tarihlerinde toplantıda hazır bulunacak.
4: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
3: NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. İttifakın birliği, savunma sanayinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması konuları masada olacak. İran bağlamındaki gelişmelerle Hürmüz Boğazı'ndaki durum toplantıda tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan diğer gelişmeler de ele alınacak.
4: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
3: Toplantı 21 Mayıs'ta NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki gayri resmi çalışma akşam yemeğiyle başlayacak. 22 Mayıs'ta yalnızca 32 NATO müttefiki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek oturumla devam edecek. Bakan Fidan, gayri resmi çalışma akşam yemeğinde Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini tekrarlayacak. Bakan Fidan, toplantının NATO Ankara zirvesi öncesindeki son dışişleri bakanları toplantısı olması sebebiyle müttefiklere zirve hazırlıkları konusunda bir bilgilendirme yapacak. Türkiye'nin zirveye yönelik beklentilerini paylaşacak. Türkiye, NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerine askeri yakıt tedariki için 1.2 milyar dolar maliyetli bir boru hattı projesi teklifinde bulundu. Toplantıda bunun da ele alınması bekleniyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını sona erdirdi. Gündemde Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, İsrail'in Sumut filosuna müdahalesi ve NATO'ya sunulan askeri akaryakıt boru hattı projeleri vardı. Toplantı Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü dolayısıyla İzmir'de yapıldı. Gündem yoğundu. NATO'ya sunulan askeri akaryakıt boru hattı projesi de vardı. Bakanlık projenin deniz yakıt taşımacılığına bağımlılığı azaltacağını bildirdi. Açıklamada hattın alternatiflerine göre 5 kat daha maliyet etkin olduğu vurgulandı. Toplantıda ayrıca Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili süreç de değerlendirildi. Türkiye'de görev yapan sistemlerden birinin Almanya tarafından değiştirileceği açıklandı. Değişimin Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecine de dikkat çekildi. Taraflara sağduyu ve yapıcı olma çağrısı yapıldı. İsrail'in Sumut filosuna uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahale de bir diğer gündem maddesiydi. İsrail'de alıkonulan vatandaşları serbest bırakmalıdır denildi. Deprem şehri Malatya'da bir kez daha kabus yaşandı. Sabah saatlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı korku ve paniğe neden oldu. Neyse ki olumsuz bir durum yaşanmadı. Bakalım detaylarına.
3: Saatler 9'u gösteriyordu. Şehir beşik gibi sallandı. Korku ve panik tüm kenti sardı.
5: Hızlı bir deprem olmasına göre daha çok hissedildi.
3: 6 Şubat felaketini yaşayan Malatya bir kez daha sallandı. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar büyük korku, panik yaşadı. Hızla dışarı çıkıldı. Güvenli alanlara akın edildi. 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildi. Sarsıntı sonrası ekipler zaman kaybetmeden sahaya indi. İhbarlar tek tek takip edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi X hesabından yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti. Bakan Çiftçi herhangi olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Malatya Valisi Seddar Yavuz da kent sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. İl genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Peki tıpkı 2023'te olduğu gibi peş peşe büyük depremler yaşanır mı?
5: Bu deprem ana fay üzerinde olmuş olsaydı hani bunun arkasından daha büyük deprem üreten şu parça henüz üretmedi diyebilirdik. Ama bu deprem ana fay üzerinde değil.
3: 5.6 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası tedirginlikler yeniden arttı. Ancak uzmanlara göre büyük bir deprem ihtimali çok az.
5: Büyük bir deprem olma olasılığı son derece düşük. Önümüzdeki en azından birkaç yüzyıl, hatta 500 yılın üzerinde bir deprem olma riski çok düşük.
1: Tokat ve Amasya'da baraj alarmı çalmaya başladı. 1993 yılından sonra ilk kez %100 doluluğa ulaşan Almus Barajı'nda Savak'tan su bırakılmaya başlandı. Barajın taşma ihtimaline karşı risk altındaki 15 mahalleyle 7 köyün tahliyesine başlandı. Riskin yüksek olduğu Turhal ilçesinde önlemler alınırken ilçede eğitime 3 gün ara verildi.

0: Baraj tam 33 yıl sonra maksimum seviyeye ulaştı.
1: Almus barajı hiç taşmamışken evler su altında.
2: Şu an evde 7 kişiyiz.
1: Evet.
2: Zaten çocukları falan hep tahliye edeceğiz.
0: Esnaf kepenk kapattı.
3: Abi,
1: efendim.
0: Şehrin her noktasında önlemler alındı. Kimi dükkanının önüne duvar ördü, kimi çuvallarla siper yaptı. Tokat ve Amasya'yı büyük bir taşkın tehlikesi bekliyor. Tokat'ın Turhal ilçesindeki bölgenin en büyük barajı olan Almus Barajı 1993'ten bu yana ilk kez %100 doluluk oranına ulaştı. Bu gelişmenin ardından yıllar sonra bir ilk yaşandı. İlk kez Savak'tan, yani barajın en üst bölgesinden su bırakıldı. Hali hazırda dolu olan nehir ve göller barajdan gelen suyla birlikte taşkın riskiyle karşı karşıya kalacak. Tokat'ın geneliyle birlikte Kızılırmak'ta, özellikle Turhal ilçesi ve komşu Amasya'da taşkınlar yaşanabilir.
4: Biz Allah'tan hiç kimsenin zarar görmemesini istiyoruz abi.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-19, Ankara 9-19, İzmir 15-24, Bursa 14-18, Konya 10-19, Afyon 9-19, Denizli 12-22, Antalya 18-27, Adana 15-24, Zonguldak 15-17, Samsun 14-18, Trabzon 13-16, Kayseri 9-16, Erzurum 5-12, Gaziantep 11-18, Diyarbakır 11-19, Şanlıurfa 12-20 derece.

0: Yol durumu. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt yapım çalışmaları yürütüldüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kafa GRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk benim ailemde. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Ana, kumanda masasına sevgili Recep var. Saat boyunca bize yardımcı olacak. Sesimizi sizlere ulaştıracak. Her çarşamba olduğu gibi bugün yine bir konuğumuz var. Ama bu kez stüdyoda değil, telefonun diğer ucunda canlı bir telefon bağlantımız olacak. Her çarşamba olduğu gibi eğitimci yazar Murat Tunal hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize bu hafta?
1: Vallahi birazcık çalıştım. Zaman olarak ne kadar zamanımız olur bilmiyorum ama sınav kaygısından bahsedeceğim. Çocukların medeni cesaretinin nasıl ve neden gelişmediğinden ve nasıl geliştirebileceğinden bahsetmeyi planlıyorum. Bir de özellikle çağımızın şimdilerde, şu günlerde, şu zamanlarda en büyük hastalığının kibir olduğunu görüyorum ve insanlar niye bu kadar kibirli ve ne olması lazım, neler yapmak lazım, neden bu kadar kibirli bir hale geldik toplum olarak, birazcık bundan bahsedeceğim. Çünkü bu da bizim insanlara ciddi anlamda zarar veriyor, çocuklara kötü örnek oluyoruz, birçok noktada da sorunlar yaşamamıza sebebiyet veriyor. Devamında birkaç tane daha konu var ama yeter mi? Zaman
0: bakacağız,
1: bilmiyorum.
0: Bakalım,
1: İşlemeye çalışacağız.
0: Aynen. Sınav yaklaşırken önce sınav kaygılarından konuşalım
1: tabii,
0: hocam.
1: Önce ondan bahsedelim. Şimdi yavaş yavaş önümüzdeki haftadan itibaren çocuklar sınavlara girecekler. LGS sınavıyla başlayacak tabii. Sonra üniversite yerleştirme sınavı olacak. Ve şu anda çok ciddi anlamda sayı olarak neredeyse herhalde 7-8 milyon vardır sınava hazırlanan ve girecek olan LGS sınavı ile birlikte çocukların sınavlarına baktığımızda. Şimdi bu sayı az bir sayı değil ve bu sayının içerisinde muvaffak olacak olan, başarılı olacak olan insan sayısı, öğrenci sayısı da tabii bu sayının çok çok altında, belki de %20'si kadarı olacaktır. Ama bu başarısız olanların içerisinde baktığımızda hepsinin de sorumluluklarını yerine getirmeyen, işte çalışmayan öğrenciler olmadığını görüyoruz. Bir kısmının, küçük de olsa bir grubun, ki bu sayı hani 7 milyon öğrenciye kıyasla baktığımızda küçük bir sayı olmuyor. Belki de %1 dediğimiz zaman 20-30 bin öğrenciden bahsetmiş oluyoruz. Başarılı, çalışıyor ama heyecanlandığı için, korktuğu için, kaygılandığı için. Evet, başarısız oluyor. Şimdi sınav kaygısı dediğimiz zaman sadece olayı şey olarak görmemek lazım. Mesela sınav anında olan bir şey olarak görmemek lazım. Çünkü ben danışmanlık yaparken çokça gözlemliyorum. Öğrencinin bir kısmı sınav henüz gelmese bile, bir ay, iki ay zaman olsa bile çocuk sınavı kafasında yaşıyor ve korkuyor. Ve korkusu daha sınav gelmeden başlamasına karşın davranışlarını, tutumlarını etkiliyor. Yani şöyle ifade edeyim, normal koşullarda ders çalışacaksa çocuk, başarılı olacaksa, o sorumluluklarını yerine getirmesine de engel oluyor psikolojik olarak. Haliyle çocuk bunları yerine getiremediği için zincirleme bir şekilde sebep olan şey aslında sonuca dönüşmüş oluyor ve başarısız oluyor. Deneme sınavlarında korkmaya başlıyor ve kronik bir şekilde anne baba geldiğinde diyor ki işte bizim çocuk sınavlarda çok kaygı ve korkuya kapılıyor. Halbuki çocuğun kaygılandığı ve korktuğu bir tane sınav. Ama deneme sınavlarını ve buna benzer sınavları da onunla özdeşleştirdiği için otomatik olarak o sınavda da sonuçları yaşamış oluyor. Bu nedenle ben öğrencilere hep şey diyorum. Zaman şimdi, zamandır korktuğun şey henüz gelmedi. Dolayısıyla şimdiki zamanı nitelikli hale getir ki kaygın ve korku seviyen bir parça daha azalır. Bir diğer unsur, çocuklarda bu heyecanın, korkunun olmasının sebebi genel olarak nasıl bir şey olacağını bilemiyor olmaktan kaynaklanıyor. Yani muğlaklıktan. Bu kaygı dediğimiz şey aslında bir parça nasıl bir şey gerçekleşeceğini bilemediği için olayı kötüye yorumluyor. Yani başına ne geleceği tahmin edemediği için, öngöremediği için korkuyor Hande Hanım. Diyor ki ya başıma şöyle bir şey olursa, ya soruları yapamazsam, ya kaydırma yaparsam, ya istediğim yeri kazanamazsam, bu kadar emeğim ya heba olursa, bu kadar zaman çalıştım ya boşuna çalışmış olursam. Yani bu tip senaryoları olumsuzlaştırarak başına ne geleceğini bilemediği için kendince de olumsuz tahminlerde bulunarak
0: zamanı gelmeden kötü sonuca katlanmaya çalışıyor aslında. Kötü bir sonuçla karşılaşırsa
1: resmi çiziyor. Yani evet. Resmi olumsuz çiziyor. Çiziyor ama olumsuz çiziyor. Haliyle insan da olumsuz olan şeye daha fazla meyilli hale maalesef ki. Hani olumlu olan şeyleri daha az düşünürüz ama olumsuz olan şeyleri daha çok aklımıza tutarız. Daha çok hatırımıza getiririz. Böyle bir durum söz konusu. Ben de şey yaparım mesela danışmanlıklarda ya da seminerlerde böyle öğrencilere derim ki canlandırın gözünüzde. Yani gerçek sınav henüz gelmeden sanki hayalinizde gerçekmiş gibi canlandırın. İşte nasıl yapalım? Gerçek sınavda ne oluyorsa adım adım işte kapıdan giriyorsunuz, polis sizin üzerinizi arıyor. Kopya materyali var, bir şeyler var mı diye. Sınav kağıdınıza bakıyorsunuz, sınav yerinize gidiyorsunuz, adım adım ilerliyorsunuz. İsminizi görüyorsunuz listede ve içeri giriyorsunuz. Adınıza düzenlenmiş olan sınav kitapçığını, test formunu vesaire onları görüyorsunuz ve alıyorsunuz ve sıranıza oturuyorsunuz. Ve o andan itibaren gözetmen, okutan her neyse size diyor ki işte sınav yönetmeliğini açıklıyor. Kopya çekmek işte yasaktır, arkanıza dönmeyeceksiniz, arkanızdan herhangi bir şey almayacaksınız vesaire. Adım adım bunları canlandırın gözünüz diye de bir yandan da anlatıyorum. Çocuklar bir anda heyecanlanıyorlar. Ay hocam sanki gerçekmiş gibi oldu. Şu an çok affoldum diyorlar. İşte nedeni de zaten bu. Biz gözümüzde canlandırmadığımız için, o heyecanı, o adrenalini yaşamadığımız için sanki o tarih geldiğinde çok çok büyük bir şey olacakmış gibi geliyor. Halbuki mesela danışmanlık yaparken ben öğrencilere bunu çokça yaptırıyorum. Her sınav öncesinde, her deneme sınavı öncesinde, her oturduğun ders çalışma masanda o sınav anını aşağı yukarı bir 5 dakikalık zaman dilimi içinde gözünde canlandır. Hayalinde canlandır. Bu şekilde hayalinde canlandırırsan sanki gerçek sınavmış gibi hayalinde canlandırdığın için o psikolojiye bir reaksiyon geliştirmiş oluyor vücudun, beynin, düşüncelerin. Ama çok heyecanlanıyorum hocam diyor. Diyorum ki onu bir kere yaptığın için çok heyecanlanıyorsun. Defalarca yaptığında evet heyecanlanacaksın yine ama bu sefer seni aşağıya çeken değil yukarı götüren heyecan olacaktır. Çünkü normalleştirilmiş bir heyecan olacaktır. Artık kanıksanmış, artık alışılmış bir heyecan olacaktır. Bu sayede sanki gerçekten sınava girmişsin gibi davrandığın için gerçek sınava girdiğinde de normal bir şekilde karşılamış olacaksın diyorum. Ve bunu yapan öğrenciler gerçekten aynı sonucu alıyor. Bunu nereden biliyorsunuz diyeceksiniz Hande Hanım. Bunu ben de öğrenciliğimde çok yaptım. Oradan biliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ben gerçek sınava girmeden önce üniversite sınavından bahsediyorum. Belki de yüzlerce defa deneme sınavı yapmışımdır kendime. Ya da test çözmek için oturmuşumdur ders çalışma masasının başına. Ve orada oturduğumda her oturmadan önce 5 dakika kadar hayal kurardım kendimi. İşte sınav anını, sınavda başıma neler gelecek onları düşünürdüm. Olumsuz tablolar olursa ne yaparım diye düşünürdüm. Yani sadece sınav anı değil. Mesela kalemin ucu biterse ne yaparım? Ya da ne bileyim kaydırma yaptığımı fark ettiğim anda hangi dakikada olursa ne yaparım?
0: Çözüm üretmek. Evet.
1: Tabii problemler sanki başıma gelmiş gibi bunların çözümleri üzerine düşünerek hayal kurardım. Bu aynı zamanda beni daha da motive ederdi sınava hazırlanırken, ders çalışırken, soru çözerken. Çünkü o daha anlamlı kılıyor. Bir zaman sonra öğrencinin yaşadığı en önemli şey körleşmedir Hande Hanım. Sınav sürecinde çocuk o kadar çok soru çözer, o kadar çok ders çalışır ki bir süre sonra motivasyonunu kaybeder. Evet. Niçin bu ders çalıştı? Niye bu kadar çalışıyorum? Niye bu kadar yoruluyorum, oturuyorum saatlerce dersin başında diye körleşmeye ve motivasyonunu kaybetmeye başlıyor. İşte o motivasyonunu kaybetme sürecinde buna en iyi ilaç aslında o motivasyona ulaşmadan önce, derse oturmadan önce bir parça hayal dünyasında o senaryoları canlandırmak, problemler olursa o problemlere çözüm üretmek ya da güzel tarafından bakarak onu tebessüm ettirecek, motive edecek şekilde sınav sürecini atlamak. Bitmiyor bu hayal seansı. Sınav süreci bittikten sonra başarılı olduğunu, ona tebliğ edildiğini, istediği okulu kazandığını hayalini canlandırarak sanki onun kapısından, o kapının, okulun kapısından giriyormuş gibi gözünde bunu ayrıntılarıyla detaylı bir şekilde canlandırarak kendisini heyecanlandırabilir, tebessüm ettirebilir, mutlu ettirebilir. Bu sayede sanki sınava gerçekten kazanmış psikolojisine bürünür ki bu da özgüvenini, motivasyonunu artırır. Bunu yaptırdığımız zaman öğrencilere çok çok başarılı olduklarını gördüm. Bu konuda kendilerini, yani aslında çözüm, problemin çözümü, formülü kendilerinde saklı. Kendi düşünce dünyalarında, kendi kafa yapılarında saklı. Çünkü insanın kendisi ve doktoru da kendisidir, psikoloğu da kendisidir. Depresyona sokanı da kendisidir. Şimdi sınav kaygısı dediğimiz şeyde çocuk aslında dışarıdan birileri, hani üniversite adayları, işte ne bileyim LGS adayları diye birisi bir şey söylemediği sürece, ona bir manipülasyonunu yapmadığı sürece çocuk kendi kendini sabote ediyor. Ya başıma bu gelirse, ya işte sınavda bilmediğim sorular çok olursa, ya işte soruları yapamazsam, ya kaydırma yaparsam diye daha birçok varyasyonu düşünerek ısmarlıyor beyninde, sanki olmamış olan şeyleri olmuş gibi. Bu sayede otomatik olarak depresyona ya da kaygıya kapılıyor. Kendini olumsuz duyguların içerisinde hapsedebiliyor. Sınav kaygısı dediğimiz şey sadece o hani sınavın içine girdiğimiz an değil, sınav sürecinde de yaşanan bir şeydir. Ama bunun yanı sıra sınava girdiği anda da insan ister istemez etkileniyor. Çünkü daha önce hiç provasını yapmadığı bir şeyle karşı karşıya kalıyor çocuk. Mesela LGS sınavına giren öğrenci daha önce hiç onun provasını yapmamışlar. Dolayısıyla sınava girdiği anda, yani o sınav salonuna girdiği anda, sınıfa girdiği anda, halbuki kendi okulundan bir örnek, kendi defalarca gittiği okuldan bir örnek, ama benzeri olmasına karşın yaşayacağı şey ilk olacağı için, atmosfer ilk olacağı için İster istemez korkuyor. Bunun en güzel devası, en güzel şeyi şu: sınava gireceği yeri önceden belirlendiyse eğer, mutlak surette oraya gitmesi, bakması, herhangi ziyaret bir sıraya oturması. Tabii. Kesinlikle. Yani mesela o kapıdan içeri girdiğinde okuldan müsaade isteyerek, ya ben bu okulda sınava girecekmişim, bana bir 5 dakika 10 dakika müsaade eder misin diyerek memurdan, öğretmenden, herhangi birisinden ya da annesi de velisiyle birlikte bilir. Veli de bunu yapabilir. Dinleyen anneler babalar varsa o sınav yerine sadece bu bizim bildiğimiz bir yer deyip geçiştirmesin anneler babalar. Neden biliyor musunuz? Anne baba orayı biliyor. Belki çocukluğunda gittiği okul, belki defalarca adres olarak yakın ve her zaman geçtiği bir okul. Ama çocuk için ilk olan bir atmosfer olacağı için şunu yapmasına yarar var annenin babanın. Çocuğun elinden tutup çocuğa destek olarak, hadi gir bakalım bu sınav salonuna, okula bir bak bakalım.
0: Oradaki havayı bir koklamak
1: hayal
0: gerekiyor.
1: Hayal et bakalım. Mesela sınav sabahında burada kapıda polisler olacak. Seni kontrol edecekler. Adım adım anlatsın anne ya da baba çocuğa bunu. İşte elinde kalemle ya da neyse, sınav giriş kağıdınla, kimlik bilgilerinle, kimliğinle bu kapıdan içeri gireceksin. Herhangi bir sıraya gir. O sessizliğin içerisinde o anı gözünde canlandır. Olabildiğince canlı kanlı bir şekilde canlandır. Gerçekmiş gibi, ki o gün zorluk yaşamayasın diye çocuğa bunu telkin ederse, çocuk da bu duyguyu yoğun bir şekilde yaşarsa, sınava girdiğinde benim başıma gelmişti, sınavdan çıktığımda ya sanki ben daha önceki deneme sınavları gibi hissediyorum, gerçek sınavmış gibi heyecanlanmadım, korkmadım, normal bir deneme sınavıymış gibi geldi bana sınav. Şimdi bir daha girsem sanki bir daha sınav, deneme sınavı yapacakmışım gibi hissediyorum demiştim kendi kendime. Bu çocuğa bu duyguyu yaşattığınızda o anda sınav kaygısı maygısı kalmaz. Ama bu kaygının bir sebebi daha var Hande Hanım. O da şu: yeteri kadar çalışmayan öğrencilerin kendi kendilerine yaratmış oldukları, gizledikleri o çalışmama hallerini paravanladıkları korku ve kaygıdır. Aslında o korku ve kaygıdan çocuk besleniyor. Hı hı. Yani ay çok heyecanlanıyorum, çok korkuyorum derken
0: aslında çalışmadı, yeteri kadar çalışmadığının farkında olduğu için.
1: Evet, ama onu kendine itiraf edemediği için, sorumluluğunu yerine getirmediği halini maskeliyor, kapatıyor ve evet, sınavın işte ne kadar önemli olduğunu, ne kadar onun için ürkütücü olduğunu, tedirgin edici olduğunu büyüterek, bu tarafından besleyerek kendi kendine de bir anlamda çalışmama halini maskelemeye, kapatmaya çalışıyor. Bu da çocukların yapmış olduğu bir yöntemdir aslında. Anne baba olarak dikkat etmek gerekiyor. Çocuğun burada yerine getirip getirmediğini, sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini en iyi belirten, en güzel söyleyen şey aslında okulda bağlı olduğu okul ya da dershane varsa, bu okul ya da dershanede girdiği deneme sınavlarında aldığı sonuçlardır. Bu sonuçlara baktığınızda anne baba olarak çocuktan da beklenti.
0: Anlayabilir anne baba. İlgili bir anne kesinlikle, baba gerçekten.
1: Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Zaten ilgili bir anne baba olmak gerekiyor. Yani ilgisiz bir anne baba olursanız bunların bütün bu konuların
0: çocuk
1: bir anlamı
0: kalmıyor. Çocuk sınava tek başına gider o zaman. Kesinlikle.
1: Aynen. Açıkçası hiçbir anlamı kalmıyor. Yani çocuğun heyecanlanmış olması, kaygılanmış olması, korkmuş olması. Bir de anne babalara tavsiyem, çok heyecanlanan, çok korkan çocuklara kendi öğrencilik hayatlarından mümkün olduğunca örnek vermesinler. Çünkü çocuklar için dinlemek, anlamaktan ziyade duygularının hissedilmeye ihtiyacı var. Bu özellikle sınav kaygısı ve korkusunu ben işlerken öğrencilerde danışmanlık yaparken asla kendi öğrenciliğimden örnekler vermem. Yani çocuğu

0: sadece hissetmeye, korkusunu anlamaya, duygularını anlamaya, hissetmeye çalışırım. Anne baba olarak da bunu yapmak lazım. İşte bunu yaparken ben o korkuyu, o duyguyu tanımlattırıyorum çocuklara. O korku üzerine konuşturtuyorum. Yani korkunun sebebinden ziyade, şimdi neden korkuyorsun? Sınav o kadar basit bir şey, o kadar zor bir şey değil ki demek yerine, o korkuyu, duyguyu bir şeylerle benzeştirerek, bir şeylerle örneklendirerek, işte ne bileyim, yüksekten de korkmak gibi mi, yüksekten baktığında korkmak gibi midir, ya da ne bileyim denize girince, derinlerde yüzerken ki korku gibi midir gibi örneklerle çocuklara bunu, o korkuyu biraz daha, o kaygıyı biraz daha somutlaştırarak yok etmenin yolunu bulmaya çalışıyorum ki böylece çocuk aslında o korkunun büyük bir kısmını, o kaygının büyük bir kısmını da kendi kendine eliyle tuttuğu için ortadan kaldırmış olabiliyor Hande Hanım. Anne baba olarak kendi öğrenciliklerinden örnekler vermek niye doğru değil? Çünkü çocuk zaten zaman olarak değişik bir zaman. Yani bundan 20 yıl, 30 yıl önceki, 10 yıl önceki, 15 yıl öncesindeki sınav süreçleriyle şu andaki sınav süreçleri aynı değil ki. Eskiden mesela hatırlayın, floresan lambalar vardı. Hı hı. O floresan lambaların içindeki cihazlar bazen eskidiği için dıt diye öterdi.
1: Evet.
0: Hatırlarsınız evet. Belki eski okullarda, eski ışıklandırmaların olduğu yerlerde. Şimdi öyle bir floresan lamba yok. Yani floresan ampul yok. Ya da ne bileyim eskiden mesela şeylerden, okulun kenarlarından seyyar satıcılar megafonlu bağıran manavlar, bahçıvanlar geçerdi. Şimdi özellikle polisler, emniyet mensupları bu konuda ne kadar hassasiyet gösteriyorlar ki geçen yıl olmuştu, ben çok iyi hatırlıyorum. Okulun yanından geçerken istemsizce, farkında olmadan kornaya basmıştım. Emniyet mensubu hemen uyardı beni. Demişti ki sınav oluyor şu anda okulda, lütfen korna çalmayın demişti. Yani bu kadar toplumda bir hassasiyet uyanmışken, ki uyanması da çok normal. Çünkü çocukların yaklaşık 5 milyondan fazla öğrenci farklı farklı konularda sınavlara giriyorlar. LGS ve işte LYS ya da üniversite sınavı diye adlandırabiliriz. Bunun dışında farklı sınavlar da var. Dolayısıyla herkesin bir ailesi, bir tanıdığı, bir çocuğu, bir şeysi bir sınavla mutlaka meşgul olduğu için herkeste bir duyarlılık var. Ama şimdi şöyle düşünün, bundan 20 yıl önce bu duyarlılık, bu hassasiyet o kadar yoktu ki inşaat çalışmaları bile, ne bileyim asfaltların işte delinmesinden tutun birçok noktaya kadar inşaat harfiyat çalışmaları bile yapılabiliyordu. Ve o gürültülü sesler o şeyinde eşliğinde çocuklar sınava girebiliyordu. Yani öğretmenlerin mesela sınav esnasında topuklu ayakkabı giymesi bile bu kadar çok önemsenmiyordu. Şimdi artık öğretmenler, gözetmenlik yapacak olan öğretmenler özellikle sınav yönetmeliklerinde
1: ses
0: bunlara dikkat etmek zorundalar.
1: Bir materyal olması gerekiyor üstünde.
0: Çocukların dikkatini dağıtacak görsel olarak da
1: takı işitsel olarak da, tabii ki.
0: İşitsel olarak da bu konuya dikkat etmeleri gerekiyor gözetmenlerin, öğretmenlerin. Yani toplum bu kadar duyarlı hale gelmişken duyarsız olan dönemden örnekler alıp çocuklara atıfta bulunarak anlatmak çok
1: korkutmak
0: da mantıklı.
1: Korkutmak olur. Çünkü bu daha fazla korkutmak ve kaygısını yükseltmek olur
0: evet,
1: aslında.
0: Evet, yani şimdi düşünsenize bir baba çocuğun altında, işte ben de sınava girerken yavrum öğretmen tak tuk sınavda sınavın içinde geziyordu böyle, benim dikkatim dağılıyordu. Sıranın bir ayağı diğerinden kısaydı, sürekli sallanıyordu ve dikkatim dağılıyordu diye böyle örneklerle anlatmak açıkçası çok da çocuğa haklı değil, akılcı değil ve çocuğu tedirgin edici psikolojiye dönüştürür. O yüzden anne baba olarak bizim çocukluğumuzdan, bizim şeylerimizden güzel örnekleri verebilirsiniz. Güzel örnekleri anlatabilirsiniz ama canlı kanlı, günümüze uygun olması gerekiyor ki çocuk bunu kavrayabilsin, anlayabilsin. Bir de nasihat vari şekilde anlatmamak gerekiyor çocuklara. Hani böyle nasihat verir gibi, işte yavrum sınavda şöyle koruyacaksın, bunlara dikkat et, tamam mı? Demek yerine özü çocuğun duygularını, düşüncelerini anlamak, daha fazla onun ne hissettiğini hissedebilmek ve ona uygun şeyler söylemek lazım. Duymak, dinlemekten ziyade onu anlamak, hissetmeye önem vermek gerekiyor. Duygularına önem verirseniz çocuğun sınav kaygısı, korkusu konusunda bir parça daha hani düşürürsünüz ve faydalı olur. Onun dışında da zaten sınav sürecinde, sınavdan bir ya da iki gün önce yine bu konuyu işleriz sınav yaklaştığı zaman. Hı hı. Ama hatırlatmakta fayda var. İşte çocuğa sınavdan tedirgin olucu şeyler söylemek. İşte sınava şu kadar gün kaldı, bak şu kadar saat kaldı.
1: Geri sayım yapmak. Şeyler.
0: Böyle şeyler yapmak da evet belki tatlı bir şaka gibi görünebilir ama işte içten içe çocuğu psikolojik olarak rahatsız edebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir başka şey de çocuklarda medeni cesareti nasıl geliştirebiliriz? Hı hı. Ve ne yapmak gerekir? Bir kere çocuklarda medeni cesaretin gelişmemesinin temel sebeplerinden bir tanesi teknoloji ve kolaylık. Yani hayatlarının çok kolay olması. Çünkü her istediği anda çocuğun temin ettiği bir şey haline geliyor. Canı sıkıldığı zaman canının sıkılganlığını hemen telefon, tablet ve benzeri organlarla, teknolojik cihazlarla çok bir şekilde giderebiliyor. Ve çocuk bir arayış içerisinde, bir eksiklik içerisinde yaşamıyor. Bu nedenle çocukların özellikle medeni cesaretle gelişmiyor. Sorun yaşadığı zaman bir insan kendini daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duyar. Sorun yaşamazsa o sorunun çözümüyle ilgili meşgul olacak şeyleri, yolları uydurmaz kendince. Mesela çocuklar az önceki konu başlığımızda sınav kaygısını niye yaşıyorlar sınav anında? Çünkü daha önce hiç heyecanlanmadıkları için, hiç korkmadıkları için, bu korkuyu, bu kaygıyı tecrübe etmedikleri için. Aynı şey hayatın genelinde de çocuklar açısından.
1: Her şeyi öğrenirken böyle aslında hocam. Hani ilk başta bizi korkutan, ürküten şeyler öğrendikçe ve alıştıkça aslında.
0: Tecrübe yaşadıkça başımıza evet. Ne geldiğini gördükçe işte çocuklar medeni cesaret bir parça da bu. Hı-hı. Yani şöyle örnek vermek gerekirse çocuğun problem yaşamadan sürekli olarak büyüyor olması çok ciddi bir problemdir. Ben seminerlerde şöyle söylerim anne babalara. Bütün küfürlerin hiçbirisini bilmeyen bir çocuk mu, bilmeden duymuş, büyümüş bir çocuk mu istersiniz? Yoksa bütün bu küfürlerin, kötü sözlerin hepsini duymuş
1: ama görmüş, kullanılmaması gerektiğini ama bilen,
0: kullanılmaması
1: bilinçli.
0: Gerektiğini idrak etmiş, bilinçli bir çocuk mu istersiniz? Evet. Tabii ki ikincisini isteriz. Kesinlikle. O zaman hep beraber çocuklara küfür mü öğreteceğiz? Tabii ki hayır. Ama şöyle bir şey var. Çocuğun bazı şeyler karşı karşıya kalmasını sağlamak, o çocuğun işte hayatında problem olabilecek şeyleri yaşatmak, çocuğun aslında gelişimine,
1: o taşları sürekli temizlemek, evet.
0: Tabii. Şimdi anne baba ama bunu yapabilmek için çocuğu tanımıyor bile. Yani çocuğun medeni cesaretinin hangi konularda gelişeceğini bilmiyor. Mesela bir genelleme yapıyor. Çoğu zaman anne babalar Hande Hanım şöyle şeye düşerler. Mesela çocuğun bir yabancı ortama girdiğinde ne kadar sosyal olacağıyla, ne kadar sosyal olduğuyla medeni cesaretinin de o derece güçlü, yüksek olduğu konusunda böyle bir paralellik kurmaya çalışırlar. Bu çok yanlış bir şeydir. Neden biliyor musunuz? Çünkü çocuk mesela çok kolay iletişim kurabilen, hiç tanımadığı insanların içerisinde kendini kabul edip bir şekilde kaynaşan, konuşan çocuk sosyal zekası yüksek olan bir çocuktur. Ama mesela bir başka çocuk bu kadar kolay adapte olamazsa, iletişim kuramazsa, bu çocuğun sosyal zekası da güçlü değilse, belki de bireysel zekası güçlüdür ya da matematiksel zekası güçlüdür. Yani ilişki kuran yanları değil de içe dönük başarılı olabileceği yanları güçlüdür. İşte anne babanın doğru alanı güçlendirmek için çalışma yapması gerekiyor. O çocuğun medeni cesaretini artıracağız diye çocuğun sosyal zekası zayıfsa, güçlü değilse oraya yoğunlaşarak belki de istemeden, farkında olmadan çocuğun o yanını daha da kötüleştirmesine, ters tepmesine ya da ne bileyim çocuğun daha fazla içe kapanık olmasını sağlar. Neden? Çünkü çocuğu geliştirmek için zorladığınızda istemediği şeyleri yaparken çocuk ister istemez rezil olma, küçük düşme duygusunu yaşadığında bu sefer bu konuyu biraz daha travma olarak yaşayıp ister istemez daha fazla yarayı derinleştirmiş ve bu konuda kendi içine daha fazla kapanmasına neden olmuş olursunuz. O yüzden anne baba olarak çocuğu iyi tanımak gerekiyor. Çocuğun hangi yanlarının güçlü, hangi konuda kendisini geliştirebilir potansiyel olarak bilip ona göre mi o yollardan medeni cesaretinin güçlü olmasını sağlamak gerekiyor. Bunun çok bariz bir örneği var. Mesela ben çocuklarla konuşurken ilgi alanı, hoşuna giden yanlar nelerse o konulardan konu açarak konuşmaya çalışırım. Futboldan örnekler veririm. Futbolculardan, onun yaşında olan futbolculardan, işte futbolcu çocuklarından vesaire, buna benzer şeylerden bahsederek çocuğun mesela konuşurken göz bebeklerinin büyüdüğünü, nefesinin hızlandığını, işte ne bileyim daha hızlı konuştuğunu, yani kendine daha fazla güven duyarak konuştuğunu görürüm. İşte bu sayede çocukla iletişim kurarak onun medeni cesaretinin daha da arttığını sağlamaya çalışırım. Başka konulara transfer etmesini sağlarım. Ya da ne bileyim çok güzel bir resim yapar çocuk, o resimden dem vurarak başka alanlarda medeni cesaretini transfer etmeye çalışırım. Bu sayede anne baba olarak çocukların doğru tanımlarsak medeni cesaretlerini geliştirebiliriz. Çocuğun mizacını tanımadan, çocuğun karakteristik analizini yapmadan çocuğun medeni cesaretini de geliştirmek çok doğru bir yöntem olmuyor Hande Hanım. Birkaç tane daha madde var. Bu konuya devam edeyim mi? Ara verecek miyiz?
1: Yani ara vermeyeceğiz hocam ama yaklaşık bir son 5-6 dakikamız. Bugün bir aramız yoktu. Tüm yaptık tamam. Programımızı. Bir 5-6 dakikamız tamam. Daha var. Maddeleri tamamlayabiliriz.
0: Tamam. Bir de çocuklara zamanlar ayırıyoruz. Mesela dikkat edin, medeni cesareti çok yüksek olan, başarılı olan çocuklara dikkat ettiğinizde anne babalarıyla nitelikli zaman geçirdiklerini görürüz. Mesela onlarla konuşurken çocuk anne baba bir yandan telefonla bir şeyler yazıp başka bir şeylerle konuşmaz. Başka bir şeyle meşgul olmaz. Çocukla direkt olarak göz teması kurarak, çocukla birlikte oturarak, aynı ortamda sadece çocukla iletişim kurarak, başka şeylerle meşgul olmadan iletişim kurar. Buna ben kaliteli zaman ayırmak diyorum. Yani kaliteli iletişim kuracağı zamanı ayırmak diyorum. Bir diğer unsur çocukların medeni cesaretini geliştirecek. Onlara sevdiğini söylemenin ötesinde sevdiğini hissettirmek gerek. Yani çocuğa gerçekten onu anne baba tarafından sevildiğini hissettirmek gerekiyor. Çoğu zaman anne babalar bunu ıskalıyorlar. Nasıl ıskalıyorlar biliyor musunuz? Sevildiğini hissettirme görevini sanki böyle çocuğu kıyafetlerini almak, çocuğun karnını doyurmak, barınma ihtiyacını karşılamak, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak olarak addediyorlar. Halbuki onlar anne babanın görevi. Yani çocuğun nasıl ki ödevini yapmak, dersine çalışmak görevi ise, bu da anne babanın görevi aslında, ödevi bir anlamda. Ama bunun ötesinde çocukla konuşup iletişim kurarken ona değerli olduğunu, ona sevdiğini hissettirmek, bu bağlamda çocuğu biraz daha kendi ailesi tarafından güçlü hissettireceği için daha kendi medeni cesaretini geliştirecektir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Dışarıda bunun meyvelerini çokça çocuktan yer anne baba gözlemlediği zaman. Onun duygularını, onun düşüncelerini kavrama gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi son bir şey daha var. O konuya da birazcık bahsedip bitirmeye çalışayım.
1: Haftaya Çoğumuzun devam ederiz inşallah hocam. Yani tabii başlayalım, çengel atalım en azından.
0: En azından 2-3 dakikamız varsa bahsedelim. Çünkü çok çok önemli. Özellikle dönemimizde, şu zamanımızda insanların biraz daha böyle kibirli olduğunu gözlemledim. Tavırlarından, davranışlarından. Mesela bir vapurda bir şey başıma gelmişti. Adamcağız güzel kıyafetli, güzel giyimli. Hatta bunu kitabımda da yazmıştım. Çaycı, çay getir bana bakayım diye bağırarak söylemişti garsona. Adamcağız tam getirirken şekeri al, kaşığı da al, bırak, git şuraya bırak demişti. O kadar sert ses tonuyla konuşmuştu ki adam ve buradaki herkes o adama bakmıştı. Ve ben o anda düşündüm ki bir insanın kıyafeti, eğitimi, maddi yeterliliği insan olmaya yetmiyor. Ve ne kadar çirkin gösteriyor insanı. Ve bugün baktığımızda insanlar mesela bir yemek yemeye, bir restorana girdikleri zaman servis yapan garsonlara, temizlik yapan temizlikçilere yaklaşım tarzı olarak o kadar kötü, o kadar üstürüpsüz yaklaşıyorlar ki bu üzüyor açıkçası. Nedenini düşündüğümde eğitimlerinin getirdiği bir kibir olduğunu görebiliyorum. Ne kadar eğitim dediğim kastım şu, sahip olduğu diplomalar, bitirdiği okullar, yoksa eğitimin kendisi, okul bitirmek, diploma almak demek değildir Hande Hanım. Diğeri sosyal statü. Sahip olduğu mesleki hayatının getirdiği statü, insanların ona bakış açısı. Bu belki siyasi olabilir, belki farklı olabilir, mesleğinin getirdiği bir şey olabilir. Bir diğeri de maddi yeterlilik. Zenginlik anlamında, parasal zenginlik anlamında bu kibre maalesef yenik düşebiliyor insanlar. Bir sonraki haftada Allah nasip ederse inşallah bunların bunlara sahip olmak kötü değil ama bunlara rağmen nasıl olur da kibirli bir şekilde olmadan insanlara daha iyi anlamak, bunlara rağmen insanları nasıl daha iyi sevebiliriz? Bunu anlatmaya çalışayım. Çünkü bunların şu zamanda, şu dönemde o kadar çok hayatımızı kirletmiş durumda ki, küçük bir örnek vereyim mesela. Fotoğraf çekilmek bile, hani dikkat ediyorum, insanlar fotoğraf çekilirken, selfie çekilirken hiç olmadıkları halleriyle, en mükemmel halleriyle gözükmeye çalışıyorlar. En kötü hallerini saklayarak gözükmeye çalışıyorlar. En estetik halleriyle. Aslında bir anlamda insanın gururunu, egosunu okşaya okşaya, büyüte büyüte aslında öyle bir noktaya getirdik ki insanlar kendilerini kibirli hale gelmeye başladılar. Fakat farkında değiller. Zaten hayatın içerisinde incelediğimizde, baktığımızda, yaşadığımız olaylara her birimizin içinde bir parça kibir olduğunu görebiliriz. Önemli olan bunu törpülemek. Törpülemekle ilgili ne tip davranışlar, ne tip tutumlarda bulunmamız gerekir. Bununla alakalı da inşallah zaman olursa önümüzdeki hafta anlatmaya çalışırım Anca.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. İnşallah stüdyomuzda da ağırlarız. Yine sizi özledik. İnşallah. Onu da söylemiş olalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.

Sinüzit yaşadınız mı? Başınıza geldi mi hiç bilmiyorum ama dönem dönem bende kronik bir şekilde var. Özellikle de böyle mevsim geçişlerinde sinüzit ataklarınız daha da fazla vurur. Üşüme terleme döngüsü daha da fazla olduğu için hafif bir rüzgar bile maalesef ki etkileyebiliyor. Sinüzite karşı alacağımız 8 etkili önlemi anlatacağım bugün sizlere. Yüz kemiklerimizin içindeki hava odacıklarının aşırı mukus salgılamasına bağlı olarak bu bölgelerde ağrı, basınç ve akıntı oluşmasına sinüzit adı veriyor. Siz de mesela benim gibi böyle mukozayı dışarıya çıkaramıyorsanız, hani böyle geniz akıntısı, genizin arkasına akıntı olur, burnun arkasına akıntı olur ya, işte o bende var ve bu da bir müddet sonra kronikleşiyor ve sinüzitleşiyor. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonun ardından geliştiği için kış aylarında sık görülse de aslında bahar mevsiminde de sinüzit çok önemli bir tehdit. Öyle ki baharda hava durumundan yaşanan dengesizlikler vücudunuzun üşüme terleme döngüsüne girmesine yol açıyor. Böyle bir durumda hafif bir rüzgarda kaldığınızda da sinüzit atağınız tetiklenebilir. Ayrıca bahar aylarında başlayan polen artışı nedeniyle alerjik rinitler de alevlenir ve alerjik zeminden köken alan sinüzitlere de maalesef ki güzel, keyifli bir zemin hazırlanmış oluyor. Yılda bir iki kez akıt sinüzit atağı geçirmek endişe edecek bir tablo oluşturmuyor. Ancak tedavi ihmal edilir ve yeteri kadar önlem alınmazsa hastalık kronik sinüzite dönüşebilir. Sinüzit kronikleştiğinde ciddi sorunların gelişebileceğini unutmayın. Sinüzit erken dönemde en sık burun tıkanıklığı, yüz ve baş ağrısı, burunla geniz akıntısına yol açıyor. Kronikleşirse tablo daha da şiddetleniyor. Gözlerde şişlik ve kızarıklık, göz kapağında şişlik, görme bozukluğu eşlik edebilir. Dahası ilaç tedavisine yanıt vermeyen baş ağrısı, menenjit, hatta beyin iltihabına varan durumlar da oluşturuyor. Bu nedenle sinüzitte erken dönemde tedavi çok önemli. Kulak burun boğaz uzmanları bu konuyla ilgili bahar mevsiminde sinüzitten korunmak gerektiğini söylüyorlar. Bakalım ne gibi önerileri var uzmanların özellikle bahar sinüzitinde.

Önce alerjinizi kontrol altına almanız gerekiyor. Az önce alerjiden uzun uzun bahsetmiştik, hatırlarsınız ki bahar ve yaz aylarında alerjik nezleyi alevlendiren başlıca etmen polenler. Bunun için polen maruziyetini az önce de saydığım gibi en aza indiriniz. Eğer alerjik nezleyi kontrol etmekte zorlanıyorsanız doktorunuzdan ilaç desteği tercih edin. Ayrıca polenlerin yoğun olduğu 5 ve 10 saatler arasında mecbur kalmadıkça dışarıda olmayın. Eğer çıkıyorsanız az önce de söyledik, maske ve gözlük mutlaka korunsun. Ani hava değişimlerine dikkat. Ani hava değişimlerine karşı önlem almanızda da dikkat etmenize gereken bir başka önemli nokta. İnce bir üst kıyafet, üzerine yine bir ince mont giyiniz. Yanınıza şal ve şapka alırsanız sizi hava değişimlerine karşı koruyacaktır. Yani kat kat lahana tarzı giyinirseniz azaltıp arttırabilirsiniz. Aynı çocuklardaki mantık gibi düşünün, özellikle bu mevsimde. Başı sıcak tutmak önemli. Duş sonrasında dışarı çıkmadan önce başınızın sıcak olduğundan emin olun. Klasik ıslak saçlarla dışarı çıkmamalısınız uyarısından öte başınızın iyice ısındığından emin olmanız gerekiyor. Bunun için saçınızın sadece kuru olması yetmiyor. Çünkü saçınız kurumak için başınızın ısısını kullanacak ve başınız gövdenize göre daha soğuk olacaktır. Bu da mekanizmada baş ağrılarını tetikler ve maalesef ki sinüzite de zemin oluşturur. Tekrarlayan sinüzit ataklarınız varsa bir diğer madde, dikkat etmeniz gereken diğer bir konuda sinüs mukozalarını rahatsız eden kimyasallardan uzak durmak. Bu kimyasalların başında sigara dumanı var. Diğer iritanlar arasında hava kirliliği, yüksek konsantrasyonlu deterjan ve çamaşır suları da var. Yani fazla kokuya maruz kaldığınızda da hastalık alevlenebiliyor. Bunlara maruziyet istemiyorsanız mutlaka maske kullanın. Burun duşu çok önemli her sabah her akşam. Sinüzit takıntılarından korumanın diğer bir yolu burun ve sinüs duşu. Bu alışkanlığı edinmenizde bir sakınca yok. Böylelikle gün boyu dışarıda geçirdiğiniz süreçte burun ve sinüs mukozalarınızda birikmiş olan mikro partikülleri mekanik olarak uzaklaştırmış oluyorsunuz. Ancak solüsyon seçimi ve uygulama basınçları kontrollü olmalıdır. Bunu mutlaka uzmanınıza sorunuz. Diş kontrolleri çok önemli. Sinüzitle diş ne alaka diyeceksiniz. Çok da beraberler. Çürük dişlerin varlığı ağız dişlerinin kökünde kist ya da enfeksiyon gelişmesine sebebiyet verebiliyor. Bu da komşuluk yoluyla sinüslere aktarılıyor. Uzmanlar diş kaynaklı sinüzitlerde tek kür ilaç tedavisinin çoğu zaman tek başına yeterli olmadığını belirterek ağız ve diş sağlığına özen göstermek, yılda iki kez diş kontrolünden geçmek sinüzitten korunmaya yardımcı olacaktır bilgisini de vermiş. Basınç değişiklikleri de çok önemli. Soğuk algınlığı, nezle ve alerjide alevlenme dönemlerinizde scuba diving ya da uçak seyahatleriniz varsa bu etkinlikleri erteleyin. Yani dalış ve uçak seyahatleriniz. Normalde basınç değişikliklerinde vücut boşluklarındaki hava genişleyip büzüşüyor çünkü. Hastalık dönemlerinde ise bu dokular hem ekstra hassas oluyor hem de basınç değişikliklerine bağlı hava sirkülasyonu yeteri kadar tolere edilemiyor. Bu tabloda da hastalığın uzamasına neden olarak sinüzit ataklarını tetikleyebilir. Bu yüzden bu sporlara da dikkat. Son olaraksa bu konuyla ilgili sevgili dinleyenler, burun tıkanıklıklarını çözmeniz gerekiyor. Burnunuzda kemik eğriliği, deviasyon veya et büyümesi, konka gibi anatomik olarak tıkanıklık varsa sinüs mukozalarınızın sağlıklı bir şekilde havaya temas etmiyor ve hava sirkülasyonu yeteri kadar iyi olmuyorsa dikkat. Uzmanlar bu anatomik problemlerin cerrahi yöntemle çözüldüğünü söylüyorlar. Yani eğer sinüzit probleminiz kronikleştiyse ve artık bir çözümü yoksa ilaç vesaire alacağınız önlemler bakımından cerrahi yolla da bundan uzaklaşabiliyorsunuz.

0: İşte bunlar başımıza gelmedikçe bilemiyoruz ya, ama almamız gereken önlemler her zamanki hayat kurtarır. Yok canım benim başıma gelmez demiyoruz. Bunlarla ilgili önlemleri aldığımızda her zaman için, her hastalık için sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Önce kafamızın ruh sağlığını koruyup ondan sonra da bedenen sağlığımız için aklı selim davranmamız gerekiyor. Kendimize mukayyet olacağız, hastalanmamaya çalışacağız. Önlemlerimizi alacağız, gerisi artık gelenlerde Allah'tan diyeceğiz. Biz Arlan Süren'in sonuna geldik. Bugün benim ailemde ben Hande Karagöz. Ana kumanda masasında sevgili İsmail Sert vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın bu dakikalarda görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
1: Burası TGRT FM.

0: ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Reklamlar.
5: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
9: TGRT FM Haber.

0: Gündeme hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 15'i gösterirken bugün de tam 17'ye kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sıcak haberler, son dakika gelişmeler ve özel konuklarımız yine gündem içerisinde sizlerle olacak. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci menzile ulaşacak dedi. Gençlere de seslenen Erdoğan, bu hareket Büyük Türkiye davasıdır. Bu davayı omuzlayacak bin Erdoğan gelir ifadelerini kullandı.
1: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak, farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca

0: istişare ediyoruz. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü bu hareket bir kişiye, bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Her zaman şunun idrakinde olduk. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık. Gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık. Bugün de değiliz. Bu ülkeye hizmet ettiğimiz müddetçe de asla böyle olmayacağız. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın, gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısının ana gündemi NATO'ya sunulan askeri akaryakıt boru hakkı projesiydi. Projenin Hürmüz Boğazı'na alternatif olması hedefleniyor. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Sumut filosuna uluslararası sularda bir kez daha müdahale eden İsrail'e net mesaj verildi.
2: İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasının önemini ve bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
3: Gündem Orta Doğu'da çözüme kavuşmayı bekleyen sorunlardı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatı nedeniyle İzmir'de gerçekleşti. Tatbikata 50 ülke katıldı.
2: Bu tatbikatta daha önceki Efes tatbikatlarından farklı olarak Ağkara Kocatepe Harekat Yönetim Sistemi, askeri karar verme sürecinde yapay zeka destekli analiz uygulaması kullanılmıştır.
3: Gündemin birinci maddesi Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hakkı projesiydi. Hem Hürmüz Boğazı'na alternatif hem de 5 kat daha maliyetsiz.
4: Söz konusu proje Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığı azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir.
3: İsrail'in Sumut filosuna uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahale de görüşüldü. Mesaj netti. Tüm vatandaşlar serbest bırakılmalı.
2: Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır.
3: Gündemdeki bir diğer başlıksa Patriot'ların görev değişimi oldu. Türkiye'de görev yapan sistemlerden biri Almanya tarafından değiştirilecek.
4: Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir.
1: NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Türkiye'deki zirve öncesinde İsveç'te bir araya gelecek değerli izleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak o toplantıya katılacak. Toplantıda ABD ile İran arasındaki gerilim başta olmak üzere sıcak gündem başlıkları masaya yatırılacak.
5: ...2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır.
3: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD ile İran arasındaki gerilim. Bütün bu konu başlıkları NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının İsveç'te katılacağı toplantıda masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 21-22 Mayıs tarihlerinde toplantıda hazır bulunacak.
5: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
3: NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. İttifakın birliği, savunma sanayinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması konuları masada olacak. İran bağlamındaki gelişmelerle Hürmüz Boğazı'ndaki durum toplantıda tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan diğer gelişmeler de ele alınacak.
6: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
3: Toplantı 21 Mayıs'ta NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki gayri resmi çalışma akşam yemeğiyle başlayacak. 22 Mayıs'ta yalnızca 32 NATO müttefiki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek oturumla devam edecek. Bakan Fidan, gayri resmi çalışma akşam yemeğinde Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini tekrarlayacak. Bakan Fidan, toplantının NATO Ankara zirvesi öncesindeki son dışişleri bakanları toplantısı olması sebebiyle müttefiklere zirve hazırlıkları konusunda bir bilgilendirme yapacak. Türkiye'nin zirveye yönelik beklentilerini paylaşacak. Türkiye, NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerine askeri yakıt tedariki için 1.2 milyar dolar maliyetli bir boru hattı projesi teklifinde bulundu. Toplantıda bunun da ele alınması bekleniyor.
1: İsrail uluslararası sularda haydutluğunu sürdürdü. Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel Sumut filosuna ait son tekneye de müdahale etti. Aralarında Türk aktivistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi alıkonulurken yardım teknelerinin Gazze'ye ulaşması engellendi. Filistin Dışişleri Bakanlığı İsrail'in yardım filosuna yönelik baskınını uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi.
3: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Sumut filosu İsrail ordusunun yine sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Gazze'ye ulaşmaya çalışan son yardım teknesi Sirius da İsrail güçleri tarafından durduruldu. Aktivistler İsrail botlarının teknelere yaklaşarak silah doğrulttuğunu ve ateş açtığını iddia etti. Filodan yapılan açıklamalarda savaş gemilerinin yardım teknelerine tehlikeli manevralarla yaklaşarak çarpma riski oluşturduğu da belirtildi. Gazze'ye en yakın noktaya ulaşan teknelerde büyük panik yaşandı. Aktivistler can yelekleriyle beklerken iletişim hatlarının kesildiği ve telsiz yayınlarının engellendiği açıklandı. Bazı teknelerin motorlarının da kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-19, Ankara 9-19, İzmir 15-24, Bursa 14-18, Konya 10-19, Afyon 9-19, Denizli 12-22, Antalya 18-27, Adana 15-24, Zonguldak 15-17, Samsun 14-18, Trabzon 13-16, Kayseri 9-16, Erzurum 5-12, Gaziantep 11-18, Diyarbakır 11-19, Şanlıurfa 12-20 derece.

0: Yol durumu. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt yapım çalışmaları yürütüldüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
4: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysul dolu dolu hayat.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
5: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salavat okumak. Salavat okumanın dünya ve ahirette çok faydası vardır müminlere elbette. Şöyle nakledilir ki, vaktiyle bir Müslüman geldi Hasan Basri'nin huzuruna bir zaman. Dedi, bir kızım vardı, vefat etti bu ayda. Dua edin, göreyim kendisini rüyada. İmam, peki diyerek dua etti hemence. O Müslüman kızını rüyada gördü gece. Ve lakin üzüntüsü daha ziyadeleşti. Zira kızının yeri cehennem ve ateşti. Azap içerisinde görünce onu böyle, sabahleyin imama gitti bu üzüntüyle. Dedi ki, ey efendim, kızımı gördüm fakat ateş içindeydi, üzüntüm arttı kat kat. Ebu'l-Hasan-ı Basri buyurdu ki o zaman, hiç üzülme, inşallah kurtulacak azaptan. Ertesi gün o kimse kızını gördü yine. Azap edilmiyordu bu sefer kendisine. Cennet nimetlerinde görünce hatta onu, sordu kurtuluşuna ne sebep olduğunu. Kız dedi, babacığım, bu kabristandakiler çoğu da benim gibi azap içindeydiler. Dün uğradı buraya lakin bir evliya zat. Durup Resulullah'a okudu bir salavat. Ve bunun sevabını bütün bu kabristanda bulunan mevtalara bağışladı o anda. İşte o salavatın hürmetine Rabbimiz affetti hepimizi. Şimdi hep cennetteyiz. Yine Resul-i Ekrem buyurdu ki, bir kimse her ne zaman bana bir salavat getirirse, Hak Teâlâ bir melek halkedip ondan hemen sonra şöyle buyurur o meleğe hitaben. Bu kulum şimdi bana okudu bir salavat. Sen dahi bu kuluma dua eyle her saat. Rabbimizin bu emri üzerine o melek, dua eder o kula kıyamet gününe dek. Yine Peygamberimiz buyurdu ki eshaba, bir kısım Müslümanlar çekilirler hesaba. Sonunda sevapları mizanda ağır gelir. Sonra bu kimselere cennete girin denir. Onlar cennete doğru yola düşerlerse de şaşırırlar cennetin yolunu az ileride. Ashab sual etti ki, ya Resulallah bunlar kimlerdir ki cennetin yolunu şaşırırlar? Buyurdu ki, İsmimi duyardı da bu zevat, lakin okumazlardı bana bir tek salavat. Hazreti Ebubekir buyurmuştur ki yine, salavat okununca Allah'ın Habibine, öyle temizlenir ki bundan küçük günahlar, su bile hiç ateşe tesir etmez bu kadar.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinin Evliya-i Kerem büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kudüs-i Esruf buyuruyorlar ki, Farisi olarak, her ki yekca hemeca, her ki hemca hicca, yani bir kimse ki bir mürşide, bir rehbere bağlanırsa her veliden, her evliyadan yardım görür. Her mürşide, önerin çıkan her rehbere tabi olan hepsinden mahrum kalır buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddise Sur.
0: Bu önemli bir şey hocam. Biraz daha konuşmak lazım. Anlatmanızı isteyeceğim biraz sonra. Dinleyicilerimizi bekletmeyelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler, ben mi?
0: Evet efendim, buyurunuz.
2: Hocam iyi günler.
1: İyi günler efendim.
2: Allah razı olsun. Hocam benim 5 tane sorum var. Başlıyorum ilkinden.
1: Tabii.
2: Hocam erkekler çorapsız namaz kılabilir mi? İkinci sorum hocam. Namazda hocam ayaktayken, yani şimdi ayakta böyle işte okuduğum soruyu geriye alınca hani rüküyü geciktirmiş oluyoruz ya, hani burada secdesi gerekmez diye biliyorum ama bu hepsi için mi geçer? Mesela Subhaneke okuduk geri aldık, onun için mi? Ya da Eûzü Besmele okuduk sonra işte yanlış oldu tekrar aldık, yoksa sadece Zammı Sûre okurken, yani Fatiha'yı da okurken geriye alsak yine de mi gerekmez? Yani hiçbirinde gerekmiyor mu ayaktayken?
1: Peki efendim.
2: Üçüncü sorum hocam. Bu yatağın içine, hani böyle bazanın içine ya da kanepelerin içine seccade, tesbih koyulabilir mi? Hani çünkü üzerine oturuyoruz, yatıyoruz. Yani bu uygun mu dinimizce? Yani üzerinde namaz kılındığı için bu şekilde koymak caiz midir?
1: Peki efendim.
2: Dördüncü sorum da hocam. Abdesti alırken hocam ben tarif edeyim. Şimdi sağ ayağımı sol elimin serçe parmağıyla, sağ ayağımı serçe parmağından başlayarak hilalliyorum. Yani sol ayağımı da yine aynı sol elimi serçe parmağıyla, sol ayağımı da baş parmağından, hani küçük parmağa doğru aralarını hilalleyerek bu şekilde hani yapsak uygun mudur abdest alırken? Yoksa yanlış mı yapıyorum, bunu öğrenmek istedim?
1: Yok, senin yaptığın da doğru. Öbür şey yaptığın sağ elle ifadesi konu, ikisini de sağ elle yapabilirsin.
2: İkisi de sağ elle oluyor, öyle mi? Solla da olur, sağla da olur.
1: Evet.
2: Tamam hocam. Hocam son sorum, bu enerji içecekleri var hocam piyasada. Bunları içmek caiz mi yoksa haram mıdır?
1: Haram değildir ama uygun değildir.
2: Tamam.
1: Bir sürü zararlar anlatılıyor.
2: Tamam hocam. Çok teşekkür
0: Peki,
2: ederim.
0: Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olun.
2: Hayırlı günler.
0: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: İyi günler, iyi günler Osman, Mustafa abi, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz efendim, buyurunuz.
3: Osman hocama bir sorum olacaksa, ben daha önce de sizle görüşmüştüm aslında. Osman hocam demişti, Mustafa Bey niye selam vermiyorsun, o yüzden ilk önce size selam verdim. Şimdi ben çok uzatmayayım, hemen soruma...
1: Şimdi de ben kıskandım, bana niye nasılsın demedin.
3: Hocam şimdi de size mi kumpas kurdum yoksa?
0: Başına iş aldım bence.
3: Ya yandık deseniz hocam.
1: Tamam. Mustafa Bey'in sorduğunu üzerime aldım. Tamam, ben de iyiyim. Buyurun.
3: Hocam hepinizin ellerinden öperim. Allah'a selam razı olsun. Her gün dinliyorum programınızı. Hocam şimdi ben bedensel engelliyim. Bastonlarla destekli olarak yürüyorum.
1: Rabbim yardımcın olsun inşallah.
3: Allah'a selam razı olsun. Gusül abdestinde de Maliki mezhebini taklit ediyorum. Dişimde bir kaplama gibi bir şey var. Şimdi hocam ben şurada şüphe yaşadım. Gusül abdestine başlarken Maliki mezhebinden niyet ederken ellerimizi yıkıyoruz ya. Ellerimizi yıkayıp edep yerini yıkadıktan sonra bir sakınca olur mu? Yoksa önce edep yerini yıkayıp sonra mı niyet edeceğiz? Ben burada bir karıştırdım da. Hani Maliki'deki guslü bir daha anlatabilirseniz iyi olur hocam.
1: Peki efendim.
3: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı günler. İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu orada, yani çok mürşide tabi olmak, orada doğru olan, yani ehli sünnet olan, hakikaten doğru yolda olan mürşitler.
1: Tabii.
0: Buna rağmen zararlıdır diyor yani.
1: Şimdi daha başka sözleri de var. seni sorduğuna cevap vermiş. 400 sene önceden Mustafa Tokut Hazretleri sorarsa cevabını vereyim diye yazmış İmam Rabbani Hazretleri.
0: Allah-u Teala razı olsun.
1: Piri nakıs, yani kemale gelmemiş, uygunlaşmamış olan rehber, mürşit talibi saptırır diyor. Saptırır diyor Mustafa Bey ya. Şimdi piyasada yani kitapları okuyoruz. Mürşid-i Kamil'in vasıflarını, şeylerin, hallerini, kitaplarını da okuyoruz. Bakıyoruz hiç benzemiyorlar. Gidenlerin hepsi de sapıtıyor.
0: Pir-i Nakıs bile değil onlar.
1: Pir-i Nakıs bile.
0: Atırsızı.
1: Hiç yani. Sahtekar. Ve şeyi de anlatmışlar. Pir yani rehber, mürşid, kamil ve mükemmel ise, kamil olgunlaşmış, mükemmel kemale erdiren ise sohbeti büyük nimettir. Ve onun bakışı deva, sözleri sohbeti şifadır. Ve o sohbetsiz vusul, kavuşmak mümkün değildir. Ve yani böyle bir müşt-i kamil olmadan da Allah-u Teala rızasına kavuşmak, o ihlasa kavuşmak, nefsinin itminana kavuşması, kalbin temizlemesi mümkün değildir. Ve sohbetsiz de bu olmaz buyuruyor. Sohbetsiz de bu olmaz. Peki şimdi biz bulamıyoruz. Ya. İşte onun da ölçüsünü bildirmişler. Allah-u Teala rahmet eylesin, Emel abiler haberi anlatıyorlar diye. Mükatebe nısfı mükalebe diye. Yani kitap okumak sohbetin yarısıdır. O zaman kitap okuyacağız.
0: Dinleyicimizin birisi bir tarihte telefon açmıştı. Dedi ki ben de işte Enver abiyi tanımıyordum ama çok büyük bir insan olduğunu öğrendim. Vefat da etti. Ben ona bağlandım filan dedi. Ben de olur dedim ama izah edemedim. Yani öylece dinleyicimiz biraz bir şeyler bekledi ama izah edemedim. Yani olur mu böyle bir şey şimdi?
1: Olur.
0: Hani hayatta olmazsa?
1: Olmazsa yine olur. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri hayatta değil. Hüseyin Hilmi Efendi de değil. Yemen abi de hayatta değil. Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri, onun üstad Seyyid Hilmi Arbasi Hazretleri, onun üstad Tahya Kâr Hazretleri, Peygamber Efendimiz'e kadar, Peygamberimiz de hayatta değil. Feyiz alınır mı bunlardan? Alınır. Çünkü Emel abiler sohbetinde buyuruyorlar ki, hani geçenlerde de nakletmiştik. Yani insan tek başına kitap okumak suretiyle, kalbin, ruhun zevkiyle, nefsin zevkini ayırt edemez. Bu mümkün değil buyuruyor. Bu mümkün değil. Ancak hakiki bir rehber olması lazım. Ve onun sohbeti olması lazım. Hakiki bir rehber, kamil ve mükemmel olan. Yani olgunlaşmış ve insanları olgunlaştırabilecek bir zat olması lazım. Peki orada devamında Emel abiler, bu kıyamete kadar da her asırda böyle bulmak mümkün değil. Mesela asır asır zaman zaman çokmuş. Emel abilerden işitmiştim. Anadolu bir zamanlar kum gibi evliya kaynıyordu buyurdular. Ondan sonra Maverav-ün-Nehir, Semerkant, Buhara kum gibi evliya kaynıyordu. Ve Mustafa Bey 13 tane silsile-i aliye büyüğü o coğrafyada gelmiş. 6 tanesi Hindistan'da gelmiş. Ondan sonra Türkiye sınırlarında Tahya Kari Hazretleri var, Seyyid Fihim Arbas Hazretleri var. Ondan sonra Sıbkatullah Feyzani Hazretleri var. Ve yine Geylani olan Seyyid Abdullah var, Seyyid Salih var. Seyyid Fehim Arvasi, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, bunlar Anadolu coğrafyasında kalmışlar. Hatta Emel abiler buyurdular ki biz dediler hocamızla Hindistan'a gitmiştik. Tayyareyle geliyorduk buyurdular. Yani o ülkeler arası giden uçaklarda ekran var ya. Yani mübarektir o ekranı da açmamışlar. Bakmıyor oraya. Yan yan oturuyoruz dediler. Türkiye sınırına girdik kardeşim buyurmuşlar. Ben de bakmıyordum. Gayr ihtiyarı sordum. Nasıl anladınız? Efendi Hazretleri karşıladı bizi buyurmuşlar.
0: Ya. Değişik bir şey hocam.
1: Değişik bir şey. Allah. Ya. Bize böyle hani çıta çok yüksek. Yani. Çıta çok yüksek. Dolayısıyla yarım yamalak birisine tabi olursa zamanımızda pek çok iki ağzı laf yapan bir zamanlar eski binadaydı. Baktım birisi böyle televizyonun altından çıkıyor lapır lapır lapır böyle konuşuyor, ayet okuyor, hadis okuyor falan. Radyoda birisi o eski binadaydı. O zaman Selçuk Bayrak vardı, onunla aynı şekilde programı devam ettiriyorduk. Dedi siz de dediniz ki dedi mürşid-i alim yok dediniz. Yok demedim dedim. Ne dediniz dedi. Yok gibi. Ha evet dedi, yok gibi dediniz dedi. Ama dedi ben biliyorum dedi mesela dedim. Bir isim söyledi. Sarıklı sakallı birisini söyledi falan. Ben bir güldüm. Niye güldün dedi. Dedim kitaplarda yazıyor ki alimi alim tanır. Sen dedim ona alim dediğine göre sen de alimsin. Yok dedi ben cahilim. Onun alim olduğunu nereden biliyorsun dedim. E dedi çok konuş. Ya çok konuşunca alim oluyormuşsun ya. E bir de sarık sardın mıydı ya? Yahut da ilahiyat fakültesini bitirdin bir de akademik kariyer yaptın. Tamam allame-i cihan zannediyor falan. Hiç alakası yok. Adam kendisini mesela şeyh diye takdim ediyor. Şeyde ben Gönen'deyken bir tane bir böyle halıcı vardı falan. Bu Manisa'nın Demirci tarafı nereden oradan halılar getiriyor. O taraflarda bir yerde bir zamanlar anlatıyorlardı. Orası böyle Afyon'a da yakın belki siz de duymuşsunuzdur. Şeyh üretiyormuş orası. Üretim merkezi. Halı ürettiği gibi şeyh de çokmuş orada. Kaynıyormuş böyle. O halıcı da onlardan birisine tabi olmuş. Bizim bir arkadaş vardı Allah rahmet eylesin. Onlar da giderdi falan. Ona çay kahve falan da ısmarlardı o arkadaşa. O böyle ince ince sorardı. Adam hacca da gittiydi. Duymuş öğrenmiş o şeyhini. Ya demiş hacı sizin demiş şeyh namaz kılmazmış camiye gitmezmiş. Demiş bizim şeyh demişti bu camideki imamlar istinca istibraya dikkat etmekleri için bunlar abdestsizdir onun için gitmiyor. E demiş ağzı da bozukmuş sövüyor. Ya sorma biraz öyle demiş küfrediyor. Şey bu. Ya, namaz yok, niyaz yok. Adam sövüyor. Şey. Yani şey hiç alakası yok. Ve din büyükleri, ehl-i sünnet alimleri bunlara bir isim vermişler. Kat-ı tarik-i ilahi. Ne demek o? Allah-u Teala giden yolda eşkıyalık yapanlar demektir. Kıtlı tarik, yol kesici bunlar. Eşkıya. Yani kılık, kıyafet tamam. Her şey kelle kulak yerinde. Ama İslamiyet'ten haberi yok adamın. Ve bu şeyh geçiniyor. Ya böyle deyince vaktimizde doldu ama hep şeyi hatırlıyorum. Daha önce de anlatmıştım. Emen abilerle anlattılardı. Bir gün buyurdu oturuyorum diyor. Cağaloğlu'ndaki o binada. Tekerede falan yok. İşte oradaki vazifeli arkadaş efendim demiş aşağıya birisi geldi. O binayı biliyorsun Emen abiler birinci kattaydı yeri. Girişte demiş ben Emer Bey'le görüşeyim yaşlı bir adamcağız. Demişler ki arz etmişler Emen abi efendim yaşlı birisi geldi. Ben demiş efendi hazretlerini yani Seyit Abdülhakim Harbi hazretlerini gördüm. Yani Emer Bey'le görüşmek istiyorum falan diyor. Emen abi de Allah Allah hani Seyit Abdülhakim Harbi hazretlerini görmüşse hemen alın dedi geldi falan. Neyse adam demiş ki ben şeyhim demiş. Ama demiş sahtekar bir şeyhim demiş. Adam diyor kendi söylüyor diyor sahtekar. Çünkü demiş biz üç arkadaştık. İşte Seyyid Abdülhakim Harbazi Hazretleri İstanbul'a gelince biz üç arkadaştık. Arkadaşımızın birisi çok temiz ve samimi birisiydi. İşte Seyyid Abdülhakim Harbazi'nin buraya geldiğini şey yapınca bize dedi ki bir ziyarete gidelim bu zatı. Ben diyor pırlamanın tekiydim diyor. Hani onu kırmamak için he dedim diyor. Öbürü de inanmıyordu ama o da he dedi diyor. Mecburen gittik diyor. Fakat o inanmayanı kapıdan içeri almadı diyor. Kabul etmedi diyor. İçeri girdik diyor. O diyor samimi olana elini verdi öptürdü. Bana da elini vermedi. Bana dedi ki sen de kendin gibi bir şeyh bulursun dedi. Hakikaten sonra dedi. Sonra diyor Emer Bey ben diyor ki bir şeyh buldum. Ama diyor şeyh sahtekarın tekiydi diyor. Şeyh ölünce diyor kallem ettim koltuğu kaptım diyor. Şimdi ben şey
4: postu kaptım
1: diye adam. Emel abi mi anlatıyor? Adam bak diyor demiş ki ya demiş madem böyle şey demiş. Vazgeç. Madem demiş hani de ki sahtekar olduğun
4: farkındasın.
1: Şey. Demiş iyi de Emel Bey demiş şimdi koltuğa oturunca gelip elimi öpüyorlar. Ondan sonra hediyeler getiriyorlar. Onları demiş kıyamıyorum. Atamıyorum onları. Ya adam gerçeği görmüş. Bu sahtekarım diyor adam. Sahtekarım ben diyor. Ama bir türlü şey yapamıyor. Yani lafı uzattık da sen bugüne kadar beni bir şeyh yapamadın ya şöyle bir değil mi?
4: Kabiliyet yok ki bizde.
1: Tövbe yarabbim ya.
4: Hocam ikinci bölümde devam edelim.
5: Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İslamiyet'i bilen zararlardan kurtulur. İbadet Allahü Teala'nın varlığını, gönderdiği peygamberini, ahiretteki nimetleri ve azapları tasdik etmekle, inanmakla başlar. Bunlara inanmakla ve ibadetleri yapmakla üç şey hasıl olur. Birincisi, insan şehvetine uymaktan kurtulur, kalp, ruh temizlenir. İkincisi, insanda his organlarıyla hasıl olan bilgilerle ilgisi olmayan başka bilgiler, zevkler hasıl olur. Üçüncüsü, iyilere nimetler, kötülük yapanlara azap yapılacağı düşünülünce insanlar arasında adalet hasıl olur. Dinini iyi bilen, seven kadın erkek her Müslüman, bütün hareketlerinde İslamiyet'e uyarak hem kendilerine hem de aile, akraba ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için dinini iyi bilen ve her hareketi bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmeli, günah işleyen Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayıp, yalnız sözle Müslümanları okşayan, avutan yalancılardan, cahillerden uzak olmalıdır. İslamiyeti, dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ehli sünnet alimlerinin anladıkları manalar doğrudur, kıymetlidir. Bunlara uymayanlar kıymetsizdir. Çünkü bu manaları Eshab-ı Kiram'ın ve Selef-i Salihinin eserlerini inceleyerek elde etmişlerdir. Kurtuluş yolunu bozuklarından, sapıklarından ayıran onlardır. Onların hidayet ışıkları olmasaydı bizler doğru yolu bulamazdık. Doğruyu bozuk olanlardan ayırmasalardı bizler taşkınlık ve azgınlık uçurumlarına düşerdik. İslamiyeti bozulmaktan koruyan, her yere yayan onların çalışmasıdır. İnsanları kurtuluş yoluna kavuşturan onlardır. Onlara uyan kurtulur, saadete kavuşur. Onların yolundan ayrılan sapıtır, herkesi de saptırır. Bir gayrimüslim Müslüman olursa cehenneme girmekten kurtulur, günahsız temiz bir Müslüman olur. Dünyada bir insanın Müslüman olup olmadığı, zaruret olmadan açık olarak söylediği sözlerinden ve işlerinden anlaşılır. Bu insanın ahirete imanlı gidip gitmediği son nefesinde belli olur. Büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman tövbe ederse günahları muhakkak affolur, günahsız tertemiz olur. İmanı doğru olan bir Müslümanın ibadetinde gevşeklik olursa tövbe etmese bile affedilebilir. Affedilmese bile azap çektikten sonra cehennemden kurtulur. Dinini bilen, iyi anlayan bir Müslüman kötü yollara sapmaz ve kötü kimselere de aldanmaz. Dinini bilmediği için aldanan bir kimse cehennemden kurtulamayacaktır. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından dinini doğru olarak öğrenmeyenler, bid'at ve dalalet sellerine yakalanıp boğulur. Dünya ve ahiret felaketlerine sürüklenirler. Ancak hakkı bilenler bid'at sahiplerine aldanmaktan kurtulur. Hakkı bilmeyenlerin bunların dalalet girdaplarına, tuzaklarına düşmemeleri ise imkansız gibidir. Şunu da unutmamalıdır ki ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilenlere uygun imanı olmayan, haramlardan sakınmayan ve İslam'ın 5 şartını yapmaya ehemmiyet vermeyen bir kimse rahmete kavuşamaz. Ehl-i sünnet itikadında olmayana bidat ehli denir. Bunun yaptığı ibadetleri sahih olup borçtan, azabından kurtulursa da vaat edilmiş olan sevaplarına kavuşamaz. Ahirette dünyada yapmış olduğu iyiliklerin hayrat ve hasenatının karşılığına kavuşamayacaktır. Dünyadaki iyiliklerinin karşılıklarına kavuşmak isteyenin hemen tövbe etmesi, imanını düzeltmesi lazımdır. Netice olarak neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ayıran İslamiyettir. İnsanlar faydalı sanır, zararlı olabilir. Zararlı sanır, faydalı olabilir. Allahü Teala bildirmeseydi insanlar bilemezdi. İslamiyeti bilen dünyanın zararlarından kurtulur. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri buyuruyor ki bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirir, Allahü Teala'ya yönelirse o kimse dünyanın şerrinden ve afetlerinden, sıkıntılarından emin olur.

0: Yani dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimizin ilk sorusu: erkeklerin çorapsız namaz kılması Hanefi'de mekruhtur, caiz değildir. Kadınların namazı zaten olmaz Hanefi'de. Peki kadınlar yazın mesela, tansiyonu yüksektir mi? Şimdi sıkıntı veriyordur. Yani namaz için mesela evdeyse, mesela bizim evde de Kerime Hanım falan aynı şekilde yapıyorlar yani. O tanıdıkları da yapıyorlar kendi aralarında. Uzun bir etek, yani ayaktayken etek çok uzun olduğu için ayaklarını örtüyor. Bütün mesele rükuda da gözükmeyecek, secdeye gittiği zaman da örtecek. Öyle olunca ayağına çorap giymeden namaz kılabiliyor mu? Kılabiliyor. Kadınların da. Dinleyicimizin bir şey dikkatini çekmiş. Ama teşekkür ederiz kendisine. Yani dikkatli dinlemiş veya dikkatli okumuş. Namazda dedi, ayaktayken dedi, tekrar edince de secdeyi sevgi gerekmez. Siz dedi naklediyorsunuz ya onları dedi. Benim dikkatimi çekti. Mesela sadece Zamm-ı Sure'de mi olur bu, Fatiha'da mı olur? Kıyamda olan. Hepsi ama. Kıyamda olan. Nedir kıyamda olan? Sübhaneke dahil buna. Sübhaneke dahil. Ondan sonra Fatiha, Zamm-ı Sure dahil. Sübhaneke okurken hata etti, geri döndü. Baştan aldı, okudu. Secdeyi sev gerekmez. Fatiha'da hata etti, geri döndü, okudu. Başlarken Sübhaneke'de hata etti, geri döndü, okudu. Bir. Fatiha'yı okurken de bir hata etti, geri döndü, tekrar okudu. Etti iki. Zamm-ı Sure okurken gene hata etti, geri döndü, tekrar okudu. Etti üç. Secdeyi sev gerekir mi? Gerekmez. Namaza zarar var mı? Yok. Kıyamda, yani namazda ayakta durma yeri olan kıyamdaki hüküm bu. Bu tahiyyatta böyle değil. Efendim, bazen dedi divan altı veyahut da baza dedikleri şeyler var. Şeyler böyle oluyor bazen şimdi. Mesela yatakların altında bile var. Yüksektir yatak. Kaldırıyorsun. Kedir, seccadedir. Kullanılmayan tesbihlerdir. Koyacak yer yok. Konabilir mi? Konabilir. Hani dinleyicimizin hatırına şey gelmiş. Üstüne yatıyoruz. Yok. Yani musab değil o. Yine orada o hürmetsizlik değil. Hakaret için konmuyor. Muhafaza için konuyor. Dolayısıyla konabiliyor. Efendim, abdestte dedi ayaklarımı yıkarken, mesela onu da dikkatli şey yapmış. Mesela kitapta anlatırken buyuruyor ki parmak aralarını sağ elin küçük eli parmağıyla parmak aralarını hilallemek. Ben dedi sol ayağımı yıkarken sol elle. İkisi de olur. İkisi de olur. Hatta şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz, eyvah ben öyle hilalleyemiyordum. Yahut da aynı şekilde dizinden rahatsızdır. Yahut da elinde bir rahatsızlık vardır. O şekilde yapamıyorum. Ha yapamıyorsa, yani ille küçük serçe parmağıyla değil, diğer parmaklarıyla veya da avucuyla şey yaparak hilalleme yapabilir mi? Yapabilir.
0: Veya alttan değil de üstten.
1: Ha üstten yapabilir mi? Yapabilir. El içinde geçerli, ayak içinde geçerli. Efendim, dinleyicimizin bir suali daha var. Dinleyicimiz dedi ki enerji içecekleri. Diyelim bizim daha doğrusu kitaplarda yazılı olup da bizim naklettiğimiz ölçü şu: İçinde haram nesne yoksa, dinimizin bildirdiği. Sütün içerisine alkol koysan içilmez. Değil mi? Dolayısıyla haram bir nesne içerisinde yoksa dinen mahsuru söz konusu değil. Ama bunların vücudun normal bir seyri var. Metabolizmanın belli bir çalışması var. Mesela sen bunu içiyorsun, bu heyecanlandırıyor, ondan sonra oraları o anda harekete geçiriyor. Sonra vücut normal statüsün üstüne çıkarıyor. Hani misal olur mu bilemiyorum da, bir motosiklet almışsın veyahut da bir aynı şekilde bir araba almışsın, taksi almışsın falan. Bu ne kadar işte sürat yapabilir falan. Mım mım mım mım bım bım bım falan. Motoru aynı şekilde zırt bıt zırt bıt iki defa aynı şekilde yükseltirsen, değil mi? Şey hatırıma geliyor. Babasıyla gelmiş Anadolu'dan adamcağız, genç delikanlı. Ondan sonra bir araba almışlar. Tabii yolda giderken vitesi ikide bir manuelle ikide bir değiştiriyor. Bir yere gelmişler, araba bozulmuş. Adam o ana kadar bir şey dememiş. Demiş İstanbul'dan itibaren habire oynaya en sonunda bozdun demiş arabayı. Bozdun demiş arabayı ya. Dolayısıyla insan da evet makina değil ama et ve kemikten yaratılmış mükemmel bir aynı şekilde.
0: İnsan da bozulabilir.
1: Bozulabilir. Dolayısıyla ona fazla yük

0: yükleyince, böyle enerji içecekleri şey yapınca, bugün aynı şekilde açık açık tıp otoriteleri bunların zararlı olduğunu açık açık
1: bildiriyorlar. Bazı ülkeler yasaklıyor hatta.
0: Evet, yasaklayan ülkeler de var, bunlar aynı şekilde saf dışı ediyorlar. Efendim, son dinleyicimiz, Allah da razı olsun, engelliyim dedi. Yani bu şekilde böyle olanlara da gıpta ediyorum, imreniyorum. Şimdi adam sağlam, ya işte abdest alacaksın, şey yapacaksın. Bu dinleyicimiz diyor ki ben engelliyim. Dinini öğrenmiş, din gayreti var. Zaten önemli olan o. Din gayretinin olması. Yoksa efendim çok biliyor ama din gayreti yok. Hayatında hiçbir şey yok. Beş para etmezsin. Beş para etmez buyuruyor. Hatta Allah Teala rahmet eylesin, Emel abiler zaman zaman anlattılar. İlim lazım buyurdular ama kuru ilim insanı kurtarmaz ki buyurdular. Kuru ilim insanı kurtarmaz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerim var. Onu da tekrarladı. Estağfirullah. Lime tekulle ma la tefhalun. Sadakallahu aleyhi. Yapmadıklarınızı niye söylüyorsunuz?
1: Yapmış gibi.
0: Ha, yapmış gibi. Niye söylüyorsunuz? Gibi. Zaten yapan konuşmuyor. Yapmayan tın tın tın. Bize küçükken derlerdi. Şeyde, nenem de derdi. Annem de dedi rahmetli. Oğlum boş tenekeden çok ses çıkar diye. Vurdu muydu? Dolu tenekeden kum kum diye ses çıkarıyor. Tan tan tan tan yedi mahalle duyar. Boş tenekeden çok ses çıkıyor. Dolayısıyla bu dinleyicimiz, yani Allah-u Teala gayretini arttırsın, kolaylık ihsan etsin. Engelliyim dedi. Maliki mezhebini taklit ediyorum. Gusül abdesti alırken dedi. Niyet. Hani başlarken deniyor ya. Şimdi Maliki mezhebinde erkeklerin, zaten erkek dinleyicimiz sordu. Gusül, yani edep yerinden başlıyorsa yıkamaya, orada niyet eder. Fakat niyet ettikten sonra, yani ellerini yıkarken niyet ederse, edep yerinin elini değince bu gusülle namaz kılamayacak. Mesela ben kendim de öyle yapıyorum falan. Önce aynı şekilde edep yeri yıkıyorum. Ondan sonra tekrar elime başlarken niyet ettim. Gusül abdesti almaya, Maliki mezhebine uymaya diye devam ediyorum. Peki ondan sonra, yani abret yerine ele gitmesine gerek yok. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki avuç içiyle erkekler için sadece erkeklik uzvuna, parmak araları da dahildir bunun içerisine buyuruyor. Mesela diyelim ki sabunlanıyorsun, sabun bezi var. Onunla o abretlerin üzerinden geçmiş olsan
1: bozmaz.
0: Bozmaz. Çıplak elle de.
1: Elinde eldiven olsa mesela.
0: Ha, elinde eldiven olsa. Yani bu da kullanılabilir. Yani eli yıkarken hemen başlarsın. Avretlerini sonra yıkarken elinde böyle bir şey varsa. Yani o aldığın gusülle namaz kılmak için. Yoksa yok ben gene abdest alırım ya zaten daha çok erken bu şey yapar falan diyorsan. Hay hay. Yani tercih sana aittir. Ama eli yıkarken veyahut da aynı şekilde dinleyicimizin de ifade ettiği gibi önce edep yerini yıkayıp, avret yerini yıkayıp sonra elini yıkarken niyet eder ve oraya elini bir daha ulaştırmazsa bu gusülle namazda kılabilir mi? Kılabilir.
1: Bir dinleyicimizin sorusu var. Bir erkek dinleyicimiz hanımı da namazında niyazında ve bizi de dinliyorlarmış her gün programı. İşte kitapları, tavsiye ettiğiniz kitapları falan da biliyorlar, okuyorlar. Sürekli kadın kocasına eziyet ediyormuş. Beynin anasına, babasına, kendisine sürekli beddua ediyor. İnşallah imansız geberir gidersiniz. Cehenneme odun olursunuz diye beddua ediyormuş. Her gün sabah, öğle, akşam, yatsı hiç durmadan çeşitli beddualar. Diyelim ki kadının eşi, yani erkek %100 hatalı bile olsa kadının bu şekilde beddua etmesi uygun olur mu? Uzun uzadıya tabii yazmış dinleyicimiz de, ben bu kadarını sorayım, siz meseleyi anladınız.
0: Mustafa Bey, beddua konusu çok açık, net ifade etmişler. Beddua edilen şahıs buna layık değilse, yapılan beddua beddua'yı yapana geri döner. Bu söylediklerin hepsi kendi başına gelir. Onun için çok dikkatli ve uyanık olmak lazım. Belki efendim beddua layıktı. O kadar izin verilmiş. Bunu her gün tekrar ede. Artık bu hududu geçti.
1: Layık olup olmamasına da biz mi karar vereceğiz?
0: Onu Allah-u Teala bilir.
1: Yani?
0: Onu da Allah-u Teala bilir. Kızım ben, beddua ediyorum. Kızdım ben.
1: Zaten layıksınız buna.
0: Diyorsun falan.
1: Senin kararın.
0: Dolayısıyla bedduadan kimse helak olur. Allah-u Teala korusun, imansız da gider. Onun için hani böyle şeylerde Zaman zaman siz de şahitsiniz, radyoda bizim söylediğimiz, daha doğrusu Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında bildirdiği bir şeyi naklediyoruz biz. Nedir o? Ya Rabbi, bu kulunu Allah-u Teala'ya havale ettim. Eğer yanlış yapıyorsa hidayet ver. Veyahut da tövbe etmeyecekse cezasını sana bırakıyorum. Beni de affet. Ben hakkımdan vazgeçtim. Sana havale ettim. Allah-u Teala'ya havale ettim de. Allah-u Teala'ya havale ettikten sonra. Ama biz istiyoruz ki şimdi bana sövdü ya, onun başına şimdi bu koca bir kaya düşsün. Oh diyeceğim. Ya öyle değil o. Öyle değil o. Eğer sen susarsan muhakkak başına gelir. Peki yapılan zulüm yani hemen arşa yükselirse, şeyde zaman zaman anlatıyoruz ya, İsmail Fakkunda Hazretleri'nin talebesi İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri. İşte İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin babası da İsmail Fakkunda Hazretleri'nin talebesiymiş. İşte 9-10 yaşlarına gelince bir gün hocasını arz ediyor efendim, demiş bir oğlan. Onu bekliyor zaten. Getir onu diye getiriyor. Hafız derlermiş. Bir gün testiyi vermişler. Git dışarıda, içeride çeşme yok, su getir diye. Gidiyor. Çeşmeyi tam kurmanın altına dayıyor. O anda bir atlı geliyor. Lan çocuk diyor, çekil oradan falan filan. Yani bir şey diyemiyor falan. Testiyi de fırlatıp atıyor. Testi de kırılıyor. Atından inmiş adam. Ondan sonra testi yok. Boynu bükük gelmiş. Tabii onun halini görünce İsmail Fakolazi ne oldu diyor, böyle böyle. Git hemen diyor, bir şey söyle ona. Bir şey söyledim söylemedim diyor. Git bir şey söyle diyor. Hani niye kırdın, niye yaptın gibi bir şey söyle diyor ona. Geliyor, fakat çocuk olduğu için gene bir şey diyeyim, geri dönüyor. Söyledim söyleyemedim. Çabuk diyor, dön. Git bir şey söyle. Geliyor ama geldiği zaman adam aynı şekilde atının arkasından geçerken at bir vuruyor. Adamın kafası parçalanıyor, yere düşüyor, ölüyor. Geliyor tabii. Ne oldu diyor, böyle böyle oldu. Eyvah buyuruyor. Bir testi için bir adam gitti. Bak, bir testi için. Ama onu anlatıyorlar. Şimdi 9-10 yaşında günahsız sabi. Şimdi birisi geldi, bunu testisini attı. Zulüm müdür? Zulümdür. Belki de vurdu da. Zulüm müdür?
2: İttirdi
0: kalktı. Bu da sustu. Hani hocası İsmail Fakurlu Hazretleri, ya niye yaptın, teslimin ne kabahati vardı falan, daha sonra vereydin testiyi, ben sen suyunu içeydin, ben tekrar teslimi dolduruydum falan filan. Öyle bir şey deseydin yani mani olurmuş. Susunca sabi de bu yapılan zulüm yükselmeye başlarmış, arşa deyince anında cezası gelirmiş. Şeyde de öyle, mesela İbrahim Ethem Hazretleri bir gün berbere giriyor falan. Usturayla tıraş oluyor. Birisi gelmiş, edepsin birisi. Mübareğin başına vurmuş, kabağa bak kabağa diye. Ya mübarek o anda bir şey dememiş, adam aniden dışarı çıkmış. Dışarı çıkınca atı varmış, at bir vurmuş, adam gitmiş. Berber tanıyor, efendim diyor, yani çok ağır olmadı mı? Ben diyor bir şey yapmadım, kabağın sahibi yaptı. Tabii ben bir şey yapmadım, kabağın sahibi yaptı. Ha, böyle durumlarda Allah-u Teala korusun, muhafaza eylesin, beddua değil, hayır dua etmeli.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca

0: yoktur. Uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
7: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
8: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
0: yatırım. Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
10: TGRT FM Haber.

0: için kıyasıya yarıştı. Ferhat Okan ipi göğüsledi. 3000 liralık ödül kazandı.
1: Yoruldum valla. Lezzetliydi.
2: Devam edebilir miyim? Var.
1: Belki bir tane, belki. O da zor.
0: Damakları şenlendiren yarışma renkli görüntülere sahne oldu.
3: Hem 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladık. Hem de halkımızda iç içe bir yarışma yaptık.

0: Efendim gündeme hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz. Bir saat boyunca hem Türkiye'den hem de dünyadan önemli gelişmeleri aktaracağız. Hızlıca başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısının ana gündemi NATO'ya sunulan askeri akaryakıt boru hakkı projesiydi. Projenin Hürmüz Boğazı'na alternatif olması da bekleniyor. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Sumut filosuna uluslararası sularda bir kez daha müdahale eden İsrail'e net mesaj verildi.
1: İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasının önemini ve bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
2: Gündem Orta Doğu'da çözüme kavuşmayı bekleyen sorunlardı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatı nedeniyle İzmir'de gerçekleşti. Tatbikata 50 ülke katıldı.
1: Bu tatbikatta daha önceki Efes tatbikatlarından farklı olarak Ağakara Kocatepe Harekat Yönetim Sistemi, askeri

0: karar verme sürecinde yapay zeka destekli analiz uygulaması kullanılmıştır.
1: Gündemin birinci maddesi Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hakkı projesiydi. Hem Hürmüz Boğazı'na alternatif hem de 5 kat daha maliyetsiz.
2: Söz konusu proje Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığı azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir.
1: İsrail'in Sumut filosuna uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalede görüşüldü. Mesaj netti. Tüm vatandaşlar serbest bırakılmalı.
0: Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır.
1: Gündemdeki bir diğer başlıksa Patriot'ların görev değişimi oldu. Türkiye'de görev yapan sistemlerden biri Almanya tarafından değiştirilecek.
2: Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir.
3: Önemli bir futbol müsabakası var bu arada. Futbolda gözler bu akşam İstanbul'da olacak dedik. UEFA Avrupa Ligi finalinde iki dev ekip kupaya uzanmak için sahaya çıkacaklar. Final öncesi İstanbul'da heyecanda durukta, bir taraftan da yağmur var. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar bizi bekliyor Beşiktaş stadının önünde. Hanifi, inanılmaz da bir yağmur var. Islanmış durumdasın. Neler aktaracaksın?
4: Mehmet Aydın, galiba İngilizler gelirken havalarını da beraberinde getirdiler. İstanbul inanılmaz bir yağmura şahit oluyor ve bugün yanımda bir Freiburg taraftarı, kendisi bir Türk, Freiburg'u destekliyor bugün ve kupayı alacağız diyor. Sağ olsun yayın öncesi de geldi, bana bu şekilde yardım ediyor, yağmurdan koruyor beni. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Beşiktaş Park'ın hemen önündeyiz bizler. UEFA Avrupa Ligi finali için artık çok az bir vakit kaldı. Aston Villa mı, Freiburg mu? Bir tarafta İngilizler, diğer tarafta Almanlar. İngilizler en son 30 sene önce Avrupa'da şampiyonluk yaşadı. Freiburg ise tarihinde henüz şampiyonlukla, Avrupa'da bir şampiyonlukla tanışmış değil. İlk kez tanışmak istiyorlar. Maç saat 22'de başlayacak. An itibariyle İstanbul'da güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. 90 dakikanın sonuna kadar da bu güvenlik önlemi devam edecek. Freiburg taraftarı arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Bugün akşam maçta ne bekliyorsun?
5: Abi bence Freiburg gelecek herhalde. Çünkü çok Freiburg taraftarı var abi burada. Çok güçlü gelmişler.
4: Peki ortam nasıl? Bir final havası var değil mi İstanbul'da?
5: Var. Bayağı kalabalık yani. Bayağı Almanlar falan çok dolu abi. Çok Alman var. Bayağı konuştuk. Herkes döner möner ya yani. İstanbul'u falan çok beğenmişler.
4: Alman döneri mi, Türk döneri mi?
5: Türk abi ya.
4: Bravo, bence de Türk döneri. Efendim, güvenlik önlemleri devam ediyor. Yollar trafiğe kapatılmış durumda. Özellikle Beşiktaş Park'a gelen yollar araç trafiğine tamamen kapatıldı. Ve çok sayıda polis ekibi bugün İstanbul'da görev yapıyor. Kıtaları buluşturan şehir Aston Villa ve Freiburg taraftarını da bir araya getirdi. Beşiktaş Park tarihi maç için artık geri sayıma başladı. Stadın çevresinde de çok sayıda polis ekibi görev yapıyor ve stadın çevresi de bu şekilde UEFA Avrupa Ligi için süslenmiş durumda. Bir tarafta İngilizler, öte tarafta ise Almanlar yer alıyor. Fransız hakem saatler 22'yi gösterdiği anda ilk düdüğünü çalacak. UEFA Avrupa Ligi kupası Beşiktaş Park'ta sahibini bulacak. Bir yanda 4 kez Avrupa şampiyonluğunu yaşamış olan Aston Villa teknik direktörü. Diğer tarafta ise Freiburg teknik direktörü, henüz Avrupa şampiyonluğuyla tanışmamış bir Freiburg teknik direktörü var, Schuster. O da bu kupayı çok istiyor diğer Alman taraftarlar gibi. Gerçekten inanılmaz bir yağmur var. Final heyecanının önüne geçen bir yağmurdan bahsediyoruz. Taraftarlar ıslandı, basın mensupları ıslandı, kolluk güçleri burada ıslandı ve yağmur da akşam saatlerine kadar devam edecek. Burası bir Dolmabahçe. Bilenler için bir kez daha gösterelim, bilmeyenler için bir kez daha hatırlatalım. Bakın burası Dolmabahçe. Normalde İstanbul'un ana arterlerinden birisi. Özellikle bu saatlerde trafik yoğunluğunun bir hayli fazla olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Ancak bugün UEFA Avrupa Ligi finalinden dolayı trafik yoğunluğu bir hayli düşük, hatta yok. Sadece burada resmi araçları görebiliyoruz. Sivil araçların girişine izin verilmiyor. Yoğun güvenlik önlemi alınmış durumda. Freiburg atkısı ve Aston Villa atkısıyla taraftarları bizler burada görüyoruz. Yağmur etkisini devam ettirecek. Saat 22'de karşılaşma başlayacak ve diğer günün ilk saatlerinde, ilk dakikalarında UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli olacak ve kupayı da Beşiktaş Park'ta kaldıracak. İngilizler mi gülecek, Almanlar mı gülecek? Bizler de takip ediyoruz.
3: Peki, çok teşekkür edelim Hanifi'ye. Bir yağmur var İstanbul'da ciddi anlamda. Bereket de diyoruz bir taraftan, futbol için de önemli bir konu. Peki NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Türkiye'deki zirve öncesinde İsveç'te bir araya gelecekler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak o toplantıya katılacak. Toplantıda ABD ile İran arasındaki gerilim başta olmak üzere sıcak gündem başlıkları da masaya yatırılacak.
6: ...2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır.
1: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD ile İran arasındaki gerilim. Bütün bu konu başlıkları NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının İsveç'te katılacağı toplantıda masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 21-22 Mayıs tarihlerinde toplantıda hazır bulunacak.
7: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
1: NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. İttifakın birliği, savunma sanayinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması konuları masada olacak. İran bağlamındaki gelişmelerle Hürmüz Boğazı'ndaki durum toplantıda tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan diğer gelişmeler de ele alınacak.
8: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
1: Toplantı 21 Mayıs'ta NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki gayri resmi çalışma akşam yemeğiyle başlayacak. 22 Mayıs'ta yalnızca 32 NATO müttefiki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek oturumla devam edecek. Bakan Fidan, gayri resmi çalışma akşam yemeğinde Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini tekrarlayacak. Bakan Fidan, toplantının NATO Ankara zirvesi öncesindeki son dışişleri bakanları toplantısı olması sebebiyle müttefiklere zirve hazırlıkları konusunda bir bilgilendirme yapacak. Türkiye'nin zirveye yönelik beklentilerini paylaşacak. Türkiye, NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerine askeri yakıt tedariki için 1.2 milyar dolar maliyetli bir boru hattı projesi teklifinde bulundu. Toplantıda bunun da ele alınması bekleniyor.
3: 1997 yılında ürettiği efsanevi 1919 modeliyle hafızalara kazındı. Siber saldırılara ve dinlenmeye karşı güvenlikli yerli çipli yeni akıllı telefon için düğmeye bastı. Aselsan bu dev projede Türk Telekom'la ortak olacak. %100 yerli akıllı telefon 2027 yılında piyasaya çıkacak.
9: Biz 2 yıldır %29 büyüyoruz. Yani dünyadakiler yürüyorlar, biz koşuyoruz.
1: Aselsan 29 yıl önce yarım kalan hikayeyi tamamlayacak. Alo'da Türk devri açılacak. Dünya savunma devi Aselsan yerli ve milli akıllı telefon için iletişim devi Türk Telekom'la ortaklık yapacak. Bu amaçla düğmeye basıldı, imzalar atıldı. 1993'te Türkiye'de GSM altyapısı kuruldu. Aselsan kolları sıvadı. Sadece 3 yılda sıfırdan ileri teknoloji ürünü yeni cep telefonu üretti.
10: Bu telefon cebinizdedir. Bununla dünyanın istediğiniz yeriyle konuşursunuz ve dinlenmez. Her kararı önemli bir olaydır.
11: Kime açacaksınız efendim?
1: Bugün 4 trilyon dolarlık Amerikan cep telefonu markası o dönem iflasın eşiğindeydi. Ancak pazar lideri iki İskandinav üreticisi Aselsan 1919 markasıyla çıkan yerli telefonu engelledi. Vizyon ve strateji eksikliği de eklenince marka pazardan çekildi. İşte Aselsan bu kez hikayeyi yeniden yazacak. Bu kez yolculukta yanında Türk Telekom da olacak.
11: Paramız cebimizde kalır en azından.
1: Ankara'da düzenlenen toplantıya Türk Telekom Genel Müdürü Ebu Bekir Şahin, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç katıldı. Yerli akıllı cep telefonu için yol haritası belirlendi.
12: Olmaz denilen işleri sırasıyla başardı.
1: Türk Telekom Genel Müdürü Ebu Bekir Şahin, projenin siber güvenlikten dijital egemenliğe, ekonomik bağımsızlıktan milli güvenliğe uzanan sarsılmaz bir iradenin tezahürü olduğunu vurguladı.
2: Ülkemizin küresel teknoloji alanındaki rekabet gücünü artıracak yerli ve milli haberleşme cihazı üretimi kırmızı çizgimizdir. Yerli ve milli haberleşme cihazları geliştirmek üzere tarihi bir güç birliği gerçekleştirdik.
1: Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da emniyet ve jandarma için kritik iletişim altyapıları kurduklarını hatırlattı.
2: Haberleşme altyapıları ve cihazları artık yalnızca bir teknoloji unsuru değil, güvenlik açısından da kritik bir yetenek.
1: Yerli akıllı telefonun 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
13: TGRT FM Haber.
14: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-19, Ankara 9-19, İzmir 15-24, Bursa 14-18, Konya 10-19, Afyon 9-19, Denizli 12-22, Antalya 18-27, Adana 15-24, Zonguldak 15-17, Samsun 14-18, Trabzon 13-16, Kayseri 9-16, Erzurum 5-12, Gaziantep 11-18, Diyarbakır 11-19, Şanlıurfa 12-20 derece.

0: şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz efendim 16'yı 15 dakika geçiyor ve bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba efendim. Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, ana kumanda masamızda İbrahim Macit var efendim. Evet, sevgili dinleyiciler, özellikle tabii ülkede sel felaketleri de yaşanıyor. Büyük geçmiş olsun Karadenizimize, Doğu Karadenizimize, özellikle memleketimize. Öbür tarafa da tabii öbür tarafta Malatya'mıza da çok büyük geçmiş olsun. Allah beterlerinden saklasın efendim. Zaten deprem geçirdi. Çok depremler yaşadı Malatya'mız. 5.6 efendim şiddetinde deprem yaşadılar Malatyalılar, ama bu Şanlıurfa, Gaziantep'te de hissedildi tabii. İlk mektepler, yani ilkokullar, buralarda okullar tatil edildi. Bu arada çok enteresan bir şey, 4.4 efendim derinliğinde, yani 4 kilometre derinlikte bir deprem yaşadı Malatya'mız. Dolayısıyla yüzeye çok yakın olduğu için o sarsıntılar efendim ne oldu görüldü. Çok ciddi sarsıntılar ve ciddi hissedildi diyen hem bilim insanları var, hem de oradaki yöneticiler var. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646 bunlar telefonlarımız efendim. Telefonlarımız sizlere açık. Telefonlarımız açık efendim, arayabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Yani güne ve gündeme dair konuşuyoruz sevgili dinleyiciler, bize dair konuşuyoruz. Efendim maşallah subhanallah, oteller dolmuş efendim. Oteller dolunca millet rotayı memlekete çevirmiş. Köye, kasabaya, şehire çevirmiş. Çok daha hayırlı olmuş. Gidecekler efendim orada arkadaşlarıyla, dostlarıyla, eski arkadaşlarıyla, dostlarıyla, köylüleriyle, hemşerileriyle bir araya gelecekler efendim. Öbür tarafta otobüslere bayram denetimi var. Korsan var mı yok mu diye. Denetim çok önemli efendim. Başıboş bırakmamak lazım hiçbir alanı. Denetimlere devam etmek lazım efendim. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 5646. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Alo, selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Nasılsın ciğerim, iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Kiminle görüşüyorum?
2: Ben Servet Usta.
1: Servet Usta, nereden arıyorsunuz bizi?
2: Ben Antalya'dan arıyorum.
1: Antalya'da ne iş yapıyorsun Servet Usta?
2: Vallahi ben yatıyorum kurban.
1: Niye yatıyorsun abi?
2: Abi gözlerim görmüyor.
1: Yapma ya. Büyük geçmiş olsun abi. İstirahat ediyorsun, bizi dinliyorsun.
2: Devamlı sizi dinliyorum.
1: Yapma ya.
2: Ben sizin telefonu, telefon şey ya, tuşlu telefon ya.
1: Evet.
2: Sizin telefonu ben ezberledim. 0212 454-5646 abi.
1: Buyur abi. Bak anons etti telefonumuzu. Biz olmasaydık Servet abi, nasıl geçecekti günler, hayat ya?
2: Yani.
1: Arayan soran da yok, Allah bilir.
2: Sizin ellerinizden öperim ben.
1: Sevgiyle, bu kadar çocuk yetiştirdin, bu kadar adam yetiştirdin, bu kadar çalıştın Servet Usta. Kim aynen, arar aynen. Seni, kim arar? Vefasız aynen. Olan da kim? Estağfurullah, sen vefasız değilsin ama dünya vefasız abi.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Servet Usta, nereden bize mesajın ne olacak bize, mesajın?
2: Nereden geldi bize bu illet? Perişan oldu da bir sürü millet. Çare bulamadı koca bir devlet. Maskeni tak, mesafeni koru dostlarım.
1: Servet abi, tedbirimizi çare alacağız.
2: Çare bulamadı koca bir devlet. Maskeyi tak mesafeni koru dostlarım.
1: Bitti.
2: İşimize gücümüze bakamaz olduk. Kimsenin yanına varamaz olduk. Kendimizi korumazsak vallahi öldük. Maskeni tak mesafeni koru dostlarım. Kurban virüs geliyormuş yine de.
1: Ah ah, sen ne güzel söylüyorsun ya. Biraz dikkat etmemiz lazım. Dikkat. Dikkat edersek evelallah korkmanın bir anlamı yok. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar, vebanın olduğu yere girmeyin, oradaysanız çıkmayın abi. Evet, çok önemli evet. Ya. Kendimizi evet, koruyacağız. Evet. Servet Hanta, abi korkma Hanta, inşallah bir şey olmayacak.
2: Hanta virüsü geliyormuş yine de 2-3 kişi ölmüş.
1: Ya. Maalesef.
2: Ben de bunu besteledim. Ya. Millet maskesini, mesafesini korusun dedim.
1: O kadar. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Bizi dinlemeye devam edin. En iyi dost TGRT FM efendim. Buyursunlar efendim. İyi günler diliyorum. Alo.
0: Selamun aleyküm.
1: Bu aleyküm selam efendim.
0: Nide buradan Yusuf.
1: Buyursunlar oradan. Yusuf Bey.
0: Ya, şeyimizi açtı adam ya maşallah.
1: Değil mi abicim? Servet abi eski ustalardan.
0: Önce şu Malatya'mıza geçmiş olsun.
1: Evet.
0: Yani bize aşağı yukarı. Bize hemen hemen 1000 kilometreye yakın mesafe var yani. Ya. Ben öyle tahminim. Yani ben oraları 3-5 sefer gittim ben Malatya falan.
1: Tabii.
0: İsmet'te icabı. Çok paran oran değerli müşterileri vardı.
1: Evet.
0: Sahtekarlık yoktu. Ben oraya malzeme çok sattım. Paralarım tıkır tıkır ödendi.
1: O kadar.
0: Malatya'mıza çok çok geçmiş oldum. Bir ha. De Cuma günü herhalde bu Eurovision şarkı yarışması.
1: Eurovision evet.
0: O yarışmada İsrail'e en büyük anladığı şey oyu Can Azerbaycan vermiş.
1: Ya.
0: Ondan anladığı birinci ikinci olmuş. Değilse anladığın esamı. Ben bu Can Azerbaycan'a vallahi üzüldüm yani ona.
1: Bu politikasından dolayı.
0: Tabii canım başka evet. Ne be? Ya, biz kardeş olmasaydık anladığında bu Karabağ nasıl kurtulacaktı?
1: Tabii.
0: Ya Karabağ zamanında İsrail'in desteklediği anladığında Ermeniler orayı mahvettilerdi.
1: Evet.
0: İsrail orayı hiç yani bu dünyada ne varsa İsrail anladığında bunun çıban başı. Dünya onları hakimiyet aldı.
1: İnşallah Gazze'de kurtulur abi.
0: Ya kurtulacak. Evet. Ben bak biz küçükken bu İsrail'in kurban 5 yaşında benimle beraber yaşlı 47 doğumluyum ben. Benimle yaşlı gibi böyle 48'de kurulmuş tanınmış da. Yalnız biz 3-5 yaşına geldiğimizde bizim büyüklerimiz gerçekten anladın Osmanlı vakiyesi o çocuk adamlar. Yani biz en son anladın mı bunlar bizimle çarpışacağını söylerler. Yani bir Türk askeriyle. Saklandıkları yerde mesela kayanın arkasına. Kaya lisana gelip anladın mı işte burada bizim burada diye şey yapar. Derler ama doğru ama yanlış. Bizim öyle bir şey ettiler.
1: İnşallah çarpışma olmaz. İnşallah. Biliyorsunuz biz barıştan ve sulhtan yanayız efendim.
0: Bir de bir de bu yani pek Cumhuriyet Halk Partisi'ne pek konuşmayı istemiyorum ama ya önce siz paçanızı bağlayın.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık evet. Tamar Hanım'a şey yaptık, havale ettik.
0: Şimdi hep konuşmayı
1: parayı, pulu, aşkı, dedikoduyu yani ne varsa hepsini belgeleriyle ortaya koyuyor.
0: Oraya koydular. Daha neyini koydular. Özgür Özel kalkıyor anladığınız şeydeki kutlamayı İzmit'teki Kocaeli'ndeki kutlamayı anladın vay 25 kişiydi 30 kişiydi. Ya 45-50 bin kişi de dışarıda vardı. Onu neyse hesap etmiyor. Sen kendi
1: az bulmuşlar değil mi efendim? Çok az gelmiş. Daha ne abi iyi çalışsınlar bundan sonra 88 bin gelsin oraya efendim.
0: İnşallah. Şimdi bir de kendi paçanızı bağlan pisliğinizi dışarıya şiştin arkadaş. Kendi pisliğinizi kendiniz anladın şeydin ya. Pisliğiniz her taraftan akıp duruyor yine. Kaç tane anladığını belediye yine daha haraç toplayanların anladığını topladı devlet.
1: Tamar Hanım bunları dillendiriyor abi.
0: Ben nerede söylüyor ben onu bilemiyorum.
1: Sosyal medyada vallahi kırıp geçiriyor, bir de dalga geçiyor, tiye alıyor. Çalışma evet, arkadaşlarımızı diyor madara ettiler diyor. Bir kadın çıktı, bir kadın diyor. Gerçi genel başkan karı dedi Tamar'a. Tamar da cevabını verdi. Ama grup başkan vekili Ağbaba bir kadın. Bu kadına sahip çıkın ya. Allah aşkına bizim çalışma arkadaşlarımız falan. Tamar da diyor ki iyi işler diliyorum çalışma arkadaşlarınızla. İmalı bir şekilde.
0: Bir de ben bir şey daha söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Şeyde Malatya'da bir cami yapılmış herhalde.
1: Cami dedi, mi cemevi mi abi?
0: Cami dediler ben öyle durdum.
1: Tamam evet yani yapılmış efendim. Oralıdır biliyorsunuz Ağbaba.
0: Malatyalı Ağbaba oraya ne bileyim kaç tır malzeme göndermiş bilemeyeceğim tabii.
1: Destekliyoruz ya, abi.
0: Destekleriz tabii de. Şimdi Eminönü'nde Nimet abla var.
1: Evet.
0: Milli piyango bileti satar. Milli piyango biletini anladım ben şey olarak da milli derler de. Onun şeyse o Nimet abla da cami yaptırmış.
1: Ha.
0: Olanın kazancına cami yaptırmış. Ben milletime soruyorum. Cumhuriyet Hazreti Ali Efendimiz bir deryaya bir suya bir damla içki tutsa oraya da cami yapsalar ben o camide namaz kılmam diye bir şeysi var.
1: Anladım efendim. Neyse yani halkın gönlünü yapmışlar. Bir cemevi yaptırmışlar.
0: Cemevi mi cami mi?
1: Ben bilmiyorum. Onu sen araştırmacı gazeteci olarak bir çıkar ortaya.
0: Ben nereden bileyim? Benim anladığım yatakta yatıştı.
1: Sen yakında kulağına gelir. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 bayram yolculuğu başladı. Hatta bazıları şimdiden plan yapmış. Efendim pazartesi yokuz. İşte şu gün yokuz. Bugün yokuz. Medyada öyle bir şey yok yani. Cuma günü yokum, pazar günü yokum. Ne demek efendim? Mesai yani. Mesai kırmak yok arkadaşlar. Vazifemizi yapacağız. Görevimizin başında olacağız. Bayramımızı da tabii yapacağız. Bayram yapmayın demiyoruz yani medyada değil mi efendim? Bakalım bu gidenler otellerde rezervasyon efendim dolu dolu gitmişler. Bayramı nasıl yapacaklar? Ne yapacaklar? Kurbanı nerede kesecekler? Rotayı köye çevirip bari mezarlarımızı ve akraba taallugatı bir ziyaret edelim diyenler var. O biraz makul tabii. Ama bayramı tatil gibi düşünmek olmaz sevgili dinleyiciler. Buyurun efendim. Alo.
3: Selamünaleyküm Atıl abi.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Çerkezköy'den Alper.
1: Buyur Alper Bey, Çerkezköy'den.
3: Evet, Tekirdağ Çerkezköy var Atıl
1: abi. Ha seni dinliyoruz, hem de Tekirdağ'a geçtin sen ha.
3: Sarıgazi'deki evi çerçeve dönüşmek mi Atıl abi? Bizimkiler daha önceden burayı almıştı, mecbur buraya geldik.
1: Tamam hayırlı olsun efendim. Güzel bir yer mi Çerkezköy?
3: Ya güzel de ehbalar kabilerini gidip gezmekte zorlan. Minibüse bin. Tekrar İstanbul'a git. 2 saat yol sürüyor. Zaman kaybı.
1: Ha. Sen de şey yap ya. Bulunduğun yerde oku artık ruhlarını efendim.
3: Bayramlarda falan ulaşmayacağız o zaman. O zaman gelmek
1: bayramın lazım. Bir gününü ayır git ziyaret et. Bravo. Yani kabirleri ziyaret etmek çok önemli. Kültürümüzde özellikle bayramlarda. Sen de bu işi bayramda efendim. Birinci gün inşallah yerine getir efendim.
3: Bu Muhammed Kars Hazretleri var. Kasıvan'da vefat etmiş Atolla abi. Onun inşallah kabiri bulunur. Minhac-ı Müzekkin diye eser de var. İnşallah neşredilir de okumak alıp almak okumak fırsatı nasip olur.
1: Peki inşallah. Efendim inşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Sevgili dinleyiciler bugün çok ağır gidiyoruz ya. Biraz proaktif, biraz hızlı, biraz herkesin konuşacağı. Bak tam bayrama doğru gidiyoruz. Buyurun efendim. Alo.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: Kolay gelsin Ata abi. Hayırlı
1: günler. Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Malatya'dan arıyorsunuz.
4: Evet Malatya'dan arıyorum.
1: Geçmiş olsun efendim size. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol, var mı yıkım mıkım ortada bir şey yoktur inşallah.
4: Ben bir şey duymadım. Ben de kerpiç bir yerde oturuyorum zaten.
1: Ha evli sağlam mı efendim?
4: Evim sağlam çok şükür. Kerpiç ev. Atadık tek katlı. Allah'a şükürler olsun. Benim için çok kıymetli. Maşallah. İnanın o önceki deprem zamanlarında 3 sene önce artık kimse binalara girmek istemedi. Herkes böyle evler arıyordu ve halen da şimdi söyleyenler çok, aa benim tek katlı bir evim olaydı da hiçbir şeyim olmuyordu diyorlar.
1: Nerede o eski günler değil mi?
4: Ama neden yetkililer habire üst üste bina kuruyorlar? Ya ben bu binalardan nefret ediyorum Atta abi gerçekten. Bakın bugün binalardaki birçok insan ah dediler. Yani gerçekten keşke bir böyle tek katlı evde olaydık. Biz yüreğimiz koptu. İnemiyoruz. Bir yere kımlayamıyoruz. Artık canımız Allah'a emanet.
1: Şey var. İşte, evet. Yani topraklar çok. Anadolu boş. Köyler boş. Ya da sizin mahallede siz tek katlı evde kalabilirsiniz tabii efendim.
4: Zaten öyle de şimdi ya daha önceden bu evleri beğenmeyenler şimdi arıyorlar bulamıyorlar tabii gerçekten ağzına açan
1: ama şimdi ki, bu depremle beraber de bu yapılan binalar biraz sağlam yani onu da hakkını teslim edelim yani öyle çarık çürük yok çok ciddi sağlam yapıyorlar inşallah dayanıklıdır efendim.
4: İnşallah öyle olsun da yani bilmiyorum ama binalara...
1: Tek katlı bina, tek kapı istiyorum diyorsun. Evet, ya sana katlı. Katılıyorum. Ben de hep öyle o bir köyde bir böyle tek katlı taştan yapılmış bir evde yaşamak istiyorum böyle. Önü tarla, böyle sulayacaksın, evet, yonca, evet. Yolaf, bostan ne bileyim böyle bir yer olsun istiyorum tabii.
4: Evet Atla abi şimdi yaratılışımızdan mı kaynaklanıyor topraktan geldiğimiz için mi? Nedense gerçekten bile yere yakın olmak istiyoruz. Toprağa yakın olmak istiyoruz. Evet. Havada insan rahatsız oluyor. Hapishanede gibi kendinizi hissediyorsunuz. Hep istiyorsunuz ki yere yakın olasınız. Yani bir akrabaya bir yakın.
1: Şöyle yağmur yağdığında bu toprak kokusunu alacaksınız falan.
4: Evet evet öyle. Yani inanın ben onu bunu bilmem. Benim kendi şahsi düşüncem binalar insanın doğasına çok aykırı. Evet. Hiç insanlığa göre değil. Kesinlikle değil. Ben bilmiyorum hiç tasvip etmiyorum. Zaten binadakiler daha yükseğe çıkanlar daha çok stres yaşıyor biliyor musunuz? Ya deprem oluyor.
1: Evet.
4: Sallanıyorlar yürekleri kopuyor. Artık inmeye imkanları da yok. Zaten ininceye kadar iş işten geçmiş oluyor. Artık yerinden kıpırdayamıyorlar. Öyle şeyin şans artık iş şansan kalıyor. O kadar ki sıkıntılı bir durum. Ben bile tek katlı yerde olduğum halde bugün yüreğim ağzıma geldi. Gerçekten
1: ciddi
4: o kadar
1: sallandı değil mi?
4: Evet evet.
1: Hissettiniz yani güçlü bir şekilde evet. Hissettiniz.
4: Kahvaltının üzerindeydim. Aniden bir sallanmaya başladı tabii. Kalktım, kaçacağım. Maalesef nereye kaçacağım? Ya her yer sallanıyor, evin iki tarafı sallanıyor. Kıpırdayamıyorsunuz. Yani dedim iyi ki yükseklerde değilmişim. Gerçekten insan daha çok korkar. Hani böyle yerde insan korkuyorsa yüksekler gerçekten daha çok korkutucu ve söyleyenler de çok zaten. Kimse memnun değil. Hani binaların süsüne pisine ilk başta insanlar aldanıyorlar, tercih ediyorlar ama bir süre yaşadıktan sonra insanlar artık soğuyorlar. Ah bir müstakil bir evim olaydı deyip duruyorlar bu sefer.
1: Tabii.
4: Yani bilmiyorum.
1: Ama bu yeni yapılan, yeni teknolojiyle yapılan şeyler, binalarımız çok sağlam. İnşallah şey olmayacak efendim. Bir şey olmayacak efendim.
4: Ak abi ne kadar da sağlam olsa bile hani korkunuz bile yetiyor.
1: Tabii.
4: Hani o an kendinizi işte dışarı atmak istiyorsunuz.
1: O kerpiçten ve taştan yapılan evler genelde biliyorsunuz köylerde, kırsal kesimde onların da büyük bir kesimi bu tür depremlerde çatlıyor, patlıyor, yıkılıyor. Dolayısıyla güçlü binalar yapmamız lazım efendim.
4: Allah'a şükürler olsun benim ev dimdik ayakta. Maşallah. Binlerce şükürler olsun.
1: İyi
4: şey
1: yapmışlar
4: olmadı.
1: Yani.
4: Tamamı çok katmışlar. Ben köy çocuğu olduğum için bunu biliyorum. Ata abi şimdi toprağın demiri de samandır.
1: Ne
4: samanı bul kattığınız zaman artık ben kazmayla içeride bir küçük duvar vardı. Onu yıkmaya çalıştım yıllar önce. Ne yapıyorum kazma böyle hani süngere vurursunuz kazma geri arkaya teper ya.
1: Ha.
4: Aynen o şekil bu, oldu suyla yıktım.
1: Kerpiç
4: suyla.
1: Değil mi kerpiç?
4: Evet.
1: Dolayısıyla evet. Kerpiçte de bol miktarda saman olunca evet.
4: Evet.
1: Bak, neler saman bulmuşlar olunca, atalarımız.
4: Evet çok dayanıklı oluyor atabey. Ben çocuktum hatırlıyorum iskele amcalar iskeleler yaparlardı. Hı. İndirirlerdi yere. Saatlerce o böyle yığın toprak yığarlardı. Bolca samanı koyarlardı. Akşama kadar onu karıştırırlardı. Ve kürek kürek o kasaların içerisine pencere şeklinde yerleştirirlerdi. Küreklerin üstüne vururlardı. Ve günlerce ama bunun emeği çok atabici. Şimdi hazır şeyler gibi değil. O kadar emek verirlerdi ki günlerce onlar tabii. Böyle tarlalarda açık alanlarda güneşte beklerdi. İyice kuruduktan sonra yapmaya başlarlardı. Bakınız yıllardır benim ev bu şekil yapılmış. Allah'ıma şükürler olsun. Hala memnunum, hala içim rahat. Yazın serin oluyor, kışın soğuk oluyor, sıcak oluyor. Yani çok memnunum. Benim bir ara çocuk dedi ki, anne dedi, bu ev baştan klimalı yapılmış, yalıtımlı yapılmış dedi.
1: Çok güzel. Kafası evet. Çalışan bir çocukmuş. Evet. Evet. Peki evet. Efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size efendim. Evet efendim, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Bekliyoruz efendim. Telefonlarınızı buyurunuz efendim. Alo.
5: Kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz?
5: İyi günler. Ben Bursa'dan Aysen.
1: Buyursunlar Aysen Hanım. Sizi dinliyoruz.
5: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne ile meşgulsünüz Aysel Hanım? Öğrenci misiniz? Memur musunuz?
5: Kendi işimin patronu.
1: Ne diyorsunuz?
5: Evet.
1: Ne işiniz ne efendim?
5: Ben 17 sene esnaflık yaptım. Kapattım iş yerimi.
1: Evet.
5: Ama evde de boş durmak istemiyorum. Çünkü biraz anlatayım. Gençlere hitap ediyorum. Ondan işim var. Hala evde devam ediyorum.
1: Çok güzel. Evde home office çalışıyorsunuz.
5: Home office çalışıyorum.
1: Ha evet. Pardon, home office'de değil mi efendim? Yanlış telaffuz etmeyelim şimdi.
5: Estağfurullah. Atallah Bey, ben şey için aradım.
1: Buyurun.
5: Bu hani bir önceki arkadaşımız, işte ben bir katlı evde oturuyorum, işte çok sağlam falan. Bursa Yıldırım'dan arıyorum ben.
1: Evet.
5: Bursa Yıldırım'da ak sağlayan TOKİ'leri var.
1: Hı.
5: Atallah Bey, Rabbim herkese, isteyen herkese böyle bir ev nasip etsin. Çünkü ben oradayım.
1: Ha, amin.
5: Rabbim bana 7 sene önce buradan bir ev nasip etti.
1: TOKİ'den mi efendim?
5: TOKİ'den.
1: Hı.
5: Ama biz evlerimiz 3 kat 6 daire.
1: Ha.
5: Ya öyle bir plan.
1: Yatay ev, mimari.
5: Yatay mimari artı öyle bir plan yapmışlar ki. Dediğim gibi 3 kat 6 daire ve 6 tane giriş var.
1: Allah Allah.
5: Ya gerçekten bak Atallah Bey.
1: Yani her tane... evin kapısı farklı mı?
5: Kesinlikle. Benim merdivenim bitişik komşumla aynı değil, alt komşumla aynı değil, bir alt komşumla da aynı değil.
1: Aa, çok ilginç.
5: Birinci kattaki komşum bağımsız evine girip çıkıyor ve onun en az 100 metre kare bahçesi var.
1: Maşallah.
5: İkinci kattaki bağımsız evine girip çıkıyor. Onun da neredeyse bir 50 metrekare bahçesi var.
1: Hı.
5: Ben üçüncü kattayım, bağımsız evime giriyorum. Ve benim de gene bir 20-30 metrekare bahçem var.
1: Bahçe var, evet.
5: Evet, yani her katın az da, birinci katların çok büyük ama herkesin az da olsa bahçesi var. Ve herkes evine bağımsız girip çıkıyor. Bildiğin bir müstakil ev tipi.
1: Çok ilginç. Kapı zaten ayrıysa o müstakil gibi olur tabii.
5: İşte diyorum ya, 6 dairenin 6 tane girişi var.
1: Hmm.
5: Ya o kadar güzel.
1: TOKİ neler yapmış ya.
5: Ya yok be, Yıldırım'ın incisi diyorum ben.
1: Tabii.
5: Yıldırım'ın incisi, güzel bir mimarisi var. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. İsteyen herkese nasip etsin. İstiyorum ki bütün TOKİ'ler bu şekilde olsun.
1: Ya.
5: Evet.
1: Doğru.
5: Evet.
1: Keşke.
5: Onu dillendirmek istedim.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
5: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Her zaman bekliyoruz efendim.
5: Allah razı olsun.
1: İyi günler diliyorum size de efendim. Evet sevgili dinleyiciler, deprem olunca insanlar yapılara gidiyor. Bu depremler sonrasında, o 13 vilayetimiz yıkıldı ya, ondan sonra İstanbul'da tabii hummalı bir çalışma var. Özellikle bazı ilçelerimizde, mesela bizim bulunduğumuz bahçeli evlerde her taraf inşaat gibi. Ve İstanbul'da bir numara. Evet diyeceksiniz, yani siteler şeklinde efendim belki düşünülmedi. Ada pafta şeklinde düşünülmedi ama olsun. En azından güçlü yani. Bir apartmanı yerinden yıkıyorlar. Molozlarını taşıyorlar. Müteahhit efendim orada o apartmanı yeniden yapıyor, inşa ediyor. Kat efendim şeyleri de sahipleri de efendim kavuşuyorlar yeni ama sağlam dairelerine. Buyurunuz efendim.
6: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
6: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
6: Ataullah Bey, hayırlı günler diliyorum.
1: Hayırlı günler diliyorum. Murat Bey, hoş geldiniz efendim.
6: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sizi dinliyoruz efendim. Neler var gündeminizde? Günle gündemle ilgili. Bu sabah gene korktuk yani Malatya'da. Biz Türkiye korktuk yani.
6: Artık yani Japonya gibi Türkiye'de alışmalı bu gerçeğe. Türkiye'nin bir gerçeği. Deprem payının Anadolu, Kuzey Anadolu payının üzerinde özellikle olan bir bölgeyiz. Zaten her tarafımız deprem bölgesi, belli birkaç yer hariç. Onun için hazırlıklı olacağız.
1: Hazırlıklı olsun. Olmak kentsel, lazım. Bravo.
6: Tabii kentsel dönüşüm tam hızıyla devam ediyor. İşte o kentsel dönüşüm mağdurlarından birisi de benim.
1: Hayırdır mağdurum, inşallah.
6: Abi ya ben ne bileyim, devlet hepsini vermedi paranın. Bir kısmını veriyor, şey yapmıyor. Keşke hepsini verseydi de. Yani hiç cebimden para çıkmadan böyle bir evim olsaydı ya.
1: Allah razı olsun. Çok güzel ya.
6: Allah devletimizi
1: ya, Murat sana bayılıyorum ya. Kira veriyorlar galiba. Kira veriyorlar. Bir de yarısı abi, bizden yok, herhalde.
6: Ben kira yardımı almıyorum. Ben taşınma yardımı verdiler bana. 19 bin lira bir para verdiler. Diğerinde herhalde birinci kat çıkınca mı verecekler? Neyse böyle şey peşin olarak verecekler. Ama ben mal sahibi olduğum için bana vermediler. Mesela kira yardımı da her ay galiba şu anda 8 bin liraydı. Evet. Destek yani.
1: Tabii yardım destek. Değil de,
6: şey destek. Ama tabii onun güncellendi mi güncellenmedi mi o parayı ben almadığım için bilmiyorum. Yarısı bizden 875 unuttum abi onu da bilmiyorum ki.
1: 1 milyona yakın işte galiba. Veriyorlar.
6: Evet yani 1 milyon devlet veriyor, 1 milyon biz veriyoruz. İşte bir şekilde Allah'a şükürler olsun. Yani
1: daire bitince Murat Bey kaç paraya satacaksınız inşallah?
6: Ben onu söyleyecektim şimdi, tam ağzından aldın lafı. Yani şu anda 4,5 milyon eden Güngören'de Kale Center AVM var. Hemen onun üst tarafındayım ben, yan tarafındayım.
1: Evet, abi Güngören'de öyle şey değil yani. Artık dalga geçilecek bir semt değil gerçekten yani.
6: Abi Güngören çok merkezi bir yer. Ben 2 dakikada evimden çıktığım zaman tramvaya biniyorum. Ve İstanbul'un her yerine ulaşım sağlıyorum. Önemli olan zaten bir bölgede artık o bölgenin ismi değil, ulaşımı.
1: Evet.
6: Eğer ulaşımı kuvvetliyse, altyapısı sağlamsa neresi olursa olsun o bölge çok kaliteli bir bölge oluyor.
1: Bitti.
6: Yani.
1: Evet.
6: İçi olarak şey olarak.
1: Şimdi tabii. Bitince yani, 4,5 milyon mu diyorsun daire?
6: Hayır abi.
1: 14,5.
6: Şu anda yok 14,5 olmaz da 10 milyon falan rahat eder herhalde. Belki de daha da üstü eder.
1: Buyurun abi.
6: Ama belli olmaz. Düşebilir de fiyatlar. Nasıl düşebilir? Yani TOKİ de çok hızlı çalışıyor. Bu kiralık konutlar da çıktı ortaya. Ondan
1: sosyal
6: sonra diğer
1: konutlar.
6: Şeyler de tabii. Arz talep meselesi biliyorsunuz bu. Eğer fazla talep olmazsa ne olur? Fiyatlar otomatikmen düşer.
1: Tabii.
6: Yani
1: tabii.
6: Gıdadaki gibi.
1: Tabii.
6: Abi var ya, öldürdün beni. Ben ne diyecektim ya?
1: Ya seni nereye soktuk? Abi deprem olunca abi, konu buraya döndü. Vallahi ne diyecektim bilmiyordum ama iyi izah ettin. Evet.
6: Evet, bir konu var özellikle herhalde doğrudur şu anda. Haberlerde filan için rastlamadım ama sosyal medyada çok rastlıyorum. Sosyal medyaya da pek inanmadığım için teyitli olarak söylemek istiyorum. Herhalde sanırım Türk Telekom'la Aselsan'ın büyük bir çalışması varmış. Yerli ve milli akıllı cep telefonu hakkında.
1: Artık elimizdeki telefonları kimse patlatmayacak. Anladın? Stratejik
6: şimdi,
1: bir konu
6: şöyle
1: bu.
6: Şey var. Abi bırak patlatmayı. Yatak odanda senin mahremiyetin olan, evinde mahremiyetin olan bir bölge diye bir bölge yok.
1: Evet.
6: Adamlar telefonun kapalı da olsa senin evini, etrafını, çevreni istedikleri gibi gözetliyorlar. Çünkü tamamen hani bir zamanlar vardı ya, bu İsrail'in Heronları, Neronları vardı yani. Onlar istediği gibi hareket ettiriyordular. İstediği gibi kendileri kumanda altında tutuyordu, kendileri kullanıyordu. Bu telefonlarımız da ipone midir nedir, elmalar, armutlar, hani böyle simgeli olan telefonlar. Özellikle öyle o Netanyahu alçağının, affedersin, konuşurken ben bir şeyini gördüm, videosunu gördüm. Kendi telefonunun kamerasını bile bantlamış.
1: Buyur.
6: Yani o telefonla konuşuyor, onu bile bantlamış. Düşünebiliyor musunuz yani?
1: Tabii.
6: Niye bantlıyor? Demek ki çok tehlikeli.
1: Tabii.
6: O zaman demek ki yerli ve milli olan
1: telefon geliyor.
6: Geliyor ve biz buna destek olmalıyız. Tabii
1: ben hemen
6: ki,
1: bir tane arayacağım. Söz veriyorum.
6: Abi ben telefon alacaktım, vazgeçtim, bekliyorum.
1: Vazgeç abi, 27'de çıkıyor, hepimiz kuyruğa girelim, bu telefonu alalım.
6: Bekliyorum yani, bu kadar sabrettim, biraz daha sabredelim
1: evet
6: yani
1: ya.
6: Elimdekiyle beraber.
1: Evet.
6: Şimdi asıl yani söylemek istediğim şu, hani radyatör petekleri, bu en son çıkan boru vardı ya, bir boru böyle uzun bir boru bilmem ne gibi. Adamlar abi yine başladılar. Yok Aselsan'ın işi o mu ki? Aselsan kendi işine baksın bilmem ne. Ya kardeşim tamam destek olmuyorsun eyvallah. Bunu zaten biliyoruz, senin zihniyetini, aklını, fikrini, her şeyini biliyoruz.
1: O da ya, bir işini olmaz. Yapsa abi o ne kadar işiyle ilgili? İşini ne kadar yapıyor diye sorsan kalacak.
6: Abi bir sussun ya, yeter yani. Bir bıktık, bir yok olun gidin ya.
1: Bunlar
6: yeter.
1: Sadece bu konuşuyorlar ülkenin... abi ya. Ağzı abi, olan konuşuyor. Evet.
6: Tamam zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Yani öyle bir yapı var ki. Hı. Yani yapı var ki derken bu şeyden bahsediyorum. Bizim kendi altyapımızdan, Türk Telekom'dan, Aselsan'dan, bilmemlerden. Muhakkak bunları yani köstekleyemez, şey yapamaz ama ya insanlardan moral bozukluğu yapmanıza veyahut da ben ne bileyim böyle aşağılamanıza. Gördük kardeşim, peteği de aşağıladınız. Radyatör peteği, kalorifer peteği dediğiniz iyi de gördük. Aşağıladınız. Şimdi boru dediğinizi gördük. Boru var ya hani böyle 20 metre uzunluğunda 6000 kilometre menzili. Soba boru, varil borusu. Ya. Onu da gördük. Yunanistan tutuştu, İsrail tutuştu. Bizimkiler hala ya Allah akıl fikir versin.
1: Amin inşallah.
6: Allah'ın verdiği beyni kullanmayı onlar bir bilsinler. Allah bilmiyorlar.
1: Allah Teala ne diyor, ne buyuruyor? Siz hiç akletmez misiniz? Akıl büyük nimet işte, efendim. Bilimden ve akıldan bahsediyorlar ama aklı çalıştırmıyorlar hocam bunlar. Biz abi yapamayız diyorlar, yapılanlara teslim olalım diyorlar. Ya sen de aklın var oğlum, sen de araştır, abi, bul, yap, ortaya koy değil mi yani?
6: Aynı fikirleriyim, yapamıyorlar değil. Abi hazmedemiyorlar. Bir İslam ülkesinin, bir Türkiye Cumhuriyeti'nin, bir Türk Devleti'nin böyle bir şeyler yapmasını adamlar hazmedemiyorlar. Adamlar abi ya 70 sene boyunca ne yapmışlar abi heykelden başka? Dedim ya size Malatya'da bir heykel yapmışlar. Ben onu şey yapma hani, gördüm meydanda çırılçıplak bir adam heykeli yapmışlar, koymuşlar. Bir yerde düşünen eşek heykeli yapmışlar.
1: Deprem heykeli
6: bilmiyorum yani. Belki de öyledir. Yani yeter diyorum artık, bu milletin yakasından düşün.
1: Evet.
6: İnşallah her şey İmamoğlu'nun sloganıydı. Ben onu alarak söylüyorum. Gerçekten her şey çok güzel olacak ama onun açısından değil, bizim açımızdan, bizim istediğimiz gibi. Yani bu ülkeyi seven, bu ülkeye gönül veren, bu millete hayatını adayan, bu bayrağa teslim olan, bu topraklar için kanının son damlasına kadar mücadele eden insanlar için her şey gerçekten çok güzel olacak. Hainler için her zaman kabus olacak. Bu ülkeyi sevmeyenler için her zaman nefret dolu anlarla hatıralarında dolup kalacak.
1: Murat
6: ve
1: Bey.
6: Onlar sadece seyredecekler. Seyredecekler ama biz başaracağız.
1: Yapacağız.
6: Biz
1: şimdi Murat Bey şöyle bir şey var. Senin de etrafında arkadaşların var. Hatta sende de olur bazen. Hani yapmak istediğimiz, aslında olmak istediğimiz durumlar var ya hani. Biz yapamıyoruz. Ne diyoruz lan, bari birisine nasihat ediyoruz. Çocuğa, kıza ya da komşuya, buna bu. İşte böyle olmak lazım, şöyle durmak lazım, şunu yapmak lazım diyoruz ya. Şimdi evet. İmamoğlu da her şey güzel olacak dedi. Belki içinden de öyle geçiyor. Her şeyin güzel olmasını umuyor olabilir ya da içinden geçirebilir ama... Her şeyin güzel olması için çalışmak lazım beyefendi. Gerçekten çalışmak abi, lazım. İşte o çalışmak da şimdi Aselsan'dan geliyor. Telefon bekliyoruz evet, abi.
6: Evet, o her şey çok güzel olacak derken.
1: Bu bir temenni. Bize
6: kendi
1: söylüyor, hayır, bize anlatıyor da her şey çok güzel olacak. İşte sizin açınızdan da güzel olacak. İyi de sen İstanbul için ne yaptın da güzel olacak kardeşim? Değil mi abi?
6: Onun için, onun Murat cebi Bey. İçin, onun yandaşları için güzel olacaktı. Yani onun niyeti oydu. Allah nasip etmedi. İnşallah da nasip etmez yani.
1: Evet, peki.
6: Bu kadar yani. Başka peki bir şey söyleyemiyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Murat Bey. İyi diliyorum ya. Efendim bakalım kim var telefon attığımızda. Ne konuştuk be ya? Efendim, buyurun efendim. Alo.
7: Atola Bey, kolay gelsin, yayınlar.
1: Hoş geldiniz efendim. İyi günler diliyorum.
7: Teşekkür ederim. Ya Atola Bey, dinleyecektim de ben sizi... Dün de dinlemiştim. Bugün neden
1: katılayım. Ama neden şimdi katılayım? Ben sana bir şey söyleyeyim. Tam iyi aradın söyle. Sen şimdi. Ne hissediyorsun Beşiktaş'taki maç için? Biz yokuz abi. Elin adamı gelmiş orada işte futbolu ortaya koyuyor. Bir futbol sever olarak duygularını alayım Erhan Bey.
7: Atol abi. Şu anda zaten gündem Beşiktaş. şu anda dünden de Beşiktaş var. Ama arkadaş her
1: Beşiktaş
7: şey...
1: Beşiktaş sahasında da bir şey oynanıyor yani.
7: Oynanır Atolla Bey.
1: Yani Beşiktaş'ta UEFA Kupası akşamı bu akşam biliyorsun.
7: O oynar Atolla
1: Bey. Ama Türk takımları yok abi.
7: özellikle İstanbul'u seçtiler biliyor musun? Sahil güzel.
1: Tabii ya.
7: Onun için. Ya Atolla Bey.
1: Buyurun efendim.
7: O, olur. Türkiye'de olur yani. Olur. O da olur.
1: O da olur
7: ama
1: inşallah.
7: Önce bakın. Önce biz nasıl futbolcu yetiştiririz? Nasıl teknik direktör yetiştiririz? Nasıl futbol sever oluruz? Bunu öğrenmemiz lazım. İş futbol severlikten başlıyor. Bir maç kaybetmeyle. Tamam taraftar haklı. Ya taraftar diyor ki arkadaş diyor ya Fenerbahçe kazanıyor. Ben Beşiktaş kazanıyor. Trabzon kazanıyor, Galatasaray beraber kalıyor. Sen niye yeniliyorsun diyor. Sen de ya beraber kal ya da sen de kazan diyor. Taraftar da haklı. Yani olay böyle. Niye katılmışsın? Bir
1: yani diyorsun ki Galatasaray kazanmasın ya da arada bu fark var, 6 puanlık bir fark var. Galatasaray kazanmazsa biz şampiyon oluruz.
7: Yani.
1: Olmaz ya, öyle bir şey abi. Herkesin oynaması lazım.
7: Tabii ya. Tabii evet. Olamıyor ya. Ya her şey ya Sergen de bitmiyor Talat Bey ya.
1: Evet.
7: Ya antrenmanda yaptığın gibi pratikte olmuyor işte. Karşı rakibin kaleye top giderken kaleci topu kurtarıyor. Sonra da bir atak yapıyor, bir topa vuruyor. Olmayacak da koyuyorsun. Hadi Sergen suçlu. Ya alakası yok. Şimdi ben niye katıldım biliyor musun Talat Bey?
1: Söyle.
7: Demin arkadaş konuştu ya böyle hani soba borusudur, bacadır. Ya Atolat Bey bak ben 2 günden beri ben elimde bir cihaz var tamam mı? Mutlak robotu var içine atıyorsun sonra yukarıdan bastırıyorsun böyle bir anda bir dönüyor böyle bu kömürlü motor. Ya, bu komşu karşı cadde komşu bunu bana getirdi. Bak kablolar sağlam her şey sağlam motor çalışmıyor. Şimdi üstteki komşu o da geldi çay iç falan içiyoruz akşam. Eren dedi sen bunu yapamazsın dedi. Sen bunu yapamazsın. Niye yapamayayım dedim. Motor yanmış. Ben bunu yaparım dedim. Ve gerçekten Atolat Bey. Yani var ya. Ya şu. Ya yapılır. Ya ben anlayamıyorum.
1: Yapamayız. Ve, yapamazsın. Hep bu cümleleri duyduk ya.
7: Ve ne yaptım biliyor musun? Bakın Atolat. Gerçekten de motoru söktüm. İçindeki rotor. O bobin dönen kısmı çıkarttım. Bunun ölçümünü yaptım. Onu direkt ölçmedi. Onun o majlarını ölçtüm. Gerçekten bir kömürden giden bobinin içinde yanık var. Ve onu gerçekten içinden o çekirdekten söktüm. Onun sarımını, netlisini ayarladım. Ben onu elimle sardım ya. Elimle sardım.
1: Sen yeni bobin mi yaptın?
7: Aynen. Tek tarafına. Öbür bobinin onlar çift taraflı. İki taraflı kömür var. Biri bu bobine toprak, biri ceyrenden gider. Ve ben aynı ölçümde onu kopartmadan sardım. Tam 40 ölçüm. Saydım. Direnci güzelce onu bağladım, vernikledim, yerine koydum, kömürünü falan neyimledim, elektriği verdim ve bugün öğlene kadar beklettim onu. Verniklet olsa bekletme gerekiyor. Kömürleri bağladım, içinin rotorunu taktım, montajını yaptım, ölçümü yaptım aynı ölçüde 0.35, benim ölçümde yaptım da 0.35, aynı bobin aynı karta buldum. Ve gittim komşu kapısına biliyor musun? Şunu fişe taksana. Hani kapının ortamında giriş vardı. Taksana bu fişe. Taksı düğmeye bastım. Ya arkadaş niye yapamazsın diyorsun dedim. Ya ama de işte bu diyor çok sen bunu kendin nasıl bulacaksın? Ya bulunur. Perşembe pazarına gidersin Karaköy'de. Orada bobinin her türlüsü var. Yeter ki işi bileceksin dedim. Onun için yani şu anda bizimkiler yapıyor ya Atolat.
1: Tabii canım.
7: Ya yapabilir Atolat. Bakın. Telefon. Neden? Çünkü şu anda Türkiye'de öyle mineral bir toprak var ki.
1: Heh.
7: Element var ya. Bakın bu dokunmatik ekran görevi gören bu topraktır işte.
1: Anladım.
7: Bak bu yeni keşfedildi.
1: Tabii.
7: Niye yapamayalım?
1: Yaparız tabii Erhan Bey. Evet
7: aynen
1: Allah. Çok teşekkür ederim efendim. Harikasın Erhan Bey. Seni tebrik ediyorum ya. Efendim kısa bir reklam aramız var. O reklamdan sonra tekrar birlikte olacağız. Reklama sıkıştık çünkü. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Ama önce reklam efendim.
8: Şimdi reklamlar.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum. Canım karım.
10: Ula senin ne işin var?
9: Ula Aslı senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Ne acele Kılçık hocam.
12: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
13: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 de

0: Ata Bey, kolay gelsin. Ben İstanbul'un Harbi'ne.
1: Buyursunlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
0: Abdullah.
1: Efendim?
0: Abdullah.
1: Ha, Abdullah Bey merhaba. Buyurun efendim.
0: Pek fazla katılmıyorum da ben genelde dinleyiciyim. Sıkı bir dinleyiciyim.
1: Ne iş yapıyorsunuz Abdullah Bey?
0: Ben şu anda yoldayım.
1: Ha, yoldasınız. Araçta bizi dinliyorsunuz.
0: Dinliyorum
1: evet. Evet, buyurun efendim.
0: Ben de bu program öyle güzel, ciddi program ama bazen de böyle biraz şey oluyor yani, gevşiyor.
1: Gevşek şeyler de lazım abi.
0: Şimdi
1: sürekli bazı... ciddiyet Pravda gazetesi gibi olur. Sen Pravda gazetesini duydun mu? Komünist bir gazete var Pravda. Böyle tek düze gidiyor. Burada bazıları ağlıyor, bazıları gülüyor, bazıları fıkra gibi bir şey anlatıyor. O açıyor programı, program yapan o zaten. Böyle otur yerine, kalk.
0: Doğru.
1: Konuşma, yürü falan olmaz. Ben şimdi burada gülmezsem ya da bir vatandaş fıkra anlatmazsa, la kardeşim bunlar da ne falan. Ama birisi fıkra anlatıyor, birisi kahkaha atıyor. Ne oluyor biliyor musun? Aa, bunlar da bizden ya, bizim gibi. Biz de bir muhabbete katılalım falan diyorlar. Anladın doğru abi?
0: Doğrusu. Şimdi oldu.
1: Peki abi. Buyurun.
0: Ya şimdi bu mesela kentsel dönüşümde bir değindiniz de az önce. İyi adam. Zor insanlar bir şekilde para bulup giriyorlar. Çok bürokrasi yani karınca gibi yürüyor Fatih abi.
1: Niye? Karınca... Ne diyor size bürokrasi efendim?
0: Ben bizim abi yılbaşından önce başladı işlemler. Daha dün yıkıldı. Bu 5-6 ayda o kadar yavaş giriyor, ilerliyor ki.
1: Ha, müteahhit önce tabii elinde farklı şeyler var. Onları
0: hayır,
1: bir noktaya getiriyor, sonra mı başlıyor?
0: Ya belediye mesela...
1: Meclisten geçiyor galiba bunlar.
0: Geçiyordu, geçmiyordu. Hani o kadar da 6 ayda bir ancak yıkım olabildi 6 ayda. Ya da bunun bir de yapımı var. Evet.
1: Yapımı da zaten bir seneyi doldurur doldurmaz bitiriyorlar, veriyorlar.
0: Yani onu söylemek istedim. Bürokrasi kentselde biraz daha kolaylık olması lazım değil mi yani mesela?
1: Tabii kolaylık daha nasıl olacak abi? Daire yani, bakıyorum 4 milyon dairen efendim 1 milyon da devlet veriyor, kiranı veriyor. 1 milyon
0: tamam,
1: da sen veriyorsun.
0: Tamam
1: sonra
0: ona bir şey demiyorum.
1: 4 milyonluk daire oluyor 14 milyon semtine yerine göre abi. Bence güzel, karlıyız abi.
0: Ya karlıyız tamam da yani bürokrasi hani deprem var ya önümüzde Allah göstermesin.
1: Tabii.
0: Gecinden versin.
1: Tabii.
0: Hani daha hızlanma babından diyorum yani.
1: Anladım efendim. Biraz daha hızlanalım. Bravo. Peki efendim.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum.
0: İyi
1: tabii
0: günler.
1: Ki hızlanmak lazım efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Adam ne dedi ya, önümüzde deprem var ya. Aman Allah'ım ya Rabbim. Sevgili dinleyiciler, öyle belirlenmiş bir tarih yok. Onu bir düzeltelim hemen. Yani ama deprem ülkesiyiz. Öyle kuşaklarda yaşıyoruz. Öyle bir kuşağımız var. Depreme hazırlıklı olmak lazım. Dolayısıyla sağlam evlerde yaşamak lazım sevgili dinleyiciler. Ortaklarda, apartmanda yaşayanlar da mutlaka el ele versinler, anlaşsınlar. Bir an önce yıkılması gereken binalar yıkılsın, temeller atılsın, yeni binalarımıza, yeni dairelerimize kavuşalım efendim. Bunlar çok önemli. Yoksa ne olur sevgili dinleyiciler? Yıllardır mesela o Marmara depreminden bu yana hep böyle efendim işte ben bu kadar istiyorum, işte daire küçüktü büyüktü, aman efendim bir de dükkan verelim diye hep böyle tartıştık. Bir neticeye varmadık ama bu 13 tane vilayetteki efendim deprem yani hakikaten bizi çok fena sarstı. Hani derler ya atalarımız, bir musibet bin nasihatten evladır. Yani 50 binin üzerinde yurttaşımızı kaybettik. Efendim sakatlarımız var, yaralılarımız var. Allah'tan acil şifalar diliyoruz. O kentler, o kasabalar, o köyler yavaş yavaş ayağa kaldırıldı, kalkıyor. Yurttaşlarımız Anadolu'dan göç etmedi. Kalıcı olarak bir yerlerde kalmadılar. Evleri bitince evlerine dönüş yaptılar, kentlerine, kasabalarına, köylerine döndüler. Bunlar çok önemli. Önemli hizmetler bunlar sevgili dinleyiciler. Ondan sonra da vatandaş ya ne yapıyor?

0: alın. Bu defa şeyde anlaşamadılar. Yani önünüzde görüyorsunuz kardeşim, 2-3 sokak anlaşın. Efendim hepsini ortadan kaldırsın. Böyle güçlü bir müteahhitlik firması oraya atsın temelleri. Ama bazıları dedi ki efendim ben kendi sokağımı çok seviyorum. Hatta apartmanımın yerini istiyorum ya falan deyince artık efendim yerinde efendim şeyler yapılıyor şimdi. Evet, değiştiriliyor, yapılıyor. Efendim buyurun.
1: Yerinde efendim şey yapılıyor.
0: Buyurun efendim.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam efendim.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ederim efendim.
2: Bu ikinci katılışım.
0: Hayırdır inşallah.
2: Hayır, ben de arkadaşım dediği gibi böyle arabada giderken dinleyen dinleyicilerden biriyim. Adım Sabri.
0: Sabri Bey buyurun. Üçüncü, dördüncü, beşinci de katılabilirsiniz efendim. Yani bir engel yoktur. Tabii buyurunuz efendim.
2: Biliyorum. Ya ben tatlı değil zaten. Söylemiştim. Hatırladım seni. Ya bugün mahvoldum.
0: Efendim ahizeden mi konuşuyoruz? Kulaklıktan mı konuşuyoruz? Sesinizi net almıyorum.
2: Ben şimdi mikrofondan konuşuyorum.
0: Ya. Abi telefon ahizesinde konuşabilir miyiz? Sabri
2: evet.
0: Abi. Efendim?
2: Konuşayım, şu an geliyor mu?
0: Ha, şu anda tamam. Mikrofon biraz farklı oluyor yani şey kulaklıktan. Evet Sabri Bey, siz bugün neden mahvoldunuz? Hayırdır inşallah.
2: Taksici
0: esnafısınız.
2: Biliyorsun.
0: Evet.
2: Bugün bir maç var işte, UEFA final maçı.
0: Evet.
2: Bir müşteri 4. Levent'ten Amerikan Asensi'ne 1,5 saatte götürdüm. Ama kadın da herhalde karşı takımdandı, yani karşı rakip kendi siyasi olarak. Neler demedi?
0: Turist
2: neler
0: mi efendim?
2: Efendim?
0: Turist mi?
2: Yok, bizim Türk.
0: Karşı takımdan.
2: Karşı
0: çok mu politize oldular? Her yerde konuşuyorlar değil mi efendim?
2: Ya dedim hanımefendi, niye böyle kötü yönden bakıyorsunuz? Bakın Türkiye büyük bir devlet olmuş. Bir UEFA finali oynuyor. Hatta ikincisini oynuyor. Yani yollarda bugün kapalı olsun. Ne var yani? Bu kadar insan geliyor, yabancı turiste de bir güvenlik adı altında. Bu bizim büyüklüğümüzü anlatır. Ya kadın indi gitti biliyor musunuz?
0: Yani belediyemizi, şehreminimizi ve valiliğimizi suçladı.
2: Ya ama bence niye suçluyor ki yani? Bu güzel bir şey yani. Bir günlükte bir şey olmaz ki yani. Bu bütün dünya seni izleyecek yani.
0: Evet. Türkiye'nin reklamı olacak. Evet.
2: Yani.
0: Türkiye'de yani bak ne sahalar var.
2: Aslında bunu biliyor. O da biliyor da
0: tabii
2: bunu.
0: Ne sahalar var. Neler oynanacak. Hanımefendi küstü gitti değil mi? Yani hanımların küsmesi de çok fena oluyor. Mesela bazıları küsüp gidiyor. Alıp başını gidiyor. Çekip gidiyor abi ya.
2: Hemen bir de senin rengin belli oldu. Şimdi gitti.
0: Sana mı dedi rengin belli
2: evet,
0: oldu?
2: Evet rengi. Ya dedim bunun renkle ilgisi yok.
0: Efendim deseydiniz sizin renklere de geçebiliriz. Yeter ki siz bize renk verin.
2: Aman yok geçmeyelim. Biz o renkleri geçtik. Çoktan geçtik. kötü anılar var.
0: Yapmaya kötü anılar var değil mi abi?
2: Abi kötü anılar var. Yani ne bileyim hangi birini anlatayım.
0: Anılar bu gece, bu akşam beni ağlattılar diyor şair abi.
2: Yani.
0: Ya. Abi ne yapacaksınız yani, herkesi de memnun etmek zorunda değilsiniz. Yani. Yeter ki mantıklı konuşsunlar, mantıklı yaklaşsınlar, muhalefette olsun. Kardeşim bu Avrupa niye burada maç yapıyor? UEFA niye takımları buraya geliyor? Türkiye'ye gelmesinler. Türkiye'de saha mı var efendim? Oynanacak yer mi var? Eğer gelmemiş olsalardı, seçmemiş olsalardı bu defa öyle diyeceklerdi. Bakın işte UEFA efendim işte şurada burada efendim oynuyor. Türkiye'de bir saha bile yok efendim. Türkiye'yi tercih etmiyorlar. Bunlar Türkiye'ye gelse ülkemizin tanıtımında katkıda bulunsalar falan öyle derlerdi değil mi efendim?
2: Yani.
0: Ya ben biliyorum abi ne diyeceklerdi.
2: Yok, herkes biliyor bunu. Yani ilkokula giden öğrenci de biliyor eminim. Ama işte muhalefet yapacağı bir bahaneleri yok.
0: Evet, saçmalıyorlar diyorsun.
2: Tamam, biz de hani 1970'li yıllarda insanlar sanıyorlar.
0: Ya. Abi ne yapacaksınız? Evet, 70'lerde değiliz efendim. 2026'dayız efendim. İletişim çağındayız ve her yerde kameralar ve mikrofonlar var abi.
2: Yani, evet.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı yolculuklar şahsınızda. Taksici esnafımıza buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz efendim.
2: Aleyküm selam diyeyim.
0: Sağ olun efendim. Buyurun efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
3: Merhabalar efendim, kolay gelsin.
0: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Yalçın ben, İstanbul'dan.
0: Buyursunlar Yalçın Bey, hoş geldiniz. Yalçın Bey, ne hoş sesiniz var. Tam abi, bir yayıncılık sesi efendim.
3: Allah razı olsun.
0: Sizden de efendim.
3: Abim, ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Bugün böyle bir konuşma yaptı. Dinledim onu radyodan. 24 yılın, 25 yılın özetini yaptı yani konuşmadan. Evet. Yani hakiki bir özdeyişle kalbi bir konuşma yaptı yani. Allah bin kere razı olsun.
0: Görün be artık dedi, değil mi? Görün arkadaşlar abi, yani. Sizin için çalışıyoruz.
3: Abi yani gerçekten kalbi bir insan yani. Gerçekten bizim için canını verdi yani. Eskitti kendini orada yani. Evet. Gerçekten hani tabiri caizse canını yolumuza serdi yani gerçekten.
0: Fakat
3: yani
0: bazıları da Yalçın Bey yerinde, evet, oturup efendim ayaklarını uzatıp çay içiyor. Evet. Efendim bunlar da çok eskidi be ya. Çalışıyor, yıpranıyor, derdi var. Senin gibi dertsiz değil ki efendim. Genç kalsın, sen akşama kadar yatıyorsun, kalkıyorsun, etrafına bakıyorsun, esniyorsun. Ondan sonra bir şey saçmalıyorsun. Efendim bunlar da çok oldu be vallahi, bunlar da çok eski efendim. Bunlar da yaşlıyor, ne yaşlanıyor falan. Sanki kendisi genç duruyor ama umurunda değil yani.
3: Abim yani Allah gerçekten razı olsun.
0: Amin abi.
3: Yani o hastanelerimizi efendim, devlet dairelerimizi,
0: tabii,
3: modernize etti. Yani silahlarımızı modernize etti. Arabalarımızı çıkarttı. Hiç toplu iğne yapamayacak Türkiye'yi şeye getirdi. Efendim
0: teknoloji üreten bir ülke haline getirdi.
3: Teknoloji üreten, uzay teknolojisini getiren bir adam oldu yani. Robot teknolojisini getiren adam oldu. Allah ondan razı olsun.
0: Yalnız, amin amin efendim.
3: Bir kişiyle olmuyor tabii ki. Yani evet,
0: bu bir kadro, bir ekip işi abi.
3: Hani Nasrettin Hoca'nın bir lafı var. Lafınızı bölüyorum.
0: Estağfurullah abi. Dertli olacaksın. Dertleneceksin
3: abi,
0: yani.
3: Abi şimdi öz eleştiri yapmazsan üst noktalara gelemez.
0: Bravo.
3: İnsanlar. Doğru mu?
0: Evet. Gayet yani, tabii.
3: Ha, biz de öz eleştiri yapmamız lazım.
0: Tabii ki.
3: Bir de şöyle bir şey var. Yani tamam, binalar değişti, hastaneler değişti, efendim davranışlar...
0: Hayatımız kolaylaştı, evet.
3: Kolaylaştı, internetler geldi, şunlar bunlar. Fakat şöyle bir durum var. Yani insanların bazılarının fikirleri hiç değişmedi.
0: Yani, sabit fikirler, fikirli diyorsun onlara değil mi? Vatandaş öyle diyor. Sabit fikirli abi, onun fikri, zikri belli zaten.
3: Yani at gözlüklü diyoruz eski tabirle yani, siz bilirsiniz onu. Evet. Doğru. Yani bir şey var hani.
0: Şöyle geniş bakmıyor, evet.
3: Geniş açıdan bakmıyor, evet. Şimdi bu olaylar olduğu için yani memurlardan da kaynaklı bazı aksatmalar var. Yani gerçekten doğru yani. Biraz önce bir abimiz dedi ya böyle
0: tabii.
3: Şey var işte, şu rapor çıkmıyor, bu rapor çıkmıyor. İşte yıkım raporunu vermiyorlar, şunu vermiyor, bunu vermiyor. Yani bir takım eksiltmeler var, yavaşlatmalar var. Yani bu da
0: ya da bunların hızına ulaşamıyorlar abi. Ayak uyduramıyorlar. O hantallık yılları böyle ruhlarını işlemiş olabilir efendim yani.
3: Ya tamam da abi, bunları da diskalifiye etmek için bir kurum kurmamız lazım demek ki yani.
0: Emeklilik kurumu var abi, diskalifiye etmek için. Evladım, bir plakette yaptığınız çalışmalardan dolayı size tebrik ediyoruz. Bu sizin yani, başarı dolu efendim yıllarınıza karşılık küçük ama bir plaket. Başarı plaketi.
3: Başarı plaketi.
0: Güle güle abi.
3: Abi şimdi şöyle bir şey var. Yani hakikaten iç donanım olarak bu şeyleri tabii devletin şeyleri var yani. CİMER'imiz var, bilmem neyimiz var, şikayetlerimiz var. Allah'a şükürler olsun ama yani bunun arkasında şöyle bir durum var. Mesela bizim hanımı emekli olsun diye uğraşıyoruz. Engelli kendisi. Normalde raporla emekli olması lazım. 4600 günü var, bilmem nesi var, hani her şeyi tam yaşı da tutuyor. Fakat engelliye işte bir rapor daha yenileme çıkartmışlar. Onu da yaptık. Dediler hastalığıyla ilgili bir bölüm varmış. Onu da yaptık. Yani tek kişilik rapor falan. Hepsini verdik mesela. Ben kendi şahsıma söylüyorum bunu tabii hani. Ama daha hala sonuç gelmedi. SSK'yı arıyoruz. Efendim işte şeyde kurulda bilmem neydi. Yani ya bu da doktor kardeşim. Bu devletin doktoru zaten görüyor. Çocuk felci bu. Yani bu geçebilen bir hastalık değil. Yani rapor var bilmem ne var. Her şeyi belli zaten. Ona göre çalışmış. Hani sonradan hastalanmamış yani. Şimdi mağduriyetimiz oluyor böyle bir şekilde. Yani Çalışma Bakanlığı'nı arıyoruz. Biz konuyla ilgili değiliz diyorlar. Yani konuyla ilgili SSK diyorlar. Tabii. SSK'yı arıyoruz. SSK'da tam netice veremiyor. Yazıyor oraya ilerletilmesi, hızlandırılması falan ama tabii bir sene bir ay. Yani 13 ay oldu mesela. Yani 13 aydan beri niye beklesin vatandaş yani? Yani bir de neyle geçinecek? Yani 20 bin lira maaş alacağız mesela. Onunla geçinecek. Bir ümit içine girmiş. Bir pasta alırım, kutlarım hesabına girmiş. Onu da yapamayın.
0: Ya ne diyorsun baba ya?
3: Allah aşkına ya.
0: Yalçın Bey nasıl bir ironidir bu? Ya, ya inşallah ya. Olur. Biraz sabretsin.
3: Ya. Ya abi. Yani
0: çok
3: ya.
0: Güzel anlatıyorsun ama biliyor musun? Ya işte. Kurul şey değil mi abi? Bir yerde kurul varsa demek ki orada ayak sürümesi vardır. Evet. Kurul incelecek abi. Bu kurul bir an önce bir araya gelsin efendim.
3: Yani biraz böyle tasfiyeler de gerekiyor demek yani biraz içerisinde tamam mı? Ya tavsiye gerekiyor ya tasfiye gerekiyor. Yani bir şeyler gerekiyor yani. Bir takım hani biraz önce dediniz ya emekli olması gerekenler de var diye içinde. Hakikaten emekli edilmesi gerekenler var demek ki yani. Böyle bir şeyim var. Anımızı da anlatmış olduk. Peki hayırlı günler
0: çok
3: diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Yalçın Bey. İyi günler diliyorum efendim.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun efendim. Evet, sevgili dinleyiciler demin dedi siz bir şey anlatmaya çalıştınız ama cümle yarın kal. Yerinde dönüşümü istiyor vatandaş. Genelde efendim biz mahallemi efendim sokağımı istiyorum. Orada dönüştürün diyorlar. Onu demek istemiştim efendim. Gelen mail öyle cevap vereyim. Buyurunuz efendim.
4: Alo. Onu demek istemiştim.
0: Buyurun efendim.
4: Gelen mail öyle cevap vereyim. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
0: Radyonuzu kapatın. Telefon ahizenizi kulağınıza efendim mübarek ağzınıza doğru getirin. Konuşalım efendim.
2: Şu an nasıl geliyor mu?
0: Harikasınız efendim. İşte bu abi. İşlem çok basit.
2: Aleykümselam.
0: Alo ben Kemal geliyorum de abi. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: İsmim Yılmaz.
0: Yılmaz Bey merhaba. Aydın. Ne iş yapıyorsunuz? Aydın. Nereden arıyorsunuz efendim?
2: Aydın'dan geliyorum. Akbük, Bozbük taraflarından Afyon'a doğru giderken kenara çektim. Şu anda Denizli Sarayköy güzergahındayım. Akbük güzergahının hummalı bir çalışma içerisinde asfalt bayramı yetiştirilmesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın asfalt işlerinde hummalı bir çalışma.
0: Aydın Belediye Başkanımız çalışıyorlar diyorsunuz.
2: Yani onu gördüm, onu seyredim.
0: Çok
2: yani,
0: güzel. Abi turizm bölgesi tabii oralar aynı zamanda.
2: Yani eskiden yoktu böyle bir şey. Şu anda iki gidiş iki geliş gibi bir düzen aldırmışlar.
0: İyi maşallah.
2: Güzel olmuş. Yani çok güzel. Övülüyor, seviliyor diyelim yani millet. Ama tabii seçimlerde göreceğiz bunu. Milletin teveccühünü gerçekten güzel yani yapılıyor. Bugüne kadar neredeydi bu topuklu Efe? Bugün... Ummalı bir çalışma ödenekler verildi yapılıyor. Ondan sonra
0: daha önce de efendim ödenekler verilir gayet tabii. Çünkü yani İller Bankası'nda belediyelerin hak edişleri her ay ödeniyor efendim.
2: Şimdi daha önce demek ki veriliyordu yapmıyordu belediye başkanı hükümet başkanı.
0: Ya da Topuklu'ya dediler ki bizim müteahhide vereceksin. O da dedi ki bu işi yapacak adamı biliyorum buna vereceğim.
2: Olabilir.
0: O da engel sonra, olabilir efendim.
2: Şimdi
0: buyurunuz efendim.
2: Programı ben sizin devamlı Ataullah Arvas sülalesinden hani yıllardır bakıyorum dinliyorum şey yapıyorum. Genelde katılanlar zaten potansiyel sağ kesim olarak görüyorum.
0: Solcu olarak da sen varsın abi. Bir de ben varım.
2: Yok.
5: ben Türk milliyetçisi.
0: Öyle siz Türk milliyetçisi misiniz efendim?
5: Türk milliyetçisi.
0: Ben biraz sosyal olarak demokrat tarafım var abi.
5: Yok, ben ezilenin yanındayım.
0: İşte sosyal demokratlık da biraz öyledir abi.
5: Şimdi ben iki tane maddeyi söyleyeceğim.
0: Söyle abisi.
5: Sonra diğer kardeşlerim, arkadaşlarım.
0: Lütfen efendim.
5: Şimdi iktidar son 18 yılda yanlış şirketlere 220 milyarlık bir vergi muafiyeti kıya yapıldı. Colin, Cengiz, Makyol, Kalyon, Limaka. 36, 30, 24, 19 kez falan vergi affı çıkarıldı.
0: Esnafa da çıktı hakkında, abi. Bütün firmalar çıktı. Sadece bunlara değil. Tamam.
5: Doğrudur. Ben
0: mesela bizim Çanakkale köprümüz var. Çanakkale doğrudur. Köprümüzü eski CHP'li milletvekili tabii çok
5: bir
0: güzel.
5: Son olarak milliyetçi, ülkücü vatandaş olarak şunu söyleyeyim.
0: U yaptı. U yaptı. Şu anda evet. Hükümetin şimdi, ortağı ülkücüler ve milliyetçiler zaten CHP, Cumhur İttifakı'nda. Beni dinlemiyorsun. Beni dinlemiyorsun. Yuvarlama. Bir dakika. Bak Çanakkale Köprüsü'nü CHP'li eski milletvekili yaptı. O da o saydığım 5 kişinin arasında yani.
5: Onu bilmiyorum şimdi.
0: Evet şu anda bileceksiniz, araştırın. İkinci bir husus olarak, Milliyetçi Hareket Partisi de şu anda Cumhur İttifakı'nda yani AK Parti ile beraber iktidarı götürüyorlar efendim.
5: Evet.
0: Siz hangi milliyetçisiniz efendim?
5: Türk milliyetçisiyim.
0: Türk milliyetçisi yani MHP'li misiniz?
5: Ben Büyük Birlikçiyim biraz. Yani rahmetli Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik'tenim.
0: O da Cumhur İttifakı'nı destekler bir tutumu var efendim.
5: Şu anda destecinin onun şeyinde olduğunu inanmıyorum. Yani o şekilde ben ama yetişmişlik tarzım rahmetli Yazıcıoğlu'yla İsviçre'de yer sofrasında yedik içtik Türk İslam Kültür Merkezi'nde vesaire hani böyle yurt dışında. Ökke Şendiller'le beraber Allah rahmet eylesin. Hani yaşadık ettik. Ama yani ülkücüler savruldu. Keşke bir beraber olabilseler.
0: Niye savruldunuz? Ne oluyor efendim? Niçin öyle oluyor?
5: Ben bir de Atatürk Bey şunu diyeceğim.
0: Yani sonra şimdi mesela Devlet Bey diyor ki küçlük değil, birlik zamanı diyor.
5: Evet doğrudur. Birlik, beraberlik olma zamanı. Yani milli birlik, beraberlik sağ veya sol. Artık şu anda hani Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanımız. Birlik, beraberlik olması esastır. Cumhurbaşkanımız odur. Yani sağında solunda Cumhurbaşkanı olur. Birlik beraberimiz esastır.
0: Hayır şunu ülkücüler diyeceğim için diyor. Gençlik şöleni vardı ya. Devlet Bey öyle diyor. Bir küçlük değil, birlik zamanı efendim diyor.
5: Yani işte savruldular ülkücüler. Yani değişik ufak partiler kuruldu. Anahtar Parti yazı. Avireloğlu ayrı bir parti kurdu. Efendim İyi Parti kuruldu. Yani vesaire böyle 3-4 tane kutlu parti var. Hallaçoğlu profesör hocamız. Keşke hani bir Milliyetçi Hareket Partisi çatısında birlik beraberlik çatı altında birleşebilsek. Ben şunu söyleyeceğim. Sol belediyeler tamamen yolsuzluk, hırsızlık daniskasının içinde hani çirkefin içinde şeklinde
0: mahkemeler devam ediyor sonuçlarıyla yani göre.
5: Devam ediyor. Hukuk soruşturmaları devam ediyor. Aynı şeye yani hukuku bekleyelim sonucu görelim diyorum. Hiç mesela bir Halfeti diye açıkladılar ufak bir belediye başkanı. Ben bilmiyorum hangi ile bağlıdır. Sakarya Adapazarı belediye başkanından hiç bahsedilmiyor.
0: Onlardan hepsinden çok bahsedildi, çok tartışıldı. Fakat bu iki belediye başkanına da partileri sahip çıkmadı. Mesela aynen, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir çizgisi var. Kardeşim git temizlen diyor. AK evet. Parti de hemen partiden ihraç ediyor. Kardeşim çek git diyor. CHP'deki o gürültünün sebebi Cumhuriyet Halk Partisi bize yönelik siyasi bir adım var diyor. Yani suçlanan belediye başkanlarını adına miting yapıyorlar, karşı çıkıyorlar. Efendim aklanın gelin ya da mahkemede efendim bir evet. Mahkemenin neticesine bakalım. Ona göre demedikleri için onlar çok konuşuluyor efendim. Peki çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet bakalım kim var telefon attığımızda. Bir dinleyicimizi daha alalım. Efendim buyurun.
6: İyi günler Atanas Bey.
0: Çok iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: Konya'dan arıyorum.
0: Buyursunlar efendim.
6: Bölük böldüler ya. Sağ tarafmış bilmem ne.
0: Değil mi? Ölkücüleri çok fena böldüler.
6: Acayip böyle. Bir de şunu söyleyeyim ben yani bu hükümette olsun, muhalefette olsun. Bir toplu iğne kendilerine geçirirlerse zehri zıkkım olsun. Dünyada da ahirette de altından kalkamazsınız.
0: Yani ben şöyle bakalım efendim, yani kendileri söylüyor mesela, CHP'li bir belediye başkanı Özkan Yalın Bey, ki dobra dobra konuşuyor, ben o konuda onu tutuyorum, destekliyorum. 1 milyonu şuna, bir de Antalya belediye başkanının oğlu, 1 milyonu şunun içinde şu şekilde verdim. O da diyor ki parayı şu şekilde verdim. Hatta 200 bin lirayı bahçe duvarına koydum. Kendileri söyledikleri için biz de onlardan öğreniyoruz. Ama iddianamede de bunlar varmış efendim. Ya da peşi sıra efendim gidip mahkemeye bir ifade veriyorlar efendim.
6: Bu ağababa da yalanlıyor. Neyse ben onun için aramadım da.
0: Kim yalanlıyor efendim? Neyi yalanladılar en son?
6: Veli ağababa oğlu almadık diyorlarmış işte.
0: Valla götürüp veren de çantaya kadar söylüyor, mavi çanta diyor, kırmızı çanta diyor, altıncı kat diyor, verdiği adamın adını bile söylüyor. Sonra Veli Bey telefonu açıyor, diyor ki sen bize bu kadar dolar gönderdin ama diyor bak 3-5 bin dolar kayıp, eksik mi bunlar, niye eksik geldi falan diye. Yani o yazışmalar var ya, hani şimdi iletişim çağındayız ya, mesaj geçiyoruz karşılıklı. O mesajlar da döküldü efendim. Evet.
6: Bu kadar bir yolsuzluk yaptığını aklım beynim almıyor. Neyse ben onun için aramadım.
0: Estağfurullah, buyurun tabii. Buyurun.
6: Bu geçen haftaki oynanan maç sonuçlarına ne dersiniz Atallah Bey?
0: Hangi maçlar efendim?
6: Fenerbahçe, Eyüp, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzon, Gençler Birliği.
0: Evet.
6: Ne dersiniz?
0: Ben maçları öyle ince ince sizin gibi bir futbol sever edasıyla takip etmiyorum ama yani benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de genel kanı ya da tartışma şu. Bizim şu takımla ya da bu takımla şu kadar puan farkımız var. O kaybederse, yani direkt söylemiyorlar ama kaybederse etsin, kaybetsin biz şampiyon oluruz ya da kazanırız, küme düşmeyiz diyorlar. Ama onlar da oynuyorlar. Herkesin de oynaması lazım efendim.
6: Valla ben ne anladım biliyor musun? Ben ne gördüm? Trabzon'la Gençler Birliği danışıklı dövüş.
0: Evet.
6: Kupa senin olsun. Ben ligde kalayım.
0: Ha, o şeyi gördün orada.
6: Öyle canım, kesin. Başka ne düşünebilirim ki?
0: Evet.
6: Bir de Eyüp. Ben Fenerbahçeliyim.
0: Öyle mi?
6: Fenerbahçe Eyüp'ten. Galatasaray'da, Kasımpaşa'dan ne aldılar onu merak ediyorum.
0: Yani Kasımpaşa oynayabilir, kazanmış olabilir.
6: Ya kazanmış olabilir
0: Eyüp ama. Sultan da Fener'i yenmiş olabilir, yenemez mi yani? Öyle mi demek istiyorsunuz?
6: İstese yener de. Yani şu son maçlar.
0: Evet.
6: İşte ben onun için aradım.
0: Son maçları tekrar bir etüt etmek lazım.
6: Yani bir şey, Galatasaray'a gidip de Kasımpaşa'ya mı yenilecek? Hadi evet. Fenerbahçe tamam bu sene cozuttu. Hani her zamanki gibi de.
0: Biraz rehavet vardı sanki böyle Galatasaray'da. Fenerbahçe'de de nasıl olsa Galatasaray bak.
6: Karşılıklı değil Atallah Bey.
0: Yenilir dedi. Galatasaray'da yeniliyor. Bak Karagümrük böldü parçaladı efendim Galatasaray'ı. Biz geliyoruz diye bir havaya girdi ama gitti bilmeyem nereye yenildi efendim.
6: Olan Antalya'ya oldu.
0: Ya.
6: Yani beni şey yapmaz yani beni Konya Spor'la Fenerbahçe ilgilendiriyor da yani şu son maçlar
0: evet.
6: Çok da bir dürüst maç değil yani.
0: Anladım efendim. Ya bugün Türkiye Gazetesi'nin bir manşeti var, çok ilginç. Son 5 yılın kulüp başkanı ve yöneticilerine soruşturma. Futbolda temizlik. Ve kısa bir şey var. Süper Lig ve alt liglerde başkan ya da yöneticilerin rakibe bahis oynadığı belirlenirse şike cezası uygulanacak diyor. Böyle de bir manşet var Türkiye Gazetesi'nin bugün. Evet.
7: Manşet var Türkiye.
6: Sesiniz kesildi.
0: Sesim şu anda duyuyor musunuz efendim?
6: Ha, şimdi duydum.
0: Evet. Yani futbola yönelik de bir temizlik harekatı var efendim. Şike tespit edilirse şike cezası yiyecekler efendim bazı takımlar.
6: Ya yesinler ya yesinler ama nasıl aklından gelecekler. Bir kişinin başına iki polislikten gene yap. Bu millete Allah korkusunu öğretmek lazım. Bir gün hesaba çekileceksiniz, bu korkuyu öğretmek lazım. Yoksa mümkün değil, kimse kimsenin aklından gelemez.
0: Anladım efendim. Peki.
6: Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim Konya. Evet, dinleyicimiz var sanıyorum. Bekliyoruz sevgili dinleyiciler sizi. Buyursunlar efendim.
8: Selamünaleyküm. Aslında halicim.
0: Aleyküm selam efendim.
8: Halide yayın alıyorum canım abi.
0: Buyursunlar efendim. O sesler geliyor.
8: Yeni abi çalışıyoruz. Allah abi.
0: Çalışıyorsunuz. Ahize'den evet, konuşun daha net duyarım sizi. Erol Bey siz misiniz yoksa? Alo. Erol Bey gitti galiba. Neyse dinleyicimiz varsa alalım. Efendim buyursunlar. Buyurunuz efendim. Alo.
9: Ne zaman şu bahçe duvarı konusu olsa aklıma türkü geliyor.
0: Hangisi abi o ya?
9: Bahçe duvarından açtım sarmaşık güllere dolaştım.
0: Öf, evet abi o çok dokunaklı bir türkü hakikaten sizi de etkilemiş bak.
9: Etkilemez mi ya?
0: Ya.
9: Hepsi etkiliyor beni zaten.
0: Çok duyarlı bir bünyeniz var. Yaratılış itibariyle evet hemen algılıyorsunuz, alıyorsunuz.
9: Aynen evet.
0: Değerlendiriyorsunuz. Yani mıknatıs yani, gibi bir şey var yani. Evet.
9: Öyle olunca mesela asker bayrak falan böyle görüverince
0: evet.
9: Nereden geliyorsa sanki musluk var. Gözü duğu şar şar bakıyor bakmaya abi tuhaf yani. Artık biraz da ben böyle sulu zırtlak olduk biraz belki ama. Şimdi sabahleyin zaten konunuzun bir kısmı da Murat Bey bahsetti. Çok üzere olacak filan.
0: Evet. Abi bu çok önemli. Sen daha iyi bilirsin. Hani ya böyle yap evladım ya da birisine arkadaşım bak böyle yap şöyle yap falan temennilerde bulunursunuz ya.
9: Evet.
0: Siz kendiniz yapmıyorsunuz. Yapamadığınız için arkadaşınıza bunları işte şey yapıyorsunuz, telkin ediyorsunuz. Arkadaş da ya bu Osman abi de bir tane ha bana neler öğretiyor ya ne bir şeyde telkinlerde bulunuyor ne güzel hedefler gösteriyor falan. Ama burada inandırıcı olmak için Osman Bey önce sizin olmanız lazım, sizin yapmanız lazım. Tabii.
9: Elbette.
0: Tabii.
9: Zaten bu
0: işler... Her şey güzel zaten olacak tamam da çalışırsanız yaparsanız evet.
9: Kendi kendine oluyor. Evet. Şöyle ya gene biraz işi biraz şeye çevirelim mi azıcık?
0: Tabii.
9: Hiciv yapalım.
0: Tabii tabii.
9: Ama haddimiz olmayarak.
0: Estağfurullah birkaç cümle sarf edelim efendim.
9: Ayıkması olmasaydı ya.
0: Hmm.
9: Her şey çok güzeldi. Kafalar filan mis gibiydi.
0: Tabii.
9: Her zaman ayıldık. Gene bak döndük. Şu ayıkma olmasa her şey güzel.
0: Ama, ayıkma. Bak onu ki Sayın Kılıçdaroğlu şöyle tarif ediyor. Bir gün geliyor topluyor kurulları ayrı ayrı toplantılar. Ulan diyor sizi takip ediyorum. Oturuyorsunuz evet. Ciddi bir şekilde alkol alıyorsunuz. Sürekli hükümeti değiştiriyorsunuz. Sürekli hükümet kuruyorsunuz. Sabah uyandığınızda her şeyin eski halinde olduğunu görüyorsunuz. Benim tepemi attırmayın. Doğru dürüst çalışın diyor. Bak ve o kurullarda o görevli bir milletvekili arkadaşım bana anlattı. Tabii.
9: O konuşması zaten var. Ben de hatırlıyorum. Aynı konuşmamı bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni rakı masallarından yönetilmekten çıkaracağım demişti.
0: Ha.
9: Evet. O konuşma zaten şeyde vardır. YouTube'da falan vardır bu yani.
0: Evet.
9: Öyle tahmin ediyorum. Yani CHP'nin böyle bir makus salihi var. Bunu kırmak istemiyorlar galiba. İsteseler kırarlar aslında ya. Yani. Şişeyi kapağını açmayacaksın bitecek gidecek ya.
0: Aslında,
9: hepsi bu kadar çok basit aslında.
0: Tamam da şairlerin de böyle bir dünyası var. Onlar da eşyada rüya görüyorlar abi. Yani şiir yazacak ya adam.
9: Evet.
0: Cümleyi kuracak yani. Bakıyor her yere bakıyor orada farklı bir şey. Bir rüya görüyor bir hayal görüyor. Bir şey
9: ama gene,
0: geliyor aklına tabii.
9: Mesela şairin biri. Hı. İncir toplamaya çıkmış.
0: Evet.
9: Toplamış incir olgunu var, hamı var falan filan. Çıktım incir ağacına, topladım hamını mamını demiş, gerisini getiremiyor. Şairler de olabiliyor.
0: Tabii canım. Ya da yağdı yağmur, çaktı şimşek falan diyor.
9: Gibi.
0: Evet.
9: Gibi böyle enstantaneler yok.
0: Yani böyle bir ruh haleti düşün. Evet.
9: Şimdi sabahleyin gösteriyor gene. Halk TV seyrediyorum sabahları ben.
0: Ha iyi güzel. Orada aydınlanıyorsunuz tabii sabah. Evet. Yok. Halk TV ile başlamak farklı olur. Evet.
9: Kendime geliyorum.
0: Ben fişi tekerete habere bağlıyorum.
9: İsmail.
0: Rahmi Bey bir gün Rahmi Koç Bey'e birisi sormuş, bir gazeteci. Rahmi Bey ne yapıyorsunuz sabah, hangi bir televizyon? Genelde TGRT haberi izliyorum demiş.
9: Şimdi
0: niye demiş? Çünkü demiş haber çok yoğun, haber var, şöyle bir geçiyorlar demiş. Evet buyurun efendim.
9: Ya akşamdan zaten ben TGRT haber portalını yutuyorum yani.
0: Ha.
9: Benim siteme, yani beyin sistemi o zaten nakş oluyor. Evet. Şimdi onu sabahleyin de biraz eğlence. Ya insana eğlence lazım değil mi?
0: Hem de nasıl? Mesela ben Tamar'ı seyrediyorum. Sen ha. Gazeteci hanımefendi var ya şeyde, evet, sosyal medyada.
9: Evet.
0: Abi onu izliyorum ve kafamı toparlıyorum. Kafamı boşalıyor resmen kafam yani. Gülüyorum. Bugün bir arkadaş kafamda, ya neye gülüyorsun? Bu kadıncağız gayet ciddi şeyler söylüyor. İşte ciddi şeyler ama... üslubuyla, efendim mimikleriyle, jest ve mimikleriyle insanı güldürüyor. Tiyatro gibi anlatıyor.
9: Yani ekran tutabiliyor yani.
0: Evet tabii canım.
9: Böyle
0: evet.
9: Bir şey var. Geçen İzmir'den bağlanan bir hanımefendi seyirci, dinleyici pardon. İşte hep aynı şeyleri konuşuyorlar falan filan diye bir evet. Şey söyledi.
0: Tabii.
9: Üstüme alındım ben doğrusu. Biraz artık iyi. Yaşlandığı alıganlık da çoğalıyor.
0: Estağfurullah, yani onlar bizden daha fazla ya da vatandaştan daha fazla aynı şeyi konuşuyorlar ya.
9: Ya şimdi ben öyle deyince ya dedim, aynı şeyi tekrarlıyorsun değil de ya Osman sen yalan konuşuyorsun deseydi daha mı iyiydi?
0: Bence yani. Daha evet tam böyle ya sen yalan konuşuyorsun falan deseydi. Ya tabii.
9: Deseydi dedim kendi kendime daha mı iyi olacaktı Osman?
0: O zaman yalanı ortaya çıkardı. Aman efendim siz çok doğru konuşuyorsunuz maşallah. Birisi çıkar der abi. Yalanın dibine vurdu bunlar derse ne diyeceğiz abi?
9: Şimdi İsmail Saymaz'ı dinliyorum, gözlerim açık. Gözlerim de açık. Hı-hı. Sürekli böyle ağlar tarzı böyle örtecek üzerinde kolay mı ya? Yani çok zor bir görev vermişler. O görevi yerine getirmek için hakikaten canla başla çalışıyorum. Hakikaten çok zor.
0: Osman Bey.
9: Kahveci var. Kahvecinin en doğru lafı, ben Adnan Kahveci'nin yeğeniyim oldu. Uzaktan dayım amcam olur falan filan şeklinde. Bir doğru lafını orada gördüm. Dur ben diyor bir şu ekrana geçeyim, işte şu listeleri bir şeyler, o şeyler var ya tablolar. Oradan ekonomiyi anlatayım bilmem ne falan. 5 saniye sürmüyor yani. Hemen oturtuyorlar tekrar yerine. Arada bir kalkıyorum ben daha. Bir hakikaten Halk TV sabrı olanlar için, tahammül gücü olanlar için, ben bunu söylerken bir 10 dakikadan fazla da baktığımı söyleyemem yani.
0: Şimdi
9: ya, olmaz bu. Ama bu sabah şeyi gördüm. Yeniden Ekrem İmamoğlu'nun hani öyle kolları sıvayan geldi. Mikrofonun kürsüye. Hemen ceket çıktı.
0: Tabii.
9: Dedim ya. Stüptiz mi başlıyor? Ne oluyor dedim ya. Ceket çıktı. Peşine kravat. Kravata bir asılıyor. Bir böyle öyle çıkarayım böyle çıkarayım filan. Kravat da ayarlanmış. Fişt diye hemen tek parça haline geliverdi kravat. Hemen kollar sıvanıyor. Bundan ne yapıyor? Ya arkadaş. Futbolcuların, sanatçıların kulisleri var. Soyunma odaları var. Orada hazırlanıp da gelsene milletin karşısına bunları yapmanın alimi ne diye de aklından geçmedi değil ama her şey çok güzel olacağın bir parçası olduğu için ve buna da insanların büyük bölümü büyük rağbet gösterdiği için bu rağbetin menşei memnuniyet mi yoksa eğlence mi orasını pek ayıramıyorum ama bir rağbet var yani.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Osman Bey. Reklama gidiyoruz. Bir dinleyicimiz daha mı var? Öyle mi? Reklama gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Sıkıştık. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 kısa bir reklam efendim.
10: Şimdi reklamlar.
11: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik.
10: Siz de kurban vekaletinizi İHA aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHA İnsani Yardım Vakfı.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
5: lazım. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
8: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Evet sevgili dinleyiciler, Dünya Dönerken programında tekrar birlikteyiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu arada tabii sevgili Ahmet Kaya var görevinin başında. Buyurunuz efendim. Alo.
8: Alo.
7: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
8: Bekliyorum.
7: Buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz. Şu anda yayındayız. Kiminle görüşüyorum?
8: Ben Turgut Yüksel.
7: Turgut Bey hoş geldiniz. Yalnız radyonuz açık, anlaşılmıyorsunuz efendim.
8: Ben Turgut Yüksel.
9: Turgut Bey hoş geldiniz. Yalnız radyonuz açık.
7: Anlaşamadık, dinleyicimizi alalım. Evet. Turgut Bey radyosunu kapatmamış, anlaşılmıyor. Ben radyo üzerinde dinlemeye çalışınca kilitlendik efendim. Buyurun.
10: Selamun aleyküm.
7: Aleyküm selam efendim.
10: Şimdi az evvel bu Aydın'da, Aydın yolundan bir arkadaş, büyük bir partili bir arkadaş katılmıştı ya. Sakarya Belediye Başkanı diye hitap etti de, Sakarya Belediye Başkanı değil, Sakarya Adapazarı Belediye Başkanı ilçesinin.
7: Evet.
10: Onu bir iyi yazsın. Öyle anladın, bedava konuşmasın.
7: Yo, o önemli değil. Mühim olan arkadaşın AK Partili mi olması. Değil. Onu dillendiriyor.
10: Büyük Birlik Partili'ydi.
7: Ha, Büyük Birlik Partili, evet.
10: Aynen. Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nın içinde.
7: Evet.
10: Oraya buraya savrulmasına gerek yok. Ben onun için aradım, teşekkür ederim. Hayırlı.
7: Yani partisiyle de ilgisi yok dediniz vatandaş. Evet.
10: Bence yok yani. Böyle bir,
7: evet,
10: böyle
7: biraz şey yani. Konuştu. Havadan konuşmuş gibi ya, oldu. Evet.
10: Ya bak, şey dedi, Aydın'da da hangi bir belediye başkanıydı? O da bir mesaj yüzünden anında partiden gitti.
7: Tabii. Yani zaten o dediğiniz gibi AK Parti, MHP ya da diğer partilerimiz, Büyük Birlik Partisi vesaire falan, bunlar hemen ilişkilerini kesiyorlar. Aklan gel ya da gelme kardeşim falan ya, irtibatı kesiyorlar. Ama CHP savununca orada gürültü oradan çıkıyor ve vatandaş da diyor ki kardeşim ne oluyor? Evet.
10: 40 bunda 4 artı 1 oluyor. 40 bunda anne anladın mı şeyde? O da daha anladın mı? İfadesini almadan yaptıkları için daha adam anladın mı? İfadesini verecekmiş oraya, savunmasını yapacakmış.
7: Evet.
10: Öyle şeyden kaba konuşmasınlar. İstemeden atmasınlar. Benim ona
7: çok teşekkür ederim Yusuf Bey. Sağ olun.
10: Hayırlı evet. Akşamlar.
7: İyi günler, iyi akşamlar efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım efendim. Buyurun efendim. Alo.
11: Alo, merhaba.
7: Merhaba Müberra Hanım, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
11: Hoş bulduk. Yağmurlu bir Altınoluk'tan selamlar, sevgiler.
7: Aa, burada da yağmur var biliyorsunuz. Yani 16'dan itibaren böyle ciddi bir yağmur gördük İstanbul'da. Demek ki Altınoluk'ta da yağmur var.
11: Var var, şimşek çaktı burada. Felaket yağmur yağdı yani.
7: Yani adamlar, inşallah sel ve felakete neden olmaz. Buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz.
11: Şimdi ben gündemi pek takip edemedim. Nurullah Bey için ben hani kötü bir şey konuşmadım cuma gün.
7: Ha evet.
11: Yani ben Fatih Erbakan kadınlara fazla yüz vermeyin deyince, evet, hani ben kadınlar daha değerlidir, kadınlar da değerli, her erkeğin arkasında
7: değerli olması gibi, evet.
11: Evet, onları söyledim.
7: Tabii.
11: Başka gündemde ne var? Ben
7: gündem de, Sayın Kılıçdaroğlu, CHP haramın sığınağı olamaz diyor. CHP'yi kirletmeyin diyor. Siz bazı suçlar işlediniz ya da bazı suçların içerisinde oldunuz. Efendim, bunların hesabını verin, aklanın, ama millet CHP'liler böyle yapıyor. CHP'liler bunlar şeklinde bir suçlamayı kabul etmiyorum ve kılıcını çekmiş efendim.
11: CHP gelsin haram, Kemal Kılıçdaroğlu gelsin haramlardan aklasın madem Atalda Bey.
7: Değil mi efendim? Aklın yolu bir, madem ki ilk defa da konuşuyor uzun süredir. Gelin o zaman partinizi efendim bu söylentilerden kurtarın diyelim efendim.
11: Tabii o zaman öbür şu parti lideri bıraksın, istifa etsin.
7: Evet.
11: O zaman da Kemal Kılıçdaroğlu geçsin başa.
7: Anladım efendim. Ya da mahkeme kararı ile gelsin. Evet.
11: Yani ne olursa olsun, ben yani bu biraz şu hal yasası kanunu bir çıksa.
7: Onu bekliyoruz efendim.
11: Bekleyelim yani. Peki. Madem Kılıçdaroğlu, hı, böyle konuşuyor, gelsin partisinin başına.
7: Peki. Peki. Müberra Hanım, iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet, diğer dinleyicimizi de hemen alalım. Bekleyenler var. Buyurunuz efendim.
12: Selamun aleyküm.
7: Aleyküm selam efendim.
12: Nasılsın Atalla abi?
7: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz?
12: Abi Nurullah.
7: Ha Nurullah Bey, merhaba. Hoş geldiniz. Sivas'ımızdan sesleniyorsunuz.
12: Evet abi.
7: Bugün depremi hissettiniz mi, Malatya depremini?
12: Yok, burada
7: olmadı.
12: Şey olmadı.
7: Tamam. Nurullah Bey, sizi dinliyoruz efendim. Buyursunlar.
12: Abi, malum şahıs tutuklanmış.
7: Kim o malum şahıs efendim?
12: Kütahyalı şey demiş abi.
7: Ha.
12: Hanımın demiş sıkıntı çeker demiş. Kadının arkasına sığınmış.
7: Evet. Kadın da her şeyi açıkladı zaten.
12: Evet.
7: Ne kadar para geldi ya da gelmediğini her şeyi açıkladı. Demek ki yalanmış efendim.
12: Abi yalan olmasa tutuklamazlardı zaten.
7: Tabii,
12: ya. Bu konunun üstüne sıkı gidiyorlar. Yani çocuklarım falan diyerek zaten onları söyleyince oradan belli etti kendini.
7: Abi şey diyor mesela, evet, bu Massak takip ediyordu diyor. Rasim Ozan Kütahyalı için Massak takibine takıldı diyor. Yani illegal bahis sistemlerine para gönderme, aracılık etme iddiaları da var diyor. Bunu kim söylüyor? Adalet Bakanı söylüyor efendim.
12: Evet.
7: Akın Görlek söylüyor.
12: Söylüyor abi, 60 milyar dolarlık yıllık zarardan bahsediliyor ya. Çok, evet, büyük paralar bunlar.
7: 60 milyar dolar.
12: Evet, çok büyük paralar.
7: Ya.
12: Kendi hesabına gelen yani 50 milyon dan, evet, bahsediliyor. Ayrıca yani yalıya kadar, şeye kadar adama sormuşlar yani bu paralar nasıl falan filan alacak, işte şey ettim oradan, işte bazı alışverişler yaptım, şey ettim karttan da, kardeşim bu nasıl bir para, nasıl karttan nakit çekiyorsun da bilmem ne de.
7: Nasıl bir ticaret da efendim, biz de yapalım. Nurullah ya Bey merak yani ediyor efendim. Hangi, evet, ticareti abi yapsak da bu kadar böyle milyon liraları kazanırız efendim?
12: Yok abi, imkanı var mı ya? Sen 50 milyonu nasıl yani yılda 1 milyon kazansan 50 sene 1 milyon da nasıl kazanılır yani? Hiç imkansız paralar kazansan hani nasıl arttıracaksın ki bu parayı?
7: Evet.
12: 10 tane ömür lazım. Bir de son olarak izin olursa şey dedi.
7: Hemen.
12: Bir abimiz Büyük Birlik herhangi bir şey yapmıyor dedi.
7: Hı-hı.
12: Bu doğru değil. Destici yerine geldiği zaman söylüyor. Geçenlerde bir açıklaması var. Emekliye acilen,
7: evet,
12: 10 bin lira yapılması gerekiyor dedi. Hmm. Söylenecek yerinde söyleniyor yani, öyle
7: tabii.
12: Muhalefet yapıyormuş gibi değil ama gerekli görüldüğünde
7: yapıyor.
12: Yani tabii 30 bin lira olması gerekiyor bugün dedi. Evet. Daha ne desin abi, adam zaten sıkıntı. Evet. Bir orada var. Başka da bir sıkıntımız yok.
7: Çok teşekkür ederim. Nurullah Bey, bitiriyoruz bugün. Yarın bekleriz. Evet, çok teşekkür ederim. Sivas'a sevgiler. Evet sevgili dinleyiciler, sürçülisan ettiysem affola. Ben Ataoğlu Arvas. İyi akşamlar diliyorum efendim.
13: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele Kılçuk hocam.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da

0565. Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.

0: bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
1: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 20 Mayıs Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsa Karakaş'ın avukata doktora kapılarını ardına kadar açan SGK, parmakları nasır tutan sanayi çırağını neden görmezden geliyor başlıklı makalesini sunuyorum.

Genç dimağların iş hayatına adım atarken kazandıkları uygulamalı meslek tecrübeleri istikbalimizin en mühim teminatlarından biridir. Ne var ki çalışma hayatının kanayan bir yarası haline gelen staj ve çıraklık uygulamaları adalet terazisinde mukayese kabul etmez bir eşitsizliği bünyesinde barındırmaktadır. Sanayide dövülen sıcak demirle masa başında tutulan kalemin emeklilik hesabı ne yazık ki aynı kantarda tartılmamaktadır. Halk arasında sıklıkla dile getirilen ağaç yaşken eğilir darbı meseli mesleki eğitimin ehemmiyetini en veciz şekilde gözler önüne sermektedir. Staj ve çıraklık müessesesi gençlerin iş piyasasına hazırlanmasında fevkalade ehemmiyete haizdir. Lakin uzun yıllar boyunca bir fiil gerçekleştirdiğim teftişlerde çırakların sanayide aynen birer işçi gibi en ağır işlerde çalıştırıldıklarına, tezgah başında ter döktüklerine bizzat muttali oldum. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde birçok işveren tarafından bu evlatlarımız ne yazık ki düşük maliyetli birer iş gücü olarak mütalaa edilmektedir. Sosyal güvenlik sistemimizdeki en bariz adaletsizlikse, bu çırak ve stajyerlerin emeklilik sigorta kollarından mahrum bırakılarak istihdam edilmeleridir. Sanayinin çarkları arasında ömür tüketen gençlerin bu çalışmaları emeklilik başlangıcı sayılmadığı gibi borçlanma imkanından da mahrumdur. Oysa adalet hak sahibine hakkını teslim etmeyi iktiza eder. Her koyun kendi bacağından asılır denilse de aynı gökyüzü altında iki farklı hukuki statünün varlığı vicdanları yaralamaktadır. Sanayideki çırak borçlanma hakkından tamamen mahrumken masa başında staj yapan bazı meslek gruplarına kanunen çok geniş imkanlar tanınmıştır. Avukatlar, doktorlar ve hekimler bu hususta en şanslı zümreyi temsil etmektedir. Bu sebeple gazetemize ve sosyal medya hesaplarımıza okuyucularımızdan gelen suallerin başında stajyerlik dönemlerinin emeklilik hesabına dahil edilip edilmeyeceği ve ne zaman erken emekli olunacağı hususu yer almaktadır. Sosyal güvenlik sistemimizin rengi noktalarından birini oluşturan bu eşitsizlik her yeni yasal gelişmede vatandaşlarımız tarafından pür dikkat takip edilmektedir. Mevcut tabloda stajyerlerin erken emekliliğe kapı aralaması için iki temel formül bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki Ankara nezdinde şu an için çırakları ve genel stajyerleri kapsayan bir yasal düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Avukatlık mesleğini icra etmek üzere staj yapanlar sosyal güvenlik açısından adeta koruma kalkanı altına alınmıştır. Herhangi bir sigortalılığı bulunmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay ise bir avukatın yanında olmak üzere 1 yıllık staj süresini tamamlayanlar büyük bir avantaja sahiptir. Bu kişiler onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesiyle sosyal güvenlik kurumuna müracaat ettikleri takdirde bu süreleri borçlanabilmektedirler. Görüldüğü üzere masa başı stajında borçlanma kapısı ardına kadar açıktır. Eğitim hayatını en üst seviyeye taşıyan bazı sigortalılar için de mevzuatımızda muafiyetler öngörülmüştür. Sigortalıların SGK'ya tabi olmaksızın yerel yurt, gerek yurt içinde gerekse ecnebi memleketlerinde geçirdikleri normal doktora ve tıpta uzmanlık eğitim süreleri talepleri halinde borçlanma kapsamında hizmetten sayılmaktadır. Ayrıca tıp dünyasında hizmet vermiş olan hekimlerimize de geçmişteki fahri asistanlık sürelerini borçlanma imkanı tanınmıştır. Hekimler, fahri asistan olarak vazife yaptıkları tarihleri açıkça gösteren üniversite veya hastane belgelerinin aslını dilekçelerine ekleyerek SGK'ya başvurabilmektedir. Görüldüğü üzere sistem masa başındaki belirli mesleklere ihsan kapılarını ardına kadar açmışken tulumuyla sanayide en ağır şartlarda çalışan çıraklara kapıları tamamen kapatmıştır. Sanayide, sahada, atölyelerde, ağır ve tehlikeli işlerde bilfiil ter dökmüş olan stajyer ve çıraklara da borçlanma hakkının tanınmaması anayasanın eşitlik ilkesine açıkça muhalefet teşkil etmektedir. Bürokrasinin "ama onlar işçi statüsünde değil" şeklindeki mazeretleri yersiz ve mesnetsizdir. Zira yukarıda zikrettiğimiz ve borçlanma hakkından sonuna kadar istifade eden stajyer avukatlar da işçi statüsünde değildir. Eğer avukata, doktora, fahri asistana bu hak tanınıyorsa, tulum giyip motor yağına bulanan, parmakları nasır tutan sanayi çırağına haydi haydi tanınmalıdır. Devletin babalık vasfı evlatları arasında ayrım yapmamayı icap eder.
Hasılı kelam, çalışma hayatındaki bu keskin ve derin çatlağın vicdanları daha fazla kanatmaması adına ivedilikle bir yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Çırak ve stajyerlerin haklı serzenişleri nihayete erdirilmeli, alın terinin hakkı kağıt üzerindeki unvanlara kurban edilmemelidir. Eşitlik bir lütuf değil, anayasal bir haktır. Türkiye Gazetesi'nde İsa Karakaş'ın avukata doktora kapılarını ardına kadar açan SGK, parmakları nasır tutan sanayi çırağını neden görmezden geliyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Hilal Kaplan'ın "Çocuğunuzu da devlet mi yetiştirsin?" başlıklı makalesini sunuyorum. AK Parti'nin gençlik şöleninde ortaya çıkan görüntülere dair pek çok eleştiri getirildi. Görebildiğim kadarıyla eleştiriler gençlerin dans etmesi, askılı giyinmesi, kızlı erkekli eğlenmesi üzerineydi. Yani eleştiriler toplumun bir kesiminin benimsediği değer ve yargıların bir partinin gençlik şölenindeki tüm gençlerin üzerinde neden etkili olmadığı üzerineydi. Eleştirinin haklı veya haksız olmasını bir yana bırakarak sormak gerekir. Sizin çocuğunuzu da mı AK Parti yetiştirecek? Toplum içinde dans etmeyen, kızlı erkekli takılmayan veya sadece muhafazakar giyinen gençler görmek isteyenler hiç sokağa da mı çıkmıyorlar? AK Parti bir siyasi parti. Toplumun idealize edilen marjinal bir kısmını temsil ediyor. Bilakis ülkenin en uzun yıllar iktidarda kalan partisi olarak bugünlere literatürdeki karşılığıyla Chat al Parti, yani herkesi yakalayan, kapsayan, içleyen bir parti olarak geldi. Yani kabaca sokakta, okulda, iş yerinde ne varsa partide de o var. Bugün muhafazakar temsiliyle bilinen pek çok ebeveynin hiç de muhafazakar olmayan hayatlar süren çocukları var. Çevrenize biraz baktığınızda bile buna dair onlarca örnek görebilirsiniz. Şimdi o çocuktan şikayet etmeden önce onu husule getiren aile ortamına da bakmak gerekmez mi? Ki bazen sosyal ortamlar o kadar baskın oluyor ki aile ortamı ne kadar alakalı ve sağlıklı olursa olsun yine de kendi yansıması çocukları yetiştiremiyor. Bundan 20 yıl önceki televizyon dizilerine ve şovlarına bile baksanız AK Parti'nin ülkeyi daha muhafazakar bir çizgiye getirdiğini görebilirsiniz. Ancak AK Parti yöneticilerinin kendi hayat tarzını başkalarına dayattığı bir parti hiç olmadı. Bilakis ilk 15 yılında bunu meslek edinmiş CHP'ye karşı en büyük argümanı buydu. Öyle ki CHP'yi bile başörtüsü yasağını kınayan bir noktaya gelmek zorunda bıraktı. Dolayısıyla rahatsız olduğunuz AK Parti değil de içinde yaşadığınız toplumun kendi ortalaması olmasın. AK Parti birilerinin topluma dair idealizasyonunu yansıtmadığı için suçlanamaz. Çünkü o idealizasyona ulaşmak için Erdoğan'ın tüm emeklerine rağmen bunun sonucunu sandıkta alamamıştır. Eğer sandıkta o sonuçları alamazsa da birilerinin muhafazakar toplum idealizasyonunu gerçekleştirmek için gerekli olan imkanları devlet olarak onlara sunamaz. Her faturayı AK Parti'ye kesme rahatlığına alışanlar önce kendi ödemeleri gereken faturaya bir göz atmalıdır.

Sabah gazetesinde Hilal Kaplan'ın "Çocuğunuzu da devlet mi yetiştirsin?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Özgür Özel istifa mı edecek, Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?" başlıklı makalesini sunuyorum. Durum böyle olunca "Özgür Özel istifa edecek" şeklindeki söylentiler kulisleri hareketlendirdi. Ancak benim CHP kulislerinden edindiğim izlenim, Özgür Özel'in istifa etmek gibi bir düşüncesi yok. Ayrıca ben de istifa edeceğine ihtimal vermiyorum. O zaman suçlamaları kabul etmiş olur. Siyasi hayatı sona erer. Tam aksine mağduriyeti fırsata çevirmenin planlarını yapıyor. İstifa etmek yerine Cumhurbaşkanı adaylığına koşuyor. Bence de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı olmalı. Ben Özgür Özel'i zaman zaman eleştiren bir gazeteciyim ama mücadeleyi Özgür Özel versin, parsayı Mansur Yavaş toplasın. Yok öyle armut piş ağzıma düş. Özgür Özel isterse Cumhurbaşkanı adayı olur, buna engel yok. Ama bir hikayesinin olması lazım. Bunun için Ekrem İmamoğlu modeli üzerinde duruluyor. Ekrem İmamoğlu 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alındı ancak operasyonun 2024 yılı Ağustos ayında İmamoğlu'na sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde operasyonu ilk öğrenen Murat Kapki oldu demişti. Gürlek, o malları kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik diye konuşmuştu. Operasyonun nasıl sızdırıldığını "Bu bir aşk hikayesi" başlıklı yazımda anlatmıştım. Kızıl saçlı bir kadın savcı ve bir polis şefinin sevgilisi kadın aracılığıyla operasyonun sızdığı ortaya çıkmıştı. O dönem Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak için iki kez tartışıldı. Bir, CHP Genel Başkanı olsun, CHP Genel Başkanı tutuklanamaz. İki, Cumhurbaşkanı adayı olsun, Cumhurbaşkanı adayı tutuklanamaz. Tutuklandığındaysa Cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklandı algısı oluşur. Ekrem İmamoğlu belediye imkanlarını kaybetmemek için CHP Genel Başkanı olmadı. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimine 4 yıl varken apar topar sandık kuruldu, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Önceden bunu da tasarladık zaten, bu amaçla yapıyoruz ön seçimi, aynı zamanda adayımızı o nedenle daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz" diye itiraf etmişti. Şimdi aynı model Özgür Özel için gündemde. Özkan Yalın ve Gökhan Böceğin açıklamaları nedeniyle Özgür Özel zor durumda kaldı. İddianame düzenlendiğinde Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için meclise fezleke gönderilmesi gündemde. CHP Genel Başkanı'nın dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması gündeme gelir mi? Özkan Yalın, Özgür Özel'e elden 1.2 milyon TL verdiğini, bunun 1 milyonunu Özgür Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini açıkladı. Özgür Özel'in makam aracının içinin VIP düzenlemesini 170 bin euroya yaptırdığını, Özgür Özel'in eşi ve kızına ve bir de üçüncü bir kadına binlerce dolarlık hediye çanta aldığını, Özgür Özel'in babası için alınan aracın 180 bin lira olan fiyat farkını ödediğini, Özgür Özel'e pahalı hediye saat aldığını itiraf etti. Bu iddialar nedeniyle Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılıp yargılanır mı? Haklarındaki iddialar nedeniyle Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında fezleke düzenlenip meclise gönderilmesi gündemde. Ancak İBB yolsuzluğu ve Aziz İhsan Aktaş davası nedeniyle haklarında fezleke düzenlenen Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un dokunulmazlıkları kaldırıldı mı ki Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılsın? Eğer Özgür Özel "ben aklanmak istiyorum" der ve dokunulmazlığın kaldırılmasını talep ederse o başka. Yoksa dönem sonuna bırakılır. Bu aşamada CHP kulislerinde konuşulan bir formülü paylaşmak istiyorum. Eğer İmamoğlu tutuklanmasın diye Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti, aynı modelin bu kez Özgür Özel için kullanılması konuşuluyor. Özgür Özel'in bu süreci mağduriyete dönüştürüp Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi düşünülüyor. Özgür Özel bu sürece giden yapı taşlarını döşemeye başladı. Balıkesir'de yaptığı açıklamayla Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının gündemden düşmesini sağladı.
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adayımız olur. Onun yerine mücadelemiz sürer. Herhangi bir CHP'li CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır dedi. Bu arada Areda Survey'in Nisan ayı anketini incelerken bir veriye takıldım. Önce verileri paylaşıp sonra neye takıldığımı anlatacağım. Areda Survey'in araştırmasına göre partilerin oy oranları şöyle. AK Parti %34.4, CHP %30.3, DEM Parti %9.2, MHP %9, İYİ Parti %5.1, Anahtar Parti %3.9, Zafer Partisi %3, Yeniden Refah Partisi %2.1. Şimdi gelelim takıldığım noktaya. AK Parti son 4 aydır düzenli olarak bir yükseliş içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş politikası muhalif seçmene dahi güven veriyor. AK Parti'yi Erdoğan sırtlıyor. Ama ortaya çıkan skandallara, yolsuzluk ve seks soruşturmalarına rağmen CHP nasıl %30'da kalıyor? Bir, muhalif seçmende bu operasyonların siyasi olduğu algısı yerleşmiş durumda. İki, ekonomi. Bu sorunun cevabı ekonomiyle ilgili verilerde yatıyor. Araştırmada uygulanan ekonomi politikasının enflasyonu düşürmede başarılı olup olmadığı sorulmuş. Ankete katılanların sadece %14.7'si başarılı buluyor. %85 gibi ezici bir çoğunluk başarısız buluyor. Özellikle de AK Parti'nin oy tabanını oluşturan emekliler, asgari ücretliler ve esnafın birinci önceliği ekonomi. Sokağın gündeminde ekonomi var. O nedenle diyorum ki AK Parti'nin rakibi CHP değil, ekonomi.

0: Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Özgür Özel istifa mı edecek, Cumhurbaşkanı adayı mı olacak başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Cüneyt Altıparmak'ın Rating, Algoritma ve Argo başlıklı makalesini sunuyorum. Dünya değişiyor. Ama mesele sadece değişim değil. Değişimin nasıl yönetildiği. Çünkü bugün yaşadığımız kırılmaların önemli bir kısmı doğal değil. Toplumun sinir uçlarına dokunan aileyi, dili, kültürü ve çocukları hedef alan bilinçli bir dönüşüm süreci işletiliyor. Bugün aynı anda bizi istila eden 3 mesele ile karşı karşıyayız. Ekrandaki kir, sosyal medyadaki kilit, dil üzerindeki bozgunculuk. Türkiye'de artık çok farklı kesimlerden yükselen ortak bir itiraz var. Sekülerleri de şikayetçi, muhafazakarı da, liberali de, sosyal demokratı da. İnsanlar ekranlardaki hoyratlıktan, kabalaşmadan, şiddetin sıradanlaşmasından rahatsız. İşte tam da bu noktada Büyük Aile Platformu'nun yaptığı Temiz Ekran Hareketi çağrısı bu toplumsal itirazın sesi olmayı başardı. Platform meseleyi yalnızca bir yayın tercihi olarak görmüyor. Doğrudan toplumsal yapı meselesi olarak okuyor. Onlara göre ekranlar artık sadece eğlendirmiyor, şekillendiriyor. Aile ilişkilerini etkiliyor. Çocukların değer dünyasını dönüştürüyor. Mahremiyet algısını değiştiriyor. Mafya kültürü, bağımlılık, teşhircilik, bunların sürekli tekrar edilmesi zamanla normalleşme üretiyor. Bu yüzden platform aileyi zayıflatan ve çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen bu içerikleri bir birliği güvenlik meselesi olarak tanımlıyor. Aslında söyledikleri şu, kültürel işgal artık tankla değil, ekranla yapılıyor. Temiz ekran talepleri hiç de radikal değil. Aksine toplumun büyük kısmının kolayca destek vereceği başlıklar. Radyo televizyon üst kuruluyla ilgili kurumların daha aktif denetim yapması. Şiddeti, mafyalaşmayı ve bağımlılığı özendiren yapımların sınırlandırılması. Mahremiyeti ihlal eden programlara müdahale edilmesi. Aile ve çocuk dostu yapımların teşvik edilmesi. Rating uğruna her şeyin meşrulaştırılmaması. Kim bunlara açıkça itiraz edebilir ki? Bugün ekran cebimizde. Telefon ekranı, tablet ekranı, bilgisayar ekranı. Yani temiz ekran tartışması sadece televizyon tartışması değil. İstanbul Aile Vakfı'nın sosyal medya şirketlerine açtığı dava da tam bu noktada önem kazanıyor. Çünkü dava sosyal medya platformlarını sadece teknik araç olarak görmüyor. Davaya göre bu şirketler davranış üretiyor, bağımlılık oluşturuyor, algoritmalarla yönlendiriyor, zararlı içeriği görünür hale getiriyor. İşte bu sebeple özellikle çocukların dikkat süresi, aile ilişkileri, psikolojik sağlık ve mahremiyet algısı üzerindeki etkilerin yargı eliyle incelenmesi isteniyor. Bu dava basit bir içerik şikayeti değil. Bir anlamda sosyal medya şirketlerinin MR'ının çekilmesi. Mahkeme ilk kez şu soruların peşine düşülmesini isteniyor mahkemede. Algoritmalar neyi neden öneriyor? Çocukları korumak için hangi mekanizmalar işletiliyor? Bağımlılık üreten tasarımlar bilinçli mi? Zararlı içerik nasıl tespit ediliyor? Şirketler toplumsal sonuçlardan ne ölçüde sorumlu? Davanın bir tarafında görünürde İstanbul Aile Vakfı var ama aslında mesele çok daha büyük. Türkiye toplumuyla dijital sistem arasındaki gerilim ilk kez bu ölçüde hukuk zeminine taşınıyor. Karşı tarafta ise dünyanın en büyük şirketleri var. Meta, Google, TikTok ve X. Bu bir yasaklama davası değil, kamu adına yasal bir denetim talebi. Davanın temel sorusu şu, bu kadar büyük etki üreten platformlar hiçbir toplumsal sorumluluk taşımadan hareket edebilir mi? Bakalım ne kadar şeffaf yaklaşacaklar bu sorulara bu şirketler. 18 Mayıs'ta Uluslararası Radyocular Birliği'nin düzenlediği 13. Uluslararası Alkışı Hak Edenler ödülünde bu tartışmayı tamamlayan dikkat çekici bir çağrı daha vardı. İRU Genel Başkanı Yusuf Erbaş'la yaptığım görüşmede, kardeş dernek Radev'le birlikte Argosuz Müzik, Argosuz Sanat, Argosuz Türkçe hedefiyle başlattıkları çalışmanın büyüyerek devam ettiğini söyledi. Özellikle müzik üzerinden gençlerin zehirlendiğini düşündüklerini ifade eden Erbaş, Türkçenin kirletilmesine karşı duran herkesi bu projeye destek vermeye çağırdı. Rap müzikte yaygınlaşan küfür ve argo kullanımına dikkat çekti. Bu tür içerikleri radyolarında kullanmadıklarını söyledi. Temiz Türkçe kampanyasıyla müziği temizleyici izlerken aslında yalnızca dili değil kültürel iklimi de tartıştırıyordu. Çünkü bazen bir toplum önce kelimelerini kaybeder, sonra yönünü. Star gazetesinde Cüneyt Altıparmak'ın Rating, Algoritma ve Argo başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak fişlettirir.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, kılçık hocam.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Mustafa Kartoğlu'nun "Yeni Dönem Alışverişten İbaret Değil" başlıklı makalesini sunuyorum. Müttefik ambargoları 2019'da Türkiye'nin Suriye'de PKK-YPG terör işgaline karşı Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak için başlatılmıştı. Esasen Avrupalı müttefiklerin Suriye politikasında resmi kaygısı yeni bir kitlesel göçtü. Onlara göre Türkiye müdahil olursa göç artacak, saha PKK-YPG-SDG'ye bırakılırsa üçe bölünmüş olan İsrail-Amerika kontrolünde Batı yanlısı bir düzen tutturulabilecekti. Hem Suriye Türkiye'ye bırakılmamış olacaktı ve istikrarı sağlaması ayrıca Türkiye'nin desteklediği grupların Şam yönetimini devralmasıyla değişti. 2024'te Kanada ve Norveç, 2025'te de Belçika'nın kısıtlamaları kaldırdılar. Almanya da zaten resmen açıklamadığı ambargoları yine gayri resmi olarak kaldırdı. Türk İHA'larına kamera satmayan Kanada, Middle East A haberine göre Türkiye'den orta irtifa, uzun menzilli gözetleme için İHA almayı planlıyor. Belçika Kraliçe Matilde 450'ye yakın bir iş ve politika heyetiyle 5 günlüğüne Türkiye'ye gönderdi. Çoğu savunma alanında kapsamlı anlaşmalar imzaladılar. Almanya 2024'te ambargoları kaldırdık yerine teslimatları yapıyoruz demişti. 2025'te ise Eurofighter Typhoon savaş uçağının Türkiye'ye satışına onay verdi. Dün de Türkiye'ye Patriot Hava Savunma Ünitesi konuşlandıracağını açıkladı. Açıklama 15 Mayıs'ta Almanya'yla da yeni dönem olur bu başlıklı yazımda işaret ettiğim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 2 gün önce Berlin'de katıldığı Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısından sonra geldi. Almanya, Ocak 2013'te Suriye iç savaşı alevlendiğinde Türkiye'de Patriot konuşlandırmış, yaklaşık 2 yıl sonra da Aralık 2015'te çekmişti. İstedikleri olmadı, olana razı oldular. Almanya, Suriye'de istikrarın korunmasında en büyük güvencenin Türkiye olduğunu kabul etti ve Ankara'yı kendince cezalandırmaya çabalamak yerine güvenlik ortaklığını güçlendirmeye mecbur kaldı. Berlin'deki toplantıya dair Alman medyasında dün şu yorumlar öne çıktı. Berlin zorunlu eksene döndü. Trump ABD'sinin Avrupa'yı savunma yüküyle baş başa bırakması Berlin'i köşeye sıkıştırdı. Almanya Türkiye'ye bağımlı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Ambargoların kaldırılması, Eurofighter izni, Türkiye'ye Patriot gönderme kararı tarihi bir U dönüşü. Türkiye küresel krizlerde çok yönlü ve esnek bir diplomasi yürütürken Almanya bu gerçekliği ve Türkiye'nin Avrupa güvenliği için vazgeçilmezliğini geç fark etti. Başka teyide gerek var mı? Savunma Bakanı Boris Pistorius'un "Müttefiklerimizle işbirliğimizin ne kadar güvenilir bir şekilde işlediğini gösteriyoruz ve Türkiye Büyükelçisi Sebil Katarina Sorgun Türkçe olarak Alman ordusu önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye'yi destekliyor" sözleri güzel. Ama bahar havasından söz etmek için erken. Zira sadece Almanya değil, kurumsal olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri halen ihtiyaçlara yönelik işbirliği düzeyinde, siyasi düzeyde atılan adım yok. Amerika Birleşik Devletleri ile de öyle. Katsa yaptırımları hala duruyor. Ayrıca Patriot konusu çok çok bir iyi niyet gösterisi olur Türkiye için. Almanya'nın bugünkü yöneticileri bunu bir ödül veya karşılığı beklenen bir iyilik olarak görürse daha öncekiler gibi fena halde yanılır. Ayrıca yakışık almaz. Siyasi mekanizmaların canlandırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi ve Avrupa savunma projesine Türkiye'nin katılımı gibi konularda ilerleme olmadıkça bütün bunlar alışveriş hükmünde kalır. Cuma günü Bloomberg haber kanalı, Türkiye'nin NATO müttefiklerine Bulgaristan'dan Romanya'ya ulaşacak bir askeri yakıt boru hattı inşa edilmesi önerisinde bulunduğunu duyurdu. Bu resmi olarak doğrulanmadı ama yalanlanmadı da. Yatırım bütçesi 1.2 milyar dolar olarak tahmin edilen boru hattı projesi, son yıllarda sıkça krizlere neden olan deniz yolu taşımacılığına güvenli ve %80 daha ucuz bir alternatif sunuyor. Proje 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde duyurulabilir.
Almanya'nın Patriot kararı da zirve öncesi atılan bir güven artırıcı jest. Ankara'dan gelen resmi açıklamalar NATO-Ankara zirvesinin tarihi niteliğine işaret ediyor. Jestlerden daha fazlası bizi bekliyor gibi görünüyor. Akşam gazetesinde Mustafa Kartoğlu'nun "Yeni dönem alışverişten ibaret değil" başlıklı makalesini sundum. Sırada Habertürk gazetesi var. Habertürk'te Nasuhi Güngör'ün "Terörsüz Türkiye'nin hedefi" başlıklı makalesini sunuyorum. Terörsüz Türkiye daha önce kendisiyle kıyaslanan süreçlerin aksine siyasi sınırlarımızın ötesindeki kritik sorunları yönetmeyi merkeze alan bir çerçeveye sahip. Başka bir ifadeyle erken bir okuma ve Türkiye'nin kendi etrafında tırmanan bazı çatışma alanlarına dair bir tedbir paketi. Hedefi sadece bu sorunları askeri olarak yenmek değil, aynı zamanda kendisine tehdit içeren tüm boyutlarını bertaraf edip kendi lehine ittifak ve zeminler üretmek. Peki tüm bunların terör örgütü üzerinden ele alınması aynı zamanda ülke içinde sonuçlar üretecek bir süreci ifade etmiyor mu? Kesinlikle evet. Bir yandan 40 yılı aşkın bir zaman diliminde muazzam kayıplara neden olan, toplumsal dengeleri sarsan ve toplumda Türkiye'nin ayağına pranga olan terör belasının kalıcı olarak bertaraf edilmesi, diğer yandan terörle birlikte ortaya çıkan yaraların ve hassasiyetlerin onarılması, yeni bir mutabakat etrafında gelecek tasavvuru inşa edilmesi. Hedef ve gelecek ortaklığının bir ülke için ne derece hayati önemde olduğunu 2026 yılında ortaya çıkan gelişmeler yeterince kanıtlamış olmalı. Terörsüz Türkiye bir diğer tanımla Türkiye yüzyılı vizyonunun ana damarlarından birini oluşturuyor. Bu yönüyle siyasetin uygulayıcı olduğu, en üst düzeyde siyasi aktörlerin sorumluluk üstlenip riskleri göze aldığı bir süreçten söz ediyoruz. En net biçimde ifade edersek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gerek irade beyanı ve gerekse kararlılığıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçeveyle ilerleyen bir süreç. Bu irade ve çerçevenin devlet politikası olarak şekillenen bir zeminde ilerlediğini de tüm bunlara ekleyebiliriz. Ağustos 2024 itibariyle iç cepheyi güçlendirmek, Ekim 2024 sonrasında Devlet Bahçeli'nin söylem katkısı ve önerileriyle şekillenen dönemin, bu düzeyde derin bir sorun karşısında şu ana kadar aldığı mesafe çok önemli. Tüm bunlar Türkiye'nin bölgesinde yükselen gücü ve bununla birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar ve araçların artması, dolayısıyla sadece siyasi sınırlar dahilinde değil, sınır ötesini aşan alanlarda ortaya çıkan kader ortaklığı arayışıyla birlikte okunmalı. Terörsüz Türkiye bir ortak kader çağrısı. Ankara'nın coğrafyasındaki kardeşlerine uzanan eli. Yabancı ellere sarılıp günün sonunda çaresiz ve yalnız kalanlara uzanan bir barış eli. Tekrar 2024'ün son aylarına dönelim. Olup bitenin ve ortaya çıkan dinamiklerin iki öneri etrafında şekillendiğini söyleyebiliriz. Birincisi terör örgütünün silah bırakması, ikincisi kendisini tüm unsurlarıyla birlikte tasfiye etmesi. Bu iki başlığın yönetilmesine dair öneriler zaman zaman birbirinden farklı oldu. Ancak bu farklılıklar sürecin ana hedefine ulaşma konusundaki kararlılığı değiştirmedi. Ankara'nın bölge ve dünyaya dair erken okuma kabiliyetini hafife almak, Suriye örneğinde oluşturduğu entegrasyon sürecini görmezden gelmek, orada barış isteyen bir iradenin başka bir yerde savaş istediğini ima etmek, çıkmaz sokağa sapmaktan başka bir anlama gelmiyor. Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefine olan ihtiyacı sadece kendi güvenliğine dair kaygılardan ibaret olsaydı, coğrafyanın dört bir yanında kendisine kimlik dahi verilmeyen kardeşlerinin hukukunu koruma derdinde olmazdı. Bunu görmek zor olmasa gerek. Habertürk'te Nasuhi Güngör'ün "Terörsüz Türkiye'nin hedefi" başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye'de Cem Küçük'ün AK Parti'ye küfredip sonra organizasyona katılanlar başlıklı makalesini sunuyorum.
AK Parti Gençlik Kolları geçen cumartesi Kocaeli'de çok güzel bir organizasyon yaptı. Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'i tebrik etmek lazım. Stadyum hınca hınç doluydu. AK Parti 24 yıldır iktidar. Gençlerden yeteri kadar oy almasa bu kadar süre iktidarda kalamazdı. Siz bakmayın gençlik AK Parti'ye oy vermiyor diyenlere. Hala en çok oyu gençlerden oransal olarak AK Parti alıyor. Tabii 24 sene önceye göre sosyoloji değişti. Stadyumda eğlenen, oynayan gençler de vardı. Bu gençler 1990 ve sonrası doğumlu. Onların hayata bakışı 45 yaş ve üzeri gibi değil. Hala bizde olayları soğuk savaş kafasıyla değerlendirenler var. Şimdiki gençlik sosyal medya kullanan ve daha dışa açık insanlar. Ayrıca dine bakışları orta yaş ve yaşlılardan farklı. Bugün anne babası kapalı olup kendisi mini etek giyen ve AK Parti'yi destekleyen çok sayıda genç kız var. Siz bakmayın bu nasıl giyim diyenlere. Başı açık, eğlenmeye de giden ve hatta dekolte giyip Erdoğan'ı sevenlerin sayısı sanılandan fazla. Türk toplumu daha sekülerleşiyor. Gençler de buna göre şekilleniyor. Kafalarında usturuplu, efendi, sessiz diye bir gençlik kuranlar 1983'te kaldı. Ay bu gençler oynuyor, zıplıyor diye hayıflananları anlamak mümkün değil. Ne yapacaktı bu gençler? Oturup evde ağlayacaklar mı? Önce toplumdaki değişimi görmek lazım. AK Parti herkesin partisi. Sadece aşırı dindarların partisi olsa alacağı oy %1-2'yi geçmez. Herkesi kucaklamazsanız alacağınız oy Saadet Partisi ya da Yeniden Refah Partisi kadar olur. O partilerin de ne kadar oyu olduğunu 2027-28'deki seçimlerde göreceğiz. Şimdi gelelim herkesi kazanma stratejisine. Herkesi kazanma şansınız yok. AK Parti ağzıyla kuş tutsa bu ülkede %45'lik kesimden asla oy alamaz. Her muhalif AK Parti'nin ilk 10 yılı çok iyiydi der. O zaman bile AK Parti %50'yi geçemedi. 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan en güçlü olduğu anda %52 aldı. Katı muhalif seçmen oyunu değiştirmez. AK Parti herkesi kazanmalıyım diye iyi strateji yapıyor ama herkesi kazanmak imkansız. Bu arada sizi kayıtsız şartsız destekleyenleri de ihmal etmemelisiniz. 2017'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değiştiğinde şarkıcı Murat Boz, eski futbolcular Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'le Erdoğan'ı övüp başkanlık sistemini kutsuyordu. Aynı Murat Boz, 2019'da İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu destekledi ve kampanyasına para yatırdı. Boz sadece aslına rücu etti. Hep CHP'liydi. Erdoğan'ı çıkarı gereği savundu. Hande Yener, Cumhurbaşkanımızı öve öve bitiremezdi. Şimdi konserlerde zıplamayan Tayyipçi diye gençleri bağırtıyor. AK Parti herkesi kucaklamalı ama kendisine saygısı olanları. Bariz CHP'li Eser Yenenler hayatta AK Parti'yi oy atmaz. Zaten koyu İmamoğlu'cu. Bu adamı gençlik festivaline çağırmanın faydası ne? Emine Erdoğan hanımefendiye ve AK Parti'ye ağır hakaretler eden gezen tavuk mu, yürüyen ördek mi nedir, onu çağırmanın mantığı ne? AK Parti bunları kazanacağım diye kendisine gönülden bağlı insanları kaybetmemeli. Erdoğan'ı ve AK Parti'yi ölümüne savunmuş, risk almış ve en zor günlerde yanında olmuşları küstürmemek lazım. Yarın bir gün AK Parti sıkıntılı zamanlar yaşarsa yanında Eser'i, gezen tavuğu bulamaz. Hatta onlar oh olsunlar der. Dün Faruk Acar gereken açıklamaları yapmış, doğru tespitlerde bulunmuş. AK Parti'nin bugün en büyük destekçileri hala ev hanımları, işçiler, emekliler, hayatın zorluğunu yaşayanlar, emekçiler, Anadolu'daki gönlü zengin insanlar ve onların çocukları. Bu kesimi Eserler, Tarkanlar, Murat Bozlar yarın seçim kaybetse hemen yanından uzaklaşacak fır döndüler için küstürmemek lazım. Bu tür eleştirileri AK Parti anlayışla karşılar ve gereken tedbirleri alır. Bundan yana şüphem yok. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün AK Parti'ye küfredip sonra organizasyona katılanlar başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.
Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: Şimdi reklamlar.
8: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
9: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
10: yatırım. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
11: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Haline getirmeyin diyor.
3: Tamam, zaten Atakan Bey, şöyle bir tur atalım. Tekrar geleceğim size. Bu arada bir cümle soracağım size Atakan Sönmez. Ali Haydar, evet. Fırat ve 10 isim bir manifesto yazmışlar. Onu da bugün paylaştılar. Yani bir tarafta

0: aldığı beldelerde, belediyelerde insanlar çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetini anlatmaya çalışıyorlar. Ve neyle muhatap oluyorlar? Havluyla muhatap oluyorlar, baklava kutusuyla muhatap oluyorlar, yolsuzluk iddiasıyla, özel hayat ifşalarıyla muhatap oluyorlar. Ve onlar diyorlar ki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, partinin bu hali eğer ki böyle devam ederse artık butlan vesaire şey konuşulmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, evet, 100 yıllık partinin kapatılmasının tartışıldığı günlerde sizden güç almamız gerekiyor talebi var insanlarda. Bunu başka şeyler de takip edebilir. Bakın, evet, sadece Ali Haydar Fırat ve arkadaşları değil, Anadolu'nun pek çok yerinde. Ama şöyle bir şey var. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da eski ilçe belediye başkanları bir bildirilerinde ne oldu akıbetlere? Hepsi partiden ihraç edildi, değil mi?
1: Evet, Atakan Bey, tamam. Orada bir virgülü koyun. İbrahim Hocam, burada bir cevap vermek istediğiniz bir başlık varsa verebilirsiniz. Sonra tekrar Hadi Dündar'a geleceğim. Varsa buyurun.
2: Ben yok yani.
1: Peki.
2: Ben saygıyla, ilgiyle izledim.
1: Tabii herkesin fikri. Tabii.
2: Yani böyle de yorumlanabilir tabii. Hiçbir itirazım yok.
1: Hadi Dündar. Şimdi görüyorum mesela burada işte Sayın Özel'in istifa edip tekrar bir kurultay. Bunun teknik şeyi nasıl, nedir?
3: Yani şöyle, şu an mutlak butlan davasını konuşurken olağanüstü kurultaya da iki kere gidildi. 39. olağan kurultayı da yapıldı. Ancak bunların bu davayı bertaraf etme ya da konusuz bırakma gibi bir durumu söz konusu olmaz. Çünkü biz halen 38. olağan kurultay ile ilgili ciddi anlamdaki şaibeleri ve devam eden davaları konuşuyoruz. Onun için Sayın Özgür Özel istifa etse de, yeni bir kurultaya gidilse de aynı durum söz konusu olur. Fakat ne olabilir diye söyleyecek olursanız, kurultay davası bir hukuk davası. Eğer defalarca bunu söyledik, eğer istifa ederse ya da işte Sayın Kılıçdaroğlu ile oturup konuşulursa ya da bu davayı açan şahıslarla oturup konuşulursa, bu davanın kapatılma durumu sadece bir dilekçeye bakar. Yani bu bir hukuk davası.
1: Kim açmıştı? Hatay Belediye.
3: Dava ve davacılar var, davalılar var. Davacılar bir dilekçeyle davayı kapatabilir. Kapattığı andan itibaren de Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir sorunu da kalmaz. Ancak şu an üzerinde konuştuğumuz konuyu biraz siyaset bilimi açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin son zamanlarda, son iki yıldır nasıl bir pozisyonda olduğunu görmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar, Ali Haydar Fırat'ın o metnini ekranlara yansıtıyor ve oradaki en önemli cümlelerden bir tanesi, partimizin genetik kodlarına geri dönmesiyle ilgili bir cümlesi var. Yani demek ki siyasi partinin çizgisinden, bir önceki genetik kodlarından ayrıldığını iddia ediyorlar. Peki siyaset bilimi açısından bu böyle midir? Aslında bakmak lazım. Şimdi kurumsal bir çürüme Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde var mı, yok mu? Bizim işte yolsuzluk soruşturmasındaki o belediyelerindeki dosyalara ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dosyalara bakış açısını ortaya koyarak bunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta yolsuzluk riski sistematik bir hale gelmiş mi, gelmemiş mi? Ona bakıyor olmamız lazım. Eğer gerçekten böyle bir durum söz konusuysa, demokrasilerde ana muhalefet partilerin gerçekten demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Çünkü eleştiri olmadan demokrasiden bahsedemezsiniz. Şeffaflık olmadan, denetim olmadan demokrasiden bahsedemezsiniz. Ve eleştiri kısmını en güçlü yapan yer neresidir? Ana muhalefet partisidir. Eğer ana muhalefet partisi bu eleştiri kısmını ortadan kaldırmışsa, siyasi parti farklı bir boyuta gelmişse, o zaman biz demokrasinin de zarar gördüğünü söyleyebiliyoruz. Bundan dolayı çok önem arz ediyor bu yolsuzluk riskinin sistematik hale gelip gelmediği. Peki bu sadece bir cümle mi? Sadece yani böyle çok basit bir cümle mi kullanabileceğimiz kadar? Hayır. Ancak eğer İmamoğlu İBB dosyası konuşulurken Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük belediyesi, İstanbul Belediyesi yolsuzluk soruşturmasıyla boğuşurken, bu süreç içerisinde baklava kutularında paralar alınıyorsa, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olaylara nasıl bir bakış açısıyla baktığını bize göstermekte. Eğer bu olaylar oluyorken Özkan Yalım dosyasında halen akıllanmayıp bazı şeyler yapılmaya çalışılıyorsa ve genel merkezden çekinmeden yapılmaya çalışılıyorsa, o zaman ciddi anlamda bir sorun vardır. Diğer taraftan bu olaylar ortadayken, bu yolsuzluk soruşturmaları devam ediyorken, Ataşehir Belediyesi'nde tape kayıtlarına yansıyan o yolsuzluk işlemleri tabii ki daha kesinleşmedi, yansıyorsa, o zaman biz burada sistematik bir çürüme var mı, yok mu? Ya da

0: Sistematik bir şekilde bu yolsuzluk riski durumu söz konusu olur mu olmaz mı tartışmamız gerekiyor.
1: Tamam, ben birazcık da böyle şey bu teknik bilgileri de öğrenmek istiyorum.
0: Ya teknik bilgilerde de size az önce söylediğim gibi hukuken herhangi bir yani şekilde bir işte, engel teşkil etmez.
1: Anladım.
0: Ya da ortadan kaldırmaz. Kaldırmadığı için de kaldıracak tek bir yer vardır, tek bir yöntem vardır. O yöntemi de söyledim az önce. Ancak bunun dışındaki hiçbir yöntem davayı konusuz bırakmak için yeterli değildir.
1: Peki İbrahim Hocam, ben az önce bu soruyu sormuştum Hadi Dündar'a, Can Özçelik'e. Taraflar kendi arasında bir uzlaşıya doğru gidebilirler mi? Bir normalleşme mevcut genel merkezle, geçmiş yönetimle böyle bir durum söz konusu olabilir mi?
2: Muhtemelen onu birkaç kere denediler. Yani görüşmeler oldu Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel'in. Ama anlaşılan o ki bir uzlaşı noktası bulunamadı. Şu an gelinen noktada da ben artık yeniden bir uzlaşı aşamasına ulaşılabileceğini falan düşünmüyorum. Hı hı. Benim gördüğüm, herkesin gözü bu mutlak putlanla ilgili mahkemenin vereceği kararda. İstinaf Mahkemesi'nin, orası bekleniyor.
1: Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması İbrahim Hocam, yine zamanlaması açısından şöyle yorumlayanlar da oldu. Mesela Can Özçelik dedi ki mutlak butlan CHP'ye hayırlı olsun, yani çıkacaktır, gelecektir dedi. Böyle okunuyor yani, Sayın Kılıçdaroğlu hani açıklama yaptı, butlan gelecek. Bu doğru bir tespit mi?
2: Şimdi mahkeme butlan kararı da verebilir İstinaf Mahkemesi, ama orada da yani işte Hadi Bey detayını açıklayacaktır, ama yani birden fazla şey karar verebilir. Yani bir yeniden görüş diye alt mahkemeye iade edebilir. O durumda evet. Karar verdim der, ama tedbirli karar vermediği için bu sefer Yargıtay'a gider. Dolayısıyla Yargıtay süreci beklenir. Yine Sayın Kılıçdaroğlu göreve geri dönemez. Ancak tedbirli olarak karar verirse. Şimdi evet, mutlak mutlak karar verebilir, ama hangi türde verecek? Yani Kılıçdaroğlu'na Tayyip tedbiren falan, öyle bir mutlak mutlak kararı mı çıkacak, yoksa yerel mahkeme yanlış karar vermiştir, bunu yeniden görüş, şu nedenle yeniden görüşmelisin deyip alt mahkemeye geri mi gönderecek falan. Şimdi bunları bilmiyoruz. Yani buralarda böyle iddialı yorumlar yapabilecek kadar kim kurucusu olsa da mahkemenin takdirini önceden tahmin etmek mümkün değil. Geliyor mu şu an sesim?
1: Evet evet, bir kesildi bir geldi İbrahim Hocam.
2: Nur Hanım?
1: Geliyor şu anda.
2: Ama dolayısıyla siz... mutlak butlan kararı çıkabilir. Soru butlan kararının çıkıp çıkmaması değil. Orada tedbirli olarak çıkıp hemen mahkeme kararını verir vermez, aynı zamanda mevcut yönetim görevden alınacak ve eski yönetim hemen göreve gelecek mi? Tartışma orada. Yoksa öbür türlü daha yol uzun yani.
1: Peki orada İbrahim Hocam, bir soru Atakan Sönmez'e geçeceğim. İbrahim Uslu. Bir mutlak butlan kararı olur, Sayın Kılıçdaroğlu başa gelir ve sizin söylediğiniz o işte partiden arınma gerçekleşir ve bir takım ihraçlar söz konusu olursa, yeni bir siyasi parti hazır iddiaları var. Yeni siyasi partiyi kuracak diyen bazı gazeteci konuklarımız oluyor. Böyle bir hazırlık, böyle bir B planı, böyle bir durum söz konusu mudur, var mıdır?
2: Bence yanlış değerlendirmeler bunlar. Niye yanlış? Bir kere şimdi mutlak butlan ne demek? 2023 Ekim'ine geri dönmek demek. Ama 2023 Ekim'indeki delegeler zaten Sayın Kılıçdaroğlu'na seçim kaybettiren delegeler. Dolayısıyla CHP'lerle konuştuğunuzda, hatta Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın insanlarla da yani bu mutlak mutlak kararından sonra şu anki yönetim imza toplamaya başlarsa imzalar toplayabilir mi diye soruyorum. Bir hafta içerisinde çok sayıda imzayla, yeterli imzayla geri gelirler. Çünkü o delege bizim çok güvendiğimiz, bizi çok seven falan bir delege değil diye kendileri de kabul ediyorlar. Dolayısıyla şu anki yönetimin olağanüstü kurultaya götürme şansı var. Birincisi bu. İkincisi, Sayın Kılıçdaroğlu gelse bile parti meclisinin yarısından çoğu, yani o zamanki parti meclisinin yarısından çoğu zaten yenilikçi kanatta yer alıyor. Dolayısıyla o parti meclisi yeniden göreve geleceği için o parti meclisinden istediği kararları geçirme olasılığı da çok düşük. Hele böyle bir sürü insanı tasfiye edebilmek için parti meclisinden karar alınıp öyle disiplin kuruluna gidiyor. Disiplin kurulunda durum nedir ona dönüp bakmadım şimdi doğrusu ama parti meclisinden zaten arzu ettiği bir sürü kararı geçiremeyecektir. Hatta parti meclisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun arzusunun hilafına bir sürü karar da alabilir. Yani parti içerisinde bir yönetsel krizle de karşı karşıya kalınabilir. Dediğim gibi yani bir parti meclisindeki çoğunluğun kullanılması, iki kurultay, olağanüstü kurultaya gidilmesi gibi şu anki yönetimin elinde zaten bazı enstrümanlar var. Dolayısıyla bunların hiçbirini denemeden hemen ertesi günü parti kurup o partiye geçmek falan akıl kârı iş. Öyle bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. O yüzden de zaten Sayın Özgür Öder zaman diyor ki kalacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Baba ocağını terk etmeyeceğiz. Ancak kapatılırsa parti yeni partiye geçeriz ama kapatma dışında yeni parti senaryosu yok deyip bu opsiyonu zaten ya da bu olasılığı tamamen reddediyor.
1: Evet. Atakan Sönmez, bu noktada sizin düşünceniz nedir? Yeni bir siyasi oluşum gerçekleşir mi yoksa İbrahim Uslu'nun söylediği gibi Özgür Özel sonuna kadar partide kalacaklarını söylemişlerdi. Hatta şöyle dediler, CHP'ye kapatma davası olursa bir B planımız hazır ama butlan için değil demişlerdi. Bu noktadaki bilgileriniz ne yöndedir ya da yorumunuz?
3: Şimdi zaten tekrar bugünkü mesaja dönersek aslında şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin hani çok sevilen bir tabir vardı benim hiç haz etmesem de kişisel olarak. Piyasa satın aldı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi şunu satın aldı. Bu plandansa kapatmayı tercih ederiz satın aldı. Bakın şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bir bu plan kararı çıkmasındansa partinin kapatılmasını tercih edecek noktada. Bunu söylememin sebebi şu. Özgür Özel diyor ki bu plan kararına her türlü direneceğiz ve teslim olmayacağız diyor. Ama kapatma sırrı konusu olursa yedek partimiz hazır diyor. Peki niye kapatmaya direniyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmayı hak edeceğini kabullendiniz de buna karşı B planı ve yedek parti oluştururken kurultaydaki kendi delegelerinin şahitliğinde ve şikayetinde ortaya çıkmış bir kararın bu da hani işlerine geldiği zaman diyorlar ya AK Parti iktidarı, yargının iktidarı diyorlar ya. Anayasa Mahkemesi'nin veyahut da işte şeyin vereceği, Yargıtay'ın vereceği bir kapatma kararı ve sonrasında dönüyoruz şeyle ilgili Ankara'daki mahkeme vereceği butlan kararı. Şimdi aslında beklenen şuydu, istenen şuydu, arzulanan şuydu. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir hataya düşer mi? Acaba çünkü çok insan gitti geldi, pek çok siyasetçi de halkın içinden, sivil toplumdan, iş dünyasından Kemal Kılıçdaroğlu'na belli ki bu parti arınmaz, yeni bir partiyle yola çıkılmasında fayda var önerisi getirildi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl bir önem atfettiğini aslında bugünkü videonun her satırında vurguluyor. Bu Ulu Çınar diyor temizlenir, arınır ve çünkü bu bir iktidar yürüyüşüdür diyor. Ta 1999 seçimlerinde baraj altından kaldıktan sonra adım adım örülerek İktidarın kapısına kadar gelmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidarsızlaştırma operasyonuna karşı direniyor bir tarafıyla Kemal Kılıçdaroğlu. Şunu söylemek istiyorum. Ama bir başka senaryo var. O senaryo şu. Ekrem İmamoğlu'na geçmiş dönemde şöyle bir senaryoyla giden bir takım etkili, hani diyorlar ya AK Parti içerisinden bazı isimler var. Butlan kararına karşı çıkan veyahut da işte iktidara yakın çevrelerde bu işe sıcak bakmayanlar var. Ve bunların çeperindeki insanlar geçmişte 2023 yılında Ekrem İmamoğlu'na giderek dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi senin sırtında yüktür. Bunun üstte cam tabanı vardır. Bu partinin başında adayı olarak vesaire olarak iktidara gelme şansın yoktur ancak bir istisna vardır. Sen bir Macronvari yeni bir hareketle önderliğini yaptığın siyasi partiyle ilk seçimde %60'la iktidara gelirsin önerisi Sayın Ekrem İmamoğlu'na götürüldü. Ve bunun çalışmaları da yapıldı. Hani ben Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandırdım diyen o danışman da dahil olmak üzere bunun çalışmalarını yaptılar. Ancak şunu gördüler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi varlığı sürdüğü sürece ve %50+1 sistemi var olduğu müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki bir alternatifin iktidar olma şansı yoktur. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında böyle bir macerayı aslında kağıt üzerinde zihin dünyalarında test ettiler, stres testlerini yaptılar, saha çalışmalarını yaptılar, olmayacağını gördüler. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirme planı devreye girdi. Şimdi eğer buradan da gidilirse ayrı bir parti kurmak onları hedefe taşımayacağı için mümkünse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapattırarak, ama bakın bahsedilen Cumhuriyet Halk Partisi öyle babadan miras kalan dükkan gibi tabelayı değiştirdik, işte başına Y koyduk, sonuna Z koyduk, altı okun bir tanesini boyadık, yeni parti kurdukla, böyle bir parti değil, Cumhuriyet'in kurucu partisini her fırsatta dile getirdikleri Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu sanki ikinci önceye bırakıp oradan spotçudan koltuk alarak, tabelacıdan tabela yazdırarak parti kurma hayali kuranlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını çoktan satın almışlar. İsyan buna, tepki buna. Hafta sonu geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda bir bayramlaşma töreni vardı. Bakın orada yüzlerce insanla konuştum. Yüzlerce insan. Ağlayanlar var. Ağlayanlar var. Tek bir paylaşım için partiden ihraç edildim. 45 yıldır bu partide hiçbir göreve talip olmadan, hiçbir makama gelmeden hizmet verdim diye insanlar ihraç edildim. Çok özür diliyorum. Burada bir münasebetsiz bir gürültüye maruz kaldım. Galiba ses geldi mi size?
1: Bir ses velhasıl, bir gidiyor bir geliyor Atakan Bey ama internet üzerindeki.
3: Beni sessiz alın lütfen.
1: Siz bizi rahat duyuyor musunuz? Peki.
3: Beni bir sessiz alabilir misiniz?
1: Tamam Atakan Bey, yapıyor arkadaşlarımız. Bir bakıyorlar. Evet Hadi Dündar. Şimdi Atakan Sönmez mesela bunun satın alındığının altını çiziyor. CHP'yi kapatmayı tercih eder. Hani butlan gelmesin noktasında. Yani şunu anlıyoruz. Yani benim anladığım, çıkarttığım şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar sert gidecek. Öyle görünüyor sanıyorum.
0: Kısa vadede gerçekten çok sert tartışmalar da olabilir. Hatta böyle çıkılmaz hale de girebilir. Fakat uzun vadede Cumhuriyet Halk Partisi ve demokrasimiz için çok yararlı olabileceğini söyleyebiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı. Bu illaki Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geldiğinde bir arınmanın olabileceği anlamını taşımaz. Cumhuriyet Halk Partisi şu anki yönetimi bundan ders alırsa, bakın burada böyle bir tepki var ve gerçekten de haklı bir tepkiden bahsediyoruz. Bu haklı tepkiye karşı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve işte Ali Haydar Fırat'ın orada belirlediği bir sürü kriter var yani. Bu kriterler çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir politikasını ortaya koyabiliriz. Bu politika çerçevesinde de Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin ya da işte en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nde eleştiri konusu olabilecek bütün konulara çözüm olabilecek şekilde bir politikayı ortaya koyarsa, o zaman hem demokrasimiz için hem Cumhuriyet Halk Partisi için çok yararlı, doğru bir adım atılma durumu söz konusu olur. Ancak Sayın Özgür Özel ve ekibi bunu devam ettirirse, bu politikayı devam ettirirse, Sayın Kılıçdaroğlu olmasa bile onun gibi düşünen, bakın dikkat edersiniz 22 tane milletvekilinden bahsediyoruz. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu karşı çıktığı için karşı çıkmıyor. Kendi hayata bakış açıları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki dönem politikaları ve şu an gelinen noktayı karşılaştırdıklarında şu an gelinen noktanın sorunlu ve sıkıntılı olduğu, bunun için karşısında durmaları gerektiğini ifade ediyorlar. Onun için karşı çıkıyorlar ve kodlarının değiştiğini söylüyorlar. Hatırlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür'ün 38. olağan kurultayda birbirlerine yönelik eleştirileri de hep bu yöndeydi yani. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin temizlenmesi.
1: Bu arada son 5 dakikam, İbrahim Hocam size de söz vereyim. İbrahim Hocam şunu sormak istiyorum. Mansur Yavaş yine az önce Can Özçelik yani enteresan bir tespitte bulundu. Mutlak butlan gelir, Cumhuriyet Halk Partisi bölünür, Özgür Özel ve ekibi yeni bir parti kurar ve o partinin de Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olur dedi. Hani bu bir okuma, analiz, böyle bir, şimdi bunu bir yorumlar mısınız?
2: Ben CHP'nin elindeki senaryonun ya da Özgür Özel'in elindeki senaryonun bu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dedim ya biraz önce, Özgür Özel'in elinde hala bazı güçler var. Bu güçlerin en başında da olağanüstü kurultaya götürme seçeneği var. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir olağanüstü kurultaya direnme bir yeteneği olduğunu ben zannetmiyorum geçen süreç içerisinde. Ve orada herkes aynı şeyi bekliyor aslında. Dolayısıyla başka bu mutlak mutlak dışında başka hukuki kısıtlamalar gelmezse şayet mutlak mutlak çıkıp parti Ekim 2023'e dönerse çok hızlı bir süreç içerisinde olağanüstü kurultay için gerekli imza toplanır ve o kurultayda zaten yenilikçi ekip yeniden kazanır. Orada ben bir sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum.
1: Bu sizin senaryonuz de, en sakin senaryo. İşte eğer
2: sakin bir şey değil.
1: Hayır, şöyle ben
2: daha ciddi biçim. Tamam, çok büyük bir kavga olur parti içinde.
1: Ha, içeride kavga kopar ama bir kurultaya gider, bir bölünme olmaz senaryosu.
2: Tabii. O durumda da kurultayı kaybeden Kılıçdaroğlu'cu ekip ya da eski yönetimci ekip acaba parti kuracak mı tartışmasına başlarız. Yani yeni yönetim 2023 delegesine yani Ekim 2023 delegesine hakim olduğu için orada bir risk yok. Şimdi bu mutlak mutlancılar sanki her şeyin sonu gibi değerlendiriyorlar mutlak mutlan beklentisi içerisinde olanlar. Ama hiç kimse partinin 2023 Ekim ayına geri döneceğini, dolayısıyla oradaki delegede eski yönetimin yeterince güçlü olmadığını, mevcut yönetimin yeniden olağanüstü kurultaya partiyi götürebileceğini ve o kurultayı kazanabileceğini hesaba katmıyor. Yani mutlak mutlan çıkacak, orada tarih bitecek gibi değerlendiriyorlar. Mutlak mutlan çıktığında mevcut yönetimin elinde kullanabileceği bir süre enstrüman var. Niye onları kullanmasın?
0: İbrahim Hocam'ın bıraktığı yerden hukuk ne diyor onu bir anlatayım yani.
1: Ama
0: çünkü
1: çok
0: bu çok önemli.
1: Var.
0: İbrahim Hocam'ın dediği gibi yani 38. olağan kurultay gelir yani mutlak mutlak kararı çıkarsa şu demek değildir. Oradaki delege sayısıyla PM listeleriyle ya da işte PM'deki arkadaşlarla birlikte al siyasi partiyi yönet gibi bir durum söz konusu olmayacak yani. Eğer mutlak mutlak tedbirli bir şekilde karar verirse ki bu karar kesin değil. Eğer tedbir kararı verilirse o zaman belli bazı kişiler burada atanır. Bu atanan kişiler bu dava sonuçlanıncaya kadar siyasi partinin başında bulunur İstanbul'daki örneği gibi. Dikkat ederseniz Sayın Gürsel Tekin ve arkadaşları İstanbul İl Başkanı ve dava devam ediyor. Dava sonuçlanıncaya kadar bu tedbir devam eder.
2: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii birer cümle alacağım, vaktim bitti. Buyurun Atakan Bey.
2: İstanbul'la Ankara'daki kurultay arasındaki fark şu Hadi Bey. İstanbul'da İstanbul Kongresi iptal edilmedi. Ben kongreyi iptal etmiyorum şimdilik. O yüzden de tedbiren kayyum atıyorum dedi. Tamam. Ama Ankara'daki kurultay iptal edilecek. Ankara'daki kurultayı mutlak mutlamla iptal ettiğinizde İstanbul'daki gibi bir uygulama olmaz. O zaman eski yönetim olduğu gibi geri gelecek. Bütün her şeyle parti Ekim 2023'e geri dönecek.
0: Hayır işte öyle değil yani. Şimdi eğer burada bir tedbir...
1: Sizle bir cümle alacağım. Hayır tamam bir cümle.
0: Eğer böyle bir
1: cümle,
0: tedbir kararı verilirse... Bu tedbir kararında işte o az devamlı kamuoyunda çağrı heyeti diye bir şey söylüyoruz ya. O çağrı heyeti o belli bir bazı birkaç tane kişiden oluşabilecek şekilde dava sonuçlanıncaya kadar sonuç kısmı ayrıdır. Tedbir kısmı ayrıdır.
1: Peki.
0: Sonuç kısmı eğer ortaya çıkarsa süre İbrahim bitti. Bey'in dediği gibi 38. olağan kurultay olmadığı gibi eski haline dönmüş olur. Ama tedbir dediğimiz şey ben bu yönetim şaibeyle geldi. Bir önceki yönetimle yeni yönetim arasında bir sorun var. Ben burada bu sorunu giderebilecek ya da işte en azından karar verinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni korumak adına bazı şahısları atıyorum diyecektir.
1: Peki
0: yani.
1: Şöyle yapacağım Atakan Sömer.
2: Ama
1: çok özür diliyorum. Süren bitti İbrahim Hocam.
3: Bu tartışmayla ilgili. Bu tartışmayla ilgili. Hukuki ve siyasi durum. Bir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması.
1: Atakan Bey çok minik bir
3: Pınar Hanım. Çünkü ikisinde de maalesef bir cümleyle çok kritik bir şey var. Hani bilgi düzeltilmesi gereken şey var. Eğer ki mutlak kararı çıkarsa talebe bağlı bir şey olduğu için burada bir çare heyeti talebi davacıların yok. Mutlak talebi var. Bunu bir tarafa koyalım. İkincisi eğer ki mutlak çıkarsa tedbir kararı çıktığı takdirde İstanbul'daki verilen karar İstanbul delegelerinin zaten büyük kongre büyük kurultay delegelikleri iptal edildi. İbrahim Bey'in söylediği gibi bir denklem orada olmayabilir. İkincisi de parti meclisindeki denklemle ilgili haklarında siyasi yasak istenenlerle ilgili eğer ki bir tedbir uygulandığı zaman parti meclisindeki denge de böyle olur. Ama yine söylüyorum bu açıklama bu video Ne davayla ne hukuki süreçle hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen siyasettir. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'ne istikamet gösteren bir videodur. Yoksa yargıya bir istikamet veyahut da mahkemelere bir vade koyan bir video değildir.
1: Öyle bir video değildir diyorsunuz. Peki Atakan Sönmez, İbrahim Uslu, Hadi Dündar, çok teşekkür ederim sizlere. Sürem bitti. Yarın aynı saatte görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
4: lazım. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: kimse olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiberas'ın da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: Türksel gücünde 5G.
3: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
4: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.
6: Ne yapıyorsun abi? Çarptın.
7: Motosikleti arkadan çarptı. Sürücü inip bakmak isterken bir daha vurdu.
6: Abicim, güzel abim, çarpıyorum. Bir dur. Lütfen dur ya.
7: Kadıköy'de bir sürücü trafikte bekleyen motosikletliye zor anlar yaşattı. Arkadan çarpıp devam etmesini istedi.
6: Bir dur. Abicim diyorum, anlamıyor. Bir dur bakayım ya.
7: Araç sürücüsü magandalığın dozunu artırdı. Motosikletliye kontrol için izin bile vermedi. Peş peşe vurmaya devam etti.
6: Abim bir dur, kurbanını arayayım bir dur ya.
7: Sürücü aracından indi, küfürler savurup saldırmaya çalıştı.
6: Hayırdır lan? Abim bir dur. Abi diyorum ya, çarptım bir bakayım diyorum, lütfen diyorum ya.
7: Çevredekilerin araya girmesiyle kavganın önüne geçildi.
8: Bu ne?
7: Kamyonet şaha kalktı. Vatandaşlar tavanına çıkıp zıpladı. Görüntüler İstanbul Bahçeli Evler'den. Semt pazarına mal taşıyan bir kamyonet dik yokuşu tırmanmak istedi. Ancak arkasındaki aşırı yükün azizliğine uğradı.
9: Lastiğe taş koyun.
7: Yokuş dik, yük ağır olunca kamyonet şaha kalktı. Ön tekerlekleri havada kalan araca çevre sakinleri ilginç bir yöntemle müdahale etti. Vatandaşlar ağırlık olsun diye tampona ve tavana çıkıp zıpladı. O anlar çevredekileri hem şaşırttı hem güldürdü. Zıplamak çare olmayınca yük sokak ortasına boşaltıldı. Kamyonetin tekerlekleri ancak o zaman yere değdi. Bebek arabasını çaldı. Önce kameraya sonra polise yakalandı. Arnavutköy'de bir şahıs apartmanın önündeki bebek arabasını aldı. Rahat tavırlarla kaçtı. Ali El Halef isimli vatandaş bebek arabasının yerinde olmadığını fark etti, polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler hırsızın kimliğini belirledi. Gözaltına alınan şahsın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli polis merkezine teslim edildi. Önce peşinden koştu, defalarca yakalamaya çalıştı. Sonunda havadaki drone'u böyle düşürdü. Görüntüler Ordu'nun Altın Ordu ilçesi 19 Eylül stadyumundan. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gençler heyecanla gösteri yapıyordu. Kutlama sırasında stada başıboş bir köpek girdi. Bir süre ortada dolaşan köpek kendini görüntüleyen drone'u yakalamaya çalıştı. Drone operatörünün cihazı köpeğe yaklaştırmasıyla aniden zıplayan yaramaz köpek drone'u yakalayarak düşürdü. O görüntüler kameralara yansırken sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti son yılların en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Santa Rosa adasında bulunan ulusal parkta 5 gün önce başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin şu ana kadar 14.600 dönümden fazla alanı küle çevirdiği açıklandı. Milli park içerisinde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yetkililer yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve bölgedeki riskin devam ettiğini belirtti. Alevlerin hızla yayılması nedeniyle ekiplerin çalışması zaman zaman zorlaşıyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin finans merkezi Wall Street'te korku dolu anlar yaşandı. Charging Bull heykelinin yakınlarında bir araç alev alarak patladı. Çevrede büyük panik yaşanırken polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
1: Araba yandı.
7: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. İnsansı robotların Michael Jackson taklidi yapma sırası geldi. İlk deneme Çin'den. Bir robot teknolojisi etkinliğinde insansı robot Michael Jackson'ın şarkısı eşliğinde sahneye çıktı. Gayet iyi başladı. Seyirciler tempo tuttu. Ama arkadaki basamaklar işi bozdu. Ayağa takılan robot yere yığıldı. Herkes kalkmasını bekledi ama kalkamadı. Sonunda görevli gelip onu sırtından sürükleyerek mekandan çıkarttı. Sosyal medyada alay konusu olan robot Michael için mekandan atılan sarhoş gibi yorumu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde yaşanan olay kısa sürede gündem oldu. Grapevine Gölü kıyısında bir sürücü yeni aldığı ve suda gittiği iddia edilen Tesla Cybertruck'la suya girdi. Ancak Wait Mode adı verilen su geçiş sistemi beklendiği gibi çalışmadı. Araç kısa sürede su almaya başladı ve göle doğru batmaya başladı. Sürücü ve yanındaki kişi araçtan çıkmayı başarırken Cybertruck tamamen suya gömüldü. Polis sürücünün aracı bilerek göle sürdüğünü ve özelliği test etmek istediğini açıkladı. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı ve hakkında çeşitli su güvenliği ihlallerinden işlem başlatıldı. Almanya'da köpek sahipleri için önemli yasal zorunluluklar bulunuyor. Ülkede köpek sahipleri hayvanlarının verebileceği zararlar için sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda. Bu sigorta hem kişilere hem de eşyalara gelebilecek zararları kapsıyor. Yetkililer kurallara uymayanlara ağır cezalar uyguluyor. Köpeğini serbest ve kontrolsüz şekilde sokağa bırakanlara ise 25 bin euro yani 1 milyon 322 bin liraya kadar ceza verilebiliyor. Almanya'da köpeklerin tasmasız şekilde her yerde dolaşmasına da izin verilmiyor. Sadece belirlenmiş alanlarda serbest bırakılabiliyorlar. Denetimler ise oldukça sıkı. Komşular bile ihlalleri bildirebiliyor. Yetkililer köpek bakımının ciddi bir sorumluluk olduğunu vurguluyor. Aşı, bakım ve düzenli veteriner kontrolü de sahiplerin yükümlülükleri arasında yer alıyor.
8: Evet, hazır mıyız? O zaman 3, 2, 1 ve başla!
7: Kronometreye bastılar. En fazla kavurma yiyene 3000 lira ödül verdiler.
8: Daha 3'e geçen olmadı.
7: İştah açan yarışmanın adresi Ankara. Bir işletme 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kavurma yeme yarışması düzenledi.
9: Kazanamadım ama sağlık olsun, yarışmak önemliydi. Güzel bir yarışmaydı. Kavurma da güzeldi ama bizden daha iyiciler varmış.
7: Vatandaşlar 3 dakikada en fazla kavurmayı yemek için kıyasıya yarıştı. Ferhat Okan ipi göğüsledi. 3000 liralık ödül kazandı.
10: Yoruldum valla. Lezzetliydi.
11: Devam edebilir miydi? Var.
10: Belki bir tane, belki. O da zor.
7: Damakları şenlendiren yarışma renkli görüntülere sahne oldu.
12: Hem 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladık. Hem de halkımızda iç içe bir yarışma yaptık.
4: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.
14: Gobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank

0: kullanıcıların dikkatine Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: reklamlar.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Senle hayatım dolu dolu. Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya yemin ederim ki, bir kimse kendisine yapılmasını sevdiğini, din kardeşi içinde sevmedikçe imanı tamam olmaz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz eti yenen ve yenmeyen hayvanlar. Değerli dinleyenler, kurt, ayı, aslan, kaplan, pars, sincap, samur, sansar, maymun, sırtlan, fil, köpek, kedi, tilki, gelincik gibi avını köpek dişiyle yakalayan yırtıcı hayvan yenmez. Şafii'de tilki, sırtlan, samur, sincap, gelincik yenir. Avını pençesiyle yakalayan ve leş yiyen çaylak, kartal, kerkenes, kuzgun, akbaba, leş kargası, yarasa, atmaca, şahin gibi kuşlar yenmez. Haşerat, yani toprak içinde yuvası olan küçük hayvanlar helal değildir. Fare, akrep, yılan, kertenkele, kene, kurbağa, kaplumbağa, arı, sivrisinek, karasinek, köstebek, kirpi, bit, pire gibi haşerat yenmez. İğrenç olmayan, leş yemeyen, avını pençesiyle yakalamayan kuşlar yenir. Mesela ördek, saksağan, kumru, bülbül, keklik, deve kuşu, bağırtlan kuşu, güvercin, bıldırcın, tarla kargası, tavus, kırlangıç, baykuş, papağan, turna, serçe ve sığırcık gibi kuşlar helaldir. İbibik mekruhtur. Şafii'de kırlangıç, tavus, ibibik, papağan, yarasa yenmez. Leylek hariç, martı ve balıkçıl gibi deniz kuşlarının hepsi yenir. Zürafa, geyik, ceylan, tavşan ve evcil hayvanlardan sığır, davar ve kümes hayvanları yenir. Tezek ve başka necis şeyleri yiyen hayvanın eti kokarsa yemesi mekruhtur. Temiz şeyle beslenip pis kokusu kalmazsa caiz olur. Necaset yemiş olan tavuk, koyun ve sığırı hemen kesip yemek mekruhtur. Tavuğu 3, koyunu 4, sığır ve deveyi 10 gün hapsetmek, yani necaset yedirmeyip temiz gıda ile beslemek gerekir. Şafii'de ise deve 40, sığır 30, koyun 7, tavuk 3 gün hapsedilir. Yalnız süt emip başka bir şey yememiş olan küçük kuzuların öldükten sonra karınlarından çıkarılan peynir mayaları temizdir. Koyun, sığır gibi ölmüş hayvanların memelerinden çıkan sütler de temizdir. Hasta veya bayıltılan bir hayvan, diri olup olmadığı bilinmiyorsa, boğazlanırken hareket ederse veya diri hayvandaki gibi kan çıkarsa yenir. Çünkü bunlar hayat alametidir. Hayat alameti yoksa yenmez. Hayvanların akan kanı necistir. Etteki akmayan kanı, karaciğeri ve dalağı temizdir. Çok kimse bilmediği için çekirge yenmez zanneder. Çekirgenin helal olduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir. Dört mezhepte de yenir. Besmelesiz kesilen hayvan yenmez. Besmele çekmek unutulursa yenir. Şafii'de besmelesiz kesilen hayvanı yemek de caizdir. Maliki'de besmele unutulursa da yenmez. Dinsizlerin kestiği hayvan yenmez. Kesmeyip de bir yerine bıçak saplayarak, alnına vurarak veya boğarak veya ilaçlayarak, elektrikleyerek öldürülen kara hayvanları leş olur. Bunları yemek haram olur. Müslüman kasaptan alınan bir etin nasıl kesildiği bilinmiyorsa, helal olmak ihtimali varsa, yani kesenler Müslüman ve dinsiz karışıksa yemek caiz olur. Eti yenen her hayvanın yedi yeri yenmez. Bunlar akan kan, idrar aleti, hayaları, bezleri, safra kesesi, dişi hayvanın önü ve idrar kesesidir. Böbrek, ciğer, dalak haram değildir, helaldir. Çekirge de helaldir. Tavşan eti de helaldir. Abdullah İbni Abbas Hazretleri buyurdu ki,

Reis yemesini emretti. Hanefi mezhebinde balık şeklinde olan deniz hayvanları yenir. Kalamar, mürekkep balığı, deniz hınzırı, deniz aygırı gibi hayvanlar ve yengeç, midye, istiridye, ıstakoz, kerevit, karides gibi deniz haşeratı yenmez. Diğer üç mezhepte ise deniz ürünlerinin hepsi yenir. Şafii'de denizde yaşayan her hayvan yenir. Su içinde kendiliğinden ölüp karnı üst tarafta duran balık yenmez. Fakat ağla, saçmayla, ilaçla, sarsıntıyla, dinamitle veya herhangi bir maddeyle ölen her balık yenir. Salyangoz dört mezhepte de yenmez. Karada yaşayan hayvanlar ve kuşlar için hadis-i şerifte şöyle bildirilmiştir. Köpek dişi olan yırtıcı hayvanlar ve pençesiyle avlanan kuşlar yenmez. Eti yenmeyen kara hayvanları şöyle sıralanabilir. Domuz, kurt, ayı, aslan, kaplan, pars, leopar, panda, panter, çita, jaguar, puma, sincap, samur, sansar, kokarca, goril, maymun türleri, sırtlan, fil, köpek, kedi, kunduz, porsuk, vaşak, çakal, tilki, gelincik gibi avını köpek dişiyle yakalayan yırtıcı hayvanlar yenmez. Eti yenen kara hayvanları, zürafa, kanguru, tavşan yenir. Eti yenen davar, sığır, deve gibi evcil hayvanların yabani olanları da yenir. Mesela bufalo, bizon yabani sığırdır. Lama yabani devedir. Yani bunlar yenir. Keçinin yabanisi sayılan dağ keçisi, geyik, ceylan, antilop yenir. Yabani koyunlar da yenir. Evcil at tenzihen mekruhtur. Midilli bir at türüdür. At eti Şafii ve Hanbeli'de helal, Maliki'de haramdır. Yabani atlar yenir. Evcil eşek yenmez. Yabani eşek denilen zebra yenir. Eti yenmeyen kuşlar, avını pençesiyle yakalayan ve leş yiyen çaylak, kartal, kerkenez, kuzgun, akbaba, leş kargası, yarasa, atmaca, şahin, martı, leylek, flamingo, egret, kelaynak gibi kuşlar yenmez. Haşeratlar da yenmez. Haşerat yani toprak içinde yuvası olan küçük hayvanlar helal değildir. Fare, akrep, yılan çeşitleri, kertenkele, timsah, kene, semender, kurbağa, kaplumbağa, salyangoz, arı, sivrisinek, karasinek, köstebek, kirpi, tahta kurusu, bit, pire gibi haşerat yenmez. Eti yenen kuşlar, iğrenç olmayan, leş yemeyen, avını pençesiyle yakalamayan kuşlar yenir. Saksağan, kumru, bülbül, kanarya, muhabbet kuşu, keklik, sülün, bartlan kuşu, güvercin, bıldırcın, tarla kargası, tavus, kırlangıç, baykuş, papağan, turna, saka kuşu, çalı kuşu, ispinos, serçe ve sığırcık gibi kuşlar helaldir. Hüthüt yani ibibik mekruhtur. Eti yenen kümes hayvanlarının yabanileri sayılan kara tavuk, yabani ördek, yabani kaz, kuğu gibiler yenir. Hindinin yabanisi sayılan deve kuşu yenir. Hanefi hariç diğer üç mezhepte deniz ürünlerinin hepsi yenir. Hanefi'de balık şeklinde olmayan hiçbir deniz ürünü yenmez. Mesela ahtapot, kalamar, mürekkep balığı, deniz hınzırı, deniz atı, deniz aygırı, deniz anası, deniz ayısı gibi hayvanlar ve yengeç, midye, istiridye, ıstakoz, kerevit, karides, deniz salyangozu gibi deniz haşeratı yenmez. Somon, kalkan, yunus, balina, yılan balığı, kedi ve köpek balığı

İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, ilim zelili aziz, cehalet de azizi zelil eder.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkebir Evliya. Rahmetullahi aleyh. Namazın faydaları. Bir günkü sohbetinde bu zat şöyle bildirir: namaz kılmak İslam'ın 5 şartından biridir. Şartlarına uyarak kılmalı ki onu hep, saadete ermeye namazdır çünkü sebep. 5 vakit namaz kılan bulur rahat ve huzur ve dinin temelini sapsağlam kurmuş olur. Cehennemden kurtaran ip namazdır elbette. Onu kim yakalarsa kurtulur ahirette. Bir insanın Rabbine en yakın olduğu an, yine namaz kıldığı zamandır ey Müslüman. Namaz kılan bir kimse konuşur Rabbi ile, onun büyüklüğünü hem düşünür kalbiyle. Müslüman namazını kılar ama ne için? Bir emri olduğundan elbette Rabbimizin. Onun her bir emrinde mutlak bir fayda vardır. Eğer yasaklamışsa o da mutlak zarardır. İşte bu söz konusu zarar ve faydeler tıpta tespit edildi, bir kısmı birer birer. İslamiyet sağlığa öyle önem verir ki hiçbir din ve düşünce veremez onun gibi. Sağlığa faydalıdır namaz ibadeti de. Kılanlar faydasına kavuşurlar elbette. Namazda hareketler yavaştır. Kalbi yormaz ve dinç tutar insanı. Hiç uyuşukluk olmaz. Bir günde 80 defa secde eden kişinin beynine daha fazla kan gider bunun için. İyi beslendiğinden beyin hücreleri de hafıza bozukluğu olmaz bu kimselerde. Hep muntazam olarak eğilip doğrulmaktan gözlerde kan daha bir seri eder deveran. Göz içi tansiyonu atmaz bu sebeple de. Katarakt ve kara su olmaz bu kimselerde. Yani namaz kılarken yapılan hareketler sayesinde vücutta olur çok faydeler. Mesela midedeki gıdalar tam karışır. Sonra idrar yolları iyice çalkalanır. Mesane tamamiyle boşaldığı için de böbrek taşı az olur namaz kılan kişide. 5 vakit namazdaki o ritmik hareketler sayesinde çalışır adele ve eklemler. Böylece kireçlenme, eklem hastalıkları önlenir, hem adale ve kas tutulmaları. Vücut sağlığı için temizlik çok mühimdir. İşte abdest ve gusül bunu temin içindir. Hem maddi hem manevi temizliği sağlayan namazdır ki temizdir 5 vakit namaz kılan. İş bu faydalarına kavuşabilmek için çok da temiz olması lazımdır o kişinin.

Alaaddin Attar Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah adamlarıyla sohbet aklı artırır. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Ekonomi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi hani Zilhicce ayı gelince kurban kesene kadar o ilk 10 gününde tıraş olmamak erkekler için, ne bileyim işte tırnak falan kesmemek tavsiye ediliyor ya. Şimdi bu ne derecede bir emirdir veya emir midir? Şimdi günlük hayatta her gün tıraş olan insanlar var. İşte Zilhicce ayı girince de bunlar işlerine gitmeye devam ediyorlar, tıraş oluyorlar. Ne bileyim işte tırnağı kesmesi gerekiyor. Ne bileyim işte diğer vücudun temizliklerini yapması gerekiyor. Yaparsa günaha girer mi mecburen veya yapmamak şart mıdır?
1: Şimdi Mustafa Bey, her hafta saç, sakal ve bıyık tıraş etmek, tırnak kesmek, koltuk, kasık temizlemek sünnettir buyuruyor fıkıh kitaplarında.
0: Sünnet.
1: Sünnettir.
0: Tamam.
1: İbn-i Abidin de bu konuyla alakalı buyuruyor ki Zilhicce ayının ilk 10 günü bu sünnetleri geciktirmemelidir. Hadis-i şerifte kurban kesecek kimse Zilhicce ayı gelince saçını kesmesi ve tırnak kesmesinin buyurulması emir değildir. Bunları kurban kesinceye kadar geciktirmenin müstahap olduğunu göstermektedir. Öbürsü sünnet, bu müstahap. Fakat daha fazla geciktirmek ve hele 40 gün uzatmak günah olur buyuruyor. Görülüyor ki kurban kesecek kimsenin Zilhicce ayının birinci gününden kurban kesinceye kadar saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstahaptır. Fakat vacip değildir. Siz de onu soruyorsunuz, vacip değildir.
0: Evet.
1: Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı da azalmaz. Özürüyle sakal tıraşı olanın bu günlerde sakal uzatması da fitneye sebebiyet verebilir buyuruyor. E şimdi iyi bir şey yapıyorum zannediyorsun. Halbuki İslam alimleri efradını cami, ayarını mani şeklinde anlatmışlar kitapları. Yani bunu yaptığın zaman ne olur, yapmadığın zaman ne olur, hepsini bildirmişler.
0: Teferruatlı olarak.
1: Teferruatlı olarak bildirilmiş. Dolayısıyla içinden cımbız da birisini, efendim işte bak hadis-i şerifte böyle buyuruyor bana, kesmeyeceğiz sakallıkla. Fitneye sebebiyet verir. Adam polistir, adam subaydır. Adam aynı şekilde öyle bir yerde çalışıyor ki.
0: Devlet memurudur.
1: Başka. Devlet memurudur ve özel sektörde de mesela taviz vermeyen şirketler var. Yani tırsız geldiği zaman adam işini son verebiliyor. Bir şeyi bahane ediyor, son verebiliyor. Dolayısıyla yani o tavsiyedir ve hükmü de dinen bildiren hüküm de müstahaptır.
0: Hocam, kurbanlık aldık diyelim. Kurbanlık hayvan kusurlu çıktısa nasıl hareket etmek lazım?
1: Efendim, kurbanlık hayvanı satın alırken kusurlu ise veya kesmeye uygun olarak alınıp sonradan kesmeye mani bir kusur hasıl olursa zengin kimse bir başkasını alıp keser. Adak olan kurban kusurlu olursa zengin de fakir de onu keser. Adak ölürse başka almaları icap etmez. Yani fıkıh kitaplarındaki bildirilen hüküm, eğer hayvan kusurlu ise ve buna da kurban kesmesi vacipse, yani dinen zenginse, o kimsenin tekrar hayvan alması gerekiyor. Ama efendim ben adakta bulunmuştum. Yani başka da aynı şekilde işte o adak yerine geldi, bunu şey yapacağım falan. Zengin olsun fakir olsun o hayvan, o kusurlu hayvanı keser, yerine de almaz böyle.
0: Evet.
1: Yerine de almaz.
0: Hocam şimdi şöyle bir de anlayış var biliyorsunuz. Belki geniş bir konu bu ama işte kurban sanki böyle et bayramı, fakirlere et dağıtma bayramıymış gibi böyle anlaşılıyor. Şimdi buradan hareketle şöyle düşünenler de olabilir. Onu sormak istiyorum size. Kurbanlık hayvanı aldık ama kesmedik. Bir fakire öylece bütün olarak, canlı olarak verdik. Yani neticede bir iyilik yaptık yani. Hayır hasenat yaptık. Kurban da et bayramı olduğuna göre o eti vermiş olduk. Olur mu böyle bir şey? Kurban kesmiş olur muyuz yani bu durumda?
1: İmam Rabbani Kutsi Sözler'in Mektubat isimli kitabında üzerine basa basa sık sık tekrar ettiği bir şey var. İbadet emredileni emredildiği şekilde yapmak. Emredileni emredildiği şekilde yapmak. Efendim ben kurbana inanıyorum. Ama bana göre onu koyunu alıp verdiğim zaman fakiri daha çok sevindiririm. Gününden de istifade eder. Belki aynı şekilde.
0: Benim de ete ihtiyacım yok zaten.
1: Yok falan. Daha çok sevap kazanırım.
0: Evet.
1: Kim diyor bunu? Bana göre. Ben. Allah-u Teala buyuruyor ki al kes diyor, tamam.
0: Sen kesmek ki, emir yani.
1: Kesmek emirdir, tamam mı? Öyle fakir al ver demiyor ki bunu.
0: Ha bir de fakir alıp vereceksen niye kurbanı bekliyorsun? Al ver.
1: Tabii daha önce ver.
0: Daha önce ver.
1: Daha önce sevindir.
0: Başka zamanlarda.
1: Hatta bir tane değil. Sürüyle ver.
0: Yani daha çok sevindir.
1: Daha çok sevinsin, tamam mı? O da zengin olsun. Madem ki öyle bir niyetin var. Veyahut da mesela sizin o ifadenizden o da aynı gün şeyde bize geliyor falan. Efendim diyor yani kesmektense diyor ben diyor böyle acıyorum hayvanlara falan. Acıyor ama pirzola yiyor. Onlar fabrikada üretiliyor değil mi?
0: Plastik.
1: Plastik. Çok acıyor hayvanlara ama boğaza balık yemeye gidiyor.
0: Onlar da plastik.
1: Onlar da plastik. Ha.
0: Hocam.
1: Ben bilemiyorum.
0: Orayı karıştırmayalım.
1: Şimdi Cenab-ı Hak koyun, keçi, sığır, deve yani et yenen hayvanlardan koyun, keçi, sığır, deve bunları kurbanlık hayvan olarak bildirmiştir. Mesela kümes hayvanlarını bildirmemiş. Havada uçan, leş yemeyen bir sürü kuşlar var. Onlar da bildirmemiş. Şu hatırımıza gelince onu da aynı şekilde naklediverelim. Efendim işte horoz kurban olur. Horoz kurban olmaz. Ama efendim işte şu işim olursa bir kan akıtacağım demiştim. Horoz kesebilir miyim? Kesebilir. Kan akıtacağım dedi.
0: Kurban demedi.
1: Kurban da demedi. Koyun, keçi, sığır da demedi. Kesebilir. Sadaka cinsinden olur o. Alak o. Tamam mı? O olabilir. Ben işte horozu kurban edeceğim. Horoz kurbanı hayvan değil. Bir zamanlar öyle bir profesör vardı. Geberdi gitti işte şeyde şöyle tavuktan da kurban olur falan filan dedi.
0: Horozdan da kurban horozdan olur falan.
1: Kurban olur. Hatta o zaman İslam ve Toplum programını da bizde böyle bizde meşgul ettiydi. O zaman kurban derileri toplanıyordu. Tavukların derisi nasıl çıkacak? Derileri kim toplayacak dedi. Hatırlıyorsun. Evet. Böyle abuk sabuk aynı şekilde ilahiyat kimliğiyle dinsizlik yapan şimdi ahirette hesabını veriyordur. Dolayısıyla efendim kurbanı satın aldın, efendim diri olarak fakire verebilirim. Hayır. Yahut da satın almadın, parasını aynı şekilde bir hayır kurumuna veya bir fakire verebilir miyim? Daha çok ihtiyacı var. Hayır. Ve üstüne basa basa İslam alimleri bildirmişler. Bu bayram yani kurban bayramı et bayramı değil. Fakirlere et aynı şekilde ikram bayramı değil. Çünkü kestiği zengin bir kimse kesmiş olduğu hayvanı üçte birini eve, üçte birini komşulara, üçte birini fakire vermesi farz değil, vacip değil, sünnet değil, müstehaptır böyle.
0: Ha vermese de olur yani.
1: Tabii.
0: Yani, hepsini kendi yese de olur yani.
1: Tabii. Et bayramı değil mi? Et bayramı değil. Niye vermedi efendim falan işte. Vermek mecburiyeti yok. Ya farz değil, vacip değil.
0: Bu emir yani.
1: Bu kesmesi emirdi bunun.
0: Evet.
1: Kesmesi emirdi. Ha hayvan keserken de orada kimin için yapıyorsun bunu? Allah-u Teala sana mal ve mülk vermiş. Mal ve mülk vermiş. Dolayısıyla bu hayvanı keserken mutlak surette en iyisini bulman ve en iyisini de yerine getirmen gerekir. Ne zamana kadar kesilir? Bayramın 3. günü akşama kadar. Peki şöyle bir problem oluyor. Belki bizi izleyenlerin hatırında o kalmış olabilir. Adam aldı da kendi kesemiyordu. Ya da geç aldı. Hayvanı aldı. Kesecek kimse ararken güneş battı 3. gün. Hayvan elinde. Bak kitaplardan. Bayram kurbanın 3. gününün akşamına kadar kesemeyen kimse kurbanı satın almışsa canlı olarak kendini veya kıymetini gümüş veya altın olarak fakirlere verir.
0: İşte o zaman verir.
1: Ha o zaman verir, tamam mı?
0: Evet.
1: Hani hatırda bir şey kalıyor. Ama bunu alıyor. Diyor ki ben diyor fakire bütün veriyorum. Veremezsin.
0: Hocam kurbanlık hayvanın yünü az önce kafama takıldı. Veya işte sütü varsa hayvanın önceden de almışsak mesela. Bunu ne yapılır bu? Bu kendimiz kullanabilir miyiz yoksa birine mi vereceğiz?
1: Şimdi kitaplarda biliyor ki kurbanlık hayvan kesilmeden önce bunun yünü ondan sonra sütü yani kurbanlık olarak ayırdıysan
0: evet.
1: Artık istifade edemiyorsun. Fakire verilir.
0: Hmm.
1: Yünü de sütü de.
0: Fakire
1: mesela verir. İnek kurban edilir mi? Edilir. Ya ama efendim sütü vardı. Veyahut da koyun sütü vardı. Olur mu? Olur. Kurbanlık olabilir mi? Olabilir. Ama kitapta açık olarak madem ki sen bunu Allah için artık feda ettin bundan istifade etme. İşin açıkçası o. Fakire ver bunu. Fakire ver. Süt de varsa süt de, yün de varsa yün de fakire ver.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kurban kesmek atalarınızdan İbrahim'in sünnetidir. Kurbanların en iyisi boynuzlu koçtur. Bayramda kurban kesmekten daha faziletli bir amel yoktur. Ancak sıla-i rahim bundan müstesnadır. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Eshab-ı kiramdan biri şöyle anlatmıştır. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi yemek getirdi. Biz yemeye başladık. Resulullah bir lokma aldı. Ne kadar çiğnediyse de mübarek boğazından geçmedi. Nihayet lokmayı çıkarıp bıraktı. Elini yemekten çekti. Biz de Resulullah'ın yemekten vazgeçtiğini görerek yemeği bıraktık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin sahibini çağırıp "Bu yemeği nereden aldın?" diye sordu. Yemeğin sahibi "Bu bir koyunun etidir ki sahibi gelmeden ben acele edip parasını sonra veririm diyerek kestim. Onu pişirdik," dedi. Bunun üzerine Resulullah o yemeğin esirlere verilmesini emretti. Bir gün Muhacirin ve Ensar'ın kadınları radıyallahu anhünne bir araya toplanmışlardı. Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anha da gelmesi için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem izin istemişlerdi. Hazreti Fatıma o toplantıda giyeceği güzel elbiseleri olmadığı için gitmek istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git ya Fatıma, bizim yolumuzda kimseyi ümitsiz bırakmak yoktur," buyurdu. Hazreti Fatıma o toplantıya katıldı. Döndüğünde üzüntülüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o toplantıya katılan kadınlardan birini çağırıp, o toplantının durumunu sordular. O hanım dedi ki, "Ya Resulallah, Fatıma gelince bütün kadınlar onun güzel elbiselerine hayran kaldılar. Birbirlerine böyle güzel elbiseleri nereden almışlar?" diyorlardı. Hazreti Fatıma, "Ya Resulallah, niçin bana öyle görünmedi ki ben de sevineydim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbiselerin güzelliği senin üzerine örtülmesindedir. Onları sana göstermediler ve sen görmedin," buyurdu. Eshab-ı kiramdan bir zat şöyle anlatmıştır. Medine'ye gelip iman ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan hiç ayrılmazdım. Bir gece akşamla yatsı vakti arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Bana İslamiyetin hükümlerini öğretti. Her nasılsa o gece gök gürleyip şimşek çaktı. Her taraf iyice karardı ve şiddetli yağmur yağdı. Biz, "Ya Resulallah, evlerimize nasıl gideceğiz?" dedik. "Ben sizi evlerinize ulaştırırım. Size asla bir sıkıntı erişmez," buyurdu. "Sonra bekleyiniz," buyurdu. Biz de bekledik. Mescitten dışarı çıktı. Her tarafı koyu bir karanlık kaplamıştı. Gökten devamlı yağmur yağıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, "Evlerinize doğru yürüyüp gidiniz," buyurdu. Bunun üzerine evlerimize gitmek üzere yürüdük. Hiçbirimize yağmur dokunmadı. Elbiselerimiz de ıslanmadı. İbni Abbas radıyallahu anhuma anlatır. Gayet güzel yüzlü bir Yahudi vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetlerinde devamlı bulunurdu. Bir gün Resulullah o Yahudi'ye, "Senin gibi güzel yüzlü bir kimsenin cehennemde yanmasına acıyorum," buyurdu. Yahudi, "Ben dinimi başka biri için terk etmem," dedi. O Yahudi yine bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine gelmişti. Resulullah hurilerden bahseden ve meali şerifi onlar için iri gözlü, güzel yüzlü huriler de var. Gün görmemiş inci misali olan Vakıa suresi 22-23. ayet-i kerimelerini okudu. O Yahudi, "Ya Resulallah, o hurilerden biri için bana kefil olur musun?" dedi. "Birine değil, 70'ine birden kefil olurum." buyurdu. Yahudi iman edip Müslüman oldu. İslamiyetin emirlerine gayet iyi uydu. Sonra da vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırdı. Kabre koydu ve kabrinin içine inip uzun müddet kaldı. Kabirden çıktığında mübarek alnı terlemişti ve gömleğinin yakası yırtılmıştı. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan bunun sebebini sorduklarında, "Kabre çok huri hücum etti. Hepsi ben onun olacağım." diyordu. Güçlükle 70 huri ayırdık. Bu arada yakamı yırttılar buyurdu.

Haccın vacipleri 22'dir. 1. Tavaf-ı kudümden sonra ve hac ayları içinde olmak şartıyla Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y etmek, yani 7 kere usulü ile yürümek. Tavafsız sa'y sahih olmaz. 2. Arafat'tan dönüşte Müzdelife'de vakfeye durmaktır. Adem aleyhisselam Hazreti Havva ile ilk olarak Müzdelife'de buluştu. 3. Şeytan taşlamak, yani Mina'da 3 gün 3 ayrı yerde temiz taş veya teyemmüm caiz olan şey atmaktır. 4. İhramdan çıkmadan önce başın en az 4'te birini ustura ile tıraş ettirmek veya en az 3 santimetre kendisi veya başkası kırpmaktır. Kadınlar saçını tıraş etmez. Makas ile biraz keser. 5. Afaki olan, yani mikat denilen yerlerden daha uzak memleketlerin hacıları, Mekke'den son ayrılacağı gün tavaf-ı sadr, yani tavaf-ı veda yapmaktır. 6. Arafat'ta güneş battıktan sonra da biraz kalmaktır. 7. Tavaf-ı ziyarette Kâbe-i Muazzama etrafında 4'ten sonra 3 kere daha dönmektir. 8. Tavafta abdestsiz ve cünüp olmamaktır. 9. Elbise temiz olmaktır. 10. Tavaf yaparken hatim denilen yerin dışından dolaşmaktır. 11. Tavafta Kâbe-i Muazzama sol tarafta kalmaktır. 12. Tavaf-ı ziyareti bayramın 3. gününün güneşi batıncaya kadar yapmaktır. 13. Tavaf ederken avret yeri kapalı olmaktır. 14. Safa tepesi ile Merve tepesi arasında sa'y ederken Safa'dan başlamaktır. 15. Her tavaftan sonra Mescid-i Haram içinde 2 rekat namaz kılmaktır. 16. Şeytan taşlamasını bayram günlerinde yapmaktır. 17. Tıraşı bayramın 1. günü ve harem hududu içinde yapmaktır. 18. Sa'yı yürüyerek yapmaktır. 2 yeşil direk arasında erkek hızlı gider. 19. Kıran ve temettü haç yapan şükür kurbanı kesmektir. 20. Kurbanı bayramın 1. günü kesmektir. 21. Cima gibi yasak olan şeyler Arafat'ta durmadan önce yapılırsa haccı bozar. Bunları Arafat'tan önce yapmamak farzdır. 22. Müzdelife vakfesi ve bu vakfeyi sabah namazı vaktinde yapmak vaciptir.

0: Özrü reddetmek. Müslümanın özrünü reddetmek mekruhtur. Hadis-i şerifte, Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek günah olur buyuruldu. Özrü kabul etmek ve kusurları affetmek Allahü Teala'nın sıfatlarındandır. Böyle olmayan kimseye Allahü Teala gadap ve azap eder. Özürde bulunmak üç türlü olur. Niçin yaptım veya şunun için yaptım, keşke yapmasaydım demek veya yaptım bir daha yapmam demek yahut yapmadım diyerek inkar etmektir. Yaptım bir daha yapmam demek tövbe olur. Mü'min affetmesi için özür dilemesini bekler. Münafık ayıpların ortaya çıkmasını ister. Hadis-i şerifte iffet sahibi olunuz. Çirkin şeyler yapmayınız. Kadınlarınızı da afif yapınız. Ve iffet sahibi olursanız, kadınlarınız da afif olur. Ananıza, babanıza ihsan ederseniz, çocuklarınız da size ihsan eder. Din kardeşinin özrünü kabul etmeyen, Kevser havzından içmeyecektir, buyuruldu. Bu hadis-i şerif, din kardeşinin kötülük yaptığını ve özrünün yalan olduğunu bilmeyen kimse içindir. Çünkü bunun özrünü reddetmek, Müslümana suizan etmek olur. Yalan söylediğini bilerek özrünü kabul etmek, affolur. Affetmek vacip değil, müstehaptır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'deki Gülhane Parkı'nın kapılarının hemen karşısındaki giriş kapılarının Zeynep Sultan Camii hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Birkaç bölümdür sizlere zaten dışından anlatıyorduk. Şu anda iç avlusuna girdik. İç avluda bir şadırvan olması lazımdı. Şu anda şadırvan göremiyoruz. İhtimal ki zaman içerisinde bunlar değiştirildi. Son cemaat yerlerinin böyle kapalı olan kısımlarını Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yaptığı restorasyonlarla açıyor, orca haline getiriyor. Onun için de müteşekkiriz. İnşallah burası da öyle olur. Caminin içi zaten bugünkü cemaate yetiyor. Ayrıca bir camekanla tarihi özelliğini de bozmaya gerek yok. Şimdi ben caminin son cemaat yeri içine gireceğim. Oradaki taç kapıyı ve üzerindeki kitabı anlatmaya çalışacağım. Son cemaat yerinin iç kısmına girmiş bulunuyoruz. Hemen arkamda caminin taç kapısı var. Son cemaat yerinde 4 tane bazalt sütunla güzel bir görüntü meydana gelmiş. Sütun başlıklar olsun, sütun dipleri, kaideler olsun, güzel bir haldedir. Sade yani, sade yapılmış. Çok böyle incelikli işlerle uğraşılmamış. 5 bölüm kapalı yer var. Bunun ortadaki olan bölümü kubbeli, diğerleri ise beşik tonos şeklinde yapılmıştır. Sağ taraftaki olan kısımda bir minareye çıkış kapısı konmuş. Yani son cemaat yerinden minareye çıkış yapılmış. Bir de burada efendim bir mihrabiye var ki son cemaate gelenler eğer aralarında cemaatle namaz kılmak isterlerse imamın geçeceği yer belli olsun diye. Şimdi döndük taç kapıya. Taç kapı çok güzel bir mermer tablo şeklinde sade olarak yapılmış. Hatta sövelerdeki şu güzelim kabartmalarda her camide rastlanan cinsten değil, bazı Mimar Sinan'ın yaptırdığı camilerde var. Burada da aynı şekilde bunun bir kardeşi var. Böyle insan eli gibi bir şey koymuşlar ama tabii eli temsilen değil. Üzerindeki kemerin ortasında bulunan kilit taşı renkli taştan seçilmiş. İhtimal sonradan onarımla da konmuş olabilir bu. Öyle bir havası görünüyor. Hemen üzerinde de dikdörtgen bir kitabe var. Maalesef kitabe de boyanmış tabii. Üzerindeki tarihine göre de 1769'larda bu caminin inşa ettirildiği görülmekte ki zaten Zeynep Sultan hanımefendi 1774'te Kaynarca anlaşmasının yapıldığı sene vefat etmiş. Yani vefatından 5 sene önce bu camiyi ikmal ettirmiş. Kapı kanatları sonradan yenilenmiş efendim. Bazı hasarlı durumları olmuş. İşte hem vakıflar hem cemaatten bazı hayırsever kimseler bu tip onarımlara baş tutmuşlar. Şimdi içeri giriyoruz efendim. Zeynep Sultan Camii'nin harim kısmına girdik. Girer girmez bizi bir alt ve üst mahfiller karşılıyor. Bilhassa üst mahfilin kıbleye doğru dönünce sol köşesinde, hemen benim karşımda olan köşede çok güzel, şirin, kibar ve küçük bir hünkâr mahfili niyetine de bölüm yapmışlar. Hem alt süslemeleri güzel, taban süslemesi alttan yukarı baktığımız zaman ışın demet haline gelmiş. Hem de etrafındaki ahşap şebekeler çok güzel işlenmiş. Onun hatırasına ve hatırına bu taraftaki korkuluklar da ona uyum sağlamış. Onlar da güzel olmuş. Yani sıradan bir korkuluk gibi durmuyor. Camileri anlatırken benden sağdan başlıyorum. Başladığımız zaman böyle hemen şurada sağ tarafta minber geliyor önümüze. Ağaç oymacılığının çok ince sanat olarak değilse de güzel bir örneği. Tabii boyamışlar, yaldızlamışlar, çeşitli renkler katmışlar. Artık onlar için ben bir şey demiyorum, demek de istemiyorum. Hemen oradan geçtiğimiz zaman fazla çukur olmayan bir mihrap var karşımızda. Mihrabın üzerindeki küllema estağfirullah dehale yazısı mermere kabartma olarak yapılmış. Bazı seyircilerimiz soruyorlar, işte bu küllema mı olacak yoksa daha başka bir şey mi olacak şeklinde. Bu hususta bir bilgiye rastlarsam herhangi bir çekimde onu da sizlere programda anlatmak isterim. Mihrabın iki yanında şamdanlar var ama tabii şamdanlarda bugün elektrik yanıyor. Vaaz kürsüsü mutlaka var. Çok güzel. Eskiden yapılmış bir vaaz kürsüsü. Sade yapılmış. Güzel. Pencerelerin iç ve dışı tamamıyla beyaz mermerden sövelerle dolanılmış. O da binaya güzel bir sağlamlık vermiş. Önde mihrabın olduğu yerde kubbe devam etmiyor. Kubbe tepemizde tek. Ortada 12 metre çapında bir kubbe ki bayağı büyük camilerde ancak bu çapa ulaşılabiliyor. Dolayısıyla kubbe mihrap önündeki şu çıkıntıya kadar varmıyor. Orada kesiliyor. Orada bir kemerle, sivri kemerle kapatılmış ki bir manada Bursa kemeri diyeceğim ama Bursa kemerleri tabii çok sivri olmuyor. Yani mihraba yakın olan 3 saflık yer bir yarım kubbeyle geçiştirilmiş. Ve bu yarım kubbenin de hemen en üstüne bir pencere konmuş. Kubbelere pencere pek konmaz. Kubbe kasaklarına konur. Çünkü kubbeler bayağı yük taşır. Efendim. Ve vitraylar da var ama binanın bulunduğu yer artık ağaçlar da çok büyüdüğü için ışığı kestiğinden vitrayların günün her saatindeki değişkenliğini de göremiyoruz. Ayrıca her köşesinde böyle tam yarım kubbede değil, kubbede değil, öyle bir düzen yapılmış. Yani yarım kubbeyi andırıyor ama köşeye getirildiği için yarım kubbeliği biraz değişiyor. Yumuşatılmış orası ve onun üzerine de iki pencere konmuş. Böyle yarım kubbenin üzerine iki pencereyi bendeniz sadece bu camide görüyorum. İki tane iki yanda birer tane, ortadaki yarım kubbede de yine bir tane şey var, yuvarlak pencere konmuş ve vitraylı cam süslemesi. Efendim, Zeynep Sultan'ın hayatı ile ilgili de birkaç bilgi sizlere vermeye çalışayım. Bu camiyi yaptıran baniyesi olan 3. Ahmet Han'ın kızı Zeynep Sultan, bir ismi de Asime'ydi efendim. Zeynep Asime Sultan idi. 1728'lerde doğmuş. Yani babasının tahttan çekilmesinden, istifasından 2 sene önce doğmuş. Önce Mustafa Paşa ile nikahlanmış. İhtimal ki Mustafa Paşa vefat ettikten sonra Melek Ahmet Paşa ile nikahlanmış ve 1774'te de vefat etmiş. Zeynep Sultan'ın kabri caminin kıbleye doğru döndüğümüzde sağ tarafında Sıbyan Mektebi ve medresesinin olduğu bölümde, Sıbyan Mektebi'nin hemen duvarının dibinde en yüksek zemine hazire konmuş. 3 bölüm haziresi var efendim. Bir alttaki, önceki bölümde gösterdiğimiz dış avludaki hazire, bu tarafta da 2 kademeli hazire var. En üst kademede mezar taşının üzerinde de göreceksiniz efendim bugünkü yazıyla Zeynep Sultan yazılmış. Yani bu caminin baniyesi, bu araziyi vakfeden insanın Kabir taşı maalesef buradan gitmiş orijinali. Sonra da ayıp olmasın diye sonra gelenler böyle bir taş hazırlatıp biraz da böyle el yazısı gibi yazdırmak suretiyle süslemişler güya. Onu yaptırmışlar. Peki bu 3. Ahmet Han kimdi? 3. Ahmet Han 1703'te padişah oldu. 1730'da zorla istifa ettirildi. 1736'da istifa ettikten sonra 6 sene daha yaşadı. 36'da da vefat etti, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Onun devrine Lale Devri diyorlar. Bir böyle şeyi aşağılamak için lale sülale gibi lafları kullanan insanlara da rastlıyoruz. Bu böyle aşağılanacak bir devir değil. Osmanlı mimaride belki de zirveye o dönemde çıktı. Sanatta o dönemde çıktı. Matbaa ilk defa Osmanlı devletine girdi ve kitaplar artık matbaada basılmaya başladı. Hem de matbaaya sarayında yer verdi efendim. Saltanatları zamanında büyük fetihler oldu. Akıllı, fazıl, şair, münşi, hattat hayır işlemeye çok istekliydi ve hayır işlerdi. Çocuklar da öyle yetiştirdi. İşte Zeynep Sultan'ın işlediği hayrı da görüyoruz. Topkapı Sarayı'nın girişindeki 3. Ahmet Çeşmesi'ni yaptırmıştır. Alnındaki yazıyı da Tarihi Sultan Ahmet Cari Zebani Lüle'den Aç Besmele ile iç suyu Han Ahmet'e eyle dua yazısını da kendi yazmıştır, kendi hattıdır. Taş ustası da onu kabartma şeklinde yapmıştır. Ayrıca iki yazısı daha var Topkapı Sarayı'nda 3. Ahmet Han'ın. Birisi Arz Odası'nın sağındaki kapı üzerindeki yazı. Bir de Hırka-i Saadet Dairesi'nin kapısının üzerindeki La İlahe İllallah yazısı 3. Ahmet Han'ın bizzat el yazısıdır. Bunu da vesika olarak araştırmacı dinleyicilerimiz bir yerlere kaydederlerse iyi olur. Çünkü padişahların hatıralarını böylece bir yerlerde biriktirme hevesinde olanlara hiç olmasa yardım etsin diye söylüyorum. Prut kenarında koca Rus Çarlığı'nın ordusunu Baltacı Mehmet Paşa'nın komutasındaki Osmanlı ordusu bataklıklara hapsetti. Kıpırdayamaz hale geldi. Değil savaşmak, harp edecek halde değildi ki. Baltacı Mehmet Paşa'nın ordusundaki Yeniçerilerin hepsi de disiplinsiz bir vaziyetteydi. Ve Ruslara saldırıp kendi başlarına savaş kazanmak için yani serkeşlik ediyorlardı efendim. Açıkçası serkeşlik ediyorlardı. Mora yani Yunanistan'ın tamamı onun zamanında fethedildi. İran'ın dörtte birine yakın yeri yine 3. Ahmet Han zamanında fethedildi. İsveç Kralı Demirbaş Şarl Poltava Savaşı'ndan sonra memleketine gidemedi. Hayatını koruyabilmek için Osmanlı'ya iltica etti. Osmanlı Devlet de bunu kabul etti. Yani İsveç'in bir kralı Osmanlı Devleti'ne hayatını emanet etti. Onu Tekirdağ'da bir yerde efendim bulundurdular İsveç kralını. Tabii kral pek dik başlı bir şeydi. Yani kendisini böyle gözaltına alınmış veya tevkif edilmiş bir mevkuf gibi görmek istemiyordu. Halbuki onun hayatını korumak için mecburen Mehmetçik etrafında birkaç çemberle güvenlik tedbirleri almıştı. O da canım istediği zaman balkona çıkarım, canım istediği zaman sokağa çıkarım gibi böyle yaptıkça askerler tabii no no demeyi öğrenmişler ancak daha gerisini bilmiyorlar Osmanlı askeri. Demirbaş Şarl dinlemiyor, şaşırmışlar. Yani adama tüfek doğrultsalar olmaz, doğrultmasalar olmaz. Sonra kendi aranda buna bir at koymuşlar efendim. Bu adam kafası demirden demişler. Demirden. Demirbaş denmesinin sebebi Osmanlı askeri koydu bu adı. O da Demirbaş Şarl'ın inadından. Efendim Lale Devri eğlenceleri, işte kaplumbağaları yarıştırmak, sırtlarına mumlar yapıştırmak. Olmaz böyle şeyler efendim. Bunları yapan kimse şu başarılara imza atamaz. Matbaayı kuramaz. Bir sürü de hayır eserleri olmuştur. Kağıthane bölgesinde 1000 civarında ahşap köşk vardı ki bugün Osmanlı Devleti'nin elinde o 1730 ihtilalinde yakılmasa da bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde olsaydı, Osmanlı'da kalsa da sonra Türkiye Cumhuriyeti intikal etseydi Türkiye dünyanın turizmde bir numarası olurdu. Efendim Eyyubi Ensari Hazretleri'nin radıyallahu anh türbelerinde kendi el yazılarıyla yazılmış levhaları kendi elleriyle astılar. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şeriflere bu şekilde tuğralarıyla tuğralarını oralara resmetmiştir. Birinin ketebesinde diyor ki bu tuğraların: Şefil şefi'il müzdibinsin sehi iklimi ma evha hadisi pakine Sultan Ahmet eylemiş tuğra şeklinde güzel de şairliği varmış. Efendim rahmetliyi çok anlatmak istiyorum. Hakikaten Ebu Eyyubel Esar Hazretleri Nübesi'ne bir gümüş şebeke yaptırdı. Bugün Eyyub'e gelip de Halid bin Zeyd Ebu Eyyubel Esar Hazretleri'nin kabrini ziyaret için o odaya girenler önlerinde beyaz gümüşten böyle muhteşem bir şebeke görürler. İşte bunu 3. Ahmet Han yaptırdı. Lale devri dediğimiz devirde yaptırdı efendim. Nice sultanların türbelerine de şebekeler yaptırdı. Yani etrafını fil dişi kakma, sedef kakma şeklinde yaptırdı. Üsküdar düzlüğüne bugün Marmaray şantiyesinin olduğu yere efendim kazıların yakınında büyük bir cami var. Valide-i Cedi Cami. Bunu sırf annesinin ruhuna yaptırdı efendim. Çok hayırsever bir insandı. Daha sayacağım çok şeyler var ama ne yapalım ki zaman bitti. Efendim bugünkü süremizin gerçekten sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Bundan önceki birkaç bölümde üst üste 2. Plevne Muharebesi'ndeki birkaç gün süren çatışmaları sizlere anlatmış idik. Ona devam ediyoruz. Yani ben anlatmadım. Von Herbert bunu böyle anlatmış. Ben de arada sırada tarihle de hafif yanlardan girintiler yaparak sizlere tabii motamo vermiyorum. Zaten anılardan özet çıkarmış, anladığımızı sizlere anlatıyoruz. Bir de tarihle, başka tarihi yerlerle de ilintilerini söylüyoruz. Düşmanın ricatı tam bir firara dönüşmüştü Rusların. Güneyde Rusların en muktedir komutanı olan General Skobelev, Tulchenniça Vadisi'nin içinde ve batısında Yunus Bey kuvvetlerine karşı yerinde tutunup aynı zamanda ehemmiyetsiz basit bazı yerlerde almıştı. Yunus Bey tabyası Plevne muharebeleri sırasında çok başarılı işler yapmış bir komutanın adıdır. Oradaki birliklerin de komutanıydı Yunus Bey. Sonra da bu Yunus Bey şehit oldu. 3 ve 4. harekat, 4. harekat sırasında şehit oldu. Onu da o zamana gelince inşallah sizlere anlatacağız. Bazı verilen umumi ricat emrine boyun eğip muntazam surette ricat edemeyenler de vardı. Bazıları da muntazam ricat etmeyi becermeye çalıştılar. Ertesi sabah Rus bataryaları yeni bir alay geri dönüp yeniden ateş açtılar. Müşir Gazi Osman Paşa bunun üzerine madem ki böyle bir saldırınız daha var sizin, süngünüz daha düşmemiş, 3 defa bozgun yediniz aynı muharebede efendim. 2. Plevne Muharebesi'nde 3 dalga halinde bozgun yediler. 4.sünde de efendim bir alay geri dönüp ateş açıyor. Biraz toparladılar demek ki alayları. Biraz da askerlere bağırıp çağırmışlardır. Müşir de bunun üzerine toparlayabildiği bütün süvarileri hafif bir batarya ve piyade taburu, bir piyade taburunu alarak oraya gönderdi. Burada bir çarpışma olmuş, iki tarafta takviye kıtaları almıştı. Bir an için muharebenin yeniden başlayacağı sanıldı ama Ruslar ricatı daha münasip bildiler ve gene kaçtılar. 4. kaçış bu. Şimdi Osman Paşa eğer o alayın yaklaşıp da saldırmasını beklese idi, süvarileri hızlı bir şekilde oraya derleyip toparlayıp da göndermeseydi belki bizim aleyhimize olacaktı. Çünkü biz de toparlanma durumundaydık. İşte Osman Paşa'nın harp ustalığı burada ortaya çıkıyor. Harp bir sanattır efendim. Bunun da sanatkarı vardır. Ustalıktır bu da tabii. Türkler de aslında onları takip edecek vaziyetleri de yoktu. Kaçtılar, ricat ettiler ama biz de hiç kovalamaya niyetlenmedik. Düşmanın takibine geçilemedi. Zaten düşman takibi hızlı bir şekilde gelişen harekatta bir miktar kendinden uzaklaştırınca belki bir tuzaktır, bir hile yoluyla yenilmiş gibi yaptılar, bizi bir yere tuzağa çekiyorlar diye düşünmekte de büyük fayda vardır. Sultan Alparslan rahmetli, rahmetullahi aleyh, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bozkır çevirmesi denilen hileyi Bizans İmparatoruna, 100 bin kişilik ordusu olan Bizans İmparatoruna böyle bir sahte mağlubiyet, sahte ricat gibi gösterip hem çarpışıp hem çekildi, hem çarpışıp hem çekildi. Torbanın içine koyunca da torbanın ağzını, hilalin ağzını büzüverdi. 20 bin kişi, 57 toptan ibaret olan Türk kuvvetlerinin tafsilatını daha önce de anlatmıştım diyor. Doğru. Ruslar toplam kuvvetinin, yekün kuvvetinin, Rusların 36 tabur, 30 süvari bölüğü diyorlardı. Kayıtlarda da öyle geçiyor. Yani 40 bin asker ve 176 topları vardı. 57 topa karşı 176. O çarpışmada 40 bin asker ikinci muharebede. Rus ordusu çok fazlaydı. 100 bin kişiden fazlaydı. Biz 20 bin kişi, 57 top. Onlar 40 bin asker, 40 bin kişi, 176 top. Hastaneye gitmeyi icap ettirmeyecek şekilde hafif yaralananlar, hastanelik olmayanlar hariç bizim şehit olan ve harp dışı kalanlar, harp edemeyecek duruma düşenlerimizin yekünü 2000 kişiydi. Son muharirler Rus zayiatını yaralı ve ölü olarak 7500 kişi yazıyorlar. Hadiseyi gözleriyle görenler, gazeteler ve daha eski yetkili salahiyet sahipleri ise bu rakamı 10 bin yazıyorlar. İhtimal ki hakikat da bu gibiydi, 10 bin gibi. Şimdi 40 bin askerle saldırıyor Ruslar, onlar saldırıyor, %25 zayiat veriyorlar. Saldırdıklarının işte zayiatı 2000 kişi. 2000 kişi. 20 bini 2000. %10. Biri %10 zayiat veriyor, biri %25 zayiat veriyor. İkisi de insan, ikisi de 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında gencecik insanlar. Yani boyları, postları da belki birbirlerine yakındı. Belki Ruslar daha da iri yarı idi.

0: Yani 1000 tane yaralı, düşmandan aldığınız 1000 yaralı. Evet. Türk askerlerinin yaralıları öldürdüğü hakkında Rus yaralıları, bazı partizanların şayiaları tamamıyla uydurmadır. Bir İngiliz zabiti bunu yazıyor efendim. Bizi savunmaya da mecburiyeti yoktu. Yaralı esirlere tıpkı Türk kardeşleri gibi muamele edildi. Tek tük barbarlık hadiseleri her muharebede vukuğa gelebilir. Yani çok sevdiği bir arkadaşı bir gün önceki çatışmada Ruslarca perişan edilerek öldürülmüştür. O asker de ertesi gün eline geçen efendim veya savaşırken yaraladığı kimseyi alacağını da bırakmamış olabilir. Ama bu tek tük. Çünkü komutanın emri, komutanlarımızın, Türk komutanların emri, sakın ha bunların hiçbir şekilde bir yerine dokunmayın şeklinde idi. Nitekim Sedan Harbi'nde, yani kendilerinin yaptıkları harpte, Bazelyes'te çok feci vakalar geçti Avrupalıların. Fakat yaralı esirlere Türklerin fena muamele etmeyi adet edindiklerini, fena muamele etmeyi adet edindiklerini, bunun sık sık yaşanan hadiseler olduğunu söyleyenler, Türkler hep böyle yaparlar diyenler külliyen yalancılardır diyor. Tamamıyla yalandır diyor efendim. Adam resmen Türkiye'yi, Osmanlı askerinin gayet adil olduğunu mertçe yazıyor. Ve ilk defa da bu kitap Avrupa'da yayınlandı. 86. bölümü bitirdik. 87. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, hürmetlerimi arz ediyorum. Ben Said Eken, bu programı sizlere sunarken Yücel Turan kardeşimiz bize yardımcı oluyorlar. Ana kumanda masasında kendisine teşekkür ediyoruz. Bu akşam her zaman olduğu gibi bir mübarek zatı, bir büyüğümüzü dilimizin döndüğünce sizlere arz etmeye gayret edeceğiz. Bu akşamki bu mübarek zatın ismi Osman bin Merzuk el-Kureyşi Hazretleri. Kendisi Mısır'da yaşayan evliyanın en büyüklerinden olup tanınmış alimlerden, alimlerin önde gelenlerinden Maliki mezhebi müftüsü idi. Babası Merzuk bin Hamid el

Kureyşi'dir. Mısır'da dünyaya gelmiş olup 564 senesinde 70 yaşlarında orada vefat etmiştir. Kabri şerefi Karefe kabristanında İmam-ı Şafii Hazretlerinin kabrine yakın bir yerdedir. Kabri şerefi pek çok sevenleri tarafından, Müslümanlar tarafından ziyaret edilerek feyz ve bereketinden istifade edilmektedir. Osman bin Merzuk el-Kureyşi Hazretlerinin o kadar çok kerameti vardı ki, buna rağmen, o kerametlerinin çokluğuna rağmen hiçbir zaman kendisinde bir kibir, bir büyüklük hasıl olmamış ve bundan dolayı da çoğu zaman da tabiri caizse utanmış, kendini gizlemeye çalışmıştır. Bazen öyle olur ki bu büyükler kendileri bile kendi kerametlerinin haberleri olmaz ya da bazen de engel olmaya fırsatları olmaz. Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Bu mübarek alıp verdiği her nefesin hesabını verecek şekilde sadakat ve doğruluk üzere Allah-u Teala'yı bir an olsun unutmaktan gafil olmazdı. Her anını, her saniyesini Allah-u Teala'yı hatırlamakla geçirirdi. Yine eser yazan büyük alimlerden olup üzerinde bütün faziletleri toplayan müftülerin en önde gelenlerinden olmuştur. Talebelerine ders okutmuş, insanlara bununla beraber emri maruf ve nehy ani münker yapmış. Vaktinin bir saniyesine bile boşa geçirmemiştir. Mısır'da yetişen velilerin veli olduklarını Osman bin Merzuk Hazretleri haber vermiştir. Başkalarının yetiştirdiği kimselere Osman bin Merzuk Hazretleri bir defa teveccüh edip dua ederek pek çok manevi ilimlerde yükselmelerine vesile olmuştur. Osman bin Merzuk el-Kureyşi Hazretleri fıkıh ilmiyle tasavvuf ilmini bir araya getirip birleştirmiştir. Her ikisini beraber insanlara öğretmek için gayret göstermiştir. Bu sebeple zamanda yetişen pek çok evliya ve alimler kendisine ayrıca hürmet etmişler ve onun büyüklüğünü kabul ederek ona bağlanmayı tercih etmişlerdir. Çoğu zaman içinden çıkamadıkları bir mesele olursa gidip ona sorarlar ve onun verdiği cevaplara hiç itiraz etmezler, aynen kabul ederlerdi. Mübarek kendisi ariflerin süsü olup o kadar heybetliydi ki görüldüğünde korku hasıl eder ama bir taraftan da o korkuyla beraber insanlarda ona karşı muhabbet hasıl olurdu. Çok enteresan değil mi efendim? Hem onu görünce korkuyorsunuz, heybetinden yanına yaklaşmaya cesaret edemiyorsunuz ama bir o kadar da içinizde ona karşı bir muhabbet hasıl oluyor. Onun sevgisini her an arzu eder hale geliyorsunuz. İşte bu hakiki büyüklerin alametlerindendir. Biz mübarek Enver abimizi gördüğümüzde onun heybetinden, onun hal ve hareketlerinden, celallenmesinden adeta ürperir korkardık. Ama o mübareğin sevgisinden de kendimizi de asla alamazdık. Ödümüz kopardı. Acaba ona karşı, çünkü o kadar heybetli bir görünüşü vardı mübareğin, acaba bir yanlış mı yaparız, bir üzüntü verecek, sıkıntı verecek bir suç mu işleriz diye adeta tir tir titreriz. Ama onu görmeden, onun mübarek yüzünü de
efendim görmeden de edemezdik. İsterdik ki her daim, her saniye onun mübarek huzurunda bulunalım. İşte böyle enteresan bir şey. Bu büyüklerin halleri gerçekten tarifi zor bir hal diye ifade edebiliriz. Ancak yaşamak lazım. İşte bu büyükler hakikaten hem kendilerinden böyle görüldüğü zaman korku hasulan ama bir o kadar da muhabbetiyle insanları kendine çeken mübarek zatlardı. Çünkü onlar Allah-u Teala'dan çok korkar ve kendilerine gelen dert ve belalardan da asla ve kata ne yapmazlar? Şikayet etmezler. Bilakis ondan lezzet alırlar. İşte bu sebeple Osman bin Merzuk el-Kureyşi Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala'dan gelen her şeye razı olmak lazım gelir. Bir kimse Allah-u Teala'dan razı, Allah-u Teala da ondan razı ise en büyük makama kavuşmuştur. Bir gün Nil Nehri taşar, her tarafa sular basar. Şehir adeta deniz gibi olur. Haliyle tarladaki mahsuller telef olmak üzereyken halk duasını almak, imdad etmesi için, yardım etmesi için doğru Ebu Osman el-Kureyşi Hazretlerine, Merzuk el-Kureyşi Hazretlerine koşarlar. Duasını isterler. O da mübarek kalkar, Nil Nehri'nin kenarına gider. Oradan abdest alır ve Nil Nehri'nin suları da onun orada abdest almasıyla beraber Allah-u Teala'nın izniyle sular hemen çekilmeye başlar ve halk da bu büyük bir sıkıntıdan kurtularak kıtlık yaşamaktan efendim kendilerini kurtarmış olurlar. Şeyh Ahmet bin Berekat efendi anlatıyor. Şeyh Osman Kureyşi Hazretleri bir gece yatsı namazını evinde kıldı. Sonra mescide geldi. Bir müddet sonra oradan çıktı. Ben de yanındaydım. Karanlık bir geceydi. Çok ilginç bir şey oldu. Yer ayağımızın altında adeta böyle dürülüverdi. Etrafımızı nurlar kapladı. Bir anda beldeleri, çölleri geçip Mescid-i Haram'a vardık. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettik. Ve gecenin bir kısmını da namazla geçirdik. Sonra çıkıp bir anda Medine-i Münevvere'ye vardık. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ravdasını ziyaret ettik. Orada bir miktar ibadetle meşgul olduk. Sonra oradan çıktık. Bir anda Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya geldik. Orada da ziyaretler ve ibadetlerle meşgul olduktan sonra da bir anda Mısır'a geldik. Müezzinler sabah namazının ezanlarını okuyordu. Hep beraber camiye girdik, sabah namazını eda eyledik. Ondan sonra da Osman Kureyşi Hazretleri bana döndü, dedi ki bak evladım, sakın ben hayattayken bu sırrımızı kimseye açıklama diye tembih ettiler. Ancak ben bu hadiseyi yıllar sonra vefatının akabinde insanlara açıkladım. Osman Kureyşi Hazretleri dünya malına kesinlikle ehemmiyet vermeyen, sadece Allah-u Teala'nın rızası için çalışan ve onun dinine hizmet için hayatını idame eden mübarek bir zat idi. Ve yukarıda arz etmiş olduğumuz gibi pek çok kimsenin bilmediklerini sual etmek için ziyaretine geldikleri, sıraya girdikleri mübarek çok kıymetli evliya-i kiramın önde gelenlerinden birisiydi. Ömrünü hep ilim tahsil etmek, insanlara ilim öğretmek ve onlara Allah-u Teala'nın
emrini

yetebilmek için gayret etmiş. Arta kalan zamanlarında da bir saniye boş durmayıp hep ibadetle geçirmek şerefine nail olmuştur. Tabii insanlara her daim sohbet ederken insanlar onun o mübarek sözleri karşısında adeta cezbeye kapılırlar. Mübarek sohbetlerinden bir an olsun geri kalmamak için adeta birbirleriyle yarışırlardı. İşte o sohbetler esnasında birisi dedi ki bana da bir tavsiyede bulunur musun diye sorunca buyurmuştur ki gücün yettiği müddetçe dünyalık bir şeye kızmamaya gayret et. Ne kadar zor bir iş değil mi? En ufak bir şeyde hemen hiddetlenip kızıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, dostumuza, hanımımıza bir şekilde ufak bir şeyden hemen ne yapıyoruz? Hiddetlenip kızıyoruz. Halbuki kızmadan işlerimizi yapabilsek ne güzel olur, ne tatlı olur. Kimsenin de kalbini kırmamış oluruz ama şeytan bizi rahat bırakıyor mu? Her daim etrafımızı sarmış böyle kale gibi sürekli bizi dürtüyor. En ufak bir şey olsa hemen hiddetlenelim, kızalım, bağıralım, çağıralım. Ama kızmadan hayatı sürdürebilmek çok kıymetli bir iş. İnsanlar senin suizanından, sen de nefsinin vesvese ve hevasından kurtulduğun vakit senin için vakitlerin en faziletlisidir. Buyuruyor ki Osman Kureyşi Hazretleri, Allah-u Teala çeşitli ibadetleri bildirdi. Sabrı, sıdkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar etmeyi buyurdu. İstiğfarı en sonra söyledi. Niye? Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp hepsini af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibadet etmekten hayırlıdır buyuruyor. Tevekkül edeceğiz ama hiçbir iş yapmadan bir kenara oturup eline tesbihi çek, sabahtan akşama kadar tembel tembel bir tarafta otur, ondan sonra da yani Allah-u Teala benim rızkımı gönderir. Bu yolda bizim büyüklerimizin tavsiye ettiği yolda bu yok. Rızkınızı kazanacak kadar lazım olduğu şekliyle çarşıya, pazara, işte nerede çalışmanız gerekiyorsa bir yere gidip orada çalışıp ondan sonra da Allah-u Teala'dan beklemek bizim yolumuzun esasıdır. Yoksa tamamen tembel bir vaziyette oturmak efendim, bizim yolumuzda yok buyuruyor bu büyüklerimiz. Yine buyuruyor ki Osman Kureyşi Hazretleri, kendisinden ilim öğrendiği zatta ayıp ve kusur arayan o zatın ilminden, feyiz ve bereketinden istifade edemez diyor. Burada çok yumuşak ifade etmiş. Bazı büyükler ne buyuruyor? Hocasında kusur arayan efendim kuduz köpekten daha beter bir haldedir buyuruyor. Çok ağır söylüyorlar. Değil mi? Hem hocandan ilim öğrendiğini iddia edeceksin, ondan bir şeyler öğrenmeye çalışacaksın, sonra da dönüp onun hakkında ileri geri konuşacaksın ya da kusur arayacaksın. Böyle talebelik olur mu? Olmaz olsun. Bırak istifade etmeyi, yani her türlü belaya, her türlü sıkıntıya düçar olur. Farzlardan birini eda etmeyen sünneti yapmama belasına yakalanabilir. Sünneti terk edeni ise bid'ate düşmesi muhakkaktır. Şeytan öyle bir aldatıyor ki bazen insanları, ne yapıyorlar? Farzları yapmak yerine önce nafile ibadetleri hoşa gidiyor. Çünkü şeytan dürtüyor, nefse hoş geliyor. Nafile ibadetlere daha çok ehemmiyet veriyor. Fıkıh kitaplarımızda bunlar uzun uzun anlatılıyor. Farzlar dururken özellikle hatta namazlardan

0: bahsederken bir vakit namaz kazası olanın yapacağı diğer sünnetlerin, diğer ibadetlerin kabul olmayacağı açık ve net bir şekilde fıkıh kitaplarımızda uzun uzadıya anlatılmaktadır. Önce yani bu şuna benziyor. Borcun varken başka bir yerde, yani borcun birikiyor. Hatta şöyle söyleyelim, günümüz tabiriyle yani borcun almışsın, faiz de işletiyor diyelim, aldığınız kişi faiz almak uygun değil ama yani faizle, yani ola ki bir öyle bir şekilde borç aldın. Bu borcu ödeyip de bu faiz belasından vesaireden kurtulmak yerine gidip başka işlerle meşgul oluyorsun. Bir daha bir yerde bir şey yapmaya çalışıyorsun. Ona benziyor. Borç ödenir mi, ödenmez? Yıllarca devam eder yani. Ki nitekim bankalardan falan günümüzde öyle borç alınca ödemezsen zamanında üstüne kat diye kat diye geliyor. Dolayısıyla yani farzlardan birini eda etmeyen sünneti yapmama belasına yakalanabilir buyuruyor. Nefsi için bir hizmetçi istemediği müddet zarfında kul, kuldur. Kendisi için bir hizmetçi istedi mi yüksek derecesinden düşmüş ve kulluğun adabını terk etmiş olur. Çünkü başkasının kendisine hizmet etmesini isteyecek kadar nefsini büyük görmüştür. Edep nedir diye sorulunca buyurmuştur ki pek çok zatlar çeşitli tariflerde bulunmuşlardır. Ama biz deriz ki edep insanın nefsini bilmesi, tanımasıdır. Yani kendini bilmesi, haddini bilmesidir. Ya. Tasavvuf nedir diye sorulunca buyurmuştur ki tasavvuf güzel ahlaktır. Bu da üç kısımdır. Birincisi Hak Teala ile beraber olabilmektir. Yani Allah-u Teala'nın emirlerine uymak ve bu hususta gösterişten uzak durmaktır. Yani Allah-u Teala'nın emirlerini yapıyorum diye de böyle millete de göstermeden, kibirden uzak, kimsenin görmeyeceği şekilde. İkincisi halk ile beraber olmaktır. Bu da büyüklere karşı saygı ve edep, küçüklere karşı şefkat, emsallere ise insaflı ve adil davranmakla olur. Üçüncüsü nefse sahip olmaktır. Bu ise nefsin boş isteklerine, heva, hevese ve şeytana uymamakla olur. Kim bu üç hususu nefsinde doğru bir şekilde tatbik ederse güzel huylulardan olur. Böyle güzel huyluların olduğu bir toplumda ne kavga, ne gürültü, ne cinayet, ne hırsızlık, ne ahlaksızlık, ne de fakir, fukara hiçbir şey kalmaz. Herkes güllük gülistanlık bir hayat sürer. Öyle uzun uzun ciltler dolusu kitaplara efendim işte hani okullarda eskiden olurdu ahlak dersi diye, ya çocukluğumuzda yani okula gittiğimizde hatırlıyorum da herhalde bizim zamanımızda koymuşlardı. 1977'li yıllardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Okullarda ahlak dersi diye ders koymuşlardı. Biz de çok sevmiştik. O çok güzel. İşte okullarda bize ahlak dersi, efendim ahlak dersine gelen bir bayandı. Mini etekle derse geliyordu ve İtalyan ahlakı, Fransız ahlakı, İsveç ahlakı diye saçma sapan, ne olduğu belli olmayan, adeta böyle felsefik bir takım cümlelerden meydana gelen sözlerle bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlardı. Sonra tabii genç olmamıza rağmen elhamdülillah daha ortaokul yaşlarında İlmihal-i Şerif'i okumakla şereflendiğimiz için hakiki ahlakın ne olduğunu oralardan öğrenmek şerefine nail olduğumuz için kendi kendime daha lise çağında diyorum Allah'ım ya Rabbim la havle ve la kuvvete illa billahil azim. Şuna bir bakar mısınız? Derse gelen kadın efendim mini etekle derse geliyor, bize ahlak dersi veriyor. Fransız ahlakı, efendim Alman ahlakı, İsveç ahlakı gibi neydi belli olmayan şeyler anlatıyor. Bundan sonra da toplumdan efendim iyi insanların yetişmesini bekliyoruz. Çok garip değil mi? Neyse ki daha sonraki gelen yıllarda din dersleri okullarımızda konulmaya başlandı da en azından İslam ahlakından bahsedilir oldu. Yoksa yabancıların ahlakını bize ahlak dersi diye. Kendilerinde ahlak yok ki bize ahlak dersi verecek. Yani Fransızın ahlakından bana ne fayda olur? Almanın ya da İsveç'in kendilerinin ne faydası yok ki bana faydası olsun? Böyle tabiri caizse yutturmuşlardı bize. İşte asıl ahlak, tekrar burada arz edelim, bir paragraf halinde anlatmışlar. Mübarek. O kadar. Öyle uzun uzun şeye gerek. Tasavvuf nedir? Yani bize demiyorlar tasavvuf eline tesbih al bir köşeye çekil sabahtan akşama kadar işte sadece zikir et ya da hu çek, bu değil. O kadar güzel anlatıyor. Tasavvuf diyor güzel ahlaktır. Allah Allah. Bitti. Her şeyin özü esası burada. Bu da üç kısım. Birincisi Hak Teala ile beraber olmak. Yani Allah-u Teala'nın emirlerine uymak ve bu hususta da gösterişten de uzak durmak. Allah-u Teala'nın emirlerini yapıyor. İki, halk ile beraber olmak. Neymiş halk ile beraber olmak? Büyüklere karşı saygı ve edep. Var mı günümüzde? Maalesef. Ne edep kalmış, ne saygı kalmış. Küçüklere şefkat? Haşa. Ya çok ilginç, enteresan. Nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum ama zaman zaman bu işte sosyal medyada karşımıza çıkıyor, görüyoruz. Diyor ki adam, ya şefkat merhamet kalmamış, ne olduğu belli. Ya çoluk çocuk çıkmış dışarıda kar topundan kardan adam yapmışlar, oynuyorlar. Ya adam nasıl bir kafa yapısı varsa, nasıl bir zihniyet taşıyorsa gelip çocukların kar topunu tekmeleyip yıkıp kaçıp gidiyor. İnsanın aklı hafsalası almıyor gerçekten. Nereye gidiyoruz? Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. Küçüklere karşı şefkat, emsallere ise insaflı ve adil davranmakla olur. Birbirimizi neredeyse her daim boğazlamak için, birbirimizin gırtlağına sarılmak için can atıyoruz. En ufak bir şey oluyor, adam hemen arabadan iniyor, elinde işte baltası, silah, bilmem ne, kapıyı kır, camı kır. Yani ya ne olmuş ya kardeşim, ya altı üstü bir trafikte yer vermemişsin ya da trafikte bir hadise olmuş. O da senden kaynaklanan bir şey. Dehşet bir şekilde bunları görüyoruz. İşte şunlara sahip olsa insanlar efendim emsallerine karşı insaflı ve adil davransa diyor. Üçüncüsü nefse sahip olmak. Nedir nefse sahip olmak? Nefsin isteyeceği her türlü azgınlıktan, taşkınlıktan beri olmak. Zinadan, günahtan, başkasının malını gasp etmekten, hak yemekten, değil mi? Hepsi içine giriyor. Çünkü kul hakkından tir tir titrediğinizi düşünün. Bir dank diyor, bir dank kul hakkı için 80 hukbe cehennemde yanacaktır diye. Hesabı bir dank, yani minicik bir, işte küçücük bir kul hakkı, yani ne kadar büyük bir şey. Bütün bunları insan düşündüğü zaman nefes almaya korkar. Yanından geçerken insana şöyle yan gözle bakmaya korkar. Acaba ben şöyle bir sert bakarsam bu kardeşime, bu Müslümana, bu kula hak geçer de bunun hesabını verir miyim diye eli ayağı titrer insanların. İşte bunları bu kadar açık ve net. Uzun uzun kitaplar yazmaya, ciltler dolusu bir şeyler söylemeye hiç gerek yok. Bir paragrafla halletmişler yani. Allah-u Teala bizleri de bu güzel hasletlere sahip olup ve bunları da layıkıyla yerine getirebilenlerden olmayı cümlemize nasip müyesser eylesin. Tabii burada hani var ya, söylemesi kolay da uygulaması tabii çok zor. Biz büyüklerin sözlerini nakletmeye çalışıyoruz. İnşallah onlara da uyanlardan olabilmeyi de hepimize Rabbim nasip eylesin. Söylemesi kolay da uygulaması tabii ki zor. Bakınız, şu sözü mübarek Enver abiler hep büyüklerin sözlerinden naklederlerdi ya. Şu sözü hiç unutmazlardı ve sürekli söylerlerdi mübarek. Buyururlardı ki, bak Osman bin el Kureyşi Hazretleri buyurmuşlar. Demek ki Emir abiler de buradan alarak söylemişler bize. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır. Allah Allah. Sabır ve ihlas. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart var. Sabır ve ihlas. Bunu nerede uygularsanız uygulayın. Evinizde uygulayın, işinizde uygulayın, çarşıda uygulayın, pazarda uygulayın, ticarette uygulayın. Demek ki sabredersen ve ihlasla davranırsan mutlak surette ne olur? Neticesi sıhhatli ve hayırlı ve faydalı olur. İrade nefsin arzularına muhalefet edip onu Allah-u Teala'nın emirlerine yönetmek ve kendisi için Allah-u Teala'nın takdir ettiğine razı olmaktır. İradene sahip çıkabiliyor musun? Allah-u Teala senin için ne takdir ettiyse ona razı olabiliyor musun? Aliül Ala, ne güzel. Bitti gitti. Ondan sonra hiç dert etmezsin. Üzülmezsin. Hani şimdi sık sık gündeme getiriyoruz ya. Efendim işte çoluğum çocuğum çok stres altısında. Psikolojisi bozuldu. İşte onun için doktora götürdüm. Şuraya götürdüm. Ya şundan dolayı hayatım karardı. Şöyle oldu böyle oldu. Halbuki hepsi. Her şeyi veren, her şeyin sahibi, her şeyi gönderen ve nasıl olacağına karar veren Allah-u Teala'dır. Şunu kendine düstur edinebilirsen, kardeşim başına bir bela geldi, bir felaket geldi, bir sıkıntı geldi, bir belaya düçar oldun, hastalığa düçar oldun, veren o, alan o diyebilirsen, ne verirse, ne yaparsa ondan gelen her şey güzeldir, efendim nefistir, o ne asıl uygun görürse başım gözüm üstüne diyebilirsen, üzülmen için ortada bir sebep kalır mı? Derdi veren dermanı da elbette verecektir. Böyle düşündüğün zaman ne kadar rahat olur insan, değil mi? Neye üzüleceğim kardeşim ya? Malım yok, mülküm yok. İyi, hesabı da yok o zaman. Daha da güzel. Çok fazla da dert etmezsin. Çünkü çok mal mülk olursa bu sefer bunun hesabı var. Zekatını zamanında verdin mi, vermedin mi? Fakir fukaraya yardım ettin mi? İnsanlara faydalı olacak bir şey yaptın mı? Allah-u Teala sana o kadar mal mülk verdi de peki sen onun dinine hizmet etmek noktasında ne kadarını sarf edebildin? Hepsinin ağır hesabı var. Malın yok, mülkün yok, o zaman derdin de yok. Bu şekilde düşünebilirsen ne kadar rahat olursun. O zaman vay efendim psikolojim bozuldu. Yok strese girdim. Yok işte şu malı alamadım. O zaman öyle bir derdin de olmaz. Evet. Azıcık aşığım, tasasız başım derler eskiler, biliyorsunuz. Hiç sıkıntıya da girmezsin. Ya. Yine Ahmet bin Berekat anlatıyor. Bir defasında Osman Kureyşi Hazretleri ile Şam'a gidiyorduk. 3 gün 3 gece yiyecek ve içecek bir şey bulamadık. Allah Allah. Şiddetli açlık ve susuzluktan adım atamaz hale geldim. Öyle bu halimi görünce Osman Hazretleri benim bu halimi gördü ve kumdan küçük bir tepe üzerine çıktı ve iki eliyle kum aldı. Benim elime şöyle uzatıverdi. Elime uzatınca o verdiği kumların hepsi yiyecek içecek oldu. Ondan sonra karnımı doyurdum, kendime geldim. Sonra elini yine yere vurdu. Oradan da tatlı bir su çıktı. Kana kana içtim ve böylece susuzluğum da gidermişti. Tabii biz zayıf, dayanamaz insanlar olduğumuz için hemen o halimizi anlayıp bize imdad ettiler, himmet etti. Aynı şekilde kendisi de aç susuzdu ama hiç zerre kadar ne şikayet etti ne ahvah etti, halinde de hiçbir değişiklik de olmamıştı. İşte bu büyüklerin halleri böyle enteresan. Bayağı bir vakit geçti sanırım. Yüksek müsaadenizle kısa bir ara verelim. Aradan sonra yine Osman Bin Mercık Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam edelim. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Efendim kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Belki ilk defa radyolarını açan kıymetli dinleyicilerimiz vardır. Bu akşam Osman bin Merzuk el-Kureyşi Hazretlerinden bahsediyoruz. Mısır'daki evliyanın büyüklerinden, büyük fıkıh ve tasavvuf alimi. Onunla ilgili bir menkıbeyi anlatarak programımıza devam edelim. Bir gün Mısır'da Osman Kureyşi Hazretlerinin yanına iki kişi gelir. Birisi Arapça biliyor ama diğerisi ise hiç bilmiyordu. Ve dolayısıyla da birbirlerini de anlamıyorlardı. Arapça bilen kendi kendine ya ne olsa ben de Farisi dilini bilsem diye içinden geçiriyordu. Acem olan zat da ya keşke ben de Arapça bilsem de şu din kardeşimle konuşabilsem diye böyle içinden geçiriyor, arzu ediyordu. Bu niyetle her ikisi de o gece Osman Kureyşi Hazretleri'nin dergahında yatıp uyudular, gecelediler. Sabahleyin kalktıklarında Şeyh Hazretleri'nin huzuru şerifine gelince Arapça bilen kişi Farisi dilinde, Farisi bilen de Arapça dilinde böyle adeta bülbül gibi şakıyıp konuşuverdiler. Arapça bilen kişi dedi ki bu gece ben rüyamda İbrahim Aleyhisselam'ı gördüm. Yanında da Osman Kureyşi Hazretleri vardı. İbrahim Aleyhisselam Şeyh Osman Efendi'ye hitaben bu kişi Farisi diliyle konuşmak istiyor. Ona talim eylersiniz diye emretti. O da bana nazar etti ve ağzıma mübarek eliyle şöyle bir dokunuverdi. Uyandığımda bir baktım adeta sular seller gibi Farisi konuşur oldum. Diğeri tabii bunu duyunca ben de bu gece rüya gördüm. Rüyada da Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem ve Osman Kureyşi Hazretlerini gördüm. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şeyh Osman Hazretlerine emredip Arapça öğretmesini bildirdiler. O da mübarek eliyle ağzıma dokundu. Ben de rahat bir şekilde Arapça lisanını konuşur hale geldim diye anlatırlar. Osman Kureyşi Hazretlerinin vaazlarına, derslerine akın akın gelen insanlar, onun dünya ve ahiret saadetine kavuşturan feyzinden istifade etmişler, talebesi olmakla şereflenmişler ve onun o bereketli sohbetlerinin vasıtasıyla pek çok makamları aşmak şerefine nail olmuşlardır. O kıymetli sohbetlerinin birinde buyurdular ki Allah-u Teala her şeyi yarattı. Ancak insanı diğer canlılardan üstün kıldı. Ve merhamet ederek insanlara içlerinden seçtiği peygamberlerle doğru yolu gösterdi. Onlar vasıtasıyla kullarını imana ve kendisini inanmaya çağırdı. İman eden, kendisine inanan kullarına da mümin deyip onları şerefli kıldı. Yine iman etmiş kullarının arasından bazılarına da ilim ihsan eyledi, hikmet verdi. Bunlara da din alimi denildi. Onları ilim ile yumuşak huylulukla süsledi. Ve böylece İslam alimleri helali, haramı insanlara öğrettiler, doğru yolu gösterdiler. Bozuk yollardan sakındırdılar. Fayda ve zararı, güzel ve çirkini birbirinden ayırarak insanların saadeti için gayret sarf ettiler.
Alimler kadri kıymeti çok yüksek zatlar olup onlar veresetül enbiya yani peygamberlerin varisleridir aleyhissalavat ve teslimat. Denizdeki balıklar onlar için istiğfar ederler. Melekler onlara kanatlarını gererler. Alimler rahmetullahi aleyhim ecmain kıyamet gününde peygamberlerden aleyhissalavat ve teslimat sonra şefaat edeceklerdir. Onların bulunduğu yerde rahatlık ve huzur vardır. Onların sözleri, işleri ehli gafleti hidayete kavuşturur. Ve kulların en şereflisi bunlardır. Dereceler yüksektir. Onların hayatta olmaları insanlar ve her şey için hazinedir. Ne buyuruyor? Alimin ölümü alemin ölümüdür buyuruyor. Ya vefatları musibettir. İnsanlar için büyük bir kayıptır buyuruyor. Hakikaten de öyle yani. Bir alimin ölümü alemin yok olmasıdır denmiştir ki alimler güzel ahlak sahibi, edep sahibidirler. Onların sözleri kalplere devadır hakikaten. Ya onların bir sohbeti dünyaya bedeldir. Yaşayan bilir. Bütün mahlukat onların ilmine muhtaçtır. Onlar olmasaydı biz dinimizi nereden öğrenecektik? Kendi kafamıza göre nasıl bilecektik? Allah-u Teala onlardan gani gani razı olsun. Onların sözlerine ve işlerine uymak insana dünya ve ahiret saadetini kazandırır. Onlara uymak vaciptir. Onlara karşı edepsizlik felakettir. Onları seven huzura kavuşur. Onlara karşı gelen hak yoldan ayrılır. İslam alimleri ışıktır. İnsanlara yol gösterir. Cihanı aydınlatırlar. Gökyüzünde yıldızların durumu nasılsa yeryüzünde de onlar öyledir. Küfür ve şirk karanlıklarında yüzen insanlara hidayet rehberi onlardır. Ya bundan hiç şüphe yok. Eğer onlar olmasaydı, onlar o rehberliği yapmasalardı, o kıymetli eserleri hazırlamasalardı, biz bu dünyada efendim adeta ne diyeyim ipini koparmış hani böyle şeyler olur ya bazen o böyle yetişkin gür atlar olur böyle ipini kopar zaman böyle nasıl koşarak gider kafasının doğrultusunda çeker gider nereye gittiği belli olmaz artık felakete mi gidiyor nereye gidiyor işte biz de o halde olurdu ki Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin muhafaza eylesin o hidayet rehberleri olmasa hiçbir şeyden haberimiz olmazdı. Elhamdülillah ki onlar ömürlerini bu uğurda sarf etmiş ki bütün evliya-i kiram, büyüklerimiz, hocalarımız bize böyle adeta arının bütün çiçeklerden alıp getirip güzelce hazırlayıp bal haline getirdiği gibi bizim de yiyip ki efendim bereketlenmemiz, istifade etmemiz için göz nuru dökerek, gözyaşları dökerek hazırlamışlar, önümüze koymuşlar. Bize de sadece yemek kalıyor. Onu da becerebilirsek layıkıyla. Allah-u Teala onlardan gani gani razı olsun. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, Hazreti Ali Emirül Müminin buyuruyor ki, rahmet yüklü bulutların toprağa hayat verdiği gibi alimin sözü de kalplere hayat verir hiç şüphesiz. Alimin konuşması karanlıkları yok eder. Küfür ve zulmeti ortadan kaldırır. Yine alimin susmasında nice hikmetler vardır.
Onların susması da ayrı bir hikmettir. Güneşin ortaya çıkışıyla karanlıklar yok olduğu gibi, hakiki bir alimin bir yerde bulunmasıyla orası nur ile dolar taşar. İnsanlar din ve dünyalarını öğrenirler, rahat ve huzur bulurlar ve kıyamete kadar da bu şekilde onlara uyanlar rahat eder. Onlara uymayan ise her türlü şekilde zarar eder, sıkıntı ve beladan asla ve kat'a kurtulamazlar. O sıkıntı ve bela içerisinde ömürlerinin sonuna ererler. Ne mutlu o büyüklere uyup, o büyüklerin güzel nasihatlerine, emirlerine uyarak hayatlarını idame ettirebilene. Osman Kureyş Hazretleri'nin dostlarından bir kısmı bazı kimselerin hallerinden bahsederek derler ki, efendim falan kimse su üzerinde yürüyor, falan kimse işte şuradan şuraya uçarak gidiyor der. Buyurur ki, işte bu haline ne dersiniz dediklerinde buyurur ki, Allah-u Teala'nın yardımıyla nefsinin arzularına uymayan kimse havada uçandan, su üzerinde yürüyenden kat kat daha kıymetlidir buyuruyor. Osman Kureyşi Hazretleri buyuruyor ki, ilim öğrenirken bilinmesi gereken hususlar şunlardır. Allah-u Teala kullarından kendisine iman etmelerini, sonra da ibadet etmelerini istedi. İbadet de ancak ilim ile haramı ve helali bilmekle olur. Bu sebeple şüphesiz bilgi sahibi olmak farzdır. Mümine cahillik yakışmaz. İlim öğrenmekle cahillik gider. İnsanın nefsinin istediği şekilde değil de Allah-u Teala'nın emrettiği gibi ibadet etmeli, farzı, vacibi ve sünneti öğrenmelidir. İlim öğrenirken Allah-u Teala'nın rızası için öğrenmelidir. İhlas sahibi olmalıdır. İlim öğrenip bu ilimle amel edilirken ibadetler farza, vacibe, sünnete ve helale, harama dikkat edilerek yapılırken Allah-u Teala'nın kendisini bu nimetlerle muvaffak kıldığını şükretmelidir. Ve her zaman ya Rabbi, beni razı olmadığın faydasız şeyleri öğrenmek ve yapmaktan koru, faydalı ilim nasip et diyerek Allah-u Teala'ya yalvarmalıdır. Tabii öğrenirken de hakiki din alimlerinin kitaplarından, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından, doğru kaynaklardan öğrenmek lazım ki istifade edilebilsin. Osman bin Merzuk Hazretleri kesinlikle dünyaya ehemmiyet vermeyen, hep ahiret için çalışan ve bu sebeple de her yaptığını Allah-u Teala'nın rızası için yapan ve Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeyi düşünmeyen, insanları kurtarmak için bütün gücüyle çalışan mübarek bir zat idi. Bu sebeple de herkes tarafından sevilmiş ve binlerce kişi de onun talebesi olabilmek için adeta kendileriyle yarışmışlardır. Yine bir meşhur kerametlerinden birini arz edelim. Bunlar çok bilinen bir şeyler ama yine de tekrar-ı ahsen ve levkani 180 diyelim. Yine Nil Nehri ile ilgili başka bir menkıbe anlatmıştık ama bu sefer başka bir
değişik hadise meydana gelmiş. Ama yine Nil Nehri üzerine her zaman normal yağmurlar yağarken bu sefer yağmurlar kesilmiş, kuraklık baş göstermiş, topraklar susuzluktan çatlamış, artık ziraat yapılamaz hale gelmiş. Neredeyse Nil Nehri'nde de hiç su kalmayacak hale gelmiş. İnsanlar kıtlık korkusundan çok mahzun olmuş. Ne olacak bu halimiz? Böyle giderse bu sene hiçbir ekin alamayacağız, hiçbir ürün elde edemeyeceğiz diye adeta dövünmeye başlayınca birisinin de aklına geliyor, diyor ki ya burada oturup dövüneceğimize hadi kalkın gidelim de zamanın büyük zatı olan mübarek Osman bin Merzuk Hazretlerine durumumuzu arz edelim. Allah-u Teala'nın hatırlatmasıyla akıllarına gelen bu düşünce üzerine onlar da diyorlar ki ya doğru söylüyorsunuz, hadi kalkın gidelim deyip mübareğin huzuruna gelirler, kendi durumlarını anlatırlar. O da hemen bir ibrik su alıp doğru onlarla beraber Nil Nehri'nin kenarına gider ve getirdiği su ile abdest almaya başlar. Onun abdest alması başlamasıyla beraber birdenbire efendim Nil Nehri'nin suları kabarmaya başlar. Öyle ki adeta yatağından taşıp tarlalara su akmaya başlar otomatik olarak. Etraf tekrar sularla dolar, toprak yeterli suya kavuşur. Birden ondan sonra insanlar o mübareğin kerameti bereketiyle tekrar ekinlerinin efendim yeşermeye başlamasından dolayı çok sevinçli bir hal alır ve bol bol dua ederler. Kendisine de teşekkür ederler. Yine buyuruyor ki Osman bin Merzuk Hazretleri, nefsini bilene insanların övmesi zarar vermez. Kendini bilmeyip de insanların met etmesine kaplanların vay halinedir. Ortaya çıkarılan her bid'at önce az bir şeyle başlatılır. Sanki hakka, doğruya benzer, buna dalan aldanır. Sonra ondan kurtulamaz, iş büyür gider. Böylece bozuk bir yola girmiş olur. Bu iş dinden çıkmasına kadar uzanabilir. Zamanın insanların söylediklerine iyi bak, acele etme. Alimlerden işitmediğin ve onları nakletmediği bir işe dalma buyuruyor. Ve buyuruyor ki, doğru yoldan ayrılmak iki türlüdür. Birincisi, iyi niyetli olduğu halde yanlış iş yapan ve haktan ayrılan, ayağı kayan kimseye uymak. Bu ise insanı helak eder. İkincisi ise hakka karşı inatçı olmak ve kendinden önce geçen salih, mütteki kimselere muhalefet etmek. Yani alimlere, hakiki alimlere muhalefet etmek. Böyle yapan kimse sapık ve saptırıcıdır. Böyle kimse ümmet arasında şeytan gibidir. Kimsenin ona aldanmaması için onun halini insanlara bildirmek lazım diyor. Mübareğin çok uzun sohbetleri var. Çok fazla. Hepsini tekrar tekrar tabii uzun uzun burada anlatmak mümkün değil. Onun için son olarak bidat sahipleriyle ilgili olan bir bölüm var. Bunu da anlatalım, sonra programımızı noktalayalım. Çünkü burası çok önemli. Çok fazla günümüzde yaşıyoruz. Bidat sahibini üstün tutan dininin yıkılmasına yardım etmiş olur. Kim bidat ehline güler yüz gösterirse dinini hafife almış olur. Bidat ehlinin cenazesine katılan oradan ayrılıncaya kadar Allah-u Teala'nın gazabından kurtulamaz.
Gayrimüslim ile yemek yerim fakat bidat ehliyle sofraya oturmam. Bidat ehliyle aramda demirden bir kale olması bana daha çok sevimli gelir. Bidat sahibine buğz eden kimsenin ameli az da olsa Allah-u Teala onu affeder. Bidat ehlinden yüzünü çevirenin kalbini Allah-u Teala iman ile doldurur. Bidat ehlini hakir gören kimsenin Allah-u Teala cennette derecesini 100 derece yükseltir. Ebediyen bidat sahibi olma buyuruyor, sıkı sıkı tembih ediyor Osman bin Mercuk el-Kureyşi Hazretleri. Çünkü bidat ehli yaptığı işin dinde sonradan ortaya çıkartılan şeyin din gibi olmasını iyi bir şey zanneder ve Müslümanların ayağının kaymasına sebep olur. Çok tehlikelidir. Çünkü bir kafir bir şey söylerse bir Müslüman ona ne yapmaz? Aldanmaz. Çünkü kafir söylüyor, ona aldanmaz. Ama bidat ehlinin söylediğini efendim doğru zannedebilir. Dolayısıyla yanlış bir şeyi doğruymuş gibi kabul eder ve bunun yanlış olduğunu da anlamadığı için de yavaş yavaş ayağa kayar. Allah-u Teala muhafaza etsin. O yüzden bidat sahipleri çok kötüleniyor. Efendim, Osman bin Mercuk el-Kureyşi Hazretlerinin hayatını burada noktalayalım. Şimdi her zaman olduğu gibi evliyanın önderi, ariflerin sultanı, mübarek yüksek önderimiz, büyüğümüz, çok kıymetli İmam-ı Rabbani Kudsesürü Hazretlerinin efendim mektubat-ı şerifinden bir mektup okuyarak programımızı şereflendirelim, bereketlendirelim. 36. mektup. Bu mektup Hacı Muhammed Lahori'ye yazılmıştır. Ahkam-ı İslamiye dünya ve ahiretin bütün saadetlerini taşımaktadır. Ahkam-ı İslamiye dışında ele geçen hiçbir saadet yoktur. Tarikat ve hakikat Ahkam-ı İslamiye'nin yardımcıları olduğunu bildirmektedir. Allah-u Teala hepimize Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dininin hakikatini bildirsin ve bu hakikate kavuştursun. Amin. İslamiyet üç kısımdır. İlim ve amel ve ihlas. Yani İslamiyetin emir ve yasak ettiği şeyleri öğrenmek ve öğrendiklerini yapmak,

adetleri ele geçiren bir sermayedir. İslamiyet'in dışında aranılacak, imrenilecek hiçbir iyilik yoktur. Tesavvuf büyüklerinin kazandıkları tarikat ve hakikat, ahkam-ı İslamiye'nin yardımcıları, hizmetçileri olup, İslamiyet'in üçüncü kısmı olan ihlası elde etmeye yarar. Tarikata ve hakikate başvurmak, İslamiyet'i tamamlamak içindir. Yoksa İslamiyet'ten başka bir şeyler ele geçirmek için değildir. Tesavvuf yolcularının o yolculukta gördükleri, tattıkları ahval, mevacid, ulum ve marifetler imrenilecek, istenilecek şey değildir. Hepsi evham ve hayalet gibi geçici şeylerdir. O yolcuları terbiye için, ilerletmek için vasıtadan başka bir şey değildirler. Bunların hepsini geçip arkada bırakıp rıza makamına varmak lazımdır. Süluk ve cezbe yolculuğundaki makamların, konakların nihayeti rıza makamıdır. Çünkü tarikat ve hakikat yolculuğundan maksat ihlas elde etmektir. İhlas da rıza makamında hasıl olmaktadır. Tesavvuf yolcularının on binlerde birini ancak üç türlü tecellilerden, marifete dayanan müşahedelerden kurtarıp ihlasa ve makam-ı rızaya ulaştırmakla şereflendirirler. Hakikati göremeyen zavallılar ahval ve memacidi bir şey sanır. Müşahedeleri, tecellileri arzu eder. Böylece yolda kalıp vehim ve hayalden kurtulamaz ve İslamiyet'in kemaline kavuşamazlar. Şura suresinin 13. ayetinde mealen Allah-u Teala kullarından dilediğini kendisine seçer. Başkasından yüz çevirip yalnız onu isteyenlere kendine kavuşturan yolu gösterir buyuruldu. İhlas makamına ve rıza mertebesine kavuşmak için bu ahval ve mevacitten geçmek ve bu ilim ve marifetleri edinmek lazımdır. Bunlar gayeye götüren yoldur. Maksadın başlangıcıdır. Böyle olduğu bu fakire bu yolculukta tam 10 sene sonra bildirildi. İslamiyet güzeli ancak bundan sonra sevgili peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sadakası olarak cemalini gösterdi. Daha önce de ahval ve mevacide tutulup kalmıştım. İslamiyet'in hakikatine kavuşmaktan başka istediğim yoktu. Fakat 10 sene sonra hakikat güneşi doğdu. Bu ihsanından dolayı Allah-u Teala'ya pek hamd ederim. Allah-u Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkam-ı İslamiye denir. Allah-u Teala'nın mağfiretine kavuşan Meyan Şeyh Cemal'in Kudsesuru ölümü bütün Müslümanların üzülmesine sebep oldu. Bu fakir tarafından çocuklarına taziye buyurmanızı ve Fatiha okumanızı diler. Selam ederim diyor. Allah-u Teala hepimizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem ve eshabının yolunda bulunanlardan olmakla şereflendirsin. Amin ve selam ve ikram. Şimdi duamızı yaparak programımızı noktalayalım her zaman olduğumuz gibi. Mektubat-ı Şerif'in başındaki bu güzel duamızı şimdi tekrar okuyalım. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar olsun. Onun günahsız her türlü ayıptan, kusurdan uzak âline ve eshabına da dualar ve selamlar olsun. Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ve rıdai bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin.

Ya Rabbi, senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ihsan eyle. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetler yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeyleri bizlere emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı, bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Bize ihsan buyurmuş olduğun bu güzel ehl-i sünnet itikadının kadrini, kıymetini bilenlerden eyle. Günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız sebebiyle bu kıymetli nimetten bizleri mahrum eyleme. Ve dahi kıyamete kadar da zürriyetimizden gelecek olanlar da ehl-i sünnet itikadı üzere daim eyle. Din-i İslam'a hizmetçi eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, en büyük düşmanımız olan nefsimizin şerrinden, şeytanın ve cinlerin şerlerinden bizleri muhafaza eyle. Ahir zaman fitne ve fesatlarından bizleri muhafaza eyle. Bu nimetlerin de bizlere gelmesine sebep olan başta sevgili Peygamber Efendimiz olmak üzere. Sevgili Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem ta günümüze kadar gelmiş bütün büyüklerimizin, hocalarımızın makamlarını âli ile, derecelerini âli ile cennet-i âlâda bizler onlara komşu eyle, onların şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Allahümme ufirli veli üstazıya veli valideyye veli nevelmiyat vel müslimine vel müslimat el ahya'i minhum elemat bir rahmetke ya rahmen rahimin. Allahümme rabbena atina fi dünya hasenaten ve fil âkiret hasenaten ve gina azaben nar. Subhane rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek mutahhar mübeşer ruhu şerifler için, hasreten Adem aleyhisselam Efendimiz'de sevgili Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bu cümle Peygamber-i İzam aleyhi müsselavat ve teslimat hazaratının mübarek ruhu şerifler için, hasreten Hulefai Raşidin, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatma Validemizin ve diğer zevce-i tahiratın, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşer-i Mübeşşer, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Bir Maunenin ve bir cümle Eshab-ı Güzün Efendilerimizin, Tabi'nin Tebe-i Tabi'nin, Silsile Ali Sofya Alevilerimizin, Kadiriye, Çeşdiye, Sühreverdiye, Ahrariye büyüklerimizin, hasreten mezhep imamlarımız İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeybani, İmam Züfer Hazretlerinin, Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretlerinin, Hasan-ı Basri, Habib-i Acemi, Davud-u Tayyi, Maruf-u Kehri, Sırr-ı Sekat, Cüneyd-i Bağdadi, Cafer Hulli, Ebu Hafs-ı Hattat Hazretlerinin, Ebu Hasan-ı Şazili, Ebu Abbas Mürsi, İmam Musayri Hazretlerinin, Osman bin Kuseyri Hazretlerinin, Abdülhalik Ojdevani Arifidi ve Geri Mahmud İncir Fagnev Ali Ramiteni Muhammed Baba Semma Seyyid Emir Gila Şahin Akşmen Bahattin Vali Alaaddin Attar Yakub Uçeri Ubey Vahrar Kad Muhammed Zahid Derviş Muhammed Hacı İmkenegi Muhammed Baki Bila Şey İmam Rabbani Müceddi Efsan Ahmet Faruk Serendi Urvet Uluska Muhammed Masum Faruk Seyfettin Faruk Muhammed Nur Bedayini Mazhar Canı Canı Abla Devli Mevlan Halid Bağda Seyyid Abla Şevdili Seyyid Akari Seyyid Salih Seyyid Sıbkatullah Zendi Seyyid Fehmar Vasa Hazretlerin, Efendi Hazretlerin, Mübarek Yüksek Hocam, Mübarek Yüksek Emir Abilerimizin kurbunda bulunmakta şerefiyap olduğumuz Mimmendar Resulullah, Halid Bin Zeyd Ebay Belensari, Murad-ı Müzey, Mehmet Emin Tokadi, Abdülfettah Bağdat Akre Hazretlerinin bütün İstanbul Evliyalarının kitaplarımızda isimleri taadat edilmekte olan bir cümle Evliya Kiram Hazretlerinin ve cümle geçmişlerimizin, aba ecdadımızın, annelerimizin, babalarımızın, amcalarımızın, dayılarımızın, abilerimizin, kardeşlerimizin, evladı yerin, bütün sevdiklerimizin, dostlarımızın, din İslam mübine hizmet etmiş bütün din kardeşlerimizin, dini İslam mübine hizmet etmekte olan bütün büyüklerimizin, din kardeşlerimizin, hayatta olan ve vefat etmiş olan bütün kardeşlerimizin, üzerimizde kul hakkı bulunan bir cümle mümin ve mümlat ve müslim ve müslimatın ruhu şerifler için, hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, hayırların fethi,
şerlerin de fi sıhhat ve selametimiz için ve bizi dinleyen bütün din kardeşlerimizin sıhhat ve selametimiz için dualarının kabul ve makbul olması için, gecemizin hayırlı mübarek olması için Allah-u Teala rızası için El Fatiha maşallah diyoruz. Haftaya görüşünceye diye kalın sağlıcakla Allah-u Teala emanet olun ve lütfen kıymetli dualarınızdan bizleri mahrum etmeyiniz, bizleri esirgemeyiniz. Allah-u Teala'ya emanet olunuz. Hayırlı geceler diliyoruz efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk benim ailemde. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Anakumanla masasında sevgili Recep var. Saat boyunca bize yardımcı olacak. Sesimizi sizlere ulaştıracak. Her çarşamba olduğu gibi bugün yine bir konuğumuz var. Ama bu kez stüdyoda değil. Telefonun diğer ucunda canlı bir telefon bağlantımız olacak. Her çarşamba olduğu gibi eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize bu hafta?
1: Vallahi birazcık çalıştım. Zaman olarak ne kadar zamanımız olur bilmiyorum ama sınav kaygısından bahsedeceğim. Çocukların medeni cesaretinin nasıl ve neden gelişmediğinden ve nasıl geliştirebileceğinden bahsetmeyi planlıyorum. Bir de özellikle çağımızın şimdilerde, şu günlerde, şu zamanlarda en büyük hastalığının kibir olduğunu görüyorum ve insanlar niye bu kadar kibirli ve ne olması lazım, neler yapmak lazım, neden bu kadar kibirli bir hale geldik toplum olarak, birazcık bundan bahsedeceğim. Çünkü bu da bizim insanlara ciddi anlamda zarar veriyor, çocuklara kötü örnek oluyoruz, birçok noktada da sorunlar yaşamamıza sebebiyet veriyor. Devamında birkaç tane daha konu var ama yeter mi zaman bilmiyorum. İşlemeye çalışacağız.
0: Aynen sınav öyle. Yaklaşırken önce sınav kaygılarından konuşalım
1: tabii,
0: hocam.
1: Önce ondan bahsedelim. Şimdi yavaş yavaş önümüzdeki haftadan itibaren çocuklar sınavlara girecekler. LGS sınavıyla başlayacaklar. Bir sonra üniversite yerleştirme sınavı olacak. Ve şu anda çok ciddi anlamda sayı olarak neredeyse herhalde 7-8 milyon vardır sınava hazırlanan ve girecek olan LGS sınavıyla birlikte çocukların sınavlarına baktığımızda. Şimdi bu sayı az bir sayı değil ve bu sayının içerisinde muvaffak olacak olan, başarılı olacak olan insan sayısı, öğrenci sayısı da tabii bu sayının çok çok altında, belki de %20'si kadarı olacaktır. Ama bu başarısız olanların içerisinde baktığımızda hepsinin de sorumluluklarını yerine getirmeyen, işte çalışmayan öğrenciler olmadığını görüyoruz. Bir kısmının, küçük de olsa bir grubun, ki bu sayı hani 7 milyon öğrenciye kıyasla baktığımızda küçük bir sayı olmuyor. Belki de %1 dediğimiz zaman 20-30 bin öğrenciden bahsetmiş oluyoruz. Başarılı, çalışıyor ama heyecanlandığı için, korktuğu için, kaygılandığı için. Evet, başarısız oluyor. Şimdi sınav kaygısı dediğimiz zaman sadece olayı şey olarak görmemek lazım. Mesela sınav anında olan bir şey olarak görmemek lazım. Çünkü ben danışmanlık yaparken çokça gözlemliyorum. Öğrencim bir kısmı sınav henüz gelmese bile, bir ay, iki ay zaman olsa bile çocuk sınavı kafasında yaşıyor ve korkuyor. Ve korkusu daha sınav gelmeden başlamasına karşın davranışlarını, tutumlarını etkiliyor. Yani şöyle ifade edeyim. Normal koşullarda ders çalışacaksa çocuk, başarılı olacaksa, o sorumluluklarını yerine getirmesine de engel oluyor psikolojik olarak. Haliyle çocuk bunları yerine getiremediği için zincirleme bir şekilde sebep olan şey aslında sonuca dönüşmüş oluyor ve başarısız oluyor. Deneme sınavlarında korkmaya başlıyor ve kronik bir şekilde anne baba geldiğinde diyor ki işte bizim çocuk sınavlarda çok kaygı ve korkuya kapılıyor. Halbuki çocuğun kaygılandığı ve korktuğu bir tane sınav. Ama deneme sınavlarını ve buna benzer sınavları da onunla özdeşleştirdiği için otomatik olarak o sınavda da sonuçları yaşamış oluyor. Bu nedenle ben öğrencilere hep şey diyorum. Zaman şimdi zamandır. Korktuğun şey henüz gelmedi. Dolayısıyla şimdiki zamanı nitelikli hale getir ki kaygın ve korku seviyen bir parça daha azalır. Bir diğer unsur, çocuklarda bu heyecanın, korkunun olmasının sebebi genel olarak nasıl bir şey olacağını bilemiyor olmaktan kaynaklanıyor. Yani muğlaklıktan. Bu kaygı dediğimiz şey aslında bir parça nasıl bir şey gerçekleşeceğini bilemediği için olayı kötüye yorumluyor. Yani başına ne geleceği tahmin edemediği için, öngöremediği için korkuyor Hande Hanım. Diyor ki ya başıma şöyle bir şey olursa, ya soruları yapamazsam, ya kaydırma yaparsam, ya istediğim yeri kazanamazsam, bu kadar emeğim ya heba olursa, bu kadar zaman çalıştım ya boşuna çalışmış olursam. Yani bu tip senaryoları olumsuzlaştırarak başına ne geleceğini bilemediği için kendince de olumsuz tahminlerde bulunarak...
0: Zamanı gelmeden kötü sonuca katlanmaya çalışıyor aslında. Kötü bir sonuçla aynen. Karşılaşırsa...
1: Resmi çiziyor. Yani evet. Resmi olumsuz çiziyor. Çiziyor ama olumsuz çiziyor. Haliyle insan da olumsuz olan şeye daha fazla meyilli hale.
0: Evet. Yani,
1: maalesef ki. Hani olumlu olan şeyleri daha az düşünürüz ama olumsuz olan şeyleri daha çok aklımıza tutarız. Daha çok hatırımıza getiririz. Böyle bir durum söz konusu. Ben de şey yaparım mesela danışmanlıklarda ya da seminerlerde böyle öğrencilere derim ki canlandırın gözünüzde. Yani gerçek sınav henüz gelmeden sanki hayalinizde gerçekmiş gibi canlandırın. İşte nasıl yapalım? Gerçek sınavda ne oluyorsa adım adım işte kapıdan giriyorsunuz polis sizin üzerinize arıyor. Kopya materyali var aşağı bir şeyler var mı diye. Sınav kağıdınıza bakıyorsunuz sınav. Yerinize gidiyorsunuz adım adım ilerliyorsunuz. İsminizi görüyorsunuz listede ve içeri giriyorsunuz. Adınıza düzenlenmiş olan sınav kitapçığını, test formunu vesaire onları görüyorsunuz ve alıyorsunuz ve sıranıza oturuyorsunuz. Ve o andan itibaren gözetmen, okutan her neyse size diyor ki işte sınav yönetmeliğini açıklıyor. Kopya çekmek işte yasaktır. Arkanıza dönmeyeceksiniz. Arkanızdan herhangi bir şey almayacaksınız vesaire. Adım adım bunları canlandırın gözünüz diye de bir yandan da anlatıyorum. Çocuklar bir anda heyecanlanıyorlar. Ay hocam sanki gerçekmiş gibi oldu. Şu an çok affoldum diyorlar. İşte nedeni de zaten bu. Biz gözümüzde canlandırmadığımız için, o heyecanı, o adrenalini yaşamadığımız için sanki o tarih geldiğinde çok çok büyük bir şey olacakmış gibi geliyor. Halbuki mesela danışmanlık yaparken ben öğrencilere bunu çokça yaptırıyorum. Her sınav öncesinde, her deneme sınavı öncesinde, her oturduğun ders çalışma masanda o sınav anını aşağı yukarı bir 5 dakikalık zaman dilimi içinde gözünde canlandır. Hayalinde canlandır. Bu şekilde hayalinde canlandırırsan sanki gerçek sınavmış gibi hayalinde canlandırdığın için o psikolojiye bir reaksiyon geliştirmiş oluyor vücudun, beynin, düşüncelerin. Ama çok heyecanlanıyorum hocam diyor. Diyorum ki onu bir kere yaptığın için çok heyecanlanıyorsun. Defalarca yaptığında evet heyecanlanacaksın yine ama bu sefer seni aşağıya çeken değil yukarı götüren heyecan olacaktır. Çünkü normalleştirilmiş bir heyecan olacaktır. Artık kanıksanmış, artık alışılmış bir heyecan olacaktır. Bu sayede sanki gerçekten sınava girmişsin gibi davrandığın için gerçek sınava girdiğinde de normal bir şekilde karşılamış olacaksın diyorum. Ve bunu yapan öğrenciler gerçekten aynı sonucu alıyor. Bunu nereden biliyorsunuz diyeceksiniz Hande Hanım. Bunu ben de öğrenciliğimde çok yaptım. Oradan evet. Biliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ben gerçek sınava girmeden önce üniversite sınavından bahsediyorum. Belki de yüzlerce defa deneme sınavı yapmışımdır kendime. Ya da test çözmek için oturmuşumdur ders çalışma masasının başına. Ve orada oturduğumda her oturmadan önce 5 dakika kadar hayal kurardım kendimi. İşte sınav anını, sınavda başıma neler gelecek evet. Onları düşünürdüm. Olumsuz tablolar olursa ne yaparım diye düşünürdüm. Yani sadece sınav anı değil. Mesela kalemin ucu biterse ne yaparım? Ya da ne bileyim kaydırma yaptığımı fark ettiğim anda hangi dakikada olursa ne yaparım?
0: Gibi çözüm üretmek. Evet.
1: Tabii problemler sanki başıma gelmiş gibi bunların çözümleri üzerine düşünerek hayal kurardım. Bu aynı zamanda beni daha da motive ederdi sınava hazırlanırken. Ders çalışırken, soru çözerken çünkü o daha anlamlı kılıyor. Bir zaman sonra öğrencinin yaşadığı en önemli şey körleşmedir Hande Hanım. Sınav sürecinde çocuk o kadar çok soru çözer, o kadar çok ders çalışır ki bir süre sonra motivasyonunu kaybeder. Evet. Niçin bu ders çalıştım, niye bu kadar çalışıyorum, niye bu kadar yoruluyorum, oturuyorum saatlerce dersin başında diye körleşmeye ve motivasyonunu kaybetmeye başlıyor. İşte o motivasyonunu kaybetme sürecinde buna en iyi ilaç aslında o motivasyona ulaşmadan önce, derse oturmadan önce bir parça hayal dünyasında o senaryoları canlandırmak. Problemler olursa o problemleri çözüm üretmek ya da güzel tarafından bakarak onu tebessüm ettirecek, motive edecek şekilde sınav sürecini atlatmak. Bitmiyor bu hayal seansı. Sınav süreci bittikten sonra başarılı olduğunu, ona tebliğ edildiğini, istediği okulu kazandığını hayalini canlandırarak sanki onun kapısından, o kapının, okulun kapısından giriyormuş gibi gözünde bunu ayrıntılarıyla detaylı bir şekilde canlandırarak kendisini heyecanlandırabilir, tebessüm ettirebilir, mutlu ettirebilir. Bu sayede sanki sınava gerçekten kazanmış psikolojisine bürünür ki bu da özgüvenini, motivasyonunu artırır. Bunu yaptırdığımız zaman öğrencilere çok çok başarılı olduklarını gördüm. Bu konuda kendilerini, yani aslında çözüm, problemin çözümü, formülü kendilerinde saklı. Kendi düşünce dünyalarında, kendi kafa yapılarında saklı. Çünkü insanın kendisi ve doktoru da kendisidir, psikoloğu da kendisidir, depresyona sokanı da kendisidir. Şimdi sınav kaygısı dediğimiz şeyde çocuk aslında dışarıdan birileri, hani üniversite adayları, işte ne bileyim LGS adayları diye birisi bir şey söylemediği sürece, ona bir manipülasyonunu yapmadığı sürece çocuk kendi kendini sabote ediyor. Ya başıma bu gelirse, ya işte sınavda bilmediğim sorular çok olursa, ya işte soruları yapamazsam, ya kaydırma yaparsam diye daha birçok varyasyonu düşünerek ısmarlıyor beyninde, sanki olmamış olan şeyleri olmuş gibi. Bu sayede otomatik olarak depresyona ya da kaygıya kapılıyor. Kendini olumsuz duyguların içerisinde hapsedebiliyor. Sınav kaygısı dediğimiz şey sadece o hani sınavın içine girdiğimiz an değil, sınav sürecinde de yaşanan bir şeydir. Ama bunun yanı sıra sınava girdiği anda da insan ister istemez etkileniyor. Çünkü daha önce hiç provasını yapmadığı bir şeyle karşı karşıya kalıyor çocuk. Mesela LGS sınavına giren öğrenci daha önce hiç onun provasını yapmamışlar. Dolayısıyla sınava girdiği anda, yani o sınav salonuna girdiği anda, sınava girdiği anda, halbuki kendi okulundan bir örnek, kendi defalarca gittiği okuldan bir örnek, ama benzeri olmasına karşın yaşayacağı şey ilk olacağı için, atmosfer ilk olacağı için ister istemez korkuyor. Bunun en güzel devası, en güzel şeyi şu: sınava gireceği yeri önceden belirlendiyse eğer, mutlak surette oraya gitmesi, bakması, herhangi ziyaret bir sıraya oturması. Tabii. Kesinlikle. Yani mesela o kapıdan içeri girdiğinde okuldan müsaade isteyerek, ya ben bu okulda sınava girecekmişim, bana bir 5 dakika 10 dakika müsaade eder misin diyerek memurdan, öğretmenden, herhangi birisinden ya da annesi de velisiyle birlikte bilir. Veli de bunu yapabilir. Dinleyen anneler babalar varsa o sınav yerine sadece bu bizim bildiğimiz bir yer deyip geçiştirmesin anneler babalar. Neden biliyor musunuz? Anne baba orayı biliyor. Belki çocukluğunda gittiği okul, belki defalarca adet olarak yakın ve her zaman geçtiği bir okul. Ama çocuk için ilk olan bir atmosfer olacağı için şunu yapmasına yarar var annenin babanın. Çocuğun elinden tutup çocuğa destek olarak, hadi gir bakalım bu sınav salonuna, okula bir bak bakalım.
0: Oradaki havayı bir koklamak gerekiyor.
1: Hayal et bakalım. Mesela sınav sabahında burada kapıda polisler olacak. Seni kontrol edecekler. Adım adım anlatsın anne ya da baba çocuğa bunu. İşte elinde kalemle ya da neyse, sınav giriş kağıdınla, kimlik bilgilerinle, kimliğinle bu kapıdan içeri gireceksin. Herhangi bir sıraya gir. O sessizliğin içerisinde o anı gözünde canlandır. Olabildiğince canlı kanlı bir şekilde canlandır. Gerçekmiş gibi, ki o gün zorluk yaşamayasın diye çocuğa bunu telkin ederse, çocuk da bu duyguyu yoğun bir şekilde yaşarsa, sınava girdiğinde benim başıma gelmişti, sınavdan çıktığımda ya sanki ben daha önceki deneme sınavları gibi hissediyorum, gerçek sınavmış gibi heyecanlanmadım, korkmadım, normal bir deneme sınavıymış gibi geldi bana sınav. Şimdi bir daha girsem sanki bir daha sınav, deneme sınavı yapacakmışım gibi hissediyorum demiştim kendi kendime. Bu çocuğa bu duyguyu yaşattığınızda o anda sınav kaygısı maygısı kalmaz. Ama bu kaygının bir sebebi daha var Hande Hanım. O da şu: yeteri kadar çalışmayan öğrencilerin kendi kendilerine yaratmış oldukları, gizledikleri o çalışmama hallerini paravanladıkları korku ve kaygıdır. Aslında o korku ve kaygıdan çocuk besleniyor. Hı hı. Yani ay çok heyecanlanıyorum, çok korkuyorum derken
0: aslında çalışmadı, yeteri kadar çalışmadığının farkında olduğu için.
1: Evet, ama onu kendine itiraf edemediği için sorumluluğunu yerine getirmediği halini maskeliyor, kapatıyor ve evet, sınavın işte ne kadar önemli olduğunu, ne kadar onun için ürkütücü olduğunu, tedirgin edici olduğunu büyüterek, bu tarafından besleyerek kendi kendine de bir anlamda çalışmama halini maskelemeye, kapatmaya çalışıyor. Bu da çocukların yapmış olduğu bir yöntemdir aslında. Anne baba olarak dikkat etmek gerekiyor. Çocuğun burada yerine getirip getirmediğini, sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini en iyi belirten, en güzel söyleyen şey aslında okulda bağlı olduğu okul ya da dershane varsa, bu okul ya da dershanede girdiği deneme sınavlarında aldığı sonuçlardır. Bu sonuçlara baktığınızda anne baba olarak çocuktan da beklentiniz ortaya çıkar.
0: Aslında ne olduğunu az çok anlayabilir anne baba. İlgili bir anne baba gerçekten.
1: Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Zaten ilgili bir anne baba olmak gerekiyor. Yani ilgisiz bir anne baba olursanız bunların bütün bu konuların
0: çocuk
1: bir anlamı
0: kalmıyor. Çocuk sınava tek başına gider o zaman. Kesinlikle.
1: Aynen. Açıkçası hiçbir anlamı kalmıyor. Yani çocuğun heyecanlanmış olması, kaygılanmış olması, korkmuş olması. Bir de anne babalara tavsiyem. Çok heyecanlanan, çok korkan çocuklara kendi öğrencilik hayatlarından mümkün olduğunca örnek vermesinler. Evet. Çünkü çocuklar için dinlemek, anlamaktan ziyade duygularının hissedilmeye ihtiyacı var. Bu özellikle sınav kaygısı ve korkusunu ben işlerken öğrencilerde danışmanlık yaparken asla kendi öğrenciliğimden örnekler vermem. Yani çocuğu sadece hissetmeye, korkusunu anlamaya, duygularını anlamaya, hissetmeye çalışırım. Anne baba olarak da bunu yapmak lazım. İşte bunu yaparken ben o korkuyu, o duyguyu tanımlattırıyorum çocuklara. O korku üzerine konuşturtuyorum. Yani korkunun sebebinden ziyade, şimdi neden korkuyorsun? Sınav o kadar basit bir şey, o kadar zor bir şey değil ki demek yerine, o korkuyu, duyguyu bir şeylerle benzeştirerek, bir şeylerle örneklendirerek, işte ne bileyim, yüksekten de korkmak gibi mi, yüksekten baktığında korkmak gibi midir ya da ne bileyim denize girince derinlerde yüzerken ki korku gibi midir gibi örneklerle çocuklara bunu, o korkuyu biraz daha, o kaygıyı biraz daha somutlaştırarak yok etmenin yolunu bulmaya çalışıyorum ki böylece çocuk aslında o korkunun büyük bir kısmını, o kaygının büyük bir kısmını da kendi kendine eliyle tuttuğu için ortadan kaldırmış olabiliyor Hande Hanım. Anne baba olarak kendi öğrenciliklerinden örnekler vermek niye doğru değil? Çünkü çocuk zaten zaman olarak değişik bir zaman. Yani bundan 20 yıl, 30 yıl önceki, 10 yıl önceki, 15 yıl öncesindeki sınav süreçleriyle şu andaki sınav süreçleri aynı değil ki. Eskiden mesela hatırlayın floresan lambalar vardı. Hı hı. O floresan lambaların içindeki cihazlar bazen eskidiği için dıt diye öterdi.
0: Evet.
1: Hatırlarsınız,
0: evet.
1: Belki eski okullarda, eski ışıklandırmaların olduğu yerlerde. Şimdi öyle bir floresan lamba yok. Yani floresan ampul yok. Ya da ne bileyim eskiden mesela şeylerden, okulun kenarlarından seyyar satıcılar megafonlu bağıran manavlar, bahçıvanlar geçerdi. Şimdi özellikle polisler, emniyet mensupları bu konuda ne kadar hassasiyet gösteriyorlar ki geçen yıl olmuştu, ben çok iyi hatırlıyorum. Okulun yanından geçerken istemsizce farkında olmadan kornaya basmıştım. Emniyet mensubu hemen uyardı beni. Demişti ki sınav oluyor şu anda okulda, lütfen korna çalmayın demişti. Yani bu kadar toplumda bir hassasiyet uyanmışken, ki uyanması da çok normal. Çünkü çocukların yaklaşık 5 milyondan fazla öğrenci farklı farklı konularda sınavlara giriyorlar. LGS ve işte LYS ya da üniversite sınavı diye adlandırabiliriz. Bunun dışında farklı sınavlar da var. Dolayısıyla herkesin bir ailesi, bir tanıdığı, bir çocuğu, bir şeysi bir sınavla mutlaka meşgul olduğu için herkeste bir duyarlılık var. Ama şimdi şöyle düşünün, bundan 20 yıl önce bu duyarlılık, bu hassasiyet o kadar yoktu ki inşaat çalışmaları bile, ne bileyim asfaltların işte delinmesinden tutun birçok noktaya kadar inşaat harfiyat çalışmaları bile yapılabiliyordu. Ve o gürültülü sesler o şeyinde eşliğinde çocuklar sınava girebiliyordu. Yani öğretmenlerin mesela sınav esnasında topuklu ayakkabı giymesi bile bu kadar çok önemsenmiyordu. Şimdi artık öğretmenler, gözetmenlik yapacak olan öğretmenler özellikle sınav yönetmeliklerinde
0: ses
1: bunlara dikkat etmek zorundalar.
0: Bir materyal olması gerekiyor üstünde.
1: Çocukların dikkatini dağıtacak görsel olarak da
0: takı olabilir
1: olarak,
0: tabii ki.
1: İşitsel olarak da bu konuya dikkat etmeleri, evet, gerekiyor gözetmenlerin, öğretmenlerin. Yani toplum bu kadar duyarlı hale gelmişken duyarsız olan dönemden örnekler alıp çocuklara atıfta bulunarak anlatmak çok
0: korkutmak
1: da mantıklı.
0: Korkutmak olur. Çünkü bu daha fazla korkutmak ve kaygısını yükseltmek olur,
1: evet,
0: aslında.
1: Evet, yani şimdi düşünsenize bir baba çocuğun altında, işte ben de sınava girerken yavrum öğretmen tak tuk sınavda sınavın içinde geziyordu böyle, benim dikkatim dağılıyordu. Sıranın bir ayağı diğerinden kısaydı, sürekli sallanıyordu ve dikkatim dağılıyordu diye böyle örneklerle anlatmak açıkçası çok da çocuğa aklı değil, akılcı değil ve çocuğu tedirgin edici şeye, psikolojiye dönüştürür. O yüzden anne baba olarak bizim çocukluğumuzdan, bizim şeylerimizden güzel örnekleri verebilirsiniz, güzel örnekleri anlatabilirsiniz ama canlı kanlı, günümüze uygun olması gerekiyor ki çocuk bunu kavrayabilsin, anlayabilsin. Bir de nasihat vari şekilde anlatmamak gerekiyor çocuklara. Hani böyle nasihat verir gibi, işte yavrum sınavdan şöyle korkacaksın, bunlara bunlara dikkat et, tamam mı? Demek yerine özü çocuğun duygularını, düşüncelerini anlamak, daha fazla onun ne hissettiğini hissedebilmek ve ona uygun şeyler söylemek lazım. Duymak, dinlemekten ziyade onu anlamak, hissetmeye önem vermek gerekiyor. Duygularına önem verirseniz çocuğun sınav kaygısı, korkusu konusunda bir parça daha hani düşürürsünüz ve faydalı olur. Onun dışında da zaten sınav sürecinde, sınavdan bir ya da iki gün önce yine bu konuyu işleriz sınav yaklaştığı zaman. Hı hı. Ama hatırlatmakta fayda var. İşte çocuğa sınavdan tedirgin olucu şeyler söylemek. İşte sınava şu kadar gün kaldı, bak şu kadar saat kaldı.
0: Geri sayım gibi yapmak. Şeyler.
1: Böyle şeyler yapmak da evet belki tatlı bir şaka gibi görünebilir ama içten içe çocuğu psikolojik olarak rahatsız edebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir başka şey de çocuklarda medeni cesareti nasıl geliştirebiliriz, hı hı, ve ne yapmak gerekir? Bir kere çocuklarda medeni cesaretin gelişmemesinin temel sebeplerinden bir tanesi teknoloji ve kolaylık. Yani hayatlarının çok kolay olması. Çünkü her istediği anda çocuğun temin ettiği bir şey haline geliyor. Canı sıkıldığı zaman canının sıkılganlığını hemen telefon, tablet ve benzeri organlarla, teknolojik cihazlarla çok bir şekilde giderebiliyor. Ve çocuk bir arayış içerisinde, bir eksik içerisinde yaşamıyor. Bu nedenle çocukların özellikle medeni cesaretle gelişmiyor. Sorun yaşadığı zaman bir insan kendini daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duyar. Sorun yaşamazsa o sorunun çözümüyle ilgili meşgul olacak şeyleri, yolları uydurmaz kendince. Mesela çocuklar az önceki konu başlığımızda sınav kaygısını niye yaşıyorlar sınav anında? Çünkü daha önce hiç heyecanlanmadıkları için, hiç korkmadıkları için, bu korkuyu, bu kaygıyı tecrübe etmedikleri için. Aynı şey hayatın genelinde de çocuklar açısından.
0: Her şeyi öğrenirken böyle aslında hocam. Hani ilk başta bizi korkutan, ürküten şeyler öğrendikçe ve alıştıkça aslında.
1: Tecrübe yaşadıkça başımıza evet. Ne geldiğini gördükçe işte çocuklar medeni cesaret bir parça da bu. Hı-hı. Yani şöyle örnek vermek gerekirse çocuğun problem yaşamadan sürekli olarak büyüyor olması çok ciddi bir problemdir. Ben seminerlerde şöyle söylerim anne babalara. Bütün küfürlerin hiçbirisini bilmeyen bir çocuk mu, bilmeden duymuş, büyümüş bir çocuk mu istersiniz? Yoksa bütün bu küfürlerin, kötü sözlerin hepsini duymuş ama kullanılmaması gerektiğini idrak etmiş, bilinçli bir çocuk mu istersiniz? Hı. Tabii ki ikincisini isteriz. Kesinlikle. O zaman hep beraber çocuklara küfür mü edeceğiz? Tabii ki hayır. Ama şöyle bir şey var. Çocuğun bazı şeyler karşı karşıya kalmasını sağlamak, o çocuğun işte hayatında problem olabilecek şeyleri yaşatmak, çocuğun aslında gelişimine,
0: o taşları sürekli temizlemek, evet.
1: Tabii. Şimdi anne baba ama bunu yapabilmek için çocuğu tanımıyor bile. Yani çocuğun medeni cesaretinin hangi konularda gelişeceğini bilmiyor. Mesela bir genelleme yapıyor. Çoğu zaman anne babalar, Hande Hanım, şöyle şeye düşerler. Mesela çocuğun bir yabancı ortama girdiğinde ne kadar sosyal olacağıyla, ne kadar sosyal olduğuyla medeni cesaretinin de o derece güçlü, yüksek olduğu konusunda böyle bir paralellik kurmaya çalışırlar. Bu çok yanlış bir şeydir. Neden biliyor musunuz? Çünkü çocuk mesela çok kolay iletişim kurabilen, hiç tanımadığı insanların içerisinde kendini kabul edip bir şekilde kaynaşan, konuşan çocuk sosyal zekası yüksek olan bir çocuktur. Ama mesela bir başka çocuk bu kadar kolay adapte olamazsa, iletişim kuramazsa, bu çocuğun sosyal zekası da güçlü değilse, belki de bireysel zekası güçlüdür ya da matematiksel zekası güçlüdür. Yani ilişki kuran yanları değil de içe dönük başarılı olabileceği yanları güçlüdür. İşte anne babanın doğru duygu alanını güçlendirmek için çalışma yapması gerekiyor. O çocuğun medeni cesaretini artıracağız diye çocuğun sosyal zekası zayıfsa, güçlü değilse oraya yoğunlaşarak belki de istemeden, farkında olmadan çocuğun o yanını daha da kötüleştirmesine, ters tepmesine ya da ne bileyim çocuğun daha fazla işe kapanık olmasını sağlar. Neden? Çünkü çocuğu geliştirmek için zorladığınızda istemediği şeyleri yaparken çocuk ister istemez rezil olma, küçük düşme duygusunu yaşadığında bu sefer bu konuyu biraz daha travma olarak yaşayıp ister istemez daha fazla yarayı derinleştirmiş ve bu konuda kendi içine daha fazla kapanmasına neden olmuş olursunuz. O yüzden anne baba olarak çocuğu iyi tanımak gerekiyor. Çocuğun hangi yanlarının güçlü, hangi konuda kendisini geliştirebilir potansiyel olarak bilip ona göre mi o yollardan medeni cesaretinin güçlü olmasını sağlamak gerekiyor. Bunun çok bariz bir örneği var. Mesela ben çocuklarla konuşurken ilgi alanı, hoşuna giden yanlar nelerse o konulardan konu açarak konuşmaya çalışırım. Futboldan örnekler veririm. Futbolculardan, onun yaşında olan futbolculardan, işte futbolcu çocuklarından vesaire buna benzer şeylerden bahsederek çocuğun mesela konuşurken göz bebeklerinin büyüdüğünü, nefesinin hızlandığını, işte ne bileyim daha hızlı konuştuğunu, yani kendine daha fazla güven duyarak konuştuğunu görürüm. İşte bu sayede çocukla iletişim kurarak onun medeni cesaretinin daha da artması gerektiğini sağlamaya çalışırım. Başka konulara transfer etmesini sağlarım. Ya da ne bileyim çok güzel bir resim yapar çocuk. O resimden dem vurarak başka alanlarda medeni cesaretini transfer etmeye çalışırım. Bu sayede anne baba olarak çocukların doğru tanımlarsak medeni cesaretlerini geliştirebiliriz. Çocuğun mizacını tanımadan, çocuğun karakteristik analizini yapmadan çocuğun medeni cesaretini de geliştirmek çok doğru bir yöntem olmuyor Hande Hanım. Birkaç tane daha madde var. Bu konuya devam edeyim mi? Ara verecek miyiz?
0: Ara yani vermeyeceğiz hocam ama yaklaşık bir son 5-6 dakikamız. Bugün bir aramız yoktu. Tüm yaptık tamam. Programımızı. Bir 5-6 dakikamız tamam. Daha var. Maddeleri tamamlayabiliriz.
1: Tamam. Bir de çocuklara zamanlar ayırıyoruz. Mesela dikkat edin. Medeni cesareti çok yüksek olan, başarılı olan çocuklara dikkat ettiğinizde anne babalarıyla nitelikli zaman geçirdiklerini görürüz. Mesela onlarla konuşurken çocuk anne baba bir yandan telefonla bir şeyler yazıp başka bir şeylerle konuşmaz. Başka bir şeyle meşgul olmaz. Çocukla direkt olarak göz teması kurarak, çocukla birlikte oturarak, aynı ortamda sadece çocukla iletişim kurarak, başka şeylerle meşgul olmadan iletişim kurar. Buna ben kaliteli zaman ayırmak diyorum. Yani kaliteli iletişim kuracağı zamanı ayırmak diyorum. Bir diğer unsur çocukların medeni cesaretini geliştirecek. Onlara sevdiğini söylemenin ötesinde sevdiğini hissettirmek gerek. Yani çocuğa gerçekten onu anne baba tarafından sevildiğini hissettirmek gerekiyor. Çoğu zaman anne babalar bunu ıskalıyorlar. Nasıl ıskalıyorlar biliyor musunuz? Sevildiğini hissettirme görevini sanki böyle çocuğu kıyafetlerini almak, çocuğun karnını doyurmak, barınma ihtiyacını karşılamak, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak olarak addediyorlar. Halbuki onlar anne babanın görevi. Yani çocuğun nasıl ki ödevini yapmak, dersine çalışmak görevi ise bu da anne babanın görevi aslında, ödevi bir anlamda. Ama bunun ötesinde çocukla konuşup iletişim kurarken ona değerli olduğunu, ona sevdiğini hissettirmek bu bağlamda çocuğu biraz daha kendi ailesi tarafından güçlü hissettireceği için daha kendi medeni cesaretini geliştirecektir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Dışarıda bunun meyvelerini çokça çocuktan yer anne baba gözlemlediği zaman. Onun duygularını, onun düşüncelerini kavrama gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi son bir şey daha var. O konuya da birazcık bahsedip bitirmeye çalışayım.
0: Haftaya devam ederiz inşallah hocam. Yani tabii olur, başlayalım çengel atalım en azından.
1: En azından 2-3 dakikamız varsa bahsedelim. Var. Çünkü çok çok önemli. özellikle dönemimizde, şu zamanımızda insanların biraz daha böyle kibirli olduğunu gözlemledim. Tavırlarından, davranışlarından. Mesela bir vapurda bir şey başıma gelmişti. Adamcağız güzel kıyafetli, güzel giyimli. Hatta bunu kitabımda da yazmıştım. Çaycı, çay getir bana bakayım diye bağırarak söylemişti garsona. adamcağız tam getirirken şekeri al, kaşığı da al, bırak şuraya bırak demişti. O kadar sert ses tonuyla konuşmuştu ki adam ve buradaki herkes o adama bakmıştı. Ve ben o anda düşündüm ki bir insanın kıyafeti, eğitimi, maddi yeterliliği insan olmaya yetmiyor. Ve ne kadar çirkin gösteriyor insanı. Ve bugün baktığımızda insanlar mesela bir yemek yemeye, bir restorana girdikleri zaman servis yapan garsonlara, temizlik yapan temizlikçilere yaklaşım tarzı olarak o kadar kötü, o kadar üstürüpsüz yaklaşıyorlar ki bu üzüyor açıkçası. Nedenini düşündüğümde eğitimlerinin getirdiği bir kibir olduğunu görebiliyorum. Ne kadar eğitim dediğim kastım şu, sahip olduğu diplomalar, bitirdiği okullar, yoksa eğitimin kendisi okul bitirmek, diploma almak demek değildir Hande Hanım. Diğeri sosyal statü, sahip olduğu mesleki hayatının getirdiği statü, insanların ona bakış açısı. Bu belki siyasi olabilir, belki farklı olabilir, mesleğinin getirdiği bir şey olabilir. Bir diğeri de maddi yeterlilik. Zenginlik anlamında, parasal zenginlik anlamında da bu kibre maalesef yenik düşebiliyor insanlar. Bir sonraki haftada Allah nasip ederse inşallah bunların bunlara sahip olmak kötü değil ama bunlara rağmen nasıl olur da kibirli bir şekilde olmadan insanlara daha iyi anlamak, bunlara rağmen insanları nasıl daha iyi sevebiliriz? Bunu anlatmaya çalışayım. Çünkü bunların şu zamanda, şu dönemde o kadar çok hayatımızı kirletmiş durumda ki, küçük bir örnek vereyim mesela. Fotoğraf çekilmek bile, hani dikkat ediyorum insanlar fotoğraf çekilirken, selfie çekilirken hiç olmadıkları halleriyle, en mükemmel halleriyle gözükmeye çalışıyorlar. En kötü hallerini saklayarak gözükmeye çalışıyorlar. En estetik halleriyle. Aslında bir anlamda insanın gururunu, egosunu okşaya okşaya, büyüte büyüte aslında öyle bir noktaya getirdik ki insanlar kendilerini kibirli hale gelmeye başladılar. Fakat farkında değiller. Neden? Hayatın içerisinde incelediğimizde, baktığımızda yaşadığımız olaylara her birimizin içinde bir parça kibir olduğunu görebiliriz. Önemli olan bunu törpülemek. Törpülemekle ilgili ne tip davranışlar, ne tip tutumlarda bulunmamız gerekir. Onunla alakalı da inşallah zaman olur. Önümüzdeki hafta anlatmaya çalışırım Hande.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. İnşallah stüdyomuzda da ağırlarız. Yine sizi özledik. İnşallah. Onu da söylemiş olalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.

Sinüzit yaşadınız mı? Başınıza geldi mi hiç bilmiyorum ama dönem dönem bende kronik bir şekilde var. Özellikle de böyle mevsim geçişlerinde sinüzit ataklarınız daha da fazla vurur. Üşüme terleme döngüsü daha da fazla olduğu için hafif bir rüzgar bile maalesef ki etkileyebiliyor. Sinüzite karşı alacağımız 8 etkili önlemi anlatacağım bugün sizlere. Yüz kemiklerimizin içindeki hava odacıklarının aşırı mukus salgılamasına bağlı olarak bu bölgelerde ağrı, basınç ve akıntı oluşmasına sinüzit adı veriyor. Siz de mesela benim gibi böyle mukozayı dışarıya çıkaramıyorsanız, hani böyle geniz akıntısı, genizin arkasına akıntı olur, burnun arkasına akıntı olur ya, işte o bende var ve bu da bir müddet sonra kronikleşiyor ve sinüzitleşiyor. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonun ardından geliştiği için kış aylarında sık görülse de aslında bahar mevsiminde de sinüzit çok önemli bir tehdit. Öyle ki baharda hava durumundan yaşanan dengesizlikler vücudunuzun üşüme terleme döngüsüne girmesine yol açıyor. Böyle bir durumda hafif bir rüzgarda kaldığınızda da sinüzit atağınız tetiklenebilir. Ayrıca bahar aylarında başlayan polen artışı nedeniyle alerjik rinitlerde alevlenir ve alerjik zeminden köken alan sinüzitlere de maalesef ki güzel, keyifli bir zemin hazırlanmış oluyor. Yılda bir iki kez akıt sinüzit atağı geçirmek endişe edecek bir tablo oluşturmuyor. Ancak tedavi ihmal edilir ve yeteri kadar önlem alınmazsa hastalık kronik sinüzite dönüşebilir. Sinüzit kronikleştiğinde ciddi sorunların gelişebileceğini unutmayın. Sinüzit erken dönemde en sık burun tıkanıklığı, yüz ve baş ağrısı, burunla geniz akıntısına yol açıyor. Kronikleşirse tablo daha da şiddetleniyor. Gözlerde şişlik ve kızarıklık, göz kapağında şişlik, görme bozukluğu eşlik edebilir. Dahası ilaç tedavisine yanıt vermeyen baş ağrısı, menenjit, hatta beyin iltihabına varan durumlar da oluşturuyor. Bu nedenle sinüzitte erken dönemde tedavi çok önemli. Kulak burunun boğaz uzmanları bu konuyla ilgili bahar mevsiminde sinüzitten korunmak gerektiğini söylüyorlar. Bakalım ne gibi önerileri var uzmanların özellikle bahar sinüzitinde.

Önce alerjinizi kontrol altına almanız gerekiyor. Az önce alerjiden uzun uzun bahsetmiştik, hatırlarsınız ki bahar ve yaz aylarında alerjik nezleyi alevlendiren başlıca etmen polenler. Bunun için polen maruziyetini az önce de saydığım gibi en aza indiriniz. Eğer alerjik nezleyi kontrol etmekte zorlanıyorsanız doktorunuzdan ilaç desteği tercih edin. Ayrıca polenlerin yoğun olduğu 5 ve 10 saatler arasında mecbur kalmadıkça dışarıda olmayın. Eğer çıkıyorsanız az önce de söyledik, maske ve gözlük mutlaka korunsun. Ani hava değişimlerine dikkat. Ani hava değişimlerine karşı önlem almanıza da dikkat etmenize gereken bir başka önemli nokta. İnce bir üst kıyafet üzerine yine bir ince mont giyiniz. Yanınıza şal ve şapka alırsanız sizi hava değişimlerine karşı koruyacaktır. Yani kat kat lahana tarzı giyinirseniz azaltıp arttırabilirsiniz. Aynı çocuklardaki mantık gibi düşünün, özellikle bu mevsimde. Başı sıcak tutmak önemli. Duş sonrasında dışarı çıkmadan önce başınızın sıcak olduğundan emin olun. Klasik ıslak saçlarla dışarı çıkmamalısınız uyarısından öte başınızın iyice ısındığından emin olmanız gerekiyor. Bunun için saçınızın sadece kuru olması yetmiyor. Çünkü saçınız kurumak için başınızın ısısını kullanacak ve başınız gövdenize göre daha soğuk olacaktır. Bu da mekanizmada baş ağrılarını tetikler ve maalesef ki sinüzite de zemin oluşturur. Tekrarlayan sinüzit ataklarınız varsa bir diğer madde, dikkat etmeniz gereken diğer bir konuda sinüs mukozalarını rahatsız eden kimyasallardan uzak durmak. Bu kimyasalların başında sigara dumanı var. Diğer iritanlar arasında hava kirliliği, yüksek konsantrasyonlu deterjan ve çamaşır suları da var. Yani fazla kokuya maruz kaldığınızda da hastalık alevlenebiliyor. Bunlara maruziyet istemiyorsanız mutlaka maske kullanın. Burun duşu çok önemli her sabah her akşam. Sinüzit takıntılarından korumanın diğer bir yolu burun ve sinüs duşu. Bu alışkanlığı edinmenizde bir sakınca yok. Böylelikle gün boyu dışarıda geçirdiğiniz süreçte burun ve sinüs mukozalarınızda birikmiş olan mikro partikülleri mekanik olarak uzaklaştırmış oluyorsunuz. Ancak solüsyon seçimi ve uygulama basınçları kontrollü olmalıdır. Bunu mutlaka uzmanınıza sorunuz. Diş kontrolleri çok önemli. Sinüzitle diş ne alaka diyeceksiniz. Çok da beraberler. Çürük dişlerin varlığı ağız dişlerinin kökünde kist ya da enfeksiyon gelişmesine sebebiyet verebiliyor. Bu da komşuluk yoluyla sinüslere aktarılıyor. Uzmanlar diş kaynaklı sinüzitlerde tek kür ilaç tedavisinin çoğu zaman tek başına yeterli olmadığını belirterek ağız ve diş sağlığına özen göstermek, yılda iki kez diş kontrolünden geçmek sinüzitten korunmaya yardımcı olacaktır bilgisini de vermiş. Basınç değişiklikleri de çok önemli. Soğuk algınlığı, nezle ve alerjide alevlenme dönemlerinizde scuba diving ya da uçak seyahatleriniz varsa bu etkinlikleri erteleyin. Yani dalış ve uçak seyahatleriniz. Normalde basınç değişikliklerinde vücut boşluklarındaki hava genişleyip büzüşüyor çünkü. Hastalık dönemlerinde ise bu dokular hem ekstra hassas oluyor hem de basınç değişikliklerine bağlı hava sirkülasyonu yeteri kadar tölere edilemiyor. Bu tabloda da hastalığın uzamasına neden olarak sinüzit ataklarını tetikleyebilir. Bu yüzden bu sporlara da dikkat. Son olaraksa bu konuyla ilgili sevgili dinleyenler, burun tıkanıklıklarını çözmeniz gerekiyor. Burnunuzda kemik eğriliği, deviasyon veya et büyümesi, konka gibi anatomik olarak tıkanıklık varsa sinüs mukozalarınızın sağlıklı bir şekilde havaya temas etmiyor ve hava sirkülasyonu yeteri kadar iyi olmuyorsa dikkat, uzmanlar bu anatomik problemlerin cerrahi yöntemle çözüldüğünü söylüyorlar. Yani eğer sinüzit probleminiz kronikleştiyse ve artık bir çözümü yoksa ilaç vesaire alacağınız önlemler bakımından cerrahi yolla da bundan uzaklaşabiliyorsunuz.

0: İşte bunlar başımıza gelmedikçe bilemiyoruz ya, ama almamız gereken önlemler her zamanki hayatı kurtarır. Yok canım benim başıma gelmez demiyoruz. Bunlarla ilgili önlemleri aldığımızda her zaman için, her hastalık için sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Önce kafamızın ruh sağlığını koruyup ondan sonra da bedenen sağlığımız için aklı selim davranmamız gerekiyor. Kendimize mukayyet olacağız, hastalanmamaya çalışacağız. Önlemlerimizi alacağız, gerisi artık gelenlerde Allah'tan diyeceğiz. Biz Arlan Süren'in sonuna geldik. Bugün benim ailemde ben Hande Karagöz. Ana kumanda masasında sevgili İsmail Sert vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın bu dakikalarda görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
1: Burası TGRT FM.

0: Kaçırılan Osmanlı 8. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Hikayemiz, siyasi maksatlarla kaçırılan Orhan Gazi'nin oğlu Halil'in kurtarılması için iki Osmanlı neferinin verdikleri mücadeleyi konu etmektedir. Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde eğitim maksadıyla bulunduğu bir sırada son derece kurnaz biri olan Bizanslı albay Fedon tarafından kaçırılarak bir manastıra saklanır. Gayeleri, İstanbul'u çepeçevre kuşatma olan Osmanlılara karşı çocuğu bir koz olarak kullanmaktır. Bütün bunları düşünen Karaca Gazi, kendinde sultanının emaneti olan Halil'i kurtarmak için vakit geçirmeden arkadaşı İbrahim'le birlikte hemen harekete geçerek tebdeli kıyafetle Bizans'a giderler. Saray, Karaca Gazi'nin İstanbul'a geldiğinin haberini almıştır.
1: Ancak bir konuda izin vermenizi rica edeceğim.
2: Neymiş o general?
1: Kaçırdığımız çocuk için bir Osmanlı casusunun Bizans'a geleceğini düşünerek saraydan pek ayrılmamanızı rica etmiştim. Şimdi o burada olduğuna göre tehlikede çok artmıştır.
2: Evet, anlıyorum.
1: Bu nedenle sarayda çok sıkı güvenlik tedbirleri almak gerekir. Siz uyurken başucunuzda bir nöbetçi bulundurmanızı rica edeceğim.
2: Yok canım, daha neler?
1: İhtiyatlı olmaktan zarar gelmez haşmetli imparatorum. Şu anda kendisini her tarafta aratıyorum. Bizans'ın bütün giriş ve çıkış noktalarını kontrol altına aldım.
2: Hatırladığım kadarıyla sen bu tedbirleri daha önce de almıştın ama Aristo buna rağmen Bizans'a girmiş.
1: Haklısınız imparatorum. Her şeye rağmen girdi ama yemin ederim buradan sağ çıkamayacak.
3: Haşmetli imparatorum.
2: Ne var Andrea?
3: Az önce bir çocuk nöbetçiye sizin adınıza yazılı bir mektup vermiş.
2: Benim adıma mı?
3: Evet efendim.
2: Ver bakalım, ne yazıyormuş anlayalım.
3: Buyurun efendim.
2: Tanrı aşkına, mektubun altında Karaca Gazi yazıyor.
1: Yani Aristo mu yazmış mektubu?
2: Evet. Olacak şey değil. Siz onu arıyorsunuz, o bana mektup yazıp gönderme cüretinde bulunuyor.
1: Vay alçak vay. Okur musunuz efendimiz?
2: Andrea, siz okuyun mektubu. Şu anda sinirlerim çok bozuk.
3: Baş üstüne efendim. Sizi tanımam. Görmüş de değilim imparator. Elbette benim Bizans'a ne maksatla gelmiş olduğumu biliyor olmalısınız. Bak şu den size.
2: Evet, devam edin Andrea.
3: Bizans imparatoru olmanız yeni sayılır. Orhan Gazi'nin sevgili oğlunu kaçırmakla büyük bir işe giriştiğinizin bilmem farkında mısınız? Bu ne cüret?
2: Devam edin Andrea.
3: Bütün bunlardan sizi sorumlu görüyoruz. Sizden Orhan Bey'imizin oğlu Halil'i bana geri vermenizi istiyorum. Eğer verirseniz ben de hayatınızı size bağışlayacağım.
2: Bu ne cüret? Bu ne köstahlık? Bu adam kendini ne zannediyor ha? Devam edin Andrea.
3: Ama sizi bu işe kışkırtanları hiçbir şekilde affedecek değilim. Bu mektubu aldıktan sonra size 3 gün mühlet veriyorum. İlk yapacağınız şey size bu işleri yaptıranları sarayın önünde asmak olmalıdır.
2: Duyuyor musunuz General Febüs? Sizi ve Fedon'u asmamı istiyor benden. Belli ki bu adam delinin teki. Okuyun Andrea.
3: Eğer bunu yaparsanız iyi niyetli biri olduğunuza hükmedecek ve sizi cezalandırmaktan vazgeçeceğim. Daha sonra da Orhan Bey'imizin çocuğunu bana ne şekilde teslim edeceğinizi size başka bir mektupla bildireceğim. Bu istediğimi yapmadığınız takdirde sizi de cezalandıracağımı bilin. Bu kadar efendim.
2: Beni koskoca Bizans imparatorunu cezalandıracakmış. Ben böyle küstah, böyle cüretkar biri görmedim. Ne cesaretle bana böyle bir mektup gönderebiliyor bu?
1: Onun göze alamayacağı hiçbir şey yoktur imparatorum.
2: General! Bu adamı yakalayacak olana vaat etmiş olduğun mükafatı derhal 2 katına çıkartıyorsun.
1: Emredersiniz imparatorum. Ama ben daha başka bir şey yapacağım.
2: Ne yapacaksın?
1: Bizans ordusu onu ararken burnumuzun dibine kadar sokulup mektup gönderen bu çılgın Osmanlı'yı ele geçirmemize ancak Fedon'un zekası yardım edebilir. Hemen şimdi onun saklandığı Ayayorgi Manastırı'na gideceğim.
2: Ne yaparsan yap, kimi kullanırsan kullan ama Aristo denilen o küstah Osmanlı'yı ölü ya da diri bana getir!

0: Buyurun generalim. Önemli bir haber mi var?
1: Evet, iyi tahmin ettim Fedon. Seninki Bizans'a geldi.
0: Aristo mu?
1: Başka kim olabilir ki?
0: Aristo'nun geldiğinden emin misiniz generalim?
1: Elbette eminim. Şişman Marika'nın hanında kendini gösterdi.
0: Peki yakalanmadı mı?
1: Hayır. Orada kendisini sözde yakalamak üzere yerleştirdiğimiz adamları hem patakladı... ...hem de birkaçını yaralayıp gitti. Bu sefer yanında kendisi gibi azılı bir arkadaşı da varmış. Yani Bizans'a en azından iki kişi olarak gelmiş bulunuyor.
0: Nasıl kaçırmışlar onu ellerinden?
1: Bu adamların ne derece sersem ve beceriksiz olduklarını bilmez gibi sorma bana.
0: Ama yine de yakalanır.
1: Elbette onu yakalayacağız. İmparatora bir mektup yolladı. Al da oku.
0: Vay canına. Bu onun yazısı.
1: Oku da imparatordan neler istediklerini anla.
0: Bütün Osmanlılar böyledir işte. Gözü döndü mü kimseyi görmez. Baksanıza koskoca imparatora nasıl cüret edip de böyle bir...

0: Karşılaştırmayın.
1: Hayır Fedon. Bu işi senden başka hiç kimse yapamaz.
0: Bizans'ta benden çok daha cesur, çok daha becerikli nice kimseler var. Niçin onlara yaptırmıyorsunuz? Lütfen, rica ediyorum beni bu işten affedin generalim.
1: Hayır. Hiçbir mazeret kabul etmiyorum. Aristo imparatora yazdığı mektupta çocuğu senin kaçırdığını ima ediyor. Bu demektir ki nereye saklanırsan saklan o korktuğun Osmanlı seni bulacaktır. Şunu bil ki sen onu bulamaz, yok edemezsen o seni mutlaka bulur ve yok eder.
0: Kaçarım.
1: Nereye kaçarsın?
0: Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama çok uzak yerlere kaçarım.
1: Osmanlı'dan hiçbir yere kaçamazsın.
0: Bulamayacağı kadar uzak yerlere giderim.
1: Osmanlı için uzak denilen bir yer olamaz. Hem bakalım kaçmak için zaman bulabilecek misin?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Onun şu anda bile izini bulmadığı ne malum? Ben gittikten sonra onu birdenbire karşında bulamayacağından nasıl emin olabilirsin?
0: Doğrusu bundan hiçbir şekilde emin olamam.
1: Ya gördün mü? Bizans'a gelir gelmez seni evinde aradı. Oraya yerleştirdiğimiz sersemler aptalcasına kendisini kaçırmamış olsalardı, şu anda senin hayatın gibi benim hayatım da, Haşmetli İmparator'un hayatı da tehlike altında olmayacaktı.
0: Bunda benim suçum ne?
1: Eskişehir'e kadar gittikten sonra onu öldürmüş olsaydın, her şey çoktan bitmiş olacaktı. Sen bunu yapmadın. Kalktın, çocuğu kaçırıp buraya getirerek onu tahrik ettin. Karacagazi denen Osmanlı şimdi senin, benim ve imparatorun peşinde. Hiçbir yere gidemezsin.
0: Fakat...
1: Boş yere kendini yorma Fedon. Koca Bizans'ta o çılgın Osmanlı'yı yakalatacak tek insan sensin.
0: Pekala generalim. İstediğinizi yapacağım.
1: Aferin. Şimdi hemen onun ele geçirilmesiyle ilgili bir plan yapalım.
0: Böyle bir plan yapmak için zamana ihtiyacım var. Adam tilki kadar kurnaz.
1: Doğru. Ama sen ondan daha tilkisindir Fedon. Neyse, şimdi eşyalarını topla. Hemen yola çıkacağız.
0: Nereye?
1: Tabii ki Bizans'a. Acele etmemiz gerek. Boş yere vakit kaybetmeyelim.
0: İyi ama nerede kalacağım? Osmanlı beni hemen bulur.
1: Merak etme, sarayda kalacaksın. Orada rahat rahat plan yaparsın. Osmanlı bize sadece 3 gün mühlet verdi. Eğer imparator 3 gün içinde bu işi yapanları, yani bizleri astırmayacak olursa, harekete geçeceğini bildiriyor.
0: O azılı Osmanlı'dan her şey beklenir. Onun ne denli gözü kara, kurnaz ve cengaver olduğunu unutmayın.
1: İşte ben de bunun için o harekete geçmeden biz harekete geçip bu adamı yakalayalım diyorum ya. Binbaşı Andrea.
2: Buyurun generalim.
1: Fedon saraydan dışarı çıkmayacak. Gece ve gündüz kontrol altında bulundurulacak. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı generalim.
1: Aristo denilen o Osmanlı, Fedon'un gözünü öylesine korkutmuş ki Bizans'ı terk etmek için her şeyi yapacaktır. Saraydan çıkması gerekse bile sen yanında olacaksın.
2: Anlaşıldı efendim.
1: Ben imparatorun yanına gidiyorum.
3: General, sizce Fedon Osmanlı casusunun yakalanmasına yardımcı olacak mıdır?
1: Hayır. Ama Fedon'un Bizans'taki varlığı Aristo'yu ortaya çıkaracaktır. Ben Fedon'u şehrin çeşitli yerlerinde dolaştırmak istiyorum. Aristo dediğimiz Karacagazi onu gördüğü anda hemen yanına yaklaşacaktır.
3: Yani Fedon'u yem olarak kullanacaksın. Ya Aristo onu öldürürse?
1: Buna izin vermeyiz. Fedon'un arkasında daima sivil kıyafette adamlarımız olacak. O Fedon'u bulduğu anda bizimkiler onu hemen yakalayacaklar.
3: Yaptığın plan fena değil. Umarım Fedon kendisinin yem olduğunu anlayıp da kaçmaz.
1: Binbaşı Andrea'ya ona göz kulak olmasını söyledim. Çünkü kaçacak olursa onu bir daha kolay kolay bulamayız.
3: Haklısın general. Umarım planın bir işe yarar da şu Osmanlı'dan kurtuluruz.
1: Merak buyurmayınız imparatorum. Onu yakalayacağım.

aklı sıra general beni saraya getirerek göz hapsine aldı. Ne yaparsa yapsın ben kaçacağım. Bir Osmanlı'yı yakalamak için onun peşine düşecek kadar aptal değilim. Bugün pazar. Kiliseye ayine gidiyorum diye dışarı çıkıp bir kayığa atlayarak Galata'ya geçerim.

0: Ceneviz valisinin de yardımıyla bir gemiye binip kaçarım. Muhafız! Kapıyı aç, kiliseye gideceğim.
1: Açamam efendim.
0: Neden?
1: Emir öyle. Saraydan hiç kimse çıkamaz.
0: Kim verdi size bu emri?
2: Ben verdim Albay Fedon.
0: Binbaşı Andrea.
3: Bugün erken kalkmışsınız albayım.
0: Evet, bugün pazar. Kiliseye sabah ayinine gideceğim. Ne var ki muhafız kapıyı açmadı. Bir izin kağıdı verin de çıkayım.
3: Nereye gideceksiniz?
0: Söyledim ya, Ayasofya Kilisesi'ne.
3: Aa, ne kadar güzel. Buyurun birlikte gidelim ayine.
0: Birlikte mi? Siz de mi geleceksiniz?
3: Tabii. Sayenizde biraz sevap kazanırım. Muhafız, kapıyı aç.
0: Şey, ayine daha vakit varmış. Siz burada bekleyin. Ben papazları bir ziyaret edeyim. Ayin başlamadan önce dönerim.
3: Kimi göreceksiniz?
0: Yeni patriğin katibini görmek istiyorum.
3: Beraber gidelim. Onu ben de çoktandır görmedim. Burada boşu boşuna beklemektense birkaç kıymetli söz dinleriz.
0: Vazgeçtim. Katip şu anda belki de patriğin yanındadır.
3: Öyleyse ben de onu görmekten vazgeçtim.
0: Kütüphane kısmına geçip biraz kutsal kitabı okuyayım.
3: Siz bayağı papazlığa merak sarmışsınız. Pekala, gidin.
0: Ayin başlamadan önce burada olacağım.
3: Olur.
0: Yaşasın. Bu sefer Andrea'yı atlattım. Kütüphanenin sokağa açılan kapısından çıktım mı kaybolur giderim. İşte kiliseden çıktım. Andrea aptallık geleceğim diye beklesin dursun beni. Şimdi buradan doğruca Galata'ya, oradan da gemiyle yurt dışına.
3: Vay Albay Fedon. Siz kütüphanede kutsal kitap okumayacak mıydınız?
0: Binbaşı Andrea.
3: Ne o, beni gördüğünüze şaşırmış gibisiniz.
0: Hayır. Ben sizi içeride sanıyordum.
3: Ben de sizi kütüphanede sanıyordum.
0: Biraz okudum, sonra sıkıldım. Hava almak için dışarı çıktım. Ya siz?
3: Ben de öyle. Biraz hava alayım dedim.
0: Açık konuşalım Andrea. Sen benim yanımdan ayrılmamak için emir mi aldın ha?
3: Ne münasebet. Bunu da nereden çıkartıyorsun?
0: Ne bileyim ben. Saraydan çıktığımızdan beri peşimden ayrılmadın. Eğer haşmetli imparator beni sarayda mahpus olarak tutmak istiyorsa bunu açıkça söyle. Ben de durumumu bileyim.
3: Hayır. Haşmetli imparator hakkınızda asla böyle bir emir vermiş değildir.
0: Yani serbest miyim? İstediğim yere gidebilir miyim?
3: Tabii.
0: Madem öyle, neden yanımdan ayrılmıyorsun?
3: Çünkü sizi bir takım tehlikelerden korumakta görevliyim. Osmanlı casusu her an karşınıza çıkabilir.
0: Yani ben nereye, sen de oraya mı?
3: Evet. Yoksa ayrılmamı mı istiyorsunuz?
0: Hayır, ama kendimi adeta nezaret altında hissediyorum.
3: General Phoebus bana kesin emirler verdi. Kılınıza bir zarar gelecek olursa beni hemen astıracağını söyledi. Onun için yanınızdan ayrılmıyorum. General bugün saraya gelecek. Kendisine bu durumdan rahatsız olduğunuzu söylerim.
0: Madem öyle saraya geri dönelim. Generalle ben de konuşmak istiyorum.
4: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Ben sana nasıl küseyim, İstanbul üstüme düşer. Karaköy'den vapur kalkmaz, Sezen Aksu şarkı yapmaz, Üsküdar'da yangın çıkar. Ey kanar yüreği güvercinlerin, minibüsler bağırmaz olur. Aşk üstüne yemin etmez martıları boğazın. Ulan Poyraz'ı küser, ulan Lodos'u esmez. Yağmuru yağmaz Nisan'ın, ben sana nasıl küseyim, İstanbul üstüme gelir. İçim yanar içim, bir aşk için bir içim. Kendini vurur sokaklarına Cihangir'in, Eyüp Sultan sabahlarına ve ekmek kavgasına yemin olsun. Bir de umuduna kavgaya düşmüş yeni gencin. Beyoğlu, arsız bir gece beyim, hayat üryan edilmiştir. Ne sevilmiştir ne sevmiştir, gül pavyonda sevim. Söyle, söyle ben sana nasıl küseyim. Yolda yürürsün canın çeker, kestane satarım Taksim'in köşesinde. Beyoğlu'nda sinemaların kapısında dururum. Her filmde Türkan Şoray oynar. Ben sana nasıl küseyim, İstanbul üstüme düşer. Minibüslerin kapısında bağırırım, sen binersen ön koltuğu ayırırım. Bir de teybe attım mı şarkımızı, bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Ben sana küsmem, İstanbul üstüme düşer. Yangın çıkar Üsküdar'ın içinde, aslan arkadaşlarla belalardan geçerim. Her bir şeyi taşır yüreğim, her bir şeyi taşır. Bir senin yokluğunu çekemez. Söyle, ben sana nasıl küseyim?

Ben sana nasıl küseyim, İstanbul üstüme düşer. Karaköy'den vapur kalkmaz, Sezen Aksu şarkı yapmaz. Üsküdar'da yangın çıkar. Ey kanar yüreği güvercinlerin, minibüsler bağırmaz olur. Aşk üstüne yemin etmez martıları boğazın. Ulan Poyraz'ı küser, ulan Lodos'u esmez. Yağmuru yağmaz Nisan'ın, ben sana nasıl küseyim, İstanbul üstüme gelir, İstanbul üstüme düşer. Söyle, söyle ben sana, ben sana.

Baskın. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Uyarlayan Mehmet Mert. Kayıt Halil Güntekin. Montaj Didem Türkmen.

0: Alo.
1: Affedersiniz, Doğan Pınar Bey'in evi mi?
0: Evet.
1: Şey, bir yanlışlık olmasın. Psikolog doktor Doğan Pınar değil mi?
0: Evet, psikolog doktor Doğan Pınar.
1: Bağışlayın beyefendi, sizi rahatsız ediyorum.
0: Rica ederim. Buyurun, ne istiyorsunuz benden?
1: Genç ve bedbaht bir kadınım. Bazı ricalarımı söylemek için sizi arıyorum. Bilmem beni dinlemek lütfunda bulunur musunuz?
0: Fakat siz kimsiniz? Tanıyamadım hanımefendi.
1: Tanımazsınız. Ancak sizden istediğim yardımı beni tanımadan da yapabilirsiniz.
0: Ne gibi bir yardım istiyorsunuz benden?
1: Çok basit. Benim için biraz zaman ayırmanızı istiyorum sizden.
0: Nasıl zaman ayırayım hanımefendi? Lütfen daha açık konuşun.
1: Kendimi öldürmek istiyorum doktor bey. Bunun için de...
0: Ne dediniz? Yani intihar mı edeceksiniz?
1: Evet. Neden şaşırdınız öyle?
0: Şaşırılmayacak gibi değil ki. Neyse. Peki sebep ne?
1: Kocam beni arkadaşlarından birinin karısıyla aldatıyor. Ben de bu ihanete dayanamayıp canıma kıymak istiyorum.
0: Demek kocanızın ihaneti sizi üzdü.
1: Evet öyle. Neticede benim de bir gururum onurum var.
0: Peki benden ne istiyorsunuz?
1: Doğrusu ben de tam olarak bilemiyorum ama bir psikiyatri olarak size müracaat etmeyi düşündüm.
0: Peki niye ben? Bu ülkede tek psikiyatrist ben değilim ki. Yüzlerce var. Neden onlardan biri değil de beni aradınız?
1: Çünkü sizi televizyondaki konuşmalarınızdan tanıyorum.
0: Şimdi anladım.
1: Sesiniz öyle güzel ve etkileyici ki konuşurken insanları rahatlatıyorsunuz. Ayrıca da çok yakışıklı bir erkeksiniz.
0: Bir dakika. Beni yardıma ihtiyacınız olduğu için mi aradınız? Yoksa televizyondaki görüntülerinden hoşlandığınız için mi?
1: Rica ederim beyefendi. Sanırım beni hafif meşrep bir kadın zannettim.
0: Estağfurullah. Böyle bir şeyi aklıma bile getirmedim.
1: Ama hakkınız var. İhtimal bu hadiseyi bahane yaparak sizinle görüşmek isteyenler ettiğin bir kadın telakki ediyorsunuz beni. Halbuki inanın bana, ben namuslu bir kadınım.
0: Sakin olun efendim. Siz namussuzsunuz demedim ki ben şimdi.
1: Düşünün doktor bey. Daha şimdiye kadar kocamı müşkül vaziyete sokacak hiçbir harekette bulunmadım. Fakat bütün bunlara rağmen en yakın arkadaşımla gece gündüz beraber bulunduğum bir kadınla beni aldatıyor. Göz göre göre böyle bir şeye katlanamayacağımı anladım ve sonunda ölmeye karar verdim.
0: Ama yine de ölüm bu işe çare olmaz.
1: Haklısınız, ben de öyle düşündüm ve size müracaat etmeye karar verdim. Belki siz beni bu fikrimden caydırırsınız diye düşündüm.
0: Tabii, elimden geleni yaparım. Netice itibariyle yardım isteyen bir hastasınız.
1: Neden kocam böyle yapıyor? Ben aslında eline yüzüne bakılır güzel bir kadınım. Erkekler hep böyle mi oluyor? Söylesenize, siz de çapkın bir erkek misiniz?
0: Hayır efendim, ne münasebet.
1: Ne bileyim, gençsiniz, bekarsınız, yakışıklısınız, zenginsiniz.
0: Her neyse, konumuz bu değil hanımefendi. Siz benim özel hayatımla ilgilenmeyi bırakın da sorularıma cevap verin.
1: Benden ne öğrenmek istiyorsunuz?
0: Kaç yaşındasınız?
1: 22.
0: 22 mi?
1: Evet. Sizce kocamın beni aldatması için yaşım çok mu büyük?
0: Yok hayır, henüz çok gençsiniz.
1: O halde beni tedavi edeceksiniz değil mi? Yoksa intihar etmem için beni kendimle baş başa mı bırakacaksınız?
0: Hayır hanımefendi. Asıl olan sabırla mücadele ederek huzura, mutluluğa kavuşmak.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tabii muayenehanemi biliyorsunuz. Gelirseniz...
1: Hayır olmaz. Sizi muayenehanenize gelemem.
0: Peki neden?
1: Bağışlayın, muayenehanenize gelemem. Bu beni daha da hasta yapar.
0: İyi ama sizi başka türlü nasıl tedavi edebilirim ki?
1: Evime gelebilirsiniz.
0: Ne? Evinize mi?
1: Evet.
0: Peki kocanız evde değil mi? Yani onun yanında dertlerinizi, sıkıntılarınızı rahatça anlatabilecek misiniz?
1: Kocam bu akşam İzmir'e gidiyor.
0: Ya, hani kocanız bu akşam sizi bir arkadaşınız da aldatacaktı?
1: İyi ya işte. Kocam o kadını da İzmir'e beraberinde götürüyor.
0: Peki, muhakkak bu akşam gideceğini biliyor musunuz?
1: Evet, biliyorum. Ama yine de emin olmak için bu akşam onu takip edeceğim. Kadınla birlikte gittiğine emin olursam sizi yine arayacağım.
0: Galiba bu kadın gerçekten hasta.
1: Alo doktor bey?
0: Alo, sizi dinliyorum. Yani beni tekrar ne diye arayacaksınız?
1: Aldatıldığıma kanaat getirip getirmediğimi bildirmek için tabii. Eğer kocamın yanında o kadını görürsem aldatıldığıma kesin olarak emin olacağım.
0: O zaman da benden evinize gelmemi isteyeceksiniz öyle mi?
1: Evet.
0: Bakın hanımefendi, böyle bile olsa size gelmekle bir çare olacağımı sanmıyorum. Bu biraz zaman işi. Nasıl ifade edeyim? Yani gece vakti sizin tek başınıza evinizde olduğunuz bir sırada benim oraya gelmem... Ya, olmaz, böyle olmaz.
1: O zaman intihar edin diyorsunuz öyle mi? Anlaşılan söylediklerime inanmadınız. Ben kocamı bir kadınla görürsem kendimi kaybediyorum. Ne yaptığımı bilemiyorum. Kıskançlık damarlarımın içinde, hücrelerimde dolaşıyor. Belki benim yaptığım anormal bir şey ama elimde değil. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir ümidinsiz kaldınız. Zor anımda bana iki laf eder, güzel konuşmalarıyla beni teselli eder diye düşünmüştüm.
0: Dinleyin hanımefendi.
1: Eğer yarın intihar haberimi gazetelerde okursanız bilin ki bu sizin benim masum isteğime karşılık vermeyişinizden olacaktır.
0: Peki. Telefonunuzu bekleyeceğim.
1: Sahi mi? 6'dan sonra ararım. Artık müsaadenizle telefonu kapatmak istiyorum.
0: Durun, durun bir dakika. İsminiz neydi sizin? Nerede oturuyorsunuz daha? Bunları söylemediniz.
1: Ah, bağışlayın. Ay, ismim... Kimin karısı olduğumu söyleyemem. Belki de içimi kemiren kuşku gerçekleşmeyecek. O zaman size de ihtiyacım kalmaz.
0: Peki, öyle olsun.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle efendim.
2: Demek şimdi sen telefon bekliyorsun ha doktor?
0: Evet Sacit.
2: Daha çok beklersin öyleyse.
0: Niçin?
2: Ya niçin olacak? Bu bir muzipliktir de onun için. Birkaç hanım oturup seninle şaka etmek istemişlerdir. İşlerinden tanımadığın birisi de seninle konuşmuştur.
0: Olabilir.
2: Olabilir değil, muhakkak böyle. Aksi takdirde kadın hakikaten canına kıymayı düşünüyorsa seni evine davet edeceğine buraya gelirdi.
0: Öyle söyleme, bu tip hastaların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Nadir de olsa bu tip hastalara rastlıyorum. Hah, telefon, muhakkak odur.
2: Nereden biliyorsun? Belki de başka biridir.
0: Sanmam. 6'dan sonra arayacağım demişti. Alo.
1: Merhaba benim.
0: Hah, siz.
1: Evet benim.
0: O. Sacit. O kadın. Ne yaptınız bakalım? Ne oldu? Kocanızın sizi aldattığına kesin kanaat getirdiniz mi?
1: Evet. Lütfen rica ederim. Bana hiçbir şey sormayın ve hemen buraya gelin. Çok çok kötü durumdayım.
0: Tamam tamam, sakin olun. Adresinizi söyleyin.
1: Şişli'ye geleceksiniz. Bakkal Sokak Muhtar Bey Apartmanı No 3.
0: Hah işte. Meçhul kadının evi şu olmalı. Muhtar Bey Apartmanı No 3.

0: Buyurun girin Doğan Bey.
1: Telefonla görüştüğüm kadın siz misiniz hanımefendi?
0: Evet, lütfen girin.
1: Peki.
0: Buyurun otur.
1: Siz niye ayakta duruyorsunuz, otursanıza.
0: Şey, affedersiniz, biraz heyecanlıyım da.
1: Sakinleşmeye bakın, rahat olun lütfen.
0: Peki. Evet, söyleyin bakalım, ben aldatılacak kadar çirkin bir kadın mıyım?
1: Tam tersi, çok güzelsiniz.
0: Ama yine de kocam beni aldatıyor işte. Ben gururlu bir kadınım. Bu şekilde yaşamaya artık tahammülüm kalmadı. Buna bir son vermeyi, hayata veda etmeyi düşünüyordum ki sizi televizyonda gördüm.
1: Bakın, bu çözüm değil. Aklınızdan ölüm kelimesini çıkarsın. İçinde bulunduğunuz ruhi durumu anlıyorum ama bunlar geçecek, korkmayın. Sizi tedavi edeceğim ve eskisinden daha iyi olacaksınız.
0: Nasıl yapar bunu bana, nasıl? Benim gibi genç ve güzel bir kadının üstüne nasıl başka bir gül koklar? Düşündükçe kahroluyorum. Söylesenize, ben sizin karınız olsaydım beni aldatır mıydınız?
1: Asla. Siz bir eşi mutlu edebilecek her şeye sahip görünüyorsunuz.
0: Kim bilir şimdi siz beni ne fena ne düşük bir kadın olarak düşünüyorsunuz.
1: Boş kuruntular yapmayın hanımefendi, ben doktorum. Neden sizi öyle bir kadın olarak göreyim ki?
0: Sizi evime davet ettim ya. Kocam da yok burada.
1: Rahat olun lütfen. Ben burada bir doktor olarak bulunuyorum.
0: Ben böyle biri değildim doktor bey. İnanın gayet sakin, güler yüzlü bir insandım. Ama bu hale gelmeme sebep kocamdır. Dünyanın en kötü adamıdır o. Ne hakkı vardı beni aldatmaya, öyle değil mi? Söyleyin doktor bey, yüzüme bakılmayacak, iğrenilecek bir kadın mıyım ben?
1: Aman efendim, söyledim ya, fevkalade güzel bir kadınsınız siz. Sahi kaç yıllık evlisiniz?
0: 6.
1: Pek genç evlenmişsiniz. Birbirinizi severek mi evlendiniz?
0: Peki öyle denemez ama kocama bütün masumiyetimle bağlandım. Fakat o beni daima aldattı. İnanın ben zannettiğiniz kadar kötü bir kadın değilim Doğan Bey.
1: İnanıyorum size. Önce biraz sakin olun. Muayene edeceğim sizi. Yalnız sakin olun lütfen.
0: Peki.
1: Adınız ne?
0: Müşken.
1: Evet Müşken Hanım. Söyleyin bakalım. Kocanız en son sizi ne zaman aldatmaya başladı?
0: Bir dakika. Size içecek bir şey ikram edeyim doktor bey. İçki içer misiniz?
1: Hayır, içki kullanmam.
0: O halde meyve suyu getireyim.

0: Doktor içine uyku ilacı karıştırılmış meyve suyuyla uyuttum. Birazdan başına neler geleceğini bilse böyle horlayabilir miydi acaba? Ay, Zafer de nerede kaldı? Bu saatlerde geleceğini söylemişti. Hah, işte geldi.
1: Bu tarafta.
2: Burada mı? Yatak odasına polis bey. Mutlaka oradadırlar.
0: Şimdi sıra bende. Doğan Bey. Doğan Bey kalkın hadi, sabah oldu.
3: Başım. Aman Allah'ım, ne oluyor? Benim bu yatakta işim ne? Yoksa geceyi burada mı geçirdim?
2: Yatak odasına polis bey, mutlaka oradadırlar.
3: Ne oluyor Müjgan Hanım, bu sesler de ne?
0: Mahvolduk. Mahvolduk bu kocaman sesi, çabuk giyinin. Çabuk.
3: Giyineyim mi? Pantolonum yok. Kim soydu beni?
2: İşte buradalar. Bakın ikisi de yarı çıplak, gördünüz mü? Vaziyeti gördünüz mü polis beyler? Bu kadın benim karım. Adam da zamparası.
4: Evet, her ikisi de suçüstü bu durumda.
3: Bir dakika, bir yanlışlık olacak. Ben, bakın.
2: Şimdi lütfen lazım geldiği şekilde bir zabıt varakası tanzim etmenizi rica ediyorum sizden.
4: Tamam, biz salona geçiyoruz. Tutanağı orada hazırlayacağız.
1: Getirin, gel bakalım şimdi geçelim.
3: Allah aşkına ne oluyor burada? Ne tutanağı, ne zaptı?
2: Kim olduğunu bilmiyorum beyefendi ama ben medeni bir insanım. Gırtlağına sarılacak değilim elbet senin. Aramızdaki hesabı burada değil. Suçüstü mahkemesinde göreceğiz. Sana gelince rezil karı, kocanı aldatmanın ne demek olduğunu 2 saat sonra hapishanenin demir kapılarından içeri girdiğin zaman öğreneceksin. Hadi giyinin şimdi, ben dışarıda bekliyorum.
3: Olacak şey değil, rezil oldum. Hala olanlara inanamıyorum, rüyada gibiyim. Söyler misiniz, benim yarı çıplak sizin yatağınızda ne işim var?
0: Gece beni uyutmak isterken uyudunuz, ben de sizi yatağıma yatırdım, mesele bu.
3: Benimle şaka yapıyorsunuz herhalde. Ben geceleri bile zor uyuyan bir insanım, nasıl uyurum? Bu komployu siz yaptınız.
0: Ne komplosu doktor bey?
3: Bunu kocanla birlikte yaptın hem de. Söyleyin hadi, bana komplo kurdunuz öyle değil mi? Planınızın arasında kocanızın polislerle eve baskın yapacağını ve beni böyle don gömlek yakalayacaklarından haberiniz vardı değil mi?
0: Giyinin hadi doktor bey, dışarıda polisler bizi bekliyor.
3: Beni uyutmak için de dün gece ikram ettiğiniz meyve suyunun içine uyku ilacı koymuştunuz.
0: Evet.
3: İyi ama neden?
0: Acele etmeyin, birazdan anlarsınız. Hele giyinin bir kere siz.
3: Bu ne soğukkanlılık hanımefendi. Bu ne umursamazlık böyle. Başımıza gelen bu müthiş felaketin azameti sizi ürkütmüyor bile.
0: Hayır, ürkütmüyor.
3: İyi ama kocanızın bu polis baskınıyla yalnız ben değil, siz de suçlu duruma düştünüz.
0: Umurumda bile değil.
3: Mahvettiniz beni. İstikbalimi, şerefimi, mesleğimi mahvettiniz. Niçin yaptınız bunu? Beni bu büyük felakete neden sürüklediniz? Neden?
0: Kendinizi bu kadar üzmeyin doktor bey. Her işin bir çözümü vardır.
3: Dalga geçmeyin aşifte kadın. Polisler kapının önünde beklerken ne çözümü olacak ki?
0: Psikolog olarak bunu bilmemenize çok şaşırdım doğrusu.
3: Şimdi elimden bir kaza çıkacak.
0: Durun, sakin olun. Kocam bizi affedebilir.
3: Ne? Ne demek kocam bizi affedebilir? Karısını polislerle bastıracak kadar şuurunu kaybeden bir adam böyle bir manzara karşısında nasıl affeder bizi? Yoksa siz kocanız beni aldattı diyerek beni buraya çağırmıştınız. Halbuki kocanız, siz durun, kocanızı.
0: Durun, kendinizi fazla yormayın. Önce kocamı çağırayım da.
3: Rezil kadın. Kocanızla görüşülecek zaman mı şimdi? Adamı büsbütün çıldırtmak mı istiyorsunuz?
0: Bilakis onu makul bir hale getirmeye çalışarak bu işten kurtulmanın çaresini bulmaya gayret ediyorum.
3: Nasıl olacak bu?
0: Kocam parayı çok sever doktor bey. Çağırayım da görüşün.
3: Vay canına. Düşündüğüm gibi şimdi anlamaya başladım. Demek bunlar...
0: Gel Zafer, doktor beyle görüş.
2: Olur hayatım. Memur beyler, beni biraz bekler misiniz lütfen?
4: Tamam ama fazla uzun sürmesin. Karakolda işimiz var.
2: Tamam. Müjgan, beyefendiyle miktar üzerine mutabık kaldınız mı?
0: Hayır.
3: Neler oluyor? Ne miktarı, ne mütabıkı?
2: Sizden büyük bir miktar talep edecek değiliz beyefendi. Ne münasip verirseniz onu kabule razıyız.
3: Ne dediniz? Yani bana şantaj mı yapıyorsunuz?
2: Ne yaparsınız? Hayat çok zor. Sizden istediğimiz yardım şüphesiz ki mali vaziyetinize tesir edecek kadar mühim bir şey olmayacaktır. Allah daha fazla versin, gözümüz yok canım. Zengin bir adam olduğunuzu biliyoruz. Onun için...
0: Yeter artık Zafer. İsteyeceğini iste, bıktım bu işten.
2: Bakın Doğan Bey, hadisenin sulh ile kapanması hem bizim hem de sizin için daha iyi olur. Eğer anlaşırsak polislere davadan vazgeçtiğimi söyle.
3: Sus be adam, sus! Ne istiyorsun onu söyle. Sinirlerim harap oldu. İnsanlığımdan, erkek olduğumdan utanıyorum.
2: Tamam efendim, öyle bağırmayın. Bu gibi şeyler hiddet ve şiddetle halledilemez değil mi? Kapı önünde bekleyen polisler duyacak olursa her şey mahvolur. Sonra maazallah düşünün. Bu işin cezası 6 aydan başlar.
3: Sana ne istiyorsun diyorum, onu söyle.
2: Büyük bir şey değil Doğan Bey. 5 milyar yeter.
3: Ne? 5 milyar mı?
2: Evet, istediğim parayı verecek misiniz yoksa sizi polise teslim edeyim mi?
3: Yağma üzerinde 200 milyon lira var.
2: Zararı yok efendim. Kalan miktar için bir çek yazarsınız, olur biter.
3: Asla asla. Sana çek vereceğime hayatımın sonuna kadar hapiste yatmayı tercih ederim. Defol git buradan alçak pezevenk.
2: Siz bilirsiniz, karar sizin. Ama müsaade buyurursanız Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesini cebimde taşıdığım kanun kitabından size bir defa okuyayım. Evet. Zina eden zevce ve onunla zina yapan adam hakkında 3 aydan 30 aya kadar hapis cezası verilir.
3: Yeter, kes.
2: Madde demek istiyor ki bir adam kocası olduğunu bildiği bir kadınla münasebette bulunursa 3 aydan 30 aya kadar hapsolunur. Fakat hapsolunması için kocanın dava etmesi lazımdır. Bu hak kocanındır. Dava etmezse yahut davadan vazgeçerse takibata devam olunmaz.
3: Ve siz de kanunun kocaya verdiği bu hakkı bana 5 milyar lira karşılığında satmak istiyorsunuz, öyle mi?
2: Kabul ederseniz ne ala, etmezseniz şimdi polislere suçüstü mahkemesine gider, orada hakime anlatırsınız derdinizi. Karar vermeniz için bir iki dakikanız var. Ya istediğim parayı verirsiniz ya da zina suçundan hapse girersiniz.
3: Rezil herif. İnsan soyma, hırsızlık etmek için başka çare bulamadın mı? Ölüden kefen çalar gibi kanundan ahlak, fazilet çalıyorsun. Meğer sen ne habis ne korkunç yaratılışlı bir ahlak hırsızıymışsın.
2: Sakin ol.
3: İğrenç mahluk. Şu uğursuz hayatını sürdürmek için karını alet etmeye utanmıyor musun?
2: Yeter artık. Parayı veriyor musun, vermiyor musun?
3: Tamam tamam, veriyorum. Ama daha önce bana davandan vazgeçtiğine dair bir yazı vereceksin. Hmm. Ondan sonra da paranı vereceğim.
2: Anlaşıldı. Böyle bir şey isteyeceğinizi bildiğim için önceden hazırlatmıştım. Evet. Buyurun yazayım.
3: Anlaşılan bu işin ilk kurbanı ben değilmişim. Ne yazdığını oku.
2: Peki. Karımla münasebette bulunduğu tespit edilen psikolog doktor Doğan Pınar aleyhine dava hakkımdan sarfı nazar ile takibata devamdan feragat eylediğimi beyan ederim. Yeter mi bu kadar beyefendi?
3: Doğrusu karı koca sizleri tebrik etmek lazım. Son derece düzgün, sistemli çalışıyorsun.
2: Evet, ben kağıdı verdim. Siz de lütfen parayı verin.
3: Alın. 200 milyon. Gerisine çek yazacağım. Kaleminiz var mı?
2: Ya, elbette. Her zaman yanımda taşırım. Buyurun. Hamile diye yazın lütfen. Miktar 4 milyar 800 milyon.
3: Kapa çeneni. Al bakalım. Soyunculuğun her çeşidini bildirdim de böyle polis nezaretinde kanuna uygun yapılanına ilk defa şahit oluyorum.
2: Ne yaparsınız, enflasyon. Geçim sıkıntısı insana her şeyi yaptırıyor.
3: Yeter. Hadi şimdi git ve şu polisleri evinden yolla.
2: Tabii tabii.
3: Size gelince Müjgan Hanım, doğrusu meyve suyunun içine uyku ilacı karıştırarak beni uyutup böyle bir tuzağa düşürdüğünüz için tebrik ederim sizi.
0: İnanın mecbur kaldım.
3: İnsan ne kadar da aç kalsa yine de doğru bir yola dönmek çaresini bulabilir. Yaşamak için kendine başka bir meslek seç. İnsan kendini satmadan da, bu kadar alçalmadan da yaşayabilir.
2: Evet. Polisleri yolladım efendim.
3: Sana gelince iğrenç herif. Gitmeden önce sana benden bir hatıra bırakmak istiyorum. Al bakalım.
2: Ah!
3: Bu yumruk aklına geldikçe beni anarsın. İşte böyle Sacit. Dahi yani olduğu kadar iğrenç bir komploya kurban gittim dostum.
5: O olmuş. İyi olmuş Doğan. Nasıl? Avukat sözü dinlemez misin ha? Sana o kadar söyledim, gitme. Hastaysa o buraya gelsin demiştim.
3: Sus Allah aşkına ya. Zaten canım sıkılıyor. Üstelik sen de...
5: Lakin bravo doğrusun. İnsan her şeyi düşünür ama ceza kanunuyla adam soymak kimsenin aklına gelmezdi.
3: Ödediğim paraya yanmıyorum Sacit. Beni asıl yıkan Müjgan gibi bir kadının adi bir soyguncu olması. Hala öylesine güzel ve masum tavırlı bir kadının böyle iğrenç bir şey yaptığına inanamıyorum.
5: Dışarıdan gören de seni kadına tutulmuş sanacak.
3: Sen dalga geçiyorsun ama inan bana, bu kadın başka, bambaşka bir şeydi. Çok ama çok güzel bir kadındı o Sacit.
5: Anladık anladık. Güzel, masum ve soyguncu. Tamam mı doktor?
3: Hayır. O kadının iri siyah gözlerinin parlayışında, o ağlayışta, o safiyane duruşunda bir soyguncu sahtekarlığı yoktu.
5: Ya sen ne garip adamsın be Doğan. Kadın seni akıl almaz iğrenç bir tertiple soyuyor. Sen hala onun için neler söylüyorsun? Karının mesleği bu. Kim bilir senin gibi kaç kişiyi dışı melek gibi görünüp şeytanca soymuştur.
3: Hayır hayır hayır. Sen ne dersen de onun bu iğrenç hayata zorla sürüklendiğine inanıyorum.
5: Doktor, biliyor musun? Esas sana bir psikiyatrist bulsak çok iyi olacak.
3: Ne var Esma?
6: Genç bir hanım geldi, sizinle görüşmek istiyormuş.
3: Genç bir hanım mı? Kim peki, tanıyor musun geleni?
6: Hayır, daha önce hiç görmedim. Şık ve çok güzel bir kadın.
3: Buyursun, al içeri, gelsin bakalım kimmiş.
6: Peki efendim.
3: Pek merak ettim, bu saatte haber vermeden kim gelebilir ki?
6: İyi akşamlar.
3: Ne? Siz Müjgan, siz ha?
6: Evet, benim Doğan Bey.
3: Ne işin var benim evimde? Çaldığım para kafi gelmedi mi? Bu sefer de burada mı soyacaksın beni?
6: Bakın ben...
3: Hadi çabuk dışarı, çık dışarı, defol git evimden.
6: Durun bir dakika, beni dinleyin Doğan
3: Çıkacak
6: Bey.
3: Mısın yoksa şimdi polise telefon edeyim mi?
6: Doğan Bey, bakın bir an beni dinleyin ne olur. Ağlıyorum. 3 günden beri dünyanın en büyük acısı içimde kıvranarak ağlıyorum. Bir dakika olsun, beni dinlemeye tahammül edin. Oturmayacağım, derhal gideceğim.
3: Doğru söyle. Kocan şimdi karakola polis almaya gitti değil mi? Karım aşığının evindedir. Beni aldatıyor diye tekrar bir baskın. Tekrar bir soygunculuk yapacaksınız değil mi? Fakat bu sefer beceremeyeceksiniz. Şimdi hemen polisi arıyorum.
6: Durun, durun, yapmayın. Yalvarırım, yapmayın.
3: Alo, polis santrali.
6: Kapatın şu telefonu. Buraya sizi soymaya gelmedim.
3: Peki neden geldiniz? Ne istiyorsunuz benden?
6: Ben geçen gün sizden şantaj yoluyla aldığım parayı geri getirdim. İşte 5 milyar, buyurun.
3: Bana bu parayı vermeye mi geldiniz yani?
6: Evet.
3: Ama neden?
6: Bugüne kadar soyduğum zavallıların sayısını bilmiyorum. 5 seneden beri türlü türlü tuzaklarla, hatırı hayale gelmeyen vasıtalarla sizin gibi iyi niyetli insanları sürekli soydum. Sürekli çaldım. Görüyorsunuz işte, saklamıyorum, itiraf ediyorum. Çünkü alışmıştım bu hayata.
3: Peki bütün bu kötü hareketlerinizden dolayı hiç acı, pişmanlık duymadınız mı?
6: Duydum ama sadece 2 kere. İlki bu işi ilk defa yaptığımda.
3: İkincisi?
6: O da sizin evinizden çıkarken yüzüme tükürür gibi söylediğiniz o laflardan sonra. Emin olun ki bu 2 büyük acı, 2 büyük azap olarak sürekli içimde yaşayacak.
3: Kocanız buraya geldiğinizi biliyor mu?
6: Hayır, o adam benim kocam değil. Kağıt üzerinde evli görünen bu kirli işteki ortağım. Paranızı dün gece o adamı sarhoş edip sızdırdıktan sonra cebinden çalıp getirdim. Niçin getirdim biliyor musunuz?
3: Niçin?
6: Çünkü sizden hoşlandım. Hayatımda ilk defa bir erkekten... Neyse. Aslında mesleğimde kurbanlarımdan hoşlanmak gibi bir lüksüm yoktur ama benim de duygularım var. Beni kötü bir kadın olarak hatırlamamanız için paranızı getirdim. Hoşçakalın.
3: Durun, durun, nereye gidiyorsunuz?
6: Eğer bir gün hatırınıza gelirsem ve bir gün beni düşünmek imkanını bulabilirseniz, zannettiğim kadar fena bir kadın değilmiş diye fısıldarsanız, zavallı bir kadının sevgi duyan kalbinin acısını bir parçacık olsun dindirmiş olursunuz. Allah'a ısmarladık Doğan Bey. Sabah gazetelerinizi getirdim Doğan Bey. Buyurun.
3: Teşekkürler, gidebilirsin.
6: Peki efendim.
3: Bakalım gazetelerde neler var. Her zamanki gibi siyaset ve cinayet. Dün gece Şişli'de feci bir cinayet işlendi. Müjgan Saçar adlı kadın birlikte yaşadığı sevgilisini tabanca ile öldürdü. Katil olaydan sonra polise teslim olmuştur. Aman Allah'ım. Bu Müjgan ortağıyla bir olup bana şantaj yaparak paramı soyan kadın değil mi? Ay, evet evet o. İyi ama ortağını öldürmüş. Yapılan tahkikata göre cinayetin henüz hüviyeti tespit edilemeyen meçhul bir erkek yüzünden işlendiği tespit edilmiştir. Aman Allah'ım. Sözün ettikleri bu meçhul erkek de benim. Allah'tan kim olduğumu öğrenememiş gazeteciler. Ah, telefon. Sakın polis olmasın. Alo.
7: Doğan, ben avukat Sacit'im.
3: Sacit sen misin?
7: Bugünkü gazeteleri gördün mü?
3: Ha, gördüm dostum. Ben de seni arayacaktım. Hemen buraya gelsene.
7: Tamam. Tamam, geliyorum.
3: Müjgan'ın kocasını, yani ortağını öldürmesi ne diyorsun Sacit?
5: Ne diyeyim? Müthiş kadınmış seninki. Adamı gık demeden öldürüvermiş.
3: Kadın adım vermemiş ama polis tahkikat sonucu kadının evinde basıldığımı tespit edecektir.
5: O gece baskın yapan polisler seni tanıdı mı dersin?
3: Sanmıyorum.
5: Neyse, sen yine de her ihtimale karşı renk vermemeye çalış. Eğer öyle bir şey olursa kesinlikle bilmemezlikten geleceksin. Kadını ilk görüyormuş gibi davranacaksın. Yoksa rezil kepaze olur, bütün istikbalini mahvedersin.
3: Ya böyle diyorsun da susmak doğru bir hareket olacak mı? Baksana ne yazıyorlar. Dostunu sevdiği adama fenalık yapmaması için öldürmüş diyorlar.
5: Ne derlerse desinler. Sana ne canım?
3: Korkuyorum Sacit.
5: Neden korkuyorsun?
3: Bilmiyorum ama içimde tarihsiz bir endişe var.
5: Hadi hadi. Sen kendi işine bak. El alemin sürtüğü için bir dakika bile canını üzmeye değmez. Hem dur bakalım. Netice anlaşılmadı ki daha. senin için mi işledi bu cinayeti, yoksa başka bir sebepten mi öldürdü? Hele bir mahkeme başlasın, o zaman öğreneceğiz. Sen delirmişsin doktor. Bu mahkemeye gelmekle kendini tehlikeye attığının farkında mısın?
3: Kadını görüyor musun Sacit?
5: Hangi kadın?
3: Hangi kadın olacak canım? Müjgan işte. Oh, ne kadar güzel, ne kadar masum bir yüzü var.
5: Anlamıyorum seni doktor.
3: Galiba bu kadına aşık oluyorum.
5: Sesin çıkmıyor ama ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum.
3: Sacit, kalıbımı basarım ki senin cinledin var.
5: Ya saçmalama doktor. O bir katil. Soğukkanlılıkla kocasını öldüren bir katil o. İşte mahkeme reisi yerini aldı. Dava şimdi başlayacak.
3: Çok merak ediyorum. Acaba cinayet sebebi olarak ne itirafta bulunacak?
8: Sanık Müjgan Saçar. Cinayetin hemen ardından eve gelen polisler seni elinde tabancayla bulmuşlar. Onlara kocanı öldürdüğünü söylemişsin. Doğru mu bu?
6: Evet doğru. Ben öldürdüm hakim bey.
8: İddianameye göre kocanı sevdiğin adama kötülük yapmasını önlemek için öldürmüşsün. Peki buna ne diyorsun?
6: Hayır hakim bey, ortada böyle bir sebep mevcut değildir.
8: Madem öyle, neden öldürdün kocanı?
6: Çünkü ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti de onun için.
8: O seni neden öldürecekti peki?
6: Kavga etmiştik. Bir gece evvel cebinden bir miktar para almıştım. Onu geriye istedi, vermedim, kızdı.
8: Demek senden kendisinden aldığı parayı istedi. Peki sonra ne oldu?
6: Üzerime atıldı, beni dövmeye başladı. Saçlarımı parmaklarının arasına geçirmiş çekiyor ve bir yandan da gırtlağımı sıkıyordu. Nasıl oldu bilmiyorum. O sırada tabancasının arka cebinden yere düştüğünü gördüm. Hemen tabancayı yerden alarak tetiği çektim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.
8: Yani sen daha evvelden öldürmeye karar vermiş değildin, öyle mi?
6: Evet efendim.
8: Fakat savcılık makamı öyle demiyor. İddianameye göre sen kocanı taammüden, yani önceden tasarlayıp planlayarak öldürmüşsün.
6: Yalan! Böyle bir şey hatırımdan bile geçmedi. Hem niçin önceden onu öldürmek isteyeyim ki?
9: Söz almak istiyorum reis bey.
8: Buyurun avukat bey.
9: Savcılık makamının iddiaları asılsızdır. Şimdi karşınızda duran, gözyaşı dökerek ağlayan müvekkilim, eğer evvelden kocasını öldürmeye karar vermiş olsaydı, elbette ki bunun için bir çare düşünür, hadiseyi gizler, yerini zamanlı tayin eder ve ölüm aletinde tedarikine çalışırdı. Halbuki cinayet boğuşma esnasında maktule ait olduğu belirlenen tabanca ile işlenmiştir. Eğer bu tabanca o sırada düşmemiş olsaydı, şimdi huzurunuzda bulunacak mazlum bu kadın değil, onu öldüren kocası olacaktı. Bu nedenle mahkemenizden davanın nefs-i müdafaa hudutları dahilinde ele alınmasını arz ve talep ediyorum.
8: Söz sırası savcılık makamında. Buyurun, sizi dinliyoruz.
10: Reis bey, karşınızda duran bu kadın ahlaken tamamıyla çürümüş, fazilet hislerinden büsbütün mahrum kalmış dejenere bir mahluktur. Kocası onu bir hafta evvel yabancı bir erkekle kendi evinde yakalamış ve bunu polis marifetiyle suçüstü yaparak tespit ettirmiştir. Bu hadise bize ayrıca suçlunun ahlaken ne kadar düşük biri olduğunu göstermektedir. Bu kadın kocasını sevdiği adama fenalık yapmasın diye öldürmüştür. Çünkü kocası kadının dostunu tanımış bulunuyordu. Ondan bir gün intikam almak arzusuna düşecekti. Bu cani kadın buna mani olmak istedi ve bu cinayeti planlayarak dostunu kendi tabancasıyla öldürdü.
6: Hayır, doğru değil bu. Tabanca benim değil, Zafer'indi.
8: Susun. Söz sırası verilmeden konuşmayın. Devam edin.
10: Sanık Müjgan Saçar, kocası Zafer Saçar'ı daha evvel öldürmeye karar vermiş ve tabancayı hazırlamıştı. Zavallı adam o gece başına gelecek akıbetten tamamıyla bir haber evine gelip şöyle bir koltuğuna yerleştikten sonra karşınızda gözleri yaşlarla dolu melek saflığındaki bu kadın çantasının içinde sakladığı kocasına ait tabancayı çıkartarak ateşlemiştir.
9: Madem öyle, müvekkilimin boğazındaki parmak izlerini kim yaptı? Hangi parmaklar, hangi tırnaklar oydu bu kan çukurlarını öyleyse? Öldürdüğü dostu mu yattığı yerden ayağa kalkarak parmaklarını kadının boynuna geçirdin?
8: Susun! Susun diyorum! Devam edin avukat bey.
9: Bu vakada müvekkilim nefsini müdafaa etmek mecburiyetinde kaldı reis bey.
8: Sanık Müjgan Saçar, iddia makamı sizin kocanızı daha evvelden tasarlayarak öldürdüğünüzde ısrar ediyor. Ne diyeceksiniz?
6: Size demin söyledim. Ben onu önceden öldürmeyi aklıma bile getirmemiştim. Kavga ettik, boğazıma sarıldı, beni boğacaktı. Ben de o sırada elimin ucuna gelen tabancayı alarak ateşledim. Olay böyle oldu.
8: Diyelim ki cinayeti o an için kavga ederken işlediniz. Kavganızın sebebi neydi peki?
6: Söyledim ya, cebinden para almıştım, onu geri istemişti.
8: Peki para kimindi? Sizin miydi, kocanızın mıydı?
6: Ne benimdi ne de kocamın, bir başkasının da bu para.
8: Ne demek bir başkasınındı? Borç mu almıştınız?
6: Hayır, tehdit ederek birinden almıştık.
8: Tehdit ederek mi? Kimden peki?
6: Günahı olmayan bir adamdan. Zafer'le birlikte bir adamı tehdit ederek elinden 5 milyar lirasını almıştık. Ben sonradan bu yaptığım hareketten pişmanlık duyarak kocamın haberi olmadan cebinden parayı alıp sahibine iade ettim. O da farkına varınca netice anlattığım gibi oldu efendim.
8: Peki 5 milyarını aldığınız o adam kimdi?
6: Bir doktordu ama adını söyleyemem hakim bey.
8: Neden?
6: Çünkü bu kirli hadiseyi onun ismini karıştırmak istemiyorum.
8: Ama yine de ismini söylemek zorundasınız. Söylememekte ısrar ederseniz bu size pahalıya mal olur.
6: Ne olursa olsun söylemek istemiyorum.
8: Demek iddianıza göre cinayete bu haksız yere alınan para sebep oldu, öyle mi?
6: Evet.
8: Oysa iddia makamı sizin bu cinayeti işlemenize o suçüstü gecesinde yakalanan dostunun sebep olduğunu ileri sürüyor.
6: Dediğim gibi hakim bey, o adam benim dostum değildi. Sadece parasını almak için tuzağa düşürdüğümüz suçsuz biriydi.
8: Kocanızın suçüstü yaptığı adamla bu dediğin adam aynı kişi mi?
6: Evet hakim bey, aynı kişi.
8: Kızım, şu söyleyeceklerini açık açık söyle. Bıktım bu esrarengiz ifadelerinden senin ama.
6: Anlatayım hakim bey. Annemi ve babamı kaybettiğimde 18 yaşında yapayalnız bir insandım. Uzaktan akraba olan bir aile bana evlenmek üzere bir adam buldu. Namuslu, kibar, tüccardır deyince yüzünü bile görmeden hemen kabul ettim. Ama güvendiğim bu adam kısa zamanda da gerçek yüzünü ortaya koydu.
8: O adam öldürdüğün Zafer isimli adam mı?
6: Evet hakim bey. Ahlaktan, insanlıktan, faziletten nasibi olmayan müthiş bir adamdı. Beni en kısa zamanda kendine benzetti. Kelimenin tam manasıyla iğrenç, namussuz bir hayat yaşamaya başlamıştım. Poker masalarından paralar çalarak, arkadaş olduğumuz evli kadınların kocalarını kandırarak, baskınlar yaparak, tehditler savurarak sürekli çalıyor, sürekli bir başkasından namussuzca alınan paralarla geçiniyorduk.
8: Yani bu şekilde şantaj yapıyordunuz.
6: Evet hakim bey. Son kurbanımız olan o doktoru da aynı yolla soyup 5 milyarını almıştık. Bir vesileyle doktoru bunalım geçiriyorum diye eve çağırdım. İçtiği meyve suyunun içine uyku ilacı koyarak uyuttuktan sonra soyarak yatağıma yatırdım. Ardından da Zafer polislerle eve baskın yaptı.
8: Peki sonra ne oldu?
6: Zafer doktora 5 milyar verdiği takdirde davasından vazgeçeceğini söyledi. Vermezse zina suçundan hapse gireceğini söyleyince zavallı parayı ödedi.
8: Bu usulü daha evvelden başkalarına da tatbik etmiş miydiniz?
6: Evet, ayrı ayrı yerlerde çok defa aynı şeyi yapmıştık.
8: Peki ne oldu da siz şantaj yoluyla aldığınız parayı götürüp iade ettiniz?
6: O gün ve o gece hayatımda ilk defa dünyanın en büyük acısını çekmeye başladım. Nasıl oldu, ne yaptı bilmiyorum. Doktor üzerimde derin bir tesir bırakmıştı. Yüreğim müthiş bir pişmanlık hissiyle yanıyordu. Kendimden, insanlığımdan, yaşayışımdan iğreniyordum. Bir anda karar verdim. Bu parayı kocamın cebinden çalıp tekrar ona iade edecek ve artık ne olursa olsun bu çirkin hayattan kesinlikle uzaklaşacaktım. Nitekim dediğimi yaptım. Parayı kocamdan gizlice alıp doktorun evine giderek ona iade ettim.
8: Sonra?
6: Tekrar eve döndüm ama Zafer işi anladı ve parayı istedi. Sahibine verdiğimi söylediğim zaman üzerime atılarak önce seni sonra onu öldüreceğim diye parmaklarını boğazıma geçirdi. Sonrasını biliyorsunuz. İşte bütün olay bundan ibaret hakim bey.
8: Peki hadisenin bu şekilde cereyan ettiğini bize ne suretle ispat edebilirsiniz?
6: Sadece yemin edebilirim. En mukaddes değerlerimin üzerine yemin edebilirim.
8: Sadece yeminle olmaz. Hiç olmazsa o doktorun ismini söyle. Onu çağırıp bir kere de onu dinleyelim.
6: Yok,
8: kızım.
6: Yok olmaz, istemiyorum. Onun ismini bu hadiseye karıştırmak istemiyorum.
8: İyi de kızım, ispat etmeden olmaz.
6: İspat edeyim etmeyeyim, ben size doğruyu söyledim. Siz artık nasıl arzu ederseniz öyle karar verin. Benim için hepsi eşit.
8: Kızım, sen galiba hadisenin vehamiyetini hala idrak edemiyorsun. İddia makamı taammüden işlenmiş bir katilin faili olarak karşımıza getirmiş bulunuyor seni. Bu fiilin cezası nedir biliyor musun?
6: Hayır.
8: İdam. Eğer bu iddian doğruysa, hakikaten vaka bu şekilde cereyan etmişse dava lehine sonuçlanabilir. Bu yüzden o doktorun adını ver de çağıralım. Anlattıklarının doğruluğunu bir de ondan dinleyelim.
6: Hayır, ismini vermeyeceğim bu adamın size. Ne isterseniz onu yapın.
8: Pekala. İddia makamı ne diyor bu işe?
11: Sanık doğru söylemiyor reis bey. Bizce sırf vaziyeti kurtarmak için böyle bir hikaye uydurdu.
9: Konuşabilir miyim reis bey?
8: Buyurun avukat bey.
9: Reis bey, müvekkilimin huzurunuzda anlattığı olayların doğruluk derecesinin araştırılmasını talep ediyorum.
8: Neyi nasıl araştıracağız? Müvekkiliniz öyle bir hadise ileri sürüyor ki bunun isimsiz bir de kahramanı var. O kahramanı da yalnız müvekkiliniz biliyor ama ısrarla adını vermiyor. Bir kere daha soruyorum sanığa. Bu adamın ismini söylememekte ısrar edecek misin hanım?
6: Evet, ısrar edeceğim.
11: Durun, durun bir dakika.
8: Ne var? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
11: Söz edilen doktor benim.
8: Demek siz o suç üstüne maruz kalan ve bilhare şantajla alınan parası geri verilen doktorsunuz, öyle mi?
11: Evet efendim.
8: İsminiz nedir peki?
11: Doğan Pınar, psikiyatrist doktor.
8: Sanık sandalyesinde oturan şu kadın kocasını taammüden öldürmekten yargılanıyor. Bu hadise hakkında ne biliyorsanız bize anlatın lütfen.
11: Anlatayım reis bey. Bir gün muayenehanemde çalışırken bir telefon geldi. Ve... İşte böyle hakim bey. Bu hadise ve bu kadın hakkında bildiklerim bundan ibarettir.
8: Peki. Sen sanık Müjgan Saçar, şahidin ifadesine ekleyeceğin bir şey var mı?
6: Hayır hakim bey. Zafer'i ben öldürdüm. Ceza neyse çekmeye hazırım.
8: İddia makamı şahide bir şey soracak mı?
10: Evet reis bey. Maktul Zafer'den kendisine verdiği para karşısında davasından feragat ettiğine dair bir senet aldığını söyledi. Bu senet hala kendisinde duruyor mu?
8: Senet sizde mi Doğan bey?
11: Evet bende reis bey. Yanımda. İşte buyurun.
8: Evet, teşekkür buyurun ederim. Evet, evet, karşısında feragat ettiğime davacı olmadım. Evet, evet. Bu senet ifade ettiğiniz tarzda hazırlanmış. Gereği düşünüldü. Sanık Müjgan Saçar'ın Türk Ceza Kanunu'nun 452. maddesi mucibince 5 sene müddetle hapsedilmesine ittifakla ve kabili temyiz olmak üzere karar verilmiştir.
5: Umarım ne yaptığının farkındasındır Doğan.
11: Ne demek istiyorsun Sacit?
5: Yel değirmenine saldıran Don Kişot gibi kendini ortaya attın. Geleceğini, mesleğini tehlikeye atarak katil kadına sahip çıktın. Yarın gazetelerin baş sayfasında yer alacaksın. Kim bilir neler yazacaklar hakkında.
11: Ne yazacakları umurumda bile değil Sacit. Ben sadece gerekli olanı yaptım.
5: O bu işten 5 yılda sıyrılarak kurtuldu. Peki sen onu idamdan kurtararak ne kazandın? Söyler misin?
11: Ben kazanç peşinde değilim dostum. Sadece o talihsiz, zavallı kadının benim yüzümden idam edilmesine engel oldum, o kadar.
9: Beş yıl sonra.
12: İhsan Efendi.
13: Buyurun müdür bey.
12: Bugün cezasını bitiren 8 numaralı koğuştaki kadın mahkum Müjgan Saçar'ın tahliye evrakını hazırladın mı?
13: Hazırladım müdür bey. İmza filan bütün muamele tamam efendim.
12: Peki kendisine tebliğ ettiniz mi bugün çıkacağını?
13: Ettik müdür bey de. Yalnız koğuş gardiyanı dün gece sabaha kadar kadının uyumadığını, devamlı şekilde beni niçin çıkarıyorsunuz, nereye gideceğim, kime gideceğim diye ağladığını söylüyordu efendim.
12: Vah vah vah. Kimsesi yok muymuş kadının?
13: Galiba yokmuş efendim.
12: Peki her ay ona para gönderen adam nesi oluyormuş?
13: Bilmiyorum efendim. Para biliyorsunuz postayla geliyordu. Kağıtta daima Ahmet isminde bir imza görünüyordu efendim.
12: İyi ya, işte bu Ahmet denen kimse, ona gitsin kadın.
13: Ama kadın bu adamı tanımıyormuş ki efendim.
12: Allah Allah, nasıl tanımaz yahu? Kendisine para gönderen adamı tanımaz mı insan?
13: Efendim bu Müjgan denen kadın da aldığı bu paraları bütün diğer mahkumların ihtiyaçlarının temini için sarf etti efendim bu zamana kadar.
12: Çok iyi biri desene.
13: Evet.
12: Neyse. Hadi gidin getirin de serbest bırakalım artık. Saat 10'u geçiyor.
13: Tabii efendim.
12: Girin.
6: Beni emretmişsiniz müdür bey.
12: Müjgan Hanım. Bu dakikadan itibaren artık serbestsiniz. Siz de diğer vatandaşlarımız gibi hür bir insansınız. Buyurun, gidebilirsiniz.
6: Hayır müdür bey, gitmeyeceğim.
12: Ama kızım...
6: Gitmek istemiyorum, ne olur beni çıkartmayın.
12: İyi ama neden?
6: Gidecek yerim, sığınacak tek mekanım yok. Yalvarırım müdür bey, acıyın bana, tekrar düşeceğim. Tekrar bir avuç çamur gibi kaldırımların üzerinde kalacağım. Bırakın beni şurada bir köşede son nefesimi verinceye kadar bir üzülüp kalayım. Bir hizmetçi gibi çalışayım, bir esir gibi mahkumlara su taşıyayım. Ne olur beni sokağa atmayın. Sonra büsbütün yazık olacak bana.
12: Bak kızım, seni anlıyorum. Ne yazık ki seni burada bir dakika bile daha fazla tutmak yetkisine sahip değilim.
6: İyi ama siz bana hürriyet değil, yeniden acı ve sefalet veriyorsunuz.
12: Keşke senin için elimden bir şey gelseydi yavrucuğum. Ne yazık ki buradan gitmek zorundasın. Allah yardımcın olsun.

0: yapacağım? Nereye gideceğim? Nerede yatıp kalkacağım? Şu önümde uzanan yol beni nereye götürecek?
1: Müjgan Hanım.
0: Bu seslenen de kim? Aman Allah'ım. Doğan Bey'miş. Gidin. Gidin, peşimi bırakın ne olur.
1: Durun, kaçmayın benden.
0: Bırakın beni Doğan Bey, lütfen bırakın. Bırakın da gideyim.
2: Nereye gideceksiniz Müjgan Hanım?
0: Nereye gideceğimi bilmiyorum. Rüzgarlar nereye atarsa, sular nereye götürürse oraya gideceğim.
2: Kendinize bilinmezlik dünyasında yer aramayın. Benimle gelin lütfen.
0: Ne? Sizinle mi geleyim?
2: Evet, benimle. Evime.
0: Evinize mi? Fakat ne yapacağım evinizde?
2: Benimle beraber yaşamak için. Hayatıma ortak olmak için.
0: Yalvarırım, benimle alay etmeyin. Daha 5 dakika bile olmadı hapishaneden çıkalı. 5 senedir gece gündüz gözyaşı döktüm. Bütün bir ömür, bütün bir gençlik gömdüm oraya. Merhamet edin biraz ne olur. Benimle alay etmeyin.
2: Hayır, hayır, alay etmiyorum Müjgan Hanım. Sizinle evlenmek, sizi mutlu etmek istiyorum. Bütün gayem, arzum bundan ibaret.
0: Yalvarırım Doğan Bey, tekrar ediyorum. Benimle eğlenmeyin. Günahtır, çok günahtır. Acıyım bana.
2: Hayır, sizinle eğlenmiyorum. Çünkü siz eğlence mevzu olacak bir insan değilsiniz. Siz ancak mesut olmaya layık bir kadınsınız.
0: Hayır, hayır. Hayır, mümkün değil bu. İnanmıyorum size.
2: Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Siz kötü bir insan değilsiniz Müjgan Hanım. Sizi hain bir tesadüf, dalından kopartılıp çamura atılmış bir yaprak gibi senelerden beri oradan oraya sürükleyip götürmüş. Size itimat ediyorum. İnanıyorum ve onun için evime götürmek istiyorum sizi.
0: Hayır. Hayır, bu olamaz. Böyle bir saadete sahip olmaya hakkım yok benim. Sizi bu iğrenç varlığımla lekelemek istemem. Unutuyor musunuz ki ben bir sürtük, ben bir cinayet mahkumuyum. Ben sizin temiz mukaddes varlığınız içine giremem. Buna layık değilim. Bırakın
2: hayır,
0: beni.
2: Hayır, hayır, hayır Müjgan Hanım, sizi bırakmayacağım. Çünkü gidecek bir yerinizin olmadığını biliyorum. Hem insana geçmişiyle değil, son bulunduğu duruma göre muamele etmek lazımdır. Ve en önemlisi de sizi seviyorum.
0: Ama bu nasıl olur?
2: Sus, konuşma artık. Başka bir itiraz da duymak istemiyorum. Şimdi yürü önümden bakalım. Dur, bavulunu alayım. Araban biraz ileride. Ver şunu. Şöyle.
0: Allah'ım. Allah. Ne kadar merhamet sahibisin Allah'ım. Onca kirliliğime, onca yüzü karalığıma rağmen dualarımı kabul ettin. Ve beni hayalimden dahi geçiremediğim saadetlerin içine bıraktın.

0: Baskın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
1: TGRT FM Haber.
2: Kritik öneme sahip telefon görüşmesi akşam saatlerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda uygun bir çözümün mümkün olduğuna inandığını ve ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti.
3: Okay.
2: Suriye'de görüşmenin en sıcak başlıklarından biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla büyük gayret gösterildiğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen saldırı nedeniyle hayatını kaybedenler için Donald Trump'a taziyelerini iletti. Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump görüşmenin detaylarına değindi. Trump görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi. Sözlerine devam etti.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bazı çok sert insanlarla ilişkimin olması güzel değil mi? O sert bir adam. Ama onunla kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var. Aslında iyi bir iş çıkardı. Bence çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir. Ama bence harika bir müttefik oldu. Ve halkı ona saygı duyuyor. Halkı ona gerçekten çok saygı duyuyor.
5: CHP'de gözler mutlak mutlak kararına çevrilmişken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek ikinci arınma çağrısı geldi. Parti içinde artık açık bir şekilde muhalefet bayrağını açan Kılıçdaroğlu, CHP kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasını da bilir açıklamasını yaptı.
6: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
2: Yolsuzluk ve ahlaksızlık iddialarının tam göbeğinde yer alan CHP yönetimine rest çekti. Partinin içine düşürüldüğü duruma tepki gösterdi.
6: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
2: CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayımladığı bir videoyla parti yönetimine resmen bayrak açtı.
6: İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
2: Kılıçdaroğlu daha önce de arınma çağrısında bulunmuştu.

0: Neredesin Kemal Bey?
1: Mutlak Buttan tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde Kılıçdaroğlu, Sevigen ve parti tabanından yükselen çağrılara ses verdi. Ben buradayım dedi.
2: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker.
1: Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı parti içinde işaret bekleyen muhalif grubu da tetikledi. Bir dönem CHP parti meclisinde de yer alan ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Ali Haydar Fırat, bütün partililerimize çağrı başlığıyla bir açıklama yayımladı. Partide kalmak ve parti için mücadeleyi büyütmek çağrısı yaptı.
2: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
1: Parti içindeki muhalefet milletvekillerinden de Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek geldi. Çok sayıda milletvekili Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı.
3: Tutuklu olan Habertürk Televizyonu'nun eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında iddianame tamamlandı. Ersoy için 4 ayrı suçtan 65 yıla kadar hapis cezası istendi. Peki Ersoy hakkında hangi suçlamalar var? İzliyoruz.
1: Suç örgütü kurma, yönetme, uyuşturucu madde kullanma, ticaretini yapma, cinsel saldırı. Tutuklu Mehmet Akif Ersoy'a bu suçlamalar yöneltildi. Hakkında istenen ceza belli oldu.
4: Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la birlikte 7 kişi hakkında iddianame tamamlandı. İddianamede örgüt yapılanması içinde kadın mağdurlara uyuşturucu temin edildiği ve düzenlenen partilerde çoklu cinsel birliktelik ortamı oluşturulduğu öne sürüldü. Dosyada yer alan değerlendirmelerde bazı örgüt üyelerinin Mehmet Akif Ersoy'un medya sektöründeki nüfuzundan yararlanmak amacıyla kadınları sistematik şekilde Ersoy'la tanıştırdığı iddia edildi.
4: Yaralara attım gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.
1: Soruşturmanın başlangıcına ilişkin bölümde ise 2 Kasım 2025 tarihinde Jandarma İl Komutanlığı'na yapılan bir ihbarın süreci başlattığı belirtildi. İhbarda Mehmet Akif Ersoy, Spiker Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda çalışan Merve Sarı'nın uyuşturucu kullandıkları, Ersoy'un kadınların iradesini zayıflatarak cinsel birliktelik yaşadığı yönünde iddialar yer aldı. İddianamede soruşturma kapsamındaki eylemlerin organize şekilde gerçekleştirildiği, yapılanmanın liderliğini Mehmet Akif Ersoy'un yürüttüğü, diğer sanıkların örgüt üyesi olarak hareket ettiği belirtildi. Toplam 11 ayrı eylemden sorumlu tutulan Mehmet Akif Ersoy hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 65 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.
3: Gülistan Doku soruşturmasında da yeni bir ifadeye daha ulaşıldı. Baş şüpheli olan Mustafa Türkay Soner'in liseden yakın arkadaşı Soner'le samimiyetini ve valinin oğluyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.
5: 7 yıldır! Ya 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
1: Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı anlattı. Valinin oğluyla ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan bir umut yaşıyordur diye arandı ama bulunamadı. Kayıp dosyası yıllar sonra yeniden açıldı. Soruşturmada Gülistan'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Şimdi de cansız bedenini bulmak için çalışma başlatıldı. Cinayetin başrolünde eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner var. Soner'in lise arkadaşının da ifadesi alınmıştı. Ortaya çıkan ifadede Uğurcan açık göz bildiklerini anlattı.
6: O dönem Mustafa Türkay'la Umut Altaş da samimiydi. İkisi birlikte sık sık Türkay'a ait araçla takılırlardı. Bildiğim kadarıyla ailecek de görüşürlerdi. Sonrasında Türkay'la ben de samimi olup ortak arkadaşlarımla birlikte okul çıkışları arabalarla turlardık.
1: Mustafa Türkay Soner'in

0: valinin oğlu olduğu için genç kızların mesajlarına geri dönüş yapmadığını söyleyen Açıkgöz, Türkay'ın valilik korumalarıyla çokça zaman geçirdiğini belirtti.
1: Korumalara ait olduğunu düşündüğüm silahlarla da fotoğraf çekinip sosyal medyaya atardı. Üzerinde ve aracında silah hiç görmedim ama sosyal medyaya durum ya da post olarak fotoğraflar atardı.
0: Valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun Soner'le abi kardeş gibi olduğunu söyleyen Uğurcan Açıkgöz 7 sayfalık ifadesinde Mustafa Türkay Soner'i telefon rehberine kuzen Türkay diye kaydettiğini de dile getirdi. Kilit isim firari Umut Altaş'ın 2 yıl önce ABD'ye gittiğini ancak neden gittiğiyle ilgili bir bilgisinin bulunmadığını da söyledi Uğurcan Açıkgöz. Toka ailesinin avukatı da 17 Nisan'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Açıkgöz'ün tutuklanmasını için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 kişiyi katledip canına kıyan seri katilin dehşet saçtığı anlara ait yeni detaylar da ortaya çıktı. Hastanede tedavi gören yaralı adam ölümle burun buruna geldiği o korku dolu anları anlattı.
0: Sokak sokak gezen saldırganın sıktığı kurşunlarla 6 kişi hayattan koparılmıştı. Katliamdan yaralı kurtulan 8 kişiden biri o anlarda ne yaşadığını anlattı.
3: Arabasına bindi, geçti gitti.
0: Pazartesi günü Mersin'in Tarsus ilçesinde seri katil dehşeti yaşanmıştı. Eski eşi de dahil önüne gelene kurşun yağdıran cani Metin Öztürk 6 kişiyi öldürmüş, 8 kişiyi de yaralamıştı. Yakalanacağını anlayınca da kendi canına da kıymıştı. Hastanelerde tedavi gören 8 yaralıdan biri taburcu oldu. Tedavisi devam eden İsmail Yüksek de katliamdan yaralı kurtulanlardan o dehşet anlarını anlattı.
3: Yeniköy mahallesinde bahçemde işte arılarım vardı. Arılarıma bakıyordum. Adam geldi soğukkanlı bir şekilde. Mal var mı diye sordu. Silah sıktı. İkinciye adama baktığımda silahım doğrultmuştu tekrar. Ben hemen yere yattım.
2: İstanbul Şişli'de işlenen avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili de yeni detaylar var. Öktem'in suç çeteleri Gündoğmuşlar ve Daltonların kurduğu ittifak sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı.
0: İstanbul Şişli'de aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem suikastı ile ilgili çarpıcı gerçeklere ulaşıldı. Sokak çeteleri Gündoğmuşlar ve Daltonların ittifak kurup Öktem'i öldürdüğü ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca elebaşılığını Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı Gündoğmuşlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik yeni bir iddianame daha düzenlendi.
4: Bu doğrultuda başkaca raporlarda alınarak
0: 155 sayfalık birleştirme talepli iddianamede İstanbul Şişli'de işlenen avukat Serdar Öktem cinayetini Gündoğmuşlar ve Daltonlar silahlı suç örgütlerinin ortak hareket ederek gerçekleştirdiğine yer verildi. İddianamede örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında 59'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan örgüt yöneticilerinin bağlantılı hareket ederek üye ve silah temininde zorluk yaşamadığı, her an yeni bir eyleme girişebilecek durumda oldukları da kaydedildi. Daltonlardan Caner Koçer'in avukat Serdar Öktem'e yönelik suikast planının ifşa olmasının ardından Koçer'in sağ kolu İspanya'da öldürüldü. Hemen ardındansa avukat Serdar Öktem İstanbul'da öldürüldü.
2: Tokat ve Amasya'da baraj alarmı çalmaya başladı. 1993 yılından sonra ilk kez %100 doluluğa ulaşan Almus Barajı'nda Savak'tan su bırakılmaya başlandı. Barajın taşma ihtimaline karşı risk altındaki 15 mahalle ile 7 köyünde tahliyesine başlandı. Riskin yüksek olduğu Turhal ilçesinde önlemler alındı. İlçede eğitime 3 günde ara verildi.

0: Barajı tam 33 yıl sonra maksimum seviyeye ulaştı.
1: Almus barajı hiç taşmamışken evler su altında.
2: Şu an evde 7 kişiyiz.
1: Evet.
2: Zaten çocukları falan hep tahliye edeceğiz.
0: Esnaf kepenk kapattı.
3: Abi, efendim.
0: Şehrin her noktasında önlemler alındı. Kimi dükkanının önüne duvar ördü, kimi çuvallarla siper aldı. Tokat ve Amasya'yı büyük bir taşkın tehlikesi bekliyor. Tokat'ın Turhal ilçesindeki bölgenin en büyük barajı olan Almus Barajı, 1993'ten bu yana ilk kez %100 doluluk oranına ulaştı. Bu gelişmenin ardından yıllar sonra bir ilk yaşandı. İlk kez Savak'tan, yani barajın en üst bölgesinden su bırakıldı. Hali hazırda dolu olan nehir ve göller barajdan gelen suyla birlikte taşkın riskiyle karşı karşıya kalacak. Tokat'ın geneliyle birlikte Kızılırmak'ta özellikle Turhal ilçesi ve komşu Amasya'da taşkınlar yaşanabilir.
4: Biz Allah'tan hiç kimsenin zarar görmemesini istiyoruz tabi.
0: Yetkililer taşkın tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. 15 mahalle ve 7 köy tahliye edildi. Barajın bulunduğu Turhal ilçesinde de eğitime 3 gün ara verildi. Esnaf da kolları sıvadı. Hayatın durduğu Turhal ilçesinde dükkanlar boşaltıldı. Kimi esnaf dükkanının önünü çuvallarla kapattı, kimisi duvar ördü.
5: İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Artık ne olacak sonucu hep.
0: Yetkililer de riskin oluştuğu günden bu yana seferber olmuş durumda. İlçedeki iki köprü taşkında etrafa zarar verebileceği için yıkıldı. Nehrin etrafında derin çukurlar açıldı. Jandarma tek tek kapıları çaldı. Dikkatli olun dedi.
6: Gün içinde gitmeniz gerekiyor abi. Evet. 10 dakika sonra, 1 saat sonra veya 10 saat sonra sen olabilirsin.
7: Jandarmalar, kolluk kuvvetleri, devletimiz sağ olsun yardımcı oluyor bir şekilde bize.
0: Barajdan tahliye edilen suyun gece saatlerinde Turhal ilçesine ulaşması bekleniyor. Yetkililer olası faciaya karşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen selden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kentteki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 20 milyon liralık kaynak aktarıldığını bildirdi.
8: Kurban Bayramı planları yapıldı. Kimi tatile çıkacak, kimi memleketine gidecek. TGRT Haber ekibi de sokağın nabzını tuttu.
9: Valla 9 gün tatilde evde paso yatacağım, ne yapacağım?
10: İzmir'e gitmeyi düşünüyoruz. Bir de Eskişehir. İkisinden biri.
11: Memlekette büyük ihtimalle gezeriz. Köye gideriz.
8: Tatil için planlar yapıldı. Hazırlıklar hız kazandı.
11: Ailemle birlikte burada geçireceğim.
8: Sevdiklerinizle diyorsun.
11: Aynen. Onlara beraber olacağım.
12: Köye gidip büyüklerimi ziyaret ederim. Şehirdeki akrabalarımla görüşürüm.
9: Valla çalışarak geçireceğim abi. 9 günün 9'unda. Hatta 7-24 çalışıyorum abi ben ya. Herhangi bir ek mesai söylemediler ya. Şu anda yok, almayacağım.
8: Kimi tatile, kimi memleketine gidecek. Kimi ise sevdikleriyle yaşadığı şehirde kalacak.
13: Ankara'nın biraz stresinden dolayı arkadaşımın yanına gideceğim, şehir dışı. Öyle yine Bolu taraflarına gitmeyi düşünüyorum.
8: Kaç gün tatil yapacaksınız?
13: Yani yaklaşık 2-3 gün, bayramın son günleri giderim diye düşünüyorum.
8: Tatili otelde geçirmek isteyen 4 kişilik bir ailenin haftalık masrafı 200 bin lirayı buluyor. Bu da rotayı memlekete çeviriyor. Ev kiralamaksa maliyeti yarı yarıya düşürüyor.
14: Memlekete gideceğim. Memleket de Muğla'da zaten. O yüzden tatil gibi olacak.
8: Kaç gün tatil yapacaksınız?
14: 4-5 falan. O civarda.
8: 9 günlük bayram tatili 22 Mayıs'ta mesai bitimiyle birlikte başlayacak. 31 Mayıs'ta sonlanacak. Ancak 9 günlük tatil tüm çalışanları kapsamayacak.
11: Ailecek gezeriz, içeriz, yemek yeriz. Beraber vakit geçiririz.
8: Kaç gün tatil yapacaksınız?
11: Yani bir 4 gün falan olur muhtemelen.
15: Çalışmadığımız zaman ücretimizden kesiyorlar. Birinci gün bayram tatili ama ondan sonraki günlerde çalışıyoruz.
8: Ek mesai ücreti alacak mısınız?
15: Yok, nerede? Keşke verseler ama normal günlük yevmiyemiz işliyor sadece.
8: Mesai demişken Mayıs ayında mesai yapanın yüzü gülecek. 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta çalışanların ardından
16: Kurban Bayramı'nda da görev yapacak milyonlarca işçiye ek gelir kapısı açıldı. Çift yevmiye uygulamasıyla maaşlara binlerce liralık ek ödeme yansıyacak.
17: Bayramda çalışmış olan işçiye ilave ücretin ödenmesi yasal olarak mecburidir.
18: Mayıs ayı birçok çalışan için ek kazanç anlamına geliyor. İş kanununa göre resmi tatillerde çalışan işçiler için çift yevmiye sistemi devreye giriyor.
17: Kurban Bayramı'nda çalışanlar 4,5 günlük bayram tatili süresince her gün için ilave olarak bir kat daha fazla ücret almaya hak kazanacaklardır.
18: 1 Mayıs, 19 Mayıs, Arife ve Kurban Bayramı dahil edildiğinde 6,5 günlük ilave mesai hakkı çıkıyor.
19: Bizlere özel sektör çalışanlara izin yok maalesef.
20: Özel sektörde çalışanlar da kamuda çalışanlar gibi tatil yapsın isterdim yani.
18: Özellikle üretim, hizmet ve perakende sektöründe çarklar durmuyor. Bu yüzden milyonlarca işçi çift yevmiyeden yararlanacak.
17: Bayramda çalışan işçilerin haftalık çalışma süresi 45 saati aşmışsa bu ücrete ilave olarak ayrıca fazla mesainin de hesaplanması gerekiyor.
18: Asgari ücretli çalışan için hesap belli. Günlük brüt ücret yaklaşık 1101 lira. Kurban Bayramı'nda çalışan işçi 4,5 gün karşılığında 4950 lira brüt ek geliri hak edecek. 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta eklendiğinde bu 7000 liraya çıkacak. Kesintiler sonrası ise işçinin eline 6100 lira ek ödeme geçecek.
17: Bayram öncesi Arife günü yarım gün çalışma var saat 13'e kadar. Dolayısıyla o gün çalışmaya gelenler ayrıca yarım günlük fazladan bir ilave ücret alacaklar.
18: Maaş yükseldikçe ilave mesai ödemesi artacak. 40 bin lira maaş alan bir çalışan yaklaşık 8.666 lira, 50 bin lira maaş alan 10.833 lira, 60 bin lira maaş alansa 13 bin liraya kadar ödeme alacak.
17: Bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü veya dördüncü günü gelenler ise geldikleri gün için ilave ücret almaya hak kazanacaklardır.
16: Orta Doğu'daki savaş ve gerilimlerden dolayı değerli madenler derinden sarsılmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüş devam etti.
18: Altın ve gümüşte yön arayışı sürüyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından başlayan gerilimler değerli metalleri etkiliyor. Altın fiyatlarında görülen düşüş devam ediyor.
21: Peki nereye kadar düşüş olacak baktığımız zaman? Yani şu anda 4500-4550 dolar bandı önemli. Bu bandın üzerinde kalmaya çalışıyor, tutunmaya çalışıyor. Eğer bu bandın üzerinde kalabilirse yeniden yukarı yönlü eğilimi görebiliriz.
18: Sarı metalin ons fiyatı 4500 dolara düştü. Gram bazındaysa 6600 liraya kadar geriledi.
21: Ama teknik anlamda 4500-550 bandı önemli. Eğer bunun altında kapanışlar görürsek burada 4400 seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali artmakta diyebilirim. Benim elimde altın olsa ben şu anda bu seviyelerden elimdeki altını satmazdım.
18: Öte yandan gümüş fiyatlarına da bakacak olursak ons olarak 75 dolar, gram olaraksa 113 lira seviyelerinde yer alıyor.
16: ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı için diplomasiye bir kez daha kapı araladı. Onlara bir şans vereceğim diyen Trump, acelem yok ifadesini de kullandı. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu için de ben ne istersem onu yapacak çıkışında bulundu.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'na ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, savaşın sonlandırılması için diplomasiye bir kez daha açık kapı bıraktı.
22: Hürmüz boğazını açmalıyız. Acilen yeniden açılmalı. Onlara bir şans vereceğiz. Acelem yok. Herkes ara seçimler var diyor ama acelem yok. Çok fazla insanın ölmesindense daha az insanın ölmesiyle varılacak bir anlaşma olmasını isterim.
0: Trump, İran savaşını ABD'nin geçmişte girdiği diğer savaşlarla karşılaştırdı. Vietnam, Kore ve Irak'ta yüz binlerce Amerikan askerinin öldürüldüğünü iddia eden ABD Başkanı, İran'da sadece 13 kişi öldü dedi. Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilgili de konuştu. Trump, Netanyahu'nun kendi sözünden çıkmayacağını söyledi.
22: Ben ne istersem onu yapacak. Benim için o harika biri. Onun savaş zamanında başbakanlık yaptığını unutmayın. Bence ona İsrail'de doğru davranılıyor.
0: İran, ABD'ye iletilen 14 maddelik teklife ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada ABD ile mesaj alışverişimiz devam ediyor ifadelerine yer verilirken, Pakistan İçişleri Bakanı mesaj alışverişini kolaylaştırmak için İran'da denildi. İran, ABD ile görüşmeleri Pakistan aracılığıyla devam ettiğini belirterek, temelde istediğimiz şey talepler değil haklarımızdır ifadelerine yer verildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a saldırıların yeniden başlatılması olasılığına ilişkin ordunun en yüksek alarm durumunda ve her ihtimale hazırlıklı olduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir hayli yüksekti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ablukayı ihlal eden İran bayraklı bir gemiye çıkarma yapılarak müdahale edildiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili bilgi verdi. Son 24 saatte petrol tankeri, konteyner ve ticari gemiler olmak üzere 26 geminin İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve koordinasyonunda Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı belirtildi.
16: İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad hakkında kritik bir iddia ortaya atıldı. New York Times'a göre ABD ve İsrail İran Savaşı'nı başlatırken yeni lider olarak Ahmedinejad'ı düşünüyordu.
1: İran'ın yeni lideri o mu olacaktı? İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad hakkındaki ilginç iddia ortalığı karıştırdı. Amerikan New York Times'a göre ABD ve İsrail İran'a ilk saldırıyı başlattıklarında Ahmedinejad'ı yeni İran lideri yapmayı düşünüyordu. New York Times bu kararın Ahmedinejad'ın daha önce rejimle ters düştüğü için alındığını yazdı. Hatta ev hapsinde olduğunu öne sürdü. Buna göre Ahmedinejad'ın evinin yakında düzenlenen ABD-İsrail saldırısının hedefi aslında onun ev hapsini gözetleyen devrim muhafızları mensuplarıydı. Haberdeki iddiaya göre saldırıda söz konusu muhafızlar öldürülürken Ahmedinejad da yaralandı. Oysa Ahmedinejad Cumhurbaşkanı olduğu yıllarda ABD ve İsrail'e karşı uzlaşmaz bir politika izledi. Ancak New York Times'a göre yönetimden uzak kaldığı ve rejim tarafından dışlandığı yıllarda ise ABD'ye bakış açısında önemli bir değişim oldu. Dahası 2024 ve 2025'te Macaristan'a gitti. Burada İsrail'le iyi ilişkileri olan eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a yakın görüşteki bir üniversitede konuşma yaptı. Bu arada iddiaları Ahmedinejad'a yakın isimlerden yalanlama geldi. Haberin İran içinde karışıklık çıkarmak için yapıldığı belirtildi.
16: Rusya'dan Avrupa'ya nükleer tehdit. Putin Çin'e çıkarma yaparken Rus ordusu da Avrupa'daki müttefiği Belarus'la nükleer silahın olduğu ortak bir tatbikat başlattı.
18: Rusya'dan tehlikeli gövde gösterisi. Rus lider Putin Çin'e çıkartma yaparken Rus ordusu da Batı'ya nükleer silahlarla gözdağı veriyor. Moskova yönetimi Avrupa'daki müttefiki Belarus'la ortak tatbikat başlattı. Tatbikatta 3 gün boyunca karada, denizde ve havada nükleer gücüyle pazı gösterecek. Rus Savunma Bakanlığı'na göre tatbikatta stratejik ve taktik nükleer silahların pratik kullanımı denenmiş olacak. Daha önce benzer tatbikatlar için Rusya, caydırıcı gücümüz test edilecek diyordu. Ancak bu kez saldırı tehdidi altında nükleer gücümüzü deniyoruz ifadesi dikkat çekti. Rusya ve Belarus tatbikata 64 bin asker, 140 uçak, 73 savaş gemisi ve 13 denizaltı ile katılacak. Müzik
1: Belarus'un nükleer tatbikata katılma nedeni ise Rusya'nın 2023'te 10 nükleer başlıklı füzeyi Belarus'a vermesiydi. Ukrayna cephesinde zayıflayan Rusya son 2 yıldır sık sık nükleer silah tehdidini gündeme getiriyor.
16: Ve Çin'in başkenti Pekin, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'tan sonra günler sonra önemli bir misafiri daha ağırladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'le bir araya geldi. Görüşmede Putin, çok kutuplu dünya, Xi ise yeniden diriliş vurgusu yaptı.
1: Çin'in başkenti Pekin, kritik bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'tan günler sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. Putin, Xi tarafından Tiananmen Meydanı'ndaki Halkın Büyük Salonu'nda devlet töreniyle karşılandı. İki lider törenin ardından heyetler arası görüşmelere geçti. Toplantı öncesinde konuşan Vladimir Putin, çok kutuplu dünya, Xi Jinping ise yeniden diriliş vurgusu yaptı.
22: İkili işbirliğimizi geliştirecek ve uluslararası platformlarda aktif şekilde birlikte çalışacağız. Bu platformlarda yakın işbirliği içinde çalışan temsilcilerimiz, çok kutuplu bir dünyaya yönelik sürdürülebilir kalkınma için güçlü bir temel oluşturmaktadır.
2: Çin, kendi tarzındaki modernleşme yoluyla güçlü bir ülke inşasını ve Çin ulusunun büyük yeniden dirilişini ilerletmeye devam edecek.
1: İki liderin bu sözleri Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik mesaj olarak yorumlandı. Taraflar görüşmede 2001'de imzalanan Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın süresinin uzatılmasında mutabakata vardı. Çin Devlet Başkanı Xi, 25 yıl önce imzalanan anlaşmanın iki ülke arasında uzun dönemli dostluğun ve kapsamlı stratejik eşgüdüm ilişkisinin temelini oluşturduğunu belirtti. İki lider görüşmede İran Savaşı'nı da ele aldı. Xi, derhal tüm çatışmalara son verilmesi ve müzakerelere dönülmesi çağrısında bulundu. Çin lideri krizin çözümü için 4 maddelik bir barış planı da önerdi. Xi bu maddeleri barış içinde bir arada yaşama, ulusal egemenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü ve güvenlikle kalkınma arasındaki dengenin sağlanması olarak açıkladı. Putin de Orta Doğu'da krizin devam ettiği bir dönemde Rusya enerji kaynaklarında güvenilir bir tedarikçi dedi. Çin de bu kaynakların sorumlu bir müşterisi olmayı sürdürüyor diye ekledi. Rus lider Çinli mevkidaşını gelecek yıl resmi ziyaret için ülkesine davet etti.
16: Evet, Çin birkaç gün arayla iki dünya liderini ağırladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyareti sırasındaki benzerlikler ve farklarsa gündem oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birkaç gün arayla Çin'e gitmesi iki ziyaretin karşılaştırılmasına sebep oldu. Görüntüler yan yana incelendiğinde Xi Jinping'in her iki ziyarette de lacivert takım elbiseyi giymesi dikkat çekti. Xi Jinping kravat tercihini de benzer tonlardan yana kullandı. Trump adeta üniforması haline gelen koyu lacivert rengindeki geniş kesim takımı kendisiyle özdeşleşen beyaz gömlek ve parlak kırmızı kravatla kullanmayı tercih etti. Putin ise Xi gibi koyu lacivert takım elbise, beyaz gömlek ve bordo kravat giydi. Donald Trump karşılama sırasında kendisini karşılayan çocuklara daha sıcak bir tavırla yaklaşırken Vladimir Putin cılız bir gülümsemeyle yetindi. Trump'la Xi'ye Halkın Büyük Salonu'nun merdivenlerinde sadece bir tercüman eşlik etmişti. Putin ve Xi'ye ise tercümanın yanı sıra elindeki çantayla dikkat çeken danışman da eşlik etti. Putin'in ziyaretinin en dikkat çeken anlarından biri ise halkın büyük salonunda yaşandı. Xi, Putin'e daha önceki temaslarında çekilen ve iki liderin daha genç hallerinin bulunduğu fotoğrafların yer aldığı bir sergiyi gezdirdi. Rus liderin fotoğrafları dikkatle incelediği görüldü. Putin ziyaretinin son bölümü ise Trump'ın da ağırlandığı Xi'nin çiçek bahçesindeki çay daveti oldu.
16: İsrail uluslararası sularda haydutluğunu sürdürdü. Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel Smut filosuna ait son tekneye de müdahale edildi.
18: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Smut filosu İsrail ordusunun yine sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Gazze'ye ulaşmaya çalışan son yardım teknesi Sirius da İsrail güçleri tarafından durduruldu. Aktivistler İsrail botlarının teknelere yaklaşarak silah doğrulttuğunu ve ateş açtığını iddia etti. Filodan yapılan açıklamalarda savaş gemilerinin yardım teknelerine tehlikeli manevralarla yaklaşarak çarpma riski oluşturduğu da belirtildi. Gazze'ye en yakın noktaya ulaşan teknelerde büyük panik yaşandı. Aktivistler can yelekleriyle beklerken iletişim hatlarının kesildiği ve telsiz yayınlarının engellendiği açıklandı. Bazı teknelerin motorlarının da kullanılamaz hale getirildiği bildirildi. Marmaris'ten yola çıkan filoda farklı ülkelerden yüzlerce aktivist bulunuyordu. Aralarında Türk aktivistlerin de bulunduğu toplam 430 kişinin alıkonulduğu bildirildi. İsrail güçlerinin bazı tekneleri Ashdod limanına çektiği aktarıldı. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise saldırıları uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirdi. Açıklamada İsrail'in Gazze'deki ablukayı sürdürdüğü ve insani yardım girişlerini engellediği vurgulandı. 14 Mayıs'ta Marmaris'ten hareket eden küresel Smut filosunda 50'den fazla tekne bulunuyordu.
16: İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam etti ve o saldırılarda sivil kayıplar da her geçen gün artıyor. BM raporları ise bölgede ağır insan hakları ihlalleri ve etnik temizlik işareti ortaya koyuyor.
1: İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları ateşkese rağmen devam ediyor. Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Sir beldesine düzenlenen hava saldırısında aynı aileden ikisi kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Bölgede tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. İsrail güçleri Mansuri beldesinde de çiftçilerin bulunduğu alanı fosfor bombalarıyla hedef aldı. Sivil yerleşimlerin vurulması bölgede büyük endişeye yol açarken can kayıplarının arttığı bildirildi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölü sayısının 3042'ye yükseldiği açıklandı. İsrail ordusu yalnızca askeri noktaları değil günlük yaşamı da hedef alıyor. Haruf beldesinde belediyeye ait bir ekmek dağıtım aracı vuruldu. Bölge halkının en temel ihtiyacı olan gıda erişimi de zorlaşıyor. Benzer saldırıların Gazze'de de yaşandığı, özellikle ekmek üretim noktalarının hedef alındığı belirtiliyor. Sivil altyapının vurulması uluslararası kamuoyunda tepki topluyor. Birleşmiş Milletler'in raporundaysa işgal altındaki Filistin toprakları ve Batı Şeria'da etnik temizlik işaretleri olduğu ifade edildi. Raporda sivillere yönelik gözaltıların arttığı ve ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı vurgulandı.
16: Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslümanlar yasta bir camiye düzenlenen nefret saldırısının şok dalgası büyürken İslam düşmanlarının camide katlettiği 3 kişi için halk bir araya geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslüman toplum yas tutuyor. Bir camiye düzenlenen kanlı saldırının şok dalgaları büyüyor.
18: San Diego kentinin en büyük camiine İslam düşmanı iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. İçlerinden biri saldırganları engellemek için uğraşan 8 çocuk babası bir güvenlik görevlisiydi. 17 ve 18 yaşlarında İslam düşmanı oldukları ortaya çıkan saldırganlarsa intihar etmişti. Katliamın yaşandığı İslam merkezinde din adamları ve halk ölenleri anmak için bir araya geldi. Tören cami imamı Taha Hassane'nin Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Hassane törende birlik mesajı verdi.
22: Burada birliğimizi kutlamak için toplandık. Burada Müslüman toplumunun sabrını, direncini kutlamak için toplandık. Kahramanlarımızı onurlandırmak için buradayız.
18: San Diego Kilisesi Piskoposu Susan Brown'sa dua ettiğini söyledi.
3: Duam odur ki barış ve doğruluk ülkemizin her yerine yayılsın. Hiç kimse ibadet yerlerinde, okullarında, evlerinde veya toplumumuzun herhangi bir yerinde korku içinde yaşamasın.
18: Nefret saldırısını düzenleyen 17 ve 18 yaşındaki Clayne Clark ve Caleb Vasquez'in ırksal üstünlüğe inandıkları açıklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump olayla ciddi şekilde ilgileneceklerini söylemişti.
16: Malatya bir kez daha kabusu yaşadı. 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı korku ve paniğe sebep oldu. Neyse ki depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.
0: Saatler 9'u gösteriyordu. Şehir beşik gibi sallandı. Korku ve panik tüm kenti sardı.
4: Sığ bir deprem olması nedeniyle daha çok hissedildi.
0: 6 Şubat felaketini yaşayan Malatya bir kez daha sallandı. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Hızla dışarı çıkıldı. Güvenli alanlara akın edildi. 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildi. Sarsıntı sonrası ekipler zaman kaybetmeden sahaya indi. İhbarlar tek tek takip edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X hesabından yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti. Bakan Çiftçi, herhangi olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Malatya Valisi Seddar Yavuz da kent sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. İl genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
5: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten yani psikolojik sebeplerle 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Şu an 18 tane vatandaşımızdan müşahede amaçlı olarak hastanelerimizde bulunmaktadır.
0: Sarsıntı yaşanırken öğretmenlerin görme engelli öğrencileri okuldan güvenle tahliye ettiği anlarda an be an kameraya yansıdı. Peki tıpkı 2023'te olduğu gibi peş peşe büyük depremler yaşanır mı?
4: Bu deprem ana fay üzerinde olmuş olsaydı hani bunun arkasından daha büyük deprem üreten şu parça henüz üretmedi diyebilirdik. Ama bu deprem ana fay üzerinde değil.
0: 5,6 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası tedirginlikler yeniden arttı. Ancak uzmanlara göre büyük bir deprem ihtimali çok az.
4: Büyük bir deprem olma olasılığı son derece düşük. Önümüzdeki en azından birkaç yüzyıl hatta 500 yılın üzerinde bir deprem olma riski çok düşük.
16: İstanbul Kadıköy'de bir araç sürücüsü motosikleti arkadan çarptı. Motosikletli kontrol etmek isterken maganda bir kez daha vurdu. Aracından inen şahıs bu kez motosiklet sürücüsüne saldırdı.
23: Hey, ne yapıyorsun abi? Çarptın.
18: Motosikleti arkadan çarptı. Sürücü inip bakmak isterken bir daha vurdu.
23: Abicim, güzel abim, çarpıyorsun. Bir dur. Bir dur lütfen dur ya.
1: Kadıköy'de bir sürücü trafikte bekleyen motosikletliye zor anlar yaşattı. Arkadan çarpıp devam etmesini istedi.
23: Bir dur. Abicim diyorum anlamıyor. Bir dur bakayım ya.
1: Araç sürücüsü magandalığın dozunu artırdı. Motosikletliye kontrol için izin bile vermedi. Peş peşe vurmaya devam etti.
23: Abim bir dur, kurbanını arayayım bir dur ya.
1: Sürücü aracından indi, küfürler savurup saldırmaya çalıştı.
23: Hayırdır oğlum? Abim bir dur diyorum, bir dur. Abi diyorum ya, çarptım bir bakayım diyorum, lütfen diyorum ya.
1: Çevredekilerin araya girmesiyle kavganın önüne geçildi.
16: İstanbul Arnavutköy'de de bir hırsız apartmanın önündeki bebek arabasını çaldı.
1: Bebek arabasını çaldı. Önce kameraya sonra polise yakalandı. Arnavutköy'de bir şahıs apartmanın önündeki bebek arabasını aldı. Rahat tavırlarla kaçtı. Ali El Halef isimli vatandaş bebek arabasının yerinde olmadığını fark etti. Polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler hırsızın kimliğini belirledi. Gözaltına alınan şahsın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli polis merkezine teslim edildi.
16: İstanbul Esenyurt'ta ilginç bir tartışma yaşandı. 3 kişi arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine tekme, tokat, hatta plastik kasayla girişti. İşte o anlar.
1: Plastik kasayı tartıştığı kişinin kafasına fırlattı. Tekme ve tokatlar savurarak hıncını almaya çalıştı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Yabancı uyruklu 3 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir kişinin öfkesi o kadar fazlaydı ki kavga ettiği kişiye plastik kasa fırlattı. Esnaf ve mahalleli kavgaya müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
16: Bursa'da seyir halindeki bir araçta dehşet saçtı. Kontrolden çıkarak yayalara çarpan araç 2 kişiyi altına aldı.
1: Kontrolden çıktı. Yayalara çarpıp 2 kişiyi altına aldı. Kaza Bursa'da yaşandı. Kadın sürücü seyir halindeyken bir anda kontrolünü kaybetti, kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda bulunan 3 kişi aracın çarpmasıyla savruldu. 2 kişiyi de altına aldı. Çevredekiler hemen müdahale etti. Aracı kaldırarak yaralıları çıkardı.
6: Kaza olma esnada ben içerideydim. Ondan sonra dışarıya çıktım. Çocuk arabanın altında kalmıştı. Hatta arabaya falan kaldırdı.
1: Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
16: Türkiye yollarında hız sınırını aşan yabancı plakalı araçlar artık cezasını ödemeden sınırdan çıkamıyor. İşte bu kuralı unutan ve 10 günde tam 227 bin lira radar cezası yiyen bir gurbetçimiz Kapıkule'de uğradığı şoku bakın nasıl anlattı.
7: Arabamla maşallah bastım bu arabayla bastım. Allah ne verdiyse 227 bin TL ceza ödedim.
1: O gaza bastı, Türkiye yollarındaki radarlarsa peş peşe deklanşöre. Almanya'dan gelen gurbetçi vatandaş 10 günlük tatilinde arabasını adeta uçuş moduna aldı. Ne kural tanıdı ne hız sınırı. Lüks arabasının gaz pedalı gurbetçimize tatlı gelince radarlarda peş peşe flaş patlatmayı ihmal etmedi.
7: Bastım bu arabayla bastım. Allah ne verdiyse.
1: Yabancı plakadır, ceza eve gelmez devrinin kapandığını unutan sürücünün hesaba katmadığı bir şey vardı. Sınır kapılarında yürürlüğe giren yeni düzenleme.
7: 227 bin TL ceza ödedim. 227 bin TL 4000 euroya geliyor.
1: Artık yabancı plakalı araçlar trafik cezalarını, HGS borçlarını ödemeden sınır kapısından kuş olup uçamıyor. Bu hız tutkusu gurbetçinin cebini tabiri caizse yaktı, kavurdu.
7: Yüzlük yerde 180, yüzlük yerde 210, yüzlük yerde 230.
9: Arkadaşlar yavaş gidin, kurban olayım.
1: Cezayı sınır kapısında kuruşu kuruşuna ödeyen sürücü ancak o şekilde Almanya yolunu tutabildi.
9: Param olmasaydı burada kalmıştım. Söylüyorum. Her yerde radar var. Yavaş gidin.
1: Geride ise hem o rekor ceza makbuzu hem de kulaklara küpe olacak bu sosyal medya uyarısı kaldı.
9: Yavaş gidin! Yavaş!
16: İstanbul Bahçelievler'de aşırı yük taşıyan bir pazarcı kamyoneti dik yokuşu çıkamadı. Şaha kalktı. Ön tekerlekleri havada asılı kalan kamyoneti indirmek için vatandaşlar bakın nasıl bir yol buldu.
1: Kamyonet şaha kalktı. Vatandaşlar tavanına çıkıp zıpladı. Görüntüler İstanbul Bahçelievler'den. Semt pazarına mal taşıyan bir kamyonet dik yokuşu tırmanmak istedi. Ancak arkasındaki aşırı yükün azizliğine uğradı.
10: Lastiğe taş koyun, lastiğe taş koyun, baş çıkmaz.
1: Yokuş dik, yük ağır olunca kamyonet şaha kalktı. Ön tekerlekleri havada kalan araca çevre sakinleri ilginç bir yöntemle müdahale etti. Vatandaşlar ağırlık olsun diye tampona ve tavana çıkıp zıpladı. O anlar çevredekileri hem şaşırttı hem güldürdü. Zıplamak çare olmayınca yük sokak ortasına boşaltıldı. Kamyonetin tekerlekleri ancak o zaman yere değdi.
16: ABD'nin New York kentinde park halindeki bir araç alev aldı. Ardından patlayan araç büyük korkuya sebep oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin finans merkezi Wall Street'te korku dolu anlar yaşandı. Charging Bull heykelinin yakınlarında bir araç alev alarak patladı. Çevrede büyük panik yaşanırken polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
12: Araba yandı.
1: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
16: Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinde alevler kontrolden çıktı. Santa Rosa adasındaki ulusal parkta 5 gün önce başlayan yangın hızla büyüdü. 10 binlerce dönüm alan küle döndü. Müdahaleler ise henüz sonuç vermedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti son yılların en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Santa Rosa adasında bulunan ulusal parkta 5 gün önce başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin şu ana kadar 14.600 dönümden fazla alanı küle çevirdiği açıklandı. Milli park içerisinde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yetkililer yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve bölgedeki riskin devam ettiğini belirtti. Alevlerin hızla yayılması nedeniyle ekiplerin çalışması zaman zaman zorlaşıyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.
16: Dünyayı korkuya salan tatbikat. Hint askerleri Çinli gibi giydirdikleri askerleri döverek bakın nasıl savaş tatbikatı yaptı.
1: Bollywood sahnesi değil, gerçek. Hindistan ordusu savaş taktiklerinde çığır açtı. Hint askerleri Çin askeri gibi giydirdikleri silah arkadaşlarını dövdü. Bu şekilde cephede göğüs göğüse çarpışma tatbikatı yapılmış oldu. İlginç deneme, bundan sonra Çin düşünsün dedirtti. Sosyal medyada yayılan tatbikat görüntüleri ilginç yorumlar aldı. Bazıları Hint ordusu dünyaya korku salıyor ifadelerini kullandı.
16: Türkiye'nin evlilik haritası netleşti. Ortalama evlenme yaşının kadınlarda 26, erkeklerde ise 28,5 olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de bazı şehirler evlilik için acele ederken bazıları ise süreci erteliyor. Peki en erken ve en geç evlenen iller hangileri? İşte detaylar.

0: kimi erken yaşta evet dedi, kimi de bekarlık sultanlıktır diyerek evliliği erteledi. Türkiye'nin evlilik haritası çıktı.
1: Şahitlerin ve konukların önünde kabul ediyor musunuz?
2: Evet!
0: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan veriler Türkiye'nin evlilik haritasını netleştirdi. Verilere göre Türkiye'de en geç evlenilen il Tunceli oldu. Tunceli'de ortalama evlilik yaşı kadınlarda 29,6 iken erkeklerde ise 32,4 olarak kayıtlara geçti. Tunceli'yi takip eden il ise Rize oldu. Muğla ise 3. sırada yer aldı.
3: Yanınızda oturan güzel nişanlınız Sayın Merve Dizdar ile evlenmek istiyor musunuz?
0: Genç yaşta aile kurma eğiliminin en yüksek olduğu illerde belli oldu. Kadınlarda en erken evlenilen illerin başında Ağrı geliyor. Ağrı'yı sırasıyla Muş ve Gaziantep izledi. Erkeklerde en erken evlilik ise Şanlıurfa'da oluyor. Kentteki erkekler ortalama 27 yaşına gelmeden dünya evine giriyor. Şanlıurfa'yı sırasıyla Gaziantep ve Ağrı izliyor. Nüfusu oranla en çok ve en az nikah kıyılan şehirlerde netleşti. 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısına bakıldığında Türkiye'nin en hareketli şehri Gaziantep oldu. Gaziantep'i sırasıyla Osmaniye ve erken evliliklerde lider olan Şanlıurfa takip ediyor.
4: Damat Bey, adınız soyadınız.
2: Evet!
0: Türkiye'de evlilik oranı en düşük il Tunceli oldu. Türkiye'de en geç evlenilen iller sıralamasında da lider olan Tunceli'de evlilik oranı binde 4,18. Tunceli'yi ise Gümüşhane ve Ardahan takip etti.
5: Ulan Faruk!
6: Evet nedir?
7: Evet dedi.
0: Evlilik oranlarının aksine boşanma hızının en düşük olduğu bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu oldu. Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,26 olurken boşanma oranının en düşük olduğu il Mardin olarak kayıtlara geçti. Mardin'i sırasıyla Bayburt, Bingöl ve Batman izledi.
8: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı tatbikatlarından olan Efes 2026 tatbikatının gece safhası İzmir Seferihisar'da gerçekleşti. İşte Türk savunmasından gövde gösterisi.
9: Amfibiler kıyıya geldi. Drone ve insansız hava araçları hedefleri kilitledi. Taarruz helikopterleri gökyüzünü inletti. Denizde, havada ve karada dosta güven, düşmana korku verildi. Efes 2026 tatbikatı İzmir Seferihisar Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda nefes kesti. Tatbikatta 50 ülkeden 10 bin aşkın askeri personel yer aldı. SAT komandoları hücum botlarıyla bölgede keşif gözetimi yaptı.
10: Türk ordusu denizden karaya çıkarma harekatı gerçekleştirdi. Bölgede tam hakimiyet kuruldu.
9: Senaryo gereği düşman üssü abluka altına alındı. Topçu birlikleri, havan unsurları ve atak helikopterleri eş zamanlı taarruz gerçekleştirdi.
10: Taarruz helikopterleri bölgeyi çelik pençe gibi sardı. Hedefler bir bir imha edildi. Alçak irtifada hedefe yaklaşan atak helikopterleri karanlığın içinde adeta bir gölge gibi süzüldü.
9: Düşman mevzileri baskı altına, kaçış güzergahları ise kontrol altına alındı.
10: Helikopterlerden peş peşe ateşlenen ciritler kilometrelerce uzaklıktaki noktaları saniyeler içinde etkisiz hale getirdi.
9: Yeni nesil sistemler Türk savunma sanayinin ulaştığı teknolojik kapasiteyi ve operasyonel kabiliyetleri ortaya böyle koydu.
10: Efes tatbikatının gece safhası başarıyla icra edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyeti bir kez daha gözler önüne serildi.
8: Sevilen sanatçı Haluk Levent yoğun bakıma alındı. Mide kanaması geçirdiği anlaşılan 57 yaşındaki sanatçı Ankara'da tedavi görüyor.
11: Sevdana gönül verdin mahsus mahal derler.
9: Yoğun bakım servisine alındı. Haluk Levent sevenlerini korkuttu. Sanatçı Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehir'de sahne aldı.
11: Aşkım,
9: Levent konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıktı. Ankara yolunda aniden fenalaşan sanatçı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen 57 yaşındaki sanatçı yoğun bakıma alındı.
8: UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
9: İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında İngiliz ekibi Aston Villa Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'la Aston Villa karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan müsabaka Aston Villa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Yuri Tielemans, 45+4. dakikada Emiliano Buendia ve 58. dakikada Morgan Rogers kaydetti. Bu sonuçla birlikte Aston Villa Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaşarak 1982-1983 sezonunda kazanılan UEFA Süper Kupa'dan bu yana uluslararası bir turnuvada ilk defa kupayı müzesine götürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unai Emery, Freiburg zaferi sonrası 5. kupasını aldı ve kupayı en fazla kazanan teknik direktör rekorunu geliştirdi.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını belirtti. CHP yönetimini de eleştiren Erdoğan, sokağa çıkmaya yüzleri yok dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti'den ayrılıp daha sonra kendisine hedef alan isimlere de duygusal bir konuşmayla cevap verdi.
5: İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele omuz omuza verecek en büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık vurgusu yaptı. Süreci hızlandıracak adımların devreye alınacağını açıkladı.
5: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Hafta sonu Kocaeli'nde gerçekleştirilen gençlik şölenine yönelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen eleştirilere cevap verdi.
5: Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Bunlar da gençlik şölenimize çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindedir. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur.
0: Erdoğan'ın hedefinde AK Parti'den ayrıldıktan sonra kendisine yönelik çıkışlarda bulunan isimler de vardı.
5: Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun. Biz bu yola çıkarken hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Her zaman şunun idrakinde olduk. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak 1000 Tayyip Erdoğan gelir.
0: Erdoğan duygu dozu yüksek bir konuşma yaptı.
5: Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Sabırla yürümeyi sürdürürüm. Bu yolda yalnız değilim. İnşallah 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'yla yeni zaferlere imza atacağız.
0: Erdoğan'a bayram programı da soruldu. Cumhurbaşkanı da topu eşi Emine Erdoğan'a attı.
6: Bayramda İstanbul'da mısınız?
7: Daha belli değil. Eşik bakalım ne dersin.
12: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.
14: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
15: Burada.
14: YKS Türkiye dördüncüsü.
15: Burada.
14: YKS Türkiye 12.'si.
15: Burada.
14: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
14: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
15: Burada.
14: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
14: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
15: Burada.
14: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: İnsanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox Dünya Şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
9: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
10: İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Anadolu'da yetişen büyük velilerden. Babası Mustafa Efendi aslen İstanbulludur. Mustafa Efendi 1650 Hicri 1061 senesinde İstanbul Esirhanı'nda çıkan büyük bir yangında evi ve eşyası yandığından maddi sıkıntıya düştü. İstanbul'u terk ederek Trakya'da bulunan Aydos kasabasına yerleşti. İsmail Hakkı Bursevi 1652 Hicri 1063 senesinde pazartesi günü Aydos'ta doğdu. 76 yaşındayken 1725 Hicri 1137 senesinde Bursa'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kabri yaptırdığı ve bugün İsmail Hakkı Tekkesi diye anılan Cami-i Muhammedi'nin mihrabının arkasındadır. Sultan II. Abdülhamit Han'ın yakınlarından Hacı Ali Paşa hem türbesini hem de Cami-i Şerif'i tamir ettirmiştir. Kabrin üstü açıktır. Etrafında ve üstünde demirden şebeke vardır. İsmail Hakkı Efendi 1674 Hicri 1085 senesinde zamanın büyük alimi Osman Fadli'den ilim öğrenmek için hocası Abdülbaki Efendi'nin yazdığı bir mektubu alarak İstanbul'a gitti. Osman Fadli Efendi ile At Pazarı'nda bulunan Kul Camii'nde buluştu. Osman Fadli onu eskiden tanıdığından hemen kabul etti. İsmail Hakkı Efendi bir müddet hocasına hizmet etti ve Allahü Teala'nın zikri ile meşgul oldu. Bir gün hocası Osman Fadli onu yanına çağırarak "Senin istidadın gelmiş," dedi. Sonra besmele çekip Fatiha-i Şerife'yi okudu ve üzerine üfledi. "Seni Bursa'ya halife yaptım," buyurdu. Kendisi şöyle anlatır: "Hocam beni Bursa'ya halife olarak tayin ettiği zaman Mutavvel adlı eseri okuyordum. Hocamın Fatiha okuyup üzerime üflemesinden sonra bende başka bir hal zuhur etti. Hocamın bu duasından sonra ilahi

feyz ve marifetlere kavuştum. Bundan sonra ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin tefsir ve tevillerini yapmaya başladım. Muhyiddin Arabi, Abdülkadir Geylani, İbrahim Ethem, Üftade ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden manevi olarak faydelendim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir: evliyayı inkar etmeyip muhabbet beslemek lazımdır. Çünkü hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruldu. Kıyamet günü bu büyükler sevdiklerine şefaat edeceklerinden onları sevmemek uygun değildir. Onlara düşman olmak insanın helakine sebep olur. Malum ola ki Muhammed aleyhisselamın sallallahu aleyhi ve sellem yoluna girene farz olan Allahü Teala'dan başka olan şeyleri kalbinden çıkarmaktır. Mesela bir kimse bir iş için sefere çıktığında önce vatanını, hısım ve akrabasını terk edip yola devam eder. Eğer kalbinde vatanının, hısım ve akrabasının sevgisi var ve fazla ise sefere rahat rahat gidemez. Belki yola da çıkamaz. Bir peygamber gazaya çıkarken bir işle uğraşan kimseyi gazaya götürmedi. Meşhur sözdür ki bir evde iki sarıklı olmaz. Çünkü her biri bir tarafa çeker. Evin huzurunun bozulmasına sebep olur. Nefs ve şeytan kalbe vesvese verince insanın zahiri de bozulur ve kötü işler yapmaya başlar. Namazın faidesine inancı az olan kimse kaç rekat kıldığını şaşırır. Ekseriya dini meselelerde yanılır. Çünkü kalbi elinde değildir. Böyle kimselerin zahirleri de haraptır. Onun için suretten hakikate istidlal et. Arkadaşlarından ayrılma. Yoksa yolda kalırsın veya dalalete saparsın. Topluluktan ayrılan helak olur. Tek olarak yola çıkma. Çünkü şeytan arkadaşın olur. Yolun başlangıcında olanlar âmâ gibidir. Önünü göremez. Her an bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Kendisine yol gösterecek birine ihtiyacı olduğu gibi, tasavvuf yoluna yeni girenin de yol göstericiye o kadar ihtiyacı vardır. Kelime-i tevhid ile zikretmenin faydasını talebesine şöyle anlattı: kelime-i tevhid, söyleyenin korkusunu ve hayalindeki düşünceleri giderir. Allahü Teala'nın diğer isimleriyle yapılan zikirde hayale gelen düşünceler tamamen gitmez. Hayal galip olup talebe bir makamın sahibi oldum sanır. Halbuki kavuştuğu makam hayalidir. Makam kalbi ve aynî değildir. Ben böyle iddiacılarla karşılaştım. Bunların bazısı ben her gece miraç ederim diye iddia ederdi. Bazıları da bana günah zarar vermez diyerek bozuk itikattaydı. Bu düşünceleri hayalden gelmeydi. Bu ise mekri ilahidir. Yani Allahü Teala'nın aldatarak nimet şeklinde gösterdiği musibetlerdir. Ebu Ali Rodbari Hazretlerinden bir kimse günah işler ve bana helaldir. Çünkü ben öyle bir dereceye yükseldim ki günahlar bana zarar vermez, bana tesir etmez derse bu kimse hakkında ne dersiniz diye sorulunca cevaben öyle bir makama kavuştuğunu söyleyen kavuştu fakat cehenneme kavuştu, yoksa cennete ve hakka kavuşmadı. Çünkü haram olan şeylerin helal olacağı makam yoktur. Haram olan her makamda haramdır. Her alim kendi makamına uygun amel işler. Yükselmeye mani olan işlerin yanına uğramazlar. İşte bir asırdır alemde hak ve doğru suretinde batıl olan işleri yapanlar meşhur oldu buyurdu. Sevgili Peygamber Efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki: bir kimsenin
din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması, 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise, insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse, din kardeşinin bir işini yaparsa, binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken, her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Bir kimse, din kardeşinin rahata kavuşması veya sıkıntıdan kurtulması için hükümet adamlarına gidip uğraşırsa, kıyamet günü Sırat Köprüsü'nden herkesin ayakları kaydığı zaman onun süratle geçmesi için Allahü Teala yardım eder. Allahü Teala'nın farzlardan sonra en çok sevdiği iş bir mümini sevindirmektir. Bir kimse bir mümine bir iyilik yapınca Allahü Teala bir melek yaratır. Bu melek hep ibadet eder. İbadetlerin sevapları bu kimseye verilir. Bu kimse ölüp kabre konunca, bu melek nurlu ve sevimli olarak bunun kabrine gelir. Meleği görünce ferahlanır, neşelenir. Sen kimsin? Der. Ben falanca kimseye yaptığın iyilik ve onun kalbine koyduğun neşeyim. Allah beni bugün seni sevindirmek ve kıyamet günü sana şefaat etmek ve cennetteki yerini sana göstermek için gönderdi, der. Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, cennete girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir diye sorulduğunda, Allah'tan korkmak ve iyi huylu olmaktır buyurdu. Cehenneme girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir denildik de, dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevinmek, azgınlık yapmaktır buyurdu. İnsan, güzel huy sebebiyle cennetin en üstün derecelerine kavuşur. Nafile ibadetler insanı bu derecelere kavuşturamaz. Kötü huy, insanı cehennemin en aşağı çukurlarına sürükler. İbadetlerin en kolayı ve en hafifi, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu sözüme iyi dikkat ediniz. Bir kimse, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, işlerin en iyisi hangisidir diye sorunca, iyi huylu olmaktır buyurdu. O kimse kalkıp, biraz sonra sağ tarafından gelip aynı soruyu sordu. Yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Gidip sonra sol tarafına gelip Allah'ın en sevdiği iş nedir diye sorunca yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Sonra tekrar arkadan gelerek en iyi, en kıymetli iş nedir dedi. Hazreti Peygamber ona karşı dönüp İyi huylu olmak ne demektir anlayamadın mı? Elinden geldiği kadar kimseye kızmamaya çalış buyurdu. Kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. Şaka yapmak, yanındakileri güldürmek için olsa bile yalan söylemeyenin cennete gireceğini size söz veriyorum. İyi huylu olanın cennetin yüksek derecelerine kavuşacağını size söz veriyorum. Allahü Teala buyuruyor ki, size gönderdiğim İslam dininden razıyım. Yani bu dini kabul edenlerden, bu dinin emir ve yasaklarına tabi olanlardan razı olurum. Onları severim. Bu dinde olmak ancak cömertlikle ve iyi huylu olmakla tamam olur. Dininizin tamam olduğunu her gün bu ikisiyle belli ediniz. Sıcak su buzu erittiği gibi iyi huylu olmak insanın günahlarını eritir, yok eder. Sirke balı bozduğu, yenilmez hale soktuğu gibi kötü huylu olmak insanın ibadetlerini bozar, yok eder. Allahü Teala yumuşak huylu olanları sever.
ve onlara yardımcı olur. Sert ve öfkeli olanlara yardım etmez. Cehenneme girmesi haram olan veya cehennem ateşinin yakması yasak olan kimdir? Size bildiriyorum. Dikkatle dinleyiniz. Yumuşak olanların, kızmayanların hepsi. Yavaş ve yumuşak davranmak, Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci, atak olmak, şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey, yumuşak ve ağır başlı olmaktır. İnsan yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle, gündüzleri oruç tutanların ve geceleri namaz kılanların derecelerine kavuşur. Kızdığı zaman öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi Allahü Teala sever. Din kardeşlerine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokakları taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. Cennette öyle köşkler vardır ki, içinde bulunan kimse her dilediği yeri görür ve dilediği her yere kendini gösterir. Ebu Malik el-Eş'ari Hazretleri, böyle köşkler kimlere verilecektir deyince, tatlı sözlü, eli açık ve herkesin uyuduğu zaman Allahü Teala'nın kudretini, büyüklüğünü düşünen ve ona yalvaranlara verilecektir buyurdu. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Din ve dünya saadetine sebep olan hocası Osman Fadli Kıbrıs'a gönderilince, canımız gitti, bedenimiz burada niye durur diyerek Magosa'ya gitmek üzere yola çıktı. Magosa'ya vardığı zaman hocasıyla birkaç gün sohbet etti. Bir gün sohbet esnasında sohbette bulunanları bir cezbe, kendinden geçme hali kapladı. İsmail Hakkı Efendi o sırada Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin bir ilahisini ve arkasından bir aşr-ı şerif okudu. Bunun üzerine hocasının duasına nail oldu. Osman Fadli Efendi, İsmail Hakkı'ya dönerek, seni buraya getiren mirasındır. Çünkü senden başka kalbimde uygun bir kimseyi göremedim, dedikten sonra parmağını İsmail Hakkı'nın ağzının ortasına koyup, bu nefes benden sonra sana nasip olsun, dedi. İsmail Hakkı şöyle der, hocam böyle buyurduktan sonra bende öyle bir zevk ve haller hasıl oldu ki maksadıma kavuştum. Yine bir cuma günü Osman Fadli İsmail Hakkı'yı yanına çağırdı. Bir tefsir şerhini uzatıp, al şunu, 36 yıllık mahsulümdür. Allahü Teala sana daha ziyadesini ihsan etsin, diye dua etti. O duadan sonra İsmail Hakkı Efendi de daha yüksek haller meydana geldi. Seyyid Osman Fadli şöyle buyurdu. Allahü Teala bana öyle yüksek bir talebe verdi ki, hocam Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi'ye böyle yüksek bir talebe vermedi. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. İnsanın sevdiklerine kavuştuğu gün en büyük bayramdır. İki türlü ateş vardır. Birisi bildiğimiz ateştir. Diğeri ise sonsuz olan ateştir. Cenab-ı Hak bu sonsuz olan ateşi söndürecek bir çare yaratmıştır. Bu söndürücü nedir? Sonsuz ateşi söndüren bu ilacın ismi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelamıdır. Bu kelamı bir söyledi mi, sonsuz olan ateş sonsuz olarak söner. Kalpteki kirleri temizlemek için de Estağfirullah min külli ma kerih Allah kelamını da çok söylemek lazımdır. Bunları
hem kalpten hem de fiilen ağızla söylemek lazımdır. Dolayısıyla insanlar için iki ilaç yaratmıştır. Birisi kelime-i tevhid, diğeri istiğfardır. Bunlara baha biçilmez. Allahü Teala kullarına dert ve belayı verir. Bu da iki cinstir. Biri nimet, diğeri musibettir. Nimet iyi ama musibet felakettir. Müslümana verilen dert ve bela mutlak iyidir. Bu hususta hadis-i şerif vardır. Dolayısıyla dünyanın en bahtiyar insanlarıyız. Çünkü gemi belli, kaptan belli, rota bellidir. Cenab-ı Hakk'a bu verdiği nimetten dolayı sonsuz şükürler olsun. Allahü Teala bu günlerimizi aratmasın. Nemrut İbrahim aleyhisselamı ateşe attı. Cebrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a "Ya Rabbi, Halilim diyorsun. Yardıma gideyim mi?" Gitti ve "Yardıma ihtiyacın var mı?" dedi. İbrahim aleyhisselam "Hayır." dedi. "Çünkü ben Rabbimden razıyım. Beni ateşe atan odur." dedi. "Ondan başkasından yardım isteyemem." buyurdu. Allahü Teala ortak, şerik kabul etmez. Dolayısıyla insanların Allahü Teala'ya karşı imanı azaldıkça Cenab-ı Hakk'a karşı güveni azalır. Allahü Teala'ya karşı güven azaldıkça dünyaya güveni artmaya başlar. Allah'tan başka neye bel bağlarsa bu felaket olarak bu ona yeter. Allah sevgisinin üzerinde sevgi olamaz. Annenin babanın hakkı çoktur. Onları sev ama onları aşk mertebesinde sevme. Onlara olan sevgi de Allah sevgisinden gelmelidir. Şefkat başkadır, aşk başkadır. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh hazretlerini kızgın kuma yatırıp üzerine taş koyuyorlar. Allahü Teala'ya sevgisini sabrederek gösterdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin emri vardır. Büyüklerine hürmeti olmayan, küçüklerine şefkati olmayan bizden değildir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Allah indinde en kıymetliniz, en çok makbul olanınız, en çok itaat edeniniz benden en çok korkanınızdır." O halde insanların ne dediğine değil, Allahü Teala'nın ne emrettiğine göre hareketleri ayarlamalıdır. İnsanlar bugün sever, yarın söverler. Peygamber Efendimiz buyurdular ki: "Bir kimse iyi bir amel yapmak ister fakat yapamazsa bir sevap yazılır. Bir kimse iyi bir amel yapmak isteyip o ameli yaparsa ona yaptığının 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Şayet bir kimse kötü bir iş yapmak ister fakat yapmazsa ona günah yazılmaz. Eğer yaparsa işlediği kadar günah yazılır. Bir kimse ahiret amelini gösteriş için yapar ve bu amelinden ahireti kazanmak gayesi gütmez ise o kimseye yerde ve göklerde lanet okunur. Bir kimse insanların gördüğü yerde namazı güzel kılıp yalnızken namazı önemsemezse Rabbini de önemsememiş olur. İnsanı tehlikeye düşüren şeyler benimsenen cimrilik, arkasından gidilen nefsani arzular ve kişinin kendisini beğenmesidir. İlim öğrenirken ölen kimse o kadar yükselmiş olarak Allahü Teala'ya kavuşur ki kendi ile peygamber arasında sadece peygamberlik derecesi kalır. Kişinin kendisinden sonra bıraktığı şeylerin en hayırlısı şu üç şeydir. İlki, kendisine dua eden salih çocuk. İkincisi, sevabı kendisine ulaşan sadaka. Üçüncüsü, ölümünden sonra amel edilen ilmi eserler ve talebeleri. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri,
dostlarına yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular. Sevgili Peygamber Efendimiz, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, İnsanlar ezan okumanın ve cemaatle namaz kılarken ilk safta bulunmanın ne kadar sevap olduğunu bilseler, bunun için birbirleriyle mücadele etseler, sonra kura çekmekten başka çare bulamasalar, kura çekerlerdi. Namazı ilk vaktinde kılmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi, ona koşarlardı. Sabah ve yatsı namazını cemaatle kılmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi, dizleri üstünde emekleyerek de olsa gelir, cemaatle kılarlardı. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, bir gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi olur. Saflarınızı düzgün tutun, omuzlarınızı aynı hizaya getirin. Namazda yanınızdakine yumuşak davranın, onları incitmeyin. Aradaki boşlukları doldurun. Zira şeytan, tıpkı koyunun küçük kuzusu gibi aranızdaki boşluklarda dolaşır. Şeytana girebileceği boşluklar bırakmayın. Kim safları sık tutarsa Allahü Teala ondan razı olur. Kim de saflarda boşluk bırakırsa Allahü Teala ona gazap eder. Mümin bir kula ölümünden sonra sevabı ulaşacak iyi amellerden bazıları şunlardır. Öğrettiği ve yaydığı ilim, geride bıraktığı salih bir evlat, varislere bıraktığı Kur'an-ı Kerim, yaptığı cami, yolcular için yaptırdığı misafirhane, açtırdığı kanal veya sağlığında malından verdiği sadaka. İşte bütün bunların sevabı kendisine ulaşır. Parça parça parçalansan, ateşte yakılsan bile Allahü Teala'ya hiçbir şeyi şerik yapma. Farz namazları terk etme. Farz namazları bile bile terk eden Müslümanlıktan çıkar. Şarap içme. Şarap bütün kötülüklerin anahtarıdır. Bir kul komşusu zararından emin olmadıkça kâmil mümin olamaz. Kim Allahü Teala'ya ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allahü Teala'ya inanıyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Allah yumuşak huylu, tok gözlü zengini sever. Çirkin konuşan, günah işleyen ve ısrarla dilenen kişiyi sevmez. Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için ilim öğrenmek maksadıyla yola çıkan bir kimseye Allahü Teala cennete giden bir kapıyı açar. Melekler onun için kanatlarını yayarlar. Ona gökteki melekler ve denizdeki balıklar dua ederler. Alimin abide üstünlüğü gökteki dolunayın en küçük yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak altın ve gümüş para bırakmazlar. Fakat ilim bırakırlar. Böyle olunca ilmi olan bu mirastan hissesini almış olur. Bir alimin ölümü telafi edilmeyen bir felaket, kapatılamayan bir gediktir. O batan bir yıldız gibidir. Bir kabilenin ölümü bir alimin ölümünden daha ehvendir. İnsanı tehlikeye düşüren 7 şeyden sakının. Onlar Allahü Teala'ya şirk koşmak, sihirle uğraşmak, haksız yere Allahü Teala'nın yasak ettiği cana kıymak, faiz yemek, haksız yere yetimin malını yemek, savaşta düşmandan kaçmak ve tertemiz, namuslu mümin kadınlara iftira etmektir. 3 kişinin duası kabul olur. Babanın çocuğuna yaptığı dua. Seferde olanın ve zulme uğrayanın duası. Birbirinize iyilik
ve hayırlı işleri tavsiye edin. Kötülüklerden ve zararlı şeylerden birbirinizi koruyun. Cimriliğin çoğaldığı, nefsi arzulara uyulduğu, ahiretin unutulup da hep dünya için çalışıldığı, herkesin kendi kendini beğendiği zamana ulaştığında, kendi kendinizi düzeltmeye, kötülüklerden kendinizi korumaya çalışın. İnsanları bırakın, onlara uymayın. İleride zor günler yaşayacaksınız. O zamanlarda kötülüklerden kaçınmak, elde ateş tutmak gibi zor olacak. O günlerde faydalı işler yapan, Müslümanca yaşayan, aynı işleri yapan sizden 50 kişinin kazandığı ecir ve sevabı kazanacak. Dünya tatlı ve çekicidir. Kim helalinden kazanırsa Allahü Teala malına ve kazancına bereket verir. Nefsinin arzularına uyup ahiretini ihmal eden birçok kimseler için kıyamet gününde ateşten başka bir şey yoktur. Kim kalbini tamamen dünya sevgisine kaptırırsa, üç şeye müptela olur. 1- Yorgunluğu bitmeyen çırpınma. 2- Ne kadar kazansa doymayan hırs, tamah. 3- Bitmeyen emel ve arzu. Dünya hem taliptir, insanı kul eder, hem de matluptur, insana hizmet eder. Kim ahireti unutur, dünyaya talip olursa, ahiret onu talep eder ve onun canını alır. Kim de ahireti isterse, rızkını bitirip ölünceye kadar dünya ona hizmet eder. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kendisi şöyle anlatır. Allahü Teala adet-i ilahiyesi üzerine beni bulunduğum dereceden daha yüksek bir dereceye yükseltti. Daha önce sahip olmadığım bir meziyeti kalbime akıtarak beni ilim ve irfan sahibi eyledi. Allahü Teala'nın bu şekilde derecemi yükseltip bana ilim ve irfan ihsan etmesi 7 senede meydana geldi. Fakat bu feyz ve yüksekliğe kavuşmak başa gelen bela ve musibetlerin, meşakkatlerin acısını tatmaya bağlı olduğundan pek çok meşakkat ile karşılaştım. Bir taraftan diğer tarafa, bir memleketten başka memlekete gitmek suretiyle çok meşakkat ve sıkıntılar çektim. Mihnet ve acı insanı bulunduğu mertebeden aşağı indirmez. Bilakis başa gelen bela ve musibeti kadere rıza ile karşılamak iyi akıbetlere vesile olur. İlk önce yolculuk yaptığım memleket Üsküp idi. 7 sene sonra oradan Bursa'ya gittim. 7 sene sonra Kıbrıs'a gitmem icap etti. 7 sene sonra Harem-i Şerif'e gittim. 7 sene sonra Hicaz'a gittim. Orada çocuklarım vefat etti. Hac yolunda çok sıkıntılar çektim. Hatta kıymetli kitaplarım ve eşyalarımın hepsi elimden gitti. Bütün bunlar karşısında ilahi emre boyun eğdim. 7 sene sonra Ebu Yümn'ün kabrini ziyaret maksadıyla doğum yerim olan Aydos'a gittim. 7 sene sonra ikinci defa olarak hacca gittim. 7 sene sonra Bursa'dan Şam'a gitmem emrolundu. Bütün akrabalarımdan uzak kaldım. İşte birçok musibet ve çilelerle geçirdiğim bu yollar 40 seneyi geçiyor. Allahü Teala dilediğini yapar. Kimse ona bunu niçin böyle yaptın diye soramaz. Karşılaştığım ve çektiğim bu sıkıntılar tamamen manevi işaretlerle meydana gelmiştir. Güzel akıbet ancak Allahü Teala'nın fermanı üzere meydana gelendir. Resulullah Efendimiz benim çektiğim sıkıntıyı hiçbir peygamber çekmemiştir buyurmuştur. İnsana gelen bela ve sıkıntılar kalbi aydınlatır. Bela ve musibet zamanında tecelli-i ilahi meydana geldiği için kalbi genişler. Bütün bunlardan dolayı
en şiddetli meşakkat peygamberler hakkında meydana gelmiştir. Onlarınkinden daha hafifi evliyada görülür. Bu itibarla büyük zatlar hep meşakkat ve sıkıntı çekmişlerdir. Resulullah Efendimiz kendisine çok eziyet ve sıkıntı veren kavmi hakkında, "İlahi, kavmime hidayet eyle. Çünkü onlar bilmiyorlar." buyurarak hidayetleri için dua ettiler. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, 4 şey küçük olsa da onu sakın küçümsemeyin. O küçük görülen şey sizi yer bitirir. 1. Bir tanesi düşmandır. Nemrut tanrılık iddiasına kalktı. "Var mı bana yan bakan?" dedi. Allahü Teala onun burnuna kanadı kırık bir sivrisinek gönderdi. Sinek orada büyüdükçe Nemrut'un başının ağrısı artıyor, ağrı arttıkça da başına vurulan tokmağın adedi arttırılıyordu. Derken sonunda bir tokmak darbesiyle ölüp gitti. Ne oldu? Kırık kanatlı bir sivrisinek Nemrut'un hakkından geldi. 2. Bir tanesi hastalıktır. Hastalık ihmale gelmez. Bir küçük çıban çıkabilir. O çıban büyür, hastalık olur. Bu hastalıklardan bir tanesi de iftiradır. Bu sözden ne çıkar dememelidir. Bir zaman gelir, çeneler kapatılamaz hale gelir. 3. Bir diğeri borçtur. Biraz borç, biraz daha borç derken, borç dağ gibi olur. İnsanın dünyası da, ahireti de berbat olur. Borç varsa ihmale gelmez. Neyiniz varsa satıp, o borçtan bir an evvel kurtulmalıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine sormuşlar ki, dünya olarak en büyük sıkıntı ne olabilir? Buyurmuşlar ki, borçlu olmaktır. Borçlu olunca esir olursunuz. İnsanın bütün huzuru bozulur. Peki efendim, dünya nimeti olarak en iyisi hangisidir? Buna da sıhhattir diye cevap vermişlerdir. 4. Bir diğeri ateştir. Bir kibrit çöpü koca bir mahalleyi yakar bitirir. Sakın ateşi küçük görmeyin. Ateşi anında söndürmek lazımdır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'e, kendi görüşlerine, kendi akıllarına göre mana verenler, hüküm verenler kâfir olur. Bugün herkes elinde Kur'an-ı Kerim alıp oradan anlatıyorlar. Sen kimsin? Kur'an-ı Kerim'den mana çıkarmak kimdir? Öyle bir Kur'an-ı Azimüşşan ki, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ben bu Kur'an-ı Kerim'i dağa indirseydim, onun haşmetinden dağ su gibi akardı. Hayat güneşle kaimdir. Güneşin enerjisi olmazsa hayat olmaz. O sıcaklık derecesinde hayat vardır. Ne muazzam olaylar meydana gelmektedir. Güneş her tarafın donmasını engelliyor. Havadaki oksijen, karbondioksit oranları güneşin sebep olduğu botanik olaylarla sabit kalmaktadır. Havadaki oksijen biraz yükselse her tarafı alevler sarar. Biraz düşse bu defa da her tarafı buzlar kaplar. Güneş demek ki hem insanlar hem hayvanlar için hem de bitkiler için lazımdır. İnsanın hayvandan farklı yanı da vardır. İnsanın bir bedeni var, bir de ruhu vardır. Bedeni güneşin enerjisinden kaynaklanan maddi imkanlarla beslemek mümkündür. İnsanın ruhunun da gıdaya ihtiyacı vardır. Ruh kendisine lazım olan gıda ile beslenmezse ölür. İşte Allahü Teala kullarına ikinci bir güneş daha yaratmıştır. İnsanın ruhunu besleyen, büyüten, hayatta tutan bu güneş, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Öyle bir güneş ki,
Adem aleyhisselam'dan en son gelecek olan insana kadar gelenler hep o güneşten istifade etmektedir. Güneş şuna enerji vereyim, diğerine vermeyeyim der mi? Her zerreye faydalıdır. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın da kalbinden yayılan o feyz, o güneş dünyaya kim gelmişse hepsine aittir. Herkes bu feyzden faydalanabilir. Güneş enerjisi bibere de gelir, elmaya da gelir. Birisini olgunlaştıkça acılaştırıyor, diğerini tatlılaştırıyor. Aynı güneş, aynı hava, aynı toprak. Yüce Peygamberin aleyhissalatu vesselamın feyzi insanlara kadar ulaşır. Eğer o insanın imanı varsa bu feyzinden müsait olanlar kabiliyeti kadar istifade eder ve olgunlaşır. Ama bu insan kâfirse, feyzi almaya müsait değilse, bu defa feyz alındıkça onun üzerinde zehir olur. Bu durum şeker hastasının şeker yemesine benzer. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan çıkıp eshab-ı kiram yoluyla, mezhep imamları yoluyla, evliyalar yoluyla bize kadar gelen bu feyzi alabilenlere afiyet olsun. Birisi diyebilir ki, acaba bu feyzi alabiliyor muyum? Benim kalbim acaba bu kabiliyete haiz midir? Buna mübarek hocam şöyle cevap veriyorlar. Bir zat hocamıza dediler ki, efendim acaba biz Cenab-ı Peygamber'den aleyhissalatu vesselam feyz alıyor muyuz? Alıyorsak bunun alameti var mıdır? Mübarek hocam buyurdular ki, kardeşim, tabii ki bunun alameti vardır. Onun kalbine feyz geldikçe kalbinde Allah sevgisi artar, peygamber sevgisi artar, Müslümanlara olan sevgisi artar, kitap okuma sevgisi artar, hizmet sevgisi artar. Böylece ahirete yakınlık artar, haramlardan korunur. İnsanın bazen kendisini yoklaması lazımdır. Acaba ben ne durumdayım? Benim kalbimin meyli ne taraftadır? İyi tarafta değilse, o gitsin, salih Müslümanlarla beraber olsun. Allahü Teala her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır. Kalbin feyz alması, kalbe feyz gelmesi, hayat bulması için bazı sebepler vardır. O da din kardeşini sevmektir. Din kardeşini sevmek kadar zor bir şey yoktur. Ama bir seversen, hiç uğraşmadan, kendiliğinden hocasının sevgisi gelir. Eğer hocasının sevgisi gelmeye başlarsa, mutlaka arkasından Cenab-ı Peygamber'in aleyhissalatu vesselamın da sevgisi gelir. En kolay yol budur. O zaman da hiç uğraşmadan insanın kalbi zikretmeye başlar. Ama birinci basamak çok zordur. Orada menfaat vardır. Ne yaparsan yap, arkadaşını sevmeye bak. Hataları görmemelidir. Büyüklerimiz buyurmuşlar ki, insanın ömrü 3 gündür. Dün gitti. Ne yapsanız geri gelir mi? Yarın acaba gelecek mi? O da belli değildir. Gün bugündür. Mübarekler hocam buyurdular ki, mutlaka hesap var. En büyük hesap da kul hakkından olacaktır. Ya Rabbi, bizleri kul hakkı yemekten muhafaza eyle. Amin. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, azabını, kudret ve azametini düşünerek Allahü Teala'yı zikrederken gözlerinden yaş dökülen kimseye kıyamet gününde azap edilmez. 3 kimsenin gözleri cehennem ateşi görmez. 1- Gazada nöbet tutan göz. 2- Allah korkusundan ağlayan göz. 3- Allah'ın bakılmasını haram kıldığı şeylere bakmayan göz. İsmail Hakkı Hazretleri yine buyurdular ki,
Dünyalıklar elinizden çıkınca hiç üzülmeyin. Çünkü onlara bulaşırsanız alim olamaz, Allahü Teala'ya ibadet edemezsiniz. Servet sahibi olanlardan ilimde yüksek derecelere kavuşanlar pek azdır. Zenginlerden ancak ve ancak şerefli, himmeti çok yüksek ve sağlam olanlar ilim sahibi olabilmiştir veya ilim tahsil ettikten sonra zengin olmuşlardır. Malayani'den uzak durunuz. Gereği kadar konuşunuz. Söz sırası size gelmeden hiçbir zaman konuşmayınız. Çok gülmekten ve konuşmaktan uzak durunuz. Özlü, hikmetli söz ve nasihatleri daima hatırınızda tutunuz. Dünya kirinden temizlen. Arzu ve isteklerine meylettiğin zaman onu tövbe ile düzelt. Allahü Teala'nın sevgisine yapış. Allah sevgisi öyle bir şeydir ki her iyilik, hayır ve üstünlüğün esası odur. Haramlardan sakınmak farz olduğu gibi cimrilik, cömertlik, korkaklık, kibir, cesaret, alçak gönüllülük, israf, iffet ve benzeri ahlaki konularda da bilgi sahibi olmak farzdır. Çünkü cimrilik, korkaklık, kibir ve israf haramdır. Bunları ve bunların zıtlarını bilmeden kendilerinden sakınmak mümkün değildir. Her zaman insanın karşılaştığı hallerle ilgili bilgileri öğrenmesi insana yemek gibi lüzumlu bir ihtiyaçtır. Hiçbir Müslüman bu bilgilerden ayrı düşünülemez. Her Müslüman devamlı Allahü Teala'yı anmakla, ona dua etmekle, yalvarmakla uğraşmalıdır. Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek, dünya ve ahiret hayatında bela ve afetlerden korunmak için Allahü Teala'dan af ve afiyet dilemekle zamanını geçirmesi lazımdır. Çünkü devamlı dua eden bir kişi duanın şartlarını yerine getirince Allahü Teala onun dualarını kabul eder. Medineli İmam Ebu Nasr es-Saffar Hazretleri şöyle buyuruyor: Ey nefis, ey nefis! Vakarlı ve yumuşak huylu olduğun halde iyilik, takva ve adalet hususunda çalışmaktan gevşeme. Hayırlı bir işte çalışana herkes gıpta eder. Tembel olan herkes beladadır. Ey nefsim! Tembelliği ve gayret noksanlığını terk et. Gayeden mahrum olmak ve pişmanlıktan başka tembellere verilen bir nasip görmedim. Bu konuda yine şöyle buyurulmuştur: Nice acizlik ve pişmanlık vardır ki insanda tembellikten ötürü meydana gelir. Tembellikten ve şüpheye dalmaktan sakın. Bilmediğin ve şüphelendiğin her şey tembelliktendir. Talebe ilmin üstünlüğünü düşünerek kendini tahsile, çalışmaya, derse devam etmeye zorlamalıdır. Çünkü ilim bilinen şeylerin tekrar etmesi sayesinde yaşar. Hazreti Ali radıyallahu anh bu konuda şöyle buyurmuştur: Cebbar olan Allahü Teala'nın bize yaptığı taksime razıyız. Bize ilim verdi. Düşmanına ise mal verdi. Şüphesiz mal yakın zamanda yok olur. Allahü Teala'nın ilmi ise yok olmaz, devamlı kalır. Faydalı ilim sebebiyle ilim sahibi ölmeden ve öldükten sonra iyi bir şekilde anılır. Hasan bin Ali el-Merginani Hazretleri şöyle buyurdu: Cahiller ölmeden evvel ölüdürler. Alimler ise ölseler bile diridirler. Burhanettin Merginani Hazretleri bu hususta şöyle buyurdu: Cehalet sahipleri ölmeden ölmüşlerdir. Cahillerin bedenleri daha kabre girmeden ceset halindedir. İlim ile yaşamayan kişi ölüdür.
ilim sahibinin kemikleri toprak altında çürüse de öldükten sonra canlıdır. Cahil kişi toprak üstünde yürüse bile yok olduğu halde yaşayanlardan sayılır. Hatırla ki ilim rütbesi bütün rütbelerin en üstünüdür. İlmin nihai şerefine ulaşmak istemeyene yazıklar olsun. İlim baştan başa bir nurdur. Körlere yol gösterir. Cahil her zaman karanlıklar içindedir. İlim yüksek bir dağ gibidir. Ona sığınanı korur. Kurtuluş ilim iledir. Fakat insanların bundan haberi yok. İlmi isteyen bütün maksatlarını istemiş olur. Ey akıl sahibi! İlim yüksek bir makamdır. Ona kavuşulduğu zaman diğer bütün makamlar yok olur. Bütün dünya nimetlerini kaybetsen de gözlerini kapa, üzülme. Çünkü ilim Allah-u Teâlâ'nın en hayırlı ihsanıdır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Sultan II. Mustafa Han'ın daveti üzerine 1695 Hicri 1107 senesinde Edirne'ye gitti. Nemçe seferinde orduya cihadın sevabını ve büyüklüğünü anlatarak askeri coşturdu. Osmanlı ordusu önce Belgrad'a vardı. Oradan Tuna'yı geçerek düşmanla çarpıştıktan sonra kışın bastırması üzerine Edirne'ye geri döndü. Ertesi sene ordu yine Edirne'den ayrılarak Belgrad'a gitti. O sırada Sadrazam Elmas Mehmet Paşa idi. İsmail Hakkı Efendi Hazretleri, Elmas Paşa'nın hazır bulunduğu gazaların hepsine katıldı ve birkaç yerinden yara aldı. İsmail Hakkı Efendi Hazretleri, ordunun zaferlerle geri dönüşünden sonra yaralı olduğu halde Bursa'ya döndü ve talebe yetiştirmeye, eser yazmaya devam etti. Hocası Seyyid Osman Fadli Hazretlerinin vefatından 28 sene sonra gördüğü bir rüya üzerine ailesiyle birlikte Şam'a gitti. Şam'da 3 sene kadar kaldı. Sonra Allahü Teala'nın izni, Resulullah Efendimizin işareti üzerine İstanbul'a gitti. 3 sene kadar Üsküdar'da kaldı. Bu sırada 30'a yakın eser yazdı. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Takva sahibi bir kişi olmak için şunlara dikkat etmelidir. 1. Allahü Teala'ya yakın olmalı ve ondan çok korkmalıdır. Allahü Teala'ya ibadet etmek suretiyle yaklaşılır. 2. Çok konuşmaktan sakınmalıdır. 3. Dedikoducu insanlarla oturmamalıdır. Bir fıkıh alimi bir talebesine şöyle tavsiyede bulundu. Başkalarını dedikodu eden, çok konuşan kimselerle oturup kalkmaktan sakın. 4. Talebeler bozuk, isyankâr ve vaktini boşuna harcayan kimselerden sakınmalıdır. 5. Mazlum kişilerin bedduasından sakınmalıdır. Çünkü mazlum kişilerin bedduası Allahü Teala'nın indinde kabul olur. Sünnet-i seniyyeye harfiyen uymak lazımdır. Helal kazanıp helalden yemeli, giyinmeli, çalışmalıdır. Her hareketi Resulullah Efendimize uydurmalıdır. Dargınlar barışmalıdır. Önce davranan önce cennete girer. Tenhada, yalnız kalınca da günahtan sakınmalıdır. Nefsi mağlup etmek için onu rahatsız etmelidir. İstediği şeyi vermemelidir. En tesirlisi, gündüzleri oruç tutmak, geceleri az uyuyup namaz kılmaktır. Az konuşmalıdır. 6 yerde dünya kelamı ile meşgul olmak uygun değildir. Bu konuşma yerleri, mescitler, ilim meclisleri, ölü yanı, kabristanlar, ezan okunurken
ve Kur'an-ı Kerim okunurkendir. Gururlu olmayınız. Nefsinizle mücadele, riyazet ediniz. Peygamberimiz hep riyazet çekmiş, zenginlik istememiş, arpa ekmeğini bile doyuncaya kadar yememiştir. Hakiki bir alime, rehbere teslim olmalıdır. İlim öğrenmek için uğraşan fazla yememeli, fazla uyumamalı, fazla konuşmamalı ve insanlarla ihtiyaç miktarı bulunmalıdır. Bunun içindir ki tasavvuf büyükleri ihlasla, canı gönülden, samimi olarak tövbe yaptıktan sonra dört şey insanın sermayesi ve asil halleridir. Bunlar az yemek, az uyumak, az konuşmak ve insanlardan uzak kalmaktır, buyurmuşlardır. Abdülaziz Eddirini Hazretleri buyurdu ki, bütün işlerinizde ve hareketlerinizde orta hal üzere olun. Cimrilikten ve israftan son derece sakının. İsraf ve haddinden fazla dağıtmakla elde bir şey kalmaz. Bir gün insan muhtaç kalır. Cimrilik yapmak, hal ve harekette ölçülü olmamakla da kişi itibar bulamaz. Rabbim Allahü Teâlâ'dır. O bana kâfidir. Ondan af, ümit diler ve ona hamd ederim. Ahiret günü benim şefaatçim, bütün mahlukatın her bakımdan en üstünü, en kıymetlisi, en hayırlısı Peygamberim Muhammed aleyhisselamdır. Ya Rabbi, bütün dualar, iyilikler Peygamberin ve en sevdiğin kulun, insanların her bakımdan en güzeli, en üstünü olan Muhammed Mustafa'ya aleyhisselam olsun. İlmiyle amil, takva sahibi bir alim vefat ettiği zaman Müslümanlar için büyük ve tehlikeli bir boşluk meydana gelir. Adalet sahibi, hak üzere yürüyen bir sultanın, devlet reisinin vefatı Müslümanlar için büyük bir eksikliktir. Salih ve Allahü Teala'nın veli kullarının ölümü de böyledir. Çünkü onların Müslümanlara yardımı pek çoktur. Allah yolundaki kahramanın ölümü ise kuvvetin zayıflamasına sebep olur. Çünkü onlar sabır, sebat ve kahramanlıkları ile muharebenin kazanılmasında büyük bir vesiledirler. Cömert ve asil kimselerin ölümü büyük bir sıkıntı, hayatta kalmaları bolluk ve nimettir. Bu beş kişiye ağlayabilirsin. Bunlardan başkasının ölümü insanlar için rahatlık, hafiflik ve rahmettir. İşlerini, her şeyi yaratan ve işlerinde hikmetler sahibi Allahü Teala'ya teslim et. Böyle yaparsan sıkıntılardan ve günahlardan kurtulursun. Bu dünya hakiki mekan, devamlı ikamet edilecek ve yerleşilecek bir yer değildir. Dünyanın geçici zevkleri uykuda görülen rüyalar gibidir. Dünyada isteğine, hedefine ulaştığını söylemek gerçek bir söz değildir. Asla kabul edilmez. Dünya sevinçleri alınan bir haberle bir anda bunalıp hüzün ve kedere dönüverir. Öyleyse dünyaya karşı zahit ol. Haramlardan ve haram olması ihtimali olan şüphelilerden sakın. Ahirete hazırlıklı ol. Çünkü dünyaya doymayıp hırsla onun peşinde koşanlar aslında dünyanın köleleri ve hizmetçileridir. Dünyada mesut ve huzurlu olan kimse dünyaya köle olmayan alim ve takva sahibi kimsedir. Dünyanın iyiliği ve kötülüğü birbirine karışmıştır. Dünyayı her türlü kirlerden ve üzüntülerden arınmış olarak istesen bile, şunu iyi bil ki, dünya bunlar üzerine yaratılmıştır. Yani dünyanın tabiatı budur. Asla değişmez. Fakat insan,
dünyada Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınır ve bu hususta sabır gösterirse akibette son

0: gösterirsen, şerefli bir hayat yaşarsın. Eğer imkansız bir şeyin olmasını ümid edersen, ümidini tehlikeli bir şey üzerine bina etmiş, kurmuş olursun. Zaman akıp gidiyor. Hadiseler birbiri peşinden geliyor. Yumuşaklık, vakar ve sükûnettir. Dünya hırsı bir anlıktır. Sabır, yumuşak olmaya, meseleler üzerinde temkinli ve dikkatli hareket etmeye vesile olur. Kızmak, kabalığa yol açar. Dünya hayatı bir uyku halidir. Ölüm, bu uykudan uyanmaktır. İnsanın ömrü, hep sonra yapacağım, edeceğim ile geçer. İnsanların temenniden başka sermayeleri yoktur. Sonra yaparım diyenin düşüncesi, sonraya asılıp sallanmak gibi olmayacak düşüncelerdir. İnsanların günleri çok çabuk geçer. Ömürler yolculuktan başka bir şey değildir. Allahü Teala ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada!
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız

0: Oklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
1: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
1: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
1: Burada.
0: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
0: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickbox dünya şampiyonu.
2: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT efendim.

hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz. Haftanın ortasındayız. Böyle bize biraz pazartesi gibi gelen bir gün ama haftanın ortasındayız aslında ve bayram tatiline doğru da adım adım gidiyoruz ama bir son dakika haberiyle başlayalım. Malatya ve çevresinde hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı. Çok şükür şimdilik gelen haberler içinde herhangi bir hasar, çöküntü, yaralanma vesaire gibi bir şey yok ama gerçekten insanlar çok korkmuşlar. Fotoğraflar, videolar sosyal medyada paylaşılıyor. Özellikle de bu depremi haber veren uygulamalar böyle bir 10 saniye 15 saniye önce o bölgedeki insanlara da sanırım haber verdi. Ondan önce de bir panik havası seziliyor çünkü. Allah kolaylık versin, Allah büyüğünden beterinden korusun diyelim. 5.6 büyük bir deprem, hani böyle bir hani hissedilmez ya, insanlar boşuna korkmuştur denebilecek bir deprem değil. Bu depremle ilgili APAT'ın açıklaması yüzeye yakın bir deprem olduğu yönünde, 7.3 kilometre derinlikte meydana gelmiş. Çevre illerde de hissedilen bir deprem, geçmiş olsun diyoruz bölgeye. Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Urfa'da, Diyarbakır'da hissedilmiş. Olumsuz herhangi bir durum olmadığını tekrar söyleyelim. Geçmiş olsun diyelim. Bu depremler ülkemiz coğrafyası için bakıldığında işte bu orta şiddetteki depremler. Yıl içinde birkaç defa karşılaştığımız depremler, daha küçük depremleri daha çok görüyoruz. Dediğim gibi Allah beterinden korusun diyelim, bayrama yavaş yavaş yaklaşırken, bayram heyecanını, tatil heyecanını yaşamaya hazırlanırken bu deprem tabii ki korkutucu oldu, ürkütücü oldu. Geçmiş olsun diyelim, tekrar olmasın inşallah. Küçük küçük depremlerle bölgemizin coğrafyasına mahsus bir durum bu. Bu coğrafyada depremler oluyor. Büyük depremler olmasın, küçük depremlerle biz yavaş yavaş o enerjiyi dışarıya atalım inşallah. Tabii ki gazeteler, televizyonlar, internet siteleri son dakika haberi olarak bu 5.6 büyüklüğündeki depremi paylaştılar. Çevre illerden de hissedildiğine dair notlar var. Hem belediye başkanından hem valilikten konuyla ilgili elbette ki açıklamalar geliyor, gelecek. Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, hatta Sivas'ta depremin hissedildiği ifade ediliyor. Komşu iller, Elazığ'a daha yakın, Diyarbakır, Elazığ, Urfa, bu noktalara daha yakın bir yerde meydana gelmiş deprem ilçe olarak. Dolayısıyla bu da Battalgazi ilçesinde meydana gelmiş. Bu da bölgenin, yani ilin doğusuna yakın komşu illerde daha fazla hissedildiği anlamına geliyor. Tabii ki herkes panikle dışarı çıkmış, çok normal. Malatya Valisi'nden de, valiliğinden de açıklama geldi. Malatya Valisi Sayın Serdar Yavuz, şu ana kadar saha taramasından herhangi bir olumsuz ihbar gelmedi dedi. Sakin kalmak önemli. Endişe etmeyin, herhangi bir hasar yok diyor Malatyalılara. Eğitime ara verilmesi başta olmak üzere bütün önlemleri planlayıp duyuracağız denmiş. Ama şimdilik herhangi bir hasar yok, bir yıkıntı yok. Çok şükür, bunlar güzel haberler. Saat 9'da meydana gelmiş deprem, onu da söyleyelim. Biz yayın hazırlıkları içindeyken bir son dakika bildirimi olarak aldık deprem uygulamasından. Hemen depremin ardından geldi. Hemen tabii haberle ilgili neler var, bölgede ne olmuş, ne bitmiş, bunlara şöyle bir baktık. Çok şükür ki olumsuz bir gelişme yok ama depremin büyük bir deprem olduğunu, insanları korkutacak bir deprem olduğunu da tekrar hatırlatalım. Gündemimize dönelim yavaş yavaş. Gündemimizde ne var? Bugün tabii bayram hazırlıklarına çok yakınız. Çarşamba, perşembe, cuma, ondan sonra özellikle kamu kesimde resmi tatil ilan edildiği için işte öğretmenler için, öğrenciler için, kamuda personel için, memurlar için 9 günlük bir tatil başlıyor. Özel sektörde çalışanlar da 1,5 günlük kendi tatillerinden kullanarak 9 günlük bir tatil yapabilecekler. Mayıs ayının 1/3'ünü kapsayan bir dönemden bahsediyoruz. Tabii ki çalışanların tamamının bu kadar uzun süre tatil yapması mümkün değil. Belki biraz dönüşümlü, belki biraz daha kısa ama insanlar tabii ki dinlenecekler. Her şeyden önce 4,5 günlük bir bayram tatili var. Hizmet sektörünün daha yoğun çalıştığı dönemdeyiz aslında. Baktığınızda ne otobüsler duruyor, ne kafeler duruyor, ne marketler kapanıyor. Belki
çok kısa bir süre için bayramlaşıyorlar, bayram yapıyorlar. Ondan sonra yeniden açılıyor. Hastaneler durmuyor, karakollar, polis istasyonları çalışıyor. Herkes görevinin başında aslında. Sadece dönüşümlü olarak işler yapılıyor. Özel sektörde de böyle. Herkesin tatil yapabilmesine, tamamını 9 günün tatil olarak kullanmasına imkan yok, uzun bir süre çünkü. Ama yine de herkes bayramlaşacak, bayram ruhunu, bayram coşkusunu yaşayacak. Ne pişirelim bugün? Şöyle bir bakalım mı takvim yaprağımız ne demiş? 20 Mayıs. Bugün Dünya Arı Günü. Arı ekosistemimiz için çok önemli bir canlı. Yediğimiz sebzelerin, meyvelerin, ağaçların, bitkilerin çoğalmasının altında taşıyıcı rolü olan arılar. Hakikaten hani hep böyle bir kötümser senaryolarda arılar dünyadaki nüfusunu azalttığında ne olur konuşulur, tartışılır ya. O yüzden arılara iyi bakmak lazım. Hani bazen arı geldiğinde korkuyoruz, çekiniyoruz, öldürüyoruz. Aman dikkat edin, çok yanlış bir şey yapıyoruz. Arı kadim Türk kültüründe mutluluk sembolüdür. Eski Türkler, Orta Asya'dan bahsediyorum, bir arı kendilerine yaklaştığında onu asla kovmaz, hareketsiz kalarak arının kendisine yaklaşmasına fırsat verirmiş. Çünkü arı Türklerde mutluluk sembolüdür. Arı bir insana yaklaştığında ona güzel bir haber, bir mutluluk getirdiği düşünülür. Gelelim takvim yaprağımızın arkasına. Takvim yaprağımız bugün ezogelin çorba, türlü salata, sütlaç demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Bizde dolma var, dünden hazırlandı, pişti. Bu akşam için böyle kırmızı yeşil biber karışık güzel bir dolmamız var. Afiyet olsun diyelim herkese.

Ara ara depremle ilgili bir güncelleme var mı? Herhangi bir yeni haber var mı diye bakıyorum. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım. Çevre illerde de hissedilen bir depremden bahsediyoruz. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Çok şükür herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Tabii ki şimdi deprem uzmanları bu bölgenin sismik değerlendirmesini de yapıyorlar. Aktivitenin devam ettiği, yani küçük depremlerin yaşanmaya devam ettiği söyleniyor ki bu zaten bu tür durumlarda aslında normal. Gün sonunda bir deprem meydana geliyor ve birden bıçakla kesilmiş gibi etkisi, o yerin altındaki etki, düşmeler, kaymalar, oturmalar, bunlar bir süre daha devam ediyor. O küçük sarsıntıların sebebi aslında bu. Sivas, Kahramanmaraş, Erzincan, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da da depremin hissedildiğini, vatandaşın sokağa çıktığını ifade edelim. Malatya Valiliğinden bir açıklama var. Yapılan taramalarda herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı ifade edilmiş. Çok şükür, gelmiş geçmiş olsun diyelim.

Yavaş yavaş bayram hazırlıkları başlayacak. İşte temizlikle başlayacağız. Böyle biraz da mevsim değişikliğine denk geldi. Yazlıklar, kışlıklar da değişiyor. Evde tadilat, temizlik varsa ona da denk geldi belki. Ama gün sonunda bayram temizliği hiçbir şey olmasa bile bizim için önemli. Şöyle bir derin temizlik yapmak, en azından gelen gidenimize temiz görünmek, o misafir ağırlama döneminde temizlikle daha fazla uğraşmamak için tercih ediliyor. Bayram temizliği bizim için vazgeçilmez. Sadece bayram temizliği değil, bayram deyince akla gelenlerden biri bayram temizliği, diğeri bayram tatlısı, bayram çikolatası, bayram kolonyası, bayram harçlığı. Bunlar bizim için vazgeçilmez. Tabii şimdi yayına girmeden önce de bu bayram harçlığı meselesini konuşuyorduk. Bilmiyorum sizin için. Konuşuruz bayram yaklaştığında. Sizin evinizde çocuklara bayram harçlığı ne kadar para veriliyor? Tabii ki çocuk sayısına göre değişiyor. Çok çok çocuk varsa ister istemez harçlık miktarı çocuklara bölündüğünde ortaya daha küçük bir rakam çıkıyor. Ama evde birkaç çocuk varsa o çocuklara biraz daha fazla para veriliyor. Bunu da kabul edelim. Ya, kime bayram harçlığı verilir? Mesela şimdi küçük çocuğa bayram harçlığı verilir zaten, o kesin. Ama çocuk büyüdüyse de bayram harçlığı verilir mi? Mesela büyüdü, lise öğrencisi, üniversite öğrencisi, ona bayram harçlığı verilir mi? Bizde verilir. Çocuk çocuksa eğer, evlenmediyse verilir. Eğer gelin olduysa, kızınız eve geldiyse bayram el öpmesine, ona bayram harçlığı verilir. Evinizdeki geline, yani kızınız gelin oldu gitti el öpmeye geldi, ona veriyorsunuz. Evinizde gelininiz varsa ona da her zaman, yani bu yaşa bağımlı değil, her zaman bayram harçlığı verilir. En azından şöyle diyelim, hani çok yaşlanmış bir gelinden bahsetmiyoruz, kendi ne bileyim kendi gelinleri olmuş kadar yaşlı, ama çocukları var, bir evin bir gelini var, iki gelini var, onlara bayram hediyesi, bayram harçlığı mutlaka verilir. Yani bayram harçlığı kavramı, en azından ben bizim taraf için söyleyeyim, biz göçmeniz, göçmenler de biraz geniş, böyle olunca da dağıtılacak yer çok. O yüzden de sanki biraz meblağ küçülüyor gibi, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ama mesela tek gelinsiniz, tek çocuksunuz, yaşınız genç, yani bayram harçlığı sizin cebinizdedir, yani bence öyle olması gerekir. Bir de şöyle düşünün, evde gelinler ya da işte kızlar, kimse bayram boyunca misafir ağırlayacaklar. Dolayısıyla da bir bayram harçlığını hak ediyorlar. Ama tabii ki en çok hak eden çocuklar. Onlar bayram harçlığını bekliyorlar da. Siz bayram dediğinizde, bayram harçlığı dediğinizde ne kadarlık bir şeyi hayal ediyorsunuz mesela? Diyelim ki nedir ritüel? Zenginliğinize bağlı olarak o an dolaşımda olan en büyük kağıt para. Şimdi ne kadar zamandır dolaşımda olan en büyük kağıt para 200 lira, bir düşünsenize. Yani buna 10 sene önce de çocuğa 200 lira harçlık veriyordunuz. Şimdi de 200. Olmaz. Olmaz. Evet, yeni para bozulmamış olabilir. Ama bu sizin iki tanesini yan yana koymayacağınız anlamına gelmez. Durumunuza göre, bütçenize göre çocukları sevindirmek için bu fırsatı kaçırmayın.

Yücel bana bir mesaj gönderiyor, diyor ki abla sen de bana bayram harçlığı verebilirsin. Neden? Yaşıma bakma diyor, çünkü devlet de emekliye veriyor, bunun yaşla bir alakası yok diyor. Yani sen diyor eğer bana bayram harçlığı vermek istiyorsan sen bu yaş mevzunu niye açtın ki diyor. Halbuki ben aslında yaşın geniş tutulması gerektiğini söylemiştim. Bayramda karşılaşırsak Yücel inşallah bakalım duruma göre değerlendiririz.

Şimdi bayram geleneklerinden konuşuyoruz ya. Hani diyoruz bizim büyüklerimiz böyle yapardı. Bayram tatlısı yapardı. Cevizli baklava yapardı. Bayramda işte dolma sarardı. Bayramda su böreği yapardı mesela. Her yörenin farklı. Bayramda işte kete yapardı. Dediğim gibi her yörede farklı. Farkında mısınız ki siz de sizden sonrakilerin atasısınız? Yani ne yapıyorsanız onlar da onu yapacaklar. O yüzden bayramı böyle es geçmeyin. Sadece tatil gibi düşünmeyin. Bayramlaşmayı, el öpmeyi. Değil mi ki sizden büyükler hala hayatta? Hala onlar için küçüksünüz. O zaman el öpmeyi unutmayın. En azından bu kadarını yaşatalım. Küçük bir hediye neden olmasın? Kurban eti, kurban bayramındayız. Onu dağıtmayı, ihtiyacı olanlarla buluşturmayı unutmayın. Ve hep aklınızda kalsın. Siz, sizin atalarınızın, büyüklerinizin yaptığını yapıyorsunuz. Sizden sonrakiler de sizinkileri yapacak. Şimdi kısa bir ara, sağlık konuşmak üzere buluşacağız. Dünyanın sabahlar devam ediyor.

0: Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şakir Volkan Erdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Volkan Bey.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, çok mersi. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bugün 40 yaş üstü kadın sağlığını konuşacağız. Aslında böyle kadın sağlığı deyince hep üreme çağı konuşuluyor. Hep böyle sanki tek konuşulacak kadın sağlığı ile ilgili başlık oymuş gibi.
1: Aynen öyle. Genelde 25-45 arası bizim için kadın, sonrasında biraz böyle emekliye ayrılma, istirahate çekilme dönemi gibi geliyor ama aslında hayat orada ikinci tekrar başlıyor.
0: Yani siz istirahate çekilseniz de sağlıkla ilgili beklentiniz, durumunuz ya da hastalığınız ve tedavisi durmuyor.
1: Aynen öyle. Aksine daha büyük sıkıntılar o yaşlarda başlıyor. En basitinden tecrübe ettiğiniz sıcak basmalarından tutun, çok konuşulmasa da İdrar kaçırmalar başlıyor.
0: Evet, evet.
1: Normalize ettiğimiz birçok şey aslında o yaş grubunda hastalık olarak karşımıza geliyor.
0: Tabii bu yaş grubunu konuşurken tabii bu yaşa nasıl geldiğine de bakmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Kadının herhalde. Bizim sürekli yayınlarda önerdiğimiz işte belli yaş dönemlerinde düzenli olarak jinekolojik sağlığın kontrol altında tutulması, bununla ilgili testlerin yapılması. Hep şunu söylüyorum, hangi branşla ilgili olursa olsun doktora gittiğinizde size bir takım sorular soruyor. Siz ona eğer bilimsel cevaplar veriyorsanız, yani bir sene önce yaptırdığınız bir check-up'ınız, yaptırdığınız bir tahliliniz, bir görüntülemeniz varsa doktor zaten size çok fazla soru da sormuyor.
1: Aynen öyle, çünkü biz buna hastanın öyküsü diyoruz aslında.
0: Hı hı.
1: Hikayesinden birçok şey yola çıkarak kendimize bir yol haritası belirleyip daha net sorularla her şeyi öngörüp bir şeyler söyleyebiliyoruz aslında. Öykü bizim için çok önemli. Ne yaptı, bu zamana kadar neler yaptı, nelere gitti, neler yaptırdı, neler yapmadı. Bunlar bizim ileriki tedavimiz için direkt köşe taşı oluşturuyor.
0: Bunu yaparken de tabii özellikle bu sorulara cevap verirken işte bazı şeyleri unutabiliyoruz, bazı şeyleri önemsemiyoruz. Ama o hastanın hikayesi dediğimiz kısım, orada hakikaten doktor görmesi gereken her şeyi görüyor.
1: Aynen
0: mesela
1: öyle.
0: Bir yıl önce yapılan bir smear varsa ona bakarak bey şu andaki durumu değerlendirebiliyorsunuz. Ya da bu nereden çıkmış dediğinizde bir yıl önce var mıydı yok muydu'nun cevabını görebiliyorsunuz.
1: Ya da şu anki durumu bir yıl önceye bakarak doğru bir durum mu? Ya bu acaba bir yerde bir problem mi var? Bu şimdi her şeye güvenmek diye bir şey de var. Yaptığımız her şeye her zaman güvenebilmek için hikayenin tutarlı olması gerekiyor. Bir yıl önceki simirde çok atipik bir şey görüp bu seneki simirde hiçbir şey görmemiş olmak çok anlamlı değil aslında gibi.
0: Ne oldu bu diyorsunuz
1: yani, evet,
0: değil mi? Nereye gitti
1: yani
0: bu?
1: Hikaye bize gerçek yol haritasını gösteriyor. Nereye gidiyor, ne yapacak diye.
0: Şimdi biz bugün biraz böyle bölerek konuşalım. Bir jinekolojik sağlık tarafını aslında 40 yaşla birlikte kadının bedeninde ne değişiyor ve bu 40 yaşa nasıl girmek gerektiğini konuşalım. İkincisi bu yaşla beraber hayatımızdaki değişiklikleri, işte menopozu, premenopozu, belki yaşa göre siz buna artık premenopoz mu demek lazım?
1: Premenop- 40 yaşta. 40 yaş aslında şöyle, menopoz dediğiniz şey bir kapı değil. Kapıdan çıktım pat diye ben menopoza
0: keskin
1: girdim.
0: Keskin bir değişim değil,
1: değişim
0: yani.
1: Değil. Aslında bir stroke'un eğrisine göre 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 40'ta bir koridora giriyorsunuz. Her kadın bir şekilde koridora giriyor. Türkiye yaş ortalaması menopoz için 50 olarak kabul edelim. Siz bir 10 yıl boyunca koridorda yürüyorsunuz. Kimisi bu koridordan ilk kapıdan çıkıyor. 41'de menopoz oluyor. Normalin erken varyantı oluyor. Kimisi 55'te çıkıyor bu koridordan. Normalin geç varyantı oluyor. Ama bu koridorun uzunluğu tamamen kişinin kendi özelliklerine bağlı.
0: Peki bunun uzun veya kısa olması bir belirti midir? Yani kadın sağlığı açısından olumsuz bir şey midir, yoksa tamamen kişisel bir normal midir?
1: Kişisel bir normal. Normalin varyantı zaten. 40 yaş üstü bizim için menopoz.
0: Her an olabilir.
1: Evet, aynen öyle. Her an olabilir diyoruz ama aslında tanıya baktığınızda kitabi olarak menopoz şu demek. Geriye yönelik bir yıl boyunca hiç adet görmemiş kadına biz menopoz diyoruz. Yani bana hastalar geliyor.
0: Buradaki düzensizliği menopoz gibi addetmemek lazım.
1: Evet, evet. Aslında koridorda yürüdüğünü belli ediyor bu. Yani şunu düşünün. Bir hikaye var ya, çocuk ilk olarak 4 ayak başlıyor, sonra 2 ayak gidiyor, yaşlanınca 3 ayak, sonra 4 ayak gidiyor diye. Aynen öyle, menopozun eğrisi de öyle. Yani daha doğrusu kadın sağlığının hormonal dengesi de öyle. İlk adete başladığında dengesizlik yaşıyor. İşte ilk iki yıl az oldum, çok oldum. Günü şaştı, şöyle oldu, böyle oldu. Aynısını menopoza uyarlayın. Kapanış da aynı. giriş de aynı, evet, kapanış da aynı.
0: Tabii eğriden bahsediyoruz aynen dediğiniz öyle gibi. Bir taraftan bunu normal kabul etmek lazım ama tabii hormonal değişim, duygusal değişimi de beraberinde getiriyor.
1: Kesinlikle.
0: Sanki tek göreviniz üretken, yani kadın olarak tek göreviniz çocuk dünyaya getirmekmiş, evet, ve artık bunu yapamayacakmışsınız, evet, gibi hissediyorsunuz.
1: Eksik hissediyorsunuz dediğiniz şey çok doğru.
0: Halbuki o yaşta sorsanız kaç kadın çocuk sahibi olmak ister?
1: Asla. Yani çok çok az. Hmm. Ben üremin endokrinolojisiyle uğraşıyorum. Tüp bebek uzmanıyım aynı zamanda. Hani benim deneyip de başarılı olmamış hastaları bırakırsak ilk defa 40'ından sonra, ya ben daha doğrusu ilk defa deyip devamını istiyorum. İşte iki çocuk var evde, bir daha istiyorum. 40'tan sonra gelen hastam yok gibi bir şey. Hmm. Evet, ilk çocuk için gelen çok ama devamında, yani üreme fonksiyonlarını tamamlamış demek çok uygun olmasa da, tamamlamış herhangi bir hastam gelip de bana 40'tan sonra 4. çocuğu istiyorum, 3. çocuğu istiyorum demiyor.
0: Tabii aile bütünlüğünü oluşturduysa, evet, insan 40 yaşından sonra ona yeni öyle bir çocuk istemek çok ekstrem sebeplerle kesinlikle olabilir belki. Ama yine de böyle baktığınızda şu premenopoz, özellikle de kapınızı erken çaldıysa, duygusal bir değişime de yol açıyor. Aynı zamanda bu hormonal değişim bazı hastalıkları da tetikliyor.
1: Hastalık değil, durumları, kondisyonları tetikliyor aslında. Aslında var olan genlerde gizli olan saklı kodlar var. Hı hı. Son kullanma tarihi var genlerin, öyle düşünün. Hı. Best before, bir yerden sonra o genler kullanılmaz oluyor ve fonksiyon kaybediyor. Ve yaş geçtikçe, yaş aldıkça, atıyorum kolajen boksunuz oluyor. Kadının pelvik taban dediğimiz desteklerinde bozulmalar başlıyor. İşte idrar kaçırmayı
0: bundan
1: destekleyen
0: mı kaynaklanıyor?
1: Tabii ki de bunlardan kaynaklanıyor. Yani kadının benzin aslında hormonlar. Hem benzin bitiyor, hem genlerdeki son kullanma tarihi yaklaşıyor. Bunların üst üste binmesiyle beraber duygu durum bozuklukları da eklenince, hadi geçmiş olsun.
0: Hadi bakalım. Evet. Bu yola giriyoruz ama yolu böyle anlatmak çok kolay değil.
1: Kesinlikle. Bu yolu kocalardan dinlemek lazım aslında.
0: Bilmiyorum. Çok mu sinirli oluyor kadınlar?
1: Kesinlikle. Ya ben kendi annemden örnek vereyim. 13-14 yaşındaydım galiba. Annem benim sigara falan asla kullanan birisi değil. Gece 3.30-4 bir duman altı oldu. Anlamadık böyle ne olduğunu. Babama da arkadaşları bir yerden böyle tütün mamulleri getirmişler. Allah Allah, ne oldu? Babana sinirlendim dedi, bir sigara yaktım.
0: Sanki böyle hep içiyormuş.
1: Nasıl da. Nasıl ya anne, hani sen öyle oğlum dedi yani. Bu böyle bir şey. Hmm. Anne 30 yıldır tanıyorsun, yapacak bir şey, evet, yok.
0: Bir değişim yaşatıyor insana, kabul etmek lazım. Peki şimdi bizim dediğim gibi aslında ikiye ayırarak gidelim. Bazı belirtiler, bazı durumlar var ki menopoz ya da 40 yaşında olsanız da olmasanız da olabiliyor. Ama biz 40 yaşla birlikte kadında nelerin değiştiğini ve daha çok nelerin ortaya çıktığını konuşalım bugün. Özellikle işte biraz önce söylediğiniz o idrar kaçırma, bunu mutlaka konuşmak lazım. Çünkü kadınlar bu konuyu çok da rahat konuşmuyorlar.
1: Yapılan çalışmalar, muayeneye gelen 40 yaş üstü kadınların sadece %20'sinin sorun yaşayanlardan bahsediyorum. Sadece %20'sinin bu sorun olarak atfedip anlattığını söylüyor.
0: Peki diğer türlü sordukça mı ortaya çıkıyor?
1: Aynen öyle. Yavaş yavaş soruyorsunuz. Benim standart muayene sorularım arasında idrar kaçırma en sonda yer alır. Çünkü önce bir güvenini sağlamam lazım. Bir rahatlasın hanımefendi. Bir gevşesin. Ondan sonra sorayım da bana net cevap versin diye.
0: Doğru cevap
1: İlk başta için. Sorduğum zaman genelde şöyle oluyor. Tabii ya, normal. Kadınlık da var. Daha çok böyle yuvarlakça. Yani bu normalize ediliyor.
0: Peki normal bir şey mi kadının idrar kaçırması?
1: Asla değil. En basitinden şunu sorun. Ben hastalara anlattırırken şunu söylüyorum. Çevrenizde yaşlı olup düşüp kalçasını kıran var mı diye soruyorum. Herkesin var. Hikayeyi dinlediniz mi diyorum ya. Neden kırdı? Genelde hep hikaye %99 lavaboya giderken oluyor. Neden? Kaçırmak istemediği için hanımefendi.
0: Acele ediyor.
1: Acele ediyor. Body body yürüyor. Yağlıya takılıyor. Ya yerdeki bir şeyi görmüyor ya da ayakları dolaşıyor.
0: Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
1: Kesinlikle. Biz de geriatrik hasta popülasyonu dediğimiz, yaşlı hasta popülasyonunu inceleyen bir dahiliye bilim dalı var, geriatri diye. Dahiliyenin yan dalı. O stajımdayken benim çok dikkatimi çekmişti bu olay. Yani ciddi anlamda yaşlı popülasyon dediğiniz anda hayatı onlara göre modifiye etmeniz gerekiyor. Siz
0: hayatı,
1: hastanın
0: evi, her şeyi,
1: konforunu, idrarını, gecenin bir yarısı tuvalete kalkma ihtiyacını modifiye edemezseniz, bunu normalize ederseniz, bu başımıza orayı burayı kırmakla geliyor.
0: Evet, Allah korusun. Evet. Tabii şimdi sanki normalmiş gibi olmasının sebebi belki de kadınların doğum yapması ve orada oluşan o gevşekliğin ömür boyu devam edeceğini düşünmesi. Ama kolay bir yöntemle aslında bu problemden aslında kurtulabiliriz. Aslında
1: genç yaşta itibaren kegel egzersizi yapmak lazım. Yani biz ne diyoruz? Spor sağlıktır. Pelvik tabanın sporu da kegel egzersizi.
0: Evet.
1: En başından beri biz kegel egzersizi yapsak doğumlarda bizi etkilemez.
0: Yani rahimi
1: pelvik bölgenin kasılması.
0: Oturduğumuz yerde bile çok rahatlıkla
1: kesinlikle
0: yapabiliriz.
1: Şu an ben konuşurken bile yapabiliyorum. Ne konuşmamı engelliyor ne sizle muhabbetim. Yani hiçbir şekilde dışarıdan anlaşılan ya da benim sosyal hayatımı etkileyebilecek bir spor da değil aslında. Çok güzel bir spor. Ve direkt pelvik kasları etkiliyor. Ben bunu bir tek kadına değil erkeklere öneriyorum. Herkesin yapması gereken bir şey.
0: Peki hasta bu şikayetle geldi ya da siz dinlerken öğrendiniz. 40 yaş üstü bir hasta, potansiyel olarak da idrar kaçırma problemi olabilir. Teşhis koydunuz. Nasıl bir tedavi
1: önce
0: var?
1: Önce şunu anlamaya çalışıyorum. İdrar kaçırma ikiye ayrılıyor. Biri stres inkontinans dediğimiz bir provokatif bir şey var. İşte ağır kaldırma, öksürme, kahkaha, hapşurmayla istemsiz bir şekilde ıslanma. Diğeri ise aciliyet tipi, urgency dediğimiz idrar kaçırma.
0: Sıkışık olduğunda.
1: Sıkışık, bir sıkışık olma değil aslında. Şu an sohbet ediyoruz, bir anda kadının tuvalete gitme ihtiyacı geliyor. Acil, urgent bir durum oluşuyor. Ve bu urgency idrar kaçırmada işte sorguluyoruz. Ne kadar sıklıkla gidiyorsun? Gece kalkıyor musun? Gibi birkaç trik soruları var. Onlara baktıktan sonra, tipini anladıktan sonra ve muayene ettikten sonra tedavi yöntemimize bakıyoruz. Eğer stres faktörü varsa, yani bir öksürük, işte hapşurma, gülme gibi bir şey varsa, bunun tedavisi ekseriyetle ameliyat oluyor. Ama sıkışma tipi, daha sık gördüğümüz, yaşla da özellikle artan bir tip, onlar da basit ilaçlarla, medikal tedavilerle, ama kronik bir süreç tabii. Hasta zaten o süreçte bir sürü ilaç kullanıyor. Şeker oluyor, tansiyon oluyor ya da başka nörolojik hastalıklar oluyor. Bir de siz üstüne bir ilaç daha ekliyorsunuz. Hastayı kuru tutmaya çalışıyorsunuz. Frekansı azaltıyorsunuz. Yani şunu duymak çok acı. Hastalar hep şöyle anlatır. Hocam ben bir pazara gittiğimde de bir alışveriş merkezine gittiğimde ilk baktığım şey tuvaletin yeri oluyor. Evet. Ya da misafirliğe gittiğimde oturduğum odadan tuvaletin mesafesine bakıyorum diyor. Düşünsenize sizin aklınıza hiç geldi mi acaba? Benim hiç aklıma gelmedi. Evet. Nerede diye. Tabelalara bakarım. Alt katta mı üst katta mı? Çünkü yetiştirebilme gücüm var. Ama bu hastalarda yok. Ve sosyal bir ortamdasınız. Agorafobi oluşuyor bir müddet sonra. Toplum dışarı çıkıyor. Yani hasta dışarı gitmekten korkuyor.
0: Su içmiyor.
1: Aynen öyle. Su içmiyor. Direkt dahili hastalıklara davetiye çıkarıyor.
0: Tabii. Su içmediği için tuvalete gitmeyeyim ihtiyaç olmasın diye su içmiyor, ama dediğiniz gibi pek çok dahiliye hastalığına
1: biz basit bir şey diyoruz. Yani idrar kaçırma çok basit diyorsunuz ama
0: ama çözümü de aslında korktukları kadar değil. Daha erken söylemiş olsalar o kadar uzun süre bu problemi çekmeyecek.
1: Kesinlikle yani. İşeme günlüğü dediğimiz bir sistem var, bir kağıt. Hastaya diyorum ki ya beni yanında düşün. Sürekli işte bir bardak su içtim, bir bardak kahve içtim, çay içtim, tuvalete şu kadar çıktım, şu kadar çıkmadım, ya da ne lazım, hissettiğin ne? İşte, hocam ben iki bardak çay içtim, üç defa tuvalete çıktım gibi işeme günlükleri yapmalarını istiyoruz. Yani hayatlarını önce hadi hayatlarını modifiye ederek başlıyoruz. Hasta diyor ki hocam ben bir demlik çay içiyorum. Yani siz sağlıklı olsanız da bir demlik çaydan sonra zaten
0: tuvaletten çıkamazsınız. Zaten divritik.
1: Bunu ayırmak lazım. Yani bu gerçekten sağlık problemi olan bir durum mu? Yoksa hastanın alışkanlıklarıyla alakalı bir durum mu? İşte hastanın kalp hastalığına bağlı olarak kullandığı bir diüretik var mı? Ya da bilinmeyen bir şeker hastalığı var mı? Benim öyle çok tanı koyduğum hasta var.
0: Aslında?
1: İdrar kaçırıyorum diye geliyor. Fakat tahlillerini bir istiyorsun ki hastanın şekeri tavan yapmış. Aslında şeker hastası, o yüzden sürekli tuvalete gidiyor. Şeker regüle ediyorsun. Hocam Allah razı olsun diyor. Ben bir şey yapmadım ki, sadece sen bir kadın olarak kadın doğumcuya geldin diyorum.
0: Evet, tabii şikayet itibariyle size geldi ama aslında gitmesi gereken uzmanlık başka birisi.
1: Aynen öyle, çünkü anlamıyor.
0: Bir de galiba ameliyattan korkuyor kadınlar bu noktada.
1: Ameliyattan kim korkmaz? Yani 15 yıllık doktorum, bana ameliyat deseniz ben de korkarım. Burada ameliyattan korkmaktan ziyade yapılmaması gerektiğinde başına gelebilecekleri kar zarar dengesiyle anlatmak lazım. Yani empati yapmak lazım. Evet, bir bıçak. Ameliyat dediğiniz şey kontrollü bir bıçak. birinin vücuduna kontrollü bir şekilde kesi yapıyorsunuz. Evet, bunun sonunda şifa var. Ama en nihayetinde bilinçaltı bunu bıçak olarak algılıyor. Önce neden korkuyor? Ne kazanacak? Ya da ne kaybedecek? Bu dengeyi iyi kurup anlattıktan sonra hastalara hiçbiri korkmuyor. Çünkü onların aslında Türkiye'de hastanın en büyük derdi dinlenmek. Dinlenmek istiyor. Toplumda dinlenmiyor. Evde dinlenmiyor. Bari diyor muayene odasında dinleneyim. Ben de genelde
0: biraz uzun mu tutuyorsunuz muayenelerinizi?
1: Bayağı uzun tutuyorum. Her hastam hocam içeridekinin ne derdi vardı diye çıkıyor. Sonra çıkarken güzel bir tebessümle şimdi anladım diyor. Evet. Çünkü ben önce dinliyorum.
0: Evet.
1: Çünkü benim ilk sorum şudur. Buyurun, geçmiş olsun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü bir karşınıza geldiği zaman bir insan sizden önce bunu duymak istiyor. Tabii. Dinlenmek. Problemin ne dediğin zaman kitleniyor.
0: Tabii direkt problemi anlatmaya başlamak çok kolay bir şey değil. Çünkü günlük hayatımız böyle değil.
1: Aynen öyle. Yani size kimse bankaya gidince buyur hayırdır
0: ne istiyorsun demiyor. Evet. Oradaki o süreç tabii hastanın kendini rahat hissetmesi ve belki de kendi gözünden kaçanları bile daha net anlatmasına aracı oluyor, yardımcı oluyor. Şimdi ve ne kadar sürüyor ameliyatları? Nasıl bir operasyonu var idrar kaçırma?
1: İdrar kaçırmanın ameliyatları genelde alttan yapılıyor. 2-3 santimlik kesiyle teknolojik aletlerle ciltten 5 milimlik 2 tane delik açıyoruz. Alttan girip üstten bir yama tarzı bir şey söyleyeyim ama destek koyduğumuzu düşünün sadece. İdrar borusuna destek yapıyoruz alttan. Köprü gibi. Köprünün ayaklarına bir tane daha destek biz koyuyoruz gibi düşünün. Ameliyat aşağı yukarı bir yarım saat 40 dakika sürüyor. Çok uzun süreli bir ameliyat değil. Genelde hastalar, ben özellikle ayık olmalarını tercih ediyorum. Çünkü ameliyattan sonra mutlaka mesanelerini şişirip ablacığım lütfen öksürür müsün? Genelde yaşları benden büyük olduğu için ablacığım teyzeciğim bir öksürür müsün? Kaçıyor mu deyip onu gözümle pozitif olarak görmeye çalışıyorum. Kontrol etmeye çalışıyorum. Hasta genel anestezi olduğunda bu olmuyor. Mümkün değil. Uyuyor. O nedenle de kontrolü sağladıktan sonra kestiğimiz o 2-3 santimlik yere 2 tane dikiş atıp yukarıdakilere birer tane dikiş atıp toplamda 4-5 tane dikişle bu ameliyatı bitiriyoruz. Bir gece yatırıyorum standartta. Ertesi günde rahat rahat çişini yapabiliyorsa
0: evine gönderiyorum.
1: Evine gönderiyorum.
0: Herhangi bir ağrı sızı sonrasında idrar yapmada vesaire bir sorun yaşıyorlar mı?
1: Çok şükür başıma gelmedi. Ama tabii literatürde ağrılı idrar, kasık ağrısı, ciddi ağrılarda başımıza gelebileceğine dair bilgiler var. Ben bunu önlemek için mutlaka hastayı taburcu olmadan önce lütfen diyorum ev konforunda, ben dışarıda bekliyorum seni, bir tuvaletini yap. Mümkünse ölçülü bir kaba yap. İçeride ne kadar idrar kalmış, kaba ne kadar yapmış diye bakıyorum. Ameliyatın ilk günden sonra sonuçta orada bir ödem oluyor, bir kanlanma bozukluğu oluyor. Orada bir dokunun normal fonksiyonu biz iatrojenik olarak bozmuş oluyoruz. İlk günden sonra bile rahat idrar yapıyorsa, çok pardon, ilk günden sonra daha rahat bir idrar yapıyorsa sonraki günlerde bu rahat rahat idrar yapacağı anlamına geliyor.
0: Evet.
1: Ameliyatın başarısını zaten o sırada direkt gözlemlediğim için
0: rahat rahat
1: taburcu edebiliyorum.
0: Peki, yine ameliyatlardan söz açılmışken bu yaş grubunda sık rastladığınız ameliyat gerektiren başka problemler varmış. Ben gene böyle yakın çevremden işte miyomları, kistleri, çikolata kistlerini vesaire çok konuşuyorlar.
1: Aynen öyle. Özellikle adım adım gidelim. Şimdi yumurtalıklarla başlayalım. Bu yaş grubunda biz kist görmeye çok fazla beklemiyoruz. Gördüğümüz zaman aklımıza daha farklı şeyler geliyor. Çünkü yavaş yavaş kist dediğiniz aslında üreme fonksiyonlarının bize bir göstergesi. Yani her üreme çağındaki fonksiyonları tam olan bir kadın adet döngüsünün ortalarında bir tane folikülü büyütür. Biz ona dominant folikül deriz. 25-30 milime geldiğinde çatlatır. Eğer çocuk sahibi olacaksa olur, olmayacaksa kendi kendine içine çöküp kaybolur. Fakat 40'lı yaşlarda yavaş yavaş üreme fonksiyonları kendini geride bıraktığı için bu kistler genelde altından başka şeyler çıkartabiliyor.
0: Korkuyorsunuz yani biraz.
1: Aynen öyle. İşte 40'lar kuralı var mesela çikolata kistinde. 4 santimin üstünde, 40 yaşının üstünde, işte kandaki CA125 dediğimiz değerin 40'ın üstünde olması biz acaba bunun altında bir kötü huylu hastalık mı var gibi sorular getiriyor. Yani 40 yaşından sonra özellikle yumurtalıklarda kaynaklanan kistlere o kadar masum bakmamak lazım. Miyomlar da sık karşılaştığımız bir durum. Hatta miyomlar o kadar sık ki bir yayında ölen hastalara otopsi yapılmış. Otopsi yapılan 10 kadının 8'inde miyom saptanmış. Miyom dediğiniz şey rahim duvarının hücresinin kontrolsüz bölünmesi. Aslında illa böyle kötü olacak diye bir şey yok. Hatta ortalama 300 kadın miyomunun bir tanesi kötü huylu çıkıyor. Fakat yeri, büyüklüğü, şekli bunların hepsi kadında farklı semptomlara neden oluyor.
0: Bunların hepsi kanamayla mı kendini ifade ediyor? Yani size neyle geliyor hastalardan?
1: Şunu düşünün. Kendi kafanız bir rahim olarak düşünün. Kulağınızda bir miyom olarak düşünün. Bu size çok kanama yapmaz. Bu ne yapar sizde? Sık idrar çıkma, kabızlık ya da ağrı yapar. Çünkü dışarıda. Ama aynı şekilde ağzınızın içinde dilinizi miyom olarak düşünün ve siz kanıyorsunuz. Miyom da tam o rahimin kendini kasıp kanamayı durdurduğu noktada bulunduğunu düşünün. O zaman da kasamayacağı için kanamayla karşımıza gelecek. Artı bir de 40 yaş üstü adet düzensizlikleri de gelince yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta durumu, miyomdan mı kanadı, hormondan mı kanadı, kimden kanadı çok belli olmuyor mu? Ekseriyette miyomdan kaynaklanıyor bu durumlar. Tabii yerleşim yerine bağlı olarak. Tabii yine yaşla ilintili olarak 40 yaşından sonra büyüme eğiliminde olan miyomlara çok masum bakmamak lazım.
0: Özellikle sık kontrolden bahsediyorsun.
1: Sık kontrol. Özellikle 3 ayda bir, 6 ayda bir baktık. Bir anda 150'den fazla bir büyüme var. Acaba bu bir kanser olan miyom tipi mi demek lazım? Yani kadınları da korkutmamak lazım. Her miyom kanserdir değil. Miyom kanserleşmez. En başından beri
0: öyledir.
1: Fıtratı kötüdür. Ya kanserdir ya da değildir. Bunu anlamanın tek yöntemi patolojidir zaten.
0: Parçalayacaklar ve onun sonucuna
1: ameliyat,
0: göre
1: direkt ameliyat. Miyomda direkt parça alma diye maalesef bir şey söz konusu değil. Miyomu global olarak çıkartıp
0: her erkekte çıkartıyorsunuz.
1: Her tamam erkekte tamamını çıkartıyoruz. Yani yarısını çıkartmıyoruz, tamamını çıkartıyoruz ama bizim için bir şikayetin olması gerekli. Hastanın 10 santimlik bir miyomu var. Tabii 10 santim biraz abartı oldu ama 4 santimlik bir miyom olsun. Şikayet yapmıyor. Menopoza kadar bekleyelim diyorum. Küçülecek çünkü yüksek ihtimalle iyi huyluysa.
0: Hormonlar
1: gidince azalacak. Benzin bitince araba duracak. O nedenle takip etmeye daha çok meyilli oluyorum menopoza yakın dönemde küçük boyutlarda.
0: Yani yine 40 yaş civarını konuştuğumuz için bugün aslında o yaş
1: biraz daha dikkat etmek gerekiyor.
0: Şimdi o yaş için aslında programın başında o yaşa hazırlıklı gelmekten bahsederken bir takım testlerden, bir takım kontrollerden de bahsettik. Siz bu öncesi kontrolleri, yani hiçbir şikayetiniz yokken doktora gitmeyi ve bir hani tırnak içinde sağlık kontrolü diyelim, check-up diyelim, bunları yaptırmayı, bunu düzenli hale getirmeyi öneriyorsunuz.
1: Kesinlikle. Dünya Sağlık Örgütü, bizim Sağlık Bakanlığımız en basitinden 30 yaşını geçmiş her kadına rahim ağzı kanseri açısından tarama öneriyor. 5 yılda bir HPV ile tarayın diyor. 40 yaşından sonra mutlaka 2 yılda bir meme USG ya da
0: bunlarla ilgili bakanlıktan da sürekli randevu için yönlendirmeler kısa mesajla geliyor kadınlara.
1: Kesinlikle, kesinlikle. HPV açısından aile sağlık merkezlerinde, ketemlerde kadınlar çok rahatlıkla gidip ya ben yaptırmadım, 5 yıl içerisinde HPV'm yok, lütfen bakar mısınız demeleri yeterli. Eğer sonuç kötü çıktığında da mutlaka kadın doğuma gözükmeleri gerekiyor. Pozitifliği. Ben en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Hocam simir yaptırdım, niye HPV yaptırıyorum sorusu mesela. Ben şunu şuna
0: benzetiyorum. Simir daha çok biliniyor ama.
1: Çünkü daha eski. Yani uzun yıllardır rahim ağzı kanserini biz simirle tanıyoruz. İşte önceden yıllıktı, 3 yıllık oldu, değişti. Yani herkes bir şekilde eskiden kalma bilgiyle ben diyor yıllık simirimi yaptıracağım diyor. Fakat HPV artık bir üst düzey. Yani şöyle düşünün, rahim ağzını bir duvar olarak düşünün. Simir rahim ağzının röntgenini çekiyor. Acaba daha önce biri oraya yumruk attı mı, orası bir kırıldı mı, bir şey oldu mu diye. Olay olduktan sonra kontrol
0: durum
1: ediyor.
0: Durum tespiti yapıyor.
1: Durum tespiti yapıyor, aynen öyle. Fakat HPV ise bir güvenlik kamerası düşünün. Duvarı sürekli gözlemliyor. Biri duvara zarar vereceğini anladığı anda, yani HPV virüsü rahim ağzını kanserleştirmeye yönelik işlem yapacak dediği anda güvenlik kamerası devreye giriyor. Bu hastada HPV var. Ya ileri tetkik et ya da yıllık HPV ile takip et diyor. O nedenle bir üst tarama, daha güvenli bir tarama yöntemi olarak tüm dünyada simir ve HPV birlikte yapılıp HPV'nin güvenilirliği daha üst düzeyde olmuş oluyor.
0: Zaten artık tanımalarda bakanlığın da sadece Türkiye için söylemeyelim, dünyada da hücresel değişimi yakalama
1: aynen
0: hedefi
1: öyle
0: var.
1: Aynen öyle. Çünkü artık biz şunu biliyoruz. Kanser öldürmüyor. geç tanı öldürüyor. Siz ne kadar geç tanırsanız hastayı, bu hastalığın evresini ilerletmiş oluyor. Ve bu maalesef hastayı
0: zor
1: duruma sokuyor.
0: Evet. Hani bugün hiç kanserleri konuşmadık ama 40 yaş üstü işte böyle yavaş yavaş artık menopoz konuşmaya başlamış kadının korkulu rüyalarından biri, evet, de genital bölgedeki kanserler. Belki bir gün ayrıca onu konuşuruz. Ama burada bilmemiz gereken şey aslında 30'lu yaşlardan itibaren düzenli kontrollerimizi yaptırmak. Kesinlikle. Ve 40'lı yaşlar elimize bir takım verilerle girmek.
1: Aynen öyle. Mesela hasta geliyor 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda hiçbir takibi yok. Herhangi bir takviyesi yok. Hocam ben kemik erimem var mı baktıracağım. Menopoza girdim, kemik erimesi baktırmak istiyorum. Aslında zaten çoktan geç kalmış oluyoruz. Yani yapım yıkım dengesi, yıkım yönünde ön plana çıkmış. Biz yerine ne kadar koyarsak koyalım asla o yapımı yapılamayacağız. 30'lu yaşlardan itibaren 35'te kemik yapımı artık sonlanıyor. Mutlaka takviyeler 30'lu yaşlarda başlamalı. Yani bireysel emeklilik gibi yatırımı, menopoza yatırımı aslında erken yapmak lazım.
0: Tabii artık kadınlar bazı şeyleri biliyorlar. Ben şimdi yayınlardan da hem kendi takip ettiğim yayınlardan hem kendi yaptığım yayınlardan şunu gözlüyorum. Kadınlar bu konuda tamamen, yani bir 10 sene öncesine göre, hani o zaman çok daha zordu harekete geçmeleri. Şimdi ya da 20 sene öncesine göre. Şimdi artık çok daha farkındalığı yüksek hareket ediyorlar. Kendi bedenlerine yatırım yapmanın yaşlanmak değil yaş almak getireceğini biliyorlar. İkisi arasında çok büyük fark var.
1: Kesinlikle. Ben fakülte yıllarımı hatırlıyorum. Fakülte 2006 fakülte girişliyim. Hastalar şunu derdi. Hocam sen ne dersen okey. Sen söyle. Ne yapalım? Ama şimdi şöyle geliyor. Hocam bu da varmış. Şu da varmış. Bunu da yapalım mı diye geliyor.
0: Ya da bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Bana uygun mu diyor.
1: Aynen öyle. Bilinçli bir şekilde geliyor. Sadece maalesef bilgi ulaşmak kolay olduğu kadar da kirlenmesi de çok kolay oldu. Kaynaklarını sorgulamıyoruz. Her duyduğumuza inanıyoruz. Mutlaka işte bir komşuya faydalı olan şey size faydalı gelecekmiş gibi geliyor. Yani doğru bilgiye ulaştığınız zaman, evet, bu devirde hem hekimlik yapmak hem de hasta olmak kolay ama o doğru bilgiye ulaşmak çok zor.
0: Nereden kaynaklanan, nereden beslendiğiniz önemli. Şimdi o zaman ben programın sonunda size kritik bir soru sorarak bu bölümü tamamlamak istiyorum. Bu yaş grubu kadın için böyle nokta nokta nokta söyleyeceğimiz, işte beslenmende şuna dikkat et, şöyle hareket et, şunu görürsen mutlaka doktora git gibi böyle bir paragraf oluşturabilir miyiz aklımızda kalması gereken?
1: Tabii ki de. Özellikle Akdeniz tipi beslenme öneriyoruz. Kadın yaş aldıkça sadece menopoz değil, kardiyolojik olarak problemler de baş gösteriyor. Yani bizim kültürümüz biraz karbonhidrat.
0: Bu hormonla da alakalı değil mi?
1: Kesinlikle. Benzin bitiyor. O nedenle bizim kültürümüz biraz karbonhidrat, daha böyle et ağırlıklı bir diyetten yavaş yavaş Ege'ye doğru, Akdeniz'e doğru biraz ot ağırlıklı diyete geçmek lazım. Mutlaka 40 yaşından sonra meme kontrolü ve rahim ağzı, yumurtalık, rahim açısından taramalar yapılması gerekiyor. En ufak bir adet rötarından sonra, 6 aylık bir rötar, 40 yaş üstü 6 aylık bir rötardan sonra kanama oluyorsa, bu normal ya, 6 aydır görmüyorum deyip üstünü kapatmamak gerekiyor. Mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Mutlaka kegel egzersizi yapmak gerekiyor. Kiloya çok dikkat etmek gerekiyor. Benzin bittikçe araç atıllaşıyor. İster istemez kilo alımı başlıyor. Porsiyonlar biraz daha küçülüp biraz daha kilo kontrolü olması gerekiyor. Onun haricinde rahim ağzı kanseri açısından mutlaka ve mutlaka taranmak gerekiyor. 50 yaşından sonra kadın erkek fark etmeksizin mutlaka 5 yılda bir kolonoskopi yapılması gerekiyor. Gastrointestinal sistem, bağırsakların değerlendirilmesi gerekiyor. Aslında kadını bir bütün olarak görüp 40 yaşından sonra tüm sistemi ayrı ayrı yıllarına göre değerlendirmek gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün için.
1: Rica ederim, ne demek.
0: Tekrar görüşmek üzere Olkan Bey. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Türkiye Hastanesi'nden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Öznur Küçük bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Bugün çok önemli bir dönemi konuşuyoruz. Bir kere evet. Çok heyecanlı. Eğer ilk bebekse büyük bir merak duygusuyla evet. Ne yapacağınızı bilemeden ve biraz da yönlendirilmeye ihtiyaç duyarak geçiyor. Genelde anne adayları çocuk doktorunu ne zaman seçiyorlar, ne zaman belirliyorlar?
1: Yani genellikle çocuk doktorunu açıkçası doğum öncesinde araştırmaya başlıyorlar. Takip eden kadın doğum doktorunun önerisiyle beraber takip edilen hastanede veya işte çevresindekilerin önerileriyle beraber doğum öncesinde bir arayış içine giriyorlar. Ama esas doğuma yakın daha çok tercih ediliyor. Bizim hastanemizde ve diğer hastanelerde olduğu gibi gebe okulu eğitimlerimiz var. Hani gebe okulundaki eğitimlerle beraber hani çocuk doktorlarıyla tanışıyorlar.
0: O da ilk tanışma gerçekleşiyor.
1: Evet. Yani ufak ufak tanışıyorlar. Hani dediğim gibi takip edilen hastanedeki hekimlerle beraber diyaloğa geçmeye başlıyorlar ufak ufak.
0: Siz de bebeğe doğumdan hemen sonra ilk dokunan doktorlardansınız aslında,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Yani yeni doğandan itibaren biz takiplere başlıyoruz. Normalde yeni doğan bebeklerde hani bizim tercihimiz zaten normal doğum. Doğum şekline göre işte gestasyon haftası dediğimiz doğum haftasına göre, doğum kilosuna göre işte takiplerine karar veriyoruz. Genellikle bizim tercihimiz hani normal doğum. Hani normal doğumdan sonra da anne sütüyle beraber. Biz zaten bebek dostu bir hastane olduğumuz için hemen doğar doğmaz bebeğimizi anne sütüyle beraber tanıştırıyoruz. Tentene temasla beraber. Anne sütüyle tanıştırıyoruz. Muayenesini yapıyoruz. Muayenesinde bir problem yoksa.
0: O ilk muayene çok özel bir muayene. Evet. Aslında orada çok çocuk doktorunun muayene ettiğini bilmiyor pek çok anne ya da pek çok kişi.
1: Farkına varamıyorlar o heyecanla beraber. Özellikle normal doğumda hani biz doğumda bebeğin direkt yanındayız. Gerek sezeryanda gerek normal doğumda bebek doktoru orada oluyor mutlaka. İlk muayenesini yapıyor. Eğer herhangi bir şekilde tabii ki hiçbirimizin tercihi değil ama eğer bir sıkıntı olursa ilk müdahaleyi zaten bizler yapıyoruz. Ve çocuğun eğer muayenesinde bir problem yoksa, sağlıklıysa, kilosu iyiyse, herhangi bir solunum sıkıntısı yoksa.
0: Bunlara
1: zaten
0: bakılıyor ilk anda?
1: Evet, tabii ki.
0: Yani
1: ilk onlarda bakılıyor. Evet, herhangi bir anomali var mı? Herhangi bir görünen büyük bir anomali var mı? İşte herhangi bir solunum sıkıntısı var mı? İşte bizim belli delikler dediğimiz işte burundan, işte ağızdan, işte rektal dediğimiz muayeneleri yapılıyor. Onlarla ilgili bir sıkıntı var mı? Bakılıyor. Bir sıkıntı yoksa annenin yanına gönderilmek üzere bebeği bebek hemşiresine teslim ediyoruz. Daha sonrasındaki takiplerde anne yanında takibiz. Yani hani genellikle biz bebeklerimizi anne yanında takibi öneriyoruz. Çünkü istediği zaman, istediği sıklıkta anne emzirebilsin, o ten temasını alsın. İlk muayenesini yaptıktan sonra ertesi gün tekrar muayenesi yapılıyor. Kilo kontrolü yapılıyor. İlk 24-48 saatte idrar kaka gayta çıkışının olması bekleniyor. Zaten hiçbir bebeğimiz idrarının gaytasını yapmadan taburcu etmiyoruz.
0: İlk onu bir görmek istiyorsunuz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, tabii ki hani idrar ve gayta çıkışı çok önemli. Herhangi bir tıkanıklık var mı, herhangi bir sıkıntı var mıdır diye. Ve bebeğimizi genellikle bizim tercihimiz 48 saat hani anne yanında bebeği takip etmek. Daha sonrasında taburculuğu planlanıyor. Taburculuktan sonrasında ise kilo kaybına göre işte sarılık değerine göre taburculuk sonrası kontrolün süresi belirleniyor. Eğer çocuğumuzun doğum kilosu iyiyse, çok fazla kilo kaybetmemişse ve kontroldeki sarılığı iyiyse genellikle 2-3 gün sonra kontrole çağırıyoruz.
0: Buraya bir parantez açacağım izninizle.
1: Tabii ki.
0: Bebeğin kilo kaybetmesi ne demek? Doğduğu andan itibaren biz kilo almasını bekleriz. Hele de anne sütü alıyorsa normalde sanki öyle düşünürüz. Bir.
1: Evet.
0: İkincisi doğar doğmaz o ilk ağlama sesi vardır ya, filmlere de konu olmuş. O her zaman olur mu olmaz mı, onu bir merak ediyorum. Her zaman ağlar mı bebek? Üçüncüsü bu 48 saati her zaman anne mesela normal doğumda 48 saat mutlaka beklenir mi, yoksa tuvaletini yaptıysa bebek çıkarsa var mı?
1: Şimdi sırayla gideyim ben. Öncelikle ilk ağlamayı genellikle biz bebeklerden istiyoruz. İlk ağlama sesinin duyulmasını hani bizler açısından avantajlı ve genellikle de duyuyoruz. Hani hiçbir sıkıntı olmuyor. Eğer normal doğum ise eğer idrar ve gayta çıkışı varsa 24 saatte taburcu edebiliyoruz. Hani çocuğun durumuna göre hani genellikle 24-48 saat diyoruz biz. Her bebek fizyolojik tartı kaybı vardır. Doğumdan sonra kilo kaybeder. Yani halk arasında ödem kaybediyor diye söylenir. Fizyolojik tartı kaybı diyoruz biz buna. %10'a kadar kilo kaybı hakkı vardır. Ve bir
0: yani
1: hafta
0: 3 kilo doğduysa 300 gram.
1: Evet. Ve bir hafta 10 gün içerisinde doğum kilosuna ulaşır. Yani hani bunların takipleri için biz mutlaka zaten doğum sonrası kontrollerimizi yaptırıyoruz. Bu önemli bizim için. Ama diyelim bebek ilk 24 saatte fazla kilo kaybetti veya sarılığı yüksek çıktı. Mesela 24 saat sonra tekrar kontrole çağırabiliyoruz. Ama normal kilo kaybı oldu, sarılığı yüksek değil, genellikle 2-3 gün sonra çağırıyoruz kontrole. Kontrole çağırmamızın biraz sebebi de şimdi anne doğum sonrasında oradaki muayene sırasında sorması gerekendir. Hani kadın doğum doktoru oluyor, işte ebeler geliyor, bebek hemşiresi geliyor. Hani bebekle ilgili dediğiniz gibi ilk heyecan. Yani o kadar kafasında çok soru var ki, hani nasıl dilinden nasıl anlayacağım, acaba sütüm yetiyor mu, acaba bir problem var mı? Hani onlarla ilgili kafasında o kadar çok soru, bir sürü sorular oluyor ki ister istemez bu 2-3 gün sonra geldiğinde birazcık anneyle de baş başa kalabiliyorsunuz. Evet, kendine gelmiş oluyor ve biraz da baş başa kalıyoruz. Yani hani aklına takılanları da bize sorması için birazcık fırsat vermiş oluyoruz. İlk başta hani anne sütüm yetiyor mu? Herkesin kafasını karıştıran odur. Dediğimiz gibi her bebeğin, annenin bebeğine sütü yeter esasında. Bu fizyolojik tartı kaybından dolayı birazcık ödem, hani halk arasında şişliği gidiyor pozisyonuyla. Aa, benim sütüm yetmiyor.
0: Evet. Yani en büyük korku o zaten.
1: En büyük korku o. Bir de ilk süt kolostrum dediğimiz bebeğin ilk antibiyotiği olan değerli bir süt. O bir iki damladır ama çocuk için yeterlidir. İşte o bir iki damla sütü görüp işte bir ödemlerinde kilo, eyvah benim sütüm yetmiyor. Ve süt hormonları dediğimiz oksitosin ve prolaktin beyinden salgılanıyor. Annenin psikolojisinden de çok etkileniyor. Ve benim sütüm yetmiyor mu psikolojisine girdiğinde bir bakıyorsun süt giderek azalıyor. Yani onun rahatlatmak açısından o hani kilo kaybı normal, her bebek kilo kaybeder, bir hafta 10 gün içerisinde doğum kilosuna ulaşır, sizin sütünüz mutlaka yetiyor, işte muayenesini yapıyorsunuz, o onu görüyor, çok hoşuna gidiyor açıkçası. O sırada anne ile hekim arasında böyle bir ilişki kurulmaya başlıyor.
0: Tabii kendine güven geliyor galiba. Tabii ki, değil mi? Özellikle tabii ki. Emzirme ve bebeğe bakma konusunda.
1: Tabii.
0: Çünkü ben kendi dönemimi hatırlıyorum. Bakıp ben nasıl büyüteceğim diyordum. Ben nasıl bakacağım, nasıl büyüteceğim?
1: Evet, yani ya ben şey onun olursa, dilinden anlamıyorum ne yapacağım tarzında. Yani hani o yüzden 2-3 gün sonraki kontrol çok önemli bizim için. Eğer kilo anne sütüyle devam ediyorsa, kilo kaybımız çok fazla yoksa, ben genellikle bir hafta 10 gün, genellikle önerilen de bu, bir hafta 10 günlükken o doğum kilosuna çıktığını göstermek istiyorum ailelere. Ve tekrar kontrole çağırıyoruz. Tabii kontrolde genel muayenesini yapıyoruz. Kilo kontrolünü, idrarını, kakasını yapıyor mu? Bir de bebeklikten itibaren, yünden itibaren D vitamini başlamak gerekiyor. D vitaminini başladık mı? İşte hani aşılarla ilgili bilgiler vermek, annenin kafasındaki soru işaretlerini kaldırmak, sormak istediklerini sormasını için fırsat veriyoruz. Daha sonrasında bir hafta 10 günlükken doğum kilosuna ulaştıktan sonra anne sütünü nasıl emzireceği, ne yapacağı, kaç saatte bir emzirmesi. Mesela anne sütünün sindirmesi 2-3 saattir, mamanın sindirmesi 3-4 saattir. Biz ilk dönemde bu kilo kaybının olduğu dönemde istediği kadar, istediği sıklıkta emzirmesi.